0: Yani böyle bir büyük devasa bir para dolaşıyor. Niye dolaşıyor? Ama yani
1: kara para atlama olayı da var tabii. Bunun içinde aynı zamanda bu soruşturma sadece derneğe yapılan bağışların çarçur edilmesi, harcanması
2: evet,
1: olarak değil.
2: Kulak gibi kalıyor.
1: Kara para aklama konusu da bunun içinde. Yani derneğin içinde aynı zamanda.
0: İş adamı Başaran'ın bir mülkleri verdim. İşte 60 milyon dolarlık mülklerdi. Sonra o mülklerin değerinin 20 küsür milyar lira, pardon milyon, 20 küsür milyon doları olduğu, arada bir fark olduğu, hani buradaki alışverişin, bağış adı altındaki alışverişte bir amacın ne olduğu üzerine bir sürü soru işareti kondu. Ne dersiniz Mehmet Bey?
1: Şimdi orası biraz netameli bir durummuş. O şeyleri bağışlaması filan, tapu değerleri, gayrimenkullerin değerlerinin bağıştan daha düşük olduğu yönünde bir takım iddialar var.
0: Evet.
1: Çok karmaşık bir durum. Tam da netleştirilemedi.
0: Aynı günde başka birine işte hemen bunları, buradaki Esin Önder Çağlayan'a mıydı?
2: Evet, ona devrediyor. Çünkü içinde zaten kadın borcunu öde, borcunu öde artık diye sıkıştırmaya başlayınca para yok, nakit yok. Böyle bir tapu dolandırıcılığı, bir başkasına alıp ona devretme yoluna giriyorlar. Sanırım bu bir de değil, daha fazla kişiye de yapılmış. Geçmişte de yapılmış, bugün birkaç tane örneğini
1: orada veriyorum. O kişiyle ilgili kişinin bu kadar büyük bir meblağı verip de neden işte Ahbap Derneği'nden ya da işte Haluk Levent'ten yurt yapmasını istesin? Bu kadar servet sahibi bir insanın kendi yurt yapamaz mıydı şeklinde bir takım eleştiriler de var.
0: Bir de şikayet zamanlaması da ayrıca
1: şikayet
0: konuşuluyor.
1: Zamanlaması, evet. Şikayet zamanlaması, ama şurada şöyle bir şey var. Bu konuyu şikayet eden bir kişi üzerinden şikayet başladı. Şimdi bundan sonraki süreçte eğer ki hani mesela bu paralar, bağışlar ne için gelmişti? Depremzedelere yardım için. Deprem bölgesindeki mağdur vatandaşlarımıza verilmesi için gelmişti. Yardımlar yapılmıştı. Şimdi o bölgelerden gelecek olan şikayetler eğer fazlaca artarsa bu soruşturmanın seyri daha da değişir.
0: Şimdi
1: öyle bir durum da var.
0: MASAK tutarsız banka hesapları ile ilgili aslında bir inceleme yapıyor. Burada dernek yöneticisi Zafer Y. Alperçe ve Emrah G.'nin borç bedeli, kaporo bedeli, ahbap için bağış gibi açıklamalarla hesaplarında bir para trafiği görülüyor. Bunun üzerine de 3 Ocak 2025'te MASAK araştırılmalı notuyla bu bilgileri İçişleri Bakanlığı'na gönderiyor. Daha sonra da Emniyet Genel Müdürlüğü, yani emniyetle paylaşılmış Emniyet Müdürlüğü ile, yani 2025 yılının başından bu yana muhtemelen burada bir sürecin takibi incelemesi de var.
1: Bir anda bu soruşturma bir anda ortaya çıkan bir soruşturma değil. Takip sonucu artık son noktaya gelindi ve operasyon başlatıldı. Hatta Haluk Levent kaçma şüphesi de söz konusu olduğu için takibe alınıyor, fiziki takibe alınıyor ve gözaltına alınıyor. Şimdi 2000 yanlış hatırlamıyorsam 2024'ün sonunda bu takip başlamış ve bugünlere kadar gelmiş. Şimdi şöyle bir şey var, özellikle bir vatandaşımız yurt dışından da bana yazıyor. Almanya'da da bunların faaliyetlerinin olduğu, Haluk Levent'in iki üç defa gittiğini Almanya'ya, evet, orada bir yapılarının olduğunu, tabii ki bu tamamen iddia, bunun altını çizerek söylüyorum. Şu an yazdığı için burada da söylemek zorunda kaldım. Israr etti çünkü bu böyle bir şey var diye. Oradan da birçok orada farklı şirketlerin de, yurt dışında farklı şirketlerin de olduğu ve bu şirketler üzerinden Türkiye'ye belirli yerlere para transferinin yapıldığı yönünde bir takım iddialar var. İddia ediliyor. Şimdi tabii ki onlar da ortaya çıkar muhtemelen. MASAK eğer bu araştırmaları tabii ki yapıyor. Hı hı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu detaylar da muhtemelen ortaya çıkacaktır.
0: Evet.
1: Ama şunu söylemek mümkün, bakın her ne kadar iktidarı eleştirseniz de, devleti eleştirseniz de önemli olan yapı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kurumların, evet, güven sarsılması

0: yapmak için çok ciddi bir takım manipülatif hareketler yapıldı. Ama hepimiz bir an düşünelim. Depremin yaşandığı o dönemlerde herkes deprem bölgesine elinde ne var ne yok akıp gidiyor. Tabii. Hatta devletin yetkilileri ne diyordu? Gelmeyin. Gelmeyin diye çağrı yapıyordu, değil mi? Gelmeyin, o göndermeyin.
1: Daha sonra, biraz daha sonra tabii çok gidince artık bir nokta. Yani daha doğrusu
0: kontrolsüz
1: bir ziyan
0: çünkü,
1: olunca.
0: Öyle kontrolsüz bir yardım akışı oluyordu. Göndermeyin, gelmeyin çünkü sağa sola
1: ulaştıracak organizasyon lazım.
0: Aynen
1: kaos
0: öyle.
1: Var.
0: Ve bunu dahi eleştiri haline getirmişler. Bak görüyor musunuz? Devlet yetersiz kaldı. Deprem bölgesine giden yardımları dahi engelliyor şeklinde kamuoyunda manipülatif söylemler ortaya attılar. Şimdi o dönem itibariyle Haluk Levent çıktı. Birileri de buna ön ayak oldu. Ben işte deprem bölgelerine yardım götürüyorum dediğinde devlet sen bu yardımı toplayamazsın, götüremezsin deseydi ne yapacaklardı? Hani eleştiriyorlar ya, eleştiriliyor ya, devlet neden engellemedi bunu? O dönem itibarıyla da devleti yine de ya da iktidarı
1: belki engellemek değil Mehmet Bey, sonrasında çok sıkı takip belki.
0: Katılıyorum.
1: Yani hani tamam diyelim ki bu nedenle
0: ama
1: o dönem...
0: şunu da Serap Hanım, şöyle bir şey var.
1: 4 milyar lira ne demek?
0: Ben yaşadığım başka bir televizyon programında da ifade ettim bunu. Yaşadığım bir olayı birebir ben kendim içinde olduğum için söylüyorum. Ben de bir yardım noktasında bir tır yardım topladık. Ve bunun yardım için ben valiliği aradım. İstanbul valiliğini aradım. Bu AFAD'la ilgili, yardımla ilgili görevlendirilen vali yardımcısının hemen anında bana dönüş yaptı. AFAD'dan bir yetkiliyi görevlendirdi. Ardından o yetkili 5 dakika içinde tekrar beni arıyor. İrtibata geçiriliyor. Ve nereye gideceği noktasında en çok ihtiyaç olan bölge neresidir? Oraya kadar gidiyor. İnanın videosuyla, fotoğrafıyla kime ulaştırıldı, nasıl ulaştırıldı, ne şekilde dağıtıldı, hepsinin belgesini, görüntülerini bana bir vatandaş olarak bana WhatsApp'tan iletişim kurarak gönderdiler. Bunu bir belge olarak göstermek açısından.
1: İşte bu kadar, aslında bu öyle bağış yapan insanlar da bu yaptığı bağışın nereye ulaştığını şeffaf bir şekilde onların derneklerin web sayfalarında şu yıl Aralık'ta biz bu paraları aldık. Evet. Buraya kullandık. Bu para buraya gitti. Buna kullanıldı görebilmesi lazım. Bu arada deprem döneminde müthiş işler yapan insanlar oldu. Kimi aşevi kurarak, kimi yemek pişirerek, kimi bireysel şeylerle. Evet. Onların da hakkını tabii yememek lazım. Ama bu suistimalin hepsine bir gölge düşüyor.
0: Hatta o da bugün buraya
2: Serap
0: geleceğime...
2: Hanım, kara para noktasında bir şey söyleyebilir
1: zaten
2: miyim?
1: Zaten sözü size getireceğim. Çok beklediğinizi biliyorum
0: ben.
1: Kemal Bey. Mehmet Bey tamam.
0: Şunu bitireyim. Hatta
1: tabii
0: bugün buraya geleceğimi bilen bir iş insanı, uluslararası ticaret yapan, nakliye yapan bir iş insanı. Mehmet Bey diyor, biz diyor denizcilik, kara tır taşımacılığı noktasında diyor deprem bölgelerine diyor inanılmaz derecede bütün diyor araçlarımızı, gemilerimizi seferber ettik, tırlarımızın hepsini diyor karşılıksız diyor gönderdik. Bir çıkıp da diyor o ufak tefek şeylere diyor bu ahbap şeylerine diyor o dönemlere teşekkür edilirken diyor biz teşekkürü beklemiyoruz diyor. Biz gizli kahramanlardık diyor. Bunları yaptık diyor. Şu an bile diyor hala bilinmiyor yaptıklarımız diyor. Bakın ne güzel bir şey aslında. En iyisi bilinmemek değil mi? Yani aslında bilinip de bilinmemesi anlamında. Evet. Şimdi bunlara diyor bu tür hizmetler yapılırken diyor bu tür insanlar çıkıp da reklam yapmaları, yani hayrın reklamı olur mu? Bunlar tamamen bu ahbap çavuş ilişkileri, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli o dönemde de uyardı.
1: Çok yaşayın.
0: O dönemde de uyardı. Ya kim oluyor bunlar dedi. Yani ahbap çavuş ilişkileriyle yardım mı olur dedi, para mı toplanır dedi. Devleti niye itibarsızlaştırıyorsunuz dedi. Ve hiç kimse dikkate almadı o dönem itibariyle. Bugün geldiğimiz noktada çıkmış biri, Allah razı olsun, eğer Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı bunları ortaya çıkarmasa, bu ve buna benzer bir takım dernekler ya da kuruluşlar kim olursa olsun, hepsinin menşei belli. Yani hala dolandırmaya devam edecekler.
1: Evet. Ben hemen Serap Kemal Hanım. Bey'e de ilk sözü vereyim. Çünkü Serap program Hanım. Başlayalı neredeyse bir saat oldu. Henüz
3: bir şey
1: söz
3: sadece. Şimdi Deniz
1: çok
3: Akkaya,
1: hocam,
3: ben tanımam.
1: Olur, çok haksızlık
3: Deniz
1: olacak.
3: Akkaya sonuçta herhalde Haluk Levent'lerin aynı camiadan değil mi? Yani müzik dünyasından falan. Deniz Akkaya.
0: Manken.
1: Öyle bir, yani bir
3: Haluk Levent'i cenahi... korumak için ben uyarıyordum, beni engellediler. Seçimi olumsuz etkiler diye beyanat vermiş.
1: Ama onu da gazeteci Nevşin Mengü ile ilgili söylemiş. O da diyor ki hayır, biz yayınımıza davet ettik ve bütün iddialarını dile getirdi diye bir yanıt verdi. Ben tabii izlemedim, sadece yanıtını gördüm, onu da söyleyeyim. O da diyor ki bizim yayınımıza çıktı diyor. İddialarını
3: diyor ki beni
1: diyor.
3: Konuşturmadılar bu konuda.
1: Evet,
3: seçimi olumsuz etkiler konuşma diye.
1: Ben onu da yanıtını gördüm sadece, o yüzden hocam.
3: Ya o demin söylediğimin kanıtı budur. Bunu bir seçim malzemesi olarak kullanmak istediler, çok açık.
1: Kemal Bey, siz ne diyorsunuz? Karabara ile ilgili bir şey söyleyeceğim dediniz. Buyurun, ayrıca başından evet. beri konuştuğumuz şeylere sizin tabii yorumunuz nedir?
2: Şöyle, son konuşmaktan şikayetçi değilim bu arada. Çünkü herkesi dinlemiş oluyorum, not almış oluyorum. Daha verimli oluyor bence. Şöyle, kara para var mı acaba burada diye... sordunuz biraz önce, kara para aklama olay
1: ya
2: mı
1: ben
2: diye.
1: Ben bizzat onu
2: aslında
1: sormadım da daha doğrusu
2: de...
1: ne olabilir diye. Yani çünkü o kadar şey yorumlar
2: evet,
1: yapıyor
2: evet,
1: ki
2: evet.
1: buzdağının görünen yüzü olabilir. Evet. Ne olabilir o buzdağı o zaman, onu anlamak için soruyorum.
2: Başa döndüğünüzde, aslında başa dönersek Serap Hanım, Oğuzhan Uğur'un tweetinde aslında Oğuzhan Uğur'un burada bir kara paradan şüphelendiğini, hatta bir duyum aldığını anlıyoruz zaten. Daha depremden herhalde 13 Şubat'tı galiba, biraz önce ekrana getirdiniz tweet. Depremden bir hafta 10 gün sonra falan. Üstelik iki tweet var üst üste. Bir tanesinde diyor ki bizi AFAD düşmanı zannedip yurt dışından paralarını bize gönderip üzerimizden kara paraklayacaklarına dair duyumlar alıyoruz diyor. O sebeple gönderilen paraların, yurt dışından gelen paraların hepsini AFAD'a gönderdi. AFAD'a göndereceğiz diyor. Bakın, kimseyi pis amaçlarına ulaştırmayacağız diyor. Yani bir şey duymuş zaten Oğuzhan Uğur. Ve altında da şunu söylüyor. Bugüne kadar gelen paraları da ahbaba aktarmıştık diyor. Yani tweetleri yer değiştirseniz, bugüne kadar gelen paraları ahbaba aktarmıştık. Başka gruplara, kurumlara para göndermedik. Bugünden sonra yurt dışından gelenlerin hepsini AFAD'a aktaracağız dendiğinde aslında... bence Oğuzhan Uğur'un burada ahbap üzerinden bir para aklanma meselesini duyduğu izlenimi edindim ben burada. Oğuzhan Uğur doğrudan benim dediğim gibi alttaki tweet'i üste yazmış olsa herkes yine o şeyde, hani belki de elinde iddia olmadığı için onu yazmadı, o şekilde yazmadı ama bir şekilde de artık yurt dışından gelen paraları AFAD'a aktaracağını, özel kurumlara... Kara para,
1: yani başta ahbaba gönderdikten sonra
2: zaten.
1: Kendisin yani bir takım bazı şeylerde duyum aldı ya da bilgi aldı ya da izlenim edindi.
2: Evet,
1: sonra bunu bu şekilde
2: yani.
1: Dot düşerek AFAD'a döndü diyorsunuz, şeyleri gönderdiği adres.
2: Tabii buradan o anlaşılıyor. Biraz önce Yaşar Hocam Deniz Akkaya'nın paylaşımını okudu ya.
1: Evet.
2: Hani bunu söyledik, bizi konuşturmadılar gibi. Ben konuşturmayanın gazeteci olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o programa çıkmıştı, izlemiştim. Ben konuşturmayanın yine toplumsal lincin olduğunu düşünüyorum. Oğuzhan Uğur da muhtemelen en üstte bunu yazsaydı, yani önce ahbabı yazsaydı, bugüne kadar gelen paraları ahbaba yolladık. Sonrasında da yurt dışından gelen paralar üzerinden pis planlar olduğunu duyuyoruz. O yüzden AFAD'a yollayacağız ona göre deseydi, bu sefer Oğuzhan Uğur'a da sen ahbabı
1: şikayet mi ediyorsun,
2: elinde
1: hedef
2: belge
1: mi gösteriyorsun
2: var
1: derlerdi diyorsunuz. Anladım.
2: Evet, o yüzden de bence tweetlerin sırasını değiştirerek ama uyarı görevini de yine yaparak en azından benim üstümden bunu yapamazsınız diyerek bir tweet atmış. Şimdi Deniz Akkaya'yı söylediği gibi Yaşar Hocam'ın bir önceki katıldığımız programda, gene Merve Hanım da programdaydı. Orada ben de şunu söylemiştim. Ben YouTube'dan bunu bir kere söyledim. Yani kendi izleyicilerimiz bizi inanılmaz eleştirdiler. Bir kere buna yönelik bir şüphe söyledim.
1: Siz kendiniz
2: söyledim,
1: mi diyorsunuz? Siz mi söylediniz
2: söyledim.
1: Bunu? Siz mi dile getirdiniz?
2: Toplumsal linç gerçekten, evet, toplumsal linç o dönemde söylediğinizin de bir anlamı olmuyor. Evet, ben kendi YouTube kanalımda söyledim. Yıllardır beni izleyen, hani izleyen insanlar, özel
1: ne
2: bir YouTube kanalımda izleyen
1: Kemal
2: insanlar.
1: Ne söylemiştiniz Kemal Bey? Ne söylemiştiniz?
2: Seven, beğenen insanlardır. Ya şunu söylemiştim. Yani kontrolsüz büyüyor. Buna dikkat etmek lazım. Kontrolsüz büyüyor. Buna dikkat etmek lazım. Hatta şu örnek üzerinden söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Deprem iki kişiyi çok büyüttü. İki ünlü kişinin ismini çok büyüttü. Bir tanesi Haluk Levent, bir tanesi Gökhan Zan. Gökhan Zan'ın seçimlerde Gökhan Zan'a gelen zanlar diyeyim. Onun üstüne yüklenen zanlar ya da onun yaşadıkları, onun üstünden yansıyanlar. Ahbap'ta da Haluk Levent çok yükselmişti. Bunun üzerine bir değerlendirme yaptım. Hem de depremin ilk günleri falan değil yani. Depremin üstünden bayağı geçmiş. Bir yıl geçmiş neredeyse. Çünkü deprem 2023 Şubat'ında, yerel seçim 2024'ün Mart'ında. Yani depremin üstünden bir yıl geçtikten sonra söylediğimde bile, üstelik de dediğim gibi sonuçta niş bir kanalım var benim. Yani sürekli prime time konuları konuşan bir kanal değil. Bizi sevdiği için, söylediğimize değer verdiği için, dikkate değer bulduğu için belki izleyen insanlardan bile çok büyük tepkiler aldık. O yüzden söyleyecek insanlar da çok... özellikle
1: sizce insanlar niye tepki gösteriyordu? Bu arada ünlülerin de, onu da ekrana getirebiliriz, pişmanlık paylaşımları var. Yani hem hayal kırıklığına uğradığını söyleyenler, hem ben bu konuda da destek verdiğim ya da sizi yanlış yönlendirdiğim için özür dilerim mealinde açıklamalar yapan insanlar var. Gülben Ergen, Pelin Batu. Pelin Batu demiş ki bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı. Devlet yoktu ama halk vardı, Haluk Levent vardı demiş. Bu açıklaması üzerine de özür diledi geçen gün. Gökhan Oğuz, hayatımda ilk defa bu ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum demiş daha önce. Sonra ah ahbap böyle mi olacak bu işler demiş. Gülben Ergen diyor ki bu ülke Haluk Levent'e laf söyletmez, ardından kendimizi kandırılmış hissediyoruz diyor. Oğuzhan Uğur'un yine açıklaması var, kuruş kuruş hesabı verilmeli diye. Baraj duvarı çatladı, ahbapla ortak çalışıyoruz. Bu daha önceki açıklaması.
3: Ya bakın, bütün açıklamaların ortak noktası yine o söylediğim husus. Yani takdir edin, bir sanatçının gerçek sorumluluğu budur işte deyin. Devlete destek oluyor deyin. Hatta bazen devletin yapamadığını da yapmak istiyor deyin. Öyle değil. Bak ne diyor? Devlet yoktu ama halk vardı. Vay be. Yani söylediğine bak.
1: Bu tabii ki çok şey bir cümle olabilir. Ağır bir cümle olabilir. Ben sadece şunu hatırlatmaya
3: çalışıyorum.
1: Bunun
3: için yaptılar Serap Hanım. Artık her şeyi net konuşalım ya. Hocam. Net konuşalım ya. Bunun için yapıldı bu. Hükümet orada zaafa düşsün. Devlet zaafa düşsün. Bunun için parlattılar bu zatı. Bu çok açık. Bu toplumun önündekiler. Ya birazcık sevmeyebilirsiniz bu iktidarı. Devletin bazı yanlışlarını da görebilirsiniz. Bunu yaparken gözünüzü karartıp siyahı beyaz, beyazı siyah diye tarif etmeyin bize. Madem sanatçısınız, bir sorumluluğunuz var, duyarınız var. Hı hı. Sizin bu yeteneğiniz sizi tarif etmenize katkı sağlasın. Ortaya çıkartın ve bunu anlayalım. Şimdi demin Kemal Bey'in söylediği hani toplumsal linç meselesi. Atilla Taş'a o atmış tweet'i, Atilla Taş atmış. Oğuzhan Uğur aramış onu 2 gün önce.
1: Evet.
3: Beni aradı, konuştuk. Biraz endişeliydi. Uyardıklarımdan birisi de oydu. Abi biz bu Haluk Levent'in bazı yanlışlarını gördük. 2023'te ilişkimizi kestik. Ama ben cesaret edemedim. Senin gibi linç gelir diye dokunulmazdı biliyorsun.
1: Demiş
3: dedi.
1: Atilla Taş'a.
3: Yani sana yürüyecekler dedim. Şimdi gördüm gözaltına almış falan. Şimdi yani bu nasıl bir şey bu? Şunu anlıyoruz. Siyasi saikle, bunu açabilirsiniz parantez, ideolojik dersiniz, hı hı, o dersi bu dersiniz. Demek ki sorgulama duruyor, göz kararıyor, zihin tamamen çalışmamazlığa doğru teslim oluyor. Dolayısıyla hiç çıksa bile önüne toplumsal linç diye bir şey oluşmuş. Bundan çekiniliyor, göz göre göre yanlış söylenemiyor. Ve üstelik de destek olunuyor.
1: Burada bu sizin bakın, yorumunuzdan Kemal Bey'e geri döneceğim. Çünkü tam lafının ortasındaydı. Hem de bu söylediğinize bakalım. O da ne diyor ayrıca. Öyle mi? Yani bu toplumun tepkisine ya da işte Haluk Levent'in öne çıkarılmasına, bir yandan da devleti zayıf düşürme amacıyla öne çıkarıldı dedi Eşer Hacı Salihoğlu. Ne dersiniz?
2: Devleti zayıf düşürme amacıyla değil de bence bir kısım insanların... iktidarı diyelim, iktidar partisini, yani siyasi saikle evet Bu mutlaka olmuştur. Olmamıştır diyemem. Kutuplaşmanın bu boyutlarda olduğu ülkelerde olur, olmaması mümkün değil. İktidar tarafı bir yerde zaaf gösterdiyse ya da en azından muhalefeti destekleyen orada bir zaaf hissettiyse bunu kullanırlar. Ama biraz önce söylediğim gibi şey değil yani söylediğim şey. Canım ben Haluk Levent herkesten önce fark ettim değil. Ben de deprem zamanı ahbap iyi işler yapıyor zannediyordum. Yani ben bunu bir yıl sonra Gökhan Zan üzerinden dediğim gibi.
1: Şimdi ünlüleri vesaire ya da birebir tanıyanlar başka bir yer. Ben sade vatandaş gözüyle hani çok travmatik ve zor bir dönem ya. Onların hepsinin de böyle bir şeyle yaklaşmadığını
2: tabii,
1: düşünüyorum.
2: Tabii yani bu insanların hiçbirisi bizi dolandırırsa Haluk Levent dolandırsın diye para vermedi tabii ki yani. O yüzden destek de vermediler. Bu ünlülerin hiçbirisi de orada depremzedelere para gönderiyormuş gibi görülelim ama Haluk Levent'in kumar fonunu fonlayalım diye para vermediler. Yani onlar da o kendi içlerindeki milli dayanışma duygusuyla, kendi içlerindeki kendi halkıyla dayanışma duygusuyla ama biraz da dünya görüşü olarak kendilerine yakın belki de daha güvenilir buldukları yere para göndermek istediler. Bu ayıplanacak bir şey değil ama sonradan pişman olana da...
1: Ama hiç yaşanmaması gereken bir şey finalde tabii.
2: Yani. Efendim?
1: Hiç yaşanmaması gereken bir şey finalde. Hem de bu kadar büyük bir afet, bu kadar büyük yani, acıların üzerine 3 yıl sonra bunları tabii
2: ayıplanacak bir şey değil ama ibret alınacak bir şey bence. Ayıplanacak bir şey değil ama ibret alınacak bir şey bence.
1: Tamam, artık bu arada bu konuyu noktalarken merhaba, diğer başlıklarımıza geçmek istiyorum.
4: Ben de bir şey söylemek istiyorum sizi tabii kapatmadan. Şimdi bu linç meselesi bence her tarafta var. Özellikle bu sosyal medyanın dili. Hani tamam son dönemde CHP içerisinde ve CHP'ye özgü bir şey gibi bahsediyoruz ama herkes kendi kutsalına laf edildiği zaman ya da kendi kahramanlaştırdıkları figürlere laf edildiği zaman inanılmaz bir linç furyasına giriyorlar. Yani görüyoruz, yaşıyoruz. Evet. Sosyal medya lincini aramızda tatmayan yok. Yoktur. Fakat o günlerde iki konu üst üste bindi. Benim bence sosyal medya ile ilgili en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi afet dezenformasyonu. Yani mesela işte o baraj yıkıldılar bilmem ne falan bence böyle işte Haluk Levent gibilere hava yastığı falan olmanın daha ötesinde sorunlardı. Üst üste biriken bir şeyden bahsediyoruz. Gerçekten çok büyük bir deprem yaşanmış. Çok büyük bir acı var. Hala enkaz altında insanlar var. Yani birbirinin yakasına sen uzakta evde oturuyorsun bir de. Hani orada yani enkazın başında olanı anlarım. Gelenin, valinin, polisin yakasına yapışını acıdan anlarsınız.
1: Çok
4: ya sen canım evde oturuyorsun. Neyin öfkesi? Bir de seni mi sakinleştirmekle uğraşacağız? Bu inanılmaz. Ve maalesef bazı isimler, ünlüler bu infiale, bu dezenformasyona, bu öfkeye, bu sosyal medya çılgınlığına koşuyorlar. Koşuyorlar adeta. Ve onların sonrasında kimlikleri, ideolojik görüşleri vesaire falan üst üste birikiyor. Sonrasında kendilerini işte ne yapacaksın? İster istemez bir kampın içerisine çekiliyorsun. Ve senin kampın birini kahramanlaştırmış, ister istemez o kampın içerisinde tanımasan bile destek oluyorsun. Belki artık kontrollerinden ya da bilinçli davranışın falan ötesine geçiyor. Ama burada mesela Kemal Bey'i tenzih ediyorum. Kemal Bey yayınında söylemiş. Şimdi ben biliyordum da söyleyemedim diyen insanlar var. Ya be hey arkadaş, hadi tamam linçten korktun, çok korkaksın İhbar diyelim. Edilir, yani bunu mi yaşamak, yani toplumda herkesin seni sevmesi senin için gerçekten inanılmaz vazgeçilmez bir şey. Ya pek çoğu aradıklarında bir devlet görevlisine ulaşabilecek isimler, bir bakana, bakan yardımcısına ulaşabilecek isimler. Bakın bahsettiğimiz şey arkadaşını ispiyonlamak değil, Allah aşkına deprem bağışı gibi çok kritik bir şeyin kumar gibi çok gayri ahlaki yerlerde harcanması demek. Bunun önüne de geçebilirsiniz. Arkadaşını seviyorsanız bari yardım almasını falan sağlardınız. En azından daha işin başında artık suç bu noktalara gelmeden. Ya biriniz de arayıp da ya sayın bakın böyle böyle bir durum var lütfen araştırtın niye demediniz? Niye demediniz? Gerçekten bu çok önemli ve değerlidir. Hiçbir bakan, bakan yardımcısı, devlet görevlisi de "Aa sen muhalifsin o yüzden ahbaba laf ediyorsun" demez. Ama burada denetim eksikliği olduğunu da söylememiz şart. Acaba devlet de mi ister istemez şunu düşünüyorum, çok büyük, çok göz önünde hata yapmaz, asla yapmaz gafletine mi düştü? Bence denetim eksikliği gerçekten var. Bu kadar yüklü rakamlarla ilgili, hatta Süleyman Soylu ile ilgili bir tweet konuşuldu daha bu olay ilk çıktığı akşam. Yani bu rakam mı? Yani

0: Yani bu sahada yaptıklarınızı da görüyorum, izin vermem gibi bir şey söylüyor ama 3 ay sonrasında zaten görevden ayrılır.
1: Bir de sizin hesabınızda bir para geldiğinde herhangi birine, bir nereden bulduğun yasası falan konuşuluyordu.
0: Ya aynı zamanda göstermem. Bankalar Serap Hanım.
1: Benim hesabıma yani
0: 200 bin liranın üstündeki rakam için sizi arayan bankalar
1: geliyor,
0: bu kadar ciddi rakamlara.
2: Yalnız yani MASAK tespit ettiği bir şey var bir süre önce. Sonuçta devlet müdahalesiyle ortaya çıktı.
1: Ama banka
2: bu.
1: Şikayet ediyor. Şimdi banka devlet da uyarıyor.
0: Hayır, tamam. Buradaki banka şikayeti yok. Değil. Buradaki şey, bildiğim kadarıyla, çok özür dilerim Yaşar Hocam. 3 tane şikayet üzerine başlıyor.
1: Pardon, Oğuzhan Uğur'un ki bankadan. Doğru. Evet.

0: 3 tane şikayet var. Bir tanesi Başaran Holding'in başındaki kişi. Bir tanesi İçişleri Bakanı Mülki Müfettişi.
1: Ama Başaran Holding'in çok geniş bir belediyesi operasyon üzerine. Sonrasında hemen ertesi gün orada, o yüzden zaten insanlar diyor ki niye bugüne kadar bekledi bununla. Çünkü orada asistanı galiba Haluk Levent'in gözaltına alınıyor. Onun üzerine şikayet yapıyor. Evet. O süreçte neden beklediği soruluyor. Ama yani dediğiniz gibi insanların milyon dolarlar, meblağlar geliyor.
0: Herkesin
1: nasıl bu kadar rahat
0: var. Yani özür dileyerek işin içinden çıkılabilecek bir durum değil. Elbette ki özür çok değerli. Herkes dolandırılabilir. Bunu bu telefon dolandırıcılıkları meselelerinde falan gördük. Ama herkesin gözünün içine baka baka yapılmış. Ve bir yerden sonra bazı isimler yani geldi bana açıkladı. Bir daha yapmayacağım dedi falan. Buralara gelince... Yani bilerek devam etmesine de sebep olunmuş göz göre göre. Yani tabii. Geçmişini bilmek başkadır ama doğru. Cezasını çekti deyip hani o geçmişte kaldı. Sizin de söylediğiniz gibi işte yardıma muhtaç kızlara yardım etti vesaire falan. Bunlar geçmişte kaldı, hatta günah çıkarıyor. O yüzden kendini yardıma adadıya inanabilirsiniz. Ama hala devam ettiğini bilenler susmuş Serap Hanım. Evet. Esas sorun bu. Ne ve bu bahsettiğimizin dünyada bir örneği yok. Deprem dolandırıcılığı, afet dolandırıcılığı kadar korkunç bir şey olabilir mi?
1: Tabii.
0: Yani işte ne bileyim Bernie Madoff dersiniz, dünyanın en ünlü dolandırıcısı. Para hırsı olan, konteyner,
1: konteyner yapanlar.
0: Daha çok para kazanmış
2: konteyner
1: üreticileri.
0: Bu nasıl?
1: 70 milyon dolar. Konteyner üreticilerinin iddiası 70 milyon dolarlarını benim deprem bağışıyla ilişkilendirebildiğim önemli şey bu. Diğerleri daha bireysel görünüyor. Hani ben
2: ama
1: verdim
2: ben onu söyleyecektim.
1: Ama konteyner
2: yani,
1: üreticileri onlar, iki numaralı ledimizde var. Evet. 70 milyon dolarımız ödenmedi.
2: Onlar başvurmamışlar mı bir yere? Bu paramızı alamadık diye.
1: Ya, ben hatırlıyorum yani teslim ettikleri evleri oldu. Başka şeyleri oldu deprem bölgesinde.
2: Hayır, konteyner almış, parasını vermemiş.
1: Ama ödemedi diyor işte 70 milyon dolar.
2: Onlar hiç başvurmamış mı bir yere? Biz paramızı alamadık bu adamdan diye.
1: İşte
2: belki var, belki
1: hocam.
2: Dosyada o da var yani. Bilmiyoruz.
1: Belki o da var, onun üzerine belki soruşturmada.
2: Tabii.
1: Ama ben Merve Hanım'a katılıyorum.
2: Yani bence açığa çıktıkça daha da genişlemiş ve sonuç itibariyle gecikmiş de olsa yine devlet
1: peki,
2: müdahale
1: etmiş. Peki ben
2: şunu
1: sorayım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi konusuna geçeceğiz. Hatta zaten Bülent Bey'le de başlayayım istiyorum. Ona da söz gelmişken ama şunu da sorayım. Böyle bir durumda diyelim ki bütün bu iddialar, bunlar iddia elbette, boyutunu bilmiyoruz. Ne kadarı işte bir dernekle ve bu bağışlarla ilişkilendirilecek ya da ardından başka bir şey çıkacak mı? Ama göründüğü kadarıyla bunların cezai karşılığı nedir? Yani böyle bir yargılamada bunların doğru olduğunu ve ispatlandığını kabul etsek örneğin şu ana kadar olacak. Bunun cezası nedir bir kabaca fikir edinmek için? Elbette hani birebir sormuyorum ama Bülent Bey.
3: Ya şöyle tabii suçun vasfı önemli. Buradaki anlatılanlar üzerinden gidilirse güveni kötüye kullanma suçu var. Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu. Türk Ceza Kanunu 155.2 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası var. 158 nitelikli dolandırıcılık var, alt sınırı 5 yıl. Suçtan kaynaklanan mal varlığı da mal varlığını aklama suçu var. Yine sahtecilik, işte vergi usul kanununa muhalefet, dernekler kanununa muhalefet, yardım toplama kanununa muhalefet ve sonuçta bütün bunları bir örgütlü yapın içerisinde işlemiş olmanızdan dolayı çıkar amaçlı suç örgütünden dolayı yargılanacaklar. Ve tabii dolandırıcılık suçunda mağdur sayısınca suç oluşur. O yüzden yani bunların ispatlanması halinde çok ciddi cezaların söz konusu olacağı bir sonuç bizi bekliyor yani.
1: Evet, bakalım süreç nasıl devam edecek. Şu an hala gözaltında olan isimlerin ifade işlemleri sürüyor. Onları da elbette daha net öğreneceğiz zamanla ve elbette şu anda bütün bunlar soruşturma ve iddia aşamasında ama belli ki elde de bunlara ilişkin, bunları doğrulayan veriler var gibi de görünüyor. Bunu da konuşmaya devam edeceğiz. Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'nde son duruma. Şimdi bugün 17 Temmuz ve bir hukuki süreç başlattı Özgür Özel ve ekibi. Dedi ki hani partiden ayrılacak mısınız diye her sorulduğunda bir mecburiyet, yani bir başka çare kalmazsa bu bir seçenek bizim için dediler. En sonunda bir çare heyeti atanması için mahkemeye de başvurdular. Yani kurultaya gidilebilmesi için bir son hukuki hamle olarak. Ve bugün de butlan kararı ile ilgili beklenen dosyada yerel mahkemeden Yargıtay'a ulaşmış. Ama 20 Temmuz'da da adli tatile giriyor.

0: yapıyoruz pazartesi günü.
1: Aslında şöyle bugünden bir, itibaren girilmiş oldu.
0: Efendim?
1: Bugünden itibaren girilmiş oldu.
0: 20 Temmuz buna dahil değil mi Mehmet Bey? 20 Temmuz da hala değil. 20 Temmuz artık tatilin başladığı gün mü?
1: Ya hafta sonuna girildi ya, onun için diyorum.
0: Şey gibi, 20 Temmuz ben de bunu düşündüm. Çünkü diyorlar ki şöyle bir iddia var. Özgür Özel salı günü istifa edebilir ve yeni partiyle ilgili açıklamasını bir basın toplantısında duyurabilir. Siz duydunuz mu? Ben bunu böyle kulis bilgisi olarak yazılıp çizildiğini duydum, gördüm.
1: Yani
0: sizce?
1: Biz de o şekilde duyduk. Ama ne derece doğru tabii ki bilemiyoruz. Çünkü bazı şeyler yalanlanıyor, doğrulanıyor.
0: Bülent Bey öyle mi? Sizde böyle bir şey var mı? Duyum, bilgi.
2: Yargıtay kararını beklemeyecek mi?
3: Yani ben istifa edeceğini düşünmüyorum ama artık bu sürecin uzayacağı çok net bir şekilde ortada. Dolayısıyla bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut işte butlan kararıyla yönetime gelen butlan ekibinin o partide uzunca bir süre mahkeme kararına dayanarak kalacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla Özgür Bey burada bir karar vermek zorunda. O karar da şu, yani burada bu hukuksal süreçlerin sonucunu beklemenin çok bir anlamının kalmadığı bir noktadayız. Anlaşılıyor ki zaten bu süreçler uzatılabildiği kadar uzatılacak. Ben istifa edeceğini düşünmüyorum ama yeni parti kurulması için zaten bir hazırlık yapılıyordu. Bu hazırlık daha da hızlanarak devam edecektir. Yani bu Türkiye'de hukuk sistemi açısından baktığınızda adli tatil başladı, başlamadı. Yani adli tatil başladı, evet. İşte mahkeme 56 gün bu dosyayı elinde tuttu. Orada Yargıtay'a gittiği zaman Yargıtay'ın öncelikli olarak görüşmesi gereken tedbir konusu var. Yani işin esasına girmeden sadece tedbiri değerlendirebilir Yargıtay. Onun için de adli tatil olmasının bir önemi yok. Yargıtay'da her zaman nöbetçi bir heyet vardır. O heyet değerlendirebilir.
0: Ha öyle
3: ama,
0: mi? Yani sanki
3: bu olabilir mi dersiniz?
0: Değerlendirilemez gibi hep biliyorum ben.
1: Yok,
0: nöbetçi
1: şey.
0: Heyette değerlendirebilir.
3: Hayır, tedbir
2: kapanmıyor canım.
3: Tedbir kararını değerlendirebilirler ama bu dava artık öyle bir noktaya geldi ki o kadar bir baskı oluşmaya başladı ki yargı mensupları üzerinde. Ben bu dosyada herhangi yani yüksek yargı mensubu da olsalar bir Yargıtay üyesinin kalkıp burada aleyhe bir karar verebileceğini çok beklemiyorum. Ha, günün sonunda süreç belli bir noktaya geldikten sonra bu karar eninde sonunda bozulacaktır ama bozulması da süreci tamamlamayacak. Çünkü ilk dönecek, İslah Mahkemesi'ne gelecek, İslah Mahkemesi direnecek, tekrar 3. Hukuk Dairesi'ne gelecek, oradan Hukuk Genel Kurulu'na gidecek. Yani dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Özgür Özel'in vermesi gereken karar şu, bu hukuksal süreçlerden bir şey çıkmaz, artık bir karar vermek lazım ve ikircikli bir karar değil, yani net bir karar verip yola başlamak lazım, yola çıkmak lazım. Ben sanki o kararın daha yakın olduğunu düşünüyorum. Böyle bir karar geleceğini bekliyorum. Artık yeni partinin kurulması ve bu partinin nasıl bir parti olacağı, kapsayıcılığı, kadrolarının, programının, tüzüğünün nasıl olacağını bence bunların üzerinde konuşmak lazım. Ben bunu şöyle tarif ediyorum. Özgür Bey artık bu yürüyüşe çıkarken kendisiyle beraber yürüyenlerle, yürümeli yürümeyenleri de arkasındaki boş sokaklarda ıssız ve sessizliklerine bırakmalı. Kim geliyorsa kendisiyle birlikte onlarla yola çıkıp
0: peki,
3: yürümeli.
0: Peki sizce...
3: Çünkü bu şey tartışmaları...
0: Buyurun ya da tartışın. Hangi konuyu söylüyorsunuz?
3: Şöyle Serap Hanım, bu yargı tartışmaları, tüzük tartışmaları, işte mahkeme kararı şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur. Yani bunlar artık hem Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini, örgütünü hem de Türk milletini yordu. Bakın yordu. Aylardır biz bunu konuşuyoruz. Yani bu atla deve değil. Yargıtay'la İsnaf Mahkemesi arasında mesafe 5 kilometre. Bakın bu dosya 56 günde gidemedi oraya. Bu kararın oradan çıkması kolay olmayacaktır, uzun sürecektir. Çıksa bile sorunu çözmeyecektir. Çünkü bu kararı verenler Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi seçime kadar götüreceğine karar vermişler. Burada artık seçmenin kararı önemli. Seçmen mevcut Kılıçdaroğlu ekibine güven duyacak mı, duymayacak mı? Özgür Bey'e güven duyup duyacak mı, duymayacak mı?
0: Peki.
3: Bence artık buraya geldi. Elbette ki Özgür Bey parti üyelerinin iradesine saygı çerçevesinde onların iradesiyle genel başkanlık kazanmış birisi olarak partiyi geri almak isteyebilir. Ama gelinen süreçte bu iradenin ortaya çıkmasına izin verilmeyecek. Yani bakın bir çağrıda bulundu. Dedi ki gelin üyelerle genel başkanı belirleyelim.
0: Evet.
3: İşte ben onda bir oy alırsan dedi sen Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ben siyaseti bırakacağım dedi. Bakın bundan
4: hangi
3: daha tüzükte, büyük meydan okuma var mı?
4: Bülent Bey.
3: Ondan sonra şu söyleniyor. Deniyor ki efendim parti tüzüğü buna uygun mu? Bakın Alman Sosyal Değil. Demokrat Partisi üyelerle tüzüğünde olmamasına rağmen aynı durum onlarda da var. Genel başkanlarını belirlediler. Delegeye gittikleri zaman da delege üyenin iradesine saygı duydu.
0: Bakın ben bu arada Kemal Bey'in dediğini size duyamadım. Bir soru sordu. Siz duyduğunu zannediyorum ama ben buradan duyamadım. Ne dediniz Kemal
3: Duymadım.
0: Bey?
3: Yani duymadım.
4: Şunu söylüyorum. Şunu söylüyorum. Birincisi üyeyle ön seçim için tüzükte siyasi partiler kanununda uygun değil. Yok ya öyle
3: Kemal
4: bir şey.
3: Kemal Bey bunu ben de biliyorum. Bunu söylemenize gerek yok. Zaten cümlenin içerisinde kullandım söyledim yani. Alman Sosyal Demokrat
4: tamam,
3: Partisi'nde de bu yok.
4: İtirazımı yaptıktan sonra söylediniz Bülent Hocam.
3: Ben duymadım sizi şimdi, Kemal Bey. Tamam, konuşurken siz söyleyince ben tamam, duymuyorum.
4: Tekrarını söylediğim için.
3: Evet.
4: İkinci nokta da şu Bülent Bey'in söylediklerine itirazım. Seçime kadar bu böyle gidecek diyor. Mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Eylül ayında mahalle kongrelerinden yeni sıfırdan delegeleri oluşturacağını söyledi.
3: Size söyledi. Burada, başlatabilir mi?
4: Başlatacak görürsünüz.
3: Ya başlatacak da yasal geçerliliği nedir? Ben size söyleyeyim.
4: Neden Kutlan yasal kararı, geçerliliği
3: bakın
4: olmasa?
3: Kemal Bey bir saniye bir söyleyeyim ben size. Dinleyin sonra cevap verin. Butlan kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Ve bu bozma kararına ilk derece mahkemesi uydu. Butlan kararı ortadan kalktı. Ben 39. kurultayın delegesiyim. Siz delege seçimini başlatarak benim hakkımı kaldırdınız mı? Kaldırıyor musunuz?
4: Aynı şekilde Özgür Özel yönetimi döner o zaman Bülent Hocam ne olacak yani?
3: Tamam işte onun için diyorum ki sen olağan kurultay takvimini tamam, başlatamazsın. Başlatamazsın. Yani mahkeme kararı kesinleşmeden bu süreci başlatamazsın. O yüzden söylüyorum. Şimdi, başlatacakmış, başlatamayacak
4: şimdi
3: yani.
4: Cumhuriyet Halk
3: bu mahkeme,
4: Genel
3: bakın
4: Merkezi,
3: bu mahkeme en az 2 yıl sürecek,
4: Merkezi,
3: seçimlere kadar sürecek.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olağan kurultay tarihini açıklayana kadar Özgür Özel ekibi, hayır olağan kurultay, olağanüstü kurultay yapın diyordu. CHP Genel Merkezi de olağanüstü kurultay yapamam. Olağan kurultayı yapacağım diyordu.
0: Şimdi biraz
4: olağan
0: buradan,
4: kurultayı da
0: biraz daha buradan
4: diyorsun.
0: Bugün geldiğimiz noktaya gelmek istiyorum izninizle. O yüzden kısa bir cevap alıp Bülent Bey sizden. Çünkü diğer konuklarıma da geçmek istiyorum. Öyle bir noktaya gelindi ki bugün Bülent Kuşoğlu'nun açıklamaları da artık bir bölünmeyi işaret ediyor. Ekrana da getirebiliriz o cümlelerini. Yani bir sürpriz olmazsa artık Özgür Özel'in yeni bir partiyle kendisi de adını söyledi. Bir değişik olmazsa adı da yeni parti olacak diye. Yeni bir yol yürüyeceği... görünüyor gibi her ne kadar resmi olarak tam olarak adı konmuş olmasa da böyle bir adım atıldığında istifa olmaz bu hafta dediniz ama yani böyle bir ayrışma olduğunda Bülent Bey kaç kişi sizce en başta Özgür Özel'le gider bugün? Tek bir cümleyle lütfen. Bir tahmininiz var mı? Bugünkü tabloya baktığınızda
3: şöyle yani kastınızın sanırım milletvekili sayısını
0: evet,
3: kastediyorsunuz.
0: Evet.
3: Kaç kişi olur bilmiyorum. Milletvekilleri genellikle tekrar aday olup olmamaya, aday olurlarsa seçilip seçilmemeye bakarlar. Ama sokağa bakmak lazım. Sokakta Özgür Bey yürüdüğü zaman arkasında binlerce insan yürüyor. Dolayısıyla ben işin bu fotoğrafın bu kısmına bakarım. Orada kaç milletvekilinin gelmiş, 100 mü gelmiş, 80 mi gelmiş çok fazla bir önemi yok. Ama muhtemelen 80'in üzerinde bir milletvekili Özgür Bey'le birlikte hareket edecektir. Ha bu 100 de olabilir, 110 da olabilir. Ama görünen tablo partinin büyük bir kısmının Özgür Bey ile birlikte hareket edeceği. Sadece burada belediye başkanları ile ilgili bir sıkıntı var. Onun sebebi de şu. Şimdi belediye meclisleri çok kritik. Eğer böyle bir geçiş olursa belediye meclislerinde sonuçta mevcut Butlan ekibine yakın bir belediye

0: meclis üyesi de bulunabilir. O yüzden belediye meclislerinde bir zafiyet yaşanmaması açısından onlarla ilgili karar bekletilir mi, yoksa onlara da çağrı yapılır mı? Onu bilemiyorum ama orada bir sıkıntı olabilir. Onun dışında milletvekilleri, il ilçe örgütleri karar verildikten sonra, yani artık şu, bakın Serap Hanım, ben 1,5 ay önce bana bu soruyu sorduğunuzda ben size net bir şekilde şunu söylerdim. Derdim ki partinin içerisinde kalalım, mücadele edelim, partiyi bu işgalcilerden kurtaralım. Ama bugün benim geldiğim noktada ben de şunu söylüyorum.
1: Parti işgalcilerden kurtuldu Bülent Bey. Parayla kurultay satın alanlardan
0: Kemal
1: kurtuldu.
0: Kemal Bey, kesmeyin, kesmeyin. Ben sizin sözünüzü kesmeyeceğim.
2: Tamam. Size, Özgür Özel ve onu destekleyen vekilin, bakın, işgalci miydi diyorsunuz Kemal Bey? Ya da tam olarak kimi kastediyorsunuz işgalcilerden kurtuldu derken? Yani, Bülent Bey, affedersiniz, bu cümleyi
1: En azından şu ana kadar verilmiş, evet, mahkeme kararı bunu söylüyor.
0: Ya neyse, işte ben tam da bu tartışmaların içinde artık uğraşmanın, konuşmanın bir mantığı yok. Yani benim gelip burada Kemal Bey'le CHP üzerinde konuşmanın hiçbir anlamı yok. O yüzden geride bırakıp artık yeni şeye bakmak lazım, yeni şeyleri konuşmak lazım. CHP'yi de mevcut yönetimiyle baş başa bırakmak lazım. Seçmen onlara zaten en iyi cevabı verecektir.
2: Kemal Bey, 80 vekil tahminen, daha az olabilir, daha çok olabilir, Özgür Özel'le gider ama öyle olmasa dahi sahada karşılığı var. Yürüyünce toplumda Özgür Özel'in karşılığı var diyor Bülent Yücetürk. Ne diyorsunuz? Yani açıklamanızdan
1: Özgür
2: da
1: Özel'in
2: görünüyor
1: toplumda
2: ki
1: bir karşılığı olduğu
2: esas
1: muhakkak.
2: Esas sahibi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi diyorsunuz siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin, öyle anlıyorum cümlenizden.
1: Ya ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni, diğer arkadaşlar gibi şirket gibi görmediğim için, holding gibi görmediğim için sahibi kavramını hiçbir zaman kabullenmedim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki herkese Cumhuriyet Halk Partisi emanettir. Hem Atatürk'ün emanetidir, hem halkın emanetidir. Emanet şu anda yasal olarak da, hukuken de ve benim kendi vicdani değerlendirmemde de Kemal Kılıçdaroğlu'ndadır.
2: Peki biraz tansiyon düştü mü? Bugün cenaze görüntüleri vardı. Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal.
1: Yani ben de cenazedeydim.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Bu arada mekanı cennet olsun.
2: Mekanı cennet olsun. Şimdi bugün cenazesinde tabii çok sayıda CHP'li, evet, de vardı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de vardı. Orada da tokalaştılar ama daha önce başka cenazelerde böyle çok gerilim de olmuştu ne yazık ki. Çelenkler üzerinden dahi kabul edilme edilmeme ya da başka. Bugün o konuda en azından daha sakin geçti. Genel olarak da artık şu son gelinen nokta biraz da yatıştırdı mı birbirine yaklaşımı Kemal Bey? Ne dersiniz bu görüntüler?
1: Ben
2: ya da
1: cenazeden kaynaklı
2: üzerine?
1: Böyle bir cenazeden kaynaklı böyle bir iletişim ya da yumuşama doğarsa ben bundan çok mutlu olurum. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi birisi olarak çok memnun olurum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesini asla arzu etmem. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi, hatta değişimci kanadın iddiasına göre bu butlan kararının çıkması bile Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölme planı
2: olarak
1: anlatıyorlar.
2: Burada da CHP Genel Başkanı iki tane var. Doğru. Bununla ilgili bir şey olmuştu. Merhum, evet, Ahmet, evet, Terli'nin cenazesinde, yanlış hatırlamıyorsam, ilk karşı karşıya geldiğinde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, evet, yazılar sökülmüştü yanlış hatırlamıyorsam.
1: Yani çok Kemal Kılıçdaroğlu bu duruma alışık değil. Özgür Özel tabii daha alışık. Çünkü
2: neye?
1: Özgür Özel döneminde de iki genel başkan vardı. Bir fiili genel başkan Ekrem İmamoğlu, bir de temsili genel başkan Özgür Özel vardı. Biz alışık olmadığımız için şaşırıyoruz ama Özgür Özel muhtemelen hiç şaşırmıyor bu duruma. Ağrına da gitmiyor şöyle bir görüntü ki bunu ısrarla yapıyor. Grup, resmi olarak grup başkanı sıfatını taşıdığı halde bunu ısrarla yapması, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden giderken ne kadar yıpratabilirsem, ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verebilirsem o kadar zarar vereyim mantığıyla yapılan işler bunlar. Ben başka bir konuyu anlatıyordum. Değişimci arkadaşlarımız diyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan'ın planı butlanı getirip, hani doğrudan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu işi yaptığına inanıyorlar ya, Recep Tayyip Erdoğan'ın butlandaki tek amacı Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek. Planı biliyorlar. Kendi iddialarına göre planı biliyorlar. Planı aynen uyguluyorlar. Yani

0: hem planı biliyorsanız, hem bu planı uyguluyorsanız, planın parçası olan sizsinizdir, suçladığınız taraf değil. Sinan Oğan da bir plandan bahsediyordu. Ama en azından planı kendisi bildiğini söylüyordu ama seçmene söylemiyordu planın ne olduğunu. Plana sadık kal, plana sadık kal. Sonra cehennemin kapılarını kendi deyimiyle seçmenin üzerine kilitleyip gitti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünme Sayın Bülent Kuşoğlu'nun dediği gibi ideolojik bir bölünme değildir. Sosyolojik bir tabana da oturmuyor. İki farklı sosyoloji yok ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu bölünme isteği, bölmek isteyen ekibin isteği belli ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynısı ama daha böyle sorgulamayan, delegesiyle melegesiyle uğraşmayacakları, örgütüyle uğraşmayacakları, yani daha çok merkez sağ alışkanlıklarıyla yönetilecek kılçıksız bir CHP arzusu var ortada.
1: Allah Allah, çok ilginç. Şimdi diğer konuklarım çok bekledi. Siz daha söz alayım Kemal Bey. Ama Bülent Bey bir yanıt vermek isteyebilir belki diye. Biz ona da söz hakkı vereyim, yoksa Gürkan Zengin'e geleceğim. Bir cevabınız var mı Kemal Bey'in bu ifadelerine?
2: Vallahi yani Kemal Bey'i dinlerken ne diyeyim ben, yani söylediklerinin bir karşılığı yok. Niye karşılığı yok? Yani merkez sağ diyor, işte kılçıksız diyor. Ya sonuçta bugün CHP genel merkezinde oturanlar bir mahkeme kararıyla orada oturuyorlar. Delegenin iradesiyle 3 defa genel başkan seçilmiş birisini bir mahkeme kararıyla ortadan kaldırıp oraya oturan bir iradenin sanki parti, siyasi partiler demokratik meşruiyet çerçevesinde oraya gelmiş oturmuş gibi tanımlıyor. Ve şu anda kendilerine başka bir yol ve yöntem bırakılmayan mahkeme kararına dayanarak orada bütün örgütü, üyeleri bugüne kadar 51 tane il yönetimini görevden aldılar. Bakın beni televizyon konuşmaları nedeniyle disipline sevk ettiler. İşte ihraç tedbirli olarak gönderildim. İşte önümüzdeki günlerde de ihraç edecekler, kararı kesinleştirecekler. Yani bu böyle bir yapının Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi, sol, sosyal demokrasi, ilkeler, bunların hangisiyle bağdaşıyor? Bunun hangi
0: sosyal
2: birini
0: demokrasinin
2: konuşmaya...
0: ilk şartı hukuktur.
2: Ya o yüzden konuşmaya değer bulmuyorum ya, onu söyleyeyim size.
0: Sosyal demokrasinin ilk şartı hukuktur. Hukukun verdiği bir karar var. Dediğiniz gibi seçilmiş delege iradesiyle
2: ya, Kemal
0: seçilmiş
2: Bey,
0: bir yönetim
2: siyasi
0: değil.
2: Siyasi partiler mahkeme kararlarıyla şekillenmez.
0: Üyelerin demokratik tercihleriyle şekillenir. Yönetim görevden el çektirildi. Delege iradesini sakatladığı için el çektirildi. Dikkatinizi çekiyorum. Siz savcılık yaptınız Sayın Savcım. Yani mahkeme kararı o kadar açık ki, yapılan 3 kurultaydan bahsediyorsunuz. Yapılan 3 kurultay da zaten delege iradesi sakatlandığı için, iradesi sakatlanmış delege grubuyla yapıldığı için iptal edildi.
2: Ya sabaha kadar konuşsanız da Kemal Bey kimseyi ikna edemezsiniz. Üstelik, ben size söyleyeyim yani.
0: Onu ben de biliyorum. Ben sizi
2: sabaha kadar
0: ya da
2: konuşun,
0: siz beni ikna
2: anlatın,
0: edemeyeceksiniz ama
2: ne derseniz deyin.
0: En azından ikimiz
2: yani
0: de izleyenlerimiz
2: üyenin,
0: için kendi
2: üyenin iradesi var. 39. kurultay olağan takvimi çalışmış. Olağan takvim sonucunda delege gelmiş. Özgür Bey'i tekrar seçmiş. Bütün bunlar yani herkes sahtekar, herkes namussuz. Bütün
0: hiç
2: CHP üyeleri yolsuzlukla.
0: Hiç öyle bir iddiamız
2: eğer böyle
0: yok.
2: Bir iddianız varsa.
0: Hiç öyle bir iddiamız yok. 9 kişinin.
2: Sonuçta oraya geliyorsunuz yani, onu söylüyorsunuz.
0: 9 kişinin oyuyla belirlenmiş.
1: Siz orada Kemal Kılıçdaroğlu'nu üstelik desteklemiştiniz değil mi Bülent Bey o kurultayda? Doğru hatırlıyorum.
2: Ya ben Kemal Bey'i destekledim ama bakın ben o dönemde Kemal Bey'i destekledim. O gün kendime göre doğrularım vardı ama bugün itibariyle ben sonuçta hukuka inanan, meşruiyete inanan, demokratik teamüllere inanan birisiyim. Eğer siz seçilerek gelmeniz gereken bir yere bir mahkeme kararıyla gelmeyi kendi onurunuza yediriyorsanız kusura bakmayın, ben bunu kabul edemem ve bunu
0: yani
2: her yerde eleştiririm.
0: Bir mahkeme kararını bu kadar küçümseyen, savcılık yapmış bir hukukçunun bir mahkeme kararını bu kadar küçümseyen bir tavırda olmasını, kendi meslek onuruna bu kadar yok sayılmasını, sanki mahkeme kararı mafyatik bir şeymiş gibi davranılmasını kendi meslek onuruna yakıştırmasına çok şaşırıyorum açıkçası. Yani ortada bir mahkeme kararı var Sayın Savcım, yani bütün ömrünüz mahkeme kararları ve hukukun meşruluğu üzerine geçmiş olması lazım.

0: Yani bir de bu mahkeme kararı o taraflı televizyonlarda anlatıldığı gibi hiçbir şey olmamış, hiçbir ifade yokmuş gibi bir durum değil, hiçbir belge yokmuş gibi, hiçbir dayanak yokmuş gibi bir durum değil. Allah aşkına Turgut Koç'un ifadelerine bakın. Delegelere verdiği paraların makbuzlarını ortaya koyuyor. Uşak Belediye Başkanı'nın ifadesinde bahsettiği delege hanımefendiler, başka illerdeki delege hanımefendiler CV göndererek oy verdiklerini doğruluyorlar. Bakın Uşak Belediye Başkanı'nın iddiasından bahsetmiyorum. Onun iddia ettiği kişiler doğruluyorlar. Veysi Uyanık para aldığını, paraları delegelere dağıttığını doğruluyor. Bunu delegeler de doğruluyor. Veysi Uyanık savcılığa aldığı market kartlarının fotoğraflarını veriyor. Yusuf Göverkaya pavyonda aldığı paranın savcılığa paranın bizzat kendisini veriyor. Seri numaralara alınmış paraların. Ortada hiçbir delil yokmuş gibi davranamazsınız. Yani durup dururken sanki mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu gitmiş, ya ben çok özledim genel başkanlığı, beni tekrar buraya atar mısınız demiş de mahkemede emrin olur
1: peki,
0: demiş gibi
1: artık bir son söz
0: bahsediyorsunuz.
1: Alayım,
0: Böyle şey
1: reklama
0: olur mu
1: gideceğim
0: Allah aşkına?
1: Kemal Bey, lütfen
0: Bakın
1: çok da
0: çok özür
1: kalmasın.
0: dilerim, son sözümü söyleyeyim. Bülent Hocam şimdi dedi ki herkes mi namussuz? Herkesin namussuz olmasına gerek yok. Bu seçim 9 kişinin, bu kurultay 9 kişinin oyuyla belirlendi. Arada 18 oy fark vardı. 9 kişinin oyuyla belirlenmiş bir kurultayda sadece İstanbul delegesi 196 kişi ve orada açık ses kaydı yayınlandı. Rüşvetin pazarlığının oy karşılığı, rüşvetin pazarlığının ses kaydı yayınlandı. Yasal olsa cep telefonumdan aktaracağım size. Yasal mı bilmiyorum, siz savcısınız. Yasal diyorsanız burada dinleteyim.
1: Yo,
0: diyor ki
1: bana
0: abi
1: sormanız
0: 3
1: lazım
0: kişi için
1: böyle
0: 750
1: yani,
0: bin lira çok olur.
1: dahil
0: 500 bin lira ver, dansöz oynatmaya gideceğim diyor. Diğeri de diyor ki biliyorum oğlum dansöz oynatacağını, camiye bağışlayacak değilsin ya diyor. Bu adamlar namussuz değilse, bu namussuzluk değilse daha başka ne gibi bir kurultayda
1: Peki.
0: bir namussuzluktan bahsedebiliriz? Dansöz oynatmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahalle delegesinin, ilçe delegesinin, il delegesinin ona verdiği yetkiyi dansöz parası için satan adam namussuz değilse kim namussuzdur? Böyle 9 tane namussuz bu kurultayın iptal edilmesine yetiyordu Bülent Hocam.
1: Şimdi
0: 1400
1: reklama gideceğiz
0: delegenin hepsine
1: Kemal Bey.
0: namussuz,
1: Bülent Bey
0: şerefsiz,
1: söyleyeceğiniz bir
0: hırsız
1: cümle
0: demiyorum.
1: varsa alabilirim. Ardından reklama gitmem lazım.
2: Valla
1: Çok sert ifadeler
2: Kemal Bey
1: kullandı Kemal Bey.
2: Çıktığı televizyon kanallarında böyle konuşmaya devam etsin. Butlan CHP'sinin alacağı o %1'i geçmeyecektir yani. Ben kendisine bunu tavsiye ediyorum. Böyle konuşmaya devam etsin.
0: Valla CHP'den bölünenlerin hepsi böyle diyordu. 2 yıl geçmeden sürüne sürüne Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri geldiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgül ağırlığını belli ki içinize hiç bugüne kadar sindirememişsiniz ya da en azından kendiniz bununla özdeşleşmemişsiniz
2: Kemal
0: Sayın Bey.
2: Özkiraz, benim ismim Bülent. Benim babam Ecevit'in ismini bana verdi.
0: Benim ismim de Mustafa Kemal.
2: Ha.
0: İsimlerden
2: Tamam
0: neler
2: mı?
0: çıkıyor hocam?
2: Yani içselleştirme
0: İsimle olmuyor o
2: bahsediyorsun
0: iş.
2: da.
1: Burada ben söz alayım.
0: Özdeşleştirmek lazım kendinizi partiyle.
1: Bu %1 oy alır, yüzde kaç oy alır aslında üzerine çok da konuşulan bir konu. Yani oy değil ama tabii ki toplumda karşılığı. Tüm bunlar bir yana, hukuki süreçler, butlanlar vesaire, parti içinde olanlar. Siyasette böyle bir şey. İnsanlar toplumuna nasıl yaklaşıyor, o kısmı çok belirleyici ve önemli. Reklamın ardından devam edeceğiz bu konuya. Epeydir diğer konuklarıma söz veremedim bu konuda. Onlarla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
4: Sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Christopher Nolan sineması ve Nolan'ın Türkiye gişelerinde en başarılı 5 filmi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Olaylar ve görüşler devam ediyor. Sıcak bir hafta olacak. Artık Özgür Özel ve onu destekleyen beraberindeki vekillerin bundan sonrasına ilişkin yeni partiyle ilgili hangi adımı atacağı, nasıl bir yol izleyeceği merakla takip ediliyor ama

0: tüm açıklamalar artık bunun neredeyse artık gerçekleşecek, kesinleşmiş bir tablo olduğunu gösteriyor. Az önce de bir tartışma yaşandı. Avukat Bülent Yücetürk ve Kemal Özkiraz arasında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ayrışmaya ilişkin. Bülent Yücetürk dedi ki ne olursa olsun en fazla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi de %1 oy alır. Şimdi bunun üzerine buna benzer ifadeler de çok kullanılıyor. Ya buradan sorayım Gürkan. Bir yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünme siyasete ne getirir? Yani bunun zamanlaması çok konuşuluyor. Daha geç olursa farklı olur, daha erken de olabilirdi. Ya da bu yanlış vesaire. Sen nasıl bakıyorsun?
1: Demin şahit olduğumuz tartışma, CHP'nin iki parçalı görüntüsünün yansıması, Tayyip Bey'in bir seçimi daha kazanma ihtimalini yukarıya doğru çıkartıyor. CHP işte bu tablo sebebiyle 7. genel seçimini kaybetmiş CHP, 8. genel seçimini kaybetmeye doğru gidiyor. Ben bunu görüyorum. CHP'de duygular yönetiyor şu anda. Bir kesim için ihtiras Kemal Bey ne kadar kabul etmezse etmesin, ihtiras üzerinden yürüyen bir süreç. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. Nihayet 5 genel seçimi kaybetmiş bir genel başkan mahkeme kararıyla gelmiş. Hukuk, tamam hukuk ama siyasi tarih, siyasetten bahsediyoruz. CHP'nin genel başkanı, herhangi bir partinin genel başkanı ama özellikle de CHP'nin genel başkanı mahkeme kararlarıyla belirlenemez. Bu çok açık. Ya o, işte böyle bir karar, bu siyasi tarihte görülmüş bir karar değil. İşin tabiatına aykırı bir durum. Kabul edilebilir bir resim değil. Ha, arzi bir durumdur, olmuştur. Kemal Bey gelir bir abi olarak bir süreç yönetir. Kısa süreli olmak kaydıyla. Çünkü oradaki duruşu neresinden bakarsanız bakın iğreti bir duruştur. Siz 5 genel seçim kaybettiniz. Başka bir genel başkan geldi. Tartışmalı bir konudur. Hukuki tartışması vardır. Ama üzerinden sanki bir seçim de geçti bir de. Yani kurultayları saymıyorum. Hadi bir kurultay hukuk kararları, mahkeme kararlarıyla işte zedelenmiş diye görüldükten sonra ötekiler çok anlam taşımayabilir.
0: Seçim
1: onu anlarım.
0: Seçim geçmesi seçmeni devreye soktu. Hep onu
1: hukuk
0: söylüyorum.
1: Mantığıyla. Ama bir de bir seçim de yaşanmış.
0: Tabii.
1: Yani o seçimde 20 yıllık AK Parti iktidarının 24 yıllık ilk defa önüne geçilmiş. %37'ye çıkılmış. 49 yıl sonra en yüksek oy oranı elde edilmiş. Bir kamuoyu eğilimi var. Öyle CHP tabanı falan değil. Üyeler CHP tabanı. Bir kamuoyu eğilimi de ortaya çıkmış. Bunlar olmuş. Bunları sanki yok sayarak orada gelip kalmak, devam etmek, 50 il başkanı, 51 il başkanını almak ve kalıcı olmak, bir sene daha ben buradayım falan demek, bunlar hayatın tabiatına, hayatın akışına uygun işler değil. Ama orada kalmak istiyor. Bir tarafı bu. Öbür taraf açısından bakıldığında da bence ayrılmamaları gerekirdi. Çünkü meclis çoğunluğu var. Yani meclisteki CHP grubunda Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu grubu, Ekrem Bey'i birlikte almak lazım. Hakim görünüyor.
0: İhraç edilmezler miydi kalsalar?
1: Bakılır. Bakın tabanda, CHP seçmen tabanında destek daha fazla. Hani açık ara daha fazla. Moral üstünlük sizde. Hı hı. Kemal Bey grubu toplumsal meşruiyet sorunu yaşıyor. Hatta siyasi meşruiyet sorunu yaşıyor. Hukukla, kanunla gelmişler oraya. Ama sizde öyle bir sorun yok. Girersiniz, mücadelenizi yaparsınız. Kurultayı olabildiğince, Yargıtay'daki kararı olabildiğince...
0: Çift ses olmuyor mu? Çok şey bir durum değil mi? Yani Sayın Özel grup toplantısı yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu Genel Merkezi,
1: evet,
0: başka bir açıklama yapıyor.
1: Bu arzi bir durum. İşte... Şimdi bakın düşen, yani bu bir CHP tarihi, bir Türk siyaseti, bir büyük resim olarak bakılır. İktidarda bir parti var. Eleştiriyorsunuz. Hem siz hem ötekiler. Senelerdir. Sürekli seçim kaybediyorsunuz. Ama memleketin hali de pek parlak değil. Hiç parlak değil. Kötü. Bir muhalefet partisi olarak iki kanat da bunları tespit ediyor, teşhis ediyor, anlatıyor, söylüyor Kemal Bey. Yani 5 genel seçim kaybetmiş olsa da hep bunları söyleyerek geldi. Özgür Bey bunun muhalefetini yapıyor bugün. Böyle bir resim var. Siyaset biraz oyundur. Oyun kurmaktır. Hamle yapmaktır. Böyle bir şey varsa CHP'liler olarak, Türkiye ile ilgili bir fikri zikri olan insanlar olarak oturursunuz, konuşursunuz. Bunlar konuşamıyor bile. Bunlar bir Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi bile görmedik. Bakar mısınız şu 2 aydır yani. Tabii, karardan bu yana görmedik. Bu vahimdir. Bakın bu tartışmalar hepsi unutulur. Bunlar kalmaz. Yani bunlar 3 sene 5 sene, siyasi tarihte bunlar yazmaz. Siyasi tarihte yazacak olan bir mahkeme kararı çıktı. Bir genel başkan atandı. Ötekiler ayrıldılar. Parti

0: bölündü. Mesela 2027 veya 2028'de yapılacak seçimin sonucu şöyle yazacak. CHP yüzde, işte Bülent Bey diyor ki 1. Bence de 3, 5, 7. Yani 10 alacak durumları yok Kemal Bey'in. 3, 5, 7. CHP 3 aldı diyecek. Siyasi tarih böyle yazacak. Öteki partinin adı Yeni Parti mi olur? İşte Yürüyüş
1: kalsa,
0: mi olur?
1: Kalsa, şimdi şöyle bir şey söyledi Özgür Özel. Kalsalar ve bu işte olağan kurultay süreci 8 aya 6 aya 10 aya yayılabilecek bir sene. Pat seçim oldu. O durumda peki CHP iktidar bunların iddiasını hepsi sürdürebilir?
0: Hayır
1: ve
0: sürdüremez.
1: Ya o durumda da hani diğer senaryo azından olsa kalsalar yani.
0: Şimdi CHP'nin seçim kaybedip durmasının tek bir sebebi yoktu. Bence asıl sebebi politikalarıydı. Yani umut vermemesiydi. Ayağını Türkiye'nin toprağına bastığına dair çok ciddi şüpheler doğurmasıydı dış politika merkezi olarak söylüyorum. Hı hı. Şimdi bir de üzerine bölünmeler, birbiriyle konuşamamalar, iki yeni eski genel başkanın bir kahve bile içemez hale gelmeleri, işte oyunu AK Parti kurdu veya kurmadı neyse ne, ama siz o oyuna geldiniz. İki taraf olarak da geldiniz. Kemal Bey ihtirasları, hırsları sebebiyle geldi. Evet, ihtirasları, hırsları sebebiyle geldi. Kimse kusura bakmasın. Bir o. Yoksa ona göre davranırdı. Gelirdi. Mahkeme kararlarına uymayacak. O açmadı davayı. Dediği gibi şahit de değilim, tanığı da değilim. İtiraz da etmedim ilk mahkemenin kararına dedi. Bunlar doğru şeyler ama ne niyetle geldiğinizi gördük. Görüyoruz. Yaptığınız işlerden, söylemlerinizden görüyoruz ne niyetle geldiğinizi. Bu yaşınızda ne yapmaya çalıştığınızı da görüyoruz. Bütün kamuoyu görüyor. Sadece bir şey değil. Öteki grup, onlar da duygularıyla hareket ediyorlar. Tepkisellik içinde hareket ediyorlar. Bir de dolduruşla hareket ediyorlar. Zannediyorlar ki, biz mağdur olduk. Mağdur edildik. Hükümet eliyle, mahkeme kararlarıyla ve Kemal Bey'in tırnak içinde ihanetiyle mağduruz. Bütün millet arkamızdan akar. Kaç oy alırsınız? 35 alırız. Böyle anketler. Dolduruşa geliyorlar. 35 falan alamazlar. Çünkü 35 alabilmek, 42 de almışlığı vardır CHP'nin geçmişte, değil mi? Ama bunlar siyasetle olur. Bunlar halka umut vermekle olur. Politikalarla olur. Reel politikalarla olur. Şu bu işçisi, memuru, emeklisinin yaşadığı sorunlara somut çözüm önerileriyle olur. Yani dış politikada, savunma, güvenlik, istihbarat politikalarında milleti umut veren, güven veren, evet bu AK Parti giderse bu adamlar var kardeşim dedirtmekle olur. Bu şununla olmaz. Biz mağdur edildik. Erdoğan, AK Parti kötü, bizi getirin. Niye? Mağdur edildik.
1: Peki, bu dediğin önemli aslında.
0: Şu anda bu. Yani ben... Bu partinin yeniliği nerede? Yani değişimciler. Neyi değiştiriyorlar pardon? Ya Kemal Bey'i değiştirdik. İşte o bakımdan böyle değişimcilik mi olur ya? Böyle değişimcilik mi? Kemal Bey'i değiştirmek değişimcilik mi yaptı? Değişimci mi yaptı sizi? Yani bir, iki yeni partiyiz. Yeniliğiniz nerede? Ha belki ileride göreceğiz. Önümüzdeki 6 ayda bir senede ne yapacaklar göreceğiz ama yeniliği ben görmedim.
1: Yani
0: ben yeni bir parti
1: görmüyorum. Yeni bir başlangıç ve bazı yükleri atabilmek için de bir şey mi olur acaba diye ben Yaşar Hocam'a hani sorayım senin getirdiğin yerden.
0: Programlarını görelim bakalım neymiş. Zannediyorum Kemal Bey mi söyledi, Bülent Bey mi söyledi? Yani ne sosyoloji farklı? Farklı bir sosyoloji mi var yani Kemal Bey'in grubuyla Özgür Bey'in grubu arasında? Yok, sosyoloji aynı. Program farklı mı? Yok. Yani dış politikada, iç politikada, ekonomide, şurada burada farklı bir şey söylediklerini de görmedik, duymadık biz. Öyle bir şey de yok. Ne var? O zaman koltuk kavgası deriz kardeşim. Ve bu millet bunun hesabını sorar.
1: Bu
0: olanda CHP seçmeni oluyor.
1: Aslında birazdan onu da sormak istiyordum ama o da geldi. Fark bazı yerlerde görülebilir mi acaba? Bugün biz aslında süreçle ilgili bazı haberleri aktarırken DEM Parti kaynaklarının bir cümlesi benim dikkatimi çekti. İktidar ve muhalefet bir yeni anayasa yapmak isterse otururuz çalışırız, biz de katılırız diye. Ama burada Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı döneminde bu konuda net tutumunu biliyoruz. Biz anayasa birlikte yapmayız diye. Ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si ve yeni bir parti ayrılırsa acaba bu konuda farklı tutumları olur mu? Yani bu değildi sorum ama Gürkan Zengin'in getirdiği yerden belki bu konuşacağımız da bir şey olabilir önümüzdeki dönemde.
2: Bu sorunun cevabı çok kısır bir şey o. Yani o değil.
1: Öyle mi?
2: Yani elbette yani. Meselemiz şu anda o değil ki.
1: Meselemiz şu an o değil ama CHP, belki bir gün bu olur
2: CHP'nin mu? CHP'nin içindeki durumu anlayabilmemiz. Şimdi sevgili Gürkan'ın söylediği bazı şeylere katılıyorum ama şöyle bir eksik yanını görüyorum sevgili dostum. Tarihi, siyasi tarihi neler yazacağını söyledi ama. Hı hı. Niye bunların olduğu ile ilgili en ufak bir cümle kurmadı?
0: Pardon. Niye bu oldu? Özgür Özel grubunun bir eksiğini de söylemeden belki hoca onu eleştirecek. Bırakmayayım çünkü görüşüm o değil.
2: Tabii tabii.
0: Bir cümle daha. Kemal Bey'in sözünü ettiği, hatta bazı örnekler de sıralayarak koyduğu şeyler var ya. Hı hı. Evet, biz bunları dinledik. Duyduk. Kamuoyu bunları duydu. Böyle. Bu partide hiçbir hırsızlık yok, yolsuzluk yok, belediyelerde her şey normal falan değil yani. Bir şeyler yanlış gidiyor ve

0: Özgür Bey ve arkadaşları, Ekrem Bey ve arkadaşları, her kimse onlar, bize bunları bir anlatsınlar ya. Yani Kemal Bey'in haklı olduğu tek konu bu. Bu konuda bir şey var adamın, bir argümanı var ve bunları bir anlamamız lazım bizim. Sanki hiçbir şey, süt liman, her şey sorun, sütten çıkmış akışık gibiyiz. Belediyelerde hiçbir hırsızlığımız, yolsuzluğumuz, sadece mağdur edildik. Ya bunlara bir bakın, parti içi hangi mekanizmaları, kurumları işlettiniz? Bunlar da sırtlarında bir yük olarak gidiyorlar bu yeni partiye. Dolayısıyla şimdi resim tamamlanmış olsun, yine eleştireceksiniz, buyurun hocam. Tamam.
1: Zeki tabii yakaladı hemen neyi söyleyeceğimi, anladı.
0: Yok, eksik kalmıştı.
1: Fakat ben bunu birazcık daha senden öteye taşıyorum.
0: Ben sizin kadar ilerilere taşıyamam
1: abi,
0: zaten.
1: Bu, ay şöyle.
0: Sizde ne var bilmiyorsunuz.
1: Yok, bu son derece önemli bir şey de bunun üzerinde hiç konuşmamak çarpıcı bir şey değil mi? Özellikle Özgür Özel tarafı için. Ya bir acaba bile olmasın mı? Acaba bunlar doğru mu? Bak Kemal Bey böyle somut isimler vererek bir şeyler söyledi. Hiç rahatsız edici değil mi bu? Oldu mu olmadı mı bilmem mi? CHP'liler daha iyi bilir. Onlar zaten takip etti bunu. Acaba bunlar olduysa bu seçimin etik olarak, ahlaki olarak, hele de CHP.
2: Kurultay seçimi için diyorsunuz.
1: Elbette, evet, elbette. Sadece onun için söylüyorum ama onunla yetinmiyorum. Bu kadar çok operasyon gerçek yaşanıyor. Hiç mi doğru bir yanı yok bunun? Hiç mi acaba demeyelim? Baştan red mi edelim? Şimdi yani çok kötü bir örneği konuştuk az önce. Benim zihnimi niye oraya taşıyorsunuz? Konuşursak şimdi linç mi yeriz diyorsunuz? Nedir anlamadım. Yani sorgulamayalım mı hiç? CHP böyle aklanmaz mı? Böyle düzgün olmaz mı? Mesela Özgür Özel, ya ben kazandım ama bunlar söyleniyorsa, bunlar varsa gel bunu birlikte. Ya Kemal Bey kim? Özgür Bey kim? Özgür siyasette kazandırdığı isim değil mi Kemal Bey Özgür? Milletvekili adayı olamayacaktı. Cumhurbaşkanı adayıydı. Hı hı. Meclisteki Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'di. Onun peşinden ağlayan değil miydi? Seçim bitmiş. Bir dakika. Seçim bitmiş. Kemal Bey kaybetmiş. Bütün eleştirileri göğüsleyen o değil miydi? İstifa çağrılarını kazırsanız altından AK Partililer çıkar diyen o değil miydi? Çok mu zor bunu oturup konuşmak kendisiyle? Şu aklanmadan ben rahatsız oluyorum. İnciniyorum. Dolayısıyla gelin bunların mahkeme vesaire tamam. Burada da biz savunmalarımızı yapıyoruz. Buralarda da bunların kanıtlanması için uğraş veriyoruz. Aksine aklanmaları için. Ama aynı zamanda parti içerisinde de böyle bir mekanizma kuralım. Ben de varım bu işte. Ayırt edici özellik bu. Yoksa fikir ayrışması yok. Fikir ayrışması yok. Neyi birlikten farklı düşünüyorlar? Geçmişte neyse bizim siyaseten benimsediğimiz ya da eleştirdiğimiz şey aynı çizginin devamı. Birlikte tezkerelere hayır oyu verdiler. Birlikte dış politika bakışları aynıydı.
2: Siyaset ekonomiye yapma bakışı şekilleri aynıydı. Ya da elbette bu konularda aynıydı. Farklı düşündükleri için yok, ayrışıyorlar.
1: Yok, bana bir tanesini söylesinler mesela. Özgür Özel bir şeye karşı çıkmıştı o zaman. O çizgi karşı çıkmıştı desin. Ne bileyim desin ki biz Libya tezkeresine hayır oyu vermekle yanlış yapmıştık diye bir küçük bir beyanat duyayım bir yerde. Var mı? Yok. O zaman çok açık bir şekilde. Şimdi bak neyi konuşuyoruz? Oyu konuşuyoruz. Bütün mesele oy, öyle mi? Bütün mesele CHP'yi kimin yöneteceği, öyle mi? İşte o yüzden bu hale geldi. Hırslar, ihtiraslar fikirlerin önüne geçti. Ve dolayısıyla saflaşma başladı. Ta o zaman Kemal Bey ısrarla diyordu ki belediye başkanları belediye başkanlığına devam etsin. Cumhurbaşkanlığı adaylığında adları anıldıkça. Bir başka partinin genel başkanı da bilinçli miydi, bilinçsiz miydi bilemem. Tarihe not düşelim. Israrla bir anlamda oraya doğru oynuyordu Meral Akşener. Saraçhane görüntülerini unutmadık. Hı hı. Ve o dönem bile Kemal Beyciler, Ekrem Beyciler diye ayrışmalar başlamıştı. İl başkanıyla Ekrem İmamoğlu arasında, Canan Kaftancıoğlu arasında büyük bir zıtlaşma başlamıştı falan. Niye? Bütün mesele hep adaylık üzerinden yürüdü. Evet. Sonuçta geldiğimiz noktada bu ayrışmayı halka mesela bir süre sonra, bugün böyle. Bir de seçim başarısından söz ediliyor. Başarıyı korumak elde etmekten daha zordur. Sizce başarı korundu mu? Sanki bunlar başka bir yerde oluyormuş. Hepsi CHP'nin içinde oluyor. O başarıyı heba ettiniz işte o zaman. Eden de yine sizsiniz. Niye o şaibeli kurultay sıfatlandırmasının üstüne gitmediniz? CHP içinden doğdu. Daha doğmadan onu kanıtlarıyla köreltemediniz. Niye büyüdü?

0: bizzat zaten yeni seçilen başkana ve ekibine değil miydi şaibeli kurucu?
1: Tamam işte onu söylüyorum. Onu söylüyorum. Üstelik o ekipten yani, biri ilk Bursa il başkanı aralarında atıştılar. İş mahkemeye yansıdı falan. Hemen üstüne gidilirdi. Gelin bakalım nedir bu? Biz çözelim. Genel başkan sizsiniz. Siz kazanmışsınız. Benim kazandığım seçimi nasıl lekelersiniz? Hangi şaibeymiş bu? Hangi söylentiymiş? Getirin bana kanıtları.
0: Anladım. Hocam bu arada biraz vaktimiz daralıyor. Burada
1: evet.
0: Sizden tamamlayabilirseniz devam edeyim istiyorum. Yani şunu merak ediyorum. Bir yeni parti ne katar, nasıl etki yapar? Böyle bir bölünmeye varırsa, Özgür Özel yeni bir parti kurarsa önümüzdeki hafta, bunu duyurursa nasıl bir etki yaratır? Ona
1: güç kaybına uğrarlar.
0: Efendim?
1: Yine güç kaybına uğrarlar. Eğer yerel seçimlerde elde ettikleri bir başarı vardı, o başarı zedelenmiş olur. Çok açık. Zaten şu yaşanılan süreçte de o başarı hep zedelenerek bugüne geldi. Yani şu anda bütün her şey siyasi, öyle mi? Hiçbir şey doğru değil, öyle mi? Bütün bu yolsuzluk iddiaları, bütün hiçbirine inanmayacağız ve baştan bu yöntemi benimsedi Özgür Özel ve ekibi. Bunlara hiç hukuki bir şekilde tartışmaya açmayacağız. Bunların hepsi sonuçta bizim başarımızı engellemek için ortaya çıkartılmış hususlar oldu. Ne bileyim, örnek işte bir Manavgat olayı vardı, en çarpıcıydı. Suçüstü yapılmıştı, görüntülüydü falan filan. Kısacası bunlar bile basit bir şey mi ya? Bak Kemal Bey'in saydıkları isimler ve
0: belgeler. Gerçi Kemal Bey'in de bu sefer işte ofis ödemeleri vesaire, o da bütün kıyamet koptu. Onunla ilgili ciddi iddialar yani, dile getirildi. Müslüm Sarı da onu yalanladı. Sonra dedi ki imece usulü yardımlar yapıldı. Bir iş adamının yardımını söylemişti hatırlarsanız röportajında.
1: Bir süre sonra CHP'ye gönül verenlerin, evet böyle bir kitle oluştu. Hiç bu işin içerisine, özüne girmeyelim. Bu istendi. Dolayısıyla bu asla, yani bizim Cumhurbaşkanı adayımızdan çekinildi. Onun önünü kesmek için her yol hukuk kullanılarak yapıldı. Buna inandırılmış bir kitle var. Bu gerçek.
0: Var, evet.
1: Ama şimdi CHP içerisinde de bir kitle var artık. Bu yoktu bugüne kadar. Ve üstelik 13 yıl genel başkanlık yapmış bir isim arınma diyor. Hırsızlık diyor, yolsuzluk diyor. CHP'ye yakışmayacak şeyler yaşandı diyor. Şüphelerim var diyor. Şimdi üstelik de bunu Kemal Kılıçdaroğlu siyaseten çok şeyini eleştirmiş bir insan olarak söylüyorum. Ama onun Akçalı işlerdeki zaten siyasete geliş biçimi bu.
0: Evet, biliyorsunuz. Artık tamamlamanızı rica
1: ediyorum. Yani dolayısıyla bir süre sonra o acabalar başlarsa CHP seçmeninde. Ya bu kadar sokaklara döküldük ettik ama ya bu da varmış bak.
0: Derse
1: bu da doğruymuş. Ben öyle zannediyorum ki bir süre sonra o kitle oluşacak. O kadar da değil bu artık. Nereye kadar götürülebilir?
0: Sizce öyle mi Mehmet Bey? Yani insanlar nasıl bakıyor? Daha önceki programlarda da siz zaman zaman kendi yakın çevrenizden bile, hatta bu Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söylenenleri aktarmıştınız burada. Sizin gözleminiz o günden bu yana değişti mi? Nasıl?
2: Yok, değişmedi. Ortada bir gerçek var. Tabii ki bu gerçekte karşısında zaman içinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partisini toparlar mı? Zaman gösterir toparlaması, toparlayıp toparlamayacağını. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece siyaset yapanlar değil, seçmeni de maalesef ki böldüler. Bu umarım ki önümüzdeki dönemlerde daha tehlikeli bir boyuta taşınmaz.
0: Neyi kastediyorsunuz?
2: Çünkü şöyle, son dönemde Sayın Özgür Özel'in biraz daha derleyici ve toparlayıcı, sağduyulu bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Ama evveline baktığımız zaman işte sokağa çağırması, işte sokak hareketlerinin tetikleyecek bir takım söylemlerin ortaya koyması, bu siyaset yapan bir kişi için ciddi anlamda sorumsuzluktu. Bu farkına varıldı ve Sayın Özgür Özel bunu toparladı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii ki kalmak isterler. Çünkü özgür ağırlığı var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü bir tabelası var, güçlü bir yapısı var.
0: Evet.
2: Bu yapıyı kimse terk etmek istemez doğal olarak. Ama siyaset yapma noktasında artık tükenmişlik hissine kapıldıkları anda, ki oraya doğru gidiyor. 20'si, evet 20'sine şey vermişlerdi. Tarih vermişlerdi.
0: Tarih vermişlerdi.
2: Tarih vermişlerdi ama muhtemelen 7 Ağustos

0: ne kadar beklenebileceği yönünde bir...
1: Yeni parti ilanını.
0: Evet, evet. Hı hı. 7 Ağustos'a kadar bekleneceği yönünde bir...
1: Onun bir anlamı var mı 7 Ağustos'un?
0: Yok, yani Temmuz ve Ağustos arası olarak. Hı hı. Eğer Temmuz ayı içerisinde bir takım beklentiler var, bu beklentiler karşılık bulmazsa, gerçekleşmezse... 7 Ağustos'a kadar biz yolumuzu çizeriz şeklinde bir takım ifadeler kullanıldı. Gazeteci olarak da bizler de duyduk bunları. Ama şunu söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi özgür ağırlığını taşıyamadığını söylemek mümkün. Son seçimlerde aldıkları başarı Cumhuriyet Halk Partisi'ni aslında kendi iç yapısında kenetlenmeyi sağlaması gerekirken dağılmasını hızlandırdı. Ya bu da şunu gösteriyor. İşte tabii ki bazı düşüncelere, bazı yorumlara katılmak lazım. Sayın Özgür Özel hiç kendi iç muhasebesini yapmadı.
1: Diyor ki Özgür Özel bizi siyasi hedeflerle dağıtmaya çalışıyorlar.
0: Yok,
1: bu iktidarın bize siyasi bir hamlesi diyor çok açık.
0: Ben ona katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Ortada yani bir iddia var ve bu artık iddianın ötesine geçmiş bir konu. İddiaların ötesine geçmiş. Siz bunu tamamen siyasi bir operasyon olarak kamuoyuna anlatmak isteseniz de ortada hukuki bir gerçeklik varken bu hukuki gerçeklikleri göz ardı edemezsiniz. Bunları hiç olmasa Sayın Özgür Özel İç denetlemeyi yapabilirdi, iç soruşturmayı yapabilirdi. Hiçbir şekilde yapmadı. Ve yapılan bütün operasyonlara, yapılan söylenen bütün iddialara hep siyasi cevaplar verdi. Hukuki herhangi bir adım atılmadı. Ve Kemal Bey geldikten sonra, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geldikten sonra ki yaptığı açıklamayı da ben aslında önemsiyorum. Şimdi arınmadan bahsetti ama arınmayla birlikte geçen hafta bir komisyon kurdu belediye başkanlarıyla ilgili. Evet. Ben komisyon adını veriyorum yani uzun bir...
1: Evet evet upuzun bir adı var ama...
0: Uzun bir adı var. Bir komisyon kurdu. Bu komisyonun işte belediye başkanlarıyla ilgili atılan iddialar ya da işte soruşturmalar ya da işte herhangi bir şey var mı yok mu noktasında iç denetlemeyi yapacağını hatta desteklenmesi gereken varsa belediye başkanlarının hukuki destek sağlanacağını, suça bulaşan birileri varsa da bunların ayıklanacağı yönde bir mesaj verildi. Bu kıymetliydi. Aslında Sayın Özgür Özel iş başına geldiğinde bu tür iddialar ortaya atıldığında
1: böyle yapabilirdi.
0: Böyle bir denetleme mekanizmasını oluşturacak bir yapı kursaydı belki de bugünlere gelinmezdi.
1: Peki tam da bunun karşılığında bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofis masrafları vesaire üzerine yaptığı açıklama dendi ki ya siz arınma diyorsunuz. Nasıl bir iş insanından destek alıyorsunuz karşılıksız olarak diye. Hatta ya, Şaban Sevinç demiş ki ihaleler almış CHP'den bu kişi. Başka da iddialar var işte akrabalık vesaire. Bir de mesela şey dendi işte başlangıçta genel merkez karşılıyormuş. Sonra bunu kestiler diye tepki gösteriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Doğru. Eski genel başkanın bu tür ihtiyaçların ofisin vesaire hala partilerle karşılanması sizce doğru mu?
0: Ya normalde şimdi siyasi partilerde bu bir gerçek. Yani bunun hukuki bir dayanağı tabii ki yok şey olarak ele aldığınız zaman. Ama siyaset kurumunda bu tür destekler geçmişte de olmuştur.
1: Bizim ülkemizde ama, biraz böyle değil mi?
0: Ama bugün geldiğimiz noktada bunlar hep sorgulandığı için artık bundan sonraki süreçte...
1: Kemal Bey bir şey söyleyecek galiba. Ilgili. Siz tamamlayın.
0: Bundan sonraki süreçlerde artık bunun bir gayri ahlaki bir durum olduğunu, hukukun dışında bir takım gelişmelerin, yaşanmışlıkların hukuka dayalı olmadığını, yardım alamayacaklarını, birilerinin bağışıyla ya da birilerinin finansal desteğiyle siyaset yapılamayacağının da...
1: Amerika'da açıktan toplanıyor. Diyorlar ki bana seçim kampanyama para yatırın vesaire, açık yapılıyor. Ama mesela bir bu tür daha bireysel çalışmalar, ofisinin gideri. Mesela ben bunu bu konu dışında da çok... Norveç'te bir siyasi partinin genel başkanı artık genel başkanlıktan ayrılsa da başka bir ofis tutsa mesela, kendi partisinin onu karşılaması herhalde hiç karşılamaz. Ama yok, ya, bu nezaket çerçevesinde. Ama ayıp yani, adam kaç yıllık. Yani öyle yaklaşılır. Bütün partilerde sanki, değil mi, böyle bir bakış açısı var.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Katılıyorum.
2: Kültürel yapı da siyasetin bir parçasıdır.
1: Ya bu kısmı kabul görür mesela.
0: Hani şöyle bir şey de var yalnız. Mesela
2: genel merkezin onu karşılaması bizim kültürümüze uygundur da yani. Yakışık evet, alanda olur zaten.
1: Bu kadar böyle yok.
0: Şimdi bir iş insanının, şunu da söyleyeyim. Bir iş insanının ofis masraflarını karşılaması noktasında, şimdi Kemal Bey şu anda genel başkan, örnek olarak veriyorum.
1: Evet.
0: Ona bağlı olarak herhangi bir ihtiyacının bir iş insanı tarafından karşılanmasının, yarın bunun, yani kamuoyundaki algıyı söylemek istiyorum, mutlaka bunun bir yansıması, bir karşılığı olacak şeklinde kamuoyunda bir algı var. Yani bu tür şeylere de dikkat etmek lazım.
1: Peki.
2: Görevdeyken karşılaması ama, gerçekten sorunlu.
3: Ama işte sorun şurada.
2: Genel merkezin karşılaması.
1: Bir şey bu konuda söylemek istiyor Kemal Bey. Buyurun.
4: Şöyle, ben 3 yıl boyunca hemen hemen her gün olmasa da sürekli ofiste olan gönüllülerden bir tanesiyim. Durumu çok net ve yakından biliyorum.
1: Çok iyi o zaman.
4: Öncelikle şunu söyleyeyim. Genel merkezin ofise yönelik karşıladığı herhangi bir masraf yok. Sadece Sayın Genel Başkanımıza tahsis edilmiş devlet memuru olan korumaların yemeklerini Cumhuriyet Halk Partisi...
1: Bir de araç galiba başta, Genel değil mi Kemal Bey? Yani, öyle bir şey hatırlıyorum.
4: Ana muhalefet partisinin eski genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olması hasebiyle zaten devlet memurları da o bağlantıyla Sayın Genel Başkan'a koruma olarak tahsis edildiği için sadece yemeklerini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi karşılıyor idi. Fakat belli bir zaman sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tıpkı Hacı Bektaş'taki o görüntü gibi, Kemal Bey'e suyu bile çok gördükleri gibi korumaların yemeklerini de çok görmeye başladılar ve biz bu yemekleri karşılamayacağız. Gelsinler.
1: Araba yok muydu? Belki hata vardır. O yüzden soruyorum ısrarla. Ben sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportajında onu hatırlıyorum. Bir
0: arabasını
1: de...
0: iade etmişti.
4: Hayır. Onu da söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim. Şöyle, araba tabii ki var. Araba da yine korunması gerektiği için var. Dediğim gibi yemek meselesi var. Bu yemek meselesinde de korumaların ofisi, yani genel başkanı bırakıp her gün yemeğe genel merkeze gidip gelmesi bir güvenlik zaafı yaratacağı için korumalar bunu yapmak istemediler. Genel merkeze gidip yemek yiyip gelmeyi istemediler. Çünkü güvenlik zaafı yaratacaktı. Bu durum çok konuşulunca bir arkadaşımız biraz da ağırına gitti bu durum. Ekonomik gücü de var. Korumaların yemeklerini ben karşılayabilir miyim diye izin istedi. Bu arada bu yemekler öyle siyasetçilerin işte şuradaki buradaki lüks restoranlarda yedikleri yemekler değil. Bahsettikleri konu Barış sitesindeki kullanılan ofisin karşısındaki pidecideki lahmacun parası.
1: Anladım.
4: 8 tane korumanın lahmacun parasını konuşuyorlar. Bunun finansı nereden geldi diye. Kemal Bey'in TV Global yayınında söylediği söz de sadece zaten korumaların yemekleri üzerine.
1: Ofis
4: bunu konuşuyorlar.
1: Ofis kirası gibi.
4: Hayır, sadece aslında orada muhtemelen araya es girdi. Araya es girdi onunla ilgili ama Kemal Bey orada sadece korumaların yemeklerinden bahsetti. Zira ofisin bir masrafı yok. Bakın, ofiste çalışanlar kimler? Ben size söyleyeyim. Ofiste çalışan arkadaşlarımız, birincisi devlet memuru olan korumalarımız, Sayın Genel Başkan'ın korumaları. İkincisi Sayın Genel Başkan'ın şahsi avukatı, ki son dönemde de zaten kullandığımız ofisin de sahibiydi. Ofisi de Celal Çelik abi tahsis etmişti. Yani bir maaş alan birisi değildi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Üçüncüsü Sayın Abdurrahman Bey, Abdurrahman abi. Genel Başkanımızın o dönemde özel kalemi gibi danışmanlığını yürüttü. Gönüllü yaptı çünkü dışarıda kendisinin zaten özel bir işi var. Kamu çalışanı da değil. Hani bir belediyede çalışıyor gözüküp orada çalışan birisi de değil. Kendi geliri olan, gayet iyi şartlarda yaşayabilen.
1: Burayı tahsis etti derken şeyimli mi? Yani ofisin işte kirası.
4: Villadan sonra taşınılan ofis Celal Bey'in ofisi.
1: Affedersiniz.
4: Hayır. Bedelsiz olarak tahsis etti. Villadan sonra kullandığımız ofis.

0: Sin tahsis etti. Tamam.
1: Evet, kendi ofisi. Celal Bey'in avukatlık ofisinin üst katını kullandı Kemal Bey. 13 metrekarelik bir odadan bahsediyoruz ofis diye. 13 metrekarelik bir odayı kullandı Kemal Bey. Yine orada gönüllü çalışan kişilerden bir tanesi, zaman zaman ben Antalya'da oturduğum için sürekli mesai yapmadım ama benim herhangi bir maaşım yok. İlker Çağırmaz, İlker abi şu anda...

0: Şaban Sevinç de Nafer Çapar ismini, ya yani bu kişinin ne olduğunu iddia etti. Buna ilişkin de bazı bilgiler paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihaleler aldığı yönünde böyle bir geçmişten bu yana da bir tanışıklık ve ilişki olduğunu iddia. Buna o zaman ne dersiniz? Bir yanıtınız var mı Kemal Bey hazırda siz yani, bunları dile getirirken? Yani hani ayrıca ben üstlenirim diyen kişi Nafer Bey'in başka biri mi? Derler
1: ama Şaban abi günde iki kere bile söylemiyor. Dediğim gibi bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir diyorlar ama Şaban abi yılda iki kere bile göstermiyor maalesef. Yaptığı şey gazetecilik değil çünkü doğru değil. Birincisi siyasi partiler kamu kurumu değil ihale pazarlanmaz. İhale olmaz orada. Oraya kampanyayı yapmak için çeşitli kampanya önerileri gelir. O kampanya önerilerinden de beğenilenle kampanya yapılır. Bahsettiği para Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlerde yaptığı kampanyalarda harcadığı bütçeden bahsediyor. Hı hı. Tamamı o arkadaşa verilmiş falan da değil. Bütün kampanya bütçesinden bahsediyor. Türkiye'de hazine yardımı alıp da kampanya yapmayan parti mi var Allah aşkına? Kampanya yapmadan seçime mi girilir? Şaban Sevinç'in bahsettiği rakam dolar olarak bahsetmiş. Bugünkü kura yuvarlamış. 2014 yılından bahsediyor yanlış hatırlamıyorsam. 2024 seçimlerinde harcanan para dolar kurundan da TL olarak da o paranın üstünde. Onu da Özgür Özel birine ihale mi satmış oldu? Yapmasın mı kampanyasını adam? Kaldı ki Şaban Sevinç orada Nafer arkadaşımızın Kemal Bey'in akrabası olduğunu, hatta Kemal Bey'in onun dayısı olduğuna yönelik iddialarda da bulundu. Bu da külliyen yalan. En ufak bir akrabalık bağı da yok.
0: Peki.
1: Nafer'le
0: o zaman
1: Sayın
0: sizden bu sözü de alayım.
1: Benim
0: bu...
1: orada tamamlamak istediğim bir
0: çok
1: cümle vardı.
0: Ne olur?
1: Müsaadenizle onu da söyleyeyim. O sürekli büyüttükleri villayı nereden finanse ettin, kirasını nereden ödediğin dedikleri yerin kirası yanlış hatırlamıyorsam 60 ya da 65 bin liraydı. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekli maaşı 200 bin liranın üzerindeydi. Bu karşılanamayacak bir gider değildi. Ofisteki tek masraf orada gelenlere çay ikram eden ablamızın maaşı ve ofisin kirasıydı. Ofisin kirası zaten oradaki gelip Kemal Bey'le birlikte hareket eden milletvekili, eski milletvekili arkadaşlarımız peki tarafından Allah razı olsun imece usulü ödendi. Ben sadece şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bazı gazeteci arkadaşlarımızın yıkıcı tavrından dolayı. Belediye başkanlarının 20 yaşındaki çocuklarının yatlarını aklamaya çalışanlar 35 yıl yüksek bürokrasinin en üstünde görev yapmış bir insanın 65 bin liralık üstelik de kiralık ofisini bu kadar dillerine dolamaları benim çok ağrıma gidiyor. Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu kadar yüksek mertebede bürokratlık ve siyaset yapmış hiç kimse yoktur ki kendi ofisine alabilecek parası olmasın. Kemal
0: peki,
1: Kılıçdaroğlu
0: Kemal
1: Türkiye'de
0: Bey,
1: fakir olduğu için
0: sürekli böyle
1: suçlanan tek
0: siyasetçi. Gibi görünüyor ama hakikaten 20 dakikamız kaldı. Hatta ben Bülent Bey belki buna
1: yo,
0: bu
1: teşekkür
0: konuya
1: ederim.
0: Değince
1: hiç
0: bir iki şey vardı. Çok kısa bir
1: kendime
0: söz vereyim Merve Şebnem Oruç'a. Bu, hem bu konuda hem de artık diğer tabii başlığımıza ki bir 15-20 dakika yer ayıralım istiyorum. O yüzden çok da iyi oldu ayrıca. Net cevaplar verdiniz. Bülent Bey bu konudan artık çıkacağım. Bir son söylemek istediğiniz varsa Kemal Bey'in söyledikleri ve son konuşulanlara buyurun lütfen.
2: Valla miktarı nedir ne değildir, çok önemi var mıdır yok mudur? Bence çok bir önemi yok ama Kemal Bey kendi ağzından ofisinin giderlerini bir iş adamını karşıladığını, ismini vermek istemediğini...
1: Çarpıtmayın Bülent Hocam, ismini veriyoruz, ismi ortada zaten. Ofisin giderleri değil, sadece genel başkanın korumalarının öğle yemekleri. Bunlar da yanlış hatırlamıyorsam 8 kişi bugün
0: evet,
1: hesaplandı.
0: Söyledim,
2: söylemeye gerek yok. Lafın tamamı... Yani gerek yok, ben dinledim sizi gayet...
1: Ama yanlış dinlemişsiniz ya da yanlış aksettiriyorsunuz. Ofis gideri diye bir
2: ya
1: şey yok.
2: Ya siz sabahtan beri doğrusunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Bir de dinleyin, bir şey söylemeyeceğim yani. Dediğim şey şu, Kemal Bey çıktı televizyona dedi ki ofis giderlerini ismini vermeyeceğim bir iş adamı karşılıyor. Şimdi siyasi etik, siyasetin finansmanı bu ülkede her zaman sorun olmuştur. Kemal Bey kendi ağzıyla bunu ikrar etmiştir, bu kadar basit. Bunun üzerinden... Yani apar topar işte burası IMC usulü karşılanıyordu. Kemal Bey 200 bin lira maaş alıyordu. Maaşıyla ofisin kirasını karşılayabilirdi.
3: Evet, benim bu ya bu çok...

0: Anlamsız yaşantı. Bir tartışma. Sonuçta bunu söyleyen kişi Kemal Bey'in kendisi. Ama bir şey söylemek istiyorum. Şimdi hem Gürkan Bey söyledi hem de Yaşar Hocam söyledi. Şimdi bu belediye meclisi işte komisyon kuruldu falan. Bakın Çankaya Belediye Başkanı tutuklandı. Tutuklanma ifadesini muhtemelen hepiniz okumuşsunuzdur. Ben yıllarımı bu mesleğe verdim. Bakın ortada bir iddia olabilir. Bir iddia nedeniyle suç soruşturması yapabilirsiniz. Ama o ifadeler çerçevesinde o kişinin tutuklanması, tutuklandıktan sonra Sincan cezaevine alınıp oradan Kırşehir'e gönderilmesi tamamen hukuk dışı, hukuka aykırı, hukukun yok sayılması anlamına gelir. Hani Kemal Bey komisyon kurmuş ya, hani ihtiyacı olan belediye başkanlarıyla ilgili yardımda bulunacakmış ya. Kemal Bey'in kendisi dedi ki kuşkularım var dedi. O dosyadaki o ifadeyi okudu mu? Bakın o ifadede bir ihaleden bahsediliyor. İhale ile ilgili savcılığın verdiği bir takipçisi kararı var. Daha önce kamu ihale kurumunun yapılan işlemi onaylaması var. Danıştay'ın yapılan işlemi onaylaması var. Kendisine rüşvet suçlaması getiriliyor. Tek bir soru sorulmuyor. Çıkar amaçlı suç örgütü kurdum diyor. Örgütle ilgili soru yok. Evet, bazı belediye başkanlarıyla ilgili ciddi iddialar var. Manavgat bunlardan birisi. Zaten bu ortaya çıkar çıkmaz da onunla ilgili parti yönetimi gerekli işlemleri yapmıştır. Başka belediye başkanlarıyla da ilgili olabilir. Bakın bu kadar Türkiye'deki bu belediyecilik meselesi, belediyelerin yönetim meselesi, Türkiye'de kamudaki şeffaflık, yolsuzluk, evet, denetlenebilirlik zaten sorunlu bir alan. Bu peşinen bunların hepsi yalandır, yanlıştır, doğru değildir demiyoruz. Ama bizim burada söylemek istediğimiz şey şu. Her şey hukuka uygun yapılsın. Hukuka uygun yapıldıktan sonra hepimiz elbette ki bu kararlara saygı gösteririz. Bir de Gürkan Hocam şunu söyledi. Dedi ki bence dedi parti içerisinde kalmaları gerekiyor. Bakın Gürkan Bey, olay şu. Şimdi dosya Yargıtay'da. Yargıtay diyelim ki bu dosyayı Eylül'de, Ekim'de önüne aldı. Bir karar verdi. Dedi ki sen verdiğin karar hukuka aykırı. Bu kararı gönderdi. Ben Eylül'de, Ekim'de de inceleyeceğini zannetmiyorum da bu gidişle daha da uzayacak. Gönderdi İstinaf Mahkemesi'ne. İstinaf Mahkemesi aldı. Karara direndi. Direndikten sonra bu dosyayı geldi 3. Hukuk Dairesi'ne, oradan Hukuk Genel Kurulu'na. Evet. Hukuk Genel Kurulu'nda dosya kendi sırasını bekleyecek. Bakın bütün bunların hepsi olduğu zaman siz, Kemal Bey de şunu söyleyecek. Diyecek ki dava devam ediyor, yargılama devam ediyor, olağan kurultay da olmaz diyecek. Çünkü yasa onu gerektiriyor. Sonuçta ne olacak biliyor musunuz? Seçimlere kadar Kemal Bey orada kalacak. Kimse Kemal Bey'i o koltuktan kaldıramayacak. Öyle olağan kurultay takvimi işliyor, delege iradesi ortaya çıkacak. Bunlar sadece Kemal Bey'in oyalama taktikleri, biz bunları biliyoruz. Kemal Bey istikşafi görüşmeyle 45 gün geçirip ülkede tekrar kazanılan bir seçimde sonra ülkeyi seçime götürmüş birisi yani.
1: En azından
0: Meral Akşener'le bir seçim Meral Akşener'le altılı masayla orada Meral Akşener'i saf dışı bırakmak için sabırla bekledi bekledi. En sonunda geldiğimiz noktayı biliyoruz. O yüzden buralardan, yani bu hukuksal süreçlerden bir sonuç çıkmaz. O yüzden Özgür Bey bu hareketi başlatmak zorunda. Yani ben kendi şahsi kanaatimi söylüyorum. Artık o tartışmaların içinden çıkmak lazım. Zaten şöyle düşünün. Yani bu kararı verenler bunun sonuçlarını hesaplamadılar mı? Hesapladılar. O yüzden buradan bir sonuç çıkmayacaktır. Çıkmayacağı da anlaşılıyor. O yüzden eğer yeni bir parti kurulacaksa, sizin demin söylediğiniz bu yeni partinin nasıl olması, topluma nasıl güven vereceksin, bu partinin tüzüğü nasıl olmalı, nasıl katılımcı bir yapıyla bu partiyi kurabilirsin, partinin kadroları kimler olmalı, partinin kadroları nasıl seçilmeli, eş dost arkadaşından mı seçilmeli, yoksa liyakat esaslı temsil kabiliyeti olan, etik değerlere sahip olan insanlardan mı seçilmeli? Bence bunları konuşmak lazım.
2: Peki.
0: Ülkenin sorunlarına nasıl çözüm getireceğini, bunları konuşmak lazım. Artık o gerisini geriden bırakıp yeni sözü söylemek gerekiyor. Son olarak da bunu söyleyeyim.
2: Çok teşekkür ediyorum. Yani bu son cümlelerinizde eş dost filan bazı isimlerin daha geri planda olacağı yorumları yapılıyordu. Sanki onu da doğrular nitelikte geldi bana. Merve Hanım, aslında bu konuda da söyleyecekleriniz var. O yüzden onu biraz daha kısa alabilirim. Çünkü bir 15-17 dakikamız var. 2 haftadır konuştuğumuz bir konu var. Muhsin Yazıcı.

0: Kılıçdaroğlu'nun ölümüyle ilgili dosya yeniden yeni gözaltılar ve tutuklamalarla gündemde. Çok konuşulup tartışılmış bir konu bu. 2009 yılında helikopter düştü biliyorsunuz. Muhsin Yazıcıoğlu orada hayatını kaybetti. Elbette ki oradaki mürettebatla bir gazeteciyle. Ardından da yıllarca tartışıldı bu konu. Kahramanmaraş Göksu'nda düşen helikopterin enkazına ulaşılamama, işte oradaki delillerin karartıldığı konusu. Oradaki iddialar çok ciddi. Buna hiç bakmadan da programı kapamayalım istiyorum. Ama buyurun birkaç cümle alayım eğer söylemek isterseniz bu konuya ilişkin.
1: Tamam, son tartışmanın aslında söylemeyi düşündüğüm, aslında biraz gönlümden geçenleri değiştirdiğinde söylemem gerekiyor. Siz dediniz ya Norveç'te bunlar böyle oluyor mudur falan. Yani Norveç'te evinizde çalışan kişinin akşam yemeğinde yediği ekstra bir dilim pizzaya bile maaşından düşersiniz. Ama bizde öyle değildir. Bizde lokmalar sayılmaz. Ya Kemal Bey'in anlattığından görüyorum ki biraz mesele lokmaları saymaya gelmiş. Yani sizin bu kadar zaman genel başkanlığınızı yapmış birinin ofisini falan bu kadar şey yaptığınızda açık aramaya gidiyor. Ama sizin açığınız o kadar büyük ki orada hiç yamamaya dahi böyle hani topluma da anlatmaya ya da hadi topluma anlatamıyorsunuz. Bu zamana kadar iş buraya gelene kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşup bu konunun buralara varmasına engel olacak hiçbir şey yapmamışsınız. Şimdi Allah aşkına ofisini, yemeği, arabayı falan konuşmayın. Gerçekten bu yanlış. Hı hı. Yani eğer o açık aramaya girilirse karşı tarafta çekmiş olduğu kılıçları bir türlü kınına sokmaz ve bu mevzu bakın iki parti de kurulsa devam eder. Bu kavgalar bitmez. Yani çünkü lokma saymaya girmek farklı bir intikamcılık şeklini hatırlatıyor. Bu doğru bir siyaset yapma biçimi de değil. Memleketin makro konuları var. Onların konuşulması gerekirken hı hı. Kurmanın yemeğine falan gelinirse gerçekten ciddi bir sıkıntı var demektir. Vatandaş da ciddiye almaz bir yerden sonra. Ama anlaşılıyor ki yani bu mevzu ya bence çok kriz yönetiminde genel olarak ciddi böyle bir şey, iki tarafında ciddi bir sorunu var. Kemal Kılıçdaroğlu bence de yani daha kurultay gelirken hiçbir şey görmemiş. Bu değişimcileri kendi açısından diyorum. Değişimci dalganın boyutunu hesaplayamamış. Örneğin Ekrem İmamoğlu'nun o değişim için her şeyi yapacak olması ihtimalini ciddiye almamış. Bunların olabileceğini aklı hayaline getirmemiş. Öte taraftan Özgür Özel cephesi. Hadi diyelim yapıldı bunlar diyelim. Hadi oldu. Ya bu kaç yıllık bir genel başkan burada siyaset yapmış. Hiç mi diyalog kurmazsınız? Hiç mi? Yani biliyorsunuz Özgür Özel göreve geldiğinden beri gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'yla aralar açıldı. Bir kere ya görüşüldü ya görüşülmedi. Ona da görüşme denmez. Gerçekten yani partinin içerisinde bir abi konumunda başka bir yerde konumlandırsalardı bugün bunları konuşmuyor olurduk. Yani sonuçta biraz tarafların hakikaten kiminin koltuk kavgası dediği, kiminin şahsi mesele dediği şey bugün buraya gelmiş vaziyette ve partinin total oyu zaten eriyor. Bu gidişat çünkü bu uzadıkça artık normalleştikçe total oy eriyor ve taraflar ayrıştıkça ve bir yani kurumsal olarak ayrışıyorlar ama ideolojik olarak de dünya görüşü Türkiye ile ilgili görüşleri açısından ayrışmadıkça oyu da bölüyorlar. Zaten eriyen oy iyice bölünüyor gibi. Pek de gidişat hayır değil ama Türkiye açısından biz üzülerek izliyoruz. Ben biraz bu bölünmüşlüğün belki ayrılınırsa ve artık herkes yoluna bakarsa daha suhuletle ve sonuçta yoluna bakar insanlar gündeme evet, Türkiye yani bu kriz, döner bu, belki bu, diye düşünüyorum.
0: Bu kavga, bu kaos ya da bu şey ortadan belki kalkabilir. Evet.
1: Muhsin Yazıcıoğlu meselesine gelirsem zaten zamanda kısa çok da şey
0: en azından izleyiciye
1: aldım.
0: De yani şimdi bu ekibin nereye varabilir? Çok ciddi iddialar. Neler iddialar? Dosyayı büyüten şüpheler. Yıllar içinde kamuoyunda iddia dile getirilenler. GPS cihazı söküldü deniyor helikopterde. Deliller karartıldı. Arama kurtarma süreci geciktirildi. Resmi belgelerde çelişkiler oluşturuldu. Evet. Bu bir kaza mıydı, suikast mıydı? Bir hava aracıyla helikopter düşürülmüş olabilir mi? Dış müdahale olabilir mi? Pilota müdahale olabilir mi? Karbonmonoksit gazı bulunmuş vücudunda yüksek oranda. Soruşturma dosyasında bununla ilgili ciddi iddialar var. Hızlıca bunları sıralıyorum çünkü seçilmiş değil mi? Bir askeri personelin oraya özellikle gönderildiği iddiaları var. Hepsi de FETÖ ile ilişkilendirilerek. Buyurun.
1: Evet ama 2009'dan beri biz aslında bu mevzuyu bu iddialar dahilinde konuşuyorduk. Zihnimizde
0: evet, evet,
1: hep
0: evet.
1: bu vardı.
0: Tabii ki.
1: Herkesin konuştuğu bir konuydu. Yani evet bu kadar ciddiyetle ele alınıyor
0: Buraya
1: olması.
0: Gelelim mi? Belki bunlara da değinirsiniz. Ben bir daha davet edeceğim. En azından

0: Bu bağışıklıkları konuşurken de izleyiciye aktaralım. Evet.
1: Peki. Yani şimdi şöyle, bu mesele hepimiz biliyoruz. O Taraf gazetesinin var olduğu dönemlerde bile bunlar çok yazıldı. Nasıl manşete alındığını bile konuştuk hakikaten. Evet. Ve bir FETÖ parmağı, bir 2009'da açılan o soruşturma sürecinin bile doğru yürütülmediğine dair meseleler Türk toplumunda o 17 yıl içerisinde konuşuldu. Hep dönem dönem konuşuldu. Darbe girişimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alınması sonrasında da Muhsin Yazıcıoğlu ve helikopter meselesi yine söz konusu oldu. Bugün bakıyoruz ki zaten o gün soruşturmayı yürütenler bugün bu dosyanın baş şüphelileri.
0: Evet.
1: Geç kalınmış ama zamanın böyle ciddi bir konuyu zaman aşımına uğratmasına izin verilmemiş gibi gözüküyor. Yani umarım ve dilerim nihayet hani çözüme ulaşır. Ama bu toplumda hani böyle neredeyse böyle yerleşik bir algı var zaten. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun rahmetli olmasındaki FETÖ parmağı artık çok aşikar bir meseleye dönmüştü. Yani FETÖ darbe yapana kadar nasıl biliyor idiysek bu yapının paralel bir yapı olduğunu vesaire, bu konuda artık oralarda. Ha, dikkat çekici olan ne var mesela Serap Hanım? Gözaltına alınan, hatta tutuklananlardan galiba bir tanesi Serendi soyadı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Mesela bugün hala aktif memurmuş. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde Esenboğa'da memur olarak devam eden biri. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani bırakın FETÖ üyesi olmayı, böyle bir suikastin içerisinde aktif olarak rol almış biri bile bugün hala aktif olarak sivil bürokrasinin içerisinde yer alıyor.
0: Bu arada mesela şöyle, burada bazı Baylok yazışmaları var. Ayrıca bu darbe girişiminde bulunan kişilerin, askerlerin bu süreçte görevde olduğu yönünde bazı tespitler var. Bunlar şeyden sonra ortaya çıkıyor. Darbe girişiminin ardından ortaya çıkıyor. Bu kişilerin örgüt üyeliğinin tespiti, yargılananlar olmuş, ceza alanlar olmuş çünkü. Bir Baylok mesajında da diyor ki, benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince hemen İzmir'e gittim. Evet. Barbaros abiyle görüştüm. O büyüğümüzle konuştu. Sabah İstanbul'da heyet toplandı. Öğlen Elaziz'e geldim ve noktayı koyduk. Tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi diyor bu yazışmada. Amerika'ya gittiğimde büyüğümüz sürecin en sıkıntılı hadisesiydi bu dedi diye aktarıyor birine. Ve yine burada buradaki cihazların söküldüğüyle ilgili, olay yerine gidecek kişilerin bizzat seçildiği ile ilgili bazı iddialar var. Şöyle de, Yazıcıoğlu cemaatin yanında yer almadı. Yine soruşturma dosyasına giren iddialar ve yazışmalar bunlar. Odasından iki abimizi kovdu. Muhterem Hoca Efendi'ye bu durum iletildi. Muhterem Fethullah Gülen'in cemaate karşıysa direkt ortadan kaldırın talimatıyla gereği yapıldı diye yine soruşturma dosyasına girmiş
1: iddialar var. Zaten iki tane görüş var. Yani birbiriyle de çelişmeyen iki tane görüş. Bir tanesi örgüt, Fethullahçı terör örgütü Muhsin Yazıcıoğlu'na bir teklifte bulundu ve o kabul etmedi. O sebeple ortadan kaldırıldı diye bir iddia var. İkincisi zaten BBP'yi aslında o yapıyı ele geçirmek ya da oraya nüfuz etmek gibi bir dertleri vardı. Muhsin Yazıcıoğlu'nu buna engel görüyorlardı gibi. Ama genel olarak aslında birbiriyle paralel diyebileceğimiz çelişmeyen bir durum söz konusu. Yani evet. Muhsin Yazıcıoğlu da muhtemelen hakikaten Feridun, oraya mesafe koymuştu.
0: Feridun Seren dönemin Kaza Kırım Heyeti Başkanı.
1: Evet, bu isim şu anda aktif memurmuş mesela, evet, Esenboğa'da.
0: Evet, çok şimdi bu yani, diğer konuklarımda bir 7-8 dakikamız var. Bu konuya ilişkin neler söylemek istersiniz yani, noktalamadan önce? Buyurun hocam.
2: Ben tabii rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla hem tanışır hem bu konularda da o yıllarda çok görüşü paylaşırdık. Ben bir şeyi hatırlatmak isterim. 2009'dur katledilişi. Aralık ayı 2009'da ölümünden çok kısa süre önce bir gazetecinin, o zaman kumpas davaları falan devrede, onlar her gün manşet falan, bir soru soruyor. Hem o operasyonlarla ilgili, biraz da üstü kapalı. Bu Fethullah Gülen örgütünü kastederek diyor ki, bizim tarlayı çok önceden maalesef sürmüşler diyor. Bu çok konuşulmuştu o zaman.
0: Evet.
2: Alperen ocaklarını el atmıştı, sızmıştı FETÖ. O kumpas davalarında, Dink cinayetinde falan kullanmıştı. Bunu unutmayın. Bundan çok rahatsızlık duyuyordu Muhsin Başkan. Ve dolayısıyla hiçbir şüphem

0: Bu bir FETÖ.
1: Zaten onu diyecektim. Katledilişinin dediniz mi? Evet. İnanıyorsunuz. Kesin olarak.
0: Hiçbir şüphem yok. O günden bugüne. Yani bu işlerin, yani ben de bir FETÖ'ne hedef olmuş bir insan olarak, savcı bizi dolaştırıp süründürmeye çalıştıran bu alçakça örgütün hedefi oldu. Ve dolayısıyla katledildi. Muhsin Yazıcıoğlu bir şehittir. Tekrar bu dosyanın yeniden açılıyor olması. Kapanmamıştı. Takipsizlikler vardı. İtiraz gelmişti. 2016'da ki takipsizlik kararına 120 civarında şüpheli üzerinde. Sonra 2018'de itiraz gelince yine Kahramanmaraş Adliyesi'nden 20'si hakkında takipsizlik kararı kalkmıştı. Sonra Yargıtay Genel Kurul kararıyla yine bir geri dönmüştü falan ama öyle bir anlamda sürüncemedeydi. Şimdi evet. Yeniden hiçbir şey olmamış gibi yani yeniden tamamen başladı. Yeniden
1: çok hızlanman gerektiği
0: son derece
1: için
0: önemli.
1: Herkese birer cümle söz
0: bir
1: vereyim hocam.
0: O bir FETÖ suikastidir, alçaklığıdır. Bunun altını çizeyim.
1: Gürkan ne düşünüyorsun sen?
2: Hocanın dediklerine katılıyorum. Hem Raip Santoro da var. Ranting, oralarda
0: evet, Trabzon'da
2: aktörlerin, Büyük Birlik Partisi'nin onunla irtibatlı isimler olabilmesi, Muhsin Bey'in bundan rahatsızlık duyması, bizim tarlayı sürmüşler derken evet. Kastettiği Fethullah Gülen örgütüydü. Hı hı. Ve Fethullah Gülen'in de Muhsin Yazıcıoğlu için kullandığı ifade nifak unsuru. Yani araları böyle kopuk ve bilmediğimiz bir sürü bilgiye de veriye de Muhsin Başkan sahip olabilir. Çünkü o anlamda ilişkiler, irtibatlar olan da birisiydi. Yani bu adamların gerçek yüzünü, ilişkilerin irtibatlarını görmüş olma ihtimali, bunlara tepki gösterme ihtimali de zaten çok yüksek. Veriler, işaretler bunu gösteriyor. Yani helikopter düştüğünde oraya giden ekip, daha sonra 2016'da Cumhurbaşkanı'na Erdoğan'a suikast girişiminde de kullanılan ekibin içinde aynı adamların bulunmaları falan. Bu konuşmalar, bu yazışmalar.
1: Neden 17 yıl?
2: Hiç şüphe yok.
1: 17 yıl çok uzun bir zaman.
2: Çok, şimdi zaten mesele biraz da o. Yani dosyadan bağımsız olarak kimin icra ettiği, bu cinayeti kimin işlediği konusunda bir görüş ayrılığı da yok. Ama bakın İdris Naim Şahin. O sırada Bekir Atalay İçişleri Bakanı, İdris Naim Şahin'den başlayın, Mustafa Çiftçi'ye kadar, bugüne kadar 8 İçişleri Bakanı. Yine en az 7-8 tane Mehmet Ali Şahin'den bugün Akın Gürlüğe kadar 7-8 tane de Adalet Bakanı. Bakanı. 17 yıl. Ne oldu ki?
1: 17.
2: Yani niye bakılmadı da şimdi bakılıyor? Bu zamanlama meselesi de böyle bir zihinlerde soru işareti. Niye şimdi yani yapılsın, çıksın, ne zaman, ne kadar geç çıkarsa... Çıksın mutlaka çıksın tamam ama
1: tabii,
2: yani
1: tabii,
2: niye şimdi yeniden gündeme geldiğini de yani bir kamuoyu algısı ihtiyacı mı var? Hani bu FETÖ'nün durumu belli. Bir terör örgütü. Memlekete yaptığı kötülükler ortada. Hani niye şimdi ve niye bu yıllar içinde bu veriler vardı? Adamlar da buradaydılar. Veriler de ortadaydı. 17 yıl. Dolayısıyla bu da devletin durumu ile ilgili bizi soru işaretleri yaratıyor. Yani.
1: Ne diyorsunuz?
3: Şimdi
1: birer dakika alacağım. Çok az vakit kaldı.
3: 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Diğerleri hı-hı. adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklu olanlar da var. Bunların birçoğu FETÖ'cü. Yani FETÖ'den hüküm giymiş kişiler. Şimdi bu ulaşılan bilgiye göre F-4'ten F-16'ların 3 uçağın basınçtan helikopteri düşürdüğü yönünde iddia ediyor.
1: Var,
3: ama
1: evet.
3: çok enteresandır. Malatya'da bu olay olmadan önce Malatya'da Adil Öksüz'den bağlantısı olan, daha önce görüşen...
1: Pilot oraya eksik kalan saatlerini tamamlamak için gidiyor.
3: Evet, gidiyor.
1: Uçağı kaldıran pilotun da olduğu söyleniyor.
3: Evet, FETÖ'cü zaten. O tutuklu şu anda zaten. FETÖ'cünün Adil Öksüz'den talimat aldığı ve bu talimatı gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Tabii ki o dönem itibariyle belki de sıcağı sıcağına ilk etapta herkesin aklına da gelmişti. Şebnem Hanım'a katılıyorum, Merve Hanım'a. Çok tartışıldı bunda FETÖ parmağı var şeklinde ama tutuklananlar oldu ama net olarak, örgütsel olarak bir bağlantı kurulmamıştı, kurulamamıştı. Ama bugün ortaya çıkan tablo... Bunun doğrudan FETÖ tarafından düşürüldüğü, katledildiği, önümüzdeki günlerde daha netlik kazanacak. Bu tür hani faili meçhul diye kalan olayların, cinayetlerin, şüphe duyulan bir takım gelişmelerin yeni dönemde ortaya çıkması da hakikaten kıymetli buluyorum. Allah rahmet eylesin. İnşallah bundan sonra da daha yani Türkiye'de faili meçhul zaten artık olmuyor.
1: Ve olmasın.
3: Olmuyor. İnşallah bundan sonra da olmaz.

0: Yani
1: örgüt telaşlandı. O söz, yani bizim arka bahçemizi ya da bahçemizi sürmüşler sözüyle
0: telaş hızlandı.
1: Devlette bazı kurumlardaki izini, sızmalarını devletle paylaşacağı, bunun üstüne gideceği konusunda telaş içerisindeydi.
0: Bu arada İsmail Güneş'in ses kaydını da dün gibi hatırlıyoruz. Kimi? Yani gazeteci İsmail Güneş kurtulmak için çaba harcadı. Tanıyordum zaten onun ses kaydının düşmesiyle hemen oraya bu müdahaleleri yapmak için gidildiği iddia gerçekten çok acı.
1: Çok acı.
0: Son bir dakika kalmış ama Bülent Bey'le Kemal Bey'e sözüm kalmadı. Çok kısa kısa Kemal Bey sizden alabilir miyim? Çok kısacık bir dakikamız var toplam çünkü. Buyurun.
2: Şöyle sadece Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra 2011 yılından itibaren Büyük Birlik Partisi'nin liderliğini yapan kişilerin o yönetimin 15 Temmuz'a kadar olan tavrına baktığınız zaman bile zaten çok ciddi bir şüphe doğuyor. O yüzden ben bu kadar söyleyeyim.
0: Bülent Bey siz ne dersiniz?
3: Şöyle bir cümle, 2009'a döndüğümüz zaman o soruşturmayı yapan o zamanki yargı ve kolluk bürokrasisi içerisindeki Fethullahçı çete soruşturmaya başlarken bu olayı Ergenekon'la ilişkilendirmek istedi. O dönemde de birçok delilleri zaten kararttılar. Zaten bu işin bu kadar uzamasının temel sebebinde de ilk soruşturma yapanların bu olayı Ergenekon'a bağlamak yönündeki yapmış oldukları manipülatif davranışlardı. Onun sonucunda bu iş buralara kadar geldi.
0: Evet, ve 17 yıl sonra şimdi tekrar yeniden açılan soruşturmayla konuşuyoruz ve bakalım nereye varacak.
1: Akın Gürlüğe de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Akın Gürlüğe de bu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz.
0: Evet, çok önemli bunun tekrar ele alınması. Bu arada o kazada ya da suikaste, yani artık hukuki durum bundan sonra ortaya çıkacak. Vefat eden her birine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına bir kez daha sabır diliyoruz. Şimdi sizlere teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için bu akşam programda. Çok sağ olun. Reklam arasına gitmeden önce bütün konuklarıma teşekkür ediyorum. Hem İstanbul stüdyomuzda hem Ankara'da bir reklam arası.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Sadece sevmek yetmez. Emek vermek de gerek. Tohumu ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek, duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur, nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı. Tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı. Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
0: Evet, programımızı burada noktalıyorum. Hoşça kalın.

Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. ABD, İran'a karşı saldırılarını 7. gecede de sürdürdü. İran'ın 7 noktasında patlama sesleri duyuldu. İran'sa misilleme saldırılarıyla bölgedeki ABD üslerine hedef aldı. ABD ordusunun İran'a saldırıları sürüyor. Çok sayıda bölgeden patlama sesleri yükseldi. İran'dan misilleme saldırıları gecikmedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a 7. gecede yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Saldırılar Cuma günü Türkiye saatiyle 22'de başladı. İran medyası Keşm Adası'yla Bender, Yezd, Darab, Lar, Ahvaz, Sirik ve Buşehir bölgelerinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. İran ise Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Süleymaniye kentlerine saldırı düzenledi. Tahran yönetimine muhalif grupların kamplarıyla ABD askeri üssü ve başkonsolosluğu vuruldu. Saldırıya uğrayan noktalardan alevler yükseldi. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda bir ABD gemisine hedef aldı. Bahreyn'de ABD ordusunun deniz dronlarının deposuyla yapay zeka destekli hedefleme merkezini vurduğunu açıkladı. Saldırıda balistik füze ve İHA'ların kullanıldığını bildirdi. Devrim muhafızları ayrıca Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki mayınlı rotadan geçen iki petrol tankerinin patladığını açıkladı. İran dini liderinin danışmanı Muhsin Rızai, ABD saldırıları birkaç gün daha devam ederse tam kapsamlı saldırı aşamasına geçeceğiz dedi. Hem ABD hem İran mutabakat zaptının ihlal edildiğine dair açıklamalarda bulunuyor ve bu durumdan birbirlerini suçluyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Son 3 günde 25'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Son olarak mülteci kampındaki bir cenaze törenine katılanlar vuruldu. İsrail ordusu Gazze'de sivil alanlara yönelik saldırılarını sıkılaştırdı. Son 3 günde cenaze törenleri, halk pazarları ve konutlar hava saldırılarıyla vuruldu. Son olarak Nusayrat mülteci kampında bir cenaze törenine katılanlar hava saldırılarıyla hedef alındı. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 20'ye yakın kişinin de yaralandığı açıklandı. Gazze'deki hükümet medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada saldırıların sistematik bir terör politikası olduğu, İsrail ve ona destek veren ülkelerin işlenen saldırılardan sorumlu olduğu ifade edildi. ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Gerilimin merkezinde ise Türkiye ve F-35 savaş uçakları var. Axios haber sitesinin iddiasına göre Netanyahu'nun açıklamalarını izleyen Trump çok sinirlendi. Beyaz Saray'dan randevu alamayan Netanyahu'nun ABD ziyaretini iptal etmek zorunda kaldığı iddia edildi.
1: I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority and also by I think by America's posture in the Middle East.
2: Bu görüntüleri izleyen Trump Netanyahu'ya çok kızdı. Netanyahu'nun bu konuda söz söylemeye hakkı yok dedi. İddia Axios haber sitesinden. İddiaya göre ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki ilişkiler Türkiye'ye F-35 satışı tartışması nedeniyle gerildi. Tansiyon Trump'ın NATO zirvesi

0: öncesinde Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü değerlendirdiği açıklamasıyla yükseldi. Bu adıma karşı çıkan Netanyahu, Amerikan Fox News kanalına çıkıp Trump'ın kararını sert bir dille eleştirdi. Axios'a göre Trump bu sözleri adeta köpürdü. ABD Başkanı'nın Netanyahu'nun bu konuda görüş bildirmeye, söz söylemeye kesinlikle hakkı yok dediği öne sürüldü. Amerikan basınına göre Trump'ın daha önce görüşme sözü verdiği Netanyahu, tam iki haftadır Beyaz Saray'dan randevu bekliyor. Ancak hiçbir somut geri dönüş alamıyor. Kapılar yüzüne kapanan İsrail Başbakanı sonunda ABD ziyaretini tamamen iptal etmek zorunda kaldı. Resmi gerekçe olarak Senatör Lindsey Graham'in cenaze töreninin ertelenmesi gösterilse de perde arkasında Trump'ın dinmeyen öfkesinin olduğu belirtiliyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'sinde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gitti. Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel yine bir cenazede buluştu. Kılıçdaroğlu ve Özel, eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze törenine katıldı. İki isim tokalaştı ancak aralarında bir diyalog yaşanmadı.
0: Kılıçdaroğlu ve Özel bir kez daha cenazede bir araya geldi. Tokalaştılar ancak aralarında bir diyalog yaşanmadı. 88 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Karşıyaka Mezarlığı'ndaki camiye önce iki ismin çelenkleri geldi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in genel başkan sıfatıyla çelenkleri alana yerleştirildi. Cenaze namazı için önce Özel geldi. Özel, cuma namazı için camiye girdi. Kısa bir süre sonra da Kılıçdaroğlu cenaze namazı için Karşıyaka Mezarlığı'na geldi. Baykal'ın oğlu Ataş Baykal'a başsağlığı diledi. Saftaki yerini aldı. Özel'in de alana gelmesiyle gözler iki isme çevrildi. Ataş Baykal ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la tokalaşan Özel, Kılıçdaroğlu'na doğru da yöneldi. İki isim tokalaştı ancak aralarında bir diyalog yaşanmadı. Kılıçdaroğlu ve Özel mutlak butlan kararının ardından 25 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eski CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreninde bir araya gelerek tokalaşmıştı. Olcay Baykal'ın naaşı cenaze töreninin ardından devlet mezarlığında eşi Deniz Baykal'ın yanına defnedildi.
1: Meclis Başkanlığı'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyalar Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu havale edildi. Meclise sunulan fezlekeler arasında Özel'e ait 3 dosya bulunuyor. Özel'in yanı sıra dosyası sunulan milletvekilleri arasında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı yer alıyor. Ayrıca CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İzmir Milletvekili Murat Bakan ve Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan da dosyası sunulanlar arasında bulunuyor. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Özel cephesindeki yeni parti hazırlıklarını değerlendiren Kuşoğlu, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının çok büyük bir kısmının Özel'in kuracağı partiye gitmeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun güvenli liman ve Osmanlı coğrafyası mesajlarına da açıklık getirdi.
2: Kurultay delegelerini satın almış. Yani partiyi satın almaya kalkmış birileri. Baştan fark edemedik. Bu da parti için yüz karası bir durum. Bu Atatürk'ün partisinde böyle bir şeyin olmaması lazım.
3: Mutlak butlan kararının gerekçesine bu sözlerle dikkat çekti. Özel cephesinin yeni parti çalışmalarını değerlendirdi.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmalarının sebebini sosyolojiye dayanmıyor, ideolojiye dayanmıyor, bir fikri ayrılığa dayanmıyor ama herhalde duygusal bir kopuş bu. Kafa karışıklığı milletvekillerinin, belediye başkanlarımızın çok büyük bölümü kopmayacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık bir parti, bir marka. Burayı kimse terk etmez kolay kolay. Yani
1: Milletvekillerinin
0: bir
1: ve belediye
0: maceraya
1: başkanlarının
0: girmek
1: büyük,
0: olur.
1: büyük bölümü kopmayacak dediniz ama öyle bir
0: Kopmayacak.
1: altını çizelim.
2: CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Bir arınma süreci yaşayacağız dedi. Kılıçdaroğlu'nun güvenli liman sözlerine de açıklık getirdi.
0: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce birilerinin bazı çalışmalar yaptığı, Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklemedikleri ortaya çıktı. Bölümü hemen seçimlerden sonra başladı. Hançer şeyi metaforu o
1: Metafor
0: zaman
1: öyle
0: çıktı
1: çıktı, evet.
0: hatırlarsanız. Sayın Kılıçdaroğlu partinin birileri tarafından ele geçirilmesi hamlelerinin olmasını görerek güvenli limana kadar partiyi götüreceğim. Ondan sonra Eminerlere bırakacağım, teslim edeceğim dedi.
2: Kılıçdaroğlu'nun dış politikadaki Osmanlı coğrafyası vurgusuna dair de mesajlar verdi.
1: İktidarla kesişme alanı arayışım bu.
0: Atatürk'ün hani yurtta sulh, cihanda sulh dedi ama gerektiği zamanda nasıl Hatay'ı topraklarımıza katmasını bildi. Biz Suriye'ye hiçbir şekilde karışmayalım, askerimiz de olmasın ya da Irak'ta olmasın diyebilir miyiz? Osmanlı coğrafyasına müdahale etmemiz lazım. Okyanusun ötesinden gelecek birileri, Rusya gelecek, Amerika gelecek, Fransa, İngiltere'nin müdahaleleri söz konusu. Biz bu topraklara müdahale etmeyeceğiz. Seyirci mi kalacağız?
3: DEM Parti heyeti 23 Temmuz Perşembe günü İmralı'ya gidecek. Ziyarette terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin son hazırlıklar ele alınacak. DEM Parti heyeti 24 Mayıs'tan bu yana 59 gün sonra İmralı'yı ziyaret etmiş olacak. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Ziyarette AK Parti ve MHP ile yapılan görüşmelerde ele alınan başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor. Önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşen heyet, önceki günde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti. Meclis yaz tatiline girmeden önce yasanın meclise sunularak kabul edilmesi planlanıyor. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin soruşturmada 19 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli için adli kontrol kararı verildi.
4: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. 8 şüpheliye adli kontrol kararı uygulandı. Dosyayı Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 13 Temmuz'da 10 ilde operasyon düzenlendi. 25 şüpheli silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin cezaevinde olduğu, diğer ikisinin ise firari durumda olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 27 şüpheli, Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Savcı, şüphelilerin tamamını kasten adam öldürme suçuna iştirak ettikleri gerekçesiyle tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik aralarında emekli ve halen görevde olan askerlerin de olduğu 19 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünün altını çizdi. Soruşturma dosyasına giren kritik belgeler FETÖ müdahalesini yeniden gündeme getirdi. Başsavcılık askeri kaza kırım ekibinin olay yerine seçilerek gönderildiği üzerinde duruyor. Sivil ekiple birlikte hareket edilerek helikopterdeki cihazların söküldüğü değerlendiriliyor. Dosyaya FETÖ'nün sözde yöneticilerinin baylok yazışmaları da girdi. Yazışmalarda tereyağından kıl çeker gibi hallolduğu ifadeleri dikkat çekti.
3: Hakkında soruşturma başlatılan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Nasuh Mahruki, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Mahruki, adliyeye sevk edildi. Eski AKUT Başkanı Mahruki, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla tutuklandı. Başkanım. Ardahan'a

0: Yeni vali atandı. Sene başında göreve atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin yerine Ömer Hilmi Yanlı getirildi. Atama kararı Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. 2026 Ocak ayında Ardahan valiliğine atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alındığı duyuruldu. Çiçekli'den boşalan göreve Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi kaymakamı Ömer Hilmi Yanlı getirildi. Mehmet Fatih Çiçekli'nin bisiklet sürerken giydiği kıyafetler muhalefetin tepkisine sebep olmuştu. CHP'li bir vekil Meclis Genel Kurulu'nda valinin görevden alınması gerektiğini belirtmişti. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gözaltı var. Avukat Ece Güner'in kardeşi de gözaltına alındı. Diğer yandan soruşturma sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, dernek çalışanları ve mali denetçilere uzandı. Üçüncü dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Derneğin kurucularından Alper Çelik de tutuklandı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2025-284-884 sayılı soruşturmalar kapsamında soruşturma savcısı tarafından gecikmesine sakıncalar kapsamında.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan isim bu kez sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur oldu. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Haluk Levent ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 18 kişinin tutuklanmasının ardından 3. dalga operasyon yapıldı. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, dernek çalışanları, kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheli ve mali denetçilerin de aralarında olduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur'un gerçek faydalanıcısı olduğu Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz geldiği, özel bir bankanın Masak'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi.
3: Alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
2: 9 şüphelinin işlemleri devam ederken önemli bir başka gelişme daha yaşandı. İlk dalga operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan ancak firari olan Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik noterde işlem yaparken yakalandı. Çelik adliyedeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alper Çelik en çok para trafiğine sahip kişi. Masak'ın hazırladığı rapora göre Alper Çelik'in hesabında 2020 yılından itibaren hayatın olağan akışına aykırı şekilde artış tespit edildi. 379 işlemde 19.556.000 lira para yatırılmıştı. İşlem açıklamalarında Ahbap faaliyetleri için borç, Ahbap borç, Haluk için borç gibi ifadeler kullanılmıştı.
4: Konserlerde sayısız yardım konserleriyle Birleşmiş Milletler'e kadar...
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında şarkıcı İlyas Yalçıntaş da var. Ünlü şarkıcı Sıla ise adli kontrolle bırakıldı.
5: Şarkıcılar, fenomenler, iş insanları, işletmeciler. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bu kez 4 kişi için tutuklama kararı çıktı. Uyuşturucu soruşturmasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Aralarında ünlü şarkıcı Sıla ve İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 19 şüpheli önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alındı. Aralarında yapımcı Fatih Aksoy'un da bulunduğu 3 kişi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Sıla ve İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve 3 şüpheli tutuklandı. Ünlü şarkıcı Sıla ve 11 şüpheli ise adli kontrole bırakıldı.
0: Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı. Peki şüpheliler arasında hangi isimler var? Haklarındaki iddialar neler? Bakalım.
5: Rakip takım lehine bahis oynadılar. Çok sayıda kupon yaptılar. Yasa dışı bahis soruşturmasındaki bu tespitler sonrası bazı futbol kulübü yöneticileri gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bahis platformlarının 2020-2026 yıllarını kapsayan verileri analiz edildi. Hakemler, profesyonel futbol kulüplerinin yöneticileri ve futbolcular tek tek incelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin görev yaptıkları dönem içerisinde bahis oynadığı tespit edildi. Analizlere göre kendi kulüplerinin müsabakalarında rakip takım lehine bahis oynadıkları...

0: Yani şike yaptıkları iddia edildi. Masak verilerinin de incelenmesi sonucu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş de, eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak da var. Gözaltındakiler arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde yöneticilik yapan 3 kişi de bulunuyor. Toplamda 13 spor kulübünden isim gözaltı listesinde. Çeşitli kademelerdeki yöneticilerin bahis platformları üzerinden yüzlerce kupon oynadığı iddia ediliyor. Şu ana kadar soruşturmada 17 isim gözaltına alındı, 2 şüpheli ise yurt dışında. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmayla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz diyen Gürlek, sporun ruhunu zedeleyen her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir ifadelerini kullandı.
1: Ankara'da A isimli organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
0: Hedef aldığı kişileri silahla tehdit ettiler. Paralarını ve gayrimenkullerini gasp ettiler. A isimli suç örgütü çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturması kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü'nce organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Polis ekiplerince gizlilik içerisinde yürütülen fiziki ve teknik takiple 15 şüpheli adım adım izlendi. A lakaplı örgüt liderinin Ankara'daki boş arazideki bir evi aynı yolla üzerine alıp örgüt merkezi haline getirdiği, talimatları buradan verdiği ve silahları aynı evde sakladığı tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Şafak operasyonuyla şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda mağdurların adına düzenlenmiş 7 adet senet, 2 adet uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin telefonlarında ve sosyal medya hesaplarında silahla çekilmiş çok sayıda fotoğraf ve mağdurlara attıkları tehdit mesajları da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si hakkında tutuklama kararı verildi. 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandı.
1: 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Tek hakimle çözümlenebilecek davalar genişletilecek. Peki kanunla başka hangi düzenlemeler hayata geçecek? Bakalım.
0: Yargılamalar hızlanacak, mahkemelerin iş yükü azalacak. İBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
0: 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre IBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak. Mahkemece yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilecek ceza yarıya indirilecek. Düzenleme, kanun yürürlüğe girmeden önce mahkumiyet kararı verilmiş ancak dosyaları henüz kesinleşmeyip istinaf aşamasında bulunanları da kapsayacak. Düzenlemenin yaklaşık 400 bin dosyayı etkilemesi bekleniyor. Kanunla Bölge İdare Mahkemesi'nin yeniden verdiği kararla İlk derece mahkemesi kararı arasındaki fark 55 bin lirayı geçmiyorsa Danıştay'a temiz yolu kapatıldı. 486 bin liraya kadar olan çok sayıda idari dava artık tek hakim tarafından karara bağlanabilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilmiş oldu. Hakim ve savcıların hukuki bilgisiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası verilmesinin yolu açıldı. Kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olmayacak. Genel kurul görüşmelerinde 2 madde tekliften çıkarıldı. İşkence ve eziyet suçlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmamasına yönelik düzenlemeden vazgeçildi. İdare aleyhine kazanılan davalarda İcra takibinden önce idareye başvuru

0: sorumluluğu getiren maddede geri çekildi. Mirasçılar arasındaki ortaklığın giderilmesi için yapılacak ilk açık arttırma yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirilecek. Aile taşınmazlarının üçüncü kişilere ilk ihalede gitmesini önlemesi amaçlanıyor. 12. yargı paketiyle kanuni faiz oranı %24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reskont oranının %80'i olarak belirlenecek. Yani kanuni faiz %31 olarak uygulanacak.
1: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yangın çıktı. Fatih'teki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Koca Mustafa Paşa Caddesi'nde bulunan fakülte binasının çatısında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Kaybolduktan günler sonra cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in mezarının açılması gündemde. Baba, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi amacıyla özel bir teste başvurduklarını söyledi.
0: Rojin gerçekten suda boğularak mı öldü? Bu sorunun yanıtını bulmak için aile savcılıktan yeni talepte bulundu.
2: Ben diyorum ki benim çocuğumun başına ne geldi? Kim öldürdü? Kim katletti? Bellidir bu bir cinayettir.
0: Rojin Kabayiş 2024 yılında üniversite eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Hayali çocuk gelişimi bölümünü tamamlayıp öğretmen olmaktı. Kaldığı yurttan 27 Eylül'de çıktı. 15 Ekim'de Van Gölü'nde cansız bedeni bulundu. İntihar mı cinayet mi sorusunun yanıtını bulmak için başlatılan soruşturmada Rojin'in ailesi Van Cumhuriyet Başsavcılığından yeni taleplerde bulundu.
2: Diyatom testi daha önce yapılmamıştı. Bunu talep etti savcıda.
0: Diyatom testi Rojin'in suda boğulup boğulmadığını ortaya koyacak. Ancak Adli Tıp Kurumu'nda daha önce Rojin'in vücudundan alınan örneklerin yeterli olmama ihtimali var. Bu da Rojin'in mezarının yeniden açılıp numune alınması anlamına geliyor.
2: Rojin'in başına ne geldi biz hala da bilmiyoruz. 2 senedir ben can çekişiyorum, acı çekiyorum.
0: Kabayiş ailesi şimdi başsavcılıktan gelecek kararı bekliyor.
3: Şunu kapı.
1: Nevşehir Devlet Hastanesi'nde bir hemşire bundan 3 yıl önce yanlış kan verdiği hastanın ölümüne neden olmuştu. Hakim karşısına çıkan hemşire için verilen karar üst mahkemeye taşındı. Yeniden yargılamada hemşireye meslekten men cezası çıktı.
0: Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti. Yeniden yargılanan hemşire için verilen ceza değişti. 75 yaşındaki Emine İkinci, 3 yıl önce Nevşehir Devlet Hastanesi'nde kırık bacağından ameliyat oldu. Daha sonra ortopedi servisine alınan yaşlı kadına, hemşire M.Y. tarafından başka bir hasta için getirilen kan verildi. Kan nakli sırasında fenalaşan kadının kalbi durdu. Ölümü üzerine ailesi hemşireden şikayetçi oldu. Yargılanan hemşire için taksirle ölüme neden olma suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Daha sonra hapis cezası 45.500 lira adli para cezasına çevrildi. Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu. Yeniden yargılama sonunda mahkeme sanık hemşire hakkında 6 ay süreyle hemşirelik mesleğinden men cezası verdi. Ayrıca adli para cezası uygulanmasına da hükmetti.
1: Manisa'da akıl almaz bir olay yaşandı. Bir erkek tartıştığı eşinin burnunu ısırarak kopardı. Hastaneye kaldırılan genç kadın ameliyata alındı.
0: Tartıştığı eşine saldırdı. Darp edip burnunu ısırarak kopardı. Canını kurtarmaya çalışan kadın balkondan atlamayı bile düşündü. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Gökhan Güler iddiaya göre eve alkolü gitmişti. 28 yaşındaki eşi İmran Güler'le arasında tartışma çıktı.
4: Boğazımı sıktı, üstüme saldırdı. Yani ben de ona karşılık verince burnumu ısırdı.
0: Kadının burnu eşinin ısırığıyla koptu. Büyük acı yaşayan kadın kendini balkona attı.
4: Canımın acısıyla balkona çıktım. Hani atlama derecesine geldim.
0: İtfaiye ekipleri iki çocuk annesi genç kadını balkondan aldı. Hastaneye kaldırılan kadının burnu ameliyatla yerine dikildi. Onu bu hale getiren eşi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Hakkari'de Cilo Dağı'nın zirvesine tırmanan dağcıdan 5 gündür haber alınamıyor. Ekipler drone desteğiyle dağda arama çalışmalarını sürdürüyor. Ailesi ise umutla gelecek iyi bir haberi bekliyor.

0: Yüksel abi yanlış mı oraya? Yüksel abi.
1: 30 yıl boyunca birçok dağ tırmandı. Hakkari'deki son tırmanışında kayboldu. 61 yaşındaki dağcı için ekipler seferber oldu. Bursa'da Budak Dağcılık Kulübü üyesi olan emekli assubay Yüksel Işık,

0: olan arkadaşını burada bırakıp zirveye doğru devam etti.
1: Pazartesi günü saat 3'ü 5 geçe bizi görüntülü olarak aradı. Zirveye çıktığını, arkadaşının onu aşağıda beklediğini ve havanın kararmadan arkadaşının yana inmesi gerektiğini söyledi. Aşağıda telefonunu çekmediğini ve kendisini merak etmememizi de iletti.
2: Şu an en yüksek olarak gözüken Süper Direk ve arkasında Veşko Dağı var.
0: Bu görüşmeden sonra Yüksel Işık'tan bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine 30 yıllık dağcı için jandarma ve AFAD ekipleri drone destekli arama çalışması başlattı.
1: AFAD tarafından yapılan arama sadece 3000 rakıma kadar olan bölgededir.
0: Kayıp dağcının ailesi ondan gelecek iyi haberi bekliyor.
3: Bir akaryakıt istasyonunun marketine alışveriş yapmak için girdiğinizi düşünün. Kafanızı çevirdiğinizde üzerinize bir kamyon geldiğini görüyorsunuz ama kaçmaya fırsatınız olmuyor. Erdinç Cirit'in de başına tam olarak bu geldi. Ölüm onu alışveriş için girdiği markette yakaladı.
0: Son sürat akaryakıt istasyonuna daldı. Pompaları deviren kamyon marketteki müşteriyi hayattan kopardı. Kudret K. Sakarya'dan aldığı kömür tozunu kamyonla taşıyordu. Bursa'nın İznik ilçesine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Son sürat ilerleyen kamyon yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. O sırada 54 yaşındaki Erdinç Cirit istasyonun marketinde alışveriş yapıyordu. Büyük bir gürültüyle arkasından gelen kamyon hem onu hem de istasyon çalışanını altına aldı. Market çalışanı kazadan son saniyede hafif yaralı olarak kurtuldu. Çiftçilik yaptığı öğrenilen iki çocuk babası Erdinç Cirit, onun kadar şanslı olamadı. 54 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti. Akaryakıt istasyonunda patlama olmaması faciayı önledi. Erdinç Cirit'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Hafif yaralı istasyon görevlisi ise hastaneye götürüldü. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: İstanbul Esenyurt'ta çıkan bir kavga az kalsın faciaya dönüşecekti. Kavgaya karışanlardan biri kılıç çekince ortalık karıştı.
0: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Eline kaldırım taşı alan da vardı, kılıçla saldıran da. Ortalık karıştı, savaş alanına döndü. Kavga İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre bir grup apartmanın önünde şişe kırınca daire sakinleri uyardı. O sırada gruptan biri daireye taş attı. Tartışma sokağa taşınca kavga büyüdü. Taraflar birbirine sopalarla saldırdı. O sırada bir kişi kaldırım taşını eline alıp karşısındakine fırlattı. Bir kişi de birdenbire kavgaya kılıçla girdi. Kılıcı kaldırıp vurdu. Aldığı darbeyle yere yığılan karşı taraf kalkıp tekrar saldırmaya çalıştı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı.
3: Estetikte artık sadece ameliyatta yaşanan komplikasyon ya da hatalar değil, verilen sözler de yargılanıyor. Peki hangi vaat doktoru tazminatla karşı karşıya bırakıyor? Komplikasyon yaşanmasa bile dava açılabilir mi? Arzu Kaya ve Özcan Öztürk, Yargıtay'ın dikkat çeken kararlarını uzmanlarıyla inceledi.

0: Daha ince bir burun, daha dolgun dudaklar. Bazıları için değişen yalnızca görünüşü değil, hayatlarının yönü de oluyor. Ancak estetik operasyonda vaat gerçekleşmeyince konu ameliyathaneden mahkemeye taşınıyor.
1: Tıbben sonuç garantisi vermek mümkün değil.
2: Yargıtay'ın estetik müdahalelere yaklaşımında aslında belirleyici olan nokta işlemin kendisi değil, verilen vaat.
3: Tam da bu noktada Yargıtay kararları dikkat çekiyor. Yüksek Mahkeme estetik müdahaleyi eser sözleşmesinden sayıyor. Yani ameliyatın başarılı geçip geçmemesinden ziyade hastaya vaat edilen sonuç gerçekleşti mi ona bakıyor.
2: Hasta-hekim ilişkisi tedavi amaçlı olduğunda gerekli özeni gösteriyorsa hukuki sorumluluğu burada bitiyor aslında. Ancak estetik müdahalelerde durum farklı.
0: O farklı örneklerden

0: Biri meme estetiği davası. Davacı kadın istediği görünüme kavuşmak için ameliyat oldu. Ancak sonuç beklediği gibi değildi. Yargıtay eser sözleşmesinde sonuç taahhüdü var diyerek doktoru kusurlu buldu.
1: Konuda Türkiye'deki Yargıtay kararlarının da birçoğu böyle. Kesinlikle tıbbi uygulamalarda sonuç garantisi verilmez. Bu imkansız zaten. Yani sonuçta yara iyileşmesinden bahsediyoruz. Hekimlerin dışında da çok farklı faktörlere bağlı. Mesela sigara içip içmemek, yaşınız.
2: Tazminat davası açabilir mi? Bir komplikasyon gelişmediyse bile saç ekimi yaptırdınız ve istediğiniz sıklıkta olmadı. Burnunuzu yaptırdınız ve çökme meydana geldi. Meme operasyonu geçirdiniz ve istediğiniz şekilde olmadı.
0: Peki bu durumda hangi vaatler doktoru davalı yapıyor?
2: Sosyal medya reklamları aynı zamanda öncesi sonrası paylaşımı, %100 sonuç vaadi gibi kelimeler kullanılıyorsa.
3: Yani mahkemeler artık sadece ameliyatları incelemiyor. Hastaya vaat edilenleri, neden sonuç ilişkilerini WhatsApp yazışmalarında delil olarak kabul ediyor.
1: Eğer bilgilendirme yetersizse biz de Yargıtay'ın birçok üyesi gibi eser sözleşmesine girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani siz hiçbir riskten bahsetmeden hastaya siz sonuç garantisi vermişseniz kabul edilemeyecek beklentileri sokuyorlar. O zaman da hastaların böyle davalar açmaları haklarıdır.
0: Uzmanlara göre hastanın yapılacak işlemle ilgili yeterince bilgilendirilmesi halinde ise hekimlere kusur verilmemeli.
1: Şu enfeksiyon olabilir, şu şekilde iskalabilir diye hasta bilgilendiriliyorsa buradan eser sözleşmesi çıkmaz diyoruz biz.
0: Yargıtay'ın son kararlarıyla birlikte estetik hukukunda artık yeni soru gündemde. Ameliyat doğru yapıldı mı değil, hastaya verilen vaat yerine getirildi mi?
4: Kontrollü yıkımlar bir şekilde ne yazık ki kontrolden çıkıyor. Çevrede bulunan binalara, kimi zaman araçlara zarar veriyor. Son örnek İstanbul Küçükçekmece'den. O yıkımda nasıl faciadan dönüldü izleyelim.
5: Anlatın. Eyvah. Bravo. Bravo. Bravo. Hocam, hocam.
6: İşler yine planlandığı gibi gitmedi. Yıkılmaya çalışılan bina yan apartmanın üzerine devrildi. İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir bina kentsel dönüşüm için yıkılacaktı. İş makinesiyle binanın bir bölümü yıkıldı. Kalan bölüm için çalışmalar devam ederken işler kontrolden çıktı.
5: Eyvah!
6: Binanın kalan bölümü yan tarafta sağlam binanın üzerine doğru devrildi. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Bina ise büyük zarar gördü. Çevrede güvenlik önlemi alındı. 4 katında hasar oluşan bina tahliye edildi.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da COP31 toplantısına katıldı. D8 ülkelerinin çevre bakanlarıyla bir araya gelen Bakan Kurum, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğunu söyledi.
7: İklim değişikliği artık geleceğe ilişkin bir risk değil. Ekonomik kalkınmayı, şehirlerimizi, gıda güvenliğimizi, enerji sistemlerimizi ve toplumlarımızın refahını doğrudan etkileyen küresel bir sorundur.
6: İklim değişikliğinin yarattığı tehlikeye dikkat çekti. Tüm risklerin masaya yatırılacağı COP31 iklim zirvesinin önemine değindi.
7: COP31 başkanlığı olarak 3 temel ilkeyi benimsedik. Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Bu anlayışta COP31'i uygulamayı hızlandıran, ortaklıkları güçlendiren ve somut sonuçlar üreten bir süreç olarak tasarladık.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da D8 Uluslararası Bakanlar toplantısına katıldı. COP31 başkanı da olan bakan kurumla çevre bakanları küresel iklim değişikliğinin neden olduğu riskleri konuştu.
7: Temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak amacıyla elektrifikasyonu ve enerji verimliliğini, gıda güvenliğini güçlendirmek ve üreticilerimizi iklim risklerine karşı dirençli hale getirmek amacıyla sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak istiyoruz.
6: Bakan kurum, iklim dirençli şehirler kurulmasının önemli olduğunu söyledi.
7: Bu hedeflerin her biri şehirlerimizin daha güvenli, ekonomilerimizin daha rekabetçi, toplumlarımızın daha dirençli ve gelecek nesillerimizin daha güçlü olmasına yönelik ortak bir dönüşüm vizyonunu temsil etmektedir.
4: Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan verilerini açıkladı. Geçen yıla göre ücretli çalışan sayısı yıllık %0.

0: 1,5 oranında artarak 15.970.105 kişi oldu.
1: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı yıllık %0,5 arttı. 15.970.105 kişiye yükseldi. TÜİK, Mayıs ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe %3,2 azalırken inşaat sektöründe %1,2 arttı. Ticaret hizmet sektöründeki artış %2,3 oldu. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda ise %0,1 azalış gösterdi. Bu azalış sanayi sektöründe %0,1, inşaat sektöründe %1,2 oldu. Ücretli çalışan sayısı ticaret hizmet sektöründe ise aynı kaldı.
0: Haziran ayında 194.740 yeni araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34 milyonu aşarken ikinci el piyasasında da geçen ay 941 bin araç el değiştirdi. Ayrıca Haziran'da yine en çok benzinli araçlar tercih edildi.
1: Haziran ayında 194.740 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.545.132 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %49,4'ünü motosiklet, %37,8'ini otomobil, %8,5'unu kamyonet oluşturdu. Haziran'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %22 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre %2,9'luk bir artış yaşandı. İkinci el piyasasında ise Haziran ayında 941.964 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %64,6'sını otomobil, %14,4'ünü kamyonet, %13,7'sini motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüs oldu. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan 456.050 adet otomobilin yakıt cinslerine göre dağılımında ise ilk sırayı %47,7 ile benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrik ve dizel taşıtlar takip etti.
0: Almanya ile Fransa nükleer caydırıcılıkta işbirliğini genişletmek üzere anlaştı. Almanya Başbakanı Merz, Fransa'nın askeri tatbikatına ülkesinin de katılacağını açıkladı. Bu, Almanya'nın katıldığı ilk nükleer tatbikat olacak.
2: Almanya ile Fransa savunma işbirliğini genişletiyor. İki ülke askeri nükleer tatbikata katılacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel kentinde ortak basın toplantısı düzenledi. Merz, iki ülkenin NATO'nun ortak nükleer şemsiyesine bağlılığını sürdürürken, nükleer caydırıcılık konusunda işbirliğini genişleteceğini açıkladı. Bu yeni işbirliğinin bir parçası olarak, Fransız nükleer silah taşıyabilen savaş uçaklarının bakım çalışmasını ortak bir grupla yaptıklarını duyurdu.
3: Ayrıca Avrupa'da caydırıcılığı artırma gibi ortak hedeflerimiz amacıyla konvansiyonel yöntemler kullanarak ilk kez nükleer tatbikata katılacağız.
2: Merz tatbikatın bu yılın sonlarına doğru düzenleneceğini bildirdi. Eğer gerçekleşirse bu Almanya'nın katıldığı ilk nükleer tatbikat olacak. Ortak tatbikatın diğer kanadındaki Fransa ise Avrupa'da nükleer silaha sahip olan iki ülkeden biri olma özelliği taşıyor.
0: ABD Başkanı Trump ulusa seslendi. 27 dakika süren konuşmasında Çin'e hedef aldı. Çin'in 2020 başkanlık seçimlerine gizli bilgileri çalarak müdahale ettiğini öne sürdü. Trump bunun yıllarca kamuoyundan gizlendiğini iddia etti. Çin ise Trump'ın iddialarını reddetti.
1: ABD Başkanı Trump seçimlere müdahale iddialarını yineledi. Çin'in 2020 seçimlerinde gizli bilgiler çaldığını iddia etti. Trump Beyaz Saray'dan yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında seçim sistemini eleştirdi.
4: First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million US voter files.
1: Trump ele geçirilen veriler arasında seçmenlerin isimleri, adresleri,

0: telefon numaraları ve siyasi parti tercihlerinin ve gerekli bazı hassas bilgilerin bulunduğunu öne sürdü. 250 bin civarı yabancının yasa dışı şekilde seçmen olarak kaydedildiğini söyleyen Trump, ölmüş kişilerin dahi hala seçmen listelerinde bulunduğunu iddia etti. Trump'ın iddiaları arasında ilk başkanlık döneminde Çin'in kendisini istifaya zorlamayı ve yeniden seçilmesini engellemeyi amaçladığı da yer aldı. ABD istihbarat kurumlarını da suçlayan Trump, Çin'in seçimlere müdahalesine ilişkin bilgilerin yıllarca gizlendiğini ve kamuoyundan saklandığını iddia etti. Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ile CIA'den söz konusu bilgilerin neden gizlendiğinin araştırılmasını ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise Trump'ın iddialarını reddetti. Bunları asılsız ve kötü niyetli karalamalar olarak nitelendirdi. ABD istihbarat topluluğu 2021'de yayımladığı resmi değerlendirmede yabancı aktörlerin 2020 seçimlerinin teknik sonuçlarını değiştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.
1: Beyaz Saray'da akıl almaz bir bahis skandalı ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump'ın 2016'dan bu yana teleprompterını yönlendiren operatörün başkanın canlı yayında söyleyeceği kelimeler üzerine bahis oynayarak 100 bin dolardan fazla haksız kazanç elde ettiği öne sürülüyor.
0: Beyaz Saray tarihinin en sıra dışı skandallarından biriyle anılıyor. ABD Başkanı Trump'ın tam 10 yıldır konuşmalarını ekrana yansıtan teleprompter operatörü, başkanın ağzından çıkacak kelimeler üzerine bahis oynamakla suçlanıyor. Popüler bir tahmin platformunda başkanın konuşmalarında geçecek kelimelere yönelik açtığı bahis pazarında şüpheli işlemler fark edildi. Sistem alarm verince konu Federal Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'na taşındı. Yapılan inceleme akıllara durgunluk veren bir gerçeği ortaya çıkardı. Elde edilen verilere göre Trump'ın teleprompter operatörü Gabriel Perez, sonuç ayda 12'den fazla Trump konuşmasına bahis oynadı. Üstelik aralarında birliğin durumu konuşması ve Davos zirvesi gibi kritik hitaplar da bulunuyor. Başkanın prompter dışına çıkıp doğaçlama yaptığı anlarda ise bahislerini hızla geri çekerek riskini sıfırladı. Bu yolla 100 bin doların üzerinde haksız kazanç sağladı. Skandalın patlak vermesinin ardından Beyaz Saray'dan hamle geldi. Sözcü Caroline Levitt, son derece katı etik kuralları uyguladıklarını belirterek Perez'in Trump'ın talimatıyla görevine son verildiğini açıkladı. Perez ise suçunu kısmen kabul etti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham pazartesi günü resmen başbakanlık görevini devralacak. Kuzey'in kralı lakabıyla tanınan Burnham, parti lideri olarak yaptığı ilk konuşmada göreve hazır olduğu mesajını verdi.
2: İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham oldu. Burnham, 20 Temmuz pazartesi günü Keir Starmer'dan başbakanlık görevini devralmaya hazırlanıyor. Manchester Belediye Başkanlığı dönemindeki başarısıyla Kuzey'in Kralı lakabını alan Burnham, İşçi Partisi lideri olarak yaptığı ilk konuşmada ülkeye yeniden umut vermek için göreve hazır olduğunu söyledi.
3: I am ready. Ready.
4: Hazırım. Liderlik etmeye ve her şeyden çok bir kişinin attığı temeller üzerine inşa etmeye hazırım. Keir Starmer'ın liderliğinde tarihimizin en ağır yenilgisinden en büyük zaferlerinden birine ulaştık.
2: 1970 yılında Liverpool yakınlarında doğan Burnham, 15 yaşında İşçi Partisi'ne katılmıştı. Cambridge Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı eğitimi aldıktan sonra gazetecilik ve televizyon yayıncılığı yaptı. 2001'de milletvekili seçilen Burnham, sağlık, kültür ve hazine alanlarında bakanlık görevlerini üstlendi. İşçi Partisi liderliği için iki kez yarışmasına rağmen başarılı olamayan Burnham, 2017'de Manchester Belediye Başkanı seçildi. Toplu taşımayı yeniden kamu kontrolüne alarak fiyatları düşürmesi ve Covid-19 döneminde merkezi hükümete karşı yürüttüğü mücadeleyle popülerliği arttı ve Kuzey'in kralı olarak anılmaya başladı. Burnham'ın liderliğindeki İşçi Partisi'nin önümüzdeki hafta yeni kabinesi ve hükümet programını açıklaması bekleniyor.
1: Türkiye savunma mimarisinin bir yeni bileşeni daha testleri başarıyla tamamladı. Makine ve kimya endüstrisinin geliştirdiği yakın savunma sistemi Tolga, 7 farklı senaryoda hedefleri tam isabetle vurdu.
0: akıllı komuta kontrol altyapısı, hava

0: Tehditlerine karşı güçlü çözüm kabiliyeti, son testleri yapılan Tolga yakın hava savunma sistemi tüm hava tehditlerini %100 başarıyla etkisiz hale getirdi. Yakın hava savunma sistemi Tolga, makine ve kimya endüstrisi tarafından yerli imkanlarla geliştirildi. 7 farklı senaryoyla sınandı. Atış testlerini yaklaşık 150 kişilik heyet takip etti. Tolga, o testlerde tüm hava tehditlerini %100 başarıyla vurdu. Sistem, sabit kanatlı kamikaze İHA'lar, dronlar, seyir füzeleri ve diğer asimetrik hava tehditlerine karşı geliştirdiği entegre yapısıyla öne çıkıyor. Modüler mimarisi sayesinde farklı tehdit seviyelerine karşı katmanlı koruma sağlıyor. MKE Tolga'nın 12,7 mm ve 20 mm araç üstü ve sabit kuleli silah sistemleri, farklı kalibrelerde geliştirilen anti-drone mühimmatı bulunuyor. Gökbörü, ISR radarı, akustik tespit sistemi, elektro-optik sensörleri, elektronik karıştırma sistemi ve gelişmiş komuta kontrol altyapısıyla hava tehditlerine karşı komple bir sistem çözümü sunuyor.
1: Avrupa'dan ABD'ye birçok bölgede sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Aşırı sıcaklar orman yangınlarını da tetikliyor. Kanada'da etkisini artıran yangınlar günlük hayatı olumsuz etkilerken, yangınlardan yükselen duman, Beyaz Saray ve Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmaya hazırlanan New Jersey'yi de etkiliyor.
0: Dünyayı kasıp kavuran aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Avrupa'dan ABD'ye birçok noktada ormanlar alev alev yanıyor. Kanada son ayların en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Alevleri söndürme çalışmaları devam ederken yangınlardan yayılan duman rüzgarın etkisiyle Toronto kent merkezini kapladı. Duman nedeniyle hava kalitesi düşerken görüş mesafesi de azaldı. Yetkililer yüksek seviyeli hava kalitesi uyarısı yayımladı. Kanada'daki yangınlar yalnızca ülkeyi değil, komşusu ABD'yi de etkiledi. Orman yangınlarından yükselen duman New York ve Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmaya hazırlanan New Jersey'yi de etkisi altına aldı. Final öncesi yetkililer maske dağıttı. İspanya milli takımının antrenmanları da duman engeline takıldı. Başkent Washington'da yer alan Beyaz Saray'ın çevresi de sis bulutuyla kaplandı. Cezayir'de de sıcak hava dalgası ve şehirli rüzgarlarının etkisiyle çıkan orman yangınlarının sayısı 100'ü aştı. 45 vilayette tüm sivil savunma personeli acilen göreve çağrılırken 46 yangınla mücadele sürüyor. Yunanistan'sa yangınlara karşı teknoloji yatırımlarını hızlandırıyor. Ülke termal görüntüleme özelliğine sahip ilk uydularını devreye alarak yangınların çıkabileceği bölgeleri saatler öncesinden tespit etmeyi amaçlıyor. Yunanistan'da yılda yaklaşık 10 bin orman ve arazi yangını meydana geliyor.
1: Dünya Kupası'nda final pazar akşamı oynanacak. İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Son hazırlıklar yapılıyor. Dünya Kupası'ndaki son durumu haber turuyla ekrana getirelim. Bu haberle birlikte bu saati tamamladık. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
2: ...2026 Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu. FIFA, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak maçı Slavko Vinčić'in yöneteceğini açıkladı. Sloven hakemin yardımcıları ise vatandaşları Tomas Klačnik ve Andras Kovačić olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makatmeh olarak duyuruldu. 46 yaşındaki Vinčić, Eintracht Frankfurt'la Rangers arasındaki 2022 UEFA Avrupa Ligi finali ve Real Madrid'le Borussia Dortmund arasındaki 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çaldı. İspanya-Arjantin maçı pazar günü Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Slavko Vinčić, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti. 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'le karşılaşacak İspanya'da hazırlıklar sürüyor. İspanya milli takımı idmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde ağırlıklı olarak pas çalışması gerçekleştirdi. İdmana takım arkadaşlarıyla birlikte çıkan Lamine Yamal ve Pedro Porro pas çalışmasına katılmadı. Teknik direktör Luis de la Fuente idmanda oyuncularıyla yakından ilgilendi. İspanya 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Arjantin milli takımında Dünya Kupası finali hazırlıkları devam ediyor. Tangocuların son idmanının 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Arjantinli futbolcular dar alanda pas çalışması ve koşu yaptı. Teknik direktör Lionel

Scaloni idmanı sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu. Arjantin Dünya Kupası finalinde pazar günü İspanya ile karşılaşacak. 2026 Dünya Kupası'nda yenilgi yaşamayan Arjantin yarı finalde İngiltere'yi saf dışı bırakmıştı. 2026 Dünya Kupası'nda sona gelindi. Turnuvada yarın üçüncülük maçı oynanacak. Yarı finalde rakiplerine mağlup olan Fransa ile İngiltere üçüncülük için karşı karşıya gelecek. Müsabaka yarın gece 00'da başlayacak. Fransa-İngiltere maçına Birleşik Amerika'nın Miami kentinde bulunan Hard Rock Stadı ev sahipliği yapacak. Turnuvanın en büyük favorileri arasında gösterilen iki ekip yarı final aşamasında turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. Fransa yarı finalde İspanya ile karşılaştığı zorlu mücadeleyi 2-0 kaybederek final biletini kaptırdı. İngiltere ise Arjantin karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak şampiyonluk hayallerine veda etti. Arjantinli futbolcuların İngiltere galibiyeti sonrası açtığı Falkland Adaları Arjantin'e aittir pankartı gündemdeki yerini koruyor. Söz konusu pankarta İngiltere'de büyük tepki gösterildi. İngiltere'nin pankartı açan futbolcuların çalışma iznini iptal etmeye hazırlandığı iddia edildi. İngiliz kulüplerinde forma giyen Cristiano Romero, Lisandro Martinez, Enzo Fernandez ve Alexis McAllister'ın Premier Lig kariyerleri tehlikeye girdi. FIFA da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Arjantin Futbol Federasyonu'na nasıl bir yaptırım uygulanacağı merak konusu. Arjantin Falkland Adaları'nı 1833'te İngiltere'nin zorla ele geçirdiğini savunuyor. Arjantin ile İngiltere arasında 1982 yılında bölgede askeri çatışma yaşanmıştı.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Yeniden merhaba, saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin soruşturmada 19 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli için adli kontrol kararı verildi.
1: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. 8 şüpheliye adli kontrol kararı uygulandı. Dosyayı Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 13 Temmuz'da 10 ilde operasyon düzenlendi. 25 şüpheli silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin cezaevinde olduğu, diğer ikisinin ise firari durumda olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 27 şüpheli, Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Savcı, şüphelilerin tamamını kasten adam öldürme suçuna iştirak ettikleri gerekçesiyle tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik aralarında emekli ve halen görevde olan askerlerin de olduğu 19 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünün altını çizdi. Soruşturma dosyasına giren kritik belgeler FETÖ müdahalesini yeniden gündeme getirdi. Başsavcılık askeri kaza kırım ekibinin olay yerine seçilerek gönderildiği üzerinde duruyor. Sivil ekiple birlikte hareket edilerek helikopterdeki cihazların söküldüğü değerlendiriliyor. Dosyaya FETÖ'nün sözde yöneticilerinin Baylok yazışmaları da girdi. Yazışmalarda tereyağından kıl çeker gibi hallolduğu ifadeleri dikkat çekti.
0: DEM Parti heyeti 23 Temmuz Perşembe günü İmralı'ya gidecek. Ziyarette terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin son hazırlıklar ele alınacak. DEM Parti heyeti 24 Mayıs'tan bu yana 59 gün sonra İmralı'yı ziyaret etmiş olacak. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Ziyarette AK Parti ve MHP ile yapılan görüşmelerde ele alınan başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor. Önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşen heyet, önceki günde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti. Meclis yaz tatiline girmeden önce yasanın meclise sunularak kabul edilmesi planlanıyor. Meclis Başkanlığı'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyalar Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Meclise sunulan fezlekeler arasında Özel'e ait 3 dosya bulunuyor. Özel'in yanı sıra dosyası sunulan milletvekilleri arasında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı yer alıyor. Ayrıca CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İzmir Milletvekili Murat Bakan ve Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan da dosyası sunulanlar arasında bulunuyor. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. CHP'de usulsüzlük gerekçesiyle verilen mutlak butlan kararında artık yeni bir aşamada dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. Artık son söz Yargıtay'dı.
1: Mutlak butlan davasında yeni gelişme yaşandı. Dosya Yargıtay'a gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayını mahkemeye taşıyan süreç 2025 yılında başladı. CHP'li bazı delegeler 38. olağan kurultayın iptali istemiyle mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme davanın reddine karar verdi. Davacı taraf karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından incelenmeye alındı. İstinaf Mahkemesi 21 Mayıs 2026'da 38. olağan kurultayı iptal ederek tedbirli mutlak butlan kararı verdi. Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesindeki parti organlarının görevlerine devam etmelerine hükmetti. Özgür Özel ve ekibi mutlak butlan kararına itiraz etti. Temiz için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Dava dosyası 3. Hukuk Dairesi'ne kaydedildi.

0: Peki Yargıtay'da hangi kararlar çıkabilir? Yüksek Mahkeme İstinaf'ın verdiği kararı hukuka uygun bulup onayabilir. Böylece karar kesinleşmiş olur. Mahkeme istinafın hukuki değerlendirmesinde hata tespit ederse kararı bozarak yeniden incelenmek üzere dosyayı bölge adliyesine gönderebilir. Yargılama usulüne ilişkin eksiklerin tespit edilmesi durumunda da dosya esasa girmeden bozulabilir. CHP'de gözler 20 Temmuz'daki adli tatil öncesi Yargıtay'da olacak.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gözaltı var. Avukat Ece Güner'in kardeşi de gözaltına alındı. Diğer yandan soruşturma sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, dernek çalışanları ve mali denetçilere uzandı. Üçüncü dalga operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Derneğin kurucularından Alper Çelik de tutuklandı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2025-284-884 sayılı soruşturma yargı kapsamında soruşturma savcısı tarafından gecikmesine sakıncalı olarak kapsamında.
3: Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan isim bu kez sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur oldu. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Haluk Levent ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 18 kişinin tutuklanmasının ardından 3. dalga operasyon yapıldı. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, dernek çalışanları, kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheli ve mali denetçilerin de aralarında olduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur'un gerçek faydalanıcısı olduğu Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz geldiği, özel bir bankanın Masak'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi.
4: Alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
3: 9 şüphelinin işlemleri devam ederken önemli bir başka gelişme daha yaşandı. İlk dalga operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan ancak firari olan Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik noterde işlem yaparken yakalandı. Çelik adliyedeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alper Çelik en çok para trafiğine sahip kişi. Masak'ın hazırladığı rapora göre Alper Çelik'in hesabında 2020 yılından itibaren hayatın olağan akışına aykırı şekilde artış tespit edildi. 379 işlemde 19 milyon 556 bin lira para yatırılmıştı. İşlem açıklamalarında Ahbap faaliyetleri için borç, Ahbap borç, Haluk için borç gibi ifadeler kullanılmıştı.
5: Konserlerde sayısız yardım konserleriyle Birleşmiş Milletler'e kadar gitti.
1: Yapay zeka artık emniyet müdürlüklerinin yaptıkları operasyonlarda da sıklıkla kullanılıyor. Özellikle de internet üzerinden işlenen suçların takibinde. İstanbul Emniyet Müdürlüğü son operasyonunda yapay zeka destekli analiz sistemiyle uyuşturucu satıcılarını yakaladı.
0: Polisler yapay zeka destekli analiz sistemi avcıyla iz sürdü. Uyuşturucu satıcıları operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Telegram uygulaması üzerinden uyuşturucu satanları belirlemek için çalışma başlattı. Yapay zeka destekli analiz sistemi olarak bilinen avcı burada devreye girdi. Telegram'daki şüpheli paylaşımlar tek tek tespit edildi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul merkezli 35 ilde operasyon düzenlendi, 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 65 Telegram grubu ve kanalına erişim engeli getirildi.
1: ABD, İran'a karşı saldırılarını 7. gecede de sürdürdü. İran'ın 7 noktasında patlama sesleri duyuldu. İran ise misilleme saldırılarıyla bölgedeki ABD üslerine hedef aldı. ABD ordusunun İran'a saldırıları sürüyor. Çok sayıda bölgeden patlama sesleri yükseldi. İran'dan misilleme saldırıları gecikmedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a 7. gecede yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Saldırılar Cuma günü Türkiye saatiyle 22'de başladı. İran medyası Keşm Adası'yla Bender, Yezd, Darab, Lar, Ahvaz, Sirik ve Buşehir bölgelerinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. İran ise Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Süleymaniye kentlerine saldırı düzenledi. Tahran yönetimine muhalif grupların kamplarıyla ABD askeri üssü ve başkonsolosluğu vuruldu. Saldırıya uğrayan noktalardan alevler yükseldi. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda bir ABD gemisine hedef aldı. Bahreyn'de ABD ordusunun deniz dronlarının deposuyla yapay zeka destekli hedefleme merkezini vurduğunu açıkladı. Saldırıda balistik füze ve İHA'ların kullanıldığını bildirdi. Devrim muhafızları ayrıca Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki mayınlı rotadan geçen iki petrol tankerinin patladığını açıkladı. İran dini liderinin danışmanı Muhsin Rızai, ABD saldırıları birkaç gün daha devam ederse tam kapsamlı saldırı aşamasına geçeceğiz dedi. Hem ABD hem İran mutabakat zaptının ihlal edildiğine dair açıklamalarda bulunuyor ve bu durumdan birbirlerini suçluyor. ABD Başkanı Trump'a kamuoyu desteği düşüyor. Yapılan son anketlere göre Amerikalıların en büyük tepkisi ekonomi yönetimi ve İran politikasına yönelik.
0: ABD Başkanı Donald Trump'a destek son yılların en düşük seviyesine geriledi. Washington Post ve Ipsos tarafından yapılan yeni anket, Trump'a destek oranının %37'ye düştüğünü gösterdi. Anket sonuçları, Trump yönetiminin en çok ekonomi alanında eleştirildiğini ortaya koydu. Katılımcıların sadece %33'ü Trump'ın ekonomi yönetimini desteklediğini belirtti. Yüksek yaşam maliyetleri ve İran konusunda izlenen politika, memnuniyetsizliğin en önemli nedenleri arasında. Trump'ın İran politikasına destek oranı ise daha da düşük. Katılımcıların yalnızca %29'u İran politikasını destekliyor. Ankete katılanlar, yönetimin İran'la yürüttüğü kesintili müzakerelerin benzin fiyatlarını düşüreceğine ya da İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleyeceğine inanmıyor. Trump'ın politikalarına Cumhuriyetçi Parti tabanından da desteğin azaldığı belirtiliyor. Parti içindeki destek kaybının, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçilerin kongredeki çoğunluğunu riske attığına dikkat çekiliyor. Anket sonuçları Trump'ın kamuoyu desteğinin 2020'deki başkanlık seçimi sonrası ve kongre binası baskınının yaşandığı dönemdeki seviyelere kadar gerilediğini gösteriyor.
1: Meksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında ilk 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili detayları Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi paylaştı. 7,3 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 15 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Ardından 5,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem komşu ülke Guatemala'da da hissedildi. Tsunami uyarısı verildi. Depremlerle ilgili hasar veya can kaybı yaşanmadı. Sarsıntı anları sosyal medyada paylaşıldı. Yaşanan panik ve korku kameralara yansıdı. Danıştay, özel okul ve eğitim kurumlarının kendi adına kayıtlı araçlarla ücret karşılığında öğrenci taşımacılığı yapamayacağına hükmetti. Emsal niteliğindeki kararla ücretli öğrenci servislerinin yalnızca ticari tescilli S plakalı araçlarla yapılmasının önü açıldı.
0: Özel okullar özmal araçlarla ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak. Servisler S plakalı olacak. Danıştay öğrenci servis taşımacılığı konusunda emsal niteliğinde bir karara imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Genel Kurulu özel öğretim kurumlarının kendilerine ait araçlarla ücret karşılığı öğrenci servisi çekmesini yasaklamıştı. İzmir Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Etüt Merkezleri Derneği kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle hukuki süreç başlattı. İzmir 4. İdare Mahkemesi davayı inceledi. Belediyenin getirdiği bu yasağı hukuka aykırı bularak iptal etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temyiz başvurusu üzerine Danıştay 8. Dairesi tarafından iptal edilen yasak kararı incelendi. Danıştay, yerel mahkemenin iptal kararını bozdu. İzmir'de ücretli servis taşımacılığının ticari tescilli S plakalı araçlarla yapılabileceğine hükmetti. Özmal araçlarla ücretli öğrenci taşımacılığı yaptığı tespit edilenlerin ise izin belgelerinin iptal edileceği karara bağlandı. Okul adına kayıtlı özmal araçlar kendi öğretmenlerini veya kendi görevlilerini taşıyabilecek. Ancak öğrenci taşımasına izin verilmeyecek. Söz konusu kararın emsal teşkil edeceği ve Türkiye'de geçerli olacağı öngörülüyor.
1: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Türkiye kararını açıkladı. Kredi notu BB negatif olarak teyit edilirken durağan olan not görünümünde ise değişikliğe gidilmedi.
6: Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine dair raporunu açıkladı. Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun BB negatif olarak teyit edildiği, not görünümünün ise durağan olarak korunduğu bildirildi. Kuruluş, Türkiye'nin bu yıl %2,8, gelecek yılsa %4,4 oranında büyümesinin beklendiğini kaydetti. Fitch, enflasyonun ise yıl sonunda %29,5'e, 2028 sonunda %18'e gerileyeceğini öngördü. Manisa'da planladığı 1 milyar dolarlık yatırımı askıya alan Çinli otomobil firması BYD'ye sağlanan devlet desteklerinin iptal edilmesi bekleniyor. Yatırım şartıyla getirilen araçlardan alınmayan %40 ilave gümrük vergisinin gecikme faiziyle tahsil edilmesi öngörülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, tüm süreçlerde kamunun hak ve menfaatleri güçlü şekilde teminat altına alınmıştır dedi.
0: Gümrük muafiyetiyle araç getirip yatırımdan vazgeçen Çinli otomobil firması BYD'ye yaptırımlar yolda. Alınmayan gümrük vergileri tahsil edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çinli BYD firması arasında 2024 yılında imzalanan anlaşmayla Manisa'da yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi kurulması öngörülmüştü. Anlaşmaya göre fabrika 2026 yılı sonuna kadar faaliyete geçecek ve üretime başlayacaktı. Ancak firma Manisa'daki yatırımı askıya aldıklarını açıkladı. Bu nedenle üretim tesisi kurulması şartıyla firmaya sağlanan teşviklerin durumunun ne olacağına yönelik tartışma başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in konuya ilişkin soru önergesine yanıt verdi.
7: Yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin izleme, denetim ve gerekli idari işlemler bakanlığımızca yerine getirilmektedir. Teşvik sistemimiz kapsamında desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda sağlanan teşviklerin geri ödenmesine yönelik hususlar ile yatırımcılara uygulanacak diğer müeyyidelerse mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler bahse konu yatırım içinde geçerlidir.
0: Peki BYD'ye yönelik hangi yaptırımlar uygulanabilir? Şirketin gümrük vergisi muafiyetiyle Türkiye'ye getirdiği araçlar için ödemediği tüm vergilerin gecikme faiziyle birlikte tahsil edilmesi bekleniyor. Ayrıca Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden fabrika kurulumu amacıyla BYD firmasına tahsis edilen arazinin geri alınması gündemde.
6: Kruvaziyer turizminde Türkiye'nin yükselişi devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre yılın ilk 6 ayında kruvaziyer yolcu sayısı 756 bini aşarak son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
0: Kruvaziyer yolcu sayısı 5 yılda 3 kat arttı. Türkiye kruvaziyer turizminde önemli bir rota oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre Ocak-Haziran döneminde 756.455 yolcu kruvaziyer gemilerle Türkiye'ye geldi. 2022 yılının aynı dönemine kıyasla 3 kat artış yaşandı. 2022 yılında 266.817 gemi Türkiye limanlarına yanaştı. Bu rakam 2023'te 482.000'e ve 2026'da ise 756.455'e ulaştı. Bu yılın ilk 6 ayındaki yolcu verilerine göre son 16 yılın en yüksek yolcu sayısı kaydedildi. Türkiye limanlarına gelen gemiler en çok Kuşadası Limanı'nı tercih etti. Kuşadası'na 204 kruvaziyer tipi yolcu gemisi gelirken, bu turizm merkezini 93 kruvaziyerle İstanbul takip etti. Bodrum, Çeşme ve Marmaris ise diğer uğrak limanlar arasında yer aldı.
6: Bu saati noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Güntay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Ankara'dan Gökbey'e uzanan başarı zinciri şimdi Kaan, Hürjet, Anka 3 ve Kızıl Elma ile geleceğin hava gücüne katkı vermeye hazırlanıyor.

Airport'un rotasında sakinliği, huzurlu sokakları, tarihi yapıları ve mimari şaheser parklarıyla Almanya'nın Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam yer alıyor. Programımızın konuğu askeri stratejist ve akademisyen doçent doktor Kemal Olçar. Türkiye'de üretilen hava platformları NATO zirvesinde hünerlerini sergiledi. Yapay zeka havacılıkta operasyonları nasıl dönüştürüyor? Airport başlıyor.

Türkiye son 15 yılda geliştirdiği hava platformlarıyla savunma ve havacılık alanında dünyanın dikkatle takip ettiği ülkeler arasına girdi. İnsansız hava araçlarından eğitim uçaklarına, helikopterlerden yüksek irtifa taarruz platformlarına kadar birçok milli hava aracı zorlu test ve sertifikasyon süreçlerini tamamlayarak operasyonel göreve başladı. NATO zirvesi kapsamında müttefik ülkelere de tanıtılan yeni nesil projeler ise bu başarı zincirini daha da ileri taşımaya hazırlanıyor. Türk havacılık sanayisinin dönüşümünde en önemli eşiklerden biri, geliştirilen platformların yalnızca ilk uçuşlarını gerçekleştirmesi değil, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak kabul testlerini tamamlayıp envantere girmesi oldu. Bu süreç, platformların teknik olgunluğunu ve operasyonel güvenilirliğini ortaya koyarken ihracatın da önünü açtı. Kabul testleri tamamlanan son hava aracı Gökbey helikopteri oldu. Türkiye'de imalatı yapılıp envantere alınan yerli hava araçları NATO zirvesi kapsamında da üye ülkelere tanıtıldı. İşte operasyonlarda önemli görevler üstlenen yerli ve milli hava platformları. Havacılık ve Uzay Sanayi, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA, Türkiye'nin operasyonel göreve giren ilk milli orta irtifa uzun havada kalış sınıfı insansız hava aracı olma özelliğini taşıyor. İlk kabul sürecini 2013 yılında tamamlayan ANKA ailesi, zaman içinde haberleşme rölesi, deniz gözetleme, elektronik harp ve silahlı görev kabiliyetleri kazanarak geniş bir ürün ailesine dönüştü. Bugün hem Türk güvenlik güçleri hem de ihracat müşterileri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Milli havacılık tarihinin önemli kilometre taşlarından biri de Hürkuş oldu. Temel eğitim uçağı olarak geliştirilen Hürkuş, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı EASA tip sertifikası alan ilk Türk uçağı unvanını taşıyor. Bu başarı yalnızca askeri havacılık açısından değil, sivil havacılık standartlarının karşılanması bakımından da tarihi önem taşıyor. TUSAŞ'ın resmi planlamasına göre Hürkuş 2'nin ilk teslimatları 2026 yılı Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılacak. Program kapsamında toplam 55 adet yeni nesil Hürkuş 2'nin envantere girmesi öngörülüyor. Türkiye'nin ilk modern taarruz helikopteri olan T-129 Atak da kabul sürecini 2014 yılında başarıyla tamamlayan platformlar arasında yer alıyor. Yüksek manevra kabiliyeti, gece görev sistemi ve hassas silah entegrasyonuyla kara kuvvetlerinin en önemli ateş destek unsurlarından biri haline gelen Atak, aynı zamanda Türkiye'nin savunma ihracatında önemli başarılar elde eden platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin küresel ölçekte tanınmasını sağlayan platformların başında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 geliyor. Yerli SİHA, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2015 yılında kabul edilerek operasyonel kullanıma alındı. Orta irtifa uzun havada kalış sınıfındaki SİHA, keşif, gözetleme ve hassas taarruz görevlerini aynı platformda birleştiriyor. Sahadaki operasyonel başarısıyla yalnızca Türkiye'nin savunma ihracatında yeni

Yeni bir dönemin kapısını açmadı. Aynı zamanda dünyada siyah kullanım doktrinini değiştiren platformlardan biri haline geldi. Bu nedenle TB2 sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değil, çok sayıda yabancı ülkenin de envanterinde yer alıyor. Baykar'ın geliştirdiği Akıncı Taarruzi insansız hava aracı ise Türkiye'nin insansız sistemlerde ulaştığı teknolojik seviyeyi gösteren en önemli platformlardan biri. 40 bin feet'in üzerinde görev yapabilen Akıncı, çok daha ağır mühimmat taşıma kapasitesi, AESA radar entegrasyonu, elektronik harp sistemleri ve yapay zeka destekli görev bilgisayarıyla klasik SİHA anlayışını farklı bir seviyeye taşıyor. 2021 yılında envantere giren platform bugün uzun menzilli hassas taarruz, elektronik destek ve stratejik keşif görevlerinde kullanılıyor. Ankara platformundan geliştirilen Aksungur, çift motorlu yapısı sayesinde uzun süre havada kalabiliyor ve ağır mühimmat taşıyabiliyor. Akıncı ile aynı dönemde 2021 yılında kabul testleri tamamlanan platform, deniz karakol görevlerinden denizaltı savunmasına, keşif faaliyetlerinden hassas taarruz operasyonlarına kadar geniş görev yelpazesine sahip. Aksungur, Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere farklı kullanıcılar tarafından aktif olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de kabul testleri tamamlanan son hava platformu ise Gökbey oldu. TUSAŞ tarafından üretilen Gökbey, daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen tip sertifikasını aldı. Türkiye'de tasarlanıp geliştirilen ve tip sertifikası alan ilk genel maksat helikopteri olarak kayıtlara geçti. Helikopter, personel taşımacılığı, VIP görevleri, arama kurtarma, hava ambulansı ve güvenlik operasyonları gibi çok farklı görevlerde kullanılabilecek şekilde geliştirildi. Bugün envanterde görev yapan milli platformlar Türkiye'nin hava gücünde yeni bir dönemin temelini oluşturdu. Şimdi ise gözler 5. nesil savaş uçağı Kaan, jet eğitim uçağı Hürjet, insansız savaş uçağı Anka-3 ve Bayraktar Kızıl Elma gibi yeni nesil projelerde. Bu platformların da kabul süreçlerini tamamlayarak göreve başlamasıyla birlikte Türkiye'yi sadece kendi ihtiyacını karşılayan değil, yeni hava platformlarını dünyaya ihraç eden ve savunma pazarının yönünü belirleyen ülkeler arasına taşımayı hedefliyor.

Sakin, huzur dolu, yeşilin her tonu, cıvıl cıvıl kuş sesleri ve ferah sokakları. Airport bu hafta sizi Berlin'in hemen yanı başında yer alan Almanya'nın Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam'a götürüyor. Potsdam seyahatimiz için Sun Express ile Antalya'dan yola çıkıyoruz. Yaklaşık 3,5 saatlik keyifli bir yolculuk sonrasında uçağımız Berlin Brandenburg Havalimanı'na teker koyuyor. Almanya'nın Brandenburg bölgesinde yer alan Potsdam, Berlin'e sadece 40 dakikalık karayolu mesafesinde yer alıyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki kent özellikle kaleleriyle ünlü. Düz bir alanda kurulan Potsdam, yürüyerek keşfedilebilecek şehirlerden. Ancak bisiklet kiralayıp gideceğiniz yerlere daha hızlı ve çok yorulmadan ulaşmanız da mümkün. Yaklaşık 1000 yıllık geçmişe sahip Potsdam, 2. Dünya Savaşı'nda büyük hasar almış. Daha sonra aslına uygun olarak restore edilmiş. Kelime kökeni olarak Postupimi'den gelen Potsdam, meşe ağaçlarının altında anlamına geliyor. Pek çok kafe ve restoranın bulunduğu Potsdam'da çok sayıda antika dükkanı da yer alıyor. Almanya'nın sakin ve güvenli kentlerinin başında gelen Potsdam'da keşfedilecek 7 noktayı sizin için gezdik, görüntüledik ve ekranlarınıza getiriyoruz.

Sanssouci Sarayı, Potsdam'da ilk keşfedilecek yerlerin başında geliyor. Prusya Kralı Büyük Frederik, Berlin'in stresinden uzaklaşarak inzivaya çekilmek için bu yazlık sarayı inşa ettirmiş. Endişesiz ve kaygısız anlamlarına gelen

baskın olması sebebiyle Frederikan Rokoko tarzı ortaya çıkmış. Sanssouci Sarayı'nda 13 farklı alan yer alıyor. Girişinde Kral Frederick'in misafirlerini karşıladığı ana salon bulunuyor. Altın ve gümüş grisi renginde düzenlenen salonda birçok tablo ve heykel bulunuyor. Saraydaki bir diğer önemli alan mermer oda. Geçmişte bu alan balo salonu olarak hizmet veriyormuş. Büyüklüğü ve konumu nedeniyle sarayın ana odası burasıymış. Oval bir kat planına sahip odanın tepesindeki kubbe Roma'daki Pantheon örnek alınarak tasarlanmış. 1998 yılında ABD Başkanı Bill Clinton Almanya'yı ziyareti sırasında bu salonda ağırlanmış ve oturduğu sandalyeye hatıra olarak adı yazılmış. Saraydaki konser salonu da önemli alanlardan biri. Kral misafirlerini konser salonunda ağırlayıp müzik dinletisi sunuyormuş. Salonda Potsdam'ın eski dönemlerine ait önemli tablolar da yer alıyor. Dutch Quarter, Potsdam'ın en şirin, sempatik ve masalsı bölgesi olarak ziyaretçileri kendine çekmeyi başarmış bir yer. Ziyaretçiler bu bölgeye geldiklerinde kendilerini Potsdam'ın kalbinde değil de Hollanda'da yürüyüş yapıyormuş gibi hissediyor. Küçük Amsterdam olarak da bilinen bölgede 4 meydan ve toplam 134 adet 2 katlı ev bulunuyor. Bu eşsiz bölge Hollanda dışındaki en büyük kapalı Hollanda tarzı binalara ev sahipliği yapıyor. Teraslı evlerin cepheleri tamamen beyaz derzli, kırmızı Hollanda tuğlasından oluşuyor. Bazı saçaklı ve beşik evlerse beyaz yeşil panjurlara sahip. Son bina bahçesi 1928 yılında kaldırılmış olsa da evler başlangıçta küçük bir ön bahçeye de sahipmiş. Dutch Quarter'ın kuruluş hikayesi oldukça ilginç. 1700'lü yıllarda 1. Frederick William Potsdam'ı büyütmek ister. Hollanda'dan kalifiye işçi çekmek için harekete geçer. İşçilere bir ev ve cazip iş sözleşmeleri teklif eder. Hollandalı mimar Jan Boelmann tarafından tasarlanan bölge 1732-1742 yılları arasında inşa edilir. Restoran, sanat atölyesi, mağaza ve antika dükkanlarına ev sahipliği yapan Dutch Quarter'ın girişinde yeni kapı olarak adlandırılan bir yapı mevcut. Bu kapı şehrin eski savunma yapılarından biriymiş. Potsdam'ın tarihi surlarının bir kısmını temsil ediyormuş. Kapı, şehrin surlarının yıkılmasının ardından nadiren kalan örneklerden biri olarak günümüze kadar gelmiş. 1755 yılında inşa edilen kapı, zamanında askerler, tüccarlar, yöneticiler ve sanatçılar tarafından kullanılıyormuş. Almanca Altarmarkt olarak adlandırılan eski pazar meydanı Potsdam şehir merkezinde yer alıyor. Aynı zamanda şehrin tarihi merkezini oluşturan birçok tarihi yapıya da ev sahipliği yapıyor. Potsdam'ın kalbi olan eski pazar meydanı 18. yüzyılın ortalarında Büyük Frederick döneminde Havel Nehri yakınlarında bir Roma meydanı olarak tasarlanmış. Roma havası 1753 yılında dikilen ve 1979 yılında değiştirilen mermer dikili taşla daha da vurgulanmış. Aziz Nikolas Kilisesi meydanın en önemli yapıları arasında. 1830-1837 yılları arasında inşa edilen kilise Karl Friedrich Schinkel tarafından inşa ettirilmiş. 77 metrelik kubbesi ise 1843-1850 yılları arasında eklenmiş. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru İngilizlerin Potsdam'a düzenlediği hava saldırısı sırasında vurulan kilise Sovyet topçu ateşiyle ağır hasar görmüş. Uzun yıllar süren yeniden inşasının ardından 1981 yılında Potsdam'daki St. Nicholas Evangelik Kilisesi tarafından yeniden kutsanarak ziyarete açılmış.

Potsdam'daki bir diğer keşif noktamız Sanssouci Parkı oluyor. Sanssouci Sarayı ile aynı adı taşıyan park, kendine özgü teraslı arazisi ve ortasındaki görkemli çeşmesiyle ünlü. 1990 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklenen park 1745 yılında açılmış. Parkta dönemin en yetkin mimar ve heykeltıraşlarının eserleri çok özel bir tasarımla bir araya getirilmiş. 1000'den fazla heykelin bulunduğu Sanssouci Parkı yaklaşık 300 hektarlık bir alan kaplıyor. Doğu-batı ekseninde 2 kilometre uzunluğa sahip parkta yaklaşık 60 bahçıvan hizmet veriyor. Parkın çiçek tarhlarını, çitlerini, ağaçlarını ve geniş çim alanlarını korumak için çalışıyor. Potsdam Müzesi, eski pazar meydanındaki eski belediye binasında yer alıyor. Cam kaplı girişi ve modern iç mekanıyla çekici bir belediye müzesi ortamı oluşturulmuş. Müzenin 13 bin metrekarelik kapalı alanında çok sayıda kültürel ve tarihi sergi bulunuyor. Burada Potsdam şehrinin 1000 yıllık tarihi anlatılıyor. Ziyaretçilere yüzyıllar boyunca kentte yaşanan değişimleri deneyimleme imkanı da veriliyor. Ayrıca sergilerin yanı sıra eyalet başkentindeki günlük yaşamın güncel konularına eşlik eden geniş kapsamlı bir etkinlik programı ve eğitim fırsatları da sunuluyor. Berlin'de yer alan ve Almanya'nın simgelerinden olan Brandenburg Kapısı'nın benzeri Potsdam'da da bulunuyor. Kapı 1770-71 yıllarında Prusya Kralı 2. Frederick'in emriyle 7 yıl savaşlarındaki zaferleri kutlamak için inşa edilmiş. Bu kapının ilginç bir özelliği dış ve iç kısmının iki farklı mimar tarafından tasarlanmış olması. Dışı Georg Christian Unger, kentsel tarafı ise Karl von Gontard tarafından tasarlanmış. Şehir duvarı 1869 yılında yıkıldıktan sonra Brandenburg Kapısı bağımsız bir yapı olmuş. Glenike Köprüsü, yemyeşil doğasıyla bölgenin en büyüleyici manzarasını sunuyor. Berlin ile Potsdam'ı birbirine bağlayan köprü, Soğuk Savaş döneminin en efsanevi noktalarından biriydi. Köprü, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği casuslarının değişim noktası olarak kullanılıyordu. 2015 yılında Steven Spielberg tarafından yönetilen ve Tom Hanks'in başrolünde aldığı Casuslar Köprüsü filmi burayı daha da popüler bir hale getirdi. Büyüleyici Havel Nehri manzarasına sahip Glenike Köprüsü ile Potsdam gezimizin sonuna geliyoruz. Biz yeni diyarları keşfe çıkarken sizi Almanya'nın Brandenburg eyaletinin büyüleyici başkentinden kameramıza takılan en özel görüntülerle baş başa bırakıyoruz.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta programımızda askeri havacılığımızı, askeri tarafta ne tür gelişmeler yaşanıyor? Savunma sanayimize havacılık nasıl bir katkı veriyor? Onu konuşacağız. Değerli bir konuğum var. Doçent Doktor Kemal Olçar. Kemal Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Siz zaten anlatıyorsunuz yeri geldikçe değişik kanallarda, programlarda ama biz biraz daha böyle havacılık endüstriyel boyutuyla baktığımızda askeri havacılığa neredeyiz? İşte bir Kaan projemiz var ki ete kömüğe büründü. Artık motorunu konuşuyoruz. İşte Kaan'a bizi taşıyan Hürjet, Hürkuş gibi projelerimiz var. Anka var yine TUSAŞ çatısı altında. Baykar'ın Kızıl Elması, Akıncısı. Yani dolayısıyla havacılıkla ilgili elimizde artık ciddi anlamda ürün var. Bir de atak helikopterini de sayalım. Uzay çalışmaları da var. Dolayısıyla bir hoca olarak, bir akademisyen olarak, bir NATO'da görev yapmış, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bulunmuş birisi olarak bu göze baktığınızda askeri havacılıkta neredeyiz?
1: Çok teşekkür ederim efendim.

0: Öncelikle şimdi tabii ikiye ayırıyoruz biz hava yeteneklerimizi. Bunlardan bir tanesi insanlı olan yetenekler. Bir de insansız yetenekler son zamanlarda devreye girdi. Konsept de biraz da onun üzerine aslında yüklenmiş durumda. Ama insanlı hava yetenekleri yine de konvansiyonel harplerde vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi. Mesela şöyle söyleyelim. Bizim genelde Amerika Birleşik Devletleri yapımı hava taarruz uçaklarına çok fazla merkeze koyduğumuz bir sistem var. Yani F-16 işte ne bileyim oradan gelen diğer uçaklar filan. F-16 filomuz yaklaşık 250 civarı şu anda Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterde 30, 40, 50 bloklar var. 50 plus blok var. Bunların aslında şu anda bizim çevre kuşakta başımıza gelecek olan gelecekteki tehditleri bertaraf etmek için yetmeyecek kanaatinde Türk Hava Kuvvetlerimiz, belki de hükümetimiz. Şimdi dolayısıyla yetenek arttırmamız lazım insanlı uçaklarda. Onun için biz 50 plus'ları 70 plus'a döndürmemiz gerekiyor. 70 plus'ta yine orijinal Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor biliyorsunuz. 70 plus'lara döndürecek 50 plus'ların kitleri ihtiyaç çok hasıl oldu. 79 tane kit alımı, bir de 40 tane 70 plus 0 F-16 alımı ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Onlar şu anda hem başkanlık yani yürütme makamı tarafından onaylandı hem de yasama Kongre tarafından onaylandı. Lockheed Martin firmasına aktarıldı siparişler. Firma da beklenti içerisinde. Yani firma da bekliyor şu anda. Onların Türk Hava Kuvvetleri envanterine giriş süreçleri çok büyük ihtimalle 30'lu yılları geçecek gibi gözüküyor. Fakat beklemeye tahammül yok. Etraf çünkü gerçekten ateş çemberi ile dolu. Onun için bir alternatif daha ortaya çıktı. Eurofighter'lar. Yaklaşık 54 adet Umman, Katar ve İngiltere merkezli. İngiltere'den 20 tane diğer ülkelerden toplam 54 tane alım gerçekleşti. 4,5 nesil Eurofighter'lar envantere girmeyle beraber bizim işte 70 plus alımı süresince karşılaşacağımız zorlukları aşacak gibi gözüküyor. Ama başka bir şey daha var. Artık bizim F-16, Eurofighter tarzı dış kaynaklı uçak alımını bitirmemiz lazımdı. Hükümetimiz bu konuda kararlar aldılar 2016'dan itibaren ve artık milli muharebe uçakları yapılmaya başlandı. Milli muharebe uçağı sadece bir tane değil. Herkes Kaan'ı biliyor elbette ama evet. Onun dışında bizim ifade buyurduğunuz gibi Hürjetlerimiz var, Hürkuşlarımız var. Hürjet onun eğitim maksatlı kullanılan versiyonu. Ama Hürkuş yakın hava desteğinde çok etkili bir uçak. Yani F-16'ya yakın bir konsepti var. Mesela alçak uçuş yapabiliyor. Terörle mücadele çok etkili. Kısa mesafe derin harekat da yapabiliyor ve emniyette geri dönüyor. Fakat Hürjet, Hürkuş bunlar yine 4-4,5 nesil uçaklar. Şimdi 5. nesil Kaan uçağı lansmanı yapıldı. 3 versiyonu var. 0, 1, 2. Yani P0, P1, P2 versiyonları var. P0 bildiğimiz, gördüğümüz, havada kamuoyuyla paylaşılan uçuş yetenekleri.
1: Evet, yapan.
0: Tabii, test edilen uçak. Simülasyonda yakalanan tüm aviyonik testler, uçuş testleri, stealth özelliği olan testler yapılırken pratik hayatta, uçuş esnasında benzer şeyler karşımıza çıkacak mı? Onu konuşuyoruz, onu anlatıyoruz ve onu sahada tekrar revize ediyoruz. İşte ondan sonra P1 çıktı.
1: Evet.
0: P1 çıktı. P1'de ne değişti? Mesela P1'e uç kısmı, şöyle gözümüzünü canlandırırsak, evet, biraz daha böyle küt bir model dönüştürüldü. Yani geometrik özelliklerinde farklılıklar oluştu.
1: Oradaki
0: niye?
1: Radar.
0: Çünkü AESA Murat 200A radarı geldi oraya.
1: Evet, yerli.
0: İşte kalkışta ve inişte ya da takside bazı sorunlar oldu. Ağır bir uçak çünkü. 34.452 kilogramlık kalkış ağırlığı var. Yani kendi akrabaları ya da işte kendi türdeki uçaklarından çok ağır. O yüzden tekerlekler biraz dardı. Onu biraz genişlettiler.
1: İniş takımları.
0: Evet, iniş takımlarında bir takım oynamalar oldu.
1: Güçlendirdiler.
0: Tabii, evet. Elektronik hedefleme sistemi gövde içerisinde monte edildi ve üstte kokpitin hemen önünde yer aldı. İşte kızılötesi hedef arama sistemleri, takip yöntemleri yine alt gövde içerisinde monte edildi. Yani böyle bir takım değişiklikler yapıldı ve P1'e dönüştü. P1 de test uçuşlarını yaptı. Şimdi P2 yapıldı. P2 uçmayacak muhtemelen. P2 tamamen yer testleri için yapıldı. İşte kabin sıkıştırılacak, belli basınçlar uygulanacak filan. Havadaki o
1: germe
0: basınç
1: yapılacak, evet, kanattır. Evet.
0: Onlar yapılacak ve P2 modelinden sonra artık üretime geçilecek. Muhtemelen biz blok 10'u üreteceğiz. Blok 10

0: 10 üretilecek. Blok 20 de üretime girecek gibi gözüküyor.
1: Zaten 2028-30 arasında evet. 10 ve 20 işte bu ithal motorlarla.
0: Onlar girecek. Yani F110 motor, evet. GE129 o motor Amerikan yapımı motor 110. Hı. 29 bin librelik bir motor. Bizde çift motor olduğu için 58 bin fite çıkıyor. Pardon, libreye çıkıyor.
1: Evet. Dolayısıyla, ama kendi motorlarımız 35-35 evet. olunca başka bir
0: blok 30 versiyonuna biz TF35000'i takacağız muhtemelen. Çünkü onların 32 yılına tekabül ediyor. TF35000 takıldığında 58.000 libreden yaklaşık 70.000 libreye çıkan bir çift motorlu bir uçak karşımıza çıkıyor. Yani insanlı modellerde Kaan bizim geldiğimiz peak nokta gibi duruyor. İşte çok daha farklı özellikleri var. Mesela çok uçakta olmayan 5. nesil entegrasyon özelliği sağlandı Kaan uçağına. Nedir bu? Başka bir takım insansız uçaklarla birlikte sürü taarruzu yapabiliyor. Hı hı. Ve komuta kontrol merkezi olarak kullanabiliyorsunuz. Havada tek pilot varken.
1: Diğer insansız hava araçlarıyla, diğer insanlı veya insansızlarla birlikte onların komuta kontrol merkezi olacak.
0: Gibi kullanabiliyorsunuz. Evet. Yukarıda tek pilot, pilot olmayan diyelim insansız gruplarla havalandınız. Yanınızda kızıl elma var örneğin 4-5 tane. Hı hı. Siz onlara kanat göreve koruma görevi verebiliyorsunuz. Yani havada bir taarruz taktik sistemi geliştirebiliyorsunuz.
1: Yani bir yanda kızıl elma, diğer yanda Anka diyelim ki birisi Anka, hava gücünde tabii. iyi, diğeri hava yerde iyi.
0: Bizim SİHA'larımız ve pilotlu bir Kaan havada yaklaşık 20 parçalık bir güçle sürü saldırısı yapabilir. Dolayısıyla ve uzun mesafe uçuş yapar, hepsini geriye de getirebilir. Ve tamamından elde ettiği tüm görevler, veriler daha doğrusu Kaan'a aktarılıyor ve Kaan da aşağı otomatik aktarıldığı için yukarıdaki harekat, hava harekatı aşağıdan ve pilot tarafından yönlendirilebiliyor, yönetilebiliyor. Bu entegrasyon mesela diğer uçaklarda ben 5. uçaklarda görmedim. F-35, daha doğrusu Eurofighter'la, Avrupa menşeli uçakla bizim Kaan havada karşılaştığında Eurofighter'ın hiçbir şansı yok. Ve o neslin hiçbir şansı yok. Çünkü bizim radarımız 150+'tan tespiti yapabiliyor havada. Eurofighter'ın 30-40 kilometreden tespit yapabiliyor radarları.
1: F-16 da aynı şekilde.
0: Dolayısıyla daha siz şeyi gördüğünüzde, yani Kaan'ı gördüğünüz Eurofighter bitmiş demektir. Bir de bizde Meteor var biliyorsunuz. Meteor füzesi evet. var. Onun da kaçış yok mesafesi 60 kilometre. Yani 60 kilometreye kadar geldi mi Eurofighter, Meteor ateşlendiğinde bitmiştir. Artık şansı yok.
1: Dolayısıyla bu gelmiş olduğumuz savunma sanayindeki seviye bize bölgesel anlamda ne vaat ediyor? Ne kadar kendimize güvenelim? Nerelerimizi tamamlayalım? Siz bir askeri gözle evet, baktığınızda şimdi, tablo nedir?
0: Askeri kabiliyet elde ederken önce tehdit değerlendirmesi yapmanız gerekiyor. Yani boşa bir yetenek geliştirmenin bir anlamı yok. Gereksiz maliyet olur. Şimdi çevremize bakalım. Yani çevremizde toprak bütünlüğümüze ihlal gelebilecek noktalar var mı? Egemenlik ihlaline sebep olacak şeyler var mı? Ya da rejime doğrudan tehdit olabilecek noktalar var mı? Şimdi çevremizdeki kuzeye
1: Hepsi var
0: değil mi? Şimdi kuzeye bakalım. Karadeniz bizim için çok önemli bir havza. Bizim ne ihtiyacımız var? Çok ciddi hava gücüne ihtiyacımız var. Ve Karadeniz'de denizaltıya ihtiyacımız var. Deniz üstü araçlara ihtiyacımız var. Yani deniz resminin sağlıklı bir şekilde çıkartılması gerekiyor. Hemen gelin Ege'ye, anlat bitmez. Yani Ege'deki gerilimler, problemler, yani
1: hem havada hem denizde,
0: adalar. Havada, adalar, karada da var. Üç domainde de sıkıntı var. Dolayısıyla Ege'de
1: Akdeniz mi? Ayrı bir de.
0: Adalar denizi bölgesindeki evet. sorunlar zaten Karadeniz'de yarışır vaziyette. Şimdi Akdeniz'e geldiğimiz zaman üçüncü havzamız Akdeniz bizim, özellikle doğusu. Orada bir Kıbrıs'ımız var değil mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için çok önemli. Bir taraftan Doğu Akdeniz'de en büyük problem İsrail. İsrail'in oradaki tehdit durumu gerçekten tarihindeki en yüksek noktaya ulaşmış durumda. İsrail'in yetenekleri, askeri yetenekleri tek başına bir anlam taşımıyor ama müttefikleriyle beraber olduğunda ciddi bir tehdit haline geliyor. Hem denizde, hem karada, hem de havada. Dolayısıyla bu üç tehditin olduğu harekat alanlarında bizim onları karşılamamız gerekiyor. Hem de uzaktan. Hı hı. O zaman ne lazım? Uzaktan karşılamanız için balistik füze lazım.

0: Ben oraya gelecektim. Evet. Siz yani havayı konuştuk da hocam. Yani İran ve İsrail çatışması, Amerika'nın devreye girmesi uçakları değil, hava insan savaş araçlarını, insanlı F-35 dahil uçakları da değil, F-22'ler de dahil. Ondan ziyade işte balistik veyahut da diğer füzeler. Sadece balistik de değil yani.
1: Balistik füze biliyorsunuz dikey atım yapar, uzaya çıkar uzayda seyreder dalış ve dalış yapar ve terminal hızları yaklaşık 13-14 bazen 20-23 maha ulaşır. Mesela bizim envanterimizde bilinen Tayfun var.
0: Evet, envantere girmiş.
1: 1-2-3-4 henüz daha girmedi.
0: Henüz girmedi. İç Eylül'de çünkü testleri yapacak. Tabii, bazıları çıkıp girdi falan gibi zannediyor da.
1: Yok yok girmedi. Yani
0: girmedi henüz. Evet.
1: Girmedi. Onun lansmanı yapıldı ama testleri yapılmadı. Onlarda da şöyle bir mesafe şeyi var. Yaklaşık 561 kilometreyi 457 saniyede kat etti Tayfun füzesi. Yani
0: saatteki
1: Sinop'ta,
0: hızı?
1: Ya çok hızlı bir aslında hesaplamak lazım şu anda. Yaklaşık işte 3-4 mah bandında bir uçuşu evet. var. Yani süpersonik. Hipersonik olması değil. İçin 5 mahı geçmek gerekiyor. Evet. Bora var. Onun da testleri devam ediyor. Yine balistik füze. Şimdi bir de Yıldırım Han. Lansmanı tam yapılmadı ama Milli Savunma Bakanlığı Arge Teşkilatı'nın ürettiği bir füze sistemi var. Bunun tabii envantere geçmesi 5 ila 10 yıl arası bir zaman alacaktır. Verilen bilgilere göre söyleyelim. Muadillerinin en iyisi gibi duruyor. 4 motorlu çünkü. 6000 kilometre mesafede. Etki çapı çok yüksek.
0: Hızı da çok yüksek olarak ilan
1: tabii
0: edildi.
1: 18 mah. Vuruş hızı 23 mah. Yani 23, korkunç bir
0: yani
1: hız.
0: Son surat olsa da 30 binlere falan çıkacak. 30 yani, bin saatteki
1: tabii
0: hızı.
1: Tabii işte
0: diyorum.
1: Zaten
0: değil de.
1: Bu balistik füzelerin bir de nükleer kapasiteye haiz olan grupları var. Yani siz bir balistik füze yaptığınız zaman onu ileride böyle bir yeteneğe sahip olacaksanız nükleer başlıkta takılabiliyor. Onun için çok yönlü, çok başlıklı, çok yetenekli balistik füzeler önümüzdeki yıllarda hava savunmasını ve hava savunması ile ilgili ileriden itibaren savunmanızı sağlayacak gibi gözüküyor şu anda.
0: Hocam teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İnşallah güçlü bir Türkiye, güçlü bir hava gücü her açıdan ama hava, kara, deniz, siber, uzay bir ülkemiz olması arzusuyla diyelim hocam.
1: Çok
0: sağ
1: teşekkür
0: olun.
1: Sağ olun.
2: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
3: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.

NATO programı kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu bu yıl bir ilke sahne oldu. Son 3-4 yıldır NATO zirvelerinin yan etkinliği olarak gerçekleştirilen forum, ilk kez zirvenin resmi programına dahil edilerek Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlendi. NATO zirvesi Savunma Sanayi Forumu 2026 resepsiyonu ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesinde gerçekleştirildi. Resepsiyonda Türk savunma sanayinin geliştirdiği hava platformları sergilendi ve uçuş gösterileri yapıldı. Hürjet, Hürkuş 2, Anka 3 insansız savaş uçağı, Gökbey ve Atak helikopterleriyle Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Anka ve Aksungur insansız hava araçları hünerlerini sergiledi. Programın en dikkat çeken anlarından biri ise Anka 3'ün Hürjet ve Hürkuş'la gerçekleştirdiği kol uçuşu oldu. STA'nın 2025 etki raporu, dijital teknolojilerin küresel havacılıkta

kapasiteyi artırırken operasyonları hızlandırdığını ortaya koydu. Rapora göre önümüzdeki 20-25 yıl içinde yıllık yolcu sayısının yaklaşık 2 katına çıkarak 8 milyara, 2050 yılında ise 10 milyara ulaşması bekleniyor. Sektör bu büyümeyi yeni havalimanları, daha fazla uçak veya 2 kat personel istihdamı yerine dijital teknolojiler ve yapay zeka sayesinde gerçekleştirmeyi hedefliyor. Verilere göre yapay zeka destekli sistemler hava koşullarından kaynaklanan gecikmeleri %65 azalttı. Ayrıca biyometrik sınır geçişleri ve akıllı bagaj takip çözümleri yolcu deneyimini önemli ölçüde iyileştirdi. Yapay zeka uçuş operasyonlarını da dönüştürüyor. 2025 yılında 59 havayoluna ait 2,9 milyon uçuşu analiz eden STA'nın OptiFlight sistemi sayesinde 127.732 ton yakıt tasarrufu sağlandı. Yaklaşık 403.633 ton karbon emisyonu önlendi.

eğitim gündeminin merak edilenleri yanıt buluyor. Yolun başındayken ailelere ve öğrencilere rehberlik ediyor. Her çocuk aynı şekilde öğrenmiyor. Mizaç özellikleri eğitim sürecini nasıl etkiliyor? Psikolojik danışman Oktay Çetinkaya ve eğitimci Tuğba Özdinç Kater aktarıyor. Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat etmeli? Öğretim görevlisi Yüce Pişkin Süt yanıtlıyor. Görkem İldaş'la yolun başındayken bugün saat 16.15'te Habertürk'te.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Malatya'da geçtiğimiz dakikalarda 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya'ya uzanacağız. Kentteki son durumu gazeteci Ferdi Durdu bize aktaracak. Ferdi, günaydın, geçmiş olsun diliyorum. Kentteki son durum nasıl? Saha taramaları başladı mı?
1: Evet, sabah saatlerinde meydana geldi. 06:20'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi

0: Dizüstü Battal Gazi Gülümuşa Mahallesi olarak açıklandı. Tabii şunu ifade edelim, 20 Mayıs'ta 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı. Aynı merkezi Battal Gazi ve Gülümuşa merkezi bir depremdi. Şunu ifade edelim, Malatya Valisi Seddar Yavuz da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken ekiplerin sağ taramalarına başladığını ve an itibariyle olumsuz bir tespit ve ihbarın gelmediğini ifade etti. Şu ana kadar bölgeden gelen herhangi olumsuz bir durum yok, ancak vatandaşların yine büyük bir panik yaşadığını ifade edelim. Çünkü 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayanların başında geliyordu Malatya. Dolayısıyla kısa süreli bir panik yaşandı, ancak şu ana kadar oluşan olumsuz bir durum yok.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ferdi Durdu'ya. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha Ferdi aracılığıyla iletmiş olalım. Ve Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şerif Barış hocamız da bizlerle birlikte. Şerif hocam günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar. Öncelikle geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Tabii deprem ülkesiyiz ve bölgemizin deprem riski hangi fay hatlarına bağlı? Yani bu bölgede en azından bir deprem bekliyor muyduk? 5 büyüklüğündeki bir deprem bize neyi anlatıyor?
2: Aslında bu bizim 6 Şubat depremlerinin devamı niteliğinde olan, bizim artçı deprem diye nitelediğimiz bir deprem. Dolayısıyla bu büyüklükteki depremler yaklaşık İki tane çok büyük depremden sonra iki yıldan fazla meydana gelir ki zaten şu an o 3 yıllık dönem içerisinde de bu artçıların ve bu fay zonlarının etrafında devam ettiğini görüyoruz. Yani özellikle son bir aya da baksanız oralarda daha küçük artçı depremlerinin olduğunu biliyoruz. Ve bu büyüklükte bir depremin de normal bir yapıya, betonarme bir yapıya, kerpiç bir yapıya zarar vermemesi beklenir. Zaten demin sizin de söylediğiniz muhabir arkadaştan edindiğiniz bilgiler bu yönde. Tedirgin olacak bir durum yok. Evet. Bu olağan deprem etkinliğinin devamı niteliğinde bir olay. Dolayısıyla sadece ve sadece çok önemli bir husus var burada vatandaşlar için söyleyeyim. Yani insanlar bu tür durumlardan faydalanmak için büyük deprem olacak, öyle büyük deprem bekliyorum gibi geleceğe dönük kehanetlerde bulunurlar. Bunlara itibar edilmemesi gerekir. Çünkü depremi önceden tahmin edebilecek, söyleyecek dünyada hiçbir uzman ve teknoloji yok.
1: Evet. Kıymetli hocam, tabii farkındalığı biraz daha arttırmak adına malum ülkemiz deprem ülkesi ve 3 yıl önce de asrın felaketini yaşadık. Depremi önceden tahmin etmek neden hala mümkün değil? Yani erken uyarı sistemiyle deprem arasındaki fark nedir? Tahminler arasındaki fark nedir? Bunu şu yüzden soruyorum. Deprem tahminiyle en azından erken uyarı sistemlerinin farkını daha iyi anlayabilmek adına.
2: Şunu özellikle belirteyim, bu konuda her iki konuda da çalışan bir akademisyen olarak kesin ayrımını yapayım ve ondan sonra da neden olmadığını, neden depremleri hala dünya önceden belirleyemediğini anlatayım. Bir kere depremi önceden belirlemek demek, deprem meydana gelmeden, elbette bu yıkıcı depremler için yapılması gereken bir çalışma, yoksa küçük depremleri tahmin edebilirsiniz. Çünkü sık sık oluyor ve herhangi bir zarar yok. Bunu bilmek sorun değil. Sorun hasar verici bir depremi olmadan önce bilimsel yöntemlerle bilmek. Biz depremlerin nerelerde olabileceklerini, yaklaşık büyüklüklerini biliyoruz. Bilemediğimiz kısım zaman. Deprem erken uyarı sistemi ise bunun aksine deprem olur olmaz ilk dalgadan depremin yerini, büyüklüğünü belirlemek 3 ila 5 saniye sürüyor. Yıkıcı dalgalar, yani depremden insanlara, binalara zarar veren ikinci dalga olan S dalgası ve yüzey dalgası gelmeden sistemleri kapatmaya, insanlara uyarı vermeye, elektriği, doğalgazı kesmeye erken uyarı sistemi deniyor. Bunu da Bursa'da bir projede yaptığım için elbette söylüyorum. 1986 yılından da günümüze kadar da deprem erken uyarı, deprem önceden belirleme, affedersiniz, konusunda çalışan bir uzmanım. Bu çalışmaları da genellikle Japonlar, Almanlarla beraber sürdürüyoruz. Çünkü onların hem cihaz desteği, hem bütçe desteği, hem de farklı

0: bilimsel yöntemleri uygulama şansımız daha fazla oluyor. Yerküre çok karmaşık. Yerkürenin içerisinde derinliklerde meydana gelen depremler basit olaylar değiller. Ve her deprem bir başka depreme benzemiyor. Farklı özellikler doğuyor. Ve doğada her zaman bu deprem öncesinde görülmesi gereken öncül belirti veya haberci olgu dediğimiz değişimleri yakalayamıyoruz. Yakaladığımız değişimlerin de bir depremde olan değişim diğer depremde görülmüyor. Bu nedenle bir genelleme yapamıyoruz. Genelleme yapamadığımız için de depremin zamanını bilemiyoruz. Bunun en büyük nedeni depremi oluşturan yer kabuğundaki stres, yani gerilmeyi biz odağın içine girip doğrudan ölçemiyoruz. Böyle bir
1: Ya.
0: yöntem geliştiği zaman bizim depremin zamanını bilmemiz çok çok daha kolay olacak. Bu konuda çalışmalar yoğun ama dünya deprem önceden belirleyemem araştırmaları sürerken asıl zararı azaltan, insanları uyaran, korunun diye mesaj gönderen, elektriği, doğalgazı kesen, hareketli sistemleri durduran erken uyarı sistemleri kurmaya başladı ve bunun da büyük faydasını gördü. Bizim de ülke olarak bu erken uyarı sistemini hızlıca devreye alıp test etmeye başlamamız gerekiyor.
1: Evet, gerçekten ufuk açıcı bir cevap oldu hocam. Teşekkür ediyorum. Tabii son olarak şunu da sormak istiyorum. Depremi bir kez daha hatırladık. En azından deprem riskini azaltmak için vatandaşlarımızın hem Malatya ve diğer yerel yönetimlerinde öncelikli olarak yapması gereken en önemli çalışmalar neler olur sizce?
0: Ya bir tanesi tabii ki erken uyarı ama diğeri en ucuzu, en kolayı halk eğitimleri ve tabii ki afet bilinciyle beraber ailelerin, işletmelerin mutlaka afet ve acil durum planını yapmaları lazım. Şimdi şirketlerde acil durum planları var ama acil durum planları büyük afetlerde yetersiz kalıyor. Bunlar yasal yükümlülükler ama bunu daha geniş kapsamlı, yani afetin öncesi, sırası ve sonrasını da kapsayacak. Hatta afetin işte bugün konuştuğumuz gibi 2 yıl, 3 yıl sonrasını bile kapsayacak ayrıntılı bir afet planı yapmaları lazım. Ama belediyeler önce kendi planlarını yapmaları lazım. Burada sadece büyükşehir veya il belediyelerini söylemiyorum. Tüm ilçe belediyeleri de bu tür planlarla kendi planlarını yaparak, kendi çalışanlarını eğiterek ama sadece kendi çalışanlarını değil, kendi çalışanların ailelerini de eğiterek mutlaka afet bilincini artırmamız gerekiyor. Eğitimlerin kreşlerden başlayarak yaşlı bakım merkezlerine kadar da devam etmesi lazım. Çünkü en kırılgan gruplar çocuklarımız, kadınlarımız ve yaşlılarımız. O nedenle de eğitim şart diyorum ve eğitimle beraber düzgün tatbikatlar ve varsa da şirketler, büyük şirketler de destekleyebilir. Belediyelerin uygulamalı afet eğitim ve simülasyon merkezleri kurmaları lazım. Yani öğrencilerin de, insanların da, çalışanların da giderek o deneyimi birebir yaşamaları lazım. Yani seminer dinleyerek veya video izleyerek eğitim olmaz. O yüzden de afet bilincini mutlaka uygulamalı, yapmalı ve mutlaka ciddi tatbikatlarla bu reaksiyonumuzu, tepkimizi geliştirerek bir şey yapmamız, kas hafızası oluşturmamız lazım. En
1: Evet.
0: kolay, en basit yol bu.
1: Evet, en büyük etken elbette eğitim ve farkındalık. Tabii Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kendi sosyal medya hesabından depreme dair bir açıklama yaptı. Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battal Gazi'mizde meydana gelen deprem sonrası şu an itibariyle herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz diyor Bakan Kurum. Yine aynı zamanda Malatya Valisi de Seddar Yavuz da herhangi bir olumsuz durumun olmadığını ifade ettiler. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Deprem saat 6:20'de meydana geldi ve 5 büyüklüğünde gerçekleşti. Biraz önce Barış Şerif hocamız da ifade ettiler. Panik yapacak herhangi bir şey yok ifadelerini kullandılar. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şerif Barış hocamızla birlikte depremi değerlendirdik. Şerif hocam çok teşekkür ediyor. İyi günler diliyorum ve diğer gelişmelerle yayınımıza devam edelim. En ufak bir depremde bile hasar alan binlerce çürümüş

0: Yapı stoğunun bulunduğu İstanbul'da deprem senaryoları neler? Fayın tek seferde kırılması halinde nasıl bir bilanço ortaya çıkacak? Ve bankalar ve sigorta şirketleri deprem sonrasında ne kadarlık bir sigorta teminatı ödemeye hazır? Tüm bu soruların yanıtları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırlattığı deprem raporunda ortaya konuldu. Detaylar Öznur Karşı Çetiner'in haberinde.
1: İstanbul'la ilgili çeşitli senaryolar oluşturuldu. İşte Marmara içerisinde geçen o segment içerisinde olan fayların kırılma şekli tek parçada mı olacak, çok parçayla mı kırılacak diye.
2: Beklenen Marmara depremi için 4 farklı senaryo oluşturuldu. Her bir senaryo için yıkımın boyutu gözler önüne serildi. Bakanlığın hazırlattığı rapora göre ağır tahribata yol açabilecek fayın tek seferde kırılma ihtimali %25 ila 30.
1: Kandilli'deki hocalarımızdan özellikle bu işin duayeni olan, uzman olan hocalarımızdan da istifade etmişler. Geçmişte yapılmış olan senaryoların bir devamı niteliğinde.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı beklenen büyük bir Marmara depreminde bankalar ve sigorta şirketlerinin karşılaşabilecekleri tahmini hasar tutarını anlayabilmek için önemli bir deprem raporu hazırlattı. Araştırmacılar İstanbul için 4 farklı deprem senaryosu üzerinde durdu.
1: DASK'ın ne kadar ödeme yapacağı, kaç tane bina yıkılabileceği, ne kadarlık bir hasar oluşabileceğini senaryosunu oluşturmuş oluyorlar. Eğer bütün hepsi kırılırsa hasar görebilirlik oranı da değişiyor. Parça parça kırılsa tabii o zaman değerler daha düşeceği için büyüklükte düşecek, ivme değerleri düşecek, deprem süresi de kısalacak.
2: Marmara depreminin bir nevi ön fotoğrafını çeken bu araştırmaya göre en ürkütücü senaryo faylardan biri tek seferde kırılacak. İşte bunun için araştırma İstanbul'da 1980 sonrasında yapılmış ve şu anda hem DASK'ı hem de konut sigortası olan 4-8 kat arasındaki orta katlı binalar üzerinden gerçekleştirildi.
1: 4 ile 8 kat genellikle en çok riskli olan yapılar. 80 sonrasında evet ve üstelik de bu tür binalar aşağı yukarı tüm bölgeyi temsil edebiliyor. Senaryo doğru bir çalışma, güzel de bir çalışma.
2: Büyük İstanbul depremi olmayacak diyen uzmanlar da var. Peki rapor ne söylüyor? Tekerrür periyodu ne zaman dolacak?
1: İşte 50 yılda olma olasılığı %25 deniyor. 100 yılda olma olasılığı daha düşük değerler deniyor öyle. Bu şekilde bir risk senaryosu.
2: Raporda İstanbul'daki konut sayısına da yer verildi. Buna göre 4,5 milyon konutun 2,5 milyonunda zorunlu deprem sigortası var. İncelenen konutlar için olası bir deprem sonrasında hanelere ödenecek toplam sigorta teminatı ise 188 milyar lira seviyesinde.

ABD İran'a karşı saldırılarını 7. gecede de sürdürdü. İran'ın 7 noktasında patlama sesleri duyuldu. İran ise misilleme saldırılarıyla bölgedeki ABD üslerine hedef aldı. ABD ordusunun İran'a saldırıları sürüyor. Çok sayıda bölgeden patlama sesleri yükseldi. İran'dan misilleme saldırıları gecikmedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a 7. gecede yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Saldırılar Cuma günü Türkiye saatiyle 22'de başladı. İran medyası Keşm adasıyla Bender, Yezd, Darab, Lar, Ahvaz, Sirik ve Buşehir bölgelerinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. İran ise Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Süleymaniye kentlerine saldırı düzenledi. Tahran yönetimine muhalif grupların kamplarıyla ABD askeri üssü ve başkonsolosluğu vuruldu. Saldırıya uğrayan noktalardan alevler yükseldi. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda bir ABD gemisine hedef aldı. Bahreyn'de ABD ordusunun deniz dronlarının deposuyla yapay zeka destekli hedefleme merkezini vurduğunu açıkladı. Saldırıda balistik füze ve İHA'ların kullanıldığını bildirdi. Devrim muhafızları ayrıca Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki mayınlı rotadan geçen iki petrol tankerinin patladığını açıkladı. İran dini liderinin danışmanı Muhsin Rızai, ABD saldırıları birkaç gün daha devam ederse tam kapsamlı saldırı aşamasına

0: geçeceğiz dedi. Hem ABD hem İran mutabakat zaptının ihlal edildiğine dair açıklamalarda bulunuyor ve bu durumdan birbirlerini suçluyor.
1: İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Son 3 günde 25'ten fazla Filistin yaşamını yitirdi. Son olarak mülteci kampındaki bir cenaze törenine katılanlar hedef alındı. İsrail ordusu Gazze'de sivil alanlara yönelik saldırılarını sıkılaştırdı. Son 3 günde cenaze törenleri, halk pazarları ve konutlar hava saldırılarıyla vuruldu. Son olarak Nuseyrat mülteci kampında bir cenaze törenine katılanlar hava saldırılarıyla hedef alındı. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 20'ye yakın kişinin de yaralandığı açıklandı. Gazze'deki hükümet medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada saldırıların sistematik bir terör politikası olduğu, İsrail ve ona destek veren ülkelerin işlenen saldırılardan sorumlu olduğu ifade edildi. ABD ile İran arasında gerilimin yeniden tırmanması Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini yeniden sert biçimde düşürdü. Savaş öncesinde günde yaklaşık 130 geminin geçtiği boğazdan 15 Temmuz'da yalnızca 9 ticari gemi geçti.
2: ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlaması Hürmüz Boğazı'nda normalleşme sürecini tersine çevirdi. Savaş öncesi Boğaz'dan günde ortalama 130 gemi geçerken çatışmalar sırasında bu sayı %90'dan fazla azalmıştı. 14 Haziran'da varılan mutabakatın ardından günlük geçiş sayısı yeniden 70'in üzerine çıktı. Ancak gerilimin tırmanması ve ticaret gemilerine yönelik saldırılar Boğaz trafiğini yeniden keskin biçimde yavaşlattı. Veri analiz şirketi Kepler'a göre 14 Temmuz'da Boğaz'dan 13, 15 Temmuz'da ise yalnızca 9 ticari gemi geçti. ABD Başkanı Trump'ın Boğaz'da yeniden abluka uygulanacağını ve gemilerden %20 geçiş ücreti alınacağını açıklaması da deniz taşımacılığı şirketlerinde endişe yarattı. Trump daha sonra ücret planı yerine Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım anlaşmaları yapılacağını duyurdu. Uzmanlar güvenlik risklerinin artması halinde savaş riski primlerinin, sigorta maliyetlerinin ve navlun ücretlerinin yükselebileceğine dikkat çekiyor. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık 1/5'inin geçtiği Hürmüz'deki aksaklıkların enerji ve ham madde maliyetlerini artırarak küresel enflasyon üzerinde de baskı oluşturabileceği belirtiliyor.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gözaltı var. Avukat Ece Güner'in kardeşi de gözaltına alındı. Diğer yandan soruşturma sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, dernek çalışanları ve mali denetçilere uzandı. Üçüncü dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Derneğin kurucularından Alper Çelik de tutuklandı.
3: İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 2025-284-884 sayılı soruşturma yararı kapsamında soruşturma savcısı tarafından gecikmesine sakınca bulunan kapsamında.
4: Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan isim bu kez sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur oldu. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Haluk Levent ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 18 kişinin tutuklanmasının ardından 3. dalga operasyon yapıldı. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, dernek çalışanları, kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheli ve mali denetçilerin de aralarında olduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur'un gerçek faydalanıcısı olduğu Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz geldiği, özel bir bankanın Masak'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi.
5: Alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
4: 9 şüphelinin işlemleri devam ederken önemli bir başka gelişme daha yaşandı. İlk dalga operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan ancak firari olan Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik noterde işlem yaparken yakalandı. Çelik adliyedeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alper Çelik en çok para trafiğine sahip kişi. Masak'ın hazırladığı rapora göre Alper Çelik'in hesabında 2020 yılından itibaren hayatın olağan akışına aykırı şekilde artış tespit edildi. 379 işlemde 19 milyon 556 bin lira para yatırılmıştı. İşlem açıklamalarında Ahbap faaliyetleri için borç, Ahbap borç, Haluk için borç gibi ifadeler kullanılmıştı.
6: Konserlerde sayısız yardım konserleriyle Birleşmiş Milletler'e kadar gitti.
1: Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı. Peki şüpheliler arasında...

0: Aslında hangi isimler var? Haklarındaki iddialar neler? Bakalım.
1: Rakip takım lehine bahis oynadılar. Çok sayıda kupon yaptılar. Yasa dışı bahis soruşturmasındaki bu tespitler sonrası bazı futbol kulübü yöneticileri gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bahis platformlarının 2020-2026 yıllarını kapsayan verileri analiz edildi. Hakemler, profesyonel futbol kulüplerinin yöneticileri ve futbolcular tek tek incelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin görev yaptıkları dönem içerisinde bahis oynadığı tespit edildi. Analizlere göre kendi kulüplerinin müsabakalarında rakip takım lehine bahis oynadıkları yani şike yaptıkları iddia edildi. Masak verilerinin de incelenmesi sonucu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş de, eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak da var. Gözaltındakiler arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde yöneticilik yapan 3 kişi de bulunuyor. Toplamda 13 spor kulübünden isim gözaltı listesinde. Çeşitli kademelerdeki yöneticilerin bahis platformları üzerinden yüzlerce kupon oynadığı iddia ediliyor. Şu ana kadar soruşturmada 17 isim gözaltına alındı, 2 şüpheli ise yurt dışında. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmayla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz diyen Gürlek, sporun ruhunu zedeleyen her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir ifadelerini kullandı.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Grup Başkanı Özgür Özel yine bir cenazede buluştu. Kılıçdaroğlu ve Özel, eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze törenine katıldı. İki isim tokalaştı ancak aralarında bir diyalog yaşanmadı.
1: Kılıçdaroğlu ve Özel bir kez daha cenazede bir araya geldi. Tokalaştılar ancak aralarında bir diyalog yaşanmadı. 88 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Karşıyaka Mezarlığı'ndaki camiye önce iki ismin çelenkleri geldi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in genel başkan sıfatıyla çelenkleri alana yerleştirildi. Cenaze namazı için önce Özel geldi. Özel, cuma namazı için camiye girdi. Kısa bir süre sonra da Kılıçdaroğlu cenaze namazı için Karşıyaka Mezarlığı'na geldi. Baykal'ın oğlu Ataş Baykal'a başsağlığı diledi. Saftaki yerini aldı. Özel'in de alana gelmesiyle gözler iki isme çevrildi. Ataş Baykal ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la tokalaşan Özel, Kılıçdaroğlu'na doğru da yöneldi. İki isim tokalaştı ancak aralarında bir diyalog yaşanmadı. Kılıçdaroğlu ve Özel mutlak butlan kararının ardından 25 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eski CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreninde bir araya gelerek tokalaşmıştı. Olcay Baykal'ın naaşı cenaze töreninin ardından devlet mezarlığında eşi Deniz Baykal'ın yanına defnedildi.
0: Meclis Başkanlığı'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyalar Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Meclise sunulan fezlekeler arasında Özel'e ait 3 dosya bulunuyor. Özel'in yanı sıra dosyası sunulan milletvekilleri arasında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı yer alıyor. Ayrıca CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İzmir Milletvekili Murat Bakan ve Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan da dosyası sunulanlar arasında bulunuyor. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Özel cephesindeki yeni parti hazırlıklarını değerlendiren Kuşoğlu, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının çok büyük bir kısmının Özel'in kuracağı partiye gitmeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun güvenli liman ve Osmanlı coğrafyası mesajlarına da açıklık getirdi.
2: Kurultay delegelerini satın almış.

0: Yani partiyi satın almaya kalkmış birileri. Baştan fark edemedik. Bu da parti için yüz karası bir durum. Bu Atatürk'ün partisinde böyle bir şeyin olmaması lazım.
1: Mutlak Mutlan kararının gerekçesine bu sözlerle dikkat çekti. Özel cephesinin yeni parti çalışmalarını değerlendirdi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmalarının sebebini sosyolojiye dayanmıyor, ideolojiye dayanmıyor, bir fikri ayrılığa dayanmıyor ama herhalde duygusal bir kopuş bu. Kafa karışıklığı milletvekillerinin, belediye başkanlarımızın çok büyük bölümü kopmayacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık bir parti, bir marka. Burayı kimse terk etmez kolay kolay.
2: Milletvekillerinin yani
0: bir maceraya girmek olur.
2: Büyük bölümü kopmayacak dediniz ama bir altını çizelim.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Bir arınma süreci yaşayacağız dedi. Kılıçdaroğlu'nun güvenli liman sözlerine de açıklık getirdi.
0: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce birilerinin bazı çalışmalar yaptığı, Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklemedikleri ortaya çıktı. Bölümü hemen seçimlerden sonra başladı. Hançer metaforu o zaman öyle çıktı hatırlarsanız. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu partinin birileri tarafından ele geçirilmesi hamlelerinin olmasını görerek güvenli limana kadar partiyi götüreceğim, ondan sonra Eminerlere bırakacağım, teslim edeceğim. Kendisi.
1: Kılıçdaroğlu'nun dış politikadaki Osmanlı coğrafyası vurgusuna dair de mesajlar verdi.
2: İktidarla kesişme alanı arayışım bu.
0: Atatürk'ün hani yurtta sulh, cihanda sulh dedi ama gerektiği zamanda nasıl Hatay'ı topraklarımıza katmasını bildi. Biz Suriye'ye hiçbir şekilde karışmayalım, askerimiz de olmasın ya da Irak'ta olmasın diyebilir miyiz? Osmanlı coğrafyasına müdahale etmemiz lazım. Okyanusun ötesinden gelecek birileri, Rusya gelecek, Amerika gelecek, Fransa, İngiltere'nin müdahaleleri söz konusu. Biz bu topraklara müdahale etmeyeceğiz. Seyirci mi kalacağız?
3: DEM Parti heyeti 23 Temmuz Perşembe günü İmralı'ya gidecek. Ziyarette terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin son hazırlıklar ele alınacak. DEM Parti heyeti 24 Mayıs'tan bu yana 59 gün sonra İmralı'yı ziyaret etmiş olacak. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Ziyarette AK Parti ve MHP ile yapılan görüşmelerde ele alınan başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor. Önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşen heyet, önceki günde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti. Meclis, yaz tatiline girmeden önce yasanın meclise sunularak kabul edilmesi planlanıyor. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin soruşturmada 19 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli için adli kontrol kararı verildi.
4: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. 8 şüpheliye adli kontrol kararı uygulandı. Dosyayı Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 13 Temmuz'da 10 ilde operasyon düzenlendi. 25 şüpheli silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin cezaevinde olduğu, diğer ikisinin ise firari durumda olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 27 şüpheli Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Savcı, şüphelilerin tamamını kasten adam öldürme suçuna iştirak ettikleri gerekçesiyle tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik aralarında emekli ve halen görevde olan askerlerinde olduğu 19 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünün altını çizdi. Soruşturma dosyasına giren kritik belgeler FETÖ müdahalesini yeniden gündeme getirdi. Başsavcılık askeri kaza kırım ekibinin olay yerine seçilerek gönderildiği üzerinde duruyor. Sivil ekiple birlikte hareket edilerek helikopterdeki cihazların söküldüğü değerlendiriliyor. Dosyaya FETÖ'nün sözde yöneticilerinin baylok yazışmaları da girdi. Yazışmalarda tereyağından kıl çeker gibi hallolduğu ifadeleri dikkat çekti.
3: Hakkında soruşturma başlatılan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Nasuh Mahruki, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Mahruki, adliyeye sevk edildi. Eski AKUT Başkanı Mahruki, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya

aşağılama suçlamasıyla tutuklandı. Ardahan'a yeni vali atandı. Sene başında göreve atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin yerine Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Atama kararı Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. 2026 Ocak ayında Ardahan valiliğine atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alındığı duyuruldu. Çiçekli'den boşalan göreve Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı getirildi.

0: Fatih Çiçekli'nin bisiklet sürerken giydiği kıyafetler muhalefetin tepkisine sebep olmuştu. CHP'li bir vekil, Meclis Genel Kurulu'nda valinin görevden alınması gerektiğini belirtmişti. Kaybolduktan günler sonra cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in mezarının açılması gündemde. Baba, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi amacıyla özel bir teste başvurduklarını söyledi.
1: Rojin gerçekten suda boğularak mı öldü? Bu sorunun yanıtını bulmak için aile savcılıktan yeni talepte bulundu.
2: Ben diyorum ki benim çocuğumun başına ne geldi? Kim öldürdü? Kim katletti? Bellidir bu bir cinayettir.
1: Rojin Kabayiş 2024 yılında üniversite eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Hayali çocuk gelişimi bölümünü tamamlayıp öğretmen olmaktı. Kaldığı yurttan 27 Eylül'de çıktı. 15 Ekim'de Van Gölü'nde cansız bedeni bulundu. İntihar mı cinayet mi sorusunun yanıtını bulmak için başlatılan soruşturmada Rojin'in ailesi Van Cumhuriyet Başsavcılığından yeni taleplerde bulundu.
2: Diyatom testi daha önce yapılmamıştı. Bunu talep etti savcı da.
1: Diyatom testi Rojin'in suda boğulup boğulmadığını ortaya koyacak. Ancak Adli Tıp Kurumu'nda daha önce Rojin'in vücudundan alınan örneklerin yeterli olmama ihtimali var. Bu da Rojin'in mezarının yeniden açılıp numune alınması anlamına geliyor.
2: Rojin'in başına ne geldi biz hala da bilmiyoruz. 2 senedir ben can çekişiyorum, acı çekiyorum.
1: Kabayiş ailesi şimdi başsavcılıktan gelecek kararı bekliyor.
0: AK Parti suça sürüklenen çocuklara yönelik kanun teklifini meclise sundu. Evladını kaybeden aileler uzun zamandır bu teklifi bekliyordu. O isimlerden biri de Yasemin Minguzi. Evladını çocuk yaşta bir katile kurban veren anne Minguzi, Emine Derya'ya konuştu.

0: suç işleme yaşının giderek düşmesi ve çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesi mevcut sistemin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesinde zorunlu hale getirmiştir.
1: Mati Ahmet Minguzi, Atlas Çağlayan, Abdülbaki Demirel. Evlatlarını kaybeden aileler suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme bekliyordu. Onlardan biri de Yasemin Minguzi'ydi. Kanun teklifi meclise sunuldu. Peki anne Minguzi yeni teklife ne dedi?
2: Memnuniyet verici bir durum. 1,5 yıldır zaten bunun için mücadele ediyorduk ailece. Her şey çocuklar içindi. Tabii Ahmet'e yaramayacağını bile bile böyle bir mücadelenin içine geleceğimizin çocukları için girdim.
0: 15-18 yaş arasındaki çocukların hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
2: Ağırlaştırılmış müebbet olması gerekiyor. Daha fazla yatacaklarını bilmeleri gerekiyor artık. İnternetten bakıyorlar işte ne kadar ceza alırız, ne kadar yatarız. Bunların hep bilincindelerdi yani. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak.
1: Yeni teklif yasalaşırsa ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezalar artırılacak. Ayrıca suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek.
2: Suça sürüklenen SSÇ'yi hiçbir zaman kabul etmemiştim zaten. Hep ne dedik? Suça sürüklenen çocuk işte baklava çalan çocuktur. Ekmek çalan çocuklara biz öyle söyleriz. Bir can almak olmaz. Benim oğlum yok.
3: Ahmet'in öldürülmesinin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçti. Ancak annesi acısını bile tam yaşayamadan hem oğlu için hem de akran kurbanı olan diğer çocuklar için mücadele etti. Bugün neredeyse gözü kulağı meclise sunulan kanun teklifinde.
2: Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek çok sağ olsun. Mücadele iyi oldu, iyi sonuç verdi. İnşallah bakalım şimdi meclisten de bir onay alırsak. Gayet iyi çocuklarımız için.
4: Alkollü bir sürücü ve yine bir ölüm daha. Adana'da alkollü sürücü anne ve kızını birbirinden ayırdı. Kazada 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
5: Alkol alıp direksiyona geçti. Önündeki 3 tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada anne kurtuldu. 58 yaşındaki kızı can verdi.
6: Bizim hiçbir suçumuz yoktu. Biz kendi yolumuzda yavaş yavaş gidiyorduk.
5: Kaza Adana Sarıçam'da 4 Temmuz akşamı yaşandı. 58 yaşındaki Serhan Kayatürk ve 75 yaşındaki annesi 3 tekerlekli araçlarıyla seyir halindeydi. O sırada bir araç arkadan çarptı. Anne ve kızı çarpmanın etkisiyle savruldu.
6: Kızım önde, ben arkadaydım. Tam o

0: ortadaydık. 200 metre ben zaten motorla sürüklenmişim.
1: Ağır yaralanan Serhan Kayatürk ve annesi hastaneye kaldırıldı. 58 yaşındaki Kayatürk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan sürücü ise bir gün sonra teslim oldu. Yapılan incelemede sürücünün kaza sırasında 2,40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Ben kızımın adaletini istiyorum. Benim ciğerim yandı. Yani ben adalet istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum.
2: İstanbul'da saç tıraşını beğenmeyen 23 yaşındaki genç bir süre sonra yeniden berber dükkanına gitti. Genç adam berberi bacağından bıçakladı.
3: Arkamdan geldi, bana bıçakla saldırdı. Ben de hemen o sırada kendimi attım içeri.
4: Tabloları kontrol ederken neye uğradığını şaşırdı. Müşteri tarafından dükkan önünde bıçaklandı. İstanbul Kağıthaneli dükkanı olan berber Erhan Zengin, 30 yıllık meslek hayatının şokunu yaşadı. Bir müşterisi iddiaya göre tıraşı beğenmeyince berberin peşine düştü.
3: 10 gün önce falan tıraş etmiştim yaklaşık. O kendi kafasına göre takmış.
4: 23 yaşındaki müşteri iş yerine dönüp berbere saldırdı.
3: Tıraşını beğenmemiş. Benim fırsatımı kollamış burada dışarıda. Bu karşıda lahmacuncuda falan beklemiş, beni gözetlemiş. Dışarı çıktığın zaman arkamdan geldi, bana bıçakla saldırdı.
4: Berber canavliyle kendini dükkana attı. Saldırgan kaçtı.
3: Allah olsun, öldürebilirdi. Arkamdan silah sıkabilirdi. Başka bir türlü beni yere düşürüp bıçaklayabilirdi.
4: Erhan Zengin gençten şikayetçi olmadı.
3: Ben 30 senedir bu işi yapıyorum burada. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yani şaşkınlık içindeyim. Ailesi geldi. Ailesi onun adına özür diledi.
2: Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar bu kez Eskişehir'de ortaya çıktı. 80 yaşındaki adamı kandıran dolandırıcı elini öptükten sonra buzdolabında saklanan 351 bin lira değerindeki altınları alıp gitti.
5: Elimi öptü, görüştü benden. Ondan sonra bir şey demedim.
1: Yaşlı adamı önce 14 saat boyunca telefonda tuttu, sonra 80 yaşındaki adamın zor günler için biriktirdiği altınları alıp gitti.
5: İşim yanıyor, yatamıyorum, uyuyamıyorum.
1: Eskişehir'de yaşayan Hasan Karataş dolandırıcıların kurbanı oldu. Her şey gelen bir telefonla başladı.
5: Ben dedi, Odunpazarı karakolu amiriyim dedi. Senin de altınlarını değiştirmişler dedi.
1: Bir ay önce eşini kaybeden yaşlı adamın bankada 8 cumhuriyetli 2 çeyrek altını vardı. Telefondaki kişi, zor günler için biriktirilen o altınların sahteleriyle değiştirildiğini söyledi.
5: Telefonu açık dursun. Hiç kapatma. Kimseye de söyleme. Biz dinlediler.
1: Yaşlı adam söylenenleri tek tek yaptı. Altınları bankadan aldıktan sonra buzdolabına sakladı. Telefondaki kişi bir süre sonra eve geldi. Hasan Karataş altınların yerini gösterdi.
5: Masamda serdik altınları. O da geldi içeri. Fotoğraflarını çekti. Torbaya koydu. Bağladık. Aldığına gitti.
1: Hasan Karataş o ana kadar dolandırıldığını anlamadı.
5: Elimi öptü, görüştü benden. Ondan sonra bir şey demedi.
1: Dolandırıcı 351 bin lira değerindeki altınları alıp gitti. Durumu anlayan yaşlı adam dolandırıcıdan şikayetçi oldu. Polis 80 yaşındaki Hasan Karataş'ın altınlarını alan dolandırıcıların peşinde.
2: İstanbul'da YDM'in otoparklarında araçlar üzerinden 1,5 milyar liralık vurgun yaptıkları belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezi 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
1: İhale öncesi araçların parçalarını söküyor, onda bir fiyatına satın alarak vurgun yapıyorlardı. YDM'in otoparkları çetesi operasyonla çökertildi. İstanbul'da polis YDM'in otoparklarından hırsızlık yapan bir çeteyi tespit etti. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 8 ilde operasyon yapıldı. 32 kişi gözaltına alındı. Çetenin müşterisi olduğu belirlenen bir hastane sahibi doktorla çok sayıda iş insanı da gözaltına alınanlar arasında. Şüphelilerin telefon görüşmelerinde para lazım olduğunda şu anda nakit yok. Oradan birkaç radyatör sökün paraya çevirin dediği belirlendi. Tespitlere göre şüpheliler birkaç yöntemle vurgun yapıyordu. YDM'in otoparklarındaki araçların değerli parçalarını yedek parça olarak satıyordu. İhale öncesi araçların motor, kapı, koltuklarını söküp araçları değerinin onda bir fiyatına satın alıyor, ardından ellerindeki parçaları geri takarak üçüncü kişilere satış yapıyordu. Aracı almazlarsa da aynı parçaları alan kişiye satıyorlardı. Şüpheliler bazı ihalelerde ise hasarlı olmayan araçları yapay zekayla sahte bilirkişi raporları hazırlayıp hasarlı gibi ucuza satın alıyordu. Çete üyeleri sahiplerinin vergi borcu nedeniyle satılamayan araçlar için de akıl almaz bir plan işletiyordu. Önce araç sahibini kendilerine borçlandırıp otomobili acz ediyor, aracı üçüncü kişiye satıp komisyonlarına düştükten sonra kalan parayı da eski sahibine veriyordu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 71 ayrı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 1,5 milyar liralık vurgunla ilgili süren MASAK incelemesi tamamlandığında net rakam ortaya çıkacak.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan verilerini açıkladı. Geçen yıla göre ücretli çalışan sayısı yıllık %0,5 oranında artarak 15.970.105 kişi oldu.
1: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı yıllık %0,5 arttı. 15.970.105 kişiye yükseldi. TÜİK, Mayıs ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe %3,2 azalırken inşaat sektöründe %1,2 arttı. Ticaret hizmet sektöründeki artış %2,3 oldu. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda ise %0,1 azalış gösterdi. Bu azalış sanayi sektöründe %0,1, inşaat sektöründe %1,2 oldu. Ücretli çalışan sayısı ticaret hizmet sektöründe ise aynı kaldı.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde toplu taşımaya %10 zam yapıldı. Belediye meclisinde otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları, taksi ve okul servislerine zam yapılmasına yönelik madde görüşüldü. %10'luk zam kararı AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Elektronik tam bilet 42 liradan 46 lira 20 kuruşa, öğrenci bileti 20 lira 50 kuruştan 22 lira 55 kuruşa yükseldi. Mavi kart aylık abonmansa 3.628 lira oldu. Metrobüs tek duraklık yolculuk ücreti 30 liradan 33 liraya çıktı. Marmara ise 3 istasyona kadar yolculuk ücreti 34 liradan 37 lira 40 kuruşa yükseldi. Taksimetre açılış ücreti 65 lira 40 kuruştan 71 lira 94 kuruşa çıktı. Yeni tarife 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Konut satışları Haziran'da arttı. Geçen ay sıfır konut satışında %23'lük artışla 43.406 konut satıldı. En fazla satışın yapıldığı şehirse değişmedi. Mega kent İstanbul zirvede yer aldı.
1: Resmi tatillerin etkisiyle Mayıs ayında düşen konut satışları Haziran'da yeniden yükselişe geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen ay sıfır konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %23,1 arttı. Ülke genelinde 43.406 konut satıldı. Haziran'da ikinci el konut satışlarında ise %12,5 artış oldu. 86.573 adet konut satıldı. Konut satışında zirve yine İstanbul'da. Mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Ardahan oldu. Ardahan'da bir ayda sadece 35 konut satıldı. Haziran ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %20,1 oranında arttı. Yabancılara 2015 konut satış yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Haziran'da sıfır iş yerlerinin satışı %30,8 oranında arttı. İkinci el iş yeri satışlarında da %14,6 oranında artış görüldü.
2: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Türkiye kararını açıkladı. Kredi notu BB negatif olarak teyit edilirken durağan olan not görünümünde ise değişikliğe gidilmedi. Fitch Ratings Türkiye ekonomisine dair raporunu açıkladı. Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun BB negatif olarak teyit edildiği, not görünümünün ise durağan olarak korunduğu bildirildi. Kuruluş Türkiye'nin bu yıl %2,8, gelecek yılsa %4,4 oranında büyümesinin beklendiğini kaydetti. Fitch, enflasyonunsa yıl sonunda %29,5'e, 2028 sonunda %18'e gerileyeceğini öngördü. Avrupalı araştırmacılar Parkinson

0: Son tedavisinde kök hücre naklinin ilk klinik sonuçlarını açıkladı. Çalışma dopamin üreten sinir hücrelerinin beyne nakledilmesinin güvenli ve uygulanabilir olduğunu gösteriyor.
1: Parkinson tedavisinde önemli bir gelişme yaşandı. Hastalara kök hücre kaynaklı dopamin hücresi nakledildi. Dopamin hücreleri beynin hareket, motivasyon ve ödül sisteminde kritik rol oynuyor. Eksikliği Parkinson hastalığına yol açabiliyor. İsveç'teki Lund Üniversitesi ve İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar Parkinson hastalığını tedavi etmek için dopamin hücresinin nakli üzerine çalıştı. Avrupa'da yürütülen öncü çalışmada 8 Parkinson hastasına kök hücre kaynaklı dopamin hücresi nakledildi. Çalışmada 1 yıl geride kaldı. Takip sürecinde nakledilen hücrelere bağlı bir yan etki görülmedi. Nakledilen kök hücrelerin zamanla olgunlaşarak dopamin üreten sinir hücrelerine dönüşmesi amaçlanıyor. Araştırmanın uzun vadeli güvenliği ve etkinliğini değerlendirmek için hastaların izlenmesi sürüyor.
0: ABD yabancı öğrenciler ve gazeteciler için vize kurallarını sıkılaştırıyor. Yeni düzenlemeyle öğrencilerin ülkede kalış süresi 4 yılla, yabancı gazetecilerin vizesi ise 240 günle sınırlandırılacak.
2: ABD yabancı öğrenci ve gazeteci vizelerini kısıtlıyor. Sabit vize süresi uygulamasına geçiliyor. İç Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı düzenlemeye göre F, J ve I tipi vize ile ABD'ye gelenlerin ülkede kalma sürelerine ilişkin nihai süre belirlendi. Buna göre öğrenci olarak veya değişim programı ile ABD'ye giden vize sahipleri ülkede mevcut programların süresi kadar kalabilecek ve bu süre 4 yılı geçemeyecek. Eğitimini tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyan öğrencilerin federal makamlardan ayrıca uzatma izni alması gerekecek. Mevcut sistemde öğrenciler eğitimleri devam ettiği sürece belirli bir bitiş tarihi olmadan ülkede kalabiliyordu. Yeni düzenlemeyle üniversite ve program değiştirme imkanları da sınırlandırılacak. Mezuniyet sonrası ülkeden ayrılmak ve başka bir vizeye geçmek için tanınan süre ise 60 günden 30 güne indirilecek. İç Güvenlik Bakanı Mark Owen Malin, uygulamanın vize suistimallerini engellemek ve yabancıların daha etkin izlenmesini sağlamak amacıyla hazırlandığını savunuyor. Düzenleme gazetecileri de kapsıyor. I tipi gazeteci vizeleri yabancı basın mensupları için 240 günle, Çinli gazeteciler için ise 90 günde sınırlandırılacak. Basın kuruluşları karara tepki göstererek yeni sistemin uluslararası gazetecilerin ABD'de çalışma imkanını ciddi şekilde zorlaştıracağı uyarısında bulunuyor. Düzenlemenin resmi olarak yayımlanmasından 60 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.
0: Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.
3: Son şampiyon Galatasaray hazırlık maçında şov yaptı. Sarı Kırmızılılar yeni sezonun ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi şehir stadındaki karşılaşmayı Galatasaray 5-1 kazandı. Sarı Kırmızılıların gollerini 35. dakikada Ada Yüzgeç, 42. dakikada Kazımcan Karataş, 60. dakikada Can Armando Güner, 62. dakikada Berat Luş ve 70. dakikada Arda Tagay attı. Ümraniyespor'un tek golünü ise 13. dakikada Mustafa Eser kaydetti. Galatasaray'ın yeni transferi Resi Uguçvu 63. dakikada oyuna dahil oldu. Galatasaray yeni sezon öncesi 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak. Avusturya etabının ardından İstanbul'a dönerek hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde devam edecek Sarı Kırmızılı ekip 8 Ağustos'ta Ramspark'ta Villarreal'i konuk edecek.
0: Fenerbahçe'de yeni transferler Vedat Muriç, Nathan Ake ve Mason Greenwood resmi törenle sözleşmelerine imza attı. 6 yılın ardından camiaya geri dönen Vedat Muriç, şerefli formayı tekrar giyecek olmaktan onur duyduğunu söyledi. İngiliz yıldız Greenwood ise kulübün bir parçası olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.
4: Fenerbahçe yeni transferleri Vedat Muriç, Nathan Ake ve Mason Greenwood için imza töreni düzenledi. Çobani Stadyumu 1907 tribününde düzenlenen imza törenine futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, futbol direktörü Oğuz Çetin'le yeni transferler Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç katıldı. Transfer süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Futbol'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer,

0: Ömer, star transferleri bir günde yapılmıyor ifadelerini kullandı. Önemli transferler yaptıklarına vurgu yapan Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, kendilerini ispatlamış 3 önemli oyuncuyla karşınızda olmaktan dolayı çok teşekkür ediyorum sözlerini sarf etti.
1: Camiasının, büyük taraftarın beklentilerine cevap verebilecek futbolculuk özelliklerine sahip, dünyada tanınan, bilinen ve kendilerini ispatlamış böylesine değerli 3 oyuncuyla birlikte sizin karşınızda olmaktan son derece mutluyum.
0: Vedat Muriç ise Fenerbahçe'ye geri dönmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.
2: Bana bu fırsatı tekrar veren değerli yönetim kurulu üyelerimize, kıymetli taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğime emin olabilirsiniz. Burada olmaktan, sizleri görmekten, bu şerefli formayı tekrar giymekten onurlu ve gururluyum. Teşekkür ederim.
0: Yeni transferlerden Nathan Ake, şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.
3: Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da çok güzel bir kamp geçirdik. Birkaç gün geçirdim takımla beraber. Takım arkadaşlarımı tanıdım. Gerçekten çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben ve takım arkadaşlarım bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
0: Fenerbahçe'ye transfer olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Mason Greenwood, bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum diye konuştu.
3: Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Transfer süreci biraz uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Umarım hep birlikte çok sıkı bir şekilde çalışırız şampiyona ulaşabilmek için. Ama tabii ki bu bugünden itibaren başlıyor antrenmanlarda. Daha güçlü olabilmek için en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz ve maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında gerçekten çok iyi düşüncelere sahibim. Bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum.
0: Açılış konuşmalarıyla başlayan tören imzaların atılmasıyla devam etti. İmza töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
4: Milli Saraylar Başkanlığı Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan şerbethaneyi ziyaretçilere açtı. Sizleri saray mutfağının mirası olan şerbethane bölümüne götürelim ve bu gelişmeyle haber bültenini de noktalayalım. Yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
5: Bu kadar estetiğini, bu kadar iyisini görmedik.
6: Restorasyon tamamlandı. Osmanlı mutfağından izler taşıyan şerbethane yeni seçkisiyle ziyarete açıldı.
7: Burada her türlü tatlılar hazırlanır, hamur tatlıları hazırlanır, içecekler hazırlanır. Ayrıca Hekimbaşı tarafından burada ilaç, macun, esans gibi ürünler de burada üretilerek takdim edilirdi.
6: Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nın şerbethanesinde birbirinden değerli parçalar bulunuyor. Seçkide padişahlar için hazırlanan özel tatlılar ve şerbetler de var. Ayrıca dünyanın dört bir yanından gelen porselenler de şerbethanede.
7: Dünyanın dört bir tarafından hazırlanmış olan Çin porselenleri, Avrupa porselenleri, cam eserler, tombak, altın ve gümüş eserleri burada görebilmekteyiz.
8: Osmanlı saray mutfağının en önemli noktalarından biriydi şerbethane. Macunlar, aşurelikler, şerbetler, hatta ilaçlar da burada hazırlanıyordu. 452 eseriyle restorasyonun ardından tarih severler için kapılarını açtı.
9: Bu konuda gerçekten mükemmel bir miras bırakmış. Şimdi bu alanda çok tecrübeliymiş. Şifahaneleri olsun, şerbetleri olsun, günümüze kadar ulaşmış.
7: Bu eserler padişaha has. Biraz daha kıymetli taşlarla süslenmiş ve dönemin en nitelikli eserleri.
10: I like the most of these.
11: Burada en çok bunları beğendim. Çünkü renkli ve çiçekli.
12: Hani biz izlemeye doyamadık. Onlar bunları kullanmışlar, misafirlerini ağırlamışlar. Gerçekten hayran kaldık.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Haber Türk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 18 Temmuz Cumartesi, saatlerimiz 8'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu, burası hafta sonu başlıyor. Efendim ne yazık ki burası hafta sonuna bir deprem haberiyle başlayacağız. Malatya 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen depremde neyse ki olumsuz bir duruma rastlanmadı. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan deprem saat 6.20'de meydana geldi. 5 büyüklüğündeki deprem yerin 15.59 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlçede 2 katlı müstakil bir evde kısmi hasar oluştu. Sarsıntı Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'dan da hissedildi. AFAD ve ilgili kurumlar depremin ardından saha çalışması başlattı. Ekipler kentte olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtti. Efendim ne yazık ki bir deprem haberiyle başlıyoruz. Bu sabah 6.20 sıralarında Malatya'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şükür ki olumsuz bir duruma rastlanmadı. Ekipler sahada. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan deprem saat 6.20'de meydana geldi. 5 büyüklüğündeki deprem yeri

15,59 kilometre derinliğinde kaydedildi. Gelen bilgilere göre sadece ilçede iki katlı müstakil bir evde kısmi bir hasar oluştu. Fakat deprem çevre illerde de hissedildi. Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedildi. AFAD ve ilgili kurumlar depremin ardından saha çalışması başlattı. İşte efendim görüntülerde yine bir mağazadan geliyor. Depremin ne kadar aslında şiddetli olduğunu bu mağazadan gelen kamera kayıtlarından, görüntülerinden de görmek mümkün. Ekipler sahaya indi. Neyse ki kentte olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtildi. Ekiplerden gelen bilgiye göre bir kez daha Malatya'ya, tüm çevre illere geçmiş olsun diyelim. Efendim gazetelerle devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi burası hafta sonuna. Şöyle geldi gazetelerimizde. Bakalım Hürriyet'le başlayacağız. Hürriyet'in manşeti oldukça dikkat çekici. Deniliyor ki manşette Orta Çağ bu değilse ne? On binlerce kişiyi katleden büyük bir soykırıma imza atan İsrail'den skandal bir adım daha geldi. Tıpkı Orta Çağ'daki gibi cezaevlerinin çevresine timsah yerleştirecekler. Hani daha ne yapabilirler diyoruz ya, daha da ötesi geliyor ne yazık ki İsrail'den. Hatırlarsınız o aşırı sağcı Ben-Gvir'i, aslında onun planıydı. O Filistinli mahkumların tutulduğu hapishaneleri timsahlarla çevrili hendeklerle kuşatalım demişti. İşte bu planın uygulanması yönünde adım atıldığı belirtiliyor. Bu arada F-35 çıkışı Trump'ı kızdırdı, yine aynı haberin içinde veriliyor. Bu da oldukça dikkat çekiciydi. Şöyle ki efendim Axios'un haberi bu. Hani hatırlar mısınız F-35 meselelerini biz konuşmuştuk. Özellikle Trump buraya geldiğinde NATO zirvesinde yeşil ışık yakmıştı Türkiye'ye verilmesi konusunda. Tam da onun peşi sıra Netanyahu Amerikan kanallarına çıkıp aman efendim vermeyin F-35'leri, biz üstünlüğümüzü kaybederiz demişti. İşte iddia o ki Netanyahu o Fox News'a verdiği röportajın ardından, yani F-35'leri vermeyin diye seslendiği röportajın ardından Trump bu röportajı izledi. Ve Netanyahu'ya çok kızdı, çok sinirlendi. Hatta ifade o ki onun haddine değil bu konuda konuşmak yönünde ifadeler de kullandı. Axios'un iddiası bu yöndeydi. Yine bu arada haber sitesi devam ettiriyor haberini, diyor ki 2 haftadır Netanyahu Trump'tan randevu bekliyor. Randevu da alamıyor diyor. Dolayısıyla aslında F-35 çıkışına Trump'ın öfkesi diye bir kez daha Hürriyet gazetesi de bunu paylaşmış. Hürriyet'te bir diğer nokta önemli. Rakibe bahis oynamışlar. Malumunuz dünden bu yana en dikkat çekici haberlerden biri bu. Çünkü futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 19 kulüp yöneticisi arasında Galatasaray ve Beşiktaş yöneticileri de var. Düşünün ki bir maça çıkılacak. Siz bir kulüp yöneticisi olarak karşı tarafın lehine bahis oynuyorsunuz. Detayları birazdan paylaşacağız. Geçelim Milliyet'e. Efendim Milliyet'in manşeti Yargıtay'dan tarihi karar, altınlar bölündü. Hani hep şudur ya, boşanma oldu diyelim, o takılan altınlar kime kalacak? Genelde kadına kalınır yönünde hep bir bilgi vardı. Fakat Yargıtay diyor ki düğünlerde bilezik, kolye gibi kadına özgü takılar dışında altın ya da para kime takıldıysa ona ait olacak. Yani damada takılmışsa eğer o paraya da altın, erkek bu arada saatini de parasını da altının da alabilecek artık. Hatta şöyle ifadeler vardı bu konuyla ilgili. Tabiri yerindeyse vara gidilecek, görüntülere bakılacak, kimlere ne takılmış ona göre bir ayrıma gidilecek. Detaylarını da yine bu haberin paylaşacağız. Ve sırada Karar Gazetesi var. Karar Gazetesi de bu futboldaki bahis soruşturmasına dikkat çekiyor. Futbolculardan sonra kulüp başkanlarının da rakip takım lehine bahis oynadığı tespit edildi. Oyun içinde oyun başlığıyla veriyor. Şimdi biraz da siyaset diyelim. Çünkü Karar Gazetesi'nin efendim paylaştığı fotoğraf oldukça ilginç. Şimdi dün bu fotoğraf konuşulmuştu. Şöyle ki Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu aslında yine bir cenazede bir araya geldiler. Deniz Baykal'ın eşi vefat etti. Onun cenazesinde bir araya geldiler. Acaba bir şey söyleyecekler mi birbirlerine diye bekledik. Yalnızca tokalaştılar. Bir diyalog yaşanmadı ama şimdi iki çelenk var burada. İki çelenkte de birinin üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu, diğerinin üzerinde Özgür Özel yazıyor. Buraya kadar tamam ama ikisinin de altında CHP Genel Başkanı ifadesi yer alıyor. İşte bu çelenklere de dikkat çekmiş Karar Gazetesi. Ve sırada Sabah var. Sabah gazetesinin manşetinde ahbabın çavuşları hesap verecek ifadesi.

0: ifadesine yer verilmiş. Çünkü Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı. Sadece o değil, başka isimler de var. Bu bağlantıya dikkat çekiyor Sabah gazetesi de. Birazdan efendim detaylarını bu haberinde paylaşacağız. Sırada Cumhuriyet var. Cumhuriyet gazetesi süreye ayarlı temyiz kararı başlığını kullanıyor. Mutlak mutlak kararı adli tatilin başlamasına 2 gün kala Yargıtay'da. Dün paylaşmıştık. Yargıtay'da artık gözler, çünkü bu mutlak mutlak kararına ilişkin itirazlar Yargıtay'a gitti. Gözümüz kulağımız artık Yargıtay'ın vereceği kararda. İşte aslında bu süreye de dikkat çekmiş Cumhuriyet gazetesi. Ve sırada Türkiye var. Efendim, Yazıcıoğlu suikastiyle ilgili çarpıcı itiraflar, yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Denilen o ki, ölmesini beklemişler. FETÖ'cüler enkazın yerini gizlemişler ve Yazıcıoğlu'nun ölmesini beklemişler. İşte itiraflar da bize bunu gösteriyor. Yazıcıoğlu'nun içinde olduğu helikopterin enkazı nokta atışı bulunmuş, ancak ekipler gönderilememişti. Arama çalışmalarında şöyle de denilmiş, kurtarıldı hastanede. Yalanıyla aslında bu çalışmalar yavaşlatılmış. Bu arada şöyle bir bilgi de var. O sırada görevli olan yine bir askerin, hani hatırlarsınız FETÖ'cü Adil Öksüz'ü, onunla pek çok defa sonrasında görüştüğüne ilişkin bilgiler de var. Bu haberin de detaylarını paylaşacağız. Son olarak fotomaç diyelim. Fotomaç Galatasaray'dan Bremer atağı başlığını kullanıyor. Yine Fenerbahçe'de de gündem Lukaku deniliyor. Hemen şöyle yukarı baktığımızda Salah'ı da görüyoruz. Beşiktaş'ta da artık Kartal 34 yaşındaki yıldıza yıllık 12 milyon euro maaş önerdi. Anlaşma çok yakın ifadelerine yer verilmiş. Yine bunların da hepsinin detaylarını paylaşacağız efendim. Şimdi haberlerle devam edelim. Şöyle ki, Ardahan'a yeni vali atandı. Sene başında göreve atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin yerine Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Atama kararı Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. 2026 Ocak ayında Ardahan valiliğine atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alındığı duyuruldu. Çiçekli'den boşalan göreve Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Mehmet Fatih Çiçekli'nin bisiklet sürerken giydiği kıyafetler muhalefetin tepkisine sebep olmuştu. CHP'li bir vekil Meclis Genel Kurulu'nda valinin görevden alınması gerektiğini söylemişti. Biraz önce haberleri verirken gazete manşetlerinden de aktarmıştık. CHP'de usulsüzlük gerekçesiyle verilen mutlak mutlak kararında artık yeni bir aşamaya geçtik. Dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. Artık son söz Yargıtay'da.
1: Mutlak Butlan davasında yeni gelişme yaşandı. Dosya Yargıtay'a gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayını mahkemeye taşıyan süreç 2025 yılında başladı. CHP'li bazı delegeler 38. Olağan Kurultayın iptali istemiyle mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme davanın reddine karar verdi. Davacı taraf karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından incelenmeye alındı. İstinaf Mahkemesi 21 Mayıs 2026'da 38. Olağan Kurultayı iptal ederek tedbirli mutlak butlan kararı verdi. Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesindeki parti organlarının görevlerine devam etmelerine hükmetti. Özgür Özel ve ekibi mutlak butlan kararına itiraz etti. Temyiz için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Dava dosyası 3. Hukuk Dairesi'ne kaydedildi. Peki Yargıtay'da hangi kararlar çıkabilir? Yüksek Mahkeme istinafın verdiği kararı hukuka uygun bulup onayabilir. Böylece karar kesinleşmiş olur. Mahkeme istinafın hukuki değerlendirmesinde hata tespit ederse kararı bozarak yeniden incelenmek üzere dosyayı bölge adliyesine gönderebilir. Yargılama usulüne ilişkin eksiklerin tespit edilmesi durumunda da dosya esasa girmeden bozulabilir. CHP'de gözler 20 Temmuz'daki adli tatil öncesi Yargıtay'da olacak.
0: DEM Parti heyeti 23 Temmuz Perşembe günü İmralı'ya gidecek. Ziyarette terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin son hazırlıklar ele alınacak. DEM Parti heyeti 24 Mayıs'tan bu yana 59 gün sonra İmralı'yı ziyaret etmiş olacak. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Ziyarette AK Parti ve MHP ile yapılan görüşmelerde ele alınan başlıkları

0: değerlendirilmesi bekleniyor. Önce AK Parti Genel Başkanı Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüşen heyet, önceki günde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti. Meclis yaz tatiline girmeden önce yasanın meclise sunularak kabul edilmesi planlanıyor. Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı. Peki şüpheliler arasında hangi isimler var, haklarındaki iddialar neler, bir bakalım.
1: Rakip takım lehine bahis oynadılar, çok sayıda kupon yaptılar. Yasa dışı bahis soruşturmasındaki bu tespitler sonrası bazı futbol kulübü yöneticileri gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bahis platformlarının 2020-2026 yıllarını kapsayan verileri analiz edildi. Hakemler, profesyonel futbol kulüplerinin yöneticileri ve futbolcular tek tek incelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin görev yaptıkları dönem içerisinde bahis oynadığı tespit edildi. Analizlere göre kendi kulüplerinin müsabakalarında rakip takım lehine bahis oynadıkları, yani şike yaptıkları iddia edildi. Masak verilerinin de incelenmesi sonucu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş de, eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak da var. Gözaltındakiler arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde yöneticilik yapan 3 kişi de bulunuyor. Toplamda 13 spor kulübünden isim gözaltı listesinde. Çeşitli kademelerdeki yöneticilerin bahis platformları üzerinden yüzlerce kupon oynadığı iddia ediliyor. Şu ana kadar soruşturmada 17 isim gözaltına alındı, 2 şüpheli ise yurt dışında. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmayla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz diyen Gürlek, sporun ruhunu zedeleyen her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir ifadelerini kullandı.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasındaysa gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında şarkıcı İlyas Yalçıntaş da var. Ünlü şarkıcı Sıla ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Şarkıcılar, fenomenler, iş insanları, işletmeciler. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bu kez 4 kişi için tutuklama kararı çıktı. Uyuşturucu soruşturmasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Aralarında ünlü şarkıcı Sıla ve İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 19 şüpheli önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alındı. Aralarında yapımcı Fatih Aksoy'un da bulunduğu 3 kişi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Sıla ve İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve 3 şüpheli tutuklandı. Ünlü şarkıcı Sıla ve 11 şüpheli ise adli kontrole bırakıldı.
0: AK Parti suça sürüklenen çocuklara yönelik kanun teklifini meclise sundu. Evladını kaybeden aileler uzun zamandır malum bu teklifi bekliyordu. İşte o isimlerden biri de. Hatta evladının fotoğrafı da geldi ekranlara, Yasemin Minguzi. Evladını çocuk yaşta bir katile kurban veren anne Minguzi, Emine Derya'ya konuştu.

0: suç işleme yaşının giderek düşmesi ve çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesi mevcut sistemin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini de zorunlu hale getirmiştir.
1: Mati Ahmet Minguzi, Atlas Çağlayan, Abdülbaki Demirel. Evlatlarını kaybeden aileler suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme bekliyordu. Onlardan biri de Yasemin Minguzi'ydi. Kanun teklifi meclise sunuldu. Peki anne Minguzi yeni teklife ne dedi?
2: Memnuniyet verici bir durum. 1,5 yıldır zaten bunun için mücadele ediyorduk ailece. Her şey çocuklar içindi. Tabii Ahmet'e yaramayacağını bile bile böyle bir mücadelenin içine geleceğimizin çocukları için girdim.
0: 15-18

0: yaş arasındaki çocukların hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
1: Ağırlaştırılmış müebbet olması gerekiyor. Daha fazla yatacaklarını bilmeleri gerekiyor artık. İnternetten bakıyorlar işte ne kadar ceza alırız, ne kadar yatarız. Bunların hep bilincindelerdi yani. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak.
2: Yeni teklif yasalaşırsa ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezalar artırılacak. Ayrıca suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek.
1: Suça sürüklenen SSÇ'yi hiçbir zaman kabul etmemiştim zaten. Hep ne dedik? Suça sürüklenen çocuk işte baklava çalan çocuktur. Ekmek çalan çocuklara biz öyle söyleriz. Bir can almak olmaz. Benim oğlum yok.
3: Ahmet'in öldürülmesinin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçti. Ancak annesi acısını bile tam yaşayamadan hem oğlu için hem de akran kurbanı olan diğer çocuklar için mücadele etti. Bugün neredeyse gözü kulağı meclise sunulan kanun teklifinde.
1: Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek çok sağ olsun. Mücadele iyi oldu, iyi sonuç verdi inşallah. Bakalım şimdi meclisten de bir onay alırsak. Gayet iyi çocuklarımız için.
4: Hakkında soruşturma başlatılan eski Okut Başkanı Nasuh Mahruki sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Nasuh Mahruki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Mahruki adliyeye sevk edildi. Eski Okut Başkanı Mahruki, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla tutuklandı. Avrupa Birliği'nin müzakerelerde ilerlemeyi Kıbrıs şartına bağlayan ortak anlayış belgesine Ankara'dan tepki geldi. Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabından yaptı. Belgede Türkiye'ye yönelik atıfların stratejik ve hakkaniyetli bir yaklaşımdan yoksun olduğunu ifade etti. Öncü Keçeli, Doğu Akdeniz'le ilgili iddialarda içeren belgenin NATO zirvesinin hemen ardından yayınlandığına dikkat çekti. Türkiye'nin rolünün teyit edilmesinin gölgelenmeye çalışılan bir üslupla kaleme alındığı görülüyor dedi. Keçeli belgede Doğu Akdeniz bağlamında ifade edilen asılsız iddiaların Avrupa Birliği'nin ön yargılı ve çarpık bir anlayışın etkisinden kurtulamadığına işaret ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesine tepki gösterdi. Türkiye'nin aday ülke statüsüne yok sayan bu yaklaşım Avrupa Birliği'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır dedi. NATO Ankara zirvesinde Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenliği açısından taşıdığı vazgeçilmez rol açık şekilde teyit edilmişken bu gerçeği görmezden gelen ifadeler yapıcı diyaloğa katkı sunmamaktadır ifadelerini kullandı. Almanya ile Fransa nükleer caydırıcılıkta işbirliğini genişletmek üzere anlaştı. Almanya Başbakanı Merz, Fransa'nın askeri tatbikatına ülkesinin de katılacağını açıkladı. Bu arada bu Almanya'nın katıldığı ilk nükleer tatbikat olacak.
5: Almanya ile Fransa savunma işbirliğini genişletiyor. İki ülke askeri nükleer tatbikata katılacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, büyük kentinde ortak basın toplantısı düzenledi. Merz, iki ülkenin NATO'nun ortak nükleer şemsiyesine bağlılığını sürdürürken, nükleer caydırıcılık konusunda işbirliğini genişleteceğini açıkladı. Bu yeni işbirliğinin bir parçası olarak Fransız nükleer silah taşıyabilen savaş uçaklarının bakım çalışmasını ortak bir grupla yaptıklarını duyurdu.
6: Ayrıca Avrupa'da caydırıcılığı artırma gibi ortak hedeflerimiz amacıyla konvansiyonel yöntemler kullanarak ilk kez nükleer tatbikata katılacağız.
5: Merz tatbikatın bu yılın sonlarına doğru düzenleneceğini bildirdi. Eğer gerçekleşirse bu Almanya'nın katıldığı ilk nükleer tatbikat olacak. Ortak tatbikatın diğer kanadındaki Fransa ise Avrupa'da nükleer silaha sahip olan iki ülkeden biri olma özelliği taşıyor.
4: Efendim Kolombiya'da

0: eski yönetim İsrail'e karşıydı. Fakat yeni yönetim İsrail yanlısı. Göreve gelmeye hazırlanan işte bu yeni yönetim İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davadan geri çekilme kararı aldı. Mevcut Cumhurbaşkanı Petro ise karara sert tepki göstererek yeni yönetimi soykırıma suç ortağı olmakla suçladı.
1: Kolombiya'da yeni yönetim hükümetin İsrail politikasını değiştirecek. Soykırım davasına müdahil olma talebini geri çekecek. Kolombiya'da 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığını devralacak olan Espriella yönetimi, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahillik başvurusunu geri çekeceğini duyurdu. Açıklamada Birleşmiş Milletler sistemi dahil olmak üzere dış politikada yeni bir çizgi izleneceği savunuldu. Görevdeki Cumhurbaşkanı Petro ise karara sert tepki gösterdi. Yeni yönetimi soykırıma suç ortaklığıyla suçladı. İsrail Gazze'de 22 bin bebeği öldürdü diyen Petro, bir soykırımı destekleyen kişi onun suç ortağıdır ve kendi ülkesine de soykırım getirecektir ifadelerini kullandı. Petro, Espriella'nın seçim zaferini İsrail Başbakanı'na borçlu olduğunu, kararı da bu nedenle aldığını savundu. Petro, Gazze'ye yönelik saldırıları gerekçe göstererek Mayıs 2024'te İsrail'e diplomatik ilişkileri kesmiş, daha sonra İsrail'e kömür ihracatını da yasaklamıştı. Espriella ise seçim sürecinde göreve başlar başlamaz İsrail'e diplomatik ilişkileri yeniden tesis edeceğini, karşılıklı vizeleri kaldıracağını ve Kolombiya Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını vaat etmişti.
0: Amerikan Başkanı Trump ulusa seslendi. 27 dakika sürdü konuşması ve bu konuşmasında Çin'i hedef aldı. Çin'in 2020 başkanlık seçimlerine gizli bilgileri çalarak müdahale ettiğini öne sürdü. Trump bunu aslında pek çok defa söylüyor. O 2020 seçimlerini hileli seçimler olarak nitelendiriyordu. Bu kez bu Çin'in desteğinin yıllarca kamuoyundan gizlendiğini ifade etti. Çin ise Trump'ın iddialarını reddetti.
1: ABD Başkanı Trump seçimlere müdahale iddialarını yineledi. Çin'in 2020 seçimlerinde gizli bilgiler çaldığını iddia etti. Trump, Beyaz Saray'dan yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında seçim sistemini eleştirdi.
2: First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million US voter files.
1: Trump, ele geçirilen veriler arasında seçmenlerin isimleri, adresleri, telefon numaraları ve siyasi parti tercihlerinin ve gerekli bazı hassas bilgilerin bulunduğunu öne sürdü. 250 bin civarı yabancının yasa dışı şekilde seçmen olarak kaydedildiğini söyleyen Trump, ölmüş kişilerin dahi hala seçmen listelerinde bulunduğunu iddia etti. Trump'ın iddiaları arasında İlk başkanlık döneminde Çin'in kendisini istifaya zorlamayı ve yeniden seçilmesini engellemeyi amaçladığı da yer aldı. ABD istihbarat kurumlarını da suçlayan Trump, Çin'in seçimlere müdahalesine ilişkin bilgilerin yıllarca gizlendiğini ve kamuoyundan saklandığını iddia etti. Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ile CIA'den söz konusu bilgilerin neden gizlendiğinin araştırılmasını ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise Trump'ın iddialarını reddetti. Bunları asılsız ve kötü niyetli karalamalar olarak nitelendirdi. ABD İstihbarat Topluluğu, 2021'de yayınladığı resmi değerlendirmede yabancı aktörlerin 2020 seçimlerinin teknik sonuçlarını değiştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.
0: Efem süperstarım, teşekkür başlığıyla bir haber paylaşacağız. Posta Gazetesi'nden geliyor haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 36. NATO zirvesi kapsamında Çankaya Köşkü'nde lider eşlerini ağırladığı yemekte Ajda Pekkan sahne almıştı. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca olarak 4 dilde şarkı söyleyen Pekkan'ın ve Emine Hanım'ın o tarihi geceye ait yeni fotoğrafları yayınlandı. Pekkan sahne sonrasında Emine Erdoğan ve lider eşleriyle sohbet ederek işte böyle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Tebrikleri kabul etti. Fotoğrafları paylaşıyor Posta Gazetesi de. Devam edeceğiz efendim.

0: Şanlıurfa'da bir kadın özel bir hastanede sezeryan doğum yaptı. Doğum sonrası rahatsızlanan kadın tedavi altına alındı ancak hayatını kaybetti. Ölüm sonrası tutuklanan doktor daha sonra adli kontrolle bırakıldı.
1: Sezeryenle doğum yaptı, bebeğine doyamadan hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü sonrası tutuklanan doktor daha sonra serbest kaldı. Şanlıurfa'da yaşayan Eda Nur Yaman özel bir hastanede sezeryenle doğum yaptı. Bir gün sonra rahatsızlanan kadın sağlık durumunun ağırlaşması üzerine üniversite hastanesine sevk edildi. Eda Nur Yaman doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından aile şikayetçi oldu. Savcılık harekete geçti. Özel hastanede sezeryenle doğum yaptıran doktor gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen doktor, taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklandı. Doktorun avukatı karara itiraz edince doktor M.D. adli kontrolle bırakıldı. Sağlık Bakanlığı doktorlar hakkında soruşturma açılabilmesi için önce izin alınması gerektiğini hatırlattı. Bakanlığın konuya müdahil olduğunu belirtti. Eda Nur Yaman'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek.
0: Hakkari'de Cilo Dağı'nın zirvesine tırmanan dağcıdan tam 5 gündür haber alınamıyor. Ekipler drone desteğiyle dağda arama çalışmalarını sürdürüyor. Ailesi ise umutla gelecek iyi bir haber bekliyor.
2: Yüksel abi yanlış mı oraya? Yüksel abi.
1: 30 yıl boyunca birçok dağ tırmandı. Hakkari'deki son tırmanışında kayboldu. 61 yaşındaki dağcı için ekipler seferber oldu. Bursa'da Budak Dağcılık Kulübü üyesi olan emekli astsubay Yüksel Işık, arkadaşlarıyla birlikte Hakkari'deki Cilo Sat Dağları'nda yer alan Bala Süpa Dürek zirvesine tırmandı. İkili her yıl aynı bölgede yaptıkları tırmanışta 3000 rakıma kadar geldi. Işık yorulan arkadaşını burada bırakıp zirveye doğru devam etti.
3: Pazartesi günü saat 3-5 geçe bizi görüntülü olarak aradı. Zirveye çıktığını, arkadaşının onu aşağıda beklediğini ve havanın kararmadan arkadaşının yana inmesi gerektiğini söyledi. Aşağıda telefonunu çekmediğini ve kendisini merak etmememizi de iletti.
4: Şu an en yüksek olarak gözüken Süpa Direk ve arkasında Veşko Dağı var.
1: Bu görüşmeden sonra Yüksel Işık'tan bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine 30 yıllık dağcı için jandarma ve AFAD ekipleri drone destekli arama çalışması başlattı.
3: AFAD tarafından yapılan arama sadece 3000 rakıma kadar olan bölgededir.
1: Kayıp dağcının ailesi ondan gelecek iyi haberi bekliyor.
0: Yine bir alkollü sürücü ve yine bir ölüm. Adana'da alkollü sürücü anne ve kızını birbirinden ayırdı bu kez. Kazada 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
1: Alkol alıp direksiyona geçti. Önündeki 3 tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada anne kurtuldu. 58 yaşındaki kızı can verdi.
5: Bizim hiçbir suçumuz yoktu. Biz kendi yolumuzda yavaş yavaş gidiyorduk.
1: Kaza Adana Sarıçam'da 4 Temmuz akşamı yaşandı. 58 yaşındaki Serhan Kayatürk ve 75 yaşındaki annesi 3 tekerlekli araçlarıyla seyir halindeydi. O sırada bir araç arkadan çarptı. Anne ve kızı çarpmanın etkisiyle savruldu.
5: Kızım önde, ben arkadaydım. Tam ortadaydık. 200 metre ben zaten motorla sürüklenmişim.
1: Ağır yaralanan Serhan Kayatürk ve annesi hastaneye kaldırıldı. 58 yaşındaki Kayatürk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan sürücü ise bir gün sonra teslim oldu. Yapılan incelemede sürücünün kaza sırasında 2,40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Ben kızımın adaletini istiyorum. Benim ciğerim yandı. Yani ben adalet istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum.
0: Kontrollü yıkımlar bir şekilde ne yazık ki kontrolden çıkıyor efendim. Çevrede bulunan binaları kimi zaman da araçlara zarar veriyor işte. Son örnek geldi. İstanbul Küçükçekmece'den o yıkımda nasıl faciadan dönüldü birlikte izleyelim.
6: Kaç abla kaç. Eyvah.
1: İşler yine planlandığı gibi gitmedi. Yıkılmaya çalışılan bina yan apartmanın üzerine devrildi. Eyvah. İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir bina kentsel dönüşüm için yıkılacaktı. İş makinesiyle binanın bir bölümü yıkıldı. Kalan bölüm için çalışmalar devam ederken işler kontrolden çıktı.

0: Binanın kalan bölümü yan tarafta sağlam binanın üzerine doğru devrildi. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Bina ise büyük zarar gördü. Çevrede güvenlik önlemi alındı. 4 katında hasar oluşan bina tahliye edildi.
1: Meksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında ilk 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili detayları Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi...

0: geldi. Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem komşu ülke Guatemala'da da hissedildi. Tsunami uyarısı verildi. Depremlerle ilgili hasar veya can kaybı yaşanmadı. Sarsıntı anları ise sosyal medyada paylaşıldı. Yaşanan panik ve korku kameralara işte böyle yansıdı. El sismo más intenso oficialmente. İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin yeni lideri. Tanıştıralım efendim, yüzünü artık çok sık göreceğiz. Andy Burnham. Pazartesi günü resmen başbakanlık görevini devralacak. Kuzey'in kralı lakabıyla tanılan Burnham, parti lideri olarak yaptığı ilk konuşmada göreve hazır olduğu mesajını verdi.
1: İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham oldu. Burnham, 20 Temmuz Pazartesi günü Keir Starmer'dan başbakanlık görevini devralmaya hazırlanıyor. Manchester Belediye Başkanlığı dönemindeki başarısıyla Kuzey'in Kralı lakabını alan Burnham, İşçi Partisi lideri olarak yaptığı ilk konuşmada ülkeye yeniden umut vermek için göreve hazır olduğunu söyledi.
2: I am ready. Ready to lead.
3: Hazırım. Liderlik etmeye ve her şeyden çok bir kişinin attığı temeller üzerine inşa etmeye hazırım. Keir Starmer'ın liderliğinde tarihimizin en ağır yenilgisinden, en büyük zaferlerinden birine ulaştık.
1: 1970 yılında Liverpool yakınlarında doğan Burnham, 15 yaşında İşçi Partisi'ne katılmıştı. Cambridge Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı eğitimi aldıktan sonra gazetecilik ve televizyon yayıncılığı yaptı. 2001'de milletvekili seçilen Burnham, sağlık, kültür ve hazine alanlarında bakanlık görevlerini üstlendi. İşçi Partisi liderliği için iki kez yarışmasına rağmen başarılı olamayan Burnham, 2017'de Manchester Belediye Başkanı seçildi. Toplu taşımayı yeniden kamu kontrolüne alarak fiyatları düşürmesi ve Covid-19 döneminde merkezi hükümete karşı yürüttüğü mücadeleyle popülerliği arttı ve Kuzey'in kralı olarak anılmaya başladı. Almighty God, that I will be faithful and bear true. Burnham'ın liderliğindeki İşçi Partisi'nin önümüzdeki hafta yeni kabinesi ve hükümet programını açıklaması bekleniyor.
0: Efendim, bu dilimde bir konuğumuz olacak. Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı CERN'ün büyük hadron çarpıştırıcısını 4 yılına kapatması yine CERN olunca çok sayıda komplo teorisinde beraberinde getirdi. Zamanın yavaşladığını söyleyen var, rüyaların canlandığını söyleyen var. Şimdi bunların asasları var mı? CERN neden hep böyle komplolarla anılıyor? Bunları konuşacağız. Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin?
0: Çok teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız?
4: İyi vallahi.
0: Teşekkür yine ederiz efendim. Programı. Cumartesi sabahı evet. Bizimle birlikte olduğunuz için kahvaltı masasında muhtemelen bizi dinleyenler de vardır. Onlara da bir kez daha günaydın diyelim. Şimdi CERN ne zaman gündeme gelse hakikaten şöyle bir gündem oluyor. Kara delik açılacak, işte başka boyutlarda kapı açılıyor, zaman değişiyor. Neden sizce CERN'le ilgili hep bu iddialar ortaya atılıyor?
4: Yani 1954'e gidelim isterseniz, bir zaman yolculuğu yapalım. 1954, yani aslında 2. Dünya Savaşı hemen sonrası. Bilimin artık asıl olması gerektiğini düşünen Avrupalı 11 ülke CERN diye işte bir yer kurdular. Burası nedir? İşte Fransa İsviçre sınırı arasında, şöyle söyleyelim, 600 dekarlık, yani yer altından 100 metre aşağıda ve 27 kilometre uzunluğunda bir deney laboratuvarı burası. Biz şimdi burada ne aranıyor? Burada maddenin kendisine ulaşabilir miyiz, ona bakıyorlar. Yani biraz daha bilimsel değil de halkımızın anlayacağı, sabah sabah biraz öyle anlatalım. Yani diyoruz ki biz bir teoriye göre, bu teori de değişti. Ya evren başlamadan önce, bizim bildiğimiz yapı başlamadan önce bir büyük patlama oldu. Bu patlamayla birlikte bir ışıktan bahsediyoruz, enerjiden bahsediyoruz. Bu enerjinin daha sonra İşte maddeye dönüşmesiyle ilgili bir kavram var. Ondan sonra da bilmiş olduğumuz evren var oluyor. Şimdi CERN'ün asıl konusu, yani bu büyük patlamaya benzer bir model geliştirip acaba maddeyi oluşturabilir miyiz diye bakıyorlar. Yani burada protonlar ve ağır iyon çarpışması, yani bu nereden bakarsanız ışık hızına yakın bir çarpışmadan bahsediyoruz ki bu dünya için ve hani bilim için çok önemli bir gelişme. Tabii burada
0: aradıkları soru şu, yani evren nasıl ortaya çıktı değil mi? Bu soruyu arıyorlar.
4: Ama aynı zamanda şunlar var.

0: Karanlık maddeyi araştırıyorlar. Biliyorsunuz yani yüzde nereden bakarsanız 99 karanlık madde diye bir maddeden bahsediyoruz. Antimaddeden bahsediyoruz. Higgs bozonunu araştırmaya ve evrenin aslında ilk dönemlerini yani o patlamaya gidip orada neler olduğunu araştırmaya gidiyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Tabii son zamanlarda bu büyük patlama acaba bir tane mi oldu, iki tane mi oldu? Şimdi bunlar da tartışılmaya başladı, başka yere gitti. Şimdi biraz önce senin bahsettiğin 4 yıllık bir kapanma var Kübra Nur. Fakat bu kapanma şimdilik belirlenen bir kapanma değil. Bu 2024 Aralık ayında belirlendi bu kapanmanın tarihi. Yani niçin kapanıyor? İşte bildiğimiz kadarıyla LM3 dediğimiz bir yapı. Yani bu yapı nedir LM3? Üçüncü tekrar düzenleme demek. Bir ikisi oldu, üçüncüyü düzenleyecekler. Yani bu üçüncü düzenlemede karşımıza ne geliyor? İşte elektronik bütün aletlerin tekrar yapılanması, var olan sistemlerin tekrar update edilmesi vesaire için 2030'a kadar bir kapatma süreci yaşanıyor. Tabii CERN, CERN önemli bir merkez olduğu için ve de kara delik araştırmaları, antimadde araştırmaları, mikro kara delik araştırmaları olduğu için de her zaman komplo dikkat teorisinin çekiyor. İlgisini ve dikkatini çekiyor.
1: Yani aslında şu an yapılan şey sizin de biraz önce vurguladığınız evet. gibi yerin 27 kilometre altında devasa bir tünel var.
0: Altın, ve 100 metre altında 27 kilometre uzunluğunda.
1: Evet. 1.2 kilometrelik kısmı yeniden evet. sökeceklermiş.
0: Evet, sökecekler. Onu tekrar yapacaklarmış. Yani teknoloji değişiyor ya, siz de şimdi bilgisayar alıyorsunuz. Hı. Sonra bilgisayar yeniden update etmek için onu bırakıp yeni onun gibi bir şey.
1: Amaç var. İşte aslında orada o hız daha hızlı bir biçimde onları çarpıştırmak.
0: Tabii çarpıştırmak.
1: Işık hızına yakın zaten çarpıştırıyorlar ama daha hızlı çarpıştıralım ki o evren ilk anda acaba nasıl oluşturmuştur, oluşmuştur onu görelim i̇şte gibi bu, bir anlayış var.
0: Tabii.
1: Merak söz konusu. Evet. Peki buradan komplolara nasıl tabii. geliniyor? Şimdi denilen o ki yahu CERN'deki bu olaylar durdu, bu deney durdu şimdi bu 4 yıllığına. Şöyle diyenler var, hatta ekranlarını da getirelim efendim, söyleyeyim size. Sadece tabii, Türkiye'den değil, tüm dünyadan geliyor bu ifadeler.
0: Zamanı yavaşladı.
1: Zaman mesela iyice yavaşladı, günleri eskisine göre daha uzun hissediyorum. Bunun ne alakası
0: bak,
1: var?
0: Bir şey yapalım.
1: Buyurun ben. Efendim.
0: Buradaki izleyiciyi de soralım. Sizce zaman yavaşladı mı, hızlandı mı? Sana sorayım.
1: Pek çok kişi zamanın yavaşladığını söylüyor ama...
0: Şimdi, yani şu anda zaman...
1: Yani böyle bir tespitim
0: zaman
1: yok benim.
0: O kadar hızlandı ki...
1: Evet.
0: Çünkü zaman hızlanma noktasında teknoloji çok etkili. Dolayısıyla bu akış insanın varoluş sistemi içinde zamanı da hızlandırıyor. Yani burada zaman iyice yavaşladı kavramı, burada bahsedilen zaman...
1: Aslında CERN kapandığı için, evet. şimdi deniliyor ki CERN var olduğu zaman zaman hızlandı. Evet. Kapandı, aa bir baktık ki zamanın artık yavaşladığını hissediyorum gibi
0: yani
1: bir
0: bu yalnızca algıyla yani. İlgili böyle bir matematize edilmiş bir kavram olmadığını söyleyebilirim ki. Ben tabii komploları sevdiğim için, tamam mı? Yani dolayısıyla zaman hızlandı mı, yavaşladı mı kavramı CERN'e bağlı bir kavram değil. Yani şu anda bence zaman çok daha hızlandı.
1: Bence de.
0: Yani katılıyorsun
1: değil aynen mi? Katılıyorum tabii, size. Bir de şu rüyaları etkilediği. Yani artık mesela rüyalar daha gerçekçi oldu. Eskiden uyanır uyanmaz unuturdum. Şimdi rüyalarımı hatırlıyorum. İşte bunu da CERN durduğu
0: yani,
1: için bağlayanlar
0: bu
1: var.
0: Bu tabii insanlığın varoluş sisteminde yani teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yani aslında tamamıyla bu işin titreşim boyutları artmaya başladı. Titreşim boyutları
1: arttı.
0: Yani şimdi biz şöyle... biz maddeyi incelerken şunu yapıyoruz. Bu maddeyle plastikle atıyorum bu fincanı arasındaki yani seramiğin arasındaki tek fark var. O da titreşim sayısı Kübra Hanım. Yani bu biraz böyle titreşirse evet, plastik evet. oluyor. Bu biraz daha hızlı titreşince yani şunu söylemek istiyorum. Biz bunun titreşimine inip bunun gibi titreştirdiğimiz zaman bu da seramik olabilir. Dolayısıyla şu anda bizim en çok yaşadığımız şey titreşim boyutları yavaş yavaş değişmeye ve karışmaya başladı. Bu neden? Çünkü dijitalizm o kadar hızlı ilerlemeye başladı ki yani yalnız şimdi televizyon stüdyosundayız her yer titreşim, her yer sinyal. Yani dünyanın neresine gidersek, nereden bakarsanız ya ormana da girseniz yukarıdaki Starlink uydularıyla birlikte devamlı tehdit altında insanoğlu. Hı hı. Titreşim

0: olarak. Dolayısıyla bu neyi getiriyor? İnsanın tabii olgunluğunu, değişmesini ve tekamülünü getiriyor. Ya tekamül doğru bir şeydir. Yani buna evrim dememeyebiliriz ama tekamül dememiz lazım. İnsanoğlu tekamül içinde.
1: Yükselmek, kamil tabii, olmak tabii. Daha da öyle değil mi? Peki bir vatandaş aslında, yani biz neden sizce böyle teorilere, komplo teorilerine tutunuyoruz?
0: İnsanoğlu yani, komploları çok sever.
1: Çok seviyor
0: çünkü
1: herhalde.
0: Çünkü niye sever
1: biliyor musunuz? Sadece bu Türklere özgü ya da başka bir millete özgü değil mi? Değil. Hakikaten insanoğlu bu teorileri çok
0: yani
1: seviyor.
0: Yani şimdi komplo,
1: nasıl ayıracağız komplo peki bilim olanla bilim olmayanı?
0: Normal teorilerden daha enteresan, daha ilginç ve yani eğer havada kaldıysa bir şey, onun komplo teorisine bağlanıp bizim o teoriye inanmamız daha kolay oluyor. Yani dolayısıyla bunları nasıl ayırt edebiliriz? Çok araştıracaksınız. Birkaç
1: çok
0: yerden çek edeceksiniz.
1: Ama öyle değil. Yani insanlar buna da meyletmiyorlar sanki.
0: Yani şöyle komplolarla ilgili aslında olasılıklarla komployu karıştırmamak
1: doğru.
0: Lazım. Yani biz komplo dediğiniz birisiyle ilgili, bir olayla ilgili. Yani Aytun Çaltılar komplo teorisi derdi. Yani hani dalga geçerek sistemle. Komplo ile ilgili yapılacak tüm çalışmaları, uzak görüleri veyahut da var olan sistemin içindeki bilgilerin gerçek olup olmadığını tek bir şeyle anlayabiliriz. Bir, verilerimiz olması lazım elimizde ki bu verileri analiz etmemiz lazım. Bu analizler sonucunda da bir çıkarım üretmemiz lazım. Ama dediğine katılarak söylüyorum. Maalesef veriler hangi akıl tarafından bize sunulduğunu bilmiyoruz. Yani dolayısıyla verilerin ne kadar doğru olduğunu bilmediğimiz bir dünyada yani sonuç olarak üretmiş olduğumuz hani matematize ettiğimiz eşittir dediğimiz kavramlarda çok hani doğru olmayabilir.
1: Evet, bu arada şöyle bir soru mesela sormuştu editör arkadaşımız. Komplo teorisi mi, kabullenilmemiş gerçeklik mi?
0: Yani şöyle, komplo teorileri çok iyidir. Yani çünkü insan...
1: Bilim de bu arada böyle gelişmez
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii.
1: Ben şöyle hatırlıyorum. Önce bir hipotez mesela atılır
0: tabii.
1: ortaya. Ardından o teoriye dönüşür.
0: Tabii.
1: Yani önce zaten bir şey varsayarsınız. Bir yani, soru sorarsınız. Olmayan bir şey üzerinden.
0: Hipotez,
1: bir ihtimal ortaya atarsınız. Ardından
0: çalışması.
1: İlerlersiniz. Tabii.
0: Bakın şimdi şunu yapmanız lazım. Burada kabul edilmiş gerçek mi değil mi meselesi. Yani biz insanoğlu olarak çok hızlı kabul ederiz her şeyi. Yani bize biraz daha mistik tarafa doğru kaymaya başladığı zaman kabul etmemiz daha da kolay oluyor. Matematize ettiğimiz işten. Dolayısıyla komplo teorilerinde en önemli belki husus, yani bahsedilen kavram için söylüyorum, işin bilinmez tarafının ortaya konulmamış olması. Bilinmez tarafı ortaya yani konulamayan bir şey yoksa bu sefer karşımıza herkesin ürettiği fikirler, işte bu fikirlerin bazıları tamamıyla komplo olur, bazıları da komploya yanaşık fikirler olmaya başlıyor.
1: Sizin ben şöyle ifadelerinizi hatırlıyorum. Biraz tersten bakalım,
0: tabii,
1: biraz başka bir şekilde
0: bakalım.
1: Düşünelim değil mi?
0: Evet,
1: siz
0: evet.
1: Mesela meselelere öyle mi bakmaya daha meyillisiniz?
0: Yani bu benim yaratılışım böyle. Yani birisi gitar çalıyor, ben gitar çalamıyorum ama ben de böyle düşünebiliyorum. Yani ben hangi konu, hangi şey olursa yani baktığımız objeler dahil olmak üzere tersten okumayı öğrendim. Yani buradaki bardağa siz düz bakarken ben altında ne var diye bakıyorum.
1: Şu sıralarda peki özellikle bilimsel veriler noktasında aslında güvenilir değil ifadesini kullandınız ya, bazı veriler daha doğrusu aldığımız bilgiler
0: evet.
1: güvenilir değil. E ne yapacağız o zaman? Elde ettiğimiz bilgiler güvenilir değilse nasıl, nereden yola
0: güvenilir
1: çıkacağız?
0: Güvenilir meselesi şöyle. Şimdi bilgileri kimin ürettiği, ne amaçla ürettiğini bilmeniz lazım. Eğer bunları öğrenemezseniz, analiz edemezseniz orada büyük bir yanılgıya düşmüş oluyorsunuz. Ve başka birinin akıl oyununun içinde siz de varmış gibi yapıyorsunuz. Olmuş gibi oluyor. Yani diyelim ki bugün işte Epstein olayı bile dahil olmak üzere birileri bir akıl üretiyor. İşte bu adamlar böyle yaptı diyor. Biz de oturup televizyonlarda vay anasını böyle olaylar oluyormuş filan diye belki bunların hepsi üretilmiş bir eninde sonunda medyatik ögelerdir. Yani buraları nasıl ayırt edeceksiniz? Kanıtlarınız olması lazım.
1: Sorgulayacağız.
0: Yani kişisel olarak sorgulamanız ne kadarsa, yani bir de çapraz mesela bir bilginin doğru olup olmadığını çapraz bilgiyle yapacaksınız. Şimdi garip bir şey söyleyeyim Kübra Nur. Şimdi biz referans vermeyi seviyoruz. Ben de yazarlık yaptığım için bilhassa ben...

0: Ben çok referanslı kitap yazarım. Tamam yani. Kitabın yarısı referanstır. Şimdi fakat o referansı yazan adamı oraya atıyorsun ya referans diye. Adam uydurduysa
1: Ya orada
0: onu referans olarak alıyorsun. Yani dolayısıyla...
1: Bu arada şöyle bir şey hatırlıyorum. İfadelerinizi en güçlü nasıl aktarırsınız gibi böyle bir kitapta vardı. İşte 10 madde var. Amerika'da galiba buna isim ortaya atmak gibi bir kavram kullanıyorlar. Evet. Artık çünkü insanlar isim ortaya atarak daha da güçlendiriyor o fikirlerini diye. Yani çok işte... yayıldı. Yani o referans verme sadece kitaplar üzerinden değil. Normal günlük konuşmalarda bile mesela birinin ismini ortaya atarak güçlendiriyoruz ama o ortaya attığımız
0: yani
1: ne kadar...
0: Yani bakın bu işlerde aslında sistemi kullanan insanlar, biraz önce söylediğin doğrudur, referanslar kullanarak güçlendirmeye çalışır kendilerini. Yani biz şimdi G.D. Vance'in işte cehenneme kadar yolu var dediğinde İsrail'e mi söyledi demedi mi bilmiyoruz. Ama ben burada yorum yaparken İsrail'e söyledi desem bir şey değişmiyor.
1: Çünkü oradaki ifadesi G.D. Vance'in, bu arada seyircilerimiz için söyleyelim, aslında şöyle: İran'la ilgili ben anlaşmaya çalışıyorum fakat birileri engel olmaya çalışıyor. Onlara sözüm şu ki cehenneme kadar yolunuz var.
0: Birileri dediği İngilizler ve Yahudilerden bahsediyor, yani İsrail'den bahsediyor. Dolayısıyla yani biz şimdi orada bir bilgi geldi, şimdi bunu başka türlü de yorumlayabiliriz. Aslında İsrail değildi, İngilizler değildi, Çinlilerdi. Aslında onlar da değildi, İran anlaşmıyordu filan. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla bakın nasıl karıştı olay, değil mi? Bir veriden nereye geldik?
1: Bir de çok veri bombardımanının altındayız ya şu dönemde. Yani G.D. Vance bir şey söylüyor, başka bir şey söylüyor, başka yerden bilgi geliyor. Dolayısıyla aslında kafamızın karışması, hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu sorgulamamız da herhalde oldukça doğal, değil mi?
0: Böyle ben bir şöyle ortamda, böyle bir dünyada. Ben şöyle bakıyorum, bir insanın eğer ki akademik bir hani yaklaşımı varsa veyahut da bir akıl yürütebiliyorsa kendi matematize ettiği bir formülü olmalı. Bu formülü devamlı çek etmeli. Yani X, Y, Z bilinmezlerini devamlı çek ederek tekrar eşittir'i bulmak zorunda. Yani o zaman bilgisinin doğru olup olmadığını anlayabiliyoruz. Yani herkesin kendi analizi olmalı. Veyahut da bir, çok sevdiğiniz bir analiz üzerinden de yapabilirsiniz bu işi. Ama böyle davranılmasının ben doğru olduğunu düşünüyorum. Ama hayatın şu döneminde insanoğlu için en şeylerden bir tanesi, yani sosyal proje olarak komplo teorileri çok işe yarar. Müthiş yani. Bunlarla birlikte dünya devirirsiniz. Bununla birlikte siyaset devirirsiniz.
1: Sizin için en dikkat çekici komplo teorisi şu dönemde nedir?
0: Yani şöyle bakabilirim. Aslında ben komplo teorisi olarak değil de daha çok bir 3. Dünya Savaşı'nın var olmuş sistemi. Yani bunu şimdi komplo olarak görebiliriz. Birisi işte ben 2008'den beri böyle bir konu söylüyorum. Yani bir bazıları için komplo olabilir ama bakın komplolar gerçekleştiği zaman komplo olmaz. Şimdi siz bir tez ortaya atıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu böyle olacak ama gerçekleştiği zaman o artık teorinin kendisi olmuş oluyor.
1: Üçüncü Dünya Savaşı mı o halde sizin için şu an en dikkat çekici komplo teorisi? Bunun çıkacağına ilişkin birileri bir yerlerde çalışıyor. Mesela komplo teorimiz bu mu? Bir yerlerde birileri bunun için uğraşıyor.
0: Ben bunun bir komplo teorisinden daha ileri gittiğini, ilkin komplo teorisi olarak başladığını, şu anda artık realize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Yani ya dünyada savaş çıkar mı kardeşim? Niye savaş çıksın? Bu kadar 8,5 milyar insan var. Bu kadar insanı yok eder mi insanlar diye bir soru sorabilir izleyici. Şöyle söyleyeyim, yani adam bir düğmeye basarak 70 bin kişiyi öldürdü. Hiroşima, Nagasaki, hiç fark etmez. İnsanoğlu yok etmesini bilir. İnsanı yok etmesini bilir. Yani 60 milyon insan öldü 2. Dünya Savaşı'nda. Dolayısıyla hani yakın zamanda büyük bir kıyım olursa burada şaşırmayacaksınız. Çünkü şimdiden hani buna isterse izleyici komplo teorisi desin, isterse de yani bir olasılık mühendisliği olarak söylediğimiz bir laf olsun.
1: Peki bu kıyım nasıl olabilir sizce? Bir virüs yoluyla mı?
0: Yoksa
1: bir savaşla mı? Çünkü pandemi döneminde de mesela böyle komplo teorileri ortaya atılmıştı. Bir deniliyor şu an insanlık pandemiyle birlikte daha beteri gelecek gibi mesela.
0: Şunu görüyoruz, şöyle bakmamız lazım. Üçüncü Dünya Savaşı büyük bir kıyım getirmek zorunda. Bu neden

0: kavramını şöyle bir basitçe anlatayım sana. Şöyle bakacaksın. Yani dünyada 8,5 milyar insan var. Herkese söylediğim şeyi söylüyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda kaç ateşek var? Hep herkese sorduğum soru. Diyorlar ki çok ateşek var. Çünkü iyi aşı yapacak, üstünde binecek, oraya gidecek, savaşacak. İkinci Dünya Savaşı'nda?
1: Az.
0: Çünkü haralara geçmişler, makine çok. Üçüncü Dünya Savaşı'nda da insan yok.
1: Robotlar
0: var. Dolayısıyla nasıl İkinci Dünya, Birinci Dünya Savaşı'ndaki hayvanlar İkinci Dünya Savaşı'nda haralardaysa ve azaldıysa sayısı, Üçüncü Dünya Savaşı'nda da insanın sayısı azalacak.
1: Bu arada bir haber vardı dün. Beni hakikaten endişelendirdi. Ya bilim, hani teknoloji, robot teknolojisi nereye gittiği gösteren, birazdan da hatta paylaşacağız o haberi. Şöyle ki, iki robot birbiriyle dövüşüyor Çin'de.
0: Evet, evet.
1: Ya inanılmaz görüntüler. Hani hakikaten birbirlerine müdahale ediyorlar çok sert bir biçimde. Robotlardan birinin kafası kopuyor.
0: Kafası kopuyor, evet.
1: Ve kafası kopan robot saldırmaya devam ediyor. Evet. Bilmiyorum, bana çok ürkütücü geldi mesela bu.
0: Yani aslında bu bizim bilim kurgu veya science fiction dediğimiz filmlerde hep karşımıza çıkan olan, insanoğlu geleceği planlar ve geleceği görür. Yani bundan Jules Verne'in hikayesi, Ay'a seyahatten tutun, yani işte Fersah'a kadar hepsi bir insanoğlunun geleceği görmesi, teknolojik olarak geleceği okumasını bilmesiyle doğru orantılı bir hani akıl yapısı var. Dolayısıyla bunlar çok normal şeyler. Gelecekte şimdi burada biraz o robotları şey gibi görüyoruz, robot gibi, yakında insansı olacak onlar.
1: Evet.
0: Sana bana benzeyecek.
1: Evet.
0: Ve daha iyi hareket edecekler.
1: Gelecekten korkmalı mıyız o halde?
0: Ya bu,
1: son sorumuz bu olsun
0: bu
1: isterseniz.
0: Bu kaçınılmaz bir gerçek. Yani korkuyoruz. Ne yapacağız? Yapabilecek bir şey yok. Önemli olan teknolojiyi, yani biyolojiyle teknolojiyi entegre ederek gelecekte varoluş sistemimizi geliştirmemiz lazım. Yoksa bilmiş olduğumuz, Hariri'nin dediği gibi, insanoğlunun son neslindeyiz şu anda. Bir daha göremeyeceğiz bunları.
1: İnsan
0: çok oldu. Büyük bir kıyım geleceğini tahmin ediyorum ben.
1: Çünkü insanlar çok fazla oldu ve bu,
0: yani
1: dünya mı bize yetmiyor?
0: Bu denklemi
1: yani
0: ben şöyle hızlıca şöyle anlatayım. Ya bak şimdi, taksiciler, tır şoförleri, çalışanlar, yani bunların hepsi robot olmaya başladı. Otonom arabalar. Peki bu adamlar ne yapacak? Bu adamlara Birleşmiş Milletler diyor ki insanlık maaşı verelim. Verdik insanlık maaşı, 2000 euro. Ama yandan bir tane araba geçti. O da dedi ki ne güzel arabaymış, benim de olmalı. Dediği anda terör var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla akıl terör oluşturacak o insan, onlara kalabalık diye bakıyorlar. O kalabalığın yok edilmesidir konu.
1: Pekala. Efendim çok teşekkür ederiz.
0: Kıymetli
1: katkılarınız için. Şöyle sorundan yola çıktık. Komplo teorilerine, G.D. Vance'e kadar pek çok başlığı aslında sizinle değerlendirdik. Tekrar bekleriz. Çok sağ olunuz.
0: Görüşmek
1: efendim,
0: üzere.
1: Efendim bu dilimde araştırmacı yazar Ertan Özyiğit bizimle birlikteydi. Saat başında devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği.

0: Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Habertürk ekranlarından herkese merhaba, günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 18 Temmuz Cumartesi, saatlerimiz artık 9'a geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim bugün ne yazık ki 6.20 civarında Malatya'da bir deprem meydana geldi. 5 büyüklüğünde bir deprem. Şimdi kentteki son durumu almak için o noktaya gideceğiz. Gazeteci Ferdi Durdu bize aktaracak telefon bağlantısıyla. Söz Ferdi Durdu'da.
1: Evet, Malatya güne depremle uyandı. 06.20'de Battal Gazi merkezi 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tabii hemen şunu vurgulayalım. 20 Mayıs'ta yine Battal Gazi Gülümşah merkezi 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 5 büyüklüğündeki deprem de aynı noktada yaşandı. Şu ana kadar bölgeden iletilen herhangi bir olumsuz durumun olmadığını ifade edelim. Yalnız Battal Gazi sınırları içerisinde 3 katlı bir binanın sadece çatı katındaki duvarda kısmi bir yıkılma oldu. Yine Battal Gazi'de daha önceden ağır hasarlı olduğu için boşaltılan bir binadan ses geldiği ihbarı üzerine ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Tabii şunu ifade edelim, 6 Şubat depremlerinde Malatya büyük bir yıkım yaşamıştı. Sonrasında da acı depremler kentte biraz paniğe neden olmuştu. Son dönemde üst üste gelen bu depremler de vatandaşlarda paniğe neden oldu. Ancak şunu ifade edelim. Binalardaki değişim, yapı stoklarının yenilenmesi ve kentte yaklaşık 24 bin bağımsız bölümün yeniden inşa edilmesinden sonra bu korku ve panik biraz daha kısa süre oldu.

0: olmaya başladı. Bölgeden şu ana kadar herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da olumsuz bir durumun gelmediğini ifade edelim.
1: Efendim, Ferdi durdu, Malatya'dan aktardı. Neyse ki olumsuz bir durum yaşanmadı. Malatya'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ferdi durdu'dan dinledik son durumu da. Devam edelim şimdi haberlerimize. Karar Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Şöyle ki, Babala TV'ye ahbap sorgusu. Oğuzhan Uğur, Haluk Levent'in destekçisiydi diyor gazete. Ahbap Derneği'ne verdiği desteklerle bilinen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri nedeniyle mali şube ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Babala TV'ye yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu da öne sürüldü. İşte detayları böyle efendim, yine gün içinde de soruşturma ile ilgili son detayları da paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi devam edelim haberlerimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Detaylarsa şöyle. Cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gitti. Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla da bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel yine bir cenazede buluştu. Kılıçdaroğlu ve Özel, eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze törenine katıldı. İki isim acaba konuşacak mı, aralarında bir diyalog yaşanacak mı diye bekledik. Şöyle oldu efendim, iki isim tokalaştı ancak aralarında bir diyalog yaşanmadı.
2: Kılıçdaroğlu ve Özel bir kez daha cenazede bir araya geldi. Tokalaştılar ancak aralarında bir diyalog yaşanmadı. 88 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Karşıyaka Mezarlığı'ndaki camiye önce iki ismin çelenkleri geldi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in genel başkan sıfatıyla çelenkleri alana yerleştirildi. Cenaze namazı için önce Özel geldi. Özel cuma namazı için camiye girdi. Kısa bir süre sonra da Kılıçdaroğlu cenaze namazı için Karşıyaka Mezarlığı'na geldi. Baykal'ın oğlu Ataş Baykal'a başsağlığı diledi. Saftaki yerini aldı. Özel'in de alana gelmesiyle gözler iki isme çevrildi. Ataş Baykal ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la tokalaşan Özel, Kılıçdaroğlu'na doğru da yöneldi. İki isim tokalaştı ancak aralarında bir diyalog yaşanmadı.
3: Hazır olan imama durmaya şeklinde niyetli.
2: Kılıçdaroğlu ve Özel mutlak butlan kararının ardından 25 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eski CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreninde bir araya gelerek tokalaşmıştı. Olcay Baykal'ın naaşı cenaze töreninin ardından devlet mezarlığında eşi Deniz Baykal'ın yanına defnedildi.
1: Yeni Şafak gazetesinden bir haber paylaşacağız. Pazarcı komik ama özel değil diyor gazete. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Datça'da bir pazarda asılan tabelanın fotoğrafını meclise gösterip sebze meyvenin 5 taksitle satıldığını iddia etti. Yeni Şafak'ın ulaştığı Mehmet isimli pazarcı, Özel'in komiklik olsun diye asılan tabelayı siyasi malzeme yapmasına tepki gösterdi. O tabelayı post cihazı bulunduğunu mizahi bir dille duyurmak amacıyla astık. Olay nerelere geldi? Taksitle isteyen yok zaten. İsteseler de yapamayız. Huzurum kaçtı, tabelayı kaldırdım dedi işte o pazarcı da. Ve devam edelim, Muhsin Yazıcıoğlu diyeceğiz. Çünkü Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin soruşturmada 19 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli içinse adli kontrol kararı verildi.
2: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. 8 şüpheliye adli kontrol kararı uygulandı. Dosyayı Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 13 Temmuz'da 10 ilde operasyon düzenlendi.

0: 25 şüpheli silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin cezaevinde olduğu, diğer ikisinin ise firari durumda olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 27 şüpheli, Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Savcı, şüphelilerin tamamını kasten adam öldürme suçuna iştirak ettikleri gerekçesiyle tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik aralarında emekli ve halen görevde olan askerlerinde olduğu 19 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünün altını çizdi. Soruşturma dosyasına giren kritik belgeler FETÖ müdahalesini yeniden gündeme getirdi. Başsavcılık askeri kaza kırım ekibinin olay yerine seçilerek gönderildiği üzerinde duruyor. Sivil ekiple birlikte hareket edilerek helikopterdeki cihazların söküldüğü değerlendiriliyor. Dosyaya FETÖ'nün sözde yöneticilerinin Baylok yazışmaları da girdi. Yazışmalarda tereyağından kıl çeker gibi hallolduğu ifadeleri dikkat çekti.
1: 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Malum efendim, bu konuda çok büyük mağduriyetler oluşuyor diye de aslında ekranlara getiriyorduk. Ayrıca tek hakimle çözülebilecek davalar da genişletilecek. Başka detaylar da var. Onları da haberimizde izleyelim.
0: Yargılamalar hızlanacak, mahkemelerin iş yükü azalacak. İBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
0: 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre IBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak. Mahkemece yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilecek ceza yarıya indirilecek. Düzenleme, kanun yürürlüğe girmeden önce mahkumiyet kararı verilmiş ancak dosyaları henüz kesinleşmeyip istinaf aşamasında bulunanları da kapsayacak. Düzenlemenin yaklaşık 400 bin dosyayı etkilemesi bekleniyor. Kanunla Bölge İdare Mahkemesi'nin yeniden verdiği kararla İlk derece mahkemesi kararı arasındaki fark 55 bin lirayı geçmiyorsa Danıştay'a temiz yolu kapatıldı. 486 bin liraya kadar olan çok sayıda idari dava artık tek hakim tarafından karara bağlanabilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilmiş oldu. Hakim ve savcıların hukuki bilgisiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası verilmesinin yolu açıldı. Kanunun resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olmayacak. Genel kurul görüşmelerinde 2 madde tekliften çıkarıldı. İşkence ve eziyet suçlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmamasına yönelik düzenlemeden vazgeçildi. İdare aleyhine kazanılan davalarda İcra takibinden önce idareye başvuru zorunluluğu getiren maddede geri çekildi. Mirasçılar arasındaki ortaklığın giderilmesi için yapılacak ilk açık artırma yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirilecek. Aile taşınmazlarının üçüncü kişilere ilk ihalede gitmesini önlemesi amaçlanıyor. 12. yargı paketiyle kanuni faiz oranı %24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reskont oranının %80'i olarak belirlenecek. Yani kanuni faiz %31 olarak uygulanacak.
1: Küstahlığa tabiz yok. Haber Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklanan Nasuh Mahruki ile Mardinli Merlin Moro lakaplı Melek A. cezaevine gönderildi. Milletin 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı sergilediği direnişle alay edip kalkışmanın planlı olduğu iddiasını ortaya atanlara yargı gerekeni yapıyor diyor gazete. Eski Akut Başkanı Mahruki ile Yersen darbe paylaşımı yapan Mardinli Melek A. tutuklandı efendim. Devam edelim, şöyle bir savaşın gündemine bakalım. Aslında bir haftayı artık buldu. Tekrar İran'a saldırıyor Amerika Birleşik Devletleri ve bu gerilimin yeniden tırmanması Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini de yeniden sert biçimde düşürdü. Hatta bu arada

0: Petrol fiyatları da yeniden arttı. Savaş öncesinde günde yaklaşık 130 geminin geçtiği Boğaz'dan 15 Temmuz'da yalnızca 9 ticari gemi geçti.
1: ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlaması Hürmüz Boğazı'nda normalleşme sürecini tersine çevirdi. Savaş öncesi Boğaz'dan günde ortalama 130 gemi geçerken çatışmalar sırasında bu sayı %90'dan fazla azalmıştı. 14 Haziran'da varılan mutabakatın ardından günlük geçiş sayısı yeniden 70'in üzerine çıktı. Ancak gerilimin tırmanması ve ticaret gemilerine yönelik saldırılar Boğaz trafiğini yeniden keskin biçimde yavaşlattı. Veri analiz şirketi Kepler'a göre 14 Temmuz'da Boğaz'dan 13, 15 Temmuz'da ise yalnızca 9 ticari gemi geçti. ABD Başkanı Trump'ın Boğaz'da yeniden abluka uygulanacağını ve gemilerden %20 geçiş ücreti alınacağını açıklaması da deniz taşımacılığı şirketlerinde endişe yarattı. Trump daha sonra ücret planı yerine Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım anlaşmaları yapılacağını duyurdu. Uzmanlar güvenlik risklerinin artması halinde savaş riski primlerinin, sigorta maliyetlerinin ve navlun ücretlerinin yükselebileceğine dikkat çekiyor. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık 1/5'inin geçtiği Hürmüz'deki aksaklıkların enerji ve ham madde maliyetlerini artırarak küresel enflasyon üzerinde de baskı oluşturabileceği belirtiliyor.
0: İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Son 3 günde 25'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Son olarak mülteci kampındaki bir cenaze törenine katılanlar da vuruldu. İsrail ordusu Gazze'de sivil alanlara yönelik saldırılarını sıklaştırdı. Son 3 günde cenaze törenleri, halk pazarları ve konutlar hava saldırılarıyla vuruldu. Son olarak Nusayrat mülteci kampında bir cenaze törenine katılanlar hava saldırılarıyla hedef alındı. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 20'ye yakın kişinin de yaralandığı açıklandı. Gazze'deki hükümet medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada saldırıların sistematik bir terör politikası olduğu, İsrail ve ona destek veren ülkelerin işlenen saldırılardan sorumlu olduğu ifade edildi. Amerikan Başkanı Trump'a kamuoyu desteği düşüyor. Yapılan son anketlere göre Amerikalıların en büyük tepkisi ekonomi yönetimi ve İran politikası.
1: ABD Başkanı Donald Trump'a destek son yılların en düşük seviyesine geriledi. Washington Post ve Ipsos tarafından yapılan yeni anket Trump'a destek oranının %37'ye düştüğünü gösterdi. Anket sonuçları Trump yönetiminin en çok ekonomi alanında eleştirildiğini ortaya koydu. Katılımcıların sadece %33'ü Trump'ın ekonomi yönetimini desteklediğini belirtti. Yüksek yaşam maliyetleri ve İran konusunda izlenen politika, memnuniyetsizliğin en önemli nedenleri arasında. Trump'ın İran politikasına destek oranı ise daha da düşük. Katılımcıların yalnızca %29'u İran politikasını destekliyor. Ankete katılanlar, yönetimin İran'la yürüttüğü kesintili müzakerelerin benzin fiyatlarını düşüreceğine ya da İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleyeceğine inanmıyor. Trump'ın politikalarına Cumhuriyetçi Parti tabanından da desteğin azaldığı belirtiliyor. Parti içindeki destek kaybının Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçilerin kongredeki çoğunluğunu riske attığına dikkat çekiliyor. Anket sonuçları Trump'ın kamuoyu desteğinin 2020'deki başkanlık seçimi sonrası ve kongre binası baskınının yaşandığı dönemdeki seviyelere kadar gerilediğini gösteriyor.
0: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye kararını açıkladı. Kredi notu BB- olarak teyit edilirken durağan olan not görünümünde ise değişikliğe gidilmedi. Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine dair raporunu açıkladı. Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun BB- olarak teyit edildiği, not görünümünün ise durağan olarak korunduğu bildirildi. Kuruluş, Türkiye'nin bu yıl %2,8, gelecek yıl ise %4,4 oranında büyümesinin beklendiğini kaydetti. Fitch, enflasyonun ise yıl sonunda %29,5'a, 2028 sonunda %18'e gerileceğini öngördü. Efendim Manisa'da akıl almaz bir olay yaşandı. İşte o kadının son hali.

0: Ekranlarınızda şöyle ki bir erkek tartıştığı eşinin burnunu ısırarak kopardı. Hastaneye kaldırılan genç kadın ameliyata alındı.
1: Tartıştığı eşine saldırdı. Darp edip burnunu ısırarak kopardı. Canını kurtarmaya çalışan kadın balkondan atlamayı bile düşündü. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Gökhan Güler iddiaya göre eve alkolü gitmişti. 28 yaşındaki eşi İmran Güler'le arasında tartışma çıktı.
2: Boğazımı sıktı, üstüme saldırdı. Yani ben de ona karşılık verince burnumu ısırdı.
1: Kadının burnu eşinin ısırığıyla koptu. Büyük acı yaşayan kadın kendini balkona attı.
2: Canımın acısıyla balkona çıktım. Hani atlama derecesine geldim.
1: İtfaiye ekipleri iki çocuk annesi genç kadını balkondan aldı. Hastaneye kaldırılan kadının burnu ameliyatla yerine dikildi. Onu bu hale getiren eşi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Kaybolduktan günler sonra cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabeyiş'in mezarının açılması gündemde. Baba, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi amacıyla özel bir teste başvurduklarını söyledi.
1: Rojin gerçekten suda boğularak mı öldü? Bu sorunun yanıtını bulmak için aile savcılıktan yeni talepte bulundu.
3: Ben diyorum ki benim çocuğumun başına ne geldi? Kim öldürdü? Kim katletti? Bellidir bu bir cinayettir.
1: Rojin Kabayış 2024 yılında üniversite eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Hayali çocuk gelişimi bölümünü tamamlayıp öğretmen olmaktı. Kaldığı yurttan 27 Eylül'de çıktı. 15 Ekim'de Van Gölü'nde cansız bedeni bulundu. İntihar mı cinayet mi sorusunun yanıtını bulmak için başlatılan soruşturmada Rojin'in ailesi Van Cumhuriyet Başsavcılığından yeni taleplerde bulundu.
3: Diatom testi daha önce yapılmamıştı. Bunu talep etti savcıda.
1: Diatom testi Rojin'in suda boğulup boğulmadığını ortaya koyacak. Ancak Adli Tıp Kurumu'nda daha önce Rojin'in vücudundan alınan örneklerin yeterli olmama ihtimali var. Bu da Rojin'in mezarının yeniden açılıp numune alınması anlamına geliyor.
3: Rojin'in başına ne geldi biz hala da bilmiyoruz. İki senedir ben can çekişiyorum, acı çekiyorum.
1: Kabayış ailesi şimdi başsavcılıktan gelecek kararı bekliyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplu taşımaya %10 zam yapıldı. Belediye Meclisi'nde otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları, taksi ve okul servislerine zam yapılmasına yönelik madde görüşüldü. %10'luk zam kararı AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Elektronik tam bilet 42 liradan 46 lira 20 kuruşa, öğrenci bileti 20 lira 50 kuruştan 22 lira 55 kuruşa yükseldi. Mavi kart aylık abonmansa 3628 lira oldu. Metrobüs tek duraklık yolculuk ücreti 30 liradan 33 liraya çıktı. Marmara ise 3 istasyona kadar yolculuk ücreti 34 liradan 37 lira 40 kuruşa yükseldi. Taksimetre açılış ücreti ise 65 lira 40 kuruştan 71 lira 94 kuruşa çıktı. Yeni tarifeye 20 Temmuz'dan itibaren başlanacak. Bir akaryakıt istasyonunun marketine alışveriş yapmak için girdiğinizi düşünün. Şöyle efendim kafanızı çevirdiğinizde üzerinize bir kamyon geldiğini görüyorsunuz. Ama kaçmaya fırsatınız olmuyor ne yazık ki. Erdin Çiçirit'in de başına tam olarak böyle bir olay geldi. Ölüm onu alışveriş için girdiği markette yakaladı. İşte akaryakıt istasyonunun son hali de böyle.
1: Son sürat akaryakıt istasyonuna daldı. Pompaları deviren kamyon marketteki müşteriyi hayattan kopardı. Kudret K. Sakarya'dan aldığı kömür tozunu kamyonla taşıyordu. Bursa'nın İznik ilçesine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Son sürat ilerleyen kamyon yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. O sırada 54 yaşındaki Erdin Çirit, İstasyonun marketinde alışveriş yapıyordu. Büyük bir gürültüyle arkasından gelen kamyon hem onu hem de istasyon çalışanını altına aldı. Market çalışanı kazadan son saniyede hafif yaralı olarak kurtuldu. Çiftçilik yaptığı öğrenilen iki çocuk babası Erdinç Çirit onun kadar şanslı olamadı. 54 yaşında

0: Peki adam olay yerinde hayatını kaybetti. Akaryakıt istasyonunda patlama olmaması faciayı önledi. Erdinç Cirit'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Hafif yaralı istasyon görevlisi ise hastaneye götürüldü. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Efendim Aziz Üstel'i kaybettik. Detaylarını Akşam gazetesinden paylaşalım. Televizyoncu ve gazeteci Aziz Üstel 80 yaşındaydı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Üstel ayrıca Galatasaray Spor Kulübü'nün yöneticiliğini de yapmıştı. Biz de bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine de başsağlığı dileyelim. Ve bir haber paylaşacağız. Şimdi Bursa'dan alkollü halde bisiklet kullanan kişi denetim yapan polislerin yanına gidince kendini ele verdi. Yasal sınırın 18 katı alkollü olduğu ortaya çıkan kişiye ceza kesildi. Polis aralarındaysa ilginç diyaloglar yaşandı.
2: Onun için geldim zaten.
3: Ne için geldi?
4: Alkollü bisiklet kullanmanın yasak olduğunu bilmiyor musun? 3.59 promil alkollüsün.
0: Alkol alıp bisiklete bindi. Trafik denetimine takılınca cezayı yedi.
5: Bisiklet sürüyordun değil mi buraya gelirken?
2: Ne sürüyorum
5: ya? Niye sürüyorsun böyle bu şekilde?
2: Sürmem ne ya?
5: Bunun araç olduğunu bilmiyor musun sen?
2: Evet ya, motoda var ama.
0: Bursa'da trafik polisleri Osman Gazi ilçesinde denetim yapıyordu. Bu sırada Okan Ö bisikletle ekiplerin yanına geldi. Konuşmasından şüphelenen polis alkol metreyle ölçüm yaptı.
5: Hadi bakalım. Bisiklet ama kullanamazsın.
2: Aldığın yan kağıdı bu.
4: Sen bu halde zor yürüyorsun. Nasıl bisiklet kullanıyorsun?
0: 3,59 promil alkolle yasal sınırın 18 kat fazlası alkollü çıkan Okan Öğe 25 bin lira para cezası kesildi. Ardından polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Bisikleti ise polis eşliğinde evine bırakıldı.
6: Kardeşim kullanamazsın. Tam elinde sıkıntı.
2: Ne söyleyeceğim
6: ben bunu?
2: Sen kullan.
6: Tamam ben kullanırım.
2: Şey
6: gideceğim. Tamam kardeşim. Sen bunu bilemezsin. Görmesin. Şu an sana işlem yapıyorlar. Hadi geç.
2: Tamam yapsın.
6: Tamam kardeşim bırakır mısın?
1: Efendim bu Dünya Kupası'nın şöyle bir Amerikan vari tarafı hep vardır diye konuşmuştuk ya. Şimdi dikkat çekici bir haber var. Şampiyona 130 bin dolarlık yüzük. Hatta yüzüğün fotoğrafı da burada. Biz ilk görünce acaba böyle temsili bir yüzük mü bu yüzük diye düşünmüştük. Hayır, öyle değil efendim. Tasarımı da işte böyle olacak ve şampiyon olanlara 130 bin dolarlık bu yüzük hediye edilecek. Şimdi biz bunu nereden hatırlarız aslında? Bilirsiniz NBA'de böyle yüzükler hediye edilir. İşte Amerikan vari tarafı biraz da oradan geliyor. FIFA Dünya Kupası'nda tarihi bir ilke imza attı. İspanya Arjantin finalin galibi. Kupa ve altın madalyaların yanı sıra işte özel tasarım bu şampiyonluk yüzüklerinin de sahibi olacak. Saf altından üretilen yüzüklerin tanesi 130 bin dolar değerinde. Hatta şöyle bir bilgi daha sizinle paylaşayım. Bu yüzüklerden 2026 adet üretilecekmiş. İşte bu 30'u futbolculara verilecek, şampiyon olan futbolculara. Geri kalanı da ne olacak efendim? Elbette satılacakmış. Tam da beklendiği gibi. Bu arada malum devre arası da 30 dakika olacak. Yine o da Amerikan vari bir tavır. Normalde 15 dakikalık devre arası 30 dakika olacak. Hatta Madonna, Justin Bieber gibi ünlülerin de sahneye çıkmasını bekliyoruz. İşte hatırlarsınız bunu da aslında Super Bowl'dan biliyoruz. Bakalım enteresan bir Dünya Kupası süreci hakikaten geçirdik bu yıl. Şimdi malum çokça aktardık işte geldi görüntülerde yangın görüntüleri. Çünkü Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok bölgede sıcaklık rekorları kırıldı bu sene. Aşırı sıcaklar orman yangınlarını da tetikledi. Kanada'da etkisini artıran yangınlar günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Yangınlardan yükselen duman. Düşünün efendim öyle bir yangından bahsediyoruz ki Kanada'da çıkan o yangının dumanı ta geldi Washington'a, Beyaz Saray'a. Hatta Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmaya hazırlayan New Jersey'yi bile etkiledi.
0: Dünyayı kasıp kavuran aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Avrupa'dan ABD'ye birçok noktada ormanlar alev alev yanıyor. Kanada son ayların en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Alevleri söndürme çalışmaları devam ederken yangınlardan yayılan duman rüzgarın etkisiyle Toronto kent merkezini kapladı. Duman nedeniyle hava kalitesi düşerken görüş mesafesi de azaldı. Yetkililer yüksek seviyeli hava kalitesi uyarısı yayımladı. Kanada'daki yangınlar yalnızca ülkeyi değil, komşusu ABD'yi de etkiledi. Orman yangınlarından yükselen duman, New York ve Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmaya hazırlanan New Jersey'yi de etkisi altına aldı. Final öncesi yetkililer maske dağıttı. İspanya milli takımının antrenmanları da duman engeline takıldı. Başkent Washington'da yer alan Beyaz Saray'ın çevresi de sis bulutuyla kaplandı. Cezayir'de de sıcak hava dalgası ve şehirli rüzgarlarının etkisiyle çıkan orman yangınlarının sayısı 100'ü aştı. 45 vilayette tüm sivil savunma personeli acilen göreve çağrılırken 46 yangınla mücadele sürüyor. Yunanistan'sa yangınlara karşı teknoloji yatırımlarını hızlandırıyor. Ülke termal görüntüleme özelliğine sahip ilk uydularını devreye alarak yangınların çıkabileceği bölgeleri saatler öncesinden tespit etmeyi amaçlıyor. Yunanistan'da yılda yaklaşık 10 bin orman ve arazi yangını meydana geliyor.
1: Avrupalı araştırmacılar Parkinson tedavisinde kök hücre naklinin ilk klinik sonuçlarını açıkladı. Çalışma, dopamin üreten sinir hücrelerinin beyne nakledilmesinin güvenli ve uygulanabilir olduğunu gösteriyor.
3: Parkinson tedavisinde önemli bir gelişme yaşandı. Hastalara kök hücre kaynaklı dopamin hücresi nakledildi. Dopamin hücreleri beynin hareket, motivasyon ve ödül sisteminde kritik rol oynuyor. Eksikliği Parkinson hastalığına yol açabiliyor. İsveç'teki Lund Üniversitesi ve İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar Parkinson hastalığını tedavi etmek için dopamin hücresinin nakli üzerine çalıştı. Avrupa'da yürütülen öncü çalışmada 8 Parkinson hastasına kök hücre kaynaklı dopamin hücresi nakledildi. Çalışmada bir yıl geride kaldı. Takip sürecinde nakledilen hücrelere bağlı bir yan etki görülmedi. Nakledilen kök hücrelerin zamanla olgunlaşarak dopamin üreten sinir hücrelerine dönüşmesi amaçlanıyor. Araştırmanın uzun vadeli güvenliği ve etkinliğini değerlendirmek için hastaların izlenmesi sürüyor.
1: Efendim bu dilimde kıymetli bir konuğumuz var. Kanser tedavilerinde doğru bilinen yanlışlar neler? Türkiye'de en çok hangi kanser türleri yaygın? Kansere yakalanmamak için soframıza neleri koymalıyız, neleri koymamalıyız? Hepsini konuşacağız. Sağlıklı olma saplantısını da elbette konuşacağız. Acaba bu saplantı mı bizi hasta ediyor? Hepsi ve daha fazlasını konuşacağız. Onkoloji uzmanı doçent doktor Yavuz İzler bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
7: Hoş bulduk efendim. Günaydın.
1: Günaydın, sağolunuz. Efendim Türkiye'de kanser görme sıklığı arttı mı? Elimizde böyle bir veri var mı? Yoksa biz mi daha çok duymaya başladık?
7: Yok, muhtemelen arttı ama hani kanser görmek midir yoksa tanı sıklığında bir artış var mıdır? İkisi kavramı karıştırmamak lazım. Ve elimizde çok fazla teknoloji var. Bu teknolojiyi doyuracak da malzeme lazım. Teknolojiden kastım şu, bir yığın tarama için kullanılan makineler var. Bu konuda gerek özel teşebbüsün gerekse devletin yatırımları var. Dolayısıyla bu tarama arttıkça ister istemez bulma oranında bir yükselme oluyor. Bu yükselme gerçek anlamda kanserle mi karşılık buluyor ondan çok emin değilim. Ama tanı konuluyor. Tanı konulduğu zaman da erken tanı hayat kurtarır diye bir motto vardır. Bunu herkes biliyor. Çok güzel üretilmiş bir motto. Fakat bunun kanıtlanması çok zor. Çünkü öyle eğer erken tanının hayat kurtardığını varsayıyorsunuz. Düz mantıkla şöyle yapıyorsunuz, tanı koyuyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz, tanı koyuyorsunuz, bütün tedavileri yapıyorsunuz. Arada fark oluşursa o zaman sizin hipotezinizin doğruluğu kanıtlanır. Öbür türlü bir temenniden öteye geçmiyor fakat sonuçta daha fazla tanı koyduğumuz kesin. Bir gözlem daha şöyle söyleyeyim size, tamam nüfusumuz artıyor ama artışa göre tanı konan vaka sayısı daha fazla artıyor. Dolayısıyla aslında eskiden erişim olmayan noktalar, o bugünkü yatırımlar, açılan hastaneler sayesinde erişilebilir halde. Onlar da dolayısıyla taramanın içerisine giriyor. Yani 65 yaşın üstünde bir erkekte gel sana bir PSA bakalım dediğiniz zaman bir prostat kanseri odağı yakalama olasılığı çok yüksektir. 80 yaşında %100'dür aşağı yukarı. Bir zarar yaratmaz, öyle durur onlar. Eskiden bakamıyorduk ama artık bakılabiliyor. Dolayısıyla artış sayı olarak var ama hastalık yükü olarak gerçekten aynı düzeyde bir artış mıdır? Bunun doğrulanması gerekiyor.
1: Şimdi erken tanı hayat kurtarır diye bildiğimiz aslında o klişeden bahsederken peşi sıra şu soru da geliyor. Eğer böyleyse durduk yere mesela gidip check-up

0: Yaptıralım mı? Bizde bir şey var mıdır
1: efendim,
0: acaba
1: oraya
0: diye.
1: Oraya geliyor. Durduk yere ben bir şey yaptırılmasından çok yana değilim. Hadi diyelim ki yaptırmayı düşündüğünüz, onda bile hiç olmazsa zaman aralığını açın. Çünkü efendim durduk yere baktırdığınız şeylerin çoğu boş çıkmıyor. Çünkü siz bambaşka bir nedenle giriyorsunuz. Size bir de boyun ultrasonu yapalım diyorlar. Bakın hiçbir şikayetiniz olmasa tiroidde nodül saplanması ihtimali çok yüksek.

0: girebiliyorsunuz. Oraya istediğiniz türün yıllar içindeki seyrini görüyorsunuz. Onların sisteminde 8 ve yanılmıyorsam 13 eyaletlik bir takip sistemi var. Bu takip sistemi herkesi takip etmiyor. Örneklem bunlar. Bu örneklemden baktığınızda mesela 90'ların ortalarına doğru tiroid kanseri tanısında olağanüstü böyle uçma şeklinde bir artış görüyorsunuz. Bunu nereye oturtacaksınız? Oturtma gayet basit. Ultrasonun yay doğru tiroid kanseri tanısında olağanüstü böyle uçma şeklinde bir artış görüyorsunuz. Bunu nereye oturtacaksınız? Oturtma gayet basit. Ultrasonun yaygınlaşmasıyla oluyor. Ultrasonla bakmayı bize okulda öğretilen tiroid kanserleri böyle kocaman ele gelen evet. işte rahatlıkla palpe edebileceğiniz, dokunabileceğiniz şeylerken şimdi işte bir santimlik nodül bulundu. Ne yapalım? İşte biyopsi yaparsanız çıkıyor. Evet. Çıktığı zaman yalancıktan birazcık bir tiroid kanseri tanısı almış oluyor. Ne yapalım? Ameliyat. Dolayısıyla erken tanı hikayesi birazcık insanların başını ağrıtıyor. Dolayısıyla siz de durup dururken fazla kurcalatmamanızı tavsiye evet. ediyoruz. Çünkü veri öyle. Doğru. Artış eğiliminde.
1: Yani tabiri yerindeyse doktora giderseniz zaten bir şey çıkar efendim. Yani...
0: Ha, bir şey çıkartırız efendim. Doğru. Bir şey çıkartırız.
1: Öyle değil mi? Biz de doktora gitmeyi de çok seviyoruz malum. Acile gitme sıklığı açısından mesela dünyada birinciyiz diye hatırlıyorum. Öyle bir haber paylaştınız.
0: Orada bizim vatandaşımızın şöyle bir meselesi var. Randevu almak istemiyor. Almaya çalışırsa yük nedeniyle sistem ileri tarihlere veriyor. Bu durumda vatandaşımız o pratik zekasını kullanıyor ve dolaylı yoldan acile başvuruyor. Acile başvurmaların çok büyük bir kısmı aslında bir şey değil. Ay bazen vakit geçirmek, yani yapacak bir şey yok, hadi bari gösterelim şunu. Hani aslında 5 yıldır olan bir sorunu acilmiş gibi acilden girdiğiniz zaman bizim reddetme şansımız yok. Dolayısıyla hasta kabul görmüş oluyor. Bu da bir yük getiriyor. Acillere başvuruların artmış olması bir sorun olmasından ziyade insanların bu pratik çözümü geliştirmelerinden kaynaklanıyor. Ben bizatihi yaşadım. Fi tarihinde bir devlet hastanesi açıldı. Batman'da nöbet tutacak kimse bulamadılar. Ben tutarım dedim. Nasıl yani falan. Şimdi bakıyorsunuz akşam 2'de 3'de falan zaten sıcak yer. Kimse uyuyamıyor akşam vakti. Dolayısıyla gelmiş gene bir de bakalım gidelim bir bakalım.
1: Doktoru ziyaret edelim. Evet. Mesela aile hekiminde de bu mesele var. Benim de bir arkadaşım aile hekim, o söylemişti. Yani bazı teyzeler amcalar var. Hani biraz muhabbet etmek için de geliyorlar.
0: Evet efendim
1: oraya.
0: İnsanlar bir sohbet olsun bir evet. şey olsun. Zaten aile hekimi arkadaşlarımız hasta popülasyonları bir süre sonra teyze amca şeklinde ismen tanıyorlar.
1: Evet aynen öyle. Şimdi kanserle ilgili peki biraz önce evet tanıya ilişkin değerlendirmelerde bulunduk ama mesela Türkiye'de en çok görünen kanser türü nedir? Yani her ülkenin bir kanseri vardır. Türkiye'de şudur, Avrupa'da genelde şudur gibi bir tanımlama var mı mesela?
0: Efendim neye bakarsanız onu görürsünüz şeklinde bir genellemeye gidebilirim. Şimdi biz normalde tarama sistemini ne için kullanıyoruz? Meme için kullanıyoruz. Kalın bağırsak için kolonoskopiyi kullanıyoruz. Prostat için de PSA'yı. PSA'yı teknik olarak sağlık ocakları da yapabiliyor. Diğerlerini rutin olarak kullanmıyoruz. Bir de rahim ağzı kanseri taraması için kullanılan bir yöntem var. Şimdi bunlara baktığınızda tabii bu ister istemez yaklaşımı değiştiriyor. Bazı ülkeler mesela müsaade etmiyorlar, yapılmayacak diyorlar. Onlar da dolayısıyla onun tanısı daha az çıkıyor. Neye bakarsanız onu görürsünüz mantığı hayatın geneli için de geçerlidir. Dolayısıyla Türkiye'de hangi kanser arttı derseniz bir tip değişimi yok mu? Var. Yani bütün her şey sanal Yavuz Dizdar'ın işte akla uydurması olarak da değil. Yaş kaymaları var mesela. Bu yaş kayması çocukluk çağında görülen şey 40 yaşında ortaya çıkıyor. Yani 40 mesela, yaşında görülen bir şey yani kalın bağırsak kanseri genellikle ileri yaşların sorunudur. 15-16 yaşında tanı aldığı zaman insan meme kanseri de böyle başladı. Biz meme kanseri bundan 20 yıl önce 20 küsur yaşında birine tanı konduğu zaman vaka sunusu olarak kongrede tebliğ edilirdi. Şimdi rutine girdi. Yani böyle bir şey bulunuyor.
1: Biraz... Kalp krizi de öyle olmadı mı efendim? Genç yaşta sanki daha da arttığını mesela hissetmeye başladık ya, bilmiyorum bir veri var mı bu hususta.
0: Biraz algıda seçicilik ama olabilir. Hayır, sadece o değil. Siz haklısınız. Yani bir evet erken yaşta kalp krizi daha da ölümcül seyreder, daha sorunlu seyreder. Onda da bir artış var. Şimdi bu noktadan sonrası İlk baştaki konuya geliyor. Spekülasyonlar ve komplo teorilerine
1: geliyor.
0: Peki
1: neden sorusu? Neden böyle oldu? Yani yediklerimiz, içtiklerimiz mi biz mesela kanser ediyor sorusu?
0: Yediklerimiz, içtiklerimiz doğrudan kanser etmese bile dolaylı yoldan korunmamızı

0: eskisi kadar güçlü sağlayamıyor deyip tersten gireyim. Bu tartışma aslında yoğurt tartışmasıyla başladı. Benim de tamamen tesadüfen bir medya yazarı, köşe yazarı arkadaşımız bir yazı yazmış. Ben de köşe yazarlığı yapıyorum, Ekonomi Gazetesi'nde yazıyorum. Önüme koydular. Yani koyarken de hani anneannemiz aklına gelmiş, kesmiş onu. O hafta sonu gittiğimde böyle önüme yazıyı koyuyor. Ben de baktım, gülümsedim. Çünkü gülümseme nedeni belli. Kızın yazacak yazısı yokmuştan kaynaklanıyor. Bir şey yazacak bir şeyiniz yoksa, işte akşam arkadaşlarla şuraya gittik, çok güzeldi falan diye bir günlük bir yazı yazarsınız. Tatilden gitmiş gelmiş, onu görmüş. Atacakmış, atmamış. Şimdi ben de evde bunu alıyorum, çok tüketiyorum. Bakkaldan alıyorum. Ve bazen birkaç ay geçmesine rağmen hakikaten bir şey olmuyor. Ben şaşırdım. Birincisi şu, 40 yaşındaki aslında eğitimli olduğunu düşünen adam değişikliği fark edemeyebiliyor. Bu birinci şaşkınlığımdı. İkincisi, test ettim hakikaten öyle mi diye. Gittim aldım bakkaldan aynısından. Hadi yarısını dolaba, yarısını şeye, yarısını tezgahta. Aylar boyu bekledim, hiçbir şey olmadı. Bu ekşimeme meselesinin neden olduğunu anlayabilmek için herhalde bir 6 ay, 8 ay falan çalıştım. Bu bir fiil ciddi çalışma. Çünkü tarama yapmak zorundasınız. Herkesin bildiği, her evde yapılan ürün bir değişikliğe uğramış, tebliğle değiştirilmiş. Şimdi bu
1: neden orijinal... peki o yoğurt bozulmuyor? Bizim markette
0: evet, içinde bozulmayla ilişkili elemanları daha öncesinde uyguladıkları yüksek basınç sıcaklık işlemiyle ortadan kaldırıyor.
1: O bize zararlı mı peki o yoğurdu yemek?
0: Koruyuculuğunu ortadan kaldırıyor. Bir yoğurt sizde çok fazla şeye karşı korur. Yani siz bunu öğünde yediğinizde tarım ilacı varsa tutar. Zehirlenmelerde hatırlarsanız yoğurt yedirilir. Boşuna değildir. Çünkü içinde sistein grupları var. Bu sistein grupları aktiftirler ve yapışırlar. Yapıştığı zaman o maddenin vücuda emilmesini engeller. Ama bu o kadar büyük o zaman bir şey yarattı ki şu an hala da bir değişiklik yok. İnsanlar sonuçta çareyi evde tutturmakta buldular.
1: Evet, ve çok yaygınlaştı da, bu arada. Herkes artık evde yoğurdunu mayalamaya başladı. O halde efendim şöyle mi? Şimdi yoğurt bizi doğrudan hasta etmiyor ama başka hastalıklara karşı korunmamıza engel oluyor.
0: Mükemmel,
1: bunun için
0: mükemmel. Evet efendim, mükemmel. Sizin almanız gereken esas kaynağı da başka bir form olarak, küçük kase olarak çıkartmış. İsmini vermeyeceğim. İsmini verirsem çünkü ne olduğunu...
1: Evet.
0: O ayrı satılıyor probiyotik olarak. Abi zaten yoğurt probiyotikti. Evet. Yani bunu bozmalarına müsaade edip market raf ömrünü uzatma meselesi. Taş gibi yoğurt işte kesiyorsunuz alıyorsunuz suyunu salmıyor. Yoğurt böyle bir şey değil ki zaten.
1: Peki başka hangi gıdaya dikkat çekmek istersiniz yoğurtla?
0: Tarım ilaçlarının kullanımı ileri derecede kontrolsüz. Bazen inanılmayacak boyutlar.
1: Çok özür dilerim, geçen gün bir haber paylaştı. Hatta iki gün önceğin haberiydi. Kirazı dalından yiyor
0: evet,
1: iki kişi.
0: Efendim, kiraz
1: zehirlendi mesela. Şimdi, dalından yediği için. Hani yıkamadan yemiş. Üzerinde tarım ilacı kalmış ve zehirlenmiş. Biz bu konuyla ilgili böyle bir araştırma yapalım dedik. Ya nasıl yıkayacağız bu meyve sebzeyi? Eskiden mesela beyaz sirke koyduk. İşte gitti denilirdi. O da mı yetmiyor? Karbonat mı koyalım? Nasıl yiyeceğiz meyve sebzeyi?
0: Doğrusunu isterseniz çok ilaçlanmış bir şeyde. Hangi ilacı da kullanıldığını bilmiyorsunuz zaten. Sirkeye koymak tamamen koruyucu olmaz. Siz ürünü yetiştirirken bundan koruyacaksınız. Genellikle orada bir hata yapmışlar ama yiyenler de hata yapmış. Yani dalından koparıp yiyeceksen hani senin bahçendeki hiç ilaçlanmamış olduğundan eminsen en fazla toz yersin, bir şey olmaz. Ama çiftçi bazen kontrolsüz kullanıyor. Bakanlık istediği kadar hassasiyet göstersin, tebliğler yayınlasın, şey yapsın. Adam ilaç olarak algılıyor. Bakınız. Aslında bir zehir veriyor.
1: Doğru.
0: Bu zehir aslında oradaki işte diğer zararların ürünü telef etmesini önlemek için kullanılıyor. Fakat terminolojiyi ilaç olarak sokmuşlar. İlaç olarak olunca daha fazla ilaç verirsem daha çok ürün alacağım diye ister istemez bir algı oluşuyor ve kontrolsüz atıyor. Kendi de zehirleniyor, şey yapmayın.
1: Evet, evet.
0: Ama bilinçli olanların şehre gidecek ürünle kendi tüketecekleri ürüne farklı kimyasallar kullandıklarını biliyoruz.
1: Bu arada bir kontrol mekanizması da var. Mesela yine bir arkadaşımızla konuştuk. Üzüm yetiştiricisi diyor ki yani gerçekten çok sık olarak gelip bakılıyor o üzümlerdeki ilaç oranına. Yani muhtemelen belli noktalarda kontrol mekanizması iyi işliyor ama işte bazı noktalarda pek de iyi işlemiyor. Belki büyük yerlerde daha işliyor olabilir.
0: Piyasa dinamikleri değiştiriyor.
1: Evet.
0: Bazen bir anda fiyat yükseliyor. Adam aslında yeni ilaçlamasına, şimdi ilaçların üstüne koyduğunuz zaman sonsuza kadar kalmıyor. Yani 15 gün sonra falan İster öyle ister böyle yağmurla falan yıkanıyor aslında. Ama siz erken hasat ederseniz durum

0: Farklı olur.
1: Biraz önce arkadaşımız, editör arkadaşımız şöyle bir soru manşete taşıdı. Şeker kanseri besler mi diye.
0: Yok efendim. Şekerin kanseri beslediğine dair 1940'lar mı 30'lar mı neyse bir görüş ortaya konmuş. Görüş şunu diyor. Kanser hücresi şekerle beslenir ama kanser hücresi şekeri doğrudan bütünüyle yiyemiyor. Hı hı. Şimdi önünüze 10 ekmek koyduğumu düşününüz. Hı. 10 ekmekten ama sadece birer lokma alacağınızı müsaade ediyorsa sistem, hı hı, kanser hücresi için de geçerli. 10 tane ekmek yemiş gibi görünmekle birlikte aslında ucundan bir şey kopartabiliyor. Hı. Dolayısıyla çok fazla şeker tüketiyormuş gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bunu yanlış yorumlamışlar. Fakat yorum hatası da yani bir 100 yıl falan yaşar mı? Yaşamış. Hayatımızda pek çok şey çok uzun süre hayatta kalıyor. İlk ortaya çıktığında herkes üstüne atladı. Vay kanser şekerle büyüyor. İşte şeker kanseri bekler. Öyle değil. Çünkü sizin yediğiniz şekerin dışında et de yeseniz içinde şekerli bileşik var. Yani sadece şeker sizin rafine edilmiş çaya karıştırdığınız şekerden ibaret değil. Yapısal molekül olarak da bulunuyor. Bu düşünce yanlış. İnsanların ama hayatını zindan ediyor. Özellikle hastaların yenmeyecek. Adam da hiç aklına gelmeyecek şeyi canı çekiyor. Mesela greyfurt yemeyeceksin dediler diyor. Abi yemiyordun ki zaten.
1: Öyle.
0: Hiç mi yemeyeceğim? Abi yemiyordun zaten. Greyfurt yenmez bu ülkede.
1: Doğru, haklısınız. İşlenmiş gıdalarla ilgili ne söylemek istersiniz? Ne kadar tehlikeli? Yani onlar da bizi zehirliyor mu? Yediğimiz mesela abur cuburlar yoksa şimdi, yine onlar da biraz önce yoğurt örneğinde olduğu gibi hastalıklara karşı önlem almamıza mı engel oluyor sadece?
0: Biraz öyle efendim. Şimdi işlenmiş gıdanın her şey işlenmiştir aslında. Yani bir ekmek de alsanız fırından işlenmiştir. Ama ambalajlandığı zaman raf ömrü ister. Bu işleme eğer usulüne uygun olarak yapılmışsa bunda bir sorun yok. Hı hı. Ama sonuçta usulünün ötesine geçilmişse, içine prezervan konmuşsa, uzun süre kalmasını sağlamak için mesela asidik düzenleyici diye bir şey var okurlarsa C vitamini koyuyorlar içine. Ondan sağlıyorlar asidik düzenlemeyi, bozulmayı engelliyor. Bazı ürünlerin kendine spesifik özel şeyleri var, formülasyon bunlar. İşte kekin içinde akışkan şey var ama nasıl oluyorsa o keki ısırdığınızda içinden çıkıyor. İçine niye nüfuz etmiyor? Çünkü mühendislik harikası, evet, öyle yapmışlar. Evet. Bunları uzun çok fazla tüketmiyorsanız bunlardan bir şey olmaz.
1: Yoksa işte efendim bunlar kansere neden
0: yok
1: olur gibi
0: efendim, bir... Yok efendim, işlenmiş gıda kesin kansere, onunla bir alakası yok.
1: Peki birkaç şey daha sormak isterim. Buyurun. Size tavuk özellikle. Yani onu da çok sık
0: işte
1: tüketiyoruz,
0: onu ne yapacağız? O bir kırmızı çizgi efendim.
1: Neden?
0: Çünkü endüstrinin üretim yöntemi maalesef olmadı. Yani biz onlarla konuştuk, doğrudan konuştuk. Dedim ki bakın bazı şeyleri bir şekilde ben de akla uydurabilirim fakat burada 40 günlük hayvan dediğiniz bebek aslında. Civciv formundan 2,5 kiloya 40 günde geliyorsa bunu bana açıklamanız gerekir dedim. Onlar da soylar seçildi işte bilmem ne. Soylar seçilmiş olsa bile hayvanı bekletirseniz bunu da, uzun bir süreçti bu. Hı hı. Denemesini de yaptılar. Bir üniversiteye yaptırdılar. Bu hayvanlar ölmeye başlıyor. Yani 70 günde falan bayağı bir telef olmaya başlıyor. Yani sağlıklı değiller. Ama bu şekilde hızlı büyümenin nasıl gerçekleştiğini biyolojik olarak Amerikalılar algılamamış. Bizim buluşumuz değil zaten. Biz onların sistemine entegre ediyoruz. Bu entegre sistem bütünüyle entegre. Yani sizin hayvanın boyutu bilmem nesi işte makineye girecek mi bunu tek tek yapmayacaksınız. Sonuçta bir kütle işlemi yapılıyor ve çok tüketiliyor. Onlar bile şu an aslında fiyat baskısı altında sıkıntılılar. O yüzden çok fazla şey yapmak istemem. Ama gerçek köy tavuğu bulursanız, gerçek tavuğu...
1: Bulamayız ki efendim. Organik... Gerçek köy tavuğunu nereden bulalım?
0: Bulursanız
1: bir de her gittiğimiz
0: yemek...
1: yerde düşünüyorum yani et var, tavuk var. Zaten çok az seçeneğimiz var yemeklerde ya. Hiç mi yemeyelim tavuk o halde? Siz yiyor musunuz mesela?
0: Hayır, hayır, hayır. Yani bu şeyin ötesi, bu biraz manevi retçilik. Yani bir bebek formunun benim açımdan tüketilmesi aynı şey mesela ahtapot için de geçerli bende. Hı. Yanlış algılanmasın yani. Hı hı. Ahtapot çok zeki hayvan. Hı. Aşırı zeki hayvanın yenmesi bana mantıklı gelmiyor. Önceleri ben çok severim üstelik yani. Hı hı hı. O acayip severdim. Bunun bir de bebek ahtapotlarını da çıkarttılar. Yani hayvan çıktıktan sonra hasat ediyorlar. Küçük ahtapotlar bir lokmalık falan. Onlardan da uzak duruyorum. Yani buradaki olay ama
1: diğerinde, köy tavuğu mesela bulabiliyor musunuz efendim? Köy tavuğunu pişirmesi,
0: aramıyorum efendim.
1: Pişirmesi bile çok zor. Yani bu zaten sahada kim mesela onun pişmesini bekleyecek?
0: Zaten mesele o. Onların elini sıkıntıya sokan bu. Onlar da daha iyisini yapabilirler biliyorum.
1: Bu hız çağında
0: fakat
1: çok...
0: süre uzadıkça akşam eve giderken bir tane kaptım, evde yemeği yaptım, tavuk pazar günlerine yiyeceği.

0: Sabahtan konur, akşama kadar pişer. Ondan sonra ondan çorba yapılır, pilav yapılır. Ama pazar günü yiyeceğidir, özel bir durumdur bu. Piyasada mı organik var, fakat fiyatları etin fiyatının hatta bir miktar üstünde.
1: Peki endüstriyel tavuk yersek ne olur vücudumuzda?
0: Evet, antibiyotik yükü çok fazla, onu söyleyebilirim. Yani bu bağ dokusunda gevşeme yaratıyor. Bağ dokusundaki gevşeme demek bütün vücudunuzu etkiler demek. Benim algıladığım bu. Çünkü sizin aslında hücreleriniz bir örüntü içinde yaşıyorlar. Yani bir karaciğer dediğiniz zaman karaciğerin hücresi var, bir de onu o şekle sokan bir dış doku var. Dış doku antibiyotiğe karşı hassas. Bu doku uzun süre kullanılırsa çözülüyor. Çözüldüğü zaman ilk gözlemlemem aslında bir arkadaşımızla dolaylı yoldan oldu. O zaman farkında değildim. Yani bir profesyonel sporcunun, voleybolcu, aşil tendonu koptu. Aşil tendonu dediğiniz şey vücudu havaya fırlatıyor. Ve bir voleybolcu da söz konusu olamaz çünkü ağırlıkla çalışıyoruz. Tabii. 40-50 santimlik kasalara 5'er kilo ağırlık alıp zıplanıyor. Karşı tarafla vücut teması yok. Bu tendon nasıl koptu diye düşündükten sonra sonrasında öğrendim. Tabii ucuz diye bütün menülerde bu var.
1: Evet, öyle. Hatta şöyle söyleyeyim, diyet menülerinde, spor menülerinde de artık
0: özellikle var. Var efendim. O nedenle genç kızlar özellikle işte bak işte yağsız mansız falan ama
1: efendim o yani, modaya da bu arada
0: gelip hızlı pişmenin bedeli antibiyotiktir. Antibiyotik olmadan olmaz.
1: Evet. Sakatatla ilgili efendim.
0: Sakatatla ilgili hiçbir sıkıntım yok.
1: Tüketelim mi? İyi midir yani sakatat?
0: Tüketiniz iyidir. Çünkü sakatat aslında hayvanın kıymetli tarafıdır. Hı-hı. Bakmayın biz de hani ay onu yenir mi, menir mi falan filan. Ciğer mesela bildiğiniz yani depodur.
1: Ben de çok severim ciğer. İşkembeyi evet. Ne dersiniz efendim?
0: İşkembe mükemmeldir efendim.
1: Evet. Peki. Tam çok özür dilerim, kusura bakmayın, süremizi böyle hızlı kullanmak istiyorum. Size soracak hakikaten çok sorumuz varmış.
0: Ben de daha hızlı konuşabilirim.
1: Ay, çok naziksiniz efendim, çok sağolunuz. Siz nasıl besleniyorsunuz? Sizin rutininizde neler var? Mesela kaç litre günde su içiyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz?
0: Onu bana soruyorlar. Şimdi ben örnek insan değilim ama ben suyu çok seviyorum. O yüzden ben buraya gelmeden bile söyleyeyim size. Yani kahveyi de sayarsanız muhtemelen 4 litre su içmişimdir.
1: Sabah sabah.
0: Evet,
1: iki saat,
0: sabah
1: üç
0: sabah.
1: Saatte
0: iki ben. Saatte, üç saatte. Yani iki tane 1,5 litrelik suyu bitirdiğimi biliyorum. Onu hesaplayabiliyorsunuz.
1: Çok değil mi efendim?
0: Yani valla ben seviyorum. Vücudum buna göre organize
1: vücudunuz
0: olmuş.
1: Vücudunuz fazlasını atmıyor mu ama? Öyle
0: atıyor,
1: der,
0: tabii
1: öyle
0: atıyor. Onun,
1: yani
0: onun sıkıntısı ayrı. Fazlası atılıyor sonuçta. Ama onun dışında böyle nedir? Ya hazır bir şey almamaya çalışıyorum.
1: Çok özür dilerim. Günde o halde şimdi bile 4 litre içmişseniz
0: 8-10
1: boyunca...
0: litre içerim.
1: 8-10 litre bir
0: içerim. Yani ben akşam 4,5 litrelik suyu alırım, o sabaha kadar bitmiş olur, ertesi gün tekrar alırım.
1: Bu okulda, sevdiğinizden ama yararlı olduğunu düşündüğünüz.
0: Hastanede içtiğim ayrı. Yok yok, sevdiğimden.
1: Tamam.
0: Ama şunu da kabul etmek lazım. Yani bu kadar suyu içtiğiniz zaman çok fazla toksin atarsınız. Onu da kabul etmek lazım. Böbreklerin durumu bilmiyorum. Gıda olarak ağırlıkta hiçbir şey, özel bir şey yapmıyorum. Yani bugün somon yapalım, yarın bilmem ne yapalım, işte bilmem ne yiyelim. Hiç alakası yok. Soğan, sarımsak ağırlıklı. Hı hı. Eğer mevsiminde değilse salça ağırlıklı bir bazanın içerisine mevsimde ne varsa onu koyup pişirirsiniz. Hiçbir şey yoksa makarnayı koyarsınız, mükemmel olur. Ama malzemeyi bol kullansınlar. Yani bir gıdım soğan değil bu dediğim, 1 kilo soğan ve 2 baş sarımsak kullanıyorsunuz. Bu size yeterli kaynağı sağlar. Geri kalanı inanın bana. Bir de peynir konusunda hani dandirik peynir almasınlar. Çocuklarına da insanlara söylediğim o. Tatları öğretiniz. Türkiye peynir cenneti. Değişik değişik peynirler ama çok küçük çocuklar keskin tatları sevmezler. Onlar daha çok böyle işte sürülmelik peynir sever. Onlar daha çok dil peyniri sever. Ama yaş ileriyle gittiği zaman tercihler değişir efendim. Çocukken yemediğimiz çok şeyi bugün mesela büyük bir lezzetle yeriz. Bamya mamya falan gibi mesela.
1: Doğru, çok haklısınız efendim. Bu arada suyla ilgili şunu da netleştirmek için, yanlış anlaşılmasın diye sormak isterim. İdeali ama bu değil.
0: Hayır, ideali
1: değil
0: bu değil efendim.
1: İdeali peki insanda nedir? Yani ben
0: bence günde 3 litrenin altında içmesinler. Ya 3 litre derken bunun içine çayı falan da koyabilirim. Yani 3 litre saf su içiniz anlamında değil. Çay, mayfa, sıvı almaları gerekiyor. Ayranda da su var çünkü. İçecekler, meyve suyu da. Ama sadece su olarak almaları gereken yine de 2 litre, 3 litrenin altına inmemesi iyi olur.
1: Şöyle bir bilgi de hatırlıyorum. Ne kadar çay, kahve tüketirseniz o kadar aslında su alın. Çünkü tam tersi çay, kahve...
0: Doğru söylüyorlar efendim. Doğru söylüyorlar. Doğru söylüyorlar.
1: Dolayısıyla
0: yani çay,
1: su
0: kahve tamamen
1: lazım.
0: Suyun yerini tutmaz. Evet. Doğrudan suyu içmek ben de... Odada, hastanede doğrudan damacana var. Yani cam şey içerisinde ısmarlıyorum. Bir damacana zaten 10 gün falan gider. Aralarda çayı...

0: yönünde. Sürekli su, sürekli su. Hı-hı. Ama dediğim gibi ben örnek teşkil etmiyorum, evet, ama suyu da lütfen vücutlarından esirgemesinler.
1: Efendim, birkaç son zamanlarda konuşulan meseleler var. Glutensiz beslenme. Şu an çok trend mesela. Herkes glutensiz mi beslensin? Niye glutensiz besleniyoruz?
0: Onu anlamış değilim efendim. Ama bıraktık ve çok rahatladık diyenler var. Psikolojik etkin bilmiyorum. Ama şişmiyoruz artık diyenler var, bilmiyorum. Glüten normalde bunun içinde bulunuyor. Bizde muhtemelen biraz mayalama sorunu var. Çünkü glüten mayalama sırasında ortadan kalkar, yıkar. Fakat mayalama uzun bir süredir. Yani ekmeği hazırladığınız zaman onun mayalanmasıyla birlikte glüten kalkarken daha kırılgan bir ekmek elde edersiniz. Fırından eskisi kadar maya kullanmıyorlar, onu biliyorum. Hazır karışım olarak geliyor, hamura çevriliyor ve pişiriliyor. Bir de bir şeyden ne kadar sakınırsanız, mesela laktozsuz süt muhabbeti.
1: Evet.
0: Aynı şey.
1: Hiç ya kimse işte artık laktoz inek sütü içmiyor. Ya süt içmeyelim ya, mi? Herkes badem yani sütü, yulaf sütü içiyor. Yani inek sütü zararlı.
0: Onlar fantazi efendim. Yok, inek sütü zararlı değil. İyi bir süt bulursanız için, ama piyasada satılan sütlerin şeyini bilmiyorum. En son bir tane ambalajı çok iyi bildiğiniz markanın sütünü aldım. Günlük süt kutu içinde satılıyor. Sırf yoğurdun ekşiliğini alsın diye nötralizan olarak kullanacağım. Valla ben size söyleyeyim, son tüketim tarihi Nisan'dı. Geçen hafta içtim. Hiçbir şey yoktu.
1: Öyle mi? Dolayısıyla sütü de iyi yerden almak lazım. Bu arada şöyle bir sorumuz vardı. Bizim sağlıklı olma saplantısı sağlıksızlık mı getiriyor?
0: Getirir efendim. Lütfen bunu saplantı haline çevirmesinler. Yani günde şu kadar bilmem ne yenecek, günde bu kadar bilmem ne yenecek. Ay işte şeyi kaçırdım mı? Ay
1: protein
0: işte
1: alacağım mesela. O da çok trend.
0: Protein alacağım saplantısı büyük bir saplantı efendim. Protein almak kavramı. Her şeyde protein bir miktar vardır. Sizin illa bunun için löpet yemesi falan da gerekmez. Yani gidersiniz bir az bir şeyi yemeğin içine koyup yaparsanız aynı proteini alırsınız. Pek çok şey zaten bitkisel olan soğan, sarım, onlar da zaten protein alırsın içerirler.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok verimli bir sohbeti tekrar bekleriz efendim. Çok sağ olun. Doçent Doktor Yavuz Dizdar bu dilimde bizimle birlikteydi. Saat başında devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
1: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Herkese günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz artık 10'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor efendim. Şimdi Ankara'ya bağlanarak başlayacağız bu dilime. Çünkü Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni aydınlatılan 5 ayrı faili meçhul cinayete ilişkin açıklama yaptı. Peki detaylarda neler var? Habertürk muhabiri Emre Aytekin bize anlatacak. Emre.
1: Evet Kübra Nur Uslu, 6 farklı cinayet aydınlatıldı. 2005 ve 2016 tarihleri arasında farklı şehirlerde gerçekleştirilen faili meçhul cinayetler aydınlatıldı ve bu kapsamda 6 dosya kapsamında da toplam 9 şüpheli tutuklandı. O şehirler hangileri, dosyalar ne, biraz ondan bahsedelim hemen. Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde hayatını kaybeden çocuk Esra Aşık'ın dosyası yeniden açıldı. Daha önce bu dosyada kovuşturmaya yer yok kararı verilmişti. Dosya yeniden açıldı ve dosya kapsamında şüpheli bir kişi tutuklandı. Denizli'de 20 yıl önce iş yerinde 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen'in dosyasında da tanıkların yeniden alınan ve birbiriyle örtüşen beyanları ile HT kayıtları birleştirildi ve bu kapsamda da tanıkların cinayeti işledikleri değerlendirilen iki şüpheli tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyur'un öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda alınan itiraflar üzerine yer gösterme ve kazı işlemleri yapıldı. Bulunan insan kemiklerinin Selbi Uyar'a ait olduğu tespit edildi ve adli işlemler yapıldı. İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım'ın dosyasında da olay yerinde bulunan biyolojik bulguların yıllar sonra yapılan karşılaştırmalar neticesinde bir şüpheli ile DNA'sının eşlendiği belirlendi ve HTS kayıtlarıyla desteklenen tespitin ardından da bir şüpheli tutuklandı. Yine İstanbul Fatih'te 10 yıl önce öldürülen Yusuf Sayaner'in dosyasında ise şüpheli yeniden yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve suçunu ikrar etti ve kasten öldürme suçundan tutuklandı. Son olarak ise Samsun'da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu'nun dosyasında olaydan sonra yapılan ve soruşturmayı yanlış yönlendirmeyi amaçladığı değerlendiren ihbarın kaynağı yıllar sonra tespit edildi ve yeni tanık beyanları ve deliller sonucunda da 4 şüpheli yakın olarak tutuklandı. Konuya ilişkin Adalet Bakanı paylaştı ayrıntıları ve şu ifadeleri kullandı. Acıları yıllardır dinmeyen mağdur ailelerimizin yanında olmaya, cevap bekleyen sorularını adaletin imkanlarıyla karşılıksız bırakmamaya devam edeceğiz.

0: hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecek ve hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacaktır ifadelerini kullandı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bir kez daha belirtelim, farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul dosya cinayet daha aydınlatıldı ve bu kapsamda 6 dosyada toplam 9 şüpheli tutuklandı.
1: Efendim Emre Aytekin Ankara'dan aktardı Bakan Akın Gürley'in açıklamalarını. 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Devam edelim Ahbap Derneği soruşturmasıyla, çünkü yeni gözaltı var. Avukat Ece Güner'in kardeşi de gözaltına alındı. Diğer yandan soruşturma sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, dernek çalışanları ve mali denetçilere de uzandı. Üçüncü dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Derneğin kurucularından Alper Çelik de tutuklandı.
2: İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 2025-284-884 sayılı soruşturma yararı kapsamında soruşturma savcısı tarafından gecikmesine sakınca bulunan kapsamında.
3: Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan isim bu kez sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur oldu. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Haluk Levent ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 18 kişinin tutuklanmasının ardından 3. dalga operasyon yapıldı. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, dernek çalışanları, kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheli ve mali denetçilerin de aralarında olduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur'un gerçek faydalanıcısı olduğu Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz geldiği, özel bir bankanın Masak'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi.
4: Alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
3: 9 şüphelinin işlemleri devam ederken önemli bir başka gelişme daha yaşandı. İlk dalga operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan ancak firari olan Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik noterde işlem yaparken yakalandı. Çelik adliyedeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alper Çelik en çok para trafiğine sahip kişi. Masak'ın hazırladığı rapora göre Alper Çelik'in hesabında 2020 yılından itibaren hayatın olağan akışına aykırı şekilde artış tespit edildi. 379 işlemde 19 milyon 556 bin lira para yatırılmıştı. İşlem açıklamalarında Ahbap faaliyetleri için borç, Ahbap borç, Haluk için borç gibi ifadeler kullanılmıştı.
5: Konserlerde sayısız yardım konserlerine Birleşmiş Milletler'e kadar gitti.
1: Ahbap'ta yanıldık, özür dileriz diyor bazı ünlüler. Gelin bakalım kim dermiş onlar. Akşam gazetesi derleyip toparlamış. 2023 depreminde Kızılay ve Afat yerine Ahbap'a yardım çağrıları yapan bazı oyuncu ve şarkıcılar özür diledi. Mesela Melek Mosso, devletimize ve adalete güveniyorum dedi. Gülben Ergen, hayal kırıklığı yaşıyorum ifadelerini kullandı. Gökhan Özoğuz, ah Ahbap, vah Ahbap, hep böyle mi olacak bu işler dedi. Devlet varmış başlığını kullanıyor yine gazete. Devlet yoktu ama Ahbap var paylaşımını yapan Pelin Batu. Dezenformasyon hepimizi etkiliyor. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere halkımızdan özür diliyorum dedi. Bir daha böyle hadsizlik yapmayacağım ifadesine de yer veriyor gazete. Oyuncu Eda Ece deprem bölgesinde AK Parti'ye yüksek oy çıkmasını yaptıklarımızı başkasından bildiler diye yorumladığı için o da yine özür diledi. Ahbap'ta yanıldık, özür dileriz başlığıyla veriyor akşam gazetesi de. Şimdi devam edelim efendim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Özel cephesindeki yeni parti hazırlıklarını değerlendiren Kuşoğlu, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının çok büyük bir kısmının özelin kuracağı partiye gitmeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun güvenli liman ve Osmanlı coğrafyası mesajlarına da açıklık getirdi.
6: Kurultay delegelerini satın almış. Yani partiyi satın almaya kalkmış birileri. Baştan fark edemedik. Bu da parti için yüz karası bir durum. Bu Atatürk'ün partisinde böyle bir şeyin olmaması lazım.
3: Mutlak butlan kararının gerekçesine bu sözlerle dikkat çekti. Özel cephesinin yeni parti çalışmalarını değerlendirdi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmalarının sebebini sosyolojiye dayanmıyor, ideolojiye dayanmıyor, bir fikri ayrılığa dayanmıyor ama herhalde duygusal bir kopuş bu. Kafa karışıklığı milletvekillerinin, belediye başkanlarımızın çok büyük bölümü kopmayacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık bir parti, bir marka. Burayı kimse terk etmez kolay kolay.
7: Milletvekillerinin, yani bir maceraya girmek olur. Büyük bölümü kopmayacak dediniz ama...

0: Şey altını çizelim.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Bir arınma süreci yaşayacağız dedi. Kılıçdaroğlu'nun güvenli liman sözlerine de açıklık getirdi.
2: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden öncelerinin bazı çalışmalar yaptığı, Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklemedikleri ortaya çıktı. Bölünme hemen seçimlerden sonra başladı. Hançer şeyi metaforu o zaman öyle çıktı, hatırlarsanız. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu partinin birileri tarafından ele geçirilmesi hamlelerinin olmasını görerek güvenli limana kadar partiyi götüreceğim, ondan sonra Eminerlere bırakacağım, teslim edeceğim. Kendisi.
1: Kılıçdaroğlu'nun dış politikadaki Osmanlı coğrafyası vurgusuna dair de mesajlar verdi.
0: İktidarla kesişme alanı arayışım bu.
2: Atatürk'ün hani yurtta sulh cihanda sulh dedi ama gerektiği zamanda nasıl Hatay'ı topraklarımıza katmasını bildi. Biz Suriye'ye hiçbir şekilde karışmayalım, askerimizde olmasın ya da Irak'ta olmasın diyebilir miyiz? Osmanlı coğrafyasına müdahale etmemiz lazım. Okyanusun ötesinden gelecek birileri, Rusya gelecek, Amerika gelecek, Fransa, İngiltere'nin müdahaleleri söz konusu. Biz bu topraklara müdahale etmeyecek, seyirci mi kalacağız?
3: Efendim CHP'de ilişki durumu karışık. Bu başlıkla duyuruyor Takvim Gazetesi son yaşanan olayları. Çünkü dün işte tam da bu fotoğraf çok konuşulmuştu. Malum dün merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesi CHP'deki çok başlığı gözler önüne serdi. Çünkü hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel törene çelenk gönderdi. Şimdi buraya kadar normal efendim, çelenkler geldi. İşte birinde Özgür Özel yazıyor, diğerinde Kemal Kılıçdaroğlu ve her ikisinin altında da CHP Genel Başkanı ifadesi var. Gazetede bir başkan, iki genel başkan ifadelerini kullanmış. Çünkü ortada da yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir çelengi yer alıyor. Her iki çelengde de CHP Genel Başkanı ifadesi yer aldı. İşte Mansur Yavaş'ın çelengi de ortada. Bu arada ikili gördüğünüz gibi tokalaştılar yine cenazede. Yüzüne bakmadı diyor Takvim Gazetesi. Cenaze töreninde karşılaşan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel zoraki olarak tokalaştı. İkisinin de birbirinin yüzüne bakmadığını aktarıyor Takvim Gazetesi. Şimdi efendim gelin bir de savaş gündemine bakalım. Evet, hala savaş sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı saldırılarına 7. günde de devam ediyor. İran'ın 7 noktasında patlama sesleri duyuldu. İran'sa misilleme saldırılarıyla bölgedeki Amerikan üslerini hedef alıyor. ABD ordusu İran'a 7. gecede yeni saldırı dalgası başlattığını açıkladı. İran medyasının aktardığına göre Keşm Adası'yla Benzer Abbas, Yezd, Darab, Lar, Ahvaz, Sirik ve Buşehr bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. İran'sa Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Süleymaniye kentlerine saldırı düzenledi. Tahran yönetimine muhalif grupların kamplarıyla Amerikan askeri üssü ve başkonsolosluğu vuruldu. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda bir Amerikan gemisini hedef aldı. Bahreyn'deki ABD İHA deposuna balistik füzeler ve İHA'larla saldırdı. Devrim muhafızları ayrıca Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki mayınlı rotadan geçen iki petrol tankerinin patladığını açıkladı. İran dini liderinin danışmanı Rızai, ABD saldırıları birkaç gün daha devam ederse tam kapsamlı saldırı aşamasına geçeceğiz dedi. ABD İran'a ard arda 6 gece saldırılar düzenlemişti. İran sınırında operasyon düzenleyen Suriye, Hizbullah'a ait silah sevkiyatını engellediğini açıkladı. Suriye'nin sınırdaki operasyonu, Amerikan Başkanı Trump'ın Suriye'yi Hizbullah'ı silahsızlandırmaya yardımcı olmaya çağırdığı bir dönemde gerçekleşti. Onu da hatırlatalım efendim.
4: Şam yönetimi, Hizbullah'a ait silah sevkiyatı engellendi dedi. Hizbullah'tan Suriye'de herhangi bir faaliyet yürütülmediği açıklaması geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin Irak sınırından Hizbullah'a gönderildiği belirtilen gelişmiş silah ve füze sevkiyatı girişiminin engellendiği belirtildi. Silah ve füzelerin Lübnan'da Hizbullah'a sevk edilmesinin amaçlandığı anlaşıldı denildi. Hizbullah ise iddiaları reddederek Suriye'de faaliyet yürütmediğini savundu. Hizbullah Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada tamamen uydurma ve hiçbir gerçekçiliği bulunmayan bu iddia ve suçlamalar Hizbullah'a zarar vermeyi amaçlamakta ve bölgedeki Siyonist Amerikan projeye hizmet etmektedir ifadeleri kullanıldı. Bıraksın.

0: Sınırında düzenlenen operasyon, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'yi Lübnan'daki Hizbullah silahsızlandırmaya yardımcı olmak için müdahaleye çağırdığı bir dönemde gerçekleşti. Trump, Salı günü Fox News'a verdiği bir röportajda, Cumhurbaşkanı Sharon'ın Hizbullah'la mücadelede yardımcı olabileceğini ima etmişti.
1: Southern Syria and from parts of Lebanon, yeah, it would be good to get out, I think. He would go in and take care of Hezbollah.
0: Trump, G7 zirvesinde de Lübnan konusuna değinmiş, Hizbullah'la Suriye ilgilensin demişti. Trump'ın o sözlerine Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a açıklık getirmiş, Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz ifadesini kullanmıştı.
2: Türkiye savunma mimarisinin bir yeni bileşeni daha testleri başarıyla tamamladı. Makine ve kimya endüstrisinin geliştirdiği yakın savunma sistemi Tolga 7 farklı senaryoda hedefleri tam isabetle vurdu.
0: Akıllı komuta kontrol altyapısı, hava tehditlerine karşı güçlü çözüm kabiliyeti. Son testleri yapılan Tolga yakın hava savunma sistemi tüm hava tehditlerini %100 başarıyla etkisiz hale getirdi. Yakın hava savunma sistemi Tolga, makine ve kimya endüstrisi tarafından yerli imkanlarla geliştirildi. 7 farklı senaryoyla sınandı. Atış testlerini yaklaşık 150 kişilik heyet takip etti. Tolga, o testlerde tüm hava tehditlerini %100 başarıyla vurdu. Sistem, sabit kanatlı kamikaze İHA'lar, dronlar, seyir füzeleri ve diğer asimetrik hava tehditlerine karşı geliştirdiği entegre yapısıyla öne çıkıyor. Modüler mimarisi sayesinde farklı tehdit seviyelerine karşı katmanlı koruma sağlıyor. MKE Tolga'nın 12,7 mm ve 20 mm araç üstü ve sabit kuleli silah sistemleri, farklı kalibrelerde geliştirilen anti-drone mühimmatı bulunuyor. Gökbörü, ISR radarı, akustik tespit sistemi, elektro-optik sensörleri, elektronik karıştırma sistemi ve gelişmiş komuta kontrol altyapısıyla hava tehditlerine karşı komple bir sistem çözümü sunuyor.
2: Efendim, dünden beri gündemin en çok dikkat çeken başlıklarından biri işte tam da bu. Futbola bahis operasyonu. Türk Gün Gazetesi bu meseleyi nasıl görmüş, gelin bir bakalım. Son 6 yıllık bahis kayıtları incelendi. Masak analizleri değerlendirildi. Dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Aralarında Beşiktaş'tan 3, Galatasaray'dan da 1 kişinin bulunduğu 19 kulüp yöneticisi için gözaltı kararı verildi. 17'si yakalandı. Aralarından biri tam 1488 kupon oynamış efendim. 6 yıllık kayıtlar incelendi. Düşünün ki siz bir takımın kulüp yöneticisisiniz ve karşı takımın lehine, rakip takıma oynamışsınız, bahis oynamışsınız. Hakikaten oldukça dikkat çekici veriler var. Şimdi devam edelim, bir zam haberi. Benzin ve motorin fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının yeniden başlamasının ardından uluslararası ürün fiyatlarında artış sürüyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 80 kuruş, özür dilerim, 1 lira 20 kuruş zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına ise 3 lira 18 kuruş zam yapıldı. Son zamların ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 65 lira 59 kuruş olurken motorinin litre fiyatı da 73 lira 11 kuruşa yükseldi. Bu arada efendim petrol fiyatları da yükseldi. İşte bu son çatışmaların ardından hatırlarsınız 70 dolarlara kadar düştüğünü artık söylemiştik. Savaş öncesi döneme geri döndük demiştik. Fakat en son dün mesela 85 dolarları da aşmıştı petrol. Şimdi devam edelim. İstanbul Esenyurt'ta çıkan bir kavgadan bahsedeceğiz. Az kalsın faciaya dönecekti. Kavgaya karışanlardan biri kılıç çekince kılıç ortalık karıştı.
0: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Eline kaldırım taşı alan da vardı, kılıçla saldıran da. Ortalık karıştı, savaş alanına döndü. Kavga İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre bir grup apartmanın önünde şişe kırınca daire sakinleri uyardı. O sırada gruptan biri daireye taş attı. Tartışma sokağa taşınca kavga büyüdü. Taraflar birbirine sopalarla saldırdı. O sırada bir kişi kaldırım taşını eline alıp karşısındakine fırlattı. Bir kişi de birdenbire kavgaya

0: Kılıçla girdi. Kılıcı kaldırıp vurdu. Aldığı darbeyle yere yığılan karşı taraf kalkıp tekrar saldırmaya çalıştı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı.
1: Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar bu kez Eskişehir'de ortaya çıktı. İşte efendim fotoğrafı geldi. 80 yaşındaki bu adamı kandıran dolandırıcı elini öptükten sonra tam da bu buzdolabına saklanan, aslında önlemini de almış belli ki bu amcamız, 351 bin lira değerindeki altınları alıp kaçtı.
2: Elimi öptü, görüştü benden. Ondan sonra bir şey demedim.
0: Yaşlı adamı önce 14 saat boyunca telefonda tuttu. Sonra 80 yaşındaki adamın zor günler için biriktirdiği altınları alıp gitti.
2: İşim yanıyor, yatamıyorum, uyuyamıyorum.
0: Eskişehir'de yaşayan Hasan Karataş dolandırıcıların kurbanı oldu. Her şeye gelen bir telefonla başladı.
2: Ben dedi, odun pazarı karakolu amiriyim dedi. Senin dedi altınlarını değiştirmişler dedi.
0: Bir ay önce eşini kaybeden yaşlı adamın bankada 8 cumhuriyetli 2 çeyrek altını vardı. Telefondaki kişi zor günler için biriktirilen o altınların sahteleriyle değiştirildiğini söyledi.
2: Telefonu açık dursun. Hiç kapatma. Kimseye de söyleme. Biz dinlediler.
0: Yaşlı adam söylenenleri tek tek yaptı. Altınları bankadan aldıktan sonra buzdolabına sakladı. Telefondaki kişi bir süre sonra eve geldi. Hasan Karataş altınların yerini gösterdi.
2: Masamda serdik altınları. O da geldi içeri. Fotoğraflarını çekti. Torbaya koydu. Bağladık. Aldığına gitti.
0: Hasan Karataş o ana kadar dolandırıldığını anlamadı.
2: Elimi öptü, görüştü benden. Ondan sonra bir şey demedi.
0: Dolandırıcı 351 bin lira değerindeki altınları alıp gitti. Durumu anlayan yaşlı adam dolandırıcıdan şikayetçi oldu. Polis 80 yaşındaki Hasan Karataş'ın altınlarını alan dolandırıcıların peşinde.
1: Estetikte artık sadece ameliyatta yaşanan komplikasyon ya da hatalar değil, verilen sözler de yargılanıyor. Yani efendim düşünün, anlaştık yahu, ameliyattan çıktıktan sonra ben başka bir şekilde olmalıydım. Fakat bu şekli beğenmedim dese mesela biri, hangi vaat doktoru acaba tazminatla karşı karşıya bırakıyor? Komplikasyon yaşanmasa bile dava açılabilir mi? Arzu Kaya ve Özcan Öztürk, Yargıtay'ın dikkat çeken kararlarını uzmanlarıyla inceledi.

0: Daha ince bir burun, daha dolgun dudaklar. Bazıları için değişen yalnızca görünüşü değil, hayatlarının yönü de oluyor. Ancak estetik operasyonda vaat gerçekleşmeyince konu ameliyathaneden mahkemeye taşınıyor.
1: Tıbben sonuç garantisi vermek mümkün değil.
2: Yargıtay'ın estetik müdahalelere yaklaşımında aslında belirleyici olan nokta işlemin kendisi değil, verilen vaat.
3: Tam da bu noktada Yargıtay kararları dikkat çekiyor. Yüksek Mahkeme estetik müdahaleyi eser sözleşmesinden sayıyor. Yani ameliyatın başarılı geçip geçmemesinden ziyade hastaya vaat edilen sonuç gerçekleşti mi ona bakıyor.
2: Hasta-hekim ilişkisi tedavi amaçlı olduğunda gerekli özeni gösteriyorsa hukuki sorumluluğu burada bitiyor aslında. Ancak estetik müdahalelerde durum farklı.
0: O farklı örneklerden biri meme estetiği davası. Davacı kadın istediği görünüme kavuşmak için ameliyat oldu. Ancak sonuç beklediği gibi değildi. Yargıtay eser sözleşmesinde sonuç taahhüdü var diyerek doktoru kusurlu buldu.
1: Konuda Türkiye'deki Yargıtay kararlarının da birçoğu böyle. Kesinlikle tıbbi uygulamalarda sonuç garantisi verilmez. Bu imkansız zaten. Yani sonuçta yara iyileşmesinden bahsediyoruz. Hekimlerin dışında da çok farklı faktörlere bağlı. Mesela sigara içip içmemek, yaşınız.
2: Tazminat davası açabilir mi? Bir komplikasyon gelişmediyse bile saç ekimi yaptırdınız ve istediğiniz sıklıkta olmadı. Burnunuzu yaptırdınız ve çökme meydana geldi. Meme operasyonu geçirdiniz ve istediğiniz şekilde olmadı.
0: Peki bu durumda hangi vaatler doktoru davalı yapıyor?
2: Sosyal medya reklamları, aynı zamanda öncesi sonrası paylaşımı, %100 sonuç vaadi gibi kelimeler kullanılıyorsa.
3: Yani mahkemeler artık sadece ameliyatları incelemiyor. Hastaya vaat edilenleri, neden sonuç ilişkilerini WhatsApp yazışmalarında delil olarak kabul ediyor.
1: Eğer bilgilendirme yetersizse biz de Yargıtay'ın birçok üyesi gibi eser sözleşmesine girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani siz hiçbir riskten bahsetmeden hastaya siz sonuç garantisi vermişseniz kabul edilemeyecek beklentileri sokuyorlar.

0: O zaman da hastaların böyle davalar açmaları haklarıdır.
1: Uzmanlara göre hastanın yapılacak işlemle ilgili yeterince bilgilendirilmesi halinde ise hekimlere kusur verilmemeli.
0: Şu enfeksiyon olabilir, şu şekilde is kalabilir diye hasta bilgilendiriliyorsa buradan eser sözleşmesi çıkmaz diyoruz biz.
1: Yargıtay'ın son kararlarıyla birlikte estetik hukukunda artık yeni soru gündemde. Ameliyat doğru yapıldı mı değil, hastaya verilen vaat yerine getirildi mi?
2: Nevşehir Devlet Hastanesi'nde bir hemşire bundan 3 yıl önce yanlış kan verdiği hastanın ölümüne neden olmuştu. Hakim karşısına çıkan hemşire için verilen karar üst mahkemeye taşındı. Yeniden yargılamada hemşireye meslekten men cezası çıktı.
3: Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti. Yeniden yargılanan hemşire için verilen ceza değişti. 75 yaşındaki Emine İkinci, 3 yıl önce Nevşehir Devlet Hastanesi'nde kırık bacağından ameliyat oldu. Daha sonra ortopedi servisine alınan yaşlı kadına, hemşire M.Y. tarafından başka bir hasta için getirilen kan verildi. Kan nakli sırasında fenalaşan kadının kalbi durdu. Ölümü üzerine ailesi hemşireden şikayetçi oldu. Yargılanan hemşire için taksirle ölüme neden olma suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Daha sonra hapis cezası 45.500 lira adli para cezasına çevrildi. Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu. Yeniden yargılama sonunda mahkeme sanık hemşire hakkında 6 ay süreyle hemşirelik mesleğinden men cezası verdi. Ayrıca adli para cezası uygulanmasına da hükmetti.
2: Rum iftirasına tarihi yanıt efendim. Sabah gazetesinden bir haber paylaşacağız. MSB, Türkiye'ye iğrenç iftiralar atan Yunan ve Ruman terör örgütü EOKA'nın katliamını anlatan videoyla haddini bildirdi. NATO zirvesi ve 15 Temmuz zesanıyla kimyalara bozulan Yunan ve Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Türkiye'ye iftira kampanyası başlattı. Milli Savunma Bakanlığı da şerikilisi ve onlara alet olan Avrupa Birliği kurumlarına EOKA'nın katliamlarını tek tek anlatan videoyla tokat gibi yanıt verdi. Efendim Ankara'dan aslında pek çok noktadan da bu konuyla ilgili sert tepkiler yükseldi. Şimdi Amerikan Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Gerilimin merkezinde ise Türkiye ve F-35 savaş uçakları var. Axios Haber sitesinin iddiasına göre Netanyahu'nun açıklamalarını izleyen Trump çok sinirlendi. Beyaz Saray'dan randevu alamayan Netanyahu'nun ABD ziyaretini iptal etmek zorunda kaldığı da iddia edildi.
4: I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority and also by I think by America's posture in the Middle East.
3: Bu görüntüleri izleyen Trump Netanyahu'ya çok kızdı. Netanyahu'nun bu konuda söz söylemeye hakkı yok dedi. İddia Axios haber sitesinden. İddiaya göre ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki ilişkiler Türkiye'ye F-35 satışı tartışması nedeniyle gerildi. Tansiyon Trump'ın NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü değerlendirdiği açıklamasıyla yükseldi. Bu adıma karşı çıkan Netanyahu, Amerikan Fox News kanalına çıkıp Trump'ın kararını sert bir dille eleştirdi. Axios'a göre Trump bu sözleri adeta köpürdü. ABD Başkanı'nın Netanyahu'nun bu konuda görüş bildirmeye, söz söylemeye kesinlikle hakkı yok dediği öne sürüldü. Amerikan basınına göre Trump'ın daha önce görüşme sözü verdiği Netanyahu, tam 2 haftadır Beyaz Saray'dan randevu bekliyor. Ancak hiçbir somut geri dönüş alamıyor. Kapılar yüzüne kapanan İsrail Başbakanı sonunda ABD ziyaretini tamamen iptal etmek zorunda kaldı. Resmi gerekçe olarak Senatör Lindsey Graham'in cenaze töreninin ertelenmesi gösterilse de perde arkasında Trump'ın dinmeyen öfkesinin olduğu belirtiliyor.
2: Efendim izledik, Netanyahu ile Trump'ın arasında soğuk rüzgarlar esiyor deniliyor. Şimdi Amerikan Başkan Yardımcısı Vincent de bu hafta öyle açıklamalar geldi ki hem İsrail ile ilgili hem de Epstein itirafı çok konuşuldu. Vance İsrail ilişkilere dair de ezber bozan açıklamalar yaptı. Tarihi kırılma diyebileceğimiz bir gelişme de bu arada ABD Temsilciler Meclisi'nde yaşandı. İsrail'e olan desteğin ciddi oranda azaldığını gördük oradaki oylamada. Hepsini konuşacağız. Dinler tarihçisi ve siyaset felsefecisi Lütfü Özşahin bu dilimde.

0: Bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam
1: yanımıza.
0: Hoş bulduk,
1: sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Hocam neler oluyor? Yani Amerikan Başkan Yardımcısı Vance daha önce de aslında benzer açıklamalar yapmıştı ama İsrail meselesine geçmeden önce şu Epstein'i sormak isterim. Açık açık diyor ki bu Epstein'in arkasında istihbarat örgütleri ve aslında o derin İsrail var. Nereden çıktı bu mesele?
1: Yani tabii derin İsrail gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde her zaman var. Yani yeni bir şey değil. Aslında Yahudi lobisinin, İsrail lobisinin İsrail Amerika'daki etkisini ta 17. yüzyıldan itibaren başlatabilirsiniz. Fakat artık bu son dönemlerde İsrail lobisi tabiri caizse siyasetçilerin zaaflarını veyahut da Amerikan siyasetine yön veren insanların, makam ve otoritelerin özel hayatlarına girmek suretiyle bunu bir şantaj unsuru olarak kullanabiliyor. Tabii bu G.D. Vance bunu açık bir şekilde itiraf etti.
0: Epstein'i de mi yani böyle kullandı?
1: Tabii Epstein de öyle. Yani Epstein kendisi de biliyorsunuz Yahudi. Mossad'ın eski Dışişleri Bakanı vardı biliyorsunuz. İsrail'in kadın Dışişleri Bakanı vardı. Kendisi uzman itiraf etmişti yani. Mossad'ın el atmadığı hiçbir konu yoktur. Siyasetçilerin işte bu zaaflarına kadar her şeyi. Ya bu dosya gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin iç yüzünü patlatan, ahlaki değerlerini çürüten bir dosya. Ama işte bu dosyayı İsrail, ABD'deki siyasetçileri İsrail lehine politika yapmak için aslında tabii bir baskı unsuru olarak kullanıyor. Fakat bu şöyle bir basitlik yapmamak lazım. Yani aslında bu Epstein dosyası olmasa Amerikan yönetimi İsrail'i desteklemeyecek mi? Yani bazıları böyle çok abuk sabuk yorum yapıyor. Hayır, destekleyecek tabii yani. Çünkü bunu ben her zaman söylüyorum. Batı'nın yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki gerçek müttefiki İsrail'dir. Yani şöyle bir yorum da yanlış. Sanki İsrail Amerika'yı tamamen yönetiyormuş şeklindeki bir analiz kesinlikle yanlış. Öyle bir şey yok yani. Zaten eğer ABD yoksa, eğer Batı yoksa, işte hatta müttefik dediğimiz adamlar biliyorsunuz İsrail söz konusu olduğu zaman hepsi İsrail'in safındalar. Batı ve ABD yoksa Orta Doğu'da İsrail'in yaşaması mümkün değildir. Ama elbette ki tabii Amerikan büyüğü İsrail'in, bak her en önemli, her beş akademisyenden, önemli beş akademisyenden birisi Amerika'da Yahudidir. Mesela basının %25'ini kontrol ederler. Hollywood'da büyük bir etkinlikleri vardır ve aynı zamanda 8 milyona yakın nüfusu olmalarına rağmen Amerika'da en az 50 tane senatörü seçtirebilirler. Elbette ki yani böyle bir gücü var İsrail'in. Fakat bu analiz, politik analiz yanlış. Sanki ABD'yi ve Batı'yı İsrail yönetiyor. Hayır efendim, böyle bir şey yok yani. Evet tamam, yani CFR'de, Bnai Brit'ten tutun. Efendim ADL'ye kadar Yahudi akademisyenler filan vardır. Fakat bu analiz yanlış oluyor. Batı için İslam ülkeleri güvenilmezdir. Yani rejimin ne olursa olsun güvenilmezdir. Çünkü İslam, açık konuşayım buradan, İslam Batı'nın ötekisidir. Hatta Albert Havrani şöyle söyler. Hazreti Muhammed Medine'de devlet kurduğu zaman, şehir devleti kurduğunda artık Batı'ya bir meydan okuma başlamıştır. İslam'ın çağrısı evrensel olduğu için Hristiyanlığa hem teolojik meydan okur. İslam olurlar işte artık Endülüs'e dayandığında, Viyana'ya dayandığında, neyse yani tarihi konuşabiliriz. Batı'ya teopolitik, hem teopolitik olarak hem politik olarak, askeri olarak Batı'ya meydan okumayı temsil eder İslam dünyası, İslam medeniyeti. Ama İsrail ise öyle değildir. Onlar tabii her ne kadar Yahudi katliamlarını onlar yapsa da onlar şöyle düşünür, Batı ve Amerika şöyle düşünür. Yani Jimmy Carter da söylüyor, biz aynı Allah'a inanıyoruz yani. Onun için İsrail'i korumak bizim için siyasi değil, aynı zamanda ahlaki bir ödevdir. Çünkü onlar, Batılı Hristiyanların hepsi de Tora'ya, Old Testament'ın dediğimizde, Ahdi Atik'e iman ederler yani. O kendi aralarında Yahudiler teosittir falan, katildir falan, tanrı katildir, ayrı bir konu. Ama şöyle söyleyeyim, o Epstein davasından soruyorsun. G.D. Vance'in itiraflar.
0: Neden önemli. Şimdi J.D. Vance böyle bir şey söyledi? Çünkü... Yani açıkça diyor ki bu işin arkasında İsrail istihbaratı var.

0: biz bu işi iyi yönetemedik diyor. Devam ediyor bu arada. İşte tam da biraz önce dediniz ya, aslında birbirlerinden kopamazlar. Destekler Amerika Birleşik Devletleri, evet, İsrail'i, ama sanki bir kopuş yaşanıyor. Biz ilk defa böyle şeyler
1: duyduk. Niye söylüyor musun?
0: Şunu da söyledi. İran'la ilgili biz anlaşmaya varmaya çalışıyoruz. Şunu biliyorum ki İsrail'in içinde bunu hiç istemeyenler var dedi.
1: Harika, harika.
0: Sonra devamında şöyle diyor mesela. Canları cehenneme ifadesini kullandı. Yani doğrudan İsrail'e yönelik değil ama İran'la anlaşmamıza engel.

0: Tabii ki yani böyle İsrail tehlikede olduğu zaman demokratları da hepsi İsrail'in safındadırlar. Bu değişmez. Fakat G.D. Vance'ler gibi şöyle düşünüyor. Daha önceden de oldu haklı olarak. Mesela John Mearsheimer gibi adam, Alexander Wirt gibi Harvard Üniversitesi'nden adamlar dediler ki tamam İsrail bizim müttefikimizdir ama İsrail'i bu kadar pervasız bir şekilde desteklemek, İsrail'in tüm cinayetleri karşısında susmak, İsrail yüzünden savaşlara girmek, tamamen savaşlara girmek bu Amerika'nın çıkarlarına da aykırı. Yani Amerika'nın da imajı bozuluyor dünyada. Yani bunun bir sınırı olmalı. Yani G.D. Vance gibi adamlar İsrail'i desteklemeyelim falan demiyor. Yanlış analiz yapıyorlar. Diyorum ya Amerika için, Batı için İsrail'i İslam dünyasına kadar, sonsuza kadar, kıyamete kadar desteklemek bir ödevdir. Tanrısal bir ödevdir. Hepsi öyle düşünür. Ama diyorlar ki bunun bir sınırı olmalı. Yani G.D. Vance gibi adamlar, Alexander Wendt gibi adamlar, John Mearsheimer gibi adamlar söylediğiniz gibi şunu söylemeye çalışıyorlar. Bunun bir sınırı olmalı. Bu kadar Amerika'nın imajını dünyada bozacak şekilde olmamalı. Böyle devam ederseniz Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam ülkelerindeki tamamen imajı, bütün anti-Amerikancılık, anti-Amerikan emperyalizmine karşı hareketleri tetikleyen bir şey olacak. Yani Amerika'nın böyle insan hakları, demokrasi, temel insan hakları falan diye böyle bir göstermelik söylemleri falan vardır ya, hukukun üstünlüğü falan. İşte diyorlar bu Amerikan rüyasının sonu gelmiş durumda. Bu uzak vadede Amerika'nın çıkarlarına aykırıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'daki çıkarlarına aykırıdır. Dolayısıyla diyorlar yani İsrail'e desteğin bir sınır olmaması lazım. Yani İsrail bu kadar çok şımarık davranmaması gerekir. Çünkü bu Amerika'nın imajını bozuyor. Evet. Çünkü bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına aykırı.
1: Ya da siyaseten de etkiliyor. Şimdi Kasım'da mesela seçimler var. Artık eskisi gibi İsrail lobilerinden destek alıyoruz diyemiyor mesela adaylar. Tabii. Hocam müsaade ederseniz bilmeyen seyircilerimiz için J.D. Vance neler dedi. Hemen hızlıca onları da aktarayım. Seyircilerimize. Efendim şöyle diyor Amerikan Başkan Yardımcısı. İsrail Başbakanı Netanyahu şu anda ABD'de pek popüler biri değil. İsrail'de İran'la savaşın devam etmesi için ABD'yi manipüle etmeye çalışanlar var. Müzakereleri sabote etmek için bana saldıranlar. Onlara cevabım şu: cehenneme kadar yolunuz var ifadesini kullanıyor. Çok net ve sert bir ifade. Hatta efendim bir başka ifadesi daha var. Ona da isterseniz bir bakalım. Çünkü orada da antisemit vurgusu var yine Amerikan Başkan Yardımcısının. Onun üzerine de peşi sıra konuşuruz. Şöyle ki orada da özellikle efendim şöyle diyor: İsrail ABD'de kamuoyu desteğini kaybediyor. Bizim için onlar da diğer ülkeler gibi bir müttefik. Ortak çıkarımız varsa çalışalım. Yoksa dürüst olalım, bunu dediğim için bana antisemit diye saldırıyorlar. Efendim bence kritik noktalardan biri işte bu. Şey. Şimdi yani pek çok kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde bundan korkuyor. Aman bana antisemit derler, aman karşısında durmayayım İsrail'in. Yani Gazze'deki mesela soykırımla ilgili de çünkü aynı şeyi yaşamıştık. Bir şey söyleyen hemen sen antisemitsin diye yaftalıyorlar ya, bu noktada. Ve Amerikan Başkan Yardımcısı bunu açıkça söylüyor artık.
0: Ya muhteşem tabii Kübra Hanım, çok muhteşem hazırlamışsınız bunu. Arkadaşlara teşekkür ediyorum.
1: Evet, editörümüz bu arada Kerem hazırladı.
0: Yözde de kendisine teşekkür ediyorum. Yani bu insan hakları söylemi filan bir göstermeliktir. Amerika'da bırakın yani Yahudi'yi eleştirmeyi, İsrail'in yapmış olduğu cinayetleri filan eleştirdiğiniz zaman bile antisemitik olarak damgalanıyorsunuz. İsrail mesela Almanya'da yani Almanya'da, Fransa'da her yerde İsrail'in cinayetlerini eleştirmek bile bir antisemitizmdir. Böyle bir ikiyüzlü bir dünya var. Roger Garodi bile bu şeyin özgürlükler, Avrupa'da özgürlüklerin merkezi olan Paris dediğiniz yerde bile kitabını bastıramadı. Ve gitti kitabını Romanya'da bastırmış oldu. Yani İsrail söz konusu olduğu zaman tam bir rezillik vardı. Elbette ki bir Yahudi olduğu için eleştirmek antisemitizme girebilir. Ama İsrail'in cinayetlerini, İsrail'in yayılmacılığını, soykırımcılığını, çocuk katili bunlar, lamicim falan yok mu? Yani bir İran'daki çocukları kim katletti? Yani Filistin'deki çocukları kim katletti? Eli kanlı insanları eleştirmeyi bile antisemitizme sokuyorlar. Halbuki antisemitizm, tekrar ediyorum, İslam dünyasının bir hastalığı değildir Kübra Nur. Kimin hastalığıdır? Bizzat yine Avrupalıların hastalığıdır. İslam dünyasında hiçbir zaman antisemitizm olmamıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim, bizim inancımız Yahudilere halen ehli kitap diyor, değil mi yani?

0: Yani Kur'an-ı Kerim ellezine hadu ve nasara vel mecuse filan devam eder ve sahibine vel mecuse ehli kitap. Halbuki antisemitizmin temelleri, yani Yahudi düşmanlığı ırkçılığın temelleri bizzat Batı medeniyetinin Hristiyan teolojisinin bizzat kendisidir. Çünkü ne diyor? Yahudiler teosittir, tanrı katilidir. Eğer bunun labicimi falan var mı? Öyledir. Evangelistler falan da, yani şimdi onlara müttefikler, o başka bir konu. Bu katliamları kim yaptı yani? Müslümanlar mı yaptı? Neyin antisemitizmi yani? Roma Müslüman mı yani? Asur Müslüman mı? Babil Müslüman mı? İngiltere'den çıkardılar, Bavyera'dan çıkardılar. Almanya'da katledildiler. Bir Kremenski katliam var, Ukrayna pogromları falan var. Ya bu Yahudi katliamlarını kim yapıyor? Bizzat Batılıların kendisi yapıyor. Sonra bir Frankenstein üretiyor. Ondan sonra bir antisemitik yasa çıkarıyorlar. Ve sonra diyorlar ki İsrail'in cinayetlerini eleştirmek bile antisemitizm. Yani G.D. Vance gerçekten, onun bu sesi Amerika'daki aynı zamanda İsrail karşıtı lobilerin de sesidir. Amerika'da Hispanikler var. Evet. Bak mesela şey ne diyor? Samuel Huntington giderek bir kitap yazdı. Who are we? Biz kimiz diye bir kitap yazdı. Eğer Amerika'da bir evangelist bu ittifak, ırkçı ittifak, Waspların bu baskısı, sömürgeciliği böyle devam ederse Amerika bölünebilir diyor mesela. Huntington söylüyor. Hı. Huntington da kendisi de Yahudi. Dolayısıyla G.D. Vance bunu söylerken Amerikan iç kamuoyundaki dengeleri de söylüyor. Amerika sadece evangelistlerin, sapkın evangelistlerden filan ibaret değil. Evet. Ya şunu söyleyelim yani bu ekranlarda, bu gerçekten bu önemli bir çıkış oldu. Çünkü Alexander Wendt ve John Mayer, Shemar gibi adamlar, Shamir gibi adamlar, İsrail'in bu kadar dümen suyuna gitmeyelim filan dediğiniz zaman adamlar üniversiteden attılar. Harvard'dan attılar. Hani Amerika'da? Amerika'da
1: i̇şte antisemit deyip atıyorlar. Evet, antisemit deyip iş vermiyorlar. Ya aynı şey oyuncular için de geçerli. Yani Gazze'ye biri destek verdiği zaman yani neler yaşadı. Dolayısıyla artık insanlar söylemeye korkuyordu. Ama hocam bence yani Vance de bıkmış. Ya bu İsrail'in bu durumundan o da bıkmış. Pek çok magacı da hani o Amerika'yı tekrar büyük yapacağız diyen. Ya onlar çünkü bu şekilde geldiler iktidara. Niyetleri oydu. E hani Amerika öncelikliydi, biz İsrail önce demeye başladık deyip. Şöyle bir bıkkınlık da var sanki. Ne dersiniz? Bu tabii bir dönüm noktası olabilir mi? Hatta şununla müsaadenizle bağlayayım, yine bir grafiğimiz daha var. Bence bu bıkmış olma hali Temsilciler Meclisi'ne de biraz yansımış. Çünkü bir oylama vardı malum, Amerika Birleşik Devletleri çok destek veriyor İsrail'e. Askeri yardımda bulunuyor. Şimdi yine oyladılar efendim bunu. Gelin birlikte bir sonuçlara bakalım. Çünkü oylanan şey şuydu aslında. İsrail'e askeri yardım kesilsin yönünde bir teklif vardı. Şimdi tarihi bir sonuçtur bu. Siz ya efendim yine de kesilmedi, aynı şey devam ediyor diye düşünmeyin. 314 hayır, 104 evet oyu var ama ilk kez bu kadar evetler fazla.
0: Ha, evet,
1: İlk kez bu kadar İsrail'e artık destek vermeyelim, bu bize zarar veriyor deniyor. Hatta Nancy Pelosi mesela, o bile normalde İsrail'e yakınlığıyla bilinen bir isim. ABD'nin İsrail'e sağladığı bu 3.3 milyar dolarlık askeri yardımı kesmek için ben de evet oyu vereceğim dedi. Dolayısıyla bu büyük bir dönüm noktasıdır Amerika Birleşik Devletleri'nde deniliyor. Ne dersiniz?
0: Aa, doğru. Şey yani yükselmesi anlamında, yani İsrail karşıtı rahatsızlığın yükselmesi anlamında, dediğim gibi bu gerçekten bir dönüm noktası. Teşekkür ediyorum. Fakat dediğim gibi jeopolitik olarak, jeostratejik olarak tabii Amerikan demokratlar veyahut da cumhuriyetçiler değişmez Kübra Nur. Yani onlara vurgu meselesi vardır, tamam mı? Amerika İsrail'in yani şu andaki durum, dediğim gibi Amerika'nın imajı bozuluyor. Tabii bir memleket, bir toplum tamamen kötü filan değildir. Halen Amerika Birleşik Devletleri'nde elbette Amerikan halkı içerisinde vicdanlı olan insanlar, insanlığını kaybetmeyen insanlar, kesimler var, oluşumlar filan var. Antifa gibi sol da var, Amerika'da komünistler filan da var. Dolayısıyla yani İsrail'in bu yükselmesi, dediğiniz gibi bu grafik çok önemli bir şey. Fakat hayale kapılmamak lazım yani. Şöyle yorum yaparlar hemen bizimkiler televizyonlarda. Aa, sanki Amerika Batı İsrail'i desteklemekten tamamen vazgeçti. Tekrar ediyorum. Batı'nın, Amerika'nın bizim topraklarımızdaki en büyük müttefiki İsrail'dir. Neden biliyor musunuz? Onu söylemedik. Çünkü İsrail üzerinden İslam ülkelerini destabilize eder Amerika. Sürekli İsrail'i bahane ederek müdahale eder. Bakın yani Mısır'a müdahale etti, Libya'ya müdahale etti değil mi Amerikalılar? İran'ı ha şu anda bombalıyor, İslam coğrafyası bombalıyor. Kim bombalıyor kardeşim? Evangelist ve Amerikan ittifakı bombalıyor. bizim önümüzde de öyle. Somali'de bizim karşımızdadılar, Libya'da öyle dediler, Afganistan'da öyle. Yani İslam dünyasında kan gövdeye götürüyor. Bunun bir numaralı nedeni nedir? Evangelist Amerikan İttifakı, Amerikan emperyalizmidir. Efendim bazıları diyorlar ki televizyonda, işte Amerika bizim müttefikimiz, Avrupalıların müttefikimiz. Tamam, onu anlıyorum. Bir şeydeyiz, NATO'dayız filan. NATO'yu da konuşuruz da, ama bu şu anlama gelmiyor yani. Bu şu anlama gelmiyor. Her alanda bizimle beraber olacaklar anlamına filan gelmiyor. Bugün işte diyelim ki bize ihtiyaçları var gerçekten. Şu anda biz kırılgan değiliz. Mesela bu dönemde, bu hükümet döneminde en büyük başarı nedir biliyor musunuz? Türkiye NATO'da artık 1940-50'deki gibi kırılgan bir dönemde değildir. Yani NATO'da söz sahibidir. İşte Türkiye'ye kilit aktörlerden birisidir. Şunu yap, bunu yap seviyesinde değildir. Hı hı. Ama şunu bilelim yani. Bu durum NATO'daki müttefiklerimizin, Amerikalıların bizim sonsuz dostumuz olduğu anlamına falan gelmiyor. Hayır, tam tersi. Şunu söylüyor adamlar hepsi. İsrail orada olmalı çünkü diyorlar, İsrail orada olduğu sürece hiçbir İslam ülkesi bölgeyi kontrol edecek düzeye erişmemeli. Ya bunu her zaman söylüyorum, bunu Zbigniew Brzezinski söylüyor. Çünkü diyor ki, eğer diyor Türkler, Araplar veyahut da İranlılar önemli değil. Herhangi bir İslam ülkesi, işte bunda adaylardan birisi kim? İlk aday Türkiye, sonra İran, sonra Mısır diyelim. Üç aday var. Suudi Arabistan'la beraber. Eğer bunlardan biri Orta Doğu, yani onların deyimiyle bizim memleketimizde onlar tanımlıyor ya hani. Eğer bölgeyi tek başına kontrol edebilecek bir düzeye erişirse, hem bu Amerikan emperyalizminin sonunun başlangıcı olur, hem de İsrail'in başlangıcı olur. Onun için diyorlar bizim Orta Doğu'daki gerçek politikamız kontrollü, destabilization, yani destabilizasyon, kontrollü olarak sürekli İslam ülkelerini istikrarsızlaştırmak. Peki bunun en önemli aktörü kimdir? İsrail'dir, tamam mı?
1: Onun yani için bu politika değişmeyecek.
0: Hayır, değişmeyecek.
1: Orta Doğu'daki Amerika Birleşik Devletleri, çünkü efendim şöyle yorumlar vardı ya.
0: Evet.
1: Orta Doğu'da artık bir politika değişikliğine gidebilir önümüzdeki 5 yılda Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü aslında başka yerlere, işte Çin'e odaklanmak istiyor. Burada da İsrail huzursuzluk çıkarıyor. Amerika Birleşik evet. Devletleri ya biraz daha sakin bir Orta Doğu olsun, uğraştırma beni diye bakıyor meseleye. Dolayısıyla Orta Doğu'da artık farklı bir yol izleyecek gibi bir değerlendirme vardı. Siz buna katılmıyorsunuz.
0: Hayır,
1: azalabilir İsrail'e olan desteği ama hep desteklemeye devam edecek.
0: Evet.
1: Orta Doğu'da karışıklık mı isteyecek mesela?
0: Tabii,
1: Amerika
0: yani karışıklık şöyle, hayır, kontrollü karışıklık, yani kendi kontrolü altında olacak. Yoksa dediğiniz gibi kontrol elden çıkarsa o zaman yönetemezsiniz evet. Yani. Yani finans kapital de onu istiyor. Aslında finans kapital, Habermas bunu güzel söyler. Çok büyük ulus devletler, tamam mı? Çok büyük ulus devletler finans kapitale şey çıkarabilir Kübra Nur. Ne çıkarır? Problem çıkarabilir. Onun için eğer mümkünse İran'ın 3/4'e bölünmesi, Türkiye'nin 3/4'e bölünmesi, Orta Doğu'da böyle kanton, ufacık devletlerin ortaya çıkması, dukalıkların ortaya çıkması, ama bunların kontrolünün İsrail'in ve Amerika'nın elinde olması demek yani. Böyle olursa daha iyi olur. Çünkü dediğim gibi herhangi birisi bölgeyi kontrol edecek düzeye çıkarsa hem bu finans kapitali için iyi değildir, hem İsrail için iyi değildir, hem Amerika için değildir. Ha, Çin meselesi başka bir şey. Tabii Çin şu anda gerçekten yükselen güç. Amerika Birleşik Devletleri, yani Hindistan üzerinden, işte diğer ülkeler üzerinde Çin'e bir alternatif teşkil etmeye çalışıyor. Yani Çin'i dengelemeye falan çalışıyor. Hani küresel siyaset farklı. Hatta ben Sudan'da bir ara TİKA vasıtasıyla falan bulunduğumda orada görmüştüm, yani Sudan Başkanlık Sarayı'nda bile Çin bayrağı dalgalanıyor. Başkanlık Sarayı'nı vermişler, Çin şeye vermişler, hediye etmişler yani Sudan'a. Orada bile karşımızda Çin var mesela. Tabii Çin'i konuşabiliriz. Yani Çin tabii bir...
1: Yani odağın Çin'e kayıyor olması Orta Doğu'dan da çekiliyoruz anlamına gelmez.
0: Hayır, bu arada... hayır. Şöyle.
1: Buyurun efendim.
0: Çünkü ta eskiden beri, burası medeniyetin beşiğidir açık konuşayım. Akdeniz Havzası'nı, Mısır, Süveyş Kanalı, bu petrol ve enerji yataklarının olmuş olduğu bu yeri kontrol edemeyen bir devlet süper güç olamaz. Süper güç olmak, küresel güç olmak demek, bizim bulmuş olduğumuz toprakları, Mısır'dan Suudi Arabistan'a, İran'a, bizim Türkiye havzasını, burayı aynı zamanda kontrol etmek demektir. Burayı kontrol edemiyorsanız süper güç, küresel güç falan olamazsınız. Burası açık. Evet. Onun için burası, yani Amerika 10.000 kilometre öteden, şimdi düşünebiliyor musunuz? 10.000 kilometre öteden halen geliyor. Ya Hürmüz'e Müslüman bir ülkeye bombalar yağdırıyor. Tesislerini falan. Hangi hakla, hangi uluslararası hakka göre böyle bir şey var? Yani ben her zaman diyor işte İran'da Molla rejimi var değil mi?

0: var. Biz de yeri geldiği zaman eleştiriyoruz, tamam da Molla rejimini halk kendisi değiştirir. Biz de Amerikan rejimini beğenmiyoruz. İsrail'e destek veremiyoruz da biz İsrail Amerika'yı bombalıyor muyuz yani? O zaman biz Amerika'yı bombalayalım. Neden İsrail'e destek veriyorsunuz? Bunlar ne yaptılar? Evet. Mısır'da hani demokrasi yanlısıydınız. Mursi'yi kim indirdi? Ya açık konuşalım, 15 Temmuz'un arkasında kim var kardeşim yani? 15 şu anda 15 Temmuz yapan FETÖ'yü kim koruyor? Amerika Birleşik Devletleri koruyor. İşte dostum dediğimiz ülke koruyor yani. Dostumuz falan yok. Şunu söyleyeyim, biz zayıfladık. Ben silahların çokça kullanılmasından falan yana değilim ya. Milyonlarca lira nükleer silahlara falan yatırıyorsunuz. Bu insanlığın cinayeti, bu ayrı bir konu ama zayıfladığınız zaman ihtiyacınız var maalesef. Dünya çünkü böyle
1: güçlü siyaset olmak zorundayız. Evet. Yerli doğuda... ve milli savunma sanayi ne kadar aslında önemli olduğunu NATO zirvesinde gördük.
0: Harika. Ne olur biliyor musun Kübra? Ne olur? Şöyle olur. Biraz zayıflayın. 3 milyonluk Ermenistan bile Kars'tan girmeye başlar. Ne yapar? Aynı Kurtuluş Savaşı olduğu gibi biraz zayıflayın. Yunanistan tekrar İzmir'e çıkar değil mi? Orası açık.
1: Evet. Güçlü olmak zorundayız bu coğrafyada kalabilmek için.
0: Tabii.
1: Efendim süremiz azalmışken bir şey daha sorabilir miyim size? Çok özür dilerim. Sözünüzü kesmeyeyim.
0: Evet,
1: buyurun.
0: Evet. Bir şey. Hayır, şöyle diyorum. Yani tabii ki savunmamız olması filan demiyorum. Ancak ben her zaman tekrarlıyorum işte bunu şey gibi söylüyorum her zaman. Gerçekten bu üzülüyorum bir insan olarak, bir Müslüman olarak. Çünkü biz aynı zamanda Kur'an'a, Allah'a inanıyoruz değil mi? Biz onun için böyle nükleer silahları da destekleyemeyiz. Onun için şey diyor ya Habermas değil de Hans Küng. Ya baş döndürücü bir şekilde silahlar üretiyorsunuz. Daha çok insan öldürmek için teknoloji üretiyorsunuz ama buna paralel olarak dünyada iyilikte, adalette, veçte, aşkta, ihsanda, komşulukta birbirimizi sevmekte bir ilerleme var mı?
1: Tamam.
0: Yok. O zaman bu topyekün olarak insanlığın kendisini imha etme sürecidir. Hı. O anlamda söylüyorum ama tabii biz kendimizi savunmayalım falan demiyorum. Küresel anlamda bir probleme dikkat çekmek istiyorum. Yani felsefeci kimliğimle söylüyorum. Dinler tarihçisi kimliğimle falan söylemiyorum. İlahiyatçı kimliğimle söylüyorum aynı zamanda.
1: Ahlaki olarak da bir çözüm ne yazık ki dibe doğru gidiş söz konusu. Efendim şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in böyle tarihten gelen aslında bir bağlılığı var. Ne yaparsak yapalım birbirlerinden pek kopamazlar. Ama özellikle biraz önce Trump'la Netanyahu'yu gördük mesela ekranda. Şimdi biraz sanki Netanyahu Trump'a da mı yük olmaya başladı? Bunu şunun için söylüyorum.
0: Tabii.
1: Ya Netanyahu dünyada herkesin huzurunu kaçırıyor. Yani Avrupalı liderlerinde huzurunu kaçırıyor. Hatta Trump'ın da huzurunu kaçırıyor.
0: Tabii,
1: şimdi
0: tabii.
1: En son mesela şöyle F-35 uçakları ile ilgili hatırlarsınız çıkıp konuşmuştu tabii. Netanyahu. Trump iddia o ki aksiyosun iddiası. O videosunu görmüş Netanyahu'nu ve çok sinirlenmiş. Netanyahu'yu. İki haftadır da randevu bekliyor Netanyahu ama bir türlü Trump'tan alamıyor da deniliyor. Dolayısıyla ya Netanyahu hakikaten şu önümüze de seçimler var Ekim'de. Bir gitse sizce Trump dahil herkes rahatlamaz mı?
0: Harika. Çok güzel sorular. Gerçekten tebrik ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Aslında yani Trump'ın ona kızmasının nedeni şu yani. Aslında İsrail'i desteklememi de biliyorlar. Yani seni diyor bu işi artık seçimleri kazanmak için kullandığını biliyorum diyor. Tamam mı? İsrail'de diyor sadece sen yoksun yani bizim için farklı alternatifler de var yani gideri onlara destek veririz onlar hükümet olur. Biz senin bu seçimi iktidarı kazanman için yapmış olduğun bu gerzeklikleri affedersiniz bizim politikamızı tehlikeye düşüren açıklamalarınız artık bize yük oldu. Bunu desteklemek zorunda değiliz diyor. Yoksa ne Trump ne G.D. Vance diğerleri İsrail'i desteklemiyoruz demiyorlar. Dikkat edin yani.
1: Soykırımcı olarak bizim hani nitelediğimiz, dünyanın pek çoğu niteliği
0: harika. Ya insanlar bunu kaçırıyor. Hiçbir Amerikan Cumhurbaşkanı Kudüs'ü başkent olmasını kabul etmedi. Trump kabul etti yani. Değil mi yani? Evet. Trump dibine kadar İsrail'i destekleyen bir lider. O dostluk söylemleri falan hikaye bunların hepsi. Hı. Ama Trump diyor ki Netanyahu'ya ben İsrail'in geneli başka, İsrail'in devlet olarak o başka. Hı hı. Ama diyor ben senin iktidarını, senin tekrar seçilmeni sağlamak için Amerika'yı kullanamazsın diyor. Aslında onu söylemeye çalışıyor. Ve dolayısıyla da haklı olarak söylüyor.
1: Evet.
0: Zaten şöyle söyleyeyim. Yani Netanyahu tabii yargılanmaktan korkuyor.
1: Evet.
0: O korktuğu için de sürekli savaşı tırmandırmak istiyor ve savaşı tırmandırmak suretiyle iktidarda kalmak istiyor.
1: Evet.
0: Amerika da bunun genel itibariyle G.D. Vance'den gidersek Amerika'nın jeopolitik ve jeostratejik hedeflerine aykırı olduğunu, en azından şu andaki durumun bunu kurtarmadığını söylüyor. Evet. Fakat şunu söyleyeyim. Bu ekranlardan bütün Müslüman halkın, Türkiye'nin onu bilmesi lazım. Batı genel olarak Batı ve aynı zamanda neresi ne dedi? İsrail bizim pis işlerimizi yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail bu topraklarda var olduğu sürece, bu topraklarda onlar egemen olmadıkları sürece İsrail'i sonuna kadar desteklemeye devam edeceklerdir. Bu temel paradigma değişmez yani.
1: Peki. Hocam çok net bir cümle oldu. Artık finali de böyle yapmış olduk sizinle. Süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Doktor Lütfü Özşahin efendim bu dilimde bizimle birlikteydi. Saat başında tekrar devam edeceğiz.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat'ta bu hafta omuz ve diz yaralanmaları, kireçlenme ve güncel tedavi yöntemleri konuşuluyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Melek Didem Aslan, omuz ve diz yırtıklarında her zaman ameliyatın gerekip gerekmediğini, kök hücre ve akıllı plazma gibi tedavilerin doku onarımındaki yerini anlatıyor. Hasta hikayeleri köşesinde ise Cale Ulutay, annesinin beyin krizi sürecinde yaşadıklarını ve tedavi yolculuğunu izleyicilerle paylaşıyor. Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat. Bugün saat 11.15'te Habertürk'te.

Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Saatlerimiz artık 11'e geliyor. Bugün 18 Temmuz Cumartesi. 8'den bu yana karşınızdayız. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim ne yazık ki güne bir deprem haberiyle başladık. Malatya 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen depremde şükür ki olumsuz bir duruma rastlanmadı. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan deprem saat 6:20'de meydana geldi. 5 büyüklüğündeki deprem yerin 15.59 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlçede iki katlı müstakil bir evde kısmi hasar oluştu. Sarsıntı Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'dan da hissedildi. AFAD ve ilgili kurumlar depremin ardından saha çalışması başlattı. Ekipler kentte olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtti. Meclis Başkanlığı'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyalar Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Meclise sunulan fezlekeler arasında Özel'e ait 3 dosya bulunuyor. Özel'in yanı sıra dosyası sunulan milletvekilleri arasında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı da yer alıyor. Ayrıca CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İzmir Milletvekili Murat Bakan ve Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan da dosyası sunulanlar arasında. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Efendim hakikaten çok acı bir ifade. Hatırlarsınız Muhsin Yazıcıoğlu'nu kaybettiğimiz o günü hepimiz ekranlara kilitlenmiş takip etmiştik. Bakın FETÖ'cüler ne diyor? Tereyağından kıl çeker gibi hallettik. Yazıcıoğlu suikastine ilişkin malum yeni bilgiler var. Baylok yazışmalarında Büyük Birlik Partisi lideri Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası için tereyağından kıl çeker gibi halledildi yazmış FETÖ'cüler birbirlerine. Yine bir FETÖ itirafçısı Yazıcıoğlu'nun örgütün yanında yer alması teklifini reddettiğini, zaafları bulamayınca, yani zaaflarını da araştırmışlar Yazıcıoğlu'nun, bulamayınca da örgüt elebaşının ortadan kaldırın talimatı verdiğini ortaya sundu. Böyle bir itirafta bulunuyor bir FETÖ'cü. Yine deşifre edilen yazışmalarda dosyaya girdi. Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklanırken FETÖ Elazığ imamı Mehmet Durakoğlu'yla mülki idareden sorumlu Ömer Hakan Kısıkkaya da şu yazışma sonrasında yine dosyaya girdi. Deniliyor ki efendim yazışmalarda sürecin en sıkıntılı hadisesi, yine Yazıcıoğlu hadisesinden bahsediyorlar bu ifadelerde ve ifadelerinde bu meseleyi biz tereyağından kıl çeker gibi hallettik diyorlar. Bu arada şunu da ekleyeyim, hatta FETÖ'cü Adil Öksüz vardı ya, hani onunla da mesela sonrasında yazışmaları ortaya çıkmış. Buradaki yine bazı FETÖ'cülerinde hakikaten akıllara durgunluk veren, kan donduran itiraflar bunlar. Umarız bir an önce çözülür ve en ağır cezayı da alırlar. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye kararını açıkladı. Kredi notu BB- olarak teyit edilirken durağan olan not görünümünde ise değişikliğe gidilmedi. Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine dair raporunu açıkladı. Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun BB- olarak teyit edildiği, not görünümünün ise durağan olarak korunduğu bildirildi. Kuruluş, Türkiye'nin bu yıl %2,8, gelecek yılsa %4,4 oranında büyümesinin beklendiğini kaydetti.

0: Fitch enflasyonunsa yıl sonunda %29,5'a, 2028 sonunda ise %18'e gerileyeceğini öngördü. Efendim, Beyaz Saray'da akıl almaz bir bahis skandalı ortaya çıktı. Amerikan Başkanı Trump'ın 2016'dan bu yana tam 10 yıldır teleprompter'ını yönlendiren operatör. İşte geldi fotoğrafı da gördüğünüz gibi, o prompter'ı mesela ayarlarken bir fotoğrafı bu. Başkanın canlı yayında söyleyeceği kelimeler üzerine bahis oynadı. Hani o önceden biliyor ya başkanın neler söyleyeceğini. Düşünün, 10 yıllık bir operatörden bahsediyoruz. Dolayısıyla başkanın söyleyeceği cümleler üzerine bahis oynamış ve 100 bin dolardan fazla haksız kazanç elde ettiği öne sürülüyor.
1: The media reported it and we accept it.
2: Beyaz Saray tarihinin en sıra dışı skandallarından biriyle anılıyor. ABD Başkanı Trump'ın tam 10 yıldır konuşmalarını ekrana yansıtan teleprompter operatörü, başkanın ağzından çıkacak kelimeler üzerine bahis oynamakla suçlanıyor. Popüler bir tahmin platformunda başkanın konuşmalarında geçecek kelimelere yönelik açtığı bahis pazarında şüpheli işlemler fark edildi. Sistem alarm verince konu Federal Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'na taşındı. Yapılan inceleme akıllara durgunluk veren bir gerçeği ortaya çıkardı. Elde edilen verilere göre Trump'ın teleprompter operatörü Gabriel Perez, sonuç ayda 12'den fazla Trump konuşmasına bahis oynadı. Üstelik aralarında birliğin durumu konuşması ve Davos zirvesi gibi kritik hitaplar da bulunuyor. Başkanın prompter dışına çıkıp doğaçlama yaptığı anlarda ise bahislerini hızla geri çekerek riskini sıfırladı. Bu yolla 100 bin doların üzerinde haksız kazanç sağladı. Skandalın patlak vermesinin ardından Beyaz Saray'dan hamle geldi. Sözcü Caroline Leavitt, son derece katı etik kuralları uyguladıklarını belirterek Perez'in Trump'ın talimatıyla görevine son verildiğini açıkladı. Perez ise suçunu kısmen kabul etti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Efendim, ABD İran arasında yaklaşık bir haftadır tekrar bir gerilim yükseldi. Karşılıklı saldırılar sürüyor. Şimdi bu saldırılar, bu gerilimin tırmanması altına hiç de yaramıyor. Şimdi dün aslında bir konuğumuz vardı, ekonomi konuştuk. O da tam olarak bunu izah etti. Şunu biliyoruz artık, böyle durumlarda gerilim artınca petrol fiyatları artıyor. Ki nitekim öyle oldu. Mesela 70 dolarlar seviyesine düşen petrol 85 dolarlara kadar çıktı. Bu durum enflasyon ve faiz artışı beklentilerini de güçlendiriyor. Şimdi enflasyonla faiz artışı beklentisi de aslında altını etkiliyor. Bu da altında bir baskı unsuru oluşturuyor ve altın fiyatları düşüyor. Yani parametreleri, aslında birbirine bağlı olan parametreleri böyle izah edebiliriz. Altın yumuşayan ABD enflasyonu verilerine rağmen haftalık bazda yaklaşık %3,2 gerileyerek son 6 haftanın en sert düşüşüne yöneldi. Dün biz son 6 haftanın en düşük altınını gördük efendim. Yaklaşık 6050 lira, 6080 lira seviyelerindeydi mesela gram altın. Dolayısıyla altında sert bir düşüş yaşandı son 6 haftanın. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Manisa'da planlandığı 1 milyar dolarlık yatırımı askıya alan Çinli otomobil firması BYD'ye sağlanan devlet desteklerinin iptal edilmesi bekleniyor. Yatırım şartıyla getirilen araçlardan alınmayan %40 ilave gümrük vergisinin gecikme faiziyle tahsil edilmesi öngörülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da tüm süreçlerde kamunun hak ve menfaatleri güçlü şekilde teminat altına alınmıştır dedi.
2: Gümrük muafiyetiyle araç getirip yatırımdan vazgeçen Çinli otomobil firması BYD'ye yaptırımlar yolda. Alınmayan gümrük vergileri tahsil edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çinli BYD firması arasında 2024 yılında imzalanan anlaşmayla Manisa'da yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi kurulması öngörülmüştü. Anlaşmaya göre fabrika 2026 yılı sonuna kadar faaliyete geçecek ve üretime başlayacaktı. Ancak firma Manisa'daki yatırımı askıya aldıklarını açıkladı. Bu nedenle üretim tesisi kurulması şartıyla firmaya sağlanan teşviklerin durumunun ne olacağına yönelik tartışma başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in konuya ilişkin soru önergesine yanıt verdi.
3: Yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin izleme, denetim ve gerekli idari işlemler bakanlığımızca yerine getirilmektedir. Teşvik sistemimiz kapsamında desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda sağlanan teşviklerin geri ödenmesine yönelik hususlar ile yatırımcılara uygulanacak diğer müeyyidelerse mevzuatımızda düzenlendi.

0: bu müeyyideler bahse konu yatırım için de geçerlidir.
1: Peki BD'ye yönelik hangi yaptırımlar uygulanabilir? Şirketin gümrük vergisi muafiyetiyle Türkiye'ye getirdiği araçlar için ödemediği tüm vergilerin gecikme faiziyle birlikte tahsil edilmesi bekleniyor. Ayrıca Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden fabrika kurulumu amacıyla BD firmasına tahsis edilen arazinin geri alınması gündemde.
2: Yarın Dünya Kupası finali var. İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek ama bir de üçüncülük meselesi var. İşte o maçta bu gece efendim teselli mücadelesi başlığıyla veriyor Karar Gazetesi. Dünya Kupası'nda hüsrana uğrayan Avrupa'nın iki güçlü takımı bu gece üçüncülük için yarışacak. İspanya'ya yenilerek finale çıkma şansını kaçıran Fransa ve Arjantin'e mağlup olan İngiltere bu dev turnuvayı teselli mücadelesiyle tamamlayacak. İki Avrupa ekibinin karşı karşıya geleceği maç Miami Stadyumu'nda oynanacak. Bu gece 00:00'da efendim maç İngiltere ve Fransa üçüncülük için oynayacak. Bu arada yarın da final maçını seyredeceğiz. İspanya ile Arjantin, bir yanda Yamal, bir yanda Messi karşı karşıya gelecekler. Bakalım kupa kimin olacak? Devam edelim şimdi sıradaki haberimize. Ankara'da A isimli organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı. 3 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.
1: Hedef aldığı kişileri silahla tehdit ettiler. Paralarını ve gayrimenkullerini gasp ettiler. A isimli suç örgütü çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturması kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Polis ekiplerince gizlilik içerisinde yürütülen fiziki ve teknik takiple 15 şüpheli adım adım izlendi. A lakaplı örgüt liderinin Ankara'daki boş arazideki bir evi aynı yolla üzerine alıp örgüt merkezi haline getirdiği, talimatları buradan verdiği ve silahları aynı evde sakladığı tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Şafak operasyonuyla şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda mağdurların adına düzenlenmiş 7 adet senet, 2 adet uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin telefonlarında ve sosyal medya hesaplarında silahla çekilmiş çok sayıda fotoğraf ve mağdurlara attıkları tehdit mesajları da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si hakkında tutuklama kararı verildi. 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandı.
2: Trüf mantarı malum çok kıymetlidir, çok pahalıdır. Erzurum'da da varmış efendim. Bir bakalım detaylarını haberin Takvim Gazetesi'nden. 30 milyonluk mantar avı Erzurum'da özel köpeklerle yapılan aramada 22 ton trüf mantarı varlığı tespit edildi. Kilosu 100 ila 750 euro arasında değişen ve kara elmas olarak anılan bu besinin keşfiyle ülke ekonomisine 30 milyon lira kazandırıldı diyor gazeteye. Şimdi efendim devam edelim sıradaki haberimizle. İyi bir haber paylaşacağız. Milli Saraylar Başkanlığı Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan Şerbethane'yi ziyaretçilere açtı. Gelin şimdi sizi saray mutfağının mirası olan Şerbethane bölümüne götürelim.
3: Bu kadar estetiğini, bu kadar iyisini görmedik.
1: Restorasyon tamamlandı. Osmanlı mutfağından izler taşıyan Şerbethane yeni seçkisiyle ziyarete açıldı.
4: Burada her türlü tatlılar hazırlanır, hamur tatlıları hazırlanır, içecekler hazırlanır. Ayrıca hekimbaşı tarafından burada ilaç, macun, esans gibi ürünler de burada üretilerek takdim edilirdi.
1: Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nın şerbethanesinde birbirinden değerli parçalar bulunuyor. Seçkide padişahlar için hazırlanan özel tatlılar ve şerbetler de var. Ayrıca dünyanın dört bir yanından gelen porselenler de şerbethanede.
4: Dünyanın dört bir tarafından hazırlanmış olan Çin porselenleri, Avrupa porselenleri, cam eserler, tombak, altın ve gümüş eserleri burada görebilmekteyiz.
5: Osmanlı saray mutfağının en önemli noktalarından biriydi şerbethane. Macunlar, aşurelikler, şerbetler, hatta ilaçlar da burada hazırlanıyordu. 452 eseriyle restorasyonun ardından tarih severler için kapılarını açtı.
6: Bu konuda gerçekten mükemmel bir

0: rast bırakmış. Şimdi bu alanda çok tecrübeliymiş. Şifahaneleri olsun, şerbetleri olsun günümüze kadar ulaşmış.
1: Bu eserler padişaha has, biraz daha kıymetli taşlarla süslenmiş ve dönemin en nitelikli eserleri.
2: I like the most of these.
3: Burada en çok bunları beğendim. Çünkü renkli ve çiçekli.
4: Hani biz izlemeye doyamadık. Onlar bunları kullanmışlar, misafirlerini ağırlamışlar. Gerçekten hayran kaldık.
5: İstanbul'da saç tıraşını beğenmeyen 23 yaşındaki genç bir süre sonra yeniden berber dükkanına gitti. Genç adam efendim saç tıraşını beğenmediği için berberi bacağından bıçakladı.
6: Arkamdan geldi bana bıçakla saldırdı. Ben de hemen o sırada kendimi attım içeri.
7: Havluları kontrol ederken neye uğradığını şaşırdı. Müşteri tarafından dükkan önünde bıçaklandı. İstanbul Kağıthaneli dükkanı olan berber Erhan Zengin, 30 yıllık meslek hayatının şokunu yaşadı. Bir müşterisi iddiaya göre tıraşı beğenmeyince berberin peşine düştü.
6: 10 gün önce falan tıraş etmiştim yaklaşık. O kendi kafasına göre takmış.
7: 23 yaşındaki müşteri iş yerine dönüp berbere saldırdı.
6: Tıraşını beğenmemiş. Benim fırsatımı kollamış burada dışarıda. Bu karşıda lahmacuncuda falan beklemiş. Beni gözetlemiş. Dışarı çıktığın zaman arkamdan geldi bana bıçakla saldırdı.
7: Berber canavliyle kendini dükkana attı. Saldırgan kaçtı.
6: Allah korusun öldürebilirdi. Arkamdan silah sıkabilirdi. Başka bir türlü beni yere düşürüp bıçaklayabilirdi.
7: Erhan Zengin gençten şikayetçi olmadı.
6: Ben 30 senedir bu işi yapıyorum burada. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yani şaşkınlık içindeyim. Ailesi geldi. Ailesi onun adına özür diledi.
5: Efendim bir oyuncunun ifadelerini paylaşacağız şimdi sizinle. İlk sette çok zulüm gördüm diyor Aslı Bekiroğlu. Oyunculuğa başladığı dönemde nasıl zorbalandığını anlatırken neyse ki ben hepsinden daha ünlü oldum da dedi. Ayı gibi yürüyorsun demişler mesela ona. O kadar kötü davrandılar ki öf saçını kendin mi yaptın azıcık kilo ver ayı gibi yürüyorsun diyorlardı. İlk işimde bir internet fenomenini canlandırıyordum. Repliklerimi unutuyordum. Öf bir daha kestik tamam ezberle artık alo falan diye zorbalanıyordum demiş Aslı Bekiroğlu. Şimdi biraz da spor haberlerine bakalım. Beşiktaş taraftarları. Leandro Trossard'ın imza töreninde ve Salah lehine, Muhammed Salah lehine de tezahüratlar yaptım. Mısırlı Yıldız'ın menajerinin oyuncusunu Beşiktaş'a önerdiği siyah beyazlı yönetimin ise henüz resmi bir yanıt vermediği öğrenildi.
8: Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın imza törenine Muhammed Salah tezahüratları damga vurdu. Beşiktaşlı taraftarlar transfer gündeminde yer alan Mısırlı Yıldız lehine tezahüratlar yaptı. Peki Muhammed Salah Beşiktaş'ın gündeminde mi, transferde görüşmeleri yapıldı mı? Mısırlı Yıldız'ın menajeri oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi. Siyah beyazlı yönetim ise bu öneriye henüz olumlu ya da olumsuz dönüş yapmadı. Beşiktaşlı idareciler Salah'ın transferiyle ilgili durum değerlendirmesi yapıyor. İlerleyen günlerde bu konuda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Beşiktaş'tan Salah'la ilgili ilk açıklama yapıldı. Yönetim kurulu üyesi Ahmet Çağlar, Muhammed Salah için paylaşım yaptı. Çağlar'ın bu paylaşımı Beşiktaşlı taraftarları transfere yönelik umutlandırdı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Midtjylland maçına odaklanan siyah beyazlılar bu müsabakanın ardından transfere yönelik gaza basacak. 9 sezonluk Liverpool kariyerini sonlandıran Muhammed Salah şu an boşta. Beşiktaş transferin gerçekleşmesi halinde Mısırlı Yıldız için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
5: İlk küresel çapta insansı robot dövüş turnuvası Çin'in Shenzhen bölgesinde düzenlendi. Robotlar ringde kozlarını paylaştı efendim. Öyle görüntüler var ki robotun mesela birinin kafası kopuyor ama buna rağmen mücadele etmeyi sürdürüyor.
7: Robotlar rige çıktı. Teknolojinin sınırlarını zorladı. Küresel

0: Çapta ilk insansı robot dövüşü Çin'de düzenlendi. Teknoloji üssü Shenzhen'deki dev organizasyonda 32 uluslararası takım şampiyonluk kemeri ve 10 milyon yuanlık büyük ödül için robotlarını ringe çıkardı. Robotlar ringde yumruklarını, tekmelerini ve kaçış manevralarını kullanarak kozlarını paylaştı. Seyirciler de heyecanlı anlar yaşadı. Müsabaka unutulmayacak anlara da sahne oldu. İnsansı robot, Matador'un başı, rakibi Beyaz Kartal'ın tekmesi sonucu koptu. Ancak bu durum onu durdurmadı. İnsansı robot, yapay zeka yazılımıyla mücadelesini sürdürdü. Ancak turnuva sırasında bazı teknik eksiklikler de göze battı. Robotların boşluğu tekmelediği anlar dikkatleri üzerine topladı. Organizatörler bu turnuvanın sadece bir gösteri olmadığını, yapay zeka, hareket kontrolü ve robotik sistemler için gerçek bir test sahası olduğunu belirtiyor.
1: Şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Böylece burası hafta sonunda artık sonuna geldik. Yarın yine saatlerimiz 8'i gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Harbiye'de yaz konserleri devam ediyor. Bülent Ortaçgil, Kadın Sesi Değmiş Şarkılar adlı konseriyle dinleyiciyle buluşuyor. Konserde sanatçı Ceylan Ertem, Cihan Barbur, Kalben, Sena Şener ve Zuhal Olcay'la birlikte 19 Temmuz'da sahneye çıkıyor.

altın plak sahibi Pink Martini Türkiye'ye geliyor. Kendilerini müzik arkeologları olarak tarif eden topluluğun repertuar listesinde Üsküdar'a giderken ve Aşkın Bahar'dı şarkıları

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 24 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.

0: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, Ata Demirer gazinosuyla yaz turnesine çıkıyor. Komedyen Türk sanat müziğinden operaya, tavernadan arabeske, geniş repertuarıyla ve kahkaha dolu hikayeleriyle 20 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.
1: Çünkü benim fikrim. Böyle bir gün Instagram'ı karıştırıyordum, hep aynı laf. Aa, bir tek ne desin, hayat sana güzel, hayat sana güzel falan.
0: Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden sahnelere döndü. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konser 18 Temmuz'da Yenikapı Etkinlik Alanı'nda dinleyiciyle buluşuyor.
2: Bir de köşkünden geçemez. Ha, şikayet edenler de oldu.
0: Başrolde Şener Şen'in bulunduğu Zengin Mutfağı, yoğun istek üzerine tekrar sahneye döndü. Oyun, Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi kabul edilen 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Tiyatro, 21 Temmuz'da Maksimum Unique Açık Hava'da izleyiciyle buluşuyor. Jordi Galsera'nın eseri Metot,

0: Serkan Keskin'in yorumuyla tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. 23. yılında yenilenen oyuncu kadrosunda Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hasanisogi ve Yavuz Pekman bulunuyor. Günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyan oyun 20 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri Profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 22 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.
1: Mektupların gerisin geri dönüyor. Onları sanki

0: Merhabalar, ben Profesör Doktor Engin Çakar. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıyım. Ana ilgi alanım nöro rehabilitasyon. Bugün bu programda eklem konuşacağız. Yani omuz kas yırtığı ve diz kireçlenmesi. Bunlarda rejeneratif tedaviler nelerdir? Ameliyatsız kurtulabilir miyiz? Haydi başlayalım. Evet, Doktor Fizik köşemizde birlikteyiz. Bu köşede her cumartesi size 5 egzersiz ya da 5 tane öneriyle geliyoruz. Ve iki konumuzu tanıyarak başlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben ergoterapist Sena Bülbül.
0: Sena hoş geldin.
2: Ben fizik tedavi teknikeri Aleyna Çeliktekin.
0: Aleyna hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam.
0: Evet, ne anlatıyorsunuz bize?
1: Bugün dijital detoks yapacağız.
0: Oo, dijital detoks. Dijital detoks var mı? Yapan var mı?
1: Yapacağız.
0: Tamam. Biz önereceğiz. Yapılmasını öneriyoruz. Siz de bize öğretiyorsunuz. Başlayalım hadi.
1: Başlayalım. İlk olarak iki beceriyi beraber kullanacağız. Önce ister ayakta ister oturarak yapabiliriz.
0: Yani burada ne yapıyoruz? Cep telefonunu 5 dakika kenara koyuyoruz.
1: Aynen. Tamamen telefonu bırakmak, hani detoks denildiğinde aklına tamamen bırakmak geliyor ama maalesef ki o şu an için hiç kimse için mümkün değil. Onun için 5 dakikalık bir molayla detoksumuzu yapmış olabileceğiz.
0: Evet, çok ekran kaydınız veya çok işte işinizi orada yaptınız. İşte gözünüz yoruldu, beyniniz yoruldu. Biz zaten orada bir duruş egzersizi falan yapıyorum diyoruz ama burada bir de dijital detoks diye 5 öneriniz var. Başladık.
1: Öncelikle ister ayakta ister oturarak yapabiliriz. Ayakta kendi etrafımızda yürüyeceğiz durduğumuz yerde. Şimdi önce harfleri saymaya başladık.
2: A, B, G,
1: harflerin
2: C.
1: Yanına sayıları da ekliyoruz.
2: 1 A, 2 B, 3 C, 4 Ç, 5 D, 6 E, 7.
1: Bu şekilde yaparak hem iki görevi birleştiriyoruz hem de beynimizi birazcık daha harekete geçirmiş oluyoruz.
0: Çok önemli. Evet, gelsin ikincisi.
1: İlk olarak, ikinci olarak beynimiz aslında bazı şeyleri otomatikliğe almış oluyor. Bu otomatiği birazcık tersine çevirmek istiyoruz. Ayları herkes bilir, herkes sayar. Biz ayları tersinden sayarak beynimizi şaşırtacağız.
0: Oo, bu zor. Haydi bakalım.
2: Aralık, Kasım, Ekim, Eylül, Ağustos, evet. Temmuz, Haziran.
0: Harika, yeter sayabiliyorsun. Tam not verdik. Dolayısıyla da aslında Aleyna da burada hani pratik yaparken hazır hemen gelmiyor. Çünkü ezbere otomatik yapıyoruz. Aslında bir uyanıklık, farkındalık sağlıyor. Günlük yaşantıda birçok şeye uyarlayabiliriz bunu. Evet. Gelsin 3.
1: Üçüncü olarak da yine sadece tek bir ekrana baktığımız için bazen etrafımızı, dikkatimizi gözümüzden kaçırmış oluyoruz. Bunun için de kısa bir süre etrafa göz gezdireceğiz. Gözlerimizi kapatacağız. Normalde içimizden de sayabiliriz ne olduğunu ama biz şu anda sesli söyleyelim. 5 tane etrafta gördüğün nesneyi saymanı istiyorum bana gözler kapalı.
2: Masa, sandalye, kamera, üniforma, ayakkabı.
0: Harika. Bu aslında polisiye filmlerinde olur. Dedektif olur mu olmaz mı diye bakarlar. Veya da çok iyi dedektif. Bir yerden girer çıkar orada her şeyi tek tek sayar. Burada bu vardı, bu burada vardı. Bunun benzeri oyunlaştırarak harika olmuş. Gelsin diğeri.
1: Dördüncü olarak da yine ellerimizi birazcık daha devreye katarak bir çalışma yapacağız. Aha. İki elimizi beraber kaldırdık. Bir elimizi işaret parmağıyla başlatacağız. Diğer elimizi serçe parmağıyla başlatacağız.

0: Başlayalım.
1: Oo, bu da bayağı zor.
2: Karışık hocam.
1: Harika, yap karıştır olsun. Yani sonuçta kolay olmadığını gösteriyoruz ki yapalım, beyin de uyansın.
2: Karıştı
1: bu. Harika. Tamam, doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Gelsin 5.
0: 5. ve son olarak da telefonu kullanırken sadece zihnimiz değil bazen parmaklarımız da çok yoruluyor. Çünkü sürekli aynı hareketi yapıyoruz. Çok basit bir şekilde parmaklarımızı rahatlatacağız. Tek tek parmaklarımızı avuç içine değdiriyoruz. Ve de tüm parmaklarımızı baş parmağa doğru getiriyoruz birazcık gererek. Hani basit gibi gözüküyor hepsi ama denendiğinde zor ve çok rahatlatıcı çalışmalar oluyor.
1: Bunu televizyondan şu anda seyredenler hemen yaptı. Eğer internetten seyrediyorsanız da durdurup deneyebilirsiniz. Şimdi hemen bir soru soruyorum. Üçüncü önerileri, üçüncü neydi? Gözlerimizi kapatıyoruz, etraftaki 5 tane cismi sayıyoruz. Herkes bir yapmayı denesin, bakalım 5 tane kaç kişi hatırlayabilecek. Harika şeyler gösterdiniz, çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Programımız devam ediyor.
0: Teşekkür.
1: Evet, bugün fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı bir konumuz var ve en çok merak edilen eklem hastalıklarından omuz ve dizi konuşacağız. Şimdi omuzda, dizde birçok kişi sorun yaşıyor ve her zaman ah omuzumda kas yırtığı var veya dizimde kireçlenme var, ameliyat şart mı diye akla geliyor. Bunu konuşacağız. Ne zaman ameliyat olmalı? Ameliyat olmazsa neler yapılabilir? Bakın son yıllarda artık biyolojik tedaviler ve artık rejeneratif tedaviler, vücudun kendi iyileştirme gücünü uyaran veya bundan faydalanan tedaviler bayağı yaygınlaştı. PRP, akıllı plazma, diğer rejeneratif seçenekler ve tümünde aslında baktığımız, konuştuğumuz şey ameliyatsız seçenekler nelerdir? Ve burada en çok şunu merak ediyoruz. Hasta soruyor ki, hocam bu tedaviyi sadece ağrıyı baskılamak için mi yapıyoruz? Ve gerçekten acaba bu dokuyu onarıyor mu? Yani iyileşiyor muyum? Bunlar hep merak edilen sorular. Uzmanından cevaplarını alacağız. Evet, diğer bir konu diz. Dizde bağ yaralanması olabilir, kireçlenme olabilir. Dizde arkada kistler olabilir ve kist deyince bizim ülkemizde artık kist eşittir kanser diye bir eşleşme olmuş. Aslında diz arkasındaki kistlerin büyük çoğunluğu kanser değil. Diz arkasında şişlik varsa bu aslında dizin içerisindeki bir problemin işareti olabilir. Bunu incelemek lazım. Belki elle muayene yeterli olabilir. Belki ultrasonla bir bakmak yeterli olabilir. Belki de bir MR tomografi gerekebilir. Buna fizik tedavi rehabilitasyon hekimi karar verecektir. Ve bunu bazen de sadece iğneyle çekmek faydalı olabilir. Biz eskiden bunu klasik yöntemle şişlik var. Elimizde iğneyle girip çekiyorduk ama artık teknoloji de gelişti. Artık ultrasonla iğnenin ucunu görüp sıvının olduğu yere girip onu nokta atışı yerinden çekebiliyoruz. Dolayısıyla da bunları hep soracağız. Evet, bize en çok bu konuda gelen sorular neler, hekimimize neler yönelteceğiz? Bakın, diz arkasında oluşan ve halk arasında çok korkulan Baker kisti nedir? Dizden gelen çatırtılar, çıtırtılar, sesler kireçlenme belirtisi midir? Her diz kireçlenmesinin sonucu protez ameliyatına mı gider? PRP, kök hücre, akıllı plazma gibi tedaviler gerçekten dokuyu onarıyor mu? Ve her omuz yırtığı ameliyat gerektirir mi? Bunları fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Melek Didem Arslan'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk hocam.
1: Didem hocam, Kayseri'den geldiniz. Hoş geldiniz.
3: Evet, teşekkür ederim hocam. Davetiniz
1: sağlık.
3: İçin çok mutluyum.
1: Burada uçakla sizin... geldiniz.
3: Evet hocam.
1: Ve döneceksiniz.
3: Evet.
1: Vallahi harika. Emeğiniz için teşekkürler. Biz sizi biliyor ve duyuyoruz. Çok da hastanız var. Yaptığınız işlemler de çok beğeniliyor. Çok başarılı sonuçlar oluyor. Ve dolayısıyla da sizden de bir bu konuları öğrenelim istedik. Sorular genel. Bizim toplumumuzdan gelen sorular. Bizim bildiğimiz, bize sorulanlar. Ve cevaplarınızla insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Şimdi ilk soruya geçelim. Diz arkasında oluşan ve halk arasında çok korkulan kist, Baker kisti nedir?
3: Hocam, Baker kisti aslında diz arkasında eklem sıvısı, yani bizim sinovial sıvı dediğimiz eklem sıvısının dizin arkasında cepleşmesidir aslında. Yani aslında kist dediğimizde hani halk arasında sizin de dediğiniz gibi korkacak bir şey zannediyorlar. Kist deyince hastalar böyle korkuyor. Nedir bu hocam? Nedir bu sıvının içeriği? Aslında o eklem sıvısı. Bu neden oluşuyor? Mesela dizdeki bir problem varsa, kıkırdak hasar varsa, kireçlenme varsa...

diz fazla sıvı üretip arkada cepleşiyor ve Baker kisti görünümü elde ediyoruz. Bu hastada nasıl geliyor bize? Hasta dizimin arkasında ağrı var diyor. Mesela dizini bükünce ağrı hissediyor. Ve bazen de gözle görülen gerçekten de şişlikleri olabiliyor. Ve fizik muayenesi sırasında ultrasonla değerlendirdiğimizde görüyoruz ki o Baker kistini görüyoruz. Büyüklüğünü ona göre bu enjeksiyonla çekelim mi, çekmeyelim mi bunların kararını veriyoruz. Bu şekilde.

0: Bu birikmesine sebep olan sorun dizini düzeltmesini de engellemiş ve aslında dizini tam düzeltmiyor. Bükük diz sorunu olmaya başlıyor. Evet. Burada da arka kaslar kısalmış oluyor ve hasta bir tarafa artık toparlamaya başlıyor. Bunu düzeltmek de çok zor oluyor. Onun için diz arkasında şişlik var ise hekime başvurmak lazım.
1: Kist bası da yapabiliyor hocam. Yani oradaki damarsal yapıya bası da yapabiliyor. Bir de boşaltılmadığında bazen rüptüre olup bacağın baldır kısmına doğru yayılabiliyor. Bu sefer de derin ven trombozuyla bu pıhtıyla da karışabiliyor.
0: Hocam bunu hemen Türkçeleştirelim Latinceden. Kist eğer yırtılırsa, yani rüptür olması, evet, yırtılması, bacağın arka baldır kısmına taşabiliyor. Evet. O zaman da damarda pıhtılaşma veya da kas yırtıklarıyla karışıyor. Ayırt etmek de bazen gerçekten
1: zor olabiliyor.
0: Siz bunları ultrasonla çoğunlukla görüyor musunuz?
1: Hocam ultrasonla evet, Baker kisti hani genel fizik muayene de aslında artık fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları artık steteskop gibi ultrasonu kullanıyoruz. Elle muayene yaptıktan sonra dizdeki belli yerlere, ön tarafına, arka tarafına, eklemin aralığına, kıkırdak yapısına baktığımızda burada Baker kisti de popliteal fossa da arka dizin arkasında görüntülemesi yapılıyor ve enjeksiyonla eş zamanlı olarak çekip hastayı tedavi edebiliyoruz.
0: Aslında biz eklem hastalığında artık hani elimizle muayene ettikten sonra bazı hastalıklarda belki de çoğunda MR'a falan gerek duymadan ultrasonla hemen onu görebiliyoruz diyorsunuz.
1: Evet, eş zamanlı hem tedavi de etmiş oluyoruz.
0: Hızlandırıyor da tanı sürecini.
1: Evet, evet hocam.
0: Burada en çok aslında kolaylaştıran ultrason koyduğumuzda iğnenin de ucunu görerek doğru yere gidiyoruz.
1: Evet.
0: Yani bir arama yok, yanlış yere girdim mi falan yok. Dolayısıyla da damara sinire gelmesi riski minimum oluyor. O da bayağı rahatlatıyor. Hocam diğer bir soru, dizden gelen sesler, çıtırtı, çatırtı, bunlar kireçlenme belirtisi midir? Yani ne zaman normal, ne zaman araştırılmalı?
1: Aslında hepsi değildir. Normalde mesela bir eğer ağrımız varsa dizden hem ses geliyor hem biz ağrı çekiyorsak eğer o zaman araştırmamız gerekiyor. Ama bazen tendonun atlaması da sesini, snapping dediğimiz atlama sesini de duyabiliriz. Ya da kıkırdağın sürtünme sesini duyabiliriz ama herhangi bir ağrımız yoktur, bu normaldir. Yani yaklaşık olarak daha fazla hani bu krepitasyon dediğimiz seslerden sesleri duyduğumuzda genelde altta yatan bir şey çıkmıyor. Ama eğer hastanın ağrısı varsa, farklı bir şişliği, bir semptomu varsa o zaman araştırmamız lazım ve hekime gitmeliyiz.
0: Burada şu önemli oluyor. İşte çıtırtı, kıtırtı duyuyor. Bana geliyor. Arada hocam ben bunu duyuyordum ama arada da ağrım oluyordu. Aldırış etmiyordum, geçiyordu. Burada da şu ayrım çok önemli. Dizilim bozukluğu olabiliyor. Hani diz kapağı yuvada bazen tam yerinde olmayıp biraz böyle yana doğru kaymış olabiliyor ve sürtünmede bazen ödem yapıyor. İşte ağrılıydı, biraz dikkat ettim, geçti. Burada aslında diz kapağını yavaş yavaş törpülediği durumlar olabiliyor Didem hocam.
1: Hocam onun da nedeni aslında quadriceps kasımızın güçsüz olması.
0: Şurası çok önemli.
1: Tedavide de çok önemli. Yani quadriceps kasımız güçsüz olduğunda kemiğe, kıkırdağa destek olamadığı için bu gibi kıkırdak zedelenmeleri karşımıza
0: burada
1: çıkabiliyor.
0: Burada iki şey. Bir, quadriceps diyoruz, dört başlı kas, yani uyluğumuzdaki diz kapağını içine alıp ön bacağımıza yerleşen kasın gücü çok önemli.
1: Evet.
0: İkinci konu hocam basma kalitesi. Basma bozuklukları çok önemli. İçe basma, dışa basma, yan basma. Burada da ayakkabı seçimi çok önemli.
1: Evet.
0: Doğru ayakkabı,
1: destekli.
0: Evet, doğru ayakkabı, yumuşak taban destekli. Hmm. Eğer basma bozukluğu varsa hafif, illa düz tabana kadar çökme olması gerekmiyor. Yani hafif bir basma bozukluğu, çökme problemi olduğunda orada her zaman da ortopedik tabanlık gerekmiyor. Ona göre bir taban seçip basmayı düzeltmek.
1: Kişiye özel olarak aslında.
0: Aynen öyle, kişiye özel. Evet. Bir de üst kası güçlendirmek bu hastalıkların çoğunu önleyebiliyor.
1: Evet, ve kalça kuşağı hocam.
0: Tabii yani aslında her taraf güçlü olacak.
1: Hep güçlü, evet,
0: süper. Onun için herkese diyoruz ki her hafta en az 150 dakika veya ortalama 150 ile 250 dakika arasında spor yapın diyoruz.
1: Evet.
0: Günde 30 dakikadan 5 gün yürüyebilirsiniz veya da günde 50 dakikadan 3 gün yürüyebilirsiniz. 3'e 1 kuralı, yani ikisi yürüme, kardiyopulmoner egzersizse birisi de kaslar çok önemli. Kas yapmak gerekiyor. Burada da önemli olan şey kendimizi spor yaparken yaralamamak. Hocam hemen omuza atlayacağım, gene bize geliriz. Şimdi biz belli bir yaşa gelmiş kişilerde işte spora başladım, işte birden boynum ağrımaya başladı, omuz ağrımaya başladı, omzum işte hareket etmiyor gibi şikayetler diyoruz.

0: Hızlı yanlış spora başlayanlarda ne gibi sorunlar görebiliyorsunuz?
1: Evet hocam, birden yüklenme oluyor ve omuz kas yırtıkları gelişebiliyor. Mesela o kasın gücünden fazla, yani normalde o ağırlığı kaldıramayacakken hasta yüklenirse eğer kas yırtıklarına sebep olabiliyor. Bu küçük bir yırtık da olabiliyor, büyük bir yırtık da olabiliyor ya da tendinit de olabiliyor. Bir iltihaplanma, sıkışma da olabiliyor. Ama genelde hani böyle hemen spora başladım, hızlıca hemen kaslarım güçlensin diye biraz böyle yüklenme yüzünden oluyor dediğiniz gibi. Aslında tedrici olarak tekrar sayısını arttırarak, daha sonra kilogramı arttırarak belki daha...
0: Evet, burada mesela ben diyor ki hocam 5 yıl öncesine kadar spor yapıyordum, 10 kilo kaldırıyordum. Yine başladım 10 kiloyla. Bu sefer sakatlıyorsun.
1: Evet, evet.
0: Veyahut da işte uygun olmayan pozisyonda, ne diyeyim, 40 yaşında profesyonel hayatta gayet dinamik birisi birden başlıyor. Sanki 20-25 yaşında en son spor yaptığı zaman gibi olacak diye bir ayda tempo tutmaya çalışıyor. Orada yanlış oluyor. Bir de egzersizlerde gözetim şart. Doğru bir profesyonelle bazen çalışmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Yaparken postürü kaçırıyoruz ve hareketi yanlış yapıyoruz. Bu da omuz kas yırtığı, bazen boyun fıtığı, bazen bel fıtığı sebebi olabiliyor.
1: Evet,
0: bunlara dikkat edelim diyoruz. Bir de donuk omuz var hocam. Donuk omuz nedir? Kimlerde olur?
1: Hocam donuk omuz en çok biz diyabet hastalarında görüyoruz. Daha çok diyabette yatkınlık oluyor. Omuzda aktif ve pasif hareketinde kısıtlılık olması. Hasta saçımı tarayamıyorum diyor ya da işte üstümü giyemiyorum, sırtımı yıkayamıyorum. Bu şekilde şikayetlerle geliyor ve bir bakıyoruz kısıtlanmış. Aslında bu bir sonuç gibi de oluyor. Bazen bir yırtık sonrası sekonder bir donuk omuz da gelişebiliyor hastalarda. Bize kısıtlılıkla geliyor.
0: Ne yapıyorsunuz o durumda?
1: Hocam ilk başta aslında bir de gece çok ağrılı oluyor bu hastalar. Fizik tedavi ve öncesinde enjeksiyon genelde öneriyoruz ki önce ağrısını rahatlatalım, ağrısını keselim, inflamasyonunu giderelim. Sonrasında da egzersizle ve ROM germe egzersizleriyle, fizyoterapistle eşliğinde omuz açıklığını tekrardan kazanalım.
0: Zaten şöyle, ağrıyı gideremeden zaten eklem hareket açıklığına gidemiyorsun.
1: Evet.
0: Yani ağrıyı bir şekilde kontrol edip hayat kalitesini arttırmak gerekiyor. Sonra da kademeli ağrı eşiğinde bunu arttırmak gerekiyor. Dolayısıyla da bu protokol önemli.
1: Bunun için de mesela ultrason rehberliğinde supraskapüler sinir bloğu yapıp direkt ağrı kontrolünü sağlayabiliriz.
0: Yani ağrıyı alan siniri blokluyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Geçici bir bloklama.
1: Geçici bloklama. Ağrı rahatlıyor. Böylece de hastanın fizik tedaviye, rehabilitasyona olan uyum süreci de artıyor.
0: Hocam diğer bir yaygın soruya geliyorum. Diz kireçlenmesi her zaman protez ameliyatına gider mi?
1: Yok. Şimdi diz aslında kireçlenmesi 4 evrede biz inceliyoruz. İleri evre ve erken evre şeklinde. İleri evre, evre 4 dediğimiz, artık böyle osteofitlerin olduğu, artık eklem aralığının röntgende görünmediği şeklinde olan dizlerde proteze gidebilir. Ama tabii protez öncesi çok yapabileceğimiz birçok seçenek var. Tabii bunda hastanın yaşı da önemli, fizik muayenesi de önemli ve diğer hastalıkları da önemli. Çünkü her hastaya ameliyat olamıyor, yaşı nedeniyle ameliyat olamayan hastalarımız var. Bunlara genelde enjeksiyon yöntemlerini ve fizik tedaviye güçlendirme egzersizlerini öneriyoruz.
0: Aslında burada bir gri alan var. Hastanın ameliyatsız tedavi seçeneklerini daha çok uygulayan fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı bizlerle ortopedi uzmanı arkadaşlarımızın beraber kardeşçe çalıştığı bir alan.
1: Evet.
0: Ameliyatsız çözümler her iki hekim de uygulayabilir. Daha çok bizler uyguluyoruz. Ancak diz ekleminin değerlendirdiğimizde eğer hastada diz eklemi kapanmaya doğru gittiyse, yani kemik kemiğe değme halk tabiriyle, bir de bu noktada hasta artık ağrıdan duramıyorsa, burada ağrı ve günlük yaşamını sürdürecek kadar hareket edemiyor ise o zaman ameliyat gerekli olabiliyor.
1: Evet.
0: Ancak bazen bakıyoruz eklem aralığı o kadar daralmış ki, şimdi her insanın fizyolojisi farklı oluyor. Eklem aralığı ileri daralmış ama hasta diyor ki ben odamda, evimde, bakkalıma gidip gelebiliyorum. Kaslarımı güçlü tutmak için egzersizlerimi öğrendim, yapıyorum. Ve çok şiddetli ağrım yok, ben bunu yönetiyorum diyorsa da bazen de yönettiğimiz durumlar olabiliyor. Şimdi gelelim hocam, omuz dedik, diz dedik, kireçlenme dedik, siz kalçaya özellikle vurguladınız, tedaviler. PRP nedir? Hangi durumlarda yapılır?
1: Hocam burada hasta seçimi çok önemli aslında. PRP uygulayacağımız ya da akıllı plazma, yani kök hücre uygulayacağımız hasta erken evre olmalı. Öncelikle bu. Yaşının genç olması da verimliliği de arttırıyor. Ve ultrasonla değerlendirdiğimizde baktık eklem aralığında efüzyonu var. Yani aslında orada bir inflamasyon var. Dediğiniz gibi ödem var. Ödem olduğunda önce orayı bir boşaltmamız gerek. Orayı bir tedavi etmemiz, oradaki yangıyı bir rahatlatmamız lazım ki sonrasında biz PRP uygulayalım. Genelde ben pratiğimde öncelikle efüzyonu boşaltıyorum. 1-2 hafta sonra hastayı tekrar davet ediyorum. O zaman PRP ya da işte
0: sıvı birikmesi. Sıvıyı,
1: ödemi boşaltıyorum ultrason rehberliğinde ve 1-2 hafta sonra kök hücre, PRP, akıllı plazma tedavisini uygulayabiliyoruz. Ama ödem varken dediğiniz gibi ağrılar arttırır. Yani her şeyin bir zamanı var aslında. PRP'nin de bir zamanı var.
0: Peki hocam, akıllı plazma ve kök hücre diyorsunuz. Hı hı. Akıllı ve plazma ve kök hücreler rejeneratif tedaviler. Bunlar tam böyle hastalarımızın anlayacağı pratiklikte nasıl tarif ederiz ve gerçekten işe yarıyor mu? Yani günlük pratikte artık rutine girdi mi bunlar?
1: Aslında yapılan çalışmalarda birçok çalışmalar yapılıyor. Bilimsel veriler yapılıyor bu konuyla ilgili. Günlük yaşamda biz bayağı uyguluyoruz bunu. Çünkü dizdeki sonuçta bir gonartrozda diz kireçlenmesinde bir orada bir kronik bir inflamasyon var zeminde. Şimdi bu yani kronik bir iltihaplaşma var. Bunu biz buradaki yangıyı söndürmek için aslında hem onun için hem de kıkırdak yeniliğini, kıkırdağın kalınlığının artmasını istediğimiz için aslında kök hücre uygulamaları yapıyoruz. Yapılan çalışmalarda kalınlıkla ilgili, verilerle ilgili artma söz konusu olduğu bazı meta analizlerde gösterilmiş. Şimdi aslında dizde kök hücre tedavisini uyguladığımızda hem erken evre dizlerde hasta yaşı seçimi bunları biz göz önünde bulundurduktan sonra dizi yapılandırıcı işlem olarak PRP'yi uyguluyoruz.
0: Tamam. Burada şimdi şöyle diyelim. Aslında bunlar rejeneratif tedaviler.
1: Evet.
0: Bir yandan klinik pratiğimize girdi. Faydasını bildiğimiz, gördüğümüz alanları var. Hı-hı. Bir yandan da hala bunların daha ileride daha nasıl bir faydası olur? Bilimsel çalışmalar devam ediyor. Ancak dokumuzu rejenere etmede ek katkıları gösterilen bir sürü çalışma da var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da bu çalışmaların bize burada uygulanabilir dediği yerlerde bunları uyguluyoruz. Burada şunu da ayrıştırmak lazım. Ben şimdi daha çok beyin hasarı, inme, omurilik hasarıyla uğraştığım için buradaki kök hücre uygulamalarıyla eklemdeki kök hücre uygulamalarını farklı değerlendirmek lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da biz burada neyi konuşuyoruz? Biz burada daha çok eklem, kıkırdak sorunlarındaki kök hücre uygulamalarını konuşuyoruz veya PRP, akıllı plazma uygulamalarını konuşuyoruz. Hı hı. Aslında sağlamak istediğimiz rejenerasyon. Yani dolayısıyla da her gelene yapalım diye bir şey değil. Yani elinde çekiç olan her sorunu çivi çakmak gibi düşünür gibi değil. Dolayısıyla doğru hastayı seçmek önemli. Hı hı. Dolayısıyla da aslında her hastada da hemen ya gel iğne yapalım, sana şunu yapalım, bunu yapalım durum yok. Aslında hastanın önemli bir kısmında hastayı doğru bilinçlendirip, belki bir soğuk uygulama, kronik ağrıysa bir sıcak uygulama, evde biraz egzersiz, belki bir iltihap giderici, bir ödem giderici ilaç, ağrı kesici ilaç bir hafta 10 gün içerisinde çözüm üretebiliyor. Orada da elimizde kılıç gibi iğneyle dolaşmak gerekmiyor. Bunun ayrımını zaten yapmak önemli.
1: Evet.
0: Siz burada farklı bir şey ortaya koyuyorsunuz. Fiziksel tip rehabilitasyon pratiğinde artan ultrason. Ultrason artık hani dokuyu tanımak için bizim elimizin ucunda çoğunlukla bulunuyor. Artık hekimlerin de eğitiminde var. Dolayısıyla da dizin arkasında bir kist var. Aa, bu tümör mü? Evet, hekim bunu muhtemelen tümör, iltihap değil diyor ama şimdi de ultrasonu koyup kendi görebiliyor. Bunları anlatıyorsunuz. Hocam bir de siz az geçtiniz, hemen ekleme yapalım. Kalça sorunları çok karşılaşıyoruz. Kalça ile ilgili en sık gördüğünüz problem nedir?
1: Çorabımı giyemiyorum diyor mesela hasta. Otururken bacağımı bacak bacak üzerine atamıyorum. Bu şekilde hastalar geliyor. Genelde kireçlenmeyle geliyorlar, kalça kireçlenmesi. Kalça eklemine de enjeksiyon yapmak açıkçası körleme olarak, yani hani ultrason olmadan yapmak çok zor. Ultrasonla eklemi görüp yine kalçadaki kireçlenmeye rejeneratif tedavi yöntemleri uygulanabiliyor.
0: Hocam bu çok önemli. Şimdi kalça derin bir alan.
1: Evet.
0: Kas çok, yağ çok. Bir de biraz kiloluysa iğne nereye gitti? Hani onu anlamak zor. Ultrasonla bakıp onu direkt yerine nokta atışı ilacı gönderiyorsunuz. Hocam ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Neler konuştuk? Diz. Dizin arkasında kist varsa bu muhtemelen bir kanser, tümör değildir. Fizik tedavi, rehabilitasyon hekiminize gidin. ve ultrasona baksın, tereddütte kalırsa MR da isteyebilir. Muayenesini yaptıktan sonra belki de bir iğne ile sıvı boşaltılıp geçebilir. Ama dizin içerisindeki başka bir hastanın habercisi olabilir. Buradaki çözümleri konuştuk. Dizde her zaman protez akta gelip kaçmayın. Belki de erken tedaviyle tekrardan eski konforunuzu yakalayabilirsiniz. Bunları konuştuk. Harika hocam. Kayseri'den geldiniz. Kayseri'ye selamlarımızla sizi bugün yolculayacağız. Ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Uzman doktor Melek Didem Aslan bugün bizimleydi. Programımız hasta hikayemizde devam ediyor. Evet, hasta hikayesi köşemizde gene birlikteyiz. Biliyorsunuz ben nöro rehabilitasyon uzmanı, fiziksel rehabilitasyon uzmanıyım ve işim aslında beyin sağlığı, omurga sağlığı ve ağrılar. Ve inme hakkında farkındalık yaratmak bizim amacımız. İnmeyi hep anlatıyoruz, beyin damar tıkanıklığı veya krizi. 25 yaşın üstündeki her 4 kişiden birisi maalesef ki maalesef küçük ya da büyük damar, ağır felç veya da küçük unutkanlık, beyin damar hastalığı yani inme yaşıyor. Hiç kimse yaşamasını istiyoruz. %80'i de önlenebilir. Yaşandıysa ne yapmak lazım? Önce erken tanı, yakınınızda şunlar var ise, denge bozukluğu, ani gelişen, ani görme kaybı veya çift görme, yüzde kayma, kolda veya bacakta ani gelişen güçsüzlük, konuşma bozukluğu var ise, bunu İngilizce'de bir FAST diye kısaltmışlar. Hemen 112'yi arayın. Bakın, toplumda beyin krizi diyoruz, inme diyoruz, felç diyoruz, beyin damar tıkanıklığı diyoruz, beyin kanaması diyoruz. Aynı şey anlattığımız bir sürü kelimemiz var. Belirtileri tanıyın, gecikmeyin ve yakınınızın hayatını kurtarın. Veyahut da bazen de şuur kapanmadan siz de bunu kendiniz adına buradan tanıyarak hemen telefonla 112'yi ararak kendinize faydalı olabilirsiniz. Hep hastaları çıkarttık. Hastalar hikayelerini paylaştığı başka hastalara ilham olmak için. Ancak burada bir de büyük kahramanlar var. Sağlık profesyonelleri ve hastanın ailesi. Hastanın ailesinin hastayı doğru tedavi ulaştırması bir kere erken tanıdan geçiyor. Erken tanı sonrası doğru tedavileri sağlık profesyonelleriyle birlikte dinamik, etkin yönetecek aile yakını ve bir hasta yakını. Cale Ultay.
2: Merhabalar.
0: Cale Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Öncelikle paylaşımınız ve cesaretiniz için teşekkür ederim. Sizin anneniz inme geçirdi.
2: Doğru.
0: Ve bir takım tedavi süreçleri yaşadınız. Bir sürü riski beraber atlattınız. Ve buralarda neler yaptınız, neler hissettiniz? Yine burada başka inme geçiren veya başka travma, beyin travması veya bir hastalık geçiren ailelere örnek olması adına sizin mücadelenizi sizle, bizle paylaşmak istedik. Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle konuk olarak ağırladığınız için. Aslında hepimizin temel amacı toplumda farkındalık sağlamak. Ben de sağlık alanında çok ilgisi olan bir sağlık profesyoneli olarak annemin hikayesini sizlere anlatmak istiyorum. Aslında bir telefonla tüm hayatımız değişti. Biz maalesef geç kalmıştık annemi hastaneye götürme noktasında. Konuşma bozukluğu ve hareketlerin kısıtlanmasıyla bir gün öncesinde aslında işaretlerini vermişti. Merkeze gittiğimizde annemin hayati tehlikesi vardı. Tanı alana kadar o anki çaresizliğimiz ve umutsuzluğumuz gerçekten çok hayatımızı etkiledi ve işin içinde olmanıza rağmen aslında her şeyi bir anda unutuyorsunuz. Acil durum...
0: Orada sağlık profesyoneli gibi hissedemediniz mi? Yani çünkü inme bu, stroke. Yani inme, evet. Birden iniyor ve aniden şok oluyorsunuz. Sizde de bu oldu mu?
2: Kesinlikle oldu. O an kendimi çok yalnız hissettim ve dedim ki Cale ne yapacaksın? Kimi aramam gerekiyor? Biz aslında defalarca bu konuyu farkındalık olarak işlememize rağmen o an ben bile tüm bu bildiklerimi unuttum. İşte o anda devreye sağlık profesyonelleri, hekimlerimiz, hemşirelerimiz, bizi kucaklayan birçok yardımsever insanla karşılaştık. Hayati tehlikesini atlattıktan sonra da çok iyi bir rehabilitasyon merkezinde annemin sürecini devam ettirmeye başladık. O an aslında çok önemsemediğini, sizin için çok ufak görünen bir gülümseme, minicik parmağını kımıldatması ya da göz işaretiyle size kendini ifade etmesi bile muhteşem bir duygu. Biz aile yakınları olarak aslında önce ne yapacağımızı ve kendimizi bu süreci nasıl yöneteceğimizi bilemedik. Bu noktada da devreye yine merkezdeki sağlık profesyonelleri, teknoloji ve en önemlisi de onların yarattığı ekip duygusu işin içine girmiş yapılmış oldu. Bu alanda bize çok güzel yol gösterdiler. Öncelikle annemin motivasyonuyla başladılar işe. Daha sonrasında robotik aletlerle, multidisipliner bir yaklaşımla ve ekip ruhuyla insani özelliklerini çok iyi kullanan bir merkezdeydik. Biz çok şanslıydık. Tedavi süreçlerimizi burada yönettik. Hala aslında da devam ediyoruz.
0: Bu rehabilitasyon, akut nöro rehabilitasyon, evet, bağımsızlığı hedefliyoruz ama ölümlü kalımlı bir süreç de olabiliyor. Çünkü hayati riskler çok fazla. Bütün organlar devreye girmiş ve iflas etmiş olabiliyor. Onun için sizin gibi işbirlikçi, aile fertleri bizler için çok önemli. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, programımıza Doktor Fizik köşesiyle 5 egzersiz veya 5 tavsiye göstererek başlamıştık. Arkasından hekimimizle çok değerli bilgiler sizinle paylaştık ve hasta yakınımız, ilk defa hasta hikayesini hasta yakınımızla sizlerle paylaştık. Umarım hepinize faydalı olmuştur. Hafta sonunun barış ve huzur dolu, sevdiklerinizle beraber geçmesi dileğiyle haftaya görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız.
2: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. İyi hafta sonları. Bugün 18 Temmuz Cumartesi, günün ortasındayız. Saatler 12'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Akşama kadar, saat 18'e kadar beraber olacağız. Tüm yeni gelişmeleri aktaracağız ve gündemdeki konularla ilgili de detaylıca konuşacağız. Konuklarımız olacak. Hızlıca başlayalım bu dilime. 6 faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakalım detaylarına. Balıkesir, Denizli, Hatay, İstanbul ve Samsun'da işlenen 6 failin meçhul cinayet dosyası yeniden ele alındı. Güncel kriminal teknikler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleriyle yeni tanık beyanları doğrultusunda yürütülen soruşturmalarda toplam 9 şüpheli tutuklandı. Bakan Gürlek, cevap bekleyen soruların adalet imkanlarıyla karşılıksız bırakılmayacağını söyledi. Ve Malatya'da sabah 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Güne sarsıntıyla uyandı Malatyalılar. Panik yaşandı büyük ve neyse ki can kaybı ya da yaralanma olmadı.
1: Güne depremle başladılar. Korku ve panik yaşadılar. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 6.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıya uyanan kent sakinleri korkuyla kendilerini sokağa attı.
2: Namaz kıldım, uzandım hele. Bir baktım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu.
3: Bir de bir vurdu cinası. Ama yani çocuklarım bile korkuldu. Ama vallahi ellerim yere titriyor. Hiç konuşamıyorum.
1: Deprem Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Hemen harekete geçen ekipler saat araması yaptı. Battalgazi ilçesinde iki katlı bir evin duvarında kısmi çökme meydana geldiği belirlendi. Ekipler binada inceleme yaptı.
4: Uyuyordum, yuvattım. Evde çatı çatı sesler geliyor. Kendimizi dışarı attık. Bu evin çatısı da aşağı doğru uçmuştu. Baktık her yer tüm duman olmuş.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem nedeniyle olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti.
0: İstanbul'da toplu taşımaya %10 zam geldi. Zamlı tarife 20 Temmuz'dan itibaren, yani pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Şimdi detaylıca bakalım fiyatlar neymiş, ne olmuş. Önce otobüs fiyatları, tam bilet 42 liradan 46 lira 20 kuruşa yükseldi. Öğrenci bileti 20 lira 50 kuruştan 22 lira 55 kuruşa yükseldi. Aylık tam mavi kart 3.298 liradan 3.628 liraya çıktı. Öğrenci abonmanı ise 593 liraydı, 653 lira oldu. Devam edelim. Tabii trafiksiz seyahat için toplu taşımada metrobüs 1 ile 3 durak giderseniz 46 lira 20 kuruş, 4 ile 9 durak arası yolculuk ederseniz 52 lira 81 kuruş, uzun mesafe metrobüs bileti ise 68 lira 59 kuruş. Minibüse bakalım, indi bindi diyebiliriz. 0 ile 4 kilometre arası 43 lira, 15 ile 20 kilometre uzun yolculuklarda 45 lira, 20 kilometre ve üzeri ise de 52 lira. Ve öğrenci servisi, bu da velilerin epey merak ettiği konu. 0 ile 1 kilometre arası aylık fiyatı 4.456 lira. 23 kilometre ile 25 kilometre arası mesafeler içinse aylık yine 10.400

0: 36 lira öğrenci servislerinin fiyatı ve son olarak taksiye de şöyle bir bakalım. Taksimetre açılış ücreti 65 lira 40 kuruştan 71 lira 94 kuruşa yükseldi. Kısa mesafe ücreti de 210 liraydı. Artık 230 lira olacak bu pazartesi gününden itibaren mega kent İstanbul'da. Devam edelim, sıradaki haberimize bakalım. CHP'de usulsüzlük gerekçesiyle verilen mutlak mutlan kararında artık yeni bir aşamada. Çünkü dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. Artık son söz Yargıtay'da.
1: Mutlak mutlan davasında yeni gelişme yaşandı. Dosya Yargıtay'a gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayını mahkemeye taşıyan süreç 2025 yılında başladı. CHP'li bazı delegeler 38. olağan kurultayın iptali istemiyle mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme davanın reddine karar verdi. Davacı taraf karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından incelenmeye alındı. İstinaf Mahkemesi 21 Mayıs 2026'da 38. olağan kurultayı iptal ederek tedbirli mutlak mutlan kararı verdi. Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesindeki parti organlarının görevlerine devam etmelerine hükmetti. Özgür Özel ve ekibi mutlak mutlan kararına itiraz etti. Temyiz için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Dava dosyası 3. Hukuk Dairesi'ne kaydedildi. Peki Yargıtay'da hangi kararlar çıkabilir? Yüksek Mahkeme istinafın verdiği kararı hukuka uygun bulup onayabilir. Böylece karar kesinleşmiş olur. Mahkeme istinafın hukuki değerlendirmesinde hata tespit ederse kararı bozarak yeniden incelenmek üzere dosyayı bölge adliyesine gönderebilir. Yargılama usulüne ilişkin eksiklerin tespit edilmesi durumunda da dosya esasa girmeden bozulabilir. CHP'de gözler 20 Temmuz'daki adli tatil öncesi Yargıtay'da olacak.
0: Meclis Başkanlığı'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyalar Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Meclise sunulan fezlekeler arasında Özel'e ait 3 dosya bulunuyor. Özel'in yanı sıra dosyası sunulan milletvekilleri arasında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı yer alıyor. Ayrıca CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İzmir Milletvekili Murat Bakan ve Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan da dosyası sunulanlar arasında bulunuyor. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanı Başkanlığı tezkereleri Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında tutuklu sanıklardan birinin tahliyesine karar verildi. Görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'le 30 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Sanık avukatları dosyada somut delil olmadığını söyleyip müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Atahan Bacınoğlu'nun ev hapsiyle tahliyesine karar verdi. Aralarında Hasan Akgün'ün de bulunduğu 4 sanığınsa tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Ve günlerdir konuşulan Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi de gözaltına alındı. Peki başka kimler var gözaltında? İfadelerinde neler söylüyorlar? İşte ayrıntıları da arkadaşımız Elif Yavuz'dan alacağız. Elif, sözü sana bırakıyorum.
2: Tuğba Sözekoğlu, soruşturma giderek genişliyor ve gözaltı sayılarında da artış yaşanıyor. Yeni gözaltılar da ekleniyor. Onlara bir yenisi daha eklendi. Daha önceki operasyonda tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner de gözaltına alındı. Özgür Güner'in gözaltına alınma sebebi aslında biraz daha çarpıcı. Neden? Avukat Ece Güner tutuklandıktan sonra aynı gün içerisinde 2 saat içerisinde 400 bin doları Fransa'daki bir banka hesabına, düzeltiyorum, 400 bin euroyu Fransa'da bulunan bir banka hesabına aktardı ve ardından da yurt dışına bilet aldığı ortaya çıktı. Tabii bu şüpheli hareketin

0: Fark edilmesinin ardından MASAK tarafından banka hesaplarına bloke konuldu ve gözaltına alınmasına karar verildi. Bir tutuklama daha oldu. O da Alper Çelik tutuklandı. Ahbap Derneği'nin kurucularından birisiydi Alper Çelik ve Haluk Levent'le de oldukça yakın bir isimdi. Daha sonra gözaltına alınan biriydi. O da noterde işlem yaparken, aranma kaydolmasına rağmen noterde işlem yaparken fark ediliyor ve gözaltına alınıyor. Ardından tutuklanıyor. Bu sayede tutuklanan şüpheli sayısı da 19'a yükseldi. Alper Çelik emniyetteki ifadesinde itirafçı olmak istediğini, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi ve ifadesinde de Haluk Levent'in kendisine sık sık para gönderdiğini, bu paralarla borsada işlem yaptığını, zaman zaman da kupon yaptığını söyledi. 990 milyon lirayı bahiste, kuponda, borsada kaybettiğini söylemişti Haluk Levent'in daha önce. Bu paralardan, bahsi geçen paralar kadar para kaybettiğimiz doğrudur. Daha fazlası bile olabilir. Sürekli Haluk Levent bana para gönderir. Ben de o paralarla söylediği maçlara kupon yapardım. Kendisi hesap kullanmazdı. Bahis sitelerinde kişiye özel bir hesap olması gerektiği için de ben kendi hesaplarımı, kendi adıma kayıtlı kişisel hesaplarımı kullanarak buradan bahis oynardım, kupon yapardım ve borsada işlem yapardım dedim. Zaman zaman kapalı çarşıya beni gönderir, alsın ve döviz aldırırdı. Ancak bu paraların kaynağı nedir, bu paralar nereden geliyor bilgim yok dedi Alper Çelik. Alper Çelik de gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk oldu ve tutuklanan isimler arasında yer aldı. Alper Çelik bu soruşturma kapsamında en çok para hareketliliği olan 3 isimden birisiydi. Alper Çelik de bu para hareketliliğini Haluk Levent'in parası olarak yorumladı, ifade etti. Ancak bir diğer çarpıcı isim, gözaltına alan isimlerden birisi de Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'di. Gün içerisinde, 2 saat içerisinde 400 bin euroyu Fransa'daki bir banka hesabına aktardıktan sonra bilet aldığı için de şüpheli bulundu. Gözaltına alındı Tuğba Södekoğlu.
1: Peki. Elif Yavuz'a ve kameraman arkadaşımıza çok teşekkürler. Tüm gelişmeleri an be an takip edeceğiz. Tabii Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent 12 Temmuz'da Bursa'da gözaltına alındı ve o gün bugündür biz konuşuyoruz bu soruşturmayı. Her geçen gün derinleşiyor soruşturma. Gözaltı sayısı artıyor. Akıllarda da pek çok soru işareti var. Bunlardan biri de şu. Şimdiye kadar bu yüksek miktardaki para transferlerinin şüpheli işlem olarak değerlendirilip değerlendirilmediği. Yani şüpheli işlem olarak değerlendirilmedi mi şimdiye kadar bunlar? Bu detayları konuşacağız. Konuğumuz var. Avukat Doktor Tarkan Erdal bizimle birlikte. Erdal Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi hafta sonları dilerim.
2: Hoş bulduk Tuğba Hanım. İyi yayınlar, iyi hafta sonları.
1: Çok teşekkürler. Şimdi bir para transferi hangi durumda acaba şüpheli işlem olarak görülüyor? Çünkü soruşturmada ifadelerden yola çıkarak öyle detaylar var ki, öyle uçuk miktarlar transfer edilmiş ki. Örneğin mesleği müzisyen biri, aylık geliri 20 bin lira ama 1 milyar 408 milyon lira giriş olmuş hesabına ve 1 milyar 537 milyon TL'de çıkış olmuş, örnek veriyorum. Yine bir organizasyon sorumlusu, bir başka biri var. Onun da hesabında uçuk miktarlar giriş çıkış yapmış. Ve MASAK'ın şöyle bir tanımı var. Para hareketi mali profille uyumlu değil, hayatın olağan akışına aykırı. İşte tam da bu durum olduğunda mı ancak şüpheli işlem sayılıyor? Nedir acaba bu sorunun cevabı?
2: Şimdi Tuğba Hanım, öncelikle bankalar arasında Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun da zaten biliyorsunuz bu konuda, biliyorsunuz bankalar bizde kamudan izin alan, yani herkes biliyorsunuz banka açamaz. Yani normalde siz bir şirket kurarken nasıl yaparsınız? Herhangi bir izin almanıza gerek yok. Şirketi kurarsanız tescillerinizi yaparsınız ve işlersiniz. Ama banka kuracaksanız bankacılık iznini almanız gerekir. Yani bankacılık kendi içinde, kendi kanunlarında daha özel nitelikli hususlar barındıran, herkesin kuramayacağı, hani kamu hizmeti şeklinde bir hizmet veren bir kuruluş. Bunların da tabii tabi olduğu bazı kurallar var. Şimdi bu işin içinde bankalar çok sıkı şekil koşullarıyla beraber hareket eder. Yani hesap açmanız bir şekil koşuluna tabidir. Öyle gittiğiniz zaman ben hesap açıyorum diyemezsiniz. Kayıtlarınızı verirsiniz, bilgilerinizi verirsiniz. Her türlü o belgeyi alırsınız ve bankada hesap açarsınız. Bu yeter mi? Yetmez. Bu yaptıktan sonra hesaplarınıza bir para giriş varsa, eğer belli bir miktarda sizin bahsettiğiniz rakamlar milyon liralar, milyon dolarlar olursa, otomatikmen MASAK burada bir düzenleme var.

0: bankacılık düzenleme kanunu uyarınca da eğer bankaya bir hesabınıza bir para gelirse bu parayı isteseniz de istemeseniz de haberiniz olsa da olmasa da o kayıt mutlaka ve mutlaka masaya bildirilir. Bakın bildirilir mi diye değil, kesinlikle bildirilir. Yani o kayıt mutlaka masakta var. Şimdi sizin sorduğunuz soru ya bu paraların acaba hani bu kadar yüksek olması şüpheli midir derseniz, şimdi şüpheli olup olmaması ayrı bir o konu, bildirilip bildirilmemesi ayrı bir konu. Bunların hepsi bildiriliyor. Bir kere bunu bir belirtelim. Çünkü bu kadar yüksek, ben size şu anda 1 milyon dolar göndersem Tuğba Hanım hesabınıza, haberiniz olmadan oradaki kayıt otomatikman masaya gidiyor. Ha şimdi bu para şüpheli mi değil mi? Her gelen para bildirildiği için acaba masak böyle bir inceleme yapıyor mu? Sorusu aslında bizim şu anda cevap vermemiz gereken soru. Şimdi bu noktada da yani şüphe işlemi o zaman devreye giriyor. Yoksa her gün biliyorsunuz milyonlarca böyle para giriş çıkışı vardır hesaplara. Ve hepsi de bildirildiği için hepsine özel inceleme yapılıyor mu yapılmıyor mu? Yapılmalı mı yapılmamalı mı da ayrı bir belki tartışmamız gereken bir nokta. Şimdi o yüzden bildirilme kısmını da cevapladık. Evet. Şüpheli mi değil mi kısmında da işte o zaman masakta ilk parayı gönderen kişi, gelen kişi, hizmet ilişkisi, hangi ilişkiye göre gönderildiği. Hatta hatırlayın bankalar bazen size şunu sorar müşteri temsilciniz. Ya hesabınıza böyle bir para geldi ama bu para nedir? Örnek veriyorum işte bağış, nafaka, taşınmaz alımı, araba satışı, aileden gönderilen, mirastan gönderilen diye sorarlar zaten size. Onları da kayıt altına koyarlar. Yani sonuç olarak her bildirilen işi şüpheli midir diye baktığınız zaman ikisi arasında bir fark olduğunun altını çizelim. Bildirilme tamam, şüpheli mi değil mi işin durumuna göre değişir.
1: Bir de Erdoğan Bey tam da onu söylemişken şimdi para transfer ederken açıklama kısmını da doldurmak mecburiyetindeyiz aslında değil mi? Orada da yine ifadelere baktığımızda Haluk Levent'in adı geçiyor bazılarında. Borcu olarak belirtiliyor, emaneten tabirleri kullanılıyor. Yani aslında bu açıklamalarda da adı geçmiş Haluk Levent'in para
0: evet,
1: transferinde.
0: Evet, zaten burada bir inceleme kısmında hani ne kadar yapıldı, ne zaman yapıldı, neden yapılmadı diye tabii insanlarda haklı bir soru işareti var ama şunu unutmayın, MASAK raporuna baktığınız zaman MASAK raporu 3 Ocak tarihler yanıltmıyorsa, hafızam beni yanıltmıyorsa 3 Ocak 2025'te oluşturulmuş. Ama bunun MASAK'ın bu raporunu hazırlayın denen hani o dilekçe 2024'ün Aralık ayı gibi. Yani aslında 2024'te para hareketlerinde bir problem olduğu, bir şüpheli işlem olduğunu zaten MASAK aslında farkına varmış. Demiş ki bunları bir araştıralım. 2024, biz şu anda 2026'dayız. Yani aslında 2 yıl önce buna ilişkin olarak bir araştırma yapılmış. Ama tabii Tuğba Hanım şunu da söyleyelim. O kadar çok şirket, o kadar çok para alışverişi, o kadar çok gelen bir para olduğu için bunların araştırılması kimden gelmiş, kime gitmiş. Zaten Haluk Levent'in biliyorsunuz hesabı yok. Taşınmaz evet. Yok, taşınır yok.
1: Şoförünün hesabı, şey yok. Asistanının hesabı, çalışanların hesabı.
0: Şimdi onlardan geldiği için yani şunu konuşabiliriz. Ya bu kadar para acaba gözden mi kaçtı? Hayır, biraz önce söyledim, kaçmadı. Ama şüpheli miydi, değil miydi, nereden geldi, nasıl geldi? Tabii ki bir araştırma ürünü. Biliyorsunuz hukuk, ceza, delille ilgilenir. Delil bulacaksınız, araştırma yapacaksınız.
1: Yani o operasyonu da başlatabilmek için delil toplandı bir süre o zaman değil mi?
0: Delil anladınız. Toplanacak. Başka türlü çünkü o para geldi. Şimdi bakacak bilirkişi. Diyecek ki bu para niye gelmiş? Mesela ben size gönderdim. Bu para neden gelmiş? Taşınır mı aldım, taşınmaz mı aldım? Kara para mı, kaynağı belirsiz para mı, başka bir para mı? Siz de söylediğiniz zaten ifadelerin çoğunda hep şu geçiyor. Biliyorsunuz borç gönderdim, borç aldım, borç verdim, alacak aldım. Aslında evlilik vaadiyle kandırıldım. Tabii belki sorularınız arasında vardır ama aklıma gelmişken şimdiden söyleyeyim. Biz bir kere şunu söyleyeyim ben bir hukukçu refleksi olarak. Biz burada kimsenin hani suçludur, evet. Suçsuzdur biz bilmeyiz. Biz yorum yapıyoruz. Biz soruşturmaya bakıyoruz ve benim aklıma oturmayan bir şeyler var burada. Şu, herkes aynı ifadeyi kullanıyor. Depremzedelerin hani sanki ahbaptan toplanan paraların harcanması bizi asıl can acıtan nokta, en önemli bize hani özellikle kamu vicdanı yaralayan nokta bu ama bakın şikayetçi yok. Bir tane var. Dolandırıcılık mı, emniyeti suistimal mi, dernekler kanuna muhalefet mi? Yani şuraya gelmeye çalışıyorum. Ben bunun sadece

0: depremzedelere yardım açısıyla toplanan paraların harcanması, dolandırılması gibi değil de farklı bir suç tipi var sanki burada. Çünkü ifadelere bakın, herkes birbirinden alacaklı, herkes birbirinden mağdur, herkes evlilik vaadiyle kandırılmış, herkesin birbirine borcu var ve bu paralar inanılmaz paralar. Benim hep bir cümlem var. Bu kadar paraları, ben isim özellikle belirtmiyorum, sizde zaten ifadeler var, bende de var, okudum. Şunu diyorlar, diyorlar ki biz evlilik vaadiyle kandırıldık, şu paraları ödedik. Yani bakın, suçluları suçlu bilmem ama benim mantığım el vermez. Evet. 90 milyon, 150 milyon parayı bu devirde babası, annesi çocuğuna vermez. Sorarsın, çocuğu desin ki bana 1 milyon göndersene, annesi babası belki gönderir. İkinci gün peki, ister misiniz? Oğlum ders, ne yapacaksınız bu kadar? Yani bunlarda evet, oturmayan hususlar var. Sadece bunu nitelikli dolandırıcılık, işte emniyet suistimal gibi algılamamak
1: şimdi
0: lazım.
1: Şimdi süremiz ben birazcık daralıyor Erdal Bey. Bir iki sorum daha var. Onları da böyle bir araya getirip hemen sorayım size. Şimdi ifadelerinde söylüyor Haluk Levent. 4 milyar lira depremde harcandı diyor. Bir kere bu nasıl tespit edilebilir? Bu dernekler, derneğe yapılan bağışlar nasıl kayıt altına tutuldu? Usulüne uygun mu değil mi? Bunlar nasıl saptanacak? Bir de şimdi bu kadar insan bağış yaptı. Eğer olur da bir karar çıkarsa, ortada bir suç varsa bu kadar bağış yapan insan hakkını arayabilir mi? Pek çok soru var. Bunlar sadece birkaç tanesi şimdilik aklıma gelen. Son 4 dakikamız falan kaldı Erdal Bey. Süremiz yettiğince neler söyleyebilirsiniz bu sorulara cevap olarak?
0: Bu da mağdur olduğunu düşünenler varsa öncelikle hemen suç duyurusunda bulunacaklar ve ilgili zaten soruşturma devam ediyor. Ya bu soruşturmaya dahil olacaklar ya da onların soruşturması ayrı ilerleyecek ama mutlaka bunu, eğer böyle bir şüpheleri, böyle para yatıranlarda böyle bir problem varsa mutlaka söylesinler. Bu önce ceza kısmı. Siz de söylediniz, eğer bu noktada dediklerine ilişkin bir o paraların akıbeti, işte dolandırıldığı, giden şekilde kullanılmadığına ilişkin bir problem varsa hukuk davası diyoruz biz. Bir tarafta da o ödediklerini geri alması konusunda dava da açabilirler ama iki davayı karıştırmamak lazım. Ceza için soruşturulmaya dahil olacak suç duyurusunda bulunacaklar. Bu soruşturmaya belki dahil olurlar veya başka soruşturmaya da giderler ama mutlaka bu konuda eğer böyle bir iddiaları varsa suç duyurusunda bulunsunlar. Bu ceza kısmı. Burada herhangi bir para alamazlar. Sadece ilgili kişilerin cezası varsa cezalarını çekerler. Ceza aldıktan sonra onların hafif cezası olur. Ama paralarının akıbeti ne olur derseniz o zaman ayrı zamanda da tazminat diyoruz. Biliyorsunuz hukuk davaları orada ödediklerini faizini isteyecekler. Burada mutlaka bu yolu denemeleri lazım. Zaten ceza kısmında biraz önce onu özellikle söyledim ben. Bakın bir tane şikayetçi var dosyada. Bakın bu dosyaları konuşuyoruz ya biz. Benim gördüğüm, yanılıyorsam düzeltin. Bir iş insanının şikayeti var. Evet. Onun dışında zaten o sizin okuduğunuz ifadelerin hepsi şüphelilerin ifadeleri. Evet. Yani şüpheliler aslında mağdur olduklarını iddia ediyorlar. Başka ben görmedim. Herhangi bir dolandırıldığını söyleyen, emniyet suistimal, paraları
1: ve
0: ödediler, başka yerleri mi yapıldı?
1: Haluk Levent şunu söylüyor. Eğer iki gün sonra diyor bu operasyon düzenlenseydi boşa düşecekti diyor kendi ifadeleri. O, çünkü 20 taşınmaz 80 milyon lira karşılığında ah baba devredilmiş olacaktı diyor. Bir de böyle bir ifadesi var. Hakikaten pek çok cevapsız soru var. Son olarak şunu da belirtelim mi? Hani hep ifadelerden yola çıkarak öğrenmiş olduk ki şoförü, işte asistanı, organizasyon sorumlusu pek çok kişi hesabını kullandırtmış. O hesabını kullandıranlar da bu suç varsa eğer, bir altını çiziyoruz tabii daha soruşturma aşamasında, onların da bir dahli olacak mı? Bir ceza almaları söz konusu olacak mı banka hesabını kullandıranlar?
0: Orada iki tane suç tipi gündeme gelebilir Tuğba Hanım. Bir tanesi suçtan elde edilen mal varlığı değerini aklama diyoruz ya biz. Eğer bu konuda zaten bilerek ve isteyerek kullandıklarını söylüyorlar. Onlar sadece paranın kaynağını bilmiyoruz diyorlar ama eğer savcılık ve yargılama hayır siz de bu işin içinde sen bunu farkındasın bilerek ve isteyerek yaptın. İlk suç bu olur. İkinci suç da sizin söylediğiniz gibi zaten bankacılık kanununa göre bizde ben sizin hesabınızı ya da herhangi birisi benim hesabımı kullanması dahi ayrı bir suç olduğu için o da müstakil bir suç. Hem bu suçta hem de dediğim gibi diğer noktalarda suçtan elde edilen mal varlığı değerin aklamaya ilişkin sen de bu işin içindesin, sen de bu işe yardım ettin, iştirak ettin diye denirse bu iki suç tipiyle karşı karşıya kalırlar. Zaten dolandırma fiilinde varlar mı yoklar mı ayrı soruşturma, evet. Güveni kötüye kullanma olacak mı olmayacak mı onlara ilişkin olarak değerlendirme yapacak ama bu kişilerde hakim de böyle bir kanaat oluşursa ceza almaları da söz konusu olabilir.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Avukat Tarkan Erdal konuğumuzdu. Çok sağ olun Tarkan Bey, vakit ayırdığınız için. Şimdi sıradaki haberimize bir bakalım. Orta Doğu'da da tansiyon yüksek. ABD, İran'a yönelik saldırılarını geçtiğimiz gecede sürdürdü. Bakalım neler yaşandı. CENTCOM açıkladı. Son saldırı dalgasında gözetleme noktaları, askeri lojistik altyapı ve denizcilik kabiliyetlerinin hedef alındığını duyurdu. İran medyası Keşme adasıyla Yezd, Ahvaz, Sirik ve bu şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Yine İran'ın Hürmüzgan eyaleti su idaresi ABD saldırısında Jask kentindeki bir dağıtım pompasının vurulduğunu ve 10 bin kişinin susuz kaldığını bildirdi. İran'ın misilleme saldırıları da sürdü. Kuveyt'te bir elektrik üretim ve su arıtma tesisi vuruldu. Çıkan yangının nedeniyle bazı üniteler devre dışı bırakıldı. Ürdün ve Bahreyn'deki üslerin hedef alındığı da yine belirtildi. Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Süleymaniye kentlerine de saldırılar düzenlendi. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 geminin durdurulduğunu, Mayınlı Sulay'daki 2 petrol tankerinde ise patlama meydana geldiğini açıkladı. Aydan'a yeni vali atandı. Sene başında göreve atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin yerine Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Atama kararı Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. 2026 Ocak ayında Ardahan Valiliğine atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alındığı duyuruldu. Çiçekli'den boşalan göreve Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Mehmet Fatih Çiçekli'nin bisiklet sürerken giydiği kıyafetler muhalefetin tepkisine sebep olmuştu. CHP'li bir vekil Meclis Genel Kurulu'nda valinin görevden alınması gerektiğini belirtmişti. İstanbul Beylikdüzü'nde evinin önünde baygınlık geçiren 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Evinin önünde baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Nazar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Nazar Çakmak, salı günü evinin önünde bir anda fenalaşıp baygınlık geçirdi. Kızlarının yere yıldığını gören aile, Nazar'ı kendi araçlarıyla hastaneye götürmek istedi. Ancak genç kız, hastaneye ulaşamadan yolda hayatını kaybetti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Nazar Çakmak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde can kaybı artıyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 5069'a yükseldi. Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bilanço ağırlaşıyor. 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5069'a çıktı. Yaralı sayısı da 16.740 oldu. Ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birleşmiş Milletler yaklaşık 50 bin kişinin hala kayıp olduğunu ve birçoğunun enkaz altında kalmış olabileceğini tahmin ediyor. Kaybolduktan günler sonra cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in mezarının açılması gündemde. Baba, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi amacıyla özel bir teste başvurduklarını söyledi.
2: Rojin gerçekten suda boğularak mı öldü? Bu sorunun yanıtını bulmak için aile savcılıktan yeni talepte bulundu.
3: Ben diyorum ki benim çocuğumun başına ne geldi? Kim öldürdü? Kim katletti? Bellidir bu bir cinayettir.
2: Rojin Kabayış 2024 yılında üniversite eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Hayali çocuk gelişimi bölümünü tamamlayıp öğretmen olmaktı. Kaldığı yurttan 27 Eylül'de çıktı. 15 Ekim'de Van Gölü'nde cansız bedeni bulundu. İntihar mı cinayet mi sorusunun yanıtını bulmak için başlatılan soruşturmada Rojin'in ailesi Van Cumhuriyet Başsavcılığından yeni taleplerde bulundu.
3: Diyatom testi daha önce yapılmamıştı. Bunu talep etti savcı da.
2: Diyatom testi Rojin'in suda boğulup boğulmadığını ortaya koyacak. Ancak Adli Tıp Kurumu'nda daha önce Roji'nin vücudundan alınan örneklerin yeterli olmama ihtimali var. Bu da Roji'nin mezarının yeniden açılıp numune alınması

0: anlamına geliyor.
1: Projenin başına ne geldi biz hala da bilmiyoruz. 2 senedir ben can çekişiyorum, acı çekiyorum.
0: Kabayış ailesi şimdi başsavcılıktan gelecek kararı bekliyor.
2: Şunu kapı.
3: Bir akaryakıt istasyonunun marketine alışveriş yapmak için girdiğinizi düşünün. Kafanızı çevirdiğinizde üzerinize bir kamyon geliyor, görüyorsunuz ama kaçmaya fırsatınız dahi olmuyor. İşte Erdinç Cirit'in de başına tam olarak bu geldi. Ölüm onu alışveriş için girdiği markette yakaladı.
0: Son sürat akaryakıt istasyonuna daldı. Pompaları deviren kamyon marketteki müşteriyi hayattan kopardı. Kudret K. Sakarya'dan aldığı kömür tozunu kamyonla taşıyordu. Bursa'nın İznik ilçesine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Son sürat ilerleyen kamyon yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. O sırada 54 yaşındaki Erdinç Cirit, İstasyonun marketinde alışveriş yapıyordu. Büyük bir gürültüyle arkasından gelen kamyon hem onu hem de istasyon çalışanını altına aldı. Market çalışanı kazadan son saniyede hafif yaralı olarak kurtuldu. Çiftçilik yaptığı öğrenilen iki çocuk babası Erdinç Cirit onun kadar şanslı olamadı. 54 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti. Akaryakıt istasyonunda patlama olmaması faciayı önledi. Erdinç Cirit'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Hafif yaralı istasyon görevlisi ise hastaneye götürüldü. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: İstanbul Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü yapılırken bitişikteki 6 katlı binanın duvarı yıkıldı. Yüzlerce kilo beton bina içine doldu. Mahsur kalan bina sahiplerini ekipler kurtardı.
0: İnşaatta beton dökülürken bitişik binanın duvarı yıkıldı. 6 katlı binanın içi yüzlerce kilo betonla doldu.
4: Yandan beton dökerken yandan duvarı delip giriyor. Beton mesela 6. kattan giriş kata kadar doldurmuş. Burada 10 aile yaşıyor.
0: Olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Bir inşaatta beton dökümü yapılıyordu. Bitişikteki 6 katlı binanın asansör boşluk duvarı ve yan cephe duvarı bir anda yıkıldı.
4: Zaten binada delikleri görüyorduk. Ondan sonra zaman geçtikçe bu artmaya başladı. İşteydim, eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne geldi.
5: Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyordu zaten. Halk, şurada tekstil çalışanlar var. Onlar yukarı çıkıp zaten binadakileri aşağı indirmişler. O şekilde kurtarılmış yani.
0: Yüzlerce kilo beton bina içine doldu. Neyse ki o sırada asansörde ve merdivenlerde kimse yoktu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler binada mahsur kalanları tahliye etti. İhmal iddiasında bulunan bina sakinleri zararlarının giderilmesini istedi.
4: Çocuğum, ondan sonra 8 aylık bebeğim, Allah korudu. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık?
0: Tedbir amacıyla boşaltılan binanın akıbeti teknik inceleme sonunda netleşecek.
3: Kahramanmaraş'ta zehir tacirleri polisin takibinden kaçamadı. Operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ihbar üzerine uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. 3 ay süren çalışmanın ardından şüpheliler ve adresleri tespit edildi ve eş zamanlı baskınlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar bu kez Eskişehir'de ortaya çıktı. 80 yaşındaki adamı kandırdılar. Elini öptükten sonra buzdolabında saklanan 351 bin lira değerindeki altınları alıp gittiler.
6: Elimi öptü, görüştü benden. Ondan sonra bir şey demedim.
0: Yaşlı adamı önce 14 saat boyunca telefonda tuttu, sonra 80 yaşındaki adamın zor günler için biriktirdiği altınları alıp gitti.
2: İşim yanıyor, yatamıyorum, uyuyamıyorum.
0: Eskişehir'de yaşayan Hasan Karataş dolandırıcıların kurbanı oldu. Her şey gelen bir telefonla başladı.
2: Ben dedi, odun pazarı karakolu amiriyim dedi. Senin de altınlarını değiştirmişler dedi.
0: Bir ay önce eşini kaybeden yaşlı adamın bankada 8 cumhuriyetli 2 çeyrek altını vardı. Telefondaki kişi, zor günler için biriktirilen o altınların sahteleriyle değiştirildiğini söyledi.
2: Telefonu açık dursun. Hiç kapatma. Kimseye de söyleme. Biz dinlediler.
0: Yaşlı adam söylenenleri tek tek yaptı. Altınları bankadan aldıktan sonra buzdolabına sakladı. Telefondaki kişi bir süre sonra eve geldi. Hasan Karataş altınların yerini gösterdi.

0: çıktı, görüştü benden. Ondan sonra bir şey demedi.
1: Dolandırıcı 351 bin lira değerindeki altınları alıp gitti. Durumu anlayan yaşlı adam dolandırıcıdan şikayetçi oldu. Polis 80 yaşındaki Hasan Karataş'ın altınlarını alan dolandırıcıların peşinde.
2: Avrupa'dan ABD'ye birçok bölgede sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Aşırı sıcak orman yangınlarını da tetikliyor. Kanada'da etkisini artıran yangınlar günlük hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Yangınlardan yükselen duman, Beyaz Saray ve Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmaya hazırlanan New Jersey'de de yine etkisini gösteriyor.
1: Kanada son ayların en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Alevleri söndürme çalışmaları devam ederken yangınlardan yayılan duman rüzgarın etkisiyle Toronto kent merkezini kapladı. Duman nedeniyle hava kalitesi düşerken görüş mesafesi de azaldı. Yetkililer yüksek seviyeli hava kalitesi uyarısı yayımladı. Kanada'daki yangınlar yalnızca ülkeyi değil komşusu ABD'yi de etkiledi. Orman yangınlarından yükselen duman New York ve Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmaya hazırlanan New Jersey'yi de etkisi altına aldı. Final öncesi yetkililer maske dağıttı. İspanya milli takımının antrenmanları da duman engeline takıldı. Başkent Washington'da yer alan Beyaz Saray'ın çevresi de sis bulutuyla kaplandı. Cezayir'de de sıcak hava dalgası ve şehirli rüzgarlarının etkisiyle çıkan orman yangınlarının sayısı 100'ü aştı. 45 vilayette tüm sivil savunma personeli acilen göreve çağrılırken 46 yangınla mücadele sürüyor. Yunanistan'sa yangınlara karşı teknoloji yatırımlarını hızlandırıyor. Ülke termal görüntüleme özelliğine sahip ilk uydularını devreye alarak yangınların çıkabileceği bölgeleri saatler öncesinden tespit etmeyi amaçlıyor. Yunanistan'da yılda yaklaşık 10 bin orman ve arazi yangını meydana geliyor.
2: Bursa'da alkollü halde bisiklet kullanan kişi denetim yapan polislerin yanına gidince kendi ayağıyla yine kendini ele verdi. Yasal sınırın 18 katı alkollü olduğu ortaya çıktı ve ceza kesildi. Polisle de aralarında ilginç diyaloglar yaşandı.
3: Onun için geldim de.
4: Ne için geldi?
5: Alkollü bisiklet kullanmanın yasak olduğunu bilmiyor musun? 3.59 promil alkollüsün.
1: Alkol alıp bisiklete bindi. Trafik denetimine takılınca cezayı yedi.
6: Bisiklet sürüyordun değil mi buraya gelirken?
3: Neler sürüyorum
6: ya? Niye sürüyorsun böyle bu şekilde?
3: Sürüyorum ya.
6: Bunun araç olduğunu bilmiyor musun sen?
3: Evet ya, motoda var ama.
1: Bursa'da trafik polisleri Osman Gazi ilçesinde denetim yapıyordu. Bu sırada Okan Ö, bisikletle ekiplerin yanına geldi. Konuşmasından şüphelenen polis alkol metreyle ölçüm yaptı.
6: Hadi bakalım. Kaç çıktı?
3: Ben nasıl yapıyorum? Kardeşim ben yanımda. Bisiklet mi ya?
6: Bisiklet ama kullanamazsın.
3: Aldığın yanyan bu. Aldığın yanyan kağıdı bu.
5: Sen bu halde zor yürüyorsun. Nasıl bisiklet kullanıyorsun?
1: 3,59 promil alkolle yasal sınırın 18 kat fazlası alkollü çıkan Okan Ö'ye 25 bin lira para cezası kesildi. Ardından polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Bisikleti ise polis eşliğinde evine bırakıldı.
7: Kardeşim kullanamazsın. Tam elinde sıkıntı.
3: Ne söyleyeceğim ben bunu? Sen kullan.
7: Tamam ben kullanırım.
3: Şey gideceğim.
7: Tamam kardeşim. Biz sen bunu bilemezsin. Görmezsin. Şu an sana işlem yapıyorlar. Hadi geç.
3: Tamam yapsın.
7: Tamam kardeşim bırakır mısın?
2: Ortopedi servislerinde sosyal medya kaynaklı spor yaralanmalarında artış yaşanıyor. Doktorlar internette gördüğü egzersizleri uygulayanların hastane başvurularında belirgin artış olduğuna dikkat çekti. Detayları Gizem Türemen ve Ahmet Korkmaz'ın haberinden izleyelim şimdi.
8: Her kaydırdığımızda belki 3-5 videodan bir tanesi mutlaka egzersiz videosu oluyor.
9: Şıranızdaki yağlardan rahatsızsanız şunu 30 kere yapın diyor.
10: Sosyal medyada gördüğünüz her hareket sizin seviyenize uygun değildir.
11: Hareketi gösterip kaç tekrar yapılması gerektiğini söyleyen de var. Uzman olmadığı halde antrenman önerendi.
12: Sosyal medyada bu videoları paylaşanlar bazen diyetisyen, bazen yaşam koçu, bazense konuyla hiçbir ilgisi olmayan influencerlar olabiliyor. Uzmanlar da tam da bu noktada uyarıyor. Çünkü internette paylaşılan o fitness videolarıyla spora başlayanlar yanlış egzersizin kurbanı oluyor.
9: Spor salonları çok arttığı için fiyatları evde yapılabilecek bir şey olması insana cazip geliyor. Şu kadar saniye plank yapın diye bir video çıkmıştı karşıma.

0: Sırt karın kasları için ve ayak bileğimi burkmuştum.
1: Denedik, sakatlandık bir kere.
2: Videodaki kişi tam yapıyordu ama siz yapamadınız.
1: Kesinlikle öyle, çok güzel yapıyordu. Ben yapamadım.
3: Ortopedi ve travmatoloji uzmanları sosyal medyada gördüğü egzersiz videolarını uygulayanların hastane başvurularında artış olduğuna dikkat çekiyor ve uyarıyor.
4: Bir sürü fit insan çıkıyor, bir sürü zor hareketleri yapıyor ama yani onları evde yapmak çok doğru değil. Kişiye özel yapılması gerekiyor. Tansiyonunuz var mı, şekeriniz var mı, geçirdiğiniz bir hastalık var mı, romatizmal bir hastalığınız var mı örnek. İki, fiziksel kapasiteniz ne, yaşınız ne?
3: Antrenman yazma konusunda yetkisi olan fitness antrenörlerinin de uyarıları var. İlki, egzersiz videosu paylaşan kişinin bilgisi ve yetkisi olup olmadığına bakmak.
2: Gerçekten bir antrenör mü? Baktınız mı?
1: Yani hiç bakmadım ya. Belgesine tabii bakmıyoruz. Çok güzel vücutlu işte erkek, kadın olunca insanın diyorsun ki yani evet o demek ki yapmış da böyle olmuş.
5: Bunun kursuna, eğitimini alıyoruz. Üniversitemizi okuyoruz. Ardından antrenörlük kurslarına sertifikamızı alıyoruz. Uzmanlık alanı olmadığı konu hakkında herkes bilgi veriyor. Genelde influencer olmak için yapıyor. Etkileşim almak uğruna yapıyorlar.
3: Diğer bir önemli konu da hareketin kişiye uygun olup olmadığına bakmak.
6: Sosyal medya ve özellikle yapay zekadan alınan antrenman programları insanları yanlış yönlendirebiliyor. Çünkü buradaki programlar sizin vücut yapınızı bilmiyorlar.
5: Evde yapan bir kişi harekete mesela hiç spor geçmiş yok. Form oturtamıyor. Oturtmak için de daha da zorluyor.
3: Yanlış egzersizler sadece hastanelik etmiyor. Kalıcı hasara davetiye de çıkarıyor.
5: Bu harekete bu formda iyice yatırarak çalıştığınız takdirde bele inanılmaz zarar verirsiniz. Bu harekette boyun kaslarına zarar veriyor ve bu da boyun fıtığına yol açabilir.
4: Eklemlerle ilgili bir takım problemlere yol açabilir. Bağları yırtabilirsiniz, eklem kıkırdağını zedeleyebilirsiniz. Omuzda keza omuz yırtıkları vesaire oluşur. Bunların hepsi kalıcı.
7: Danıştay, özel okul ve eğitim kurumlarının kendi adına kayıtlı araçlarla ücret karşılığında öğrenci taşımacılığı yapamayacağına hükmetti. Emsal niteliğindeki kararla ücretli öğrenci servislerinin yalnızca ticari tescilli S plakalı araçlarla yapılmasının önü açıldı.
8: Özel okullar öz mal araçlarla ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak. Servisler S plakalı olacak. Danıştay öğrenci servis taşımacılığı konusunda emsal niteliğinde bir karara imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Genel Kurulu özel öğretim kurumlarının kendilerine ait araçlarla ücret karşılığı öğrenci servisi çekmesini yasaklamıştı. İzmir Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Etüt Merkezleri Derneği kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle hukuki süreç başlattı. İzmir 4. İdare Mahkemesi davayı inceledi. Belediyenin getirdiği bu yasağı hukuka aykırı bularak iptal etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temyiz başvurusu üzerine Danıştay 8. Dairesi tarafından iptal edilen yasak kararı incelendi. Danıştay, yerel mahkemenin iptal kararını bozdu. İzmir'de ücretli servis taşımacılığının ticari tescilli S plakalı araçlarla yapılabileceğine hükmetti. Özmal araçlarla ücretli öğrenci taşımacılığı yaptığı tespit edilenlerin ise izin belgelerinin iptal edileceği karara bağlandı. Okul adına kayıtlı özmal araçlar kendi öğretmenlerini veya kendi görevlilerini taşıyabilecek. Ancak öğrenci taşımasına izin verilmeyecek. Söz konusu kararın emsal teşkil edeceği ve Türkiye'de geçerli olacağı öngörülüyor.
7: Amerika Birleşik Devletleri yabancı öğrenciler ve gazeteciler için vize kurallarını sıkılaştırıyor. Yeni düzenlemeyle öğrencilerin ülkede kalış süresi 4 yılla, yabancı gazetecilerin vizesi ise 240 günle sınırlandırılacak.
8: ABD yabancı öğrenci ve gazeteci vizelerini kısıtlıyor. Sabit vize süresi uygulamasına geçiliyor. İç Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı düzenlemeye göre F, J ve I tipi vize ile ABD'ye gelenlerin ülkede kalma sürelerine ilişkin nihai süre belirlendi. Buna göre öğrenci olarak veya değişim programı ile ABD'ye giden vize sahipleri ülkede mevcut programların süresi kadar kalabilecek ve bu süre 4 yılı geçemeyecek. Eğitimini tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyan öğrencilerin federal makamlardan ayrıca uzatma izni alması gerekecek. Mevcut sistemde öğrenciler eğitimleri devam ettiği sürece belirli bir bitiş tarihi olmadan ülkede kalabiliyordu. Yeni düzenlemeyle üniversite ve program değiştirme imkanları da sınırlandırılacak. Mezuniyet sonrası ülkeden ayrılmak ve başka bir vizeye geçmek için tanınan süre ise 60 gün.

0: günden 30 güne indirilecek. İç Güvenlik Bakanı Mark Wayne Malin, uygulamanın vize suistimallerini engellemek ve yabancıların daha etkin izlenmesini sağlamak amacıyla hazırlandığını savunuyor. Düzenleme gazetecileri de kapsıyor. I tipi gazeteci vizeleri yabancı basın mensupları için 240 günle, Çinli gazeteciler içinse 90 günde sınırlandırılacak. Basın kuruluşları karara tepki göstererek yeni sistemin uluslararası gazetecilerin ABD'de çalışma imkanını ciddi şekilde zorlaştıracağı uyarısında bulunuyor. Düzenlemenin resmi olarak yayımlanmasından 60 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1: Deniz yerine serinlemek için havuzu tercih edenleri ilgilendiren bir haber var sırada. Uzmanlara göre bakımı ve temizliği iyi yapılmayan havuzlar hastalık sebebi olabiliyor. Yetersiz klorlama veya aşırı yoğunluk nedeniyle hızla çoğalan mikroplar bakın hangi hastalıklara davetiye çıkarıyor.
0: Otel ya da yazlık havuzlarında serinleyenler dikkat! Birçok kişinin aynı suyu paylaştığı havuzlar hijyen koşulları uygulanmadığında çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor.
2: Artan cilt enfeksiyonları olabilir, ishaller olabilir, idrar yolu enfeksiyonu olabilir. Havuzun kullanılmasından, çok temiz olmamasından, bir anda çok kalabalık kişinin olmasından gördüğümüz enfeksiyonlar bu şekilde. Yazla birlikte artmaya da başladı.
3: Yazın kimi denizde, kimi havuzda serinliyor. Özellikle çocukların çok sevdiği havuzlar birçok sağlık riskini içinde barındırıyor. Uzmanlar kalabalık havuzlara girilmemesi önerisinde bulunuyor.
2: En ufak bir şüphe varsa, bulanık görünüm varsa, üzerinde partiküller, içinde partiküller varsa çok kullanmamaları lazım. Bir de temizliğinden, dezenfeksiyonundan çok fazla emin olmadıkları havuzları kullanmamaları lazım.
0: Havuzdan çıktıktan sonra duş almak önemli. Havuz sonrası hasta hissedenlerin de doktora gecikmeden başvurması gerekiyor.
2: İshal başladığında ishal için önemli olan sıvı kaybının olması. Bulantı, kusma, ishal, ishal sayısının 5-10'dan fazla olması, özellikle bulantı kusmanın ön planda olup bir şey yiyip içmemesi doktora başvurmasını gerektiren bir şey. Ateşin çok yüksek olup düşmemesi gibi. İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, idrardan kan gelmesi, yine ateş olması üriner sistem enfeksiyonları açısından anlamlı. Bu durumlarda da yine doktora başvurup bir antibiyotik tedavisi kullanmak gerekebilir.
1: Avrupalı araştırmacılar Parkinson tedavisinde kök hücre naklinin ilk klinik sonuçlarını açıkladı. Çalışma, dopamin üreten sinir hücrelerinin beyne nakledilmesinin güvenli ve uygulanabilir olduğunu gösteriyor.
4: Parkinson tedavisinde önemli bir gelişme yaşandı. Hastalara kök hücre kaynaklı dopamin hücresi nakledildi. Dopamin hücreleri beynin hareket, motivasyon ve ödül sisteminde kritik rol oynuyor. Eksikliği Parkinson hastalığına yol açabiliyor. İsveç'teki Lund Üniversitesi ve İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar Parkinson hastalığını tedavi etmek için dopamin hücresinin nakli üzerine çalıştı. Avrupa'da yürütülen öncü çalışmada 8 Parkinson hastasına kök hücre kaynaklı dopamin hücresi nakledildi. Çalışmada 1 yıl geride kaldı. Takip sürecinde nakledilen hücrelere bağlı bir yan etki görülmedi. Nakledilen kök hücrelerin zamanla olgunlaşarak dopamin üreten sinir hücrelerine dönüşmesi amaçlanıyor. Araştırmanın uzun vadeli güvenliği ve etkinliğini değerlendirmek için hastaların izlenmesi sürüyor.
1: Şimdi de sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Bakalım sanatseverleri bu hafta ne bekliyor ve bu dilimi de bununla noktalayalım. Saat 5'inde yeniden buradayız.
5: Harbiye'de yaz konserleri devam ediyor. Bülent Ortaçgil, Kadın Sesi Değmiş Şarkılar adlı konseriyle dinleyiciyle buluşuyor. Konserde sanatçı Ceylan Ertem, Cihan Barbur, Kalben, Sena Şener ve Zuhal Olcay'la birlikte 19 Temmuz'da sahneye çıkıyor.

altın plak sahibi Pink Martini Türkiye'ye geliyor. Kendilerini müzik arkeologları olarak tarif eden topluluğun repertuar listesinde Üsküdar'a giderken ve Aşkın Bahar'dı şarkıları da bulunuyor. Konser 22

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 24 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.

0: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, Ata Demirer gazinosuyla yaz turnesine çıkıyor. Komedyen Türk sanat müziğinden operaya, tavernadan arabeske geniş repertuarıyla ve kahkaha dolu hikayeleriyle 20 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.
1: Çünkü benim fikrim. Böyle bir gün Instagram'ı karıştırıyordum, hep aynı laf. Aa, bir teknedesin, hayat sana güzel, hayat sana güzel falan.
0: Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden sahnelere döndü. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konser 18 Temmuz'da Yenikapı Etkinlik Alanı'nda dinleyiciyle buluşuyor. Başrolde Şener Şen'in bulunduğu Zengin Mutfağı, yoğun istek üzerine tekrar sahneye döndü. Oyun, Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi kabul edilen 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Tiyatro 21 Temmuz'da Maksimum Unique Açık Hava'da izleyiciyle buluşuyor. Jordi Galsera'nın eseri Metot, Serkan Keskin'in yorumuyla tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. 23. yılında yenilenen oyuncu kadrosunda Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hasanisogi ve Yavuz Pekman bulunuyor. Günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyan oyun, 20 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri Profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 22 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.
2: Mektuplarım gelsin geri dönüyor. Onları sanki kendime yapmışım gibi.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 13'e geliyor. Bu saat diliminde de yine gelişmeleri aktaracağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ve yine konuklarımız da var. Başlayalım hızlıca. DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. O operasyonun detaylarına bakalım. İçişleri Bakanlığı paylaştı bilgileri. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 30 ilde operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı, örgüte üye oldukları ve finans sağladıkları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin işlemleri sürüyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı askeri operasyonları genişletme hazırlığında olduğu iddiası var. Amerikan basını yazdı bu iddiayı. İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı sevk edildiği belirtiliyor ve İran'ın nükleer ve lojistik altyapısının hedef alınacağı vurgulanıyor.
1: Trump yönetimi İran'a yönelik askeri operasyonlarını genişletmeyi değerlendiriyor. ABD merkezli Axios'un iddiasına göre Washington yönetimi İran'ın nükleer ve lojistik altyapısını hedef alacak. Dev operasyon için İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı gönderme kararı aldı. Axios iddiaları üst düzey ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki durum odasında kendisine sunulan yeni askeri planları masaya yatırdı. Buna göre mevcut nokta saldırılar yerine geniş operasyonlara bırakacak. ABD ordusunun hedefinde İran'ın elektrik santralleri, nükleer tesisleri ve Külünk Dağı olarak bilinen yeraltı stratejik merkezleri bulunuyor. Haberlerde Trump'ın kesin kararını henüz vermediği ancak Hürmüz Boğazı'nı açmaya ve Tahran'ı kendi taleplerini kabule zorlamak için savaşı tırmandırmaya kararlı olduğu vurgulanıyor. CENTCOM, İran'a yönelik saldırılarda devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'ndaki komuta merkezi olarak gösterilen Bender Abbas çevresindeki en az 7 köprüyü vurduğunu açıkladı. İran ise Ürdün, Katar, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Washington yönetimi ise Ben Gurion Havalimanı ile Ramon Havalimanı'nda konuşlandırdığı askeri yakıt ikmal uçaklarının sayısını hızla arttırıyor. Ben Gurion Havalimanı'nda yaklaşık 30, Ramon Havalimanı'nda ise birçok askeri yakıt ikmal uçağının konuşlandırıldığı belirtiliyor.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner de gözaltına alındı. Üçüncü dalgada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi de yine emniyette. Şimdi soruşturmaya ilişkin son durumu yine arkadaşımız Elif Yavuz'dan alacağız. Elif, söz sende.
2: Tuğba Södekoğlu, avukat Ece Güner ilk operasyonda Haluk Levent ile beraber gözaltına alınan isimler arasındaydı. O da yüklü miktarda Haluk Levent'e para ve bağış verdiğini iddia etmişti. Hatta Haluk Levent tarafından da dolandırıldığını ifade etmişti. Ece Güner ifadesinin ardından Haluk Levent ile beraber tutuklanan isimler arasında da bulunuyordu. Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner de gözaltına alındı. Neden? Aynı gün içerisinde 2 saat içinde yaklaşık 400 bin euro Fransa'daki bir banka hesabına gönderdiği, ardından da yurt dışına uçak bileti aldığı gerekçesiyle hareketleri şüpheli bulundu. Ve MASAK tarafından hesaplarına bloke konulduktan sonra da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor. Dün de bir isim gözaltına alınmıştı. O da Ahbap Derneği'nin kurucusu Alper Çelik. Haluk Levent'le de oldukça yakın ilişki içerisinde olduğu belirtiliyordu. Özellikle para alışverişi içerisinde en yoğun hesap işlem hacmine sahip isimler arasında bulunuyordu. O da noterde gözaltına alındı, tutuklandı. Alper Çelik'in tutuklanmasıyla beraber 19 tutukluya ulaştı bu soruşturmada. Tutuklu sayısı Haluk Levent'le birlikte tabii. Alper Çelik emniyetteki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi ve Haluk Levent'ten sık sık para aldığını, bu paralarla da bahis oynadığını, kupon yaptığını belirtti. Haluk Levent sürekli bana para göndererek kupon yapmak istediğim maçları söylerdi. Ben de bu maçlara kupon yapardım. Ancak paraların nereden geldiğini bilmiyorum.

0: dedim. Zaman zaman da kapalı çarşıya beni gönderip altın ve döviz aldırırdı. Ancak paraları yine nereden geldiğini bilmiyorum. Haluk Levent'in kendi hesabı yoktu. Bahis siteleri içinde hesapların, paraların aktarılması için de bir hesabı yoktu. Bu hesapları ben kullanıyordum. Benim adıma açılmış hesaplardı. Bu hesaplar üzerinden bahis oynarım. Bu hesaplara gelen paraları da daha sonra Haluk Levent'e verirdim dedi ki Alper Çelik ile Haluk Levent arasındaki WhatsApp konuşmaları da ortaya çıktı. Haluk Levent'in sık sık farklı farklı maçlara dair bahis içerikli mesajlar attığı belirlendi. Ve gözaltına alınan Alper Çelik de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alper Çelik bir noterde işlem yaparken yakalandı. Aranma kaydı vardı. Bu kayıt ortaya çıkınca polis ekipleri tarafından da bulunduğu noterde gözaltına alınıp önce emniyete ardından adliyeye daha sonra da cezaevine gönderildi. Ancak ilginç bir gözaltı da Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner oldu. Onun da 2 saat içerisinde 400 bin euroyu başka bir banka hesabına aktarıp daha sonra yurt dışına bilet almasıyla bu hareket şüpheli bulundu ve gözaltına alınmasına karar verildi. Ece Güner'le birlikte, Ece Güner'in kardeşiyle birlikte 9 gözaltı var. Oğuzhan Güner de hala İstanbul Emniyeti Vatan Yerleşkesi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltındalar. Pazartesi günü şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor Tuğba Södekoğlu.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Elif Yavuz'a ve kameraman arkadaşımıza. Yine gelişmeleri oldukça takip edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. 6 faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Balıkesir, Denizli, Hatay, İstanbul ve Samsun'da işlenen 6 faili meçhul cinayet dosyası yeniden ele alındı. Güncel kriminal teknikler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizle yeni tanık beyanları doğrultusunda yürütülen soruşturmalarda toplam 9 şüpheli tutuklandı. Bakan Gürlek, cevap bekleyen soruların adalet imkanlarıyla karşılıksız bırakılmayacağını söyledi. Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 4 kişi de yine adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Beykoz Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Alaaddin Köseler görevden uzaklaştırılmıştı. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına devam ediyor. Genel merkez de bir yandan taktik değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak. CHP'liyim, CHP'de kalıyoruz sloganıyla Özel ekibi partiyi bölmekle itham edilecek.
2: Kolay gelsin. Kolay gelsin. CHP Genel Merkezi Özgür Özel ekibine karşı atacağı adımlarda taktik değişikliğine gidiyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak ve söylem değiştirilecek. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyası başlatılacak. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma hazırlıklarını sürdürürken CHP Genel Merkezi de harekete geçti. Sabrımızın bir sınırı var. Parti çift başlılığı sürdüremez diyen genel merkez kurmayları Özel'in yeni parti konusunda kararsız olduğunu iddia etti. CHP kurmayları 30 kişiyi geçeriz, 20 kişi alırız, 30 kişi gider gerisi kalsın, paralel yapı devam eder gibi söylemlerin ve bu paralel yapının sürdürülemeyeceğini vurguladı. Yeni süreçte genel merkezin Özgür Özel ve ekibine partiyi bölme suçlaması yönelteceği öğrenildi. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyasıyla yeni partiye karşı genel merkezin tavrının kamuoyuna anlatılacağı kaydedildi.
1: Türkiye 21 Mayıs'tan bu yana CHP için verilen mutlak kararını konuşuyor. Özgür Özel görevden alındı. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan koltuğuna oturdu. Ve artık dün itibariyle de mutlak kararı Yargıtay'da. Yani söz Yargıtay'da. Buradan nasıl bir karar çıkacak? Özgür Özel o kararın ardından nasıl bir yol izleyecek? İşte hepsini ve daha fazlasını konuşacağız. Konuğum var, iki konuğum var. Sırayla takdim edeyim. Siyaset bilimci Doktor Nurettin Kalkan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Nurettin Bey yayınımıza.
3: Hoş bulduk Tuğba Hanım, iyi yayınlar.
1: Ve akademisyen Doktor Ufuk Uras bizimle birlikte. Ufuk Bey, siz de hoş geldiniz.
4: Merhaba.
1: Şimdi öncelikle Yargıtay'ın kararını bekliyor herkes. Yüksek Mahkeme istinafın verdiği kararı hukuka uygun bulup onaylayabilir de eğer öyle olursa karar

0: kesinleşmiş olacak. Mahkeme istinafın hukuki değerlendirmesinde hata tespit ederse kararı bozabilir ve yeniden incelenmek üzere dosya bölge adliyesine gidebilir. Yargılama usulüne ilişkin eksikliklerin tespit edilmesi durumunda da yine dosya esasa girmeden bozulabilir. Öncelikle Ufuk Bey, sizinle başlayayım. Tahmininiz nedir? Önümüzde bir de adli tatil var. Ne zamandı? 20 Temmuz pazartesi. Karar ne yönde olur sizce? Bir tahmininiz var mı?
1: Tabii hukuki süreçleri hukuken değerlendirmek lazım. Ama siyaseten değerlendirdiğimizde bir kere hukuk siyaseti çok tayin edici bir mekanizmaya dönüşmemeli. Yani hukuk bir bağımsızlık, yargı bağımsızlığı, zamandan bağımsızlık değil. Dikkat ederseniz Özgür Bey de buna işaret etti. Uzayan süreçler hakikaten toplumu beklenti yorgunluğu haline getiriyor. Ama siyaseten değerlendirme gerekirse ben çok siyaseten önemli bir değişiklik, radikal bir değişiklik, bütün kamuoyunu alt üst edecek bir değişiklik doğrusu beklemiyorum. Dolayısıyla CHP bir süreç içine girdi. Temel tartışma neydi? Delegenin iradesi müdahale edildi. Edildiği zaman nereye başvuracaksın? Hukuka başvuracak. Bugünkü yönetim diyor ki dün edildi diyor. Özgür Bey'in yönetimde diyor ki bugün edildi diyor. Peki dün ve bugünü bir yana bırakıp yarın ne yapacağız? Yarına ilişkin delegenin, CHP üyelerinin iradesi esastır. Dolayısıyla bu sürecin yönetilmesiyle ilgili bir anlaşma maalesef sağlanamadığı için şimdi biz bu Gordiyon düğünlüğüyle karşı karşıyayız. Umarım aklı selimde bulursunuz.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Dine döneceğim size. Nurettin Bey, sizinle devam edelim. Siz nasıl bir karar bekliyorsunuz? Bir yandan da tabii bu kararın çıkma zamanı da acaba Özgür Özel'in kararını etkileyecek mi? Çünkü yeni parti çalışmaları gündemde. Ne yapar sizce? Özgür Özel kararı bekler mi? Çünkü Eylül'de de açıklanabilir karar. Nedir düşünceniz?
2: Şimdi ben öncelikle Özgür Özel'in ciddi bir ikilem içerisinde olduğunu, bir açmaz içerisinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle ki, yeni parti kurmak çok meşakkatli bir iş. Yani ayrıldığınız partinin devamı olduğunuzu vurgulayacaksınız seçmene. Yani o partinin asli değerlerinin sizin yeni kurduğunuz hareket tarafından temsil edildiğini söyleyeceksiniz. Bir taraftan da aşan bir burada ciddi bir denge var, hassas bir denge var. Öte taraftan şöyle de bir durum var. Şimdi Özgür Özel ne kadar beklerse etrafındaki milletvekili ya da siyasi elit sayısı da o kadar az, beklemeyi kaldıracak bir süreç değil. Bakın 50 tanıyorsam mutlak kararı çıkalı. Fazilet Partisi
0: Nurettin
2: kapatıldıktan
0: Bey, 52 gün sonra bir problem var ama
2: olmuştu.
0: Duyabiliyor musunuz?
2: Burada aslında Özgür Özel geç bile kaldı. Ben sizi duyuyorum, siz beni duyuyorsunuz.
0: Şimdi duyuyoruz ama ara ara sesiniz kesiliyor. O yüzden acaba dedik yeniden mi arayasak sizi? Arkadaşlarım yeniden arayacaklar sizi. Ufuk Bey, sizinle devam edelim uygunsa. Aynı soruyu hani size de yönlendirmiş olayım. Özgür Özel ne yapar? Yargıtay'dan çıkacak kararı bekler mi? Yeni parti için yine CHP'nin tabanında nasıl karşılanacak? Nurettin Bey de az önce ondan bahsediyordu. Yeni parti kurmak kolay değil, meşakkatli bir yolculuk. İkna edebilmesi, CHP'li seçmeni, CHP'nin tabanını kolay değil dedi. Siz ne dersiniz?
1: Şimdi, siyaset dediğiniz şey fikirleri örgütlemek. Fikri farklılıklar üzerinden mi gidilecek? Yoksa zaten aynı fikirdeyiz ama bunun asli temsilcisi biziz üzerinden mi gidilecek? Değişim, şanslara ilişkin bir değişim mi yoksa fikri değişim mi? Esas açmaz galiba burada hepimizi heyecanlandıran değişim ve dönüşümden yana bir fikirler malzumesi ortada yok. Mesele çok kişiselleşmiş

0: vaziyette ve sanılanın aksine Yurttaş konuyla ilgilenmiyor. Ya tabii ki CHP içindeki taraflar kendilerini konsolide ediyorlar ama biliyorsunuz seçimleri aslında o partilerin klasik kemik seçmeni değil, kararsız seçmen belirler. Sokaktaki kararsız seçmeni, daha doğrusu AK Parti seçmenini AK Parti'ye oy vermekten vazgeçirecek bir politik atmosfer var mı olduğunu söyleyemeyeceğim. Tam tersine bunu bir tuhaf sonuç vermeyecek bir kayıtçı dövüşü gibi görüyor ortadaki seçmen. Asıl mesele bu ve galiba bunun da tam farkında değil taraftarlar kendi sözlerine aşık oldukları için. Bir parti niye kurulur? Bir ortak amacınız vardır. O ortak amacı örgütlemek için. Peki şimdi burada nasıl bir amaç farklılığı oldu CHP içi tartışmalarda? 3 aşağı 5 yukarı aynı kadrolar zaten. Kamuoyu esas buna bakacak. O yüzden bugün yapılan bütün anketleri çöp tenekesine atabilirsiniz. Niye? Çünkü seçim vakti geldiğinde bir kere bu çözüm meselesiyle, yasasıyla ilgili yasal düzenlenme olacak. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu terörist Türkiye adı altında ifade edilen meselede adımlar atılacak. Yeni anayasa tartışmaları bir şekle girecek. Dezenflasyon politikaları sonuç verecek mi vermeyecek mi ona bakılacak. Ve seçime ona göre karar verecek. Ya bugün seçmene sorduğunuzda, bana sorduğunuzda ben ne diyebilirim ki bırakınız seçmeni. Her şey belirsiz ve flu. O yüzden bugünkü anketlere bakarak adım atanlara benim önerim havuza atladığınızda önce su olup olmadığına bir bakın. Havuzda su varsa tıpasının sağlam konulup konulmadığına da bir bakın. Yoksa hızla parti dediğiniz yapılar partiküle dönüşebilir. Bir de parti dediğiniz yapılar butik partilere dönüşebilir. Ve bu kadar birbiriyle kavgalı olan gruplar 3 gün sonra seçim olduklarında eğer muhalefet partisi olmama varsını sürdüreceklerse yine ittifak yapmak durumdalar. Tıpkı Kemal Bey'in 6+1 koalisyonda olduğu gibi. Dolayısıyla merkez sağa seslenmeden, merkez sağın oyunu da almadan bu 50+1'i sağlamak mümkün değil. Tekrar yan yana gelecekseniz kimi niye ayrışma oluyor? Ortalama seçmen bu konularda ben ikna edildiği kanaatinde değilim. Tek başına CHP'nin kemik seçmenine bakarak yorum yapmak çok hatalı sonuçlara götürebiliriz.
1: Evet, bir yandan da aslında Ufuk Bey siz de hatırlarsınız Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e partide kal çağrısı yaptı. Özgür Özel kimse yeni parti kurma meraklısı değil dedi. Ama bir yandan da son günlerde bir kampanyadan bahsediliyor. CHP işte CHP bölünmesin, CHP'de kal gibi sloganlarla ben CHP'liyim CHP'de kalacağım sloganlarıyla Özgür Özel'in CHP'yi bölmeye çalıştığını itham edecek bir kampanyadan bahsediliyor. Sizce buradan döner mi? Çünkü Kılıçdaroğlu da katıldığı bir televizyon programında demişti partinin bölünmesi, CHP'nin bölünmesi Erdoğan'ın işine yarar demişti. Acaba buna rağmen buradan dönüşü olmaz mı? Yani er ya da geç günün sonunda Özgür Özel sizce kesinlikle yeni bir parti kurar mı? Bu arada Nurettin Bey tekrar aramıza katıldı. Sizin cevabınızdan sonra Ufuk Bey döneceğim Nurettin Bey'e.
0: Hiç şüpheniz olmasın yeni parti kurulacaktır. Zaten bu siyasi aktörler de bunu ifade ediyorlar. Çünkü yani elinizdeki gitarın telleri koptuktan sonra istediğiniz kadar düğüm atın aynı sonucu elde edemezsiniz. Bir duygusal kopuş oldu ve bu duygusal kopuşun kullanılan dil vesaire kabul edilebilir bir dil değil. İdeal olan birlikte bu süreci yürütmekti. Çünkü bu kurultaylar sürecinde Özgür Özel ekibinin kazanamayacağını iddia etmenin bir manası yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı belli. Özgür Bey döneminde yapılan üyeler oldukça önemli bir sayı. Yani eğer ben bu kurultaya girersem kazanma şansım yok varsayımı CHP üyelerinin kendisine haksızlık. Bir de evet. Siyasette bizim sosyalist solda da bu çok vardır. Yani parti içinde parti çalışması olmaz. Yani paralel bir siyaset siyaseti paralize eder.

0: O yüzden ben biraz daha burada siyaseti paralize edeyim, var olan kalan parti deforme olsun gibi yaklaşımları dışarıdan üçüncü gözle bakan yurttaş takdir ediyor. Ne yapacaklarsa bir an önce yapmalarında fayda var. Çünkü bunun faturası
1: Peki.
0: bumerang gibi yine bu aktörlere çıkacak.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Nurettin Bey, tekrar size döneyim. Bağlantıda bir talihsizlik olmuştu. Sizin de son olarak yorumunuzu alayım. Süremiz de daralmış oldu bu süreçte.
2: Evet, bağlantıda bir talihsizlik oldu. Belki yine o talihsizlik devam ediyor şu an.
1: Evet.
2: Ben şunu söyleyebilirim. Özgür Bey'in şu an yapmaya çalıştığı bir aslında seyyar muhalefet hali. Ve bunu uzun süre sürdüremez. Ben Ufuk Bey'e katılıyorum. Bu parti eninde sonunda doğacaktı. Fakat burada dediğim gibi, umarım başka bir yayında daha detaylı konuşuruz. Yeni parti kurma, kopan partiler, ana gövdeden kopan partilerin ciddi sıkıntılar var. Finansal kuraklık, ideoloji, kimlik, parti elitlerinin yeni parti çatısı altında nasıl istihdam edileceği gibi birçok soru ve zorluk var. Ama öte taraftan da süreç Özgür Bey'i yeni parti kurmaya doğru götürüyor diye ben noktalamış olayım. Tekrar özür dilerim, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz. Siyaset bilimci Doktor Nurettin Kalkan konuğumuzdu ve akademisyen Doktor Ufuk Uras bizimle birlikteydi. Ufuk Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Özellikle kampanya süreciyle ilgili az önce bahsettiğim.
0: Valla bütün taraflara başarılar dilemek lazım ama dediğim gibi fikirlerin büyük ölçüde rekabetini temenni ederiz. Ortada fikir yoksa var olan örgütsel yapıların rekabeti Türkiye siyaseti açısından her zaman hezimetle sonuçlanır. Umarım bir an önce bu sağduyuyla hareket etme becerisini gösterir taraflar.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız için. Çok sağ olun yorumlarınız için diyelim. Ve sıradaki haberimize şimdi bakalım. Malatya'da sabah 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tabii Malatyalılar güne sarsıntıyla uyanınca büyük panik yaşandı. Neyse ki can kaybı ve yaralanma olmadı.
3: Güne depremle başladılar. Korku ve panik yaşadılar. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 6.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıya uyanan kent sakinleri korkuyla kendilerini sokağa attı.
4: Namaz kıldım, uzandım hele. Bir baktım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu.
5: Bir de bir vurdu cinası. Ama yani çocuklarım bile korkuyordu. Ama vallahi ellerim yere titriyor. Hiç konuşamıyorum.
3: Deprem Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Hemen harekete geçen ekipler sağ taraması yaptı. Battalgazi ilçesinde iki katlı bir evin duvarında kısmi çökme meydana geldiği belirlendi. Ekipler binada inceleme yaptı.
6: Uyuyordum, yuvattım. Evde çatı çatı sesler geliyor. Kendimizi dışarı attık. Bu evin çatısı da aşağı doğru uçmuştu. Baktık her yer tüm duman olmuş.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem nedeniyle olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti.
1: Muş'ta 8 ve 6 yaşlarındaki iki kardeş Kocasu çayına düştü. Çocuklardan biri hastanede hayatını kaybetti, diğeri ise aranıyor. Mardin'den çobanlık yapmak için Muş'a giden Can ailesinin iki çocuğu iddiaya göre aynı bölgede çobanlık yapan amcalarının yanına gitti. Çevrede dolaşan çocuklar koca su çayına düştü. Durumu fark eden amcaları 8 yaşındaki Cihan'ı sudan çıkarmayı başardı. İhbar üzerine ekipler de harekete geçti. Ama hastaneye kaldırılan çocuk ne yazık ki kurtarılamadı. Akıntıya kapılan 6 yaşındaki Hilvan ise aranıyor. Bir alkollü sürücü ve yine bir ölüm daha. Adana'da alkollü sürücü anne ve kızını birbirinden ayırdı. Kazada 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
3: Alkol alıp direksiyona geçti. Önündeki 3 tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada anne kurtuldu, 58 yaşındaki kızı can verdi.
7: Bizim hiçbir suçumuz yoktu. Biz kendi yolumuzda yavaş yavaş gidiyorduk.
3: Kaza Adana Sarıçam'da 4 Temmuz akşamı yaşandı. 58 yaşındaki Serhan Kayatürk ve 75 yaşındaki annesi 3 tekerlekli araçlarıyla seyir halindeydi. O sırada bir araç arkadan çarptı. Anne ve kızı çarpmanın etkisiyle savruldu.
7: Kızım

0: Önde, ben arkadaydım. Tam ortadaydık. 200 metre ben zaten motorla sürüklenmişim.
1: Ağır yaralanan Serhan Kayatürk ve annesi hastaneye kaldırıldı. 58 yaşındaki Kayatürk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan sürücü ise bir gün sonra teslim oldu. Yapılan incelemede sürücünün kaza sırasında 2,40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Ben kızımın adaletini istiyorum. Benim ciğerim yandı. Yani ben adalet istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum.
2: İstanbul'dan saç tıraşını beğenmeyen 23 yaşındaki bir genç bir süre sonra yeniden geldi o berber dükkanına ve genç adam berberi bacağından bıçakladı.
3: Arkamdan geldi, bana bıçakla saldırdı. Ben de hemen o sırada kendimi attım içeri.
4: Tabloları kontrol ederken neye uğradığını şaşırdı. Müşteri tarafından dükkan önünde bıçaklandı. İstanbul Kağıthaneli dükkanı olan berber Erhan Zengin, 30 yıllık meslek hayatının şokunu yaşadı. Bir müşterisi iddiaya göre tıraşı beğenmeyince berberin peşine düştü.
3: 10 gün önce falan tıraş etmiştim yaklaşık. O kendi kafasına göre takmış.
4: 23 yaşındaki müşteri iş yerine dönüp berbere saldırdı.
3: Tıraşını beğenmemiş. Benim fırsatımı kollamış burada dışarıda. Bu karşıda lahmacuncuda falan beklemiş. Beni gözetlemiş. Dışarı çıktığın zaman arkamdan geldi, bana bıçakla saldırdı.
4: Berber canavliyle kendini dükkana attı. Saldırgan kaçtı.
3: Allah korusun, öldürebilirdi. Arkamdan silah sıkabilirdi. Başka bir türlü beni yere düşürüp bıçaklayabilirdi.
4: Erhan Zengin gençten şikayetçi olmadı.
3: Ben 30 senedir bu işi yapıyorum burada. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yani şaşkınlık içindeyim. Ailesi geldi. Ailesi onun adına özür diledi.
2: Nevşehir Devlet Hastanesi'nde bir hemşire bundan 3 yıl önce yanlış kan verdiği hastanın ölümüne neden olmuştu. Hakim karşısına çıkan hemşire için verilen karar üst mahkemeye taşındı. Yeniden yargılamada hemşireye meslekten men cezası çıktı.
1: Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti. Yeniden yargılanan hemşire için verilen ceza değişti. 75 yaşındaki Emine İkinci, 3 yıl önce Nevşehir Devlet Hastanesi'nde kırık bacağından ameliyat oldu. Daha sonra ortopedi servisine alınan yaşlı kadına, hemşire M.Y. tarafından başka bir hasta için getirilen kan verildi. Kan nakli sırasında fenalaşan kadının kalbi durdu. Ölümü üzerine ailesi hemşireden şikayetçi oldu. Yargılanan hemşire için taksirle ölüme neden olma suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Daha sonra hapis cezası 45.500 lira adli para cezasına çevrildi. Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu. Yeniden yargılama sonunda mahkeme sanık hemşire hakkında 6 ay süreyle hemşirelik mesleğinden men cezası verdi. Ayrıca adli para cezası uygulanmasına da hükmetti.
2: İstanbul Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü yapılırken bitişikteki 6 katlı binanın duvarı yıkıldı. Yüzlerce kilo beton o binanın içine doldu. Mahsur kalan bina sahiplerini ekipler kurtardı.
1: İnşaatta beton dökülürken bitişik binanın duvarı yıkıldı. 6 katlı binanın içi yüzlerce kilo betonla doldu.
5: Yandan beton dökerken yandan duvarı delip giriyor. Beton mesela 6. kattan giriş kata kadar doldurmuş. Burada 10 aile yaşıyor.
1: Olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Bir inşaatta beton dökümü yapılıyordu. Bitişikteki 6 katlı binanın asansör boşluk duvarı ve yan cephe duvarı bir anda yıkıldı.
5: Zaten binada delikleri görüyorduk. Ondan sonra zaman geçtikçe bu artmaya başladı. İşteydim, eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne gelmiş.
6: Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyor zaten. Halk, şurada tekstil çalışanlar var. Onlar yukarı çıkıp zaten binadakileri aşağı indirmişler. O şekilde kurtarılmış yani.
1: Yüzlerce kilo beton bina içine doldu. Neyse ki o sırada asansörde ve merdivenlerde kimse yoktu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler binada mahsur kalanları tahliye etti. İhmal iddiasında bulunan bina sakinleri zararlarının giderilmesini istedi.
5: Çocuğum, ondan sonra 8 aylık bebeğim, Allah korudu.

0: Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık?
1: Tedbir amacıyla boşaltılan binanın akıbeti teknik inceleme sonunda netleşecek.
2: Güneydoğu Anadolu bölgesi kavruluyor. Diyarbakır'da sıcaklık 40 dereceye dayandı. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek karşımızda. Acaba nedir son durum Diyarbakır'da? Şu an kaç derece ve sıcakla Diyarbakırlılar nasıl başa çıkıyor?
3: Evet, Diyarbakır 39 derece olduğunu söyleyelim. Aslında serin kısmen ifade ederim. 39 derece bu yıl alışmadık bir rakam olduğunu, bir ölçü olduğunu söyleyelim. Normalde bu mevsimde 40 dereceye aşan sıcaklarla Diyarbakırlılar boğuşuyordu. Bu yıl sağanak yağmur çok fazlaydı. Yine kar yağışı nedeniyle de kısmen serin geçtiğini ifade edelim. Ancak salı gününden itibaren 45-46 dereceyi bulacak sıcaklarla boğuşacak Diyarbakırlılar ki bugün 39 derece, şu saat itibariyle 39 derece olduğunu ifade edelim. Ve neredeyiz? Sur ilçesinde Anzele Parkı'nda 300 havuzunda akan suda çocuklar burada serinlemeye aileleriyle birlikte çalışıyorlar. Çok sayıda çocuk aslında burada serinlemeye çalışıyor. Diğer taraftan da Diyarbakırlılar sur diplerinde oturanlar var. Kameraman arkadaşım aslında kadrajında da bir noktada girebilecek nokta. Orada su diplerinde serinlemeye çalışanlar var. Yine site havuzlarında yüzmeye, ki Kayapınar yeni bir ilçe olduğunu ifade edelim. O bölgede biraz daha fazla havuz olduğunu ifade edelim. Gençlik Spor Müdürlüğü'nün havuzları var. Diyarbakır'ın çeşitli noktalarında 3 havuz olduğunu ifade edelim ama Sur ilçesinde maalesef daha önceki yıllarda 3 havuz vardı. O havuzlar kapatıldı. Hem sur diplerinin temizlenmesi nedeniyle hem de bu noktada surdaki bazı karlı işletme olmadığı gerekçeyle kapanmıştı. Bu bölgeye de havuzların yapılması gerektiğini ifade edelim. Bağlar ilçesinde seyyar havuzlar kurulmaya başladı, okul bahçesinde iki ayrı noktada. Orada da vatandaşlar serinlemeye çalışıyor. Diğer taraftan da Dicle Nehri kenarında serinlemeye çalışan insanlar olduğunda ifade edelim ama uyarılar da hem devlet su işleri tarafından hem de valilikler tarafından yapıldığını ifade edelim. Özellikle baraj kapakları zaman zaman açılıyor. Su seviyesi yükseldiği için de vatandaşların bu bölgelerde özellikle uzak durması istendiğini ifade edelim. Devlet su işleri de valilikler de uyarıyor. Şanlıurfa'da 40 derece. Tabii dediğim gibi salı günden itibaren Diyarbakır başta olmak üzere tüm bölgede de sıcaklıklar 45-46 dereceye aşması bekleniyor. Başka bir özelliği aslında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde geçen yıl 50.5 derece ölçülmüştü. Türkiye'nin en sıcak noktası olarak da Silvan ilçesinde bu noktada 50.5 olarak ölçülmüştü. Bu yılda aslında yine Silvan ilçesinde sıcakların benzer noktaya ulaşacağı ifade ediyor. Kameraman arkadaşım aslında Anzele Parkı'nda çocukları gösterdi. Çok sayıda çocuk burada aileleriyle birlikte burada yüzmeye çalışıyorlar. Aileleri de onları burada bekliyor. Ama Diyarbakır'da gerçekten de çocuklar, çok fazla çocuk var ve bu çocuklara da havuzların yapılması gerektiğini hem belediyelere hem Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bir kez daha hatırlatarak söz sever bakalım.
2: Peki Veysi İpek, size de kolaylıklar kameraman arkadaşımızla birlikte. Hakikaten hem yeni bir havuz olursa daha güvenli olur, daha belki de hijyen koşulları da olur. Çocukların da yüzü gülmüş olur diyelim. Devam edelim, sıradaki haberimize bakalım. Sakarya'da Sapanca Gölü'nde su altında pamuksu maddeler ortaya çıkmıştı. Gölden alınan numuneler İstanbul'da incelendi. Sonuç bakın ne çıktı.
1: Gölde çekilen bu görüntüler paniğe neden olmuştu. Pamuksu maddeden numune alındı. İncelemeler tamamlandı. Korkulacak bir şey olmadığı açıklandı.
4: Yapılan analizler sonucunda mevsim sıcaklığının artmasıyla birlikte geçtiğimiz yıllarda da görülen yeşil alg türüne ait bir oluşum olduğu tespit edildi.
1: Sakarya Sapanca Gölü'nde dalış yapanların kamerasına bu görüntüler yansımıştı. Gölde kirliliği andıran madde için ekipler harekete geçti. Alınan numune İstanbul Üniversitesi laboratuvarına gönderildi. Analizlerin sonucunda oluşumun sıcaklık artışına bağlı olarak önceki yıllarda da görülen alg türü olduğu belirlendi.
4: Bu haliyle

0: ve su sağlığı ile ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ediyor ve çoğalmasını önlemek için gelişmiş çalışmalar başlatıyoruz.
1: %80 indirim. Böyle duyunca, görünce kaçırılmayacak bir fırsat gibi duruyor ama tüketici derneklerine göre bazı kampanyalarda önce fiyat yükseltiliyor, ardından da yüksek indirim yapılmış izlenimi oluşturuluyor. İşte bu tuzağa düşmemek için acaba nelere dikkat etmeliyiz? Aslında

0: marketlerini görmek mümkün. Ama bu indirimlere dikkat.
1: 200'den 100'e düşürmek, 300'den 100'e düşürmek bence sadece cezbediyor insanları.
2: İndirim var yani, güzel ki şey indirimler.
3: Yüzde kaç indirim var baktığınız yerlerde?
2: Yani şöyle %30 da var, %20 de var, %50 de var. Biri alana ikincisi bedava şeklinde de var.
4: Ev hanımları indirim deyince dayanamıyorlar.
0: Her yüksek indirim kazanç anlamına gelmiyor.
5: Tüketiciler indirim zamanlarını bekliyorlar. Bunu fırsat bilen bazı açık gözler ise yalancı indirimlerle tüketicileri cezbetmek istiyor. %50 artı %20 artı %10 %80 indirim varmış gibi anlam kargaşası yapıyor. Orada tüketicinin algısı adeta yanıltılıyor.
6: Bir insanları kandırdıklarını düşünüyorum.
2: Takip ettiğim ürünler vardı. Baktım hani ben takip ediyorum, atıyorum 100 liraydı. 200 lira olmuş, %80 indirimle 120 lira olmuş.
7: 1500 liralık bir ürün bir anda 300 liraya düşüyor. Peki gerçekten %80 indirim mi yapılıyor yoksa tüketiciye öyle mi gösteriliyor?
8: Bir ürün 1500 lira olup bunun 250 lira, 300 liraya düşürülmesi akla, mantığa ve piyasa şartlarına uygun bir durum değil. Aslında burada yapılan şey önce fiyatlar yükseltiliyor, sonra sanki indirim yapılıyormuş gibi halkımıza lanse ediyor.
9: 99 yazması 7.99 sanki 7 TL'ye alıyormuş gibi, halbuki 8 alıyorsun ama orada 7'yi görünce insanlar diyor ki ya 100 lira fazla, 100 lira eksik veriyorum diyor.
10: İndirim, bindirim. Hangisi doğru bunun? Yani olan ülke vatandaşına oluyor. Yazık, günahtır.
0: Peki tüketici sahte indirimler karşısında ne yapmalı?
5: Aldatılan tüketiciler Alo 175 tüketici ihbar hattına şikayette bulunabileceği gibi internet üzerinden Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna da şikayet edebilirler.
11: Söyleyeceğiniz kelimeyi bir türlü hatırlamıyor olabilirsiniz ya da okuduğunuz paragrafı birkaç kez okumak zorunda da kalıyor olabilirsiniz. Ya da bazen evden çıkınca kapıyı kilitledim mi acaba, kilitlemedim mi diye emin olamıyor olabilirsiniz. İşte tüm bunlar uzmanlara göre beyin sisi olarak adlandırılan bilişsel yakınmaların habercisi olabilir. Bilimsel araştırmalarda dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Detayları Buse Devren'in haberinden izleyelim şimdi de.
12: Paragrafları okuyoruz. Birkaç kere okumamız gerekiyor. Başına ne dediğini unutuyoruz.
13: Bugün bile unuttuk TC kimliği evde yani. Öyle.
14: Bir alışverişe giderken özellikle çıktığım şunu alacağım diye ve almadan geldiğim çok oluyor.
13: Ya da mesela böyle arkadaş ortamındasınız, muhabbet ediyorsunuz. Diyorsun ki bir sonraki ben bir şey söyleyeceğim diyorsun. Sonra diyorsun ki ya ben ne söyleyeceğimi unuttum.
15: Çok oluyor.
13: Oluyor mu?
15: Çok oluyor, çok oluyor.
0: Pek çok kişi benzer şikayetlerle hastanelerin nöroloji polikliniklerine başvuruyor.
16: Halk genel olarak şöyle ifade ediyor bize gelen hastalarımız. Eskiden çok berrak düşünürdüm, zihnim çok rahattı. Şimdi sanki beynimde bir perde var gibi, bir sis var gibi diye ifade ediyorlar.
13: Annem marketten bir şey al diyor. Her şey alıyorsun, al dediği şey almadan çıkıyorsun.
14: Mesela bir özel bir şeyimi bir yere koyduğumda bunu kesinlikle unutmayacağım deyip de en çok unuttuğum şeylerden biri o. İsim unutuyorum.
0: Yapılan araştırmalara göre COVID sonrasında bu durumu yaşayanların sayısında artış var. Son araştırma kadınlarda bu yakınmaların daha sık görüldüğünü ortaya koydu.
16: 40'tan fazla çalışma ve 25 binden fazla hastanın dahil edildiği bir derleme. %30'a varan oranda uzamış COVID semptomlarının arasında beyin sisi var.
13: COVID'den sonra unutkanlık sizde de arttı mı?
14: Evet, çok.
17: Bazen gittikten sonra, arabayı park ettikten sonra acaba kapattım mı diye bunu şey yapabiliyor insan, bir şüpheye düşebiliyor yani.
16: Dünya Sağlık Örgütü en az hastalığın akut dönemi geçtikten sonra en az 2 aydır devam eden şikayetler olarak adlandırdı. Beyin sisi de bunlardan bir tanesi olarak özellikle hastaların ifade ettiği bir şekilde karşımıza çıktığı için araştırmalar bu alana yoğunlaştı.
0: Nöroloji uzmanı Bedia Samancı 2023 ve 2025 yıllarında beyin sisiyle ilgili yaptıkları araştırmada benzer bulgulara rastladıklarının altını çizdi.
16: Beyin sisi olan gruba baktığımız zaman diğer gruplara göre beyindeki ilgili dikkatle, konsantrasyonla, hafızayla alakalı bölgelerde küçülmeler, kopukluklar saptadık.
13: COVID sonrası unutkanlık bence de insanların çoğunda oluyor. Arkadaşlarıma mesela bir şey anlatırken biri araya giriyor. Ben ne söyleyeceğimi tamamen unutuyorum. Diyorum tamam, aklıma gelince söyleyeceğim.
7: Sosyal hayatta sohbet esnasında hangi cümleyi kuracağınızı hatırlamakta zorlanıyor ya da evden çıktıktan sonra kapıyı kilitleyip kilitlememe konusunda ikileme düşüyor olabilirsiniz. İşte bu duruma beyin sisi deniyor. Yapılan araştırmalara göre ise bu durum COVID'den sonra giderek arttı. Peki bunun önüne nasıl geçilebilir?
16: Bunun beyin sisi olduğunu düşünüyorsak ve kişinin günlük yaşamını, akademik hayatını, iş hayatını, sosyal

0: sosyal ilişkilerini etkiliyorsa o zaman bilişsel rehabilitasyon olabilir, dikkat artırıcı egzersizler olabilir, ekran süresinin azaltılması, fiziksel egzersiz gibi durumlar, işte uykunun düzenlenmesi gibi şeyleri öneriyoruz mutlaka.
1: İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham pazartesi günü resmen başbakanlık görevini devralacak. Kuzey'in Kralı lakabıyla tanınan Burnham, parti lideri olarak yaptığı ilk konuşmada göreve hazır olduğu mesajını verdi.
2: İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham oldu. Burnham, 20 Temmuz pazartesi günü Keir Starmer'dan başbakanlık görevini devralmaya hazırlanıyor. Manchester Belediye Başkanlığı dönemindeki başarısıyla Kuzey'in Kralı lakabını alan Burnham, İşçi Partisi lideri olarak yaptığı ilk konuşmada ülkeye yeniden umut vermek için göreve hazır olduğunu söyledi.
3: I am ready. Ready.
4: Hazırım. Liderlik etmeye ve her şeyden çok bir kişinin attığı temeller üzerine inşa etmeye hazırım. Keir Starmer'ın liderliğinde tarihimizin en ağır yenilgisinden en büyük zaferlerinden birine ulaştık.
2: 1970 yılında Liverpool yakınlarında doğan Burnham, 15 yaşında İşçi Partisi'ne katılmıştı. Cambridge Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı eğitimi aldıktan sonra gazetecilik ve televizyon yayıncılığı yaptı. 2001'de milletvekili seçilen Burnham, sağlık, kültür ve hazine alanlarında bakanlık görevlerini üstlendi. İşçi Partisi liderliği için iki kez yarışmasına rağmen başarılı olamayan Burnham, 2017'de Manchester Belediye Başkanı seçildi. Toplu taşımayı yeniden kamu kontrolüne alarak fiyatları düşürmesi ve Covid-19 döneminde merkezi hükümete karşı yürüttüğü mücadeleyle popülerliği arttı ve Kuzey'in Kralı olarak anılmaya başladı. Burnham'ın liderliğindeki İşçi Partisi'nin önümüzdeki hafta yeni kabinesi ve hükümet programını açıklaması bekleniyor.
1: Beyaz Saray'da akıl almaz bir bahis skandalı ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump'ın 2016'dan bu yana teleprompterini yönlendiren operatörün başkanın canlı yayında söyleyeceği kelimeler üzerine bahis oynayarak 100 bin dolardan fazla haksız kazanç elde ettiği öne sürülüyor.
5: Media reported it and we accept it.
6: Beyaz Saray tarihinin en sıra dışı skandallarından biriyle anılıyor. ABD Başkanı Trump'ın tam 10 yıldır konuşmalarını ekrana yansıtan teleprompter operatörü, başkanın ağzından çıkacak kelimeler üzerine bahis oynamakla suçlanıyor. Popüler bir tahmin platformunda başkanın konuşmalarında geçecek kelimelere yönelik açtığı bahis pazarında şüpheli işlemler fark edildi. Sistem alarm verince konu Federal Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'na taşındı. Yapılan inceleme akıllara durgunluk veren bir gerçeği ortaya çıkardı. Elde edilen verilere göre Trump'ın teleprompter operatörü Gabriel Perez, sonuç ayda 12'den fazla Trump konuşmasına bahis oynadı. Üstelik aralarında birliğin durumu konuşması ve Davos zirvesi gibi kritik hitaplar da bulunuyor. Başkanın prompter dışına çıkıp doğaçlama yaptığı anlarda ise bahislerini hızla geri çekerek riskini sıfırladı. Bu yolla 100 bin doların üzerinde haksız kazanç sağladı. Skandalın patlak vermesinin ardından Beyaz Saray'dan hamle geldi. Sözcü Caroline Levitt, son derece katı etik kuralları uyguladıklarını belirterek Perez'in Trump'ın talimatıyla görevine son verildiğini açıkladı. Perez ise suçunu kısmen kabul etti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İlk küresel çapta insansı robot dövüş turnuvası Çin'in Shenzhen bölgesinde düzenlendi. Robotlar ringde kozlarını paylaştı. Seyirciler de heyecanını yaşadı.
2: Robotlar ringe çıktı. Teknolojinin sınırlarını zorladı. Küresel çapta ilk insansı robot dövüşü Çin'de düzenlendi. Teknoloji üssü Shenzhen'deki dev organizasyonda 32 uluslararası takım şampiyonluk kemeri ve 10 milyon yuanlık büyük ödül için robotlarını ringe çıkardı. Robotlar ringde yumruklarını, tekmelerini ve kaçış manevralarını kullanarak kozlarını paylaştı. Seyirciler de heyecanlı anlar yaşadı. Müsabaka unutulmayacak anlara da sahne oldu. İnsansı robot, Matador'un başı, rakibi Beyaz Kartal'ın tekmesi sonucu koptu. Ancak bu durum onu durdurmadı. İnsansı robot, yapay zeka yazılımıyla mücadelesini sürdürdü. Ancak turnuva sırasında bazı teknik eksiklikler de göze battı. Robotların boşluğu tekmelediği anlar dikkatleri üzerine topladı. Organizatörler bu turnuvanın sadece bir gösteri olmadığını, yapay zeka, hareket kontrolü ve robotik sistemler için gerçek bir test sahası olduğunu belirtiyor.
1: Milli Saraylar Başkanlığı Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan Şerbethane'yi ziyaretçilere açtı. Şimdi gelin sizleri saray mutfağının mirası olan Şerbethane bölümüne götürelim.
7: Bu kadar estetiğini, bu kadar iyisini görmedik.
6: Restorasyon tamamlandı. Osmanlı mutfağından izler taşıyan Şerbethane yeni seçkisiyle ziyarete açıldı.
8: Burada her türlü tatlılar hazırlanır, hamur tatlıları hazırlanır, içecekler hazırlanır. Ayrıca hekimbaşı tarafından burada ilaç, macun, esans gibi ürünler de burada üretilerek takdim edilirdi.
6: Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nın şerbethanesinde birbirinden değerli parçalar bulunuyor. Seçkide padişahlar için hazırlanan özel tatlılar ve şerbetler de var. Ayrıca dünyanın dört bir yanından gelen porselenler de şerbethanede.
8: Dünyanın dört bir tarafından hazırlanmış olan Çin porselenleri, Avrupa porselenleri, cam eserler, tombak, altın ve gümüş eserleri burada görebilmekteyiz.
9: Osmanlı saray mutfağının en önemli noktalarından biriydi şerbethane. Macunlar, aşurelikler, şerbetler, hatta ilaçlar da burada hazırlanıyordu. 452 eseriyle restorasyonun ardından tarih severler için kapılarını açtı.
10: Bu konuda gerçekten mükemmel bir miras bırakmış. Şimdi bu alanda çok tecrübeliymiş. Şifahaneleri olsun, şerbetleri olsun, günümüze kadar ulaşmış.
8: Bu eserler padişaha has, biraz daha kıymetli taşlarla süslenmiş ve dönemin en nitelikli eserleri.
11: I like the most of these.
12: Burada en çok bunları beğendim. Çünkü renkli ve çiçekli.
13: Hani biz izlemeye doyamadık. Onlar bunları kullanmışlar, misafirlerini ağırlamışlar. Gerçekten hayran kaldık.
1: Kökeni Güney Amerika'ya uzanan ronroco, Türkiye'de çok az kişinin tanıdığı ve çalabildiği bir enstrüman. Müzisyen Özgür Demir, tesadüf eseri tanıştığı bu çalgıyla Anadolu türkülerinin kendine özgü tınısıyla yeniden yorumluyor. Demir, semahlardan zeybeklere uzanan repertuarını Habertürk'ten Emine Derya ve Ahmet Uludağ anlattı.
14: Bir tesadüfle yolu ronroco ile kesişti. Çaldığı her ezgi onu bir başka yolculuğa çıkardı. Şimdi Güney Amerika'nın sesini Anadolu türküleriyle buluşturuyor. Ronroco Türkiye'de adını çok az kişinin duyduğu sıra dışı bir enstrüman. Kökeni Güney Amerika'daki Ant Dağları'na, Bolivya topraklarına dayanıyor. Müzisyen Özgür Demir ise bu enstrümanı Türkiye'de çalabilen nadir insanlardan biri.
15: Yaklaşık 10 sene önce bir radyo programında duyduğum bir jingle vardı. Arka fonda çalan. Acaba arka fonda çalan enstrüman ne diye çok merak ettim. Peşine düştüm. Biraz internette araştırma yaptım. Baktım sazın adı ronroco. Yaptığım araştırma sonucunda sazın Türkiye'de olmadığını da öğrendim. Ümidimi kestim.
14: Yaşadığı bir tesadüf onu ronroco ile buluşturdu.
15: İstiklal Caddesi'ne yakın bir yerde iş yerim vardı. Gidip gelirken orada sokak müziği yapan Kızılderili kıyafetleriyle Alanso ve çocukları bir ihtimal sorayım dedim. Alanso Bolivyalıymış. Eşi bir ay sonra gelecekmiş. İsterse gelirken bana bir tane ronroco getirebilirmiş. Sazı gönderdi. Böyle buluştuk.
14: Enstrümanın sesi gitarla bağlama arasında. Ama daha derin, sıcak ve hüzünlü bir tınıya sahip. Özgür
1: Özgür Demir, bizden binlerce kilometre uzakta doğan bu enstrümanla bizim alışkın olduğumuz Anadolu ezgileri

0: Birini bambaşka bir ses dünyasında buluşturuyor.
1: Sazla hemhal olmaya başladıktan sonra parmaklarıma türküler üşüşmeye başladı. Türküleri düzenlemeye başladım.
0: Hangi türküleri düzenlediniz?
1: Semahlarla başladım. Deyişler var, zeybekler var. Mecnun Leyla'mı gördüm düzenlemelerimden biri.
0: Özgür Demir'in amacı Güney Amerika kökenli bu enstrümanın Türkiye'de daha geniş kitleler tarafından tanınması. Geri dönüşler nasıl?
1: Harika.
0: İnsanlar böyle bir yakınlık kuruyordur bağlamaya benzerliğinden dolayı belki.
1: Öyle yani, dediğim gibi büyülü bir tarafı var sazın. Hemen alıyor. Hiç zorlanmıyoruz. Çünkü içinde bize ait tınılar barındırıyor. 17 Temmuz'da bir albümümüz çıkacak, bir EP. Burada yorumladığım 5 şarkılık Anadolu'dan, dediğim gibi, örnekler içeren bir albüm. Bu albümü sevgili arkadaşım, dostum Barış Güvenenler'le beraber yaptık. Bu albümde cellosuyla bana eşlik etti.
2: Bu dilimi noktalıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar, Christopher Nolan sineması ve Nolan'ın Türkiye gişelerinde en başarılı 5 filmi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
3: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.

0: ABD-İsrail arasında gerilim tırmanıyor. Beyaz Saray'ın İsrail'e çıkışının arka planı ne? Trump, Netanyahu ile görüşmeyi neden reddetti? ABD-İran savaşı geri mi döndü? NATO sonrası Türkiye dünyada nasıl konuşuluyor? Rusya-Ukrayna savaşındaki kısır döngüden nasıl çıkılacak? Eren Eğilmez soruyor. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, gazeteciler Nedret Ersanel, Nalan Yazgan ve akademisyen Doçent Doktor Furkan Kaya yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 14'e geliyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gözaltı var. Geçtiğimiz saat diliminde de aktarmıştık. Tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner, yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Özgür Güner'in yurt dışındaki bir bankaya 400 bin euro gönderdiği belirlendi. Sonrasında da yurt dışına bilet aldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis Özgür Güner'i gözaltına aldı. Masak tarafından hesaplarına da bloke kondu. Öte yandan 3. dalga operasyonda gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur dahil 9 kişinin de sorgusu sürüyor. Soruşturmada Ahbap Derneği'nin kurucularından Alper Çelik'in de tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına devam ederken genel merkez taktik değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak. CHP'liyim, CHP'de kalıyoruz sloganıyla Özel ekibi partiyi bölmekle itham edilecek.
1: Kolay gelsin, kolay gelsin. Çok
2: CHP Genel Merkezi Özgür Özel ekibine karşı atacağı adımlarda taktik değişikliğine gidiyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak ve söylem değiştirilecek. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyası başlatılacak. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma hazırlıklarını sürdürürken CHP Genel Merkezi de harekete geçti. Sabrımızın bir sınırı var. Parti çift başlılığı sürdüremez diyen genel merkez kurmayları Özel'in yeni parti konusunda kararsız olduğunu iddia etti. CHP kurmayları 30 kişiyi geçeriz, 20 kişi alırız, 30 kişi gider gerisi kalsın, paralel yapı devam eder gibi söylemlerin ve bu paralel yapının sürdürülemeyeceğini vurguladı. Yeni süreçte genel merkezin Özgür Özel ve ekibine partiyi bölme suçlaması yönelteceği öğrenildi. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyasıyla yeni partiye karşı genel merkezin tavrının kamuoyuna anlatılacağı kaydedildi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'a gidecek. Fidan'ın temaslarında Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gündemde olacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan ziyarette Katar'a yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışma ve desteğini yineleyecek. Bu yıl içerisinde yapılması planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları da gündemde olacak. Bakan Fidan temaslarında Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin en acil öncelik olduğunu belirtecek. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin tam anlamıyla sağlanmasının önemini vurgulayacak ve Gazze'deki son durumda yine Fidan'ın görüşmelerinde ele alınacak. İsrail, Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlı hendek kurmaya hazırlanıyor. Çevre Bakanlığı'nın kararına göre kamu kurumlarının tesislerinde timsah bulundurulabilecek.
2: Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlarla dolu hendekler kurulacak. Tartışmalı planın önünü açan karar İsrail Çevre Koruma Bakanlığı'ndan geldi. Çevre Koruma Bakanı Idil Silman, Doğa ve Parklar Kurulu'nun itirazlarına rağmen Nil timsahını koruma altındaki yabani hayvan statüsünden çıkardı. Bakımı yapılan yabani hayvan kategorisine alan kararname imzaladı. Böylece İsrail Cezaevi Servisi dahil kamu kurumlarının belirli koşullar altında tesislerinde timsah bulundurmasının önü açıldı. İsrail Cezaevi Servisi cezaevi yetkilileri de planı incelemeye başladı. Timsahların bakım ve yönetim koşullarını araştırmak için hayvanat bahçeleri ziyaret edildi. Yetkililer hendeklerin cezaevi güvenliğini artıracağını ve maliyetleri düşüreceğini savunuyor. Bir timsah maliyeti yaşına göre 8-20 bin dolar arasında değişiyor. Plan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından Aralık ayında önerilmişti. İnsan hakları kuruluşlarına göre İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9600 aşkın Filistinli var. Raporlarda esirlerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz kaldığı belirtiliyor.
0: Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde can kaybı artıyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 5069'a yükseldi. Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bilanço ağırlaşıyor. 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5

0: 5 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5069'a çıktı. Yaralı sayısı da 16.740 oldu. Ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birleşmiş Milletler yaklaşık 50 bin kişinin hala kayıp olduğunun ve birçoğunun enkaz altında kalmış olabileceğini tahmin ediyor. Norveç'teki bir sitede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 50 ev kül oldu. Yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi.
1: Gökyüzünü kaplamış siyah duman, alevlerin arasında kalan onlarca ev. Görüntüler Norveç'in Drammen kentine bağlı Krokstad Delva beldesindeki bir siteden. Bölgede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler sıra sıra evleri sardı. Norveç basınına göre yaklaşık 50 ev kül oldu. Yangının bir başka yerleşim bölgesine doğru ilerlemesi üzerine polis çevrede yaşayanlara evlerini terk etmeleri çağrısı yaptı. Yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. İtfaiye ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ise havadan alevlerle mücadele etti. Drammen Belediye Başkanı Kjell Arne Hermansen, yangını korkunç bir olay olarak nitelendirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin de açıklama yapılmadı.
0: Ankara'dan husumetlisinin bulunduğu kafeye iki tabancayla giden şüpheli çıkan arbedede kendi silahıyla yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Husumetlisinin bulunduğu yere gitti. Silahını çekince arbede çıktı. Çıkan kavgada kendi silahıyla yaralandı.
2: Bizim bu çocukla herhangi bir derdimiz yok, sorunumuz yok. Sürekli sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyor. Yok sizi vuracağım, asacağım, keseceğim, bu şekil bitmeyecek.
1: Saldırı Ankara Aymana'daki bir kafede gerçekleşti. Üvey babası Levent Koç'la aralarında uzun süredir husumet bulunan 22 yaşındaki FG, iki tabancayla kafeye gelerek bir süre oturdu. Daha sonra ise eski üvey babasının yakınlarından olan Ramazan Koç'la arkadaşlarının bulunduğu masaya yöneldi. Şüpheli FG masaya doğru seslendi. Koç'un "Kimsin, seni tanıyamadım" şeklinde karşılık vermesi üzerine taşıdığı tabancaları gösterdi. Bu sırada kafedeki başka bir kişinin müdahalesiyle arbede çıktı. Şüpheli adam iki silahını da çıkararak ateş etmeye çalıştı. Boğuşma sırasında tabancalardan biri ateş aldı ve şüpheli ayağından yaralandı.
3: Amcaoğlum fark etti olayı, silahı görmüş. Direkt geldi çocuğu, hani silahı etkisiz hale getirmek için düşürmek zorunda kaldı. Hepimiz orada silah almaya çalıştık. Kendi kendini vurdu.
1: Yaralı halde olay yerinden kaçan FG polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde evinin önünde baygınlık geçiren 23 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Evinin önünde baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Nazar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Nazar Çakmak, salı günü evinin önünde bir anda fenalaşıp baygınlık geçirdi. Kızlarının yere yıldığını gören aile, Nazar'ı kendi araçlarıyla hastaneye götürmek istedi. Ancak genç kız, hastaneye ulaşamadan yolda hayatını kaybetti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Nazar Çakmak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Muş'ta 8 ve 6 yaşlarındaki iki kardeş koca su çayına düştü. Çocuklardan biri hastanede hayatını kaybetti, diğeri ise aranıyor. Mardin'den çobanlık yapmak için Muş'a giden Can ailesinin iki çocuğu iddiaya göre aynı bölgede çobanlık yapan amcalarının yanına gitti. Çevrede dolaşan çocuklar koca su çayına düştü. Durumu fark eden amcaları 8 yaşındaki Jiyan'ı sudan çıkarmayı başardı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti ve hastaneye kaldırılan çocuk ne yazık ki kurtarılamadı. Akıntıya kapılan 6 yaşındaki Hilvan ise aranıyor. İzmir'in tatil

0: Cenneti Çeşme bu sezonu buruk geçiriyor. Haziran ayında istenilen yoğunluğa ulaşamayan oteller Temmuz ayına da sakin başladı. Turizmci umudunu Ağustos'a çevirdi.
1: Haziran beklentileri karşılamadı, Temmuz istenilen gibi başlamadı. Turizmcinin umudu Ağustos'a kaldı. Denizi, rüzgarı ve eğlence hayatıyla her yaz milyonlarca tatilciyi ağırlayan Çeşme'de sezon bu yıl geç ısındı. Haziran ayı önceki yıllara göre sakin geçti.
2: Biz hep kısa sezon diyorduk. Şimdi sezonun tarihleri değişti. Yani bir Haziran ayı sanki yazdan çıktı ama Ekim ayı da neredeyse yaza girecek.
3: Deniziyle, rüzgarıyla ünlü Çeşme'de sahiller doldu ancak dünyaca ünlü turizm cenneti yaz sezonuna geç başladı. Temmuz'un ilk yarısında istenen doluluk oranları yakalanmadı. Turizmcinin umudu şimdi Temmuz'un ikinci yarısında ve Ağustos ayında.
2: Erken rezervasyon zamanının başlarındayken daha bu savaş krizinin çıkması, yurt dışı bacağı erken rezervasyonlarda kesildi.
1: Çeşme'de 5 yıldızlı otellerde gecelik oda fiyatları 10-15 bin lira arasında değişiyor. Günlük kiralık havuzlu villalarda ise fiyat 10 bin liradan başlayıp 75 bin liraya kadar çıkabiliyor.
4: Sezonumuz orta segmentte ilerliyor şu anda. İstediğimiz işi yapamıyoruz ama şöyle bir olay daha var. Erken gelen bir sezon yaşadık. Bayramda inanılmaz güzel işler oldu. Donluk da yaşandı. Okulların geç kapanması turizmi ister istemez etkiledi.
1: Turizmciye göre tatilciler Yunan adalarına yöneliyor.
4: Sakız Adası'nın fiyatlarının sanki çok cazibeliymiş gibi düşünülmesi ama biz de gidiyoruz ve inanılmaz yüksek aslına bakarsanız. Maliyetler çok daha fazla oraya gidip gelmenin. Bunlar da bizi etkiliyor. İyi müşterimiz oraya gidiyor.
5: Orada da çok ucuz olduğunu söyleyemeyiz. Yani bir feribot masrafı var. Gidiş geniş işte kişi başı 50 eurolarda. Üzerine muhakkak bir konaklama masrafı olacak ki orada daha ziyade biliyorsunuz ufak aile işletmeleri var. Çok büyük oteller yok. Minik pansiyonlar var. Orada da işte 60-70 euro veya 100 euro bandında bir konaklama seçeneği var.
2: Biz kendimizle yarışmalıyız. Hiç kimseyi bu konuda rakip olarak görmüyoruz Çeşme'ye. Hiçbir şekilde görmüyoruz. Hele karşıdaki o ufak tefek adaları hiç görmüyoruz. Bunun için biz yolumuzdan şaşmayacağız. 2019'u bu Çeşme'yi yakalayıp geçecek. Ve geçmek zorunda zaten.
6: Ağustos bayağı bir yoğun bir şekilde geçecek. Çünkü insanlar genelde Temmuz'un 15'inden sonrasına tatil yapma isteğini duyuyorlar. Şu an rezervasyonlar güzel gidiyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri yabancı öğrenciler ve gazeteciler için vize kurallarını sıkılaştırıyor. Yeni düzenlemeyle öğrencilerin ülkede kalış süresi 4 yılla, yabancı gazetecilerin vizesi ise 240 günle sınırlandırılacak.
1: ABD yabancı öğrenci ve gazeteci vizelerini kısıtlıyor. Sabit vize süresi uygulamasına geçiliyor. İç Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı düzenlemeye göre F, J ve I tipi vize ile ABD'ye gelenlerin ülkede kalma sürelerine ilişkin nihai süre belirlendi. Buna göre öğrenci olarak veya değişim programı ile ABD'ye giden vize sahipleri ülkede mevcut programların süresi kadar kalabilecek ve bu süre 4 yılı geçemeyecek. Eğitimini tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyan öğrencilerin federal makamlardan ayrıca uzatma izni alması gerekecek. Mevcut sistemde öğrenciler eğitimleri devam ettiği sürece belirli bir bitiş tarihi olmadan ülkede kalabiliyordu. Yeni düzenlemeyle üniversite ve program değiştirme imkanları da sınırlandırılacak. Mezuniyet sonrası ülkeden ayrılmak ve başka bir vizeye geçmek için tanınan süre ise 60 günden 30 güne indirilecek. İç Güvenlik Bakanı Mark Wayne Mullin, uygulamanın vize suistimallerini engellemek ve yabancıların daha etkin izlenmesini sağlamak amacıyla hazırlandığını savunuyor. Düzenleme gazetecileri de kapsıyor. I tipi gazeteci vizeleri yabancı basın mensupları için 240 günle, Çinli gazeteciler için ise 90 günde sınırlandırılacak. Basın kuruluşları karara tepki göstererek yeni sistemin uluslararası gazetecilerin ABD'de çalışma imkanını ciddi şekilde zorlaştıracağı uyarısında bulunuyor. Düzenlemenin resmi olarak yayınlanmasından 60 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.
0: Dünya Kupası'nda yarın final heyecanı var. Final maçı yarın oynanacak. Arjantin'le İspanya milli takımları karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da yıldız oyuncuları Messi ve Yamal yıllar önce işte bu fotoğrafı çektirmişti. Ve bu büyük final öncesi de bu fotoğraf bir kez daha

0: gündeme geldi. Yamal'ın bebekliği, Messi de epey genç. İşte Lionel Messi o final maçından önce bu fotoğrafla ilgili soruları yanıtladı ve Messi o fotoğrafa bakmak çok garip hissettiriyor dedi.
1: 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak dev final öncesi Messi ile Yamal'ın yer aldığı ikonik fotoğraf konuşulmaya devam ediliyor. UNICEF etkinliği kapsamında 2007 yılında çekilen fotoğrafta yer alan Lionel Messi ve Lamine Yamal Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Final öncesi düzenlenen FIFA Fanatics Fest'te Lionel Messi'ye tüm dünyanın konuştuğu o fotoğraf soruldu. Lamine Yamal'ın dünyanın en iyilerinden biri olduğunu ifade eden Messi, finalde en iyi performansını sergileyememesi için elimizden geleni yapacağız diye konuştu.
2: Lamine en sevdiğim kulüpte oynadığı için yakından takip ettiğim harika bir oyuncu. Ona her zaman en iyisini diliyorum ve onun için en iyisini istiyorum. O dünyanın önde gelen yıldızlarından biri. 19 yaşında ve önünde koca bir kariyer var. Ayrıca tarihi bir şey başarmak için önünde büyük bir fırsat bulunuyor. Biz de bu kez bunun gerçekleşmemesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Ama evet, onun için en iyisini diliyorum.
1: Arjantinli yıldız, henüz 20 yaşında olduğu, Yamal'ın ise sadece 5 aylık olduğu fotoğraf hakkında çılgınca ifadesini kullandı.
2: Dürüst olmak gerekirse o fotoğrafa bakmak çılgınca. Çünkü hayat böyle bir şey. O bebekken onunla fotoğraf çektirmiştim ve bugün ikimiz bir Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geliyoruz. İnanın bana o fotoğrafa bakmak çok garip hissettiriyor. Çok zor olacağını biliyorum ama Lamine'i durdurmak için elimizden geleni yapacağız.
1: İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek 2026 Dünya Kupası finali 22'de MetLife Stadyumunda oynanacak. Turnuva tarihindeki 23. finale sahne olacak mücadelede iki ülke ilk kez bir Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.
0: Ve bu dilimi de noktalıyoruz. Saat başına yeniden görüşmek dileğiyle.

0: TRT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikte sinema, film konuşacağız. Bu hafta ilk filmimiz İran'dan, Woman and Child. Biz onu Ceza diye çevirmişiz. Bir bakalım neden Ceza demişiz.
1: این همه گفتی ازدواج نه نه چی شد؟
2: اینا فکر درس و مدرسه نیست فقط یللی تللی
1: من خیلی دلم برای خود تنگ شده جدی
3: ما اگه که خوشمون بیاد چی؟
4: بالاخره نمیخوان بفهمن من بچه دارم اونم دوتا؟
5: نه
1: خجالت نمیکشین آبرو ندارین حیا ندارین؟
4: مونده تا بفهمی من چه کارهایی میخوام باهات بکنم و هنوز نکردم
1: فکر کردین نبودن علیار تموم میشه؟
0: Woman and Child. Kadın ve çocuk. Biz Ceza demişiz. Said Rastui. Doğru okudun mu Mehmet?
6: Rustayı diye.
0: Rustayı diye. Okey, daha öyle olsun.
6: Ben de emin değilim.
0: Farsçam çok iyi değil. Mehmet, insanın böyle içini burkan bir film. Ne diyorsun?
6: Yönetmenden girelim. Şimdi o 2016'da Hayat ve Bir Gün filmiyle çıkıyor. Sonra 2019'da Venedik'te yarıştı o. 6,5 metre. Çok farklıdır. Bildiğimiz hani İran filmlerine, alıştığımız İran filmlerine pek benzemez. Hatta İran'ın bir popüler sinema geleneği vardır. Ona daha yakındır. Uyuşturucu kartelleriyle ilgili bir filmdi. Onun çok böyle sosyal eleştirisi güçlü bir filmdi. O filmde bir çıkış yaptı. Sonra Leyla'nın kardeşleriyle Cannes'da asıl büyük başarısını kazandı. Şimdi hatta o filmden sonra da o filmi Cannes'a kendisi verdiği için, izinsiz verdiği için İran'da bir ceza aldı ve içeride de yattı diye biliyorum. Şimdi bundan sonra çektiği bir film, yine İran'da çektiği bir film. Bir kere bu film fragmandan da anlaşılıyor. Aslında biraz Farhadi geleneğe, asker Farhadi geleneğe daha yakın bir film. İkilemler, çatışmalar, biz de seyirci olarak tam olarak nerede duracağımızı bilmiyoruz. Kafamız çok karışıyor. Yani bir filme bir de alsak bir saat çıkamayız işin içinden. Gerçekten çok karışık.

0: bir mevzu var. Şimdi filmin hikayesinde bir trajedi var. Bunu söylemeyelim ama hı hı. ağır bir trajedi o. Ve o ağır trajediye giden yollar sırasında aslında o trajedinin suçluları kimler veya sorumluları kimler? Asıl mesele orada zaten. Bütün düğümlendiği nokta orası. Orada çok net bir şey yok. Şu suçlu diyemiyoruz başlangıçta. Orada annenin bir sorumluluğu var. Hatta belirli bir noktadan sonra şunu görüyoruz ki yani kendi hatasını, kendi sorumluluk payını tümüyle bir tarafa bırakarak suçu başkalarına atmaya çalışıyor. Suçu başkalarına atarak rahatlamaya çalışıyor. Evet, o suçu atmaya çalıştığı, suçu atmaya çalıştığı insanların da sorumlulukları var. Kabul ediyoruz bunu. Oralarda film gerçekten çok ilginçleşiyor. Çünkü oraya doğru yönleniyor. Bu sefer başka hatalar yapmaya başlıyor aile içerisinde. Ve o hatalar daha büyük trajedilere neden olmaya başlıyor. Fakat sonra bir şey oluyor Kadir. Sonra o trajedin, o suçun çok kesin bir suçlusu ortaya çıkıyor. Ve o zaman da bence filmin o çabası biraz boşa gidiyor bana sorarsan. Bana sorarsan boşa gidiyor.
1: Evet. Yani neredeyse birebir. Hani şunu söyleyeyim, biz Mehmet'le filmlerden önce böyle oturup konuşmuyoruz. Yani burada aslında ne düşünüyorsak evet, konuşuyoruz.
0: Daha güzel, daha doğal
1: bire
0: oluyor.
1: Birebir aynen, yani Farhadi meselesi öyle. Ve ben filmin o ilk bölümünü, hani o bahsettiğimiz, söylemediğimiz o filmin büyük o trajedisindeki ya kimden yana olacağız? Kimi? Bunun sebebi bu mu? Payı var mı? Var. Bu da olabilir. Bu da. Ya bizi orada bıraksa ve orayla döndürse dedim ki ya çok iyi gidiyor. Fakat Mehmet bir yer oldu işte söylediğim bir yerden sonra film özellikle son artık yarım saatte dedim ki ya bizim eski Yeşilçam melodramları ya da biz bunu hani bunu batılı birisi izlediğinde çok şey olabilir yani batılılar çok yükselebilir de ya bizim yerli dizilerde biz her hafta benzer o sondaki hikayeye benzer şeyler görüyoruz ve ben orada biraz şeyini kaybettiğini düşünüyorum. Niye oraya gitme ihtiyacı duymuş bilemiyorum. Ben film orada düştü bende son yarım saatte.
0: Evet katılıyorum sana. Bir de yine şöyle diyelim. Aşk üçgeni oluşmaya başlıyor ya. Ben hı-hı. o aşk üçgenini de sevmedim. Onun hı-hı. hikayedeki yerinden de çok hoşlanmadım. Fakat şimdi bütün bunların sebebi kökeninde alt metin olarak işlediği iki konu var. Birincisi o bir kere oradaki o eril iktidarı bütün sorunların kökeni olarak onu görüyor aslında. Tamam bunu anlıyoruz. Film bize çok iyi anlatıyor bunu yani. Bir de şeyi çok güzel anlatıyor. Filmin başında oradaki evde kadınların olduğu bir ev işte yani. Hı hı. Üç kuşak kadın var, iki kuşak kadın var, çocuklar var falan. Orada hakikaten o şey diyor filmin ilerleyen finaline doğru. O çocuk, o erkek bu evde büyümeli diyor. Yani kadınlar arasında büyümeli. Bu toplum içinde değil çünkü toplumda gerçekten toksik erkeklik almış başını gitmiş. Yani çok zehirleyici bir noktaya gelmiş erkek çocukları. Zaten bu Aliyar denen çocuk ciddi anlamda hani filmin başında görüyoruz. Orada o toksik erkekliği alıp aileye taşıyor aslında onu görebiliyorsun. Ama annesi, işte anneannesi, teyzesiyle düzeleceğini hissediyorsun hı hı. o çocuğun. Tamam mı yani? Bu hatta Hamit eve gelirse diyoruz, biz onu düşünüyoruz. Yani ben film öyle ilerleyecek diye düşünüyordum. Hamit eve geldiğinde Aliyar'la ikisi müthiş bir şey olacaklar. Çok korkunç bir sonuca yol açacak. Yani iki erkek bir arada. Film bunları güzel anlatıyor bence ama dediğim gibi o hikayedeki son gelişmeler çok benim de çok hoşuma gitmedi. Bir de aslında önceki filmleri kadar da çok beğenilmediğini söyleyelim. Hı hı. Önceki filmleri daha çok beğenildi.
1: Ama İran sineması merakları, Farhadi severler bir göz atsınlar diyelim. Vizyonda şu anda da.
0: Tabii gerilim de yüksek var arada filmde. Çok yüksek bir gerilim
1: evet,
0: var.
1: Evet o ilk bir saatteki şey müthişti evet. bence ya. Yani Ali Yar'ın şeyleri, o trajediye bizim nasıl tepki vereceğim bizim de kafamızı karıştırdı. Neyse en azından ilk bir saati için tavsiye edelim deyip şimdi daha minnoş bir filmimiz var. Minyonlar. Bir bakalım onlara.
2: Oh, you see those large heavily armed men? They suspect you have killed their leader and they want you dead.
3: Quick. Quick?
2: Okay, action!
4: What is that? Just...
3: Por favor. Chris.
1: Mehmet, Minyonlar ve Canavarlar. Ya Minyonlar filmine bak baştan uyarıyorum. Kötü deme bu sevimli şeyleri. Kötü film diye ben çok güldüm.
0: Evet ya bu ay başında girdi Türkiye'de. Hı-hı. Hemen böyle gişenin zirvesine oturdu. Orada

0: bence bir süre gidecek. Türkiye'de zaten sevilir. Dünyaya baktığımızda ise, Amerika ve dünyaya baktığımızda önceki 2 milyon filmine göre daha şey gidiyor, kötü gidiyor açık söylemek gerekirse. Bundan sonra bir 4. milyon filmi olur mu olmaz mı çok emin değilim. Ama yani burada da ben minyonları seviyorum. Hakikaten onların bir antidepresif etkisi var. Antidepresan gibiler yani onları seyretmek. Şimdi bu filmin de ilk, yine önceki film gibi aslında çok iyi giden bir ilk bir saati var veya ilk 45 dakikası diyelim ama ikiye ayrıldıkları bir dönem var ya, ikiye ayrılıyorlar. Yani bir grup farklı bir şey denemek istiyor. Artık hep patron arayışı içerisinde olmayalım. Acaba kendimiz Hollywood'da tutunabilir miyiz diye. O noktadan sonra hikaye çok iyi gitmiyor bana sorarsan. Ama ilk bölümler, ben dedim ki ya çok en iyi minyon filmi başladı.
1: Değil mi?
0: Özellikle başlangıç, ilk yarım saat çok iyi dedim ki en iyi minyon filmini seyrediyorum. Çok güldüm, eğlendim ama ondan sonrasını gerisini getirmedi. Ama yine de minyonları sevenler kesin gitsinler, kaçırmasınlar.
1: Klişe şeyimizi söyleme. Sinemaya yazılmış bir aşk mektubu o ilk bölüm.
0: Doğru.
1: Yani hani ilk bölümde beni eğlendiren şeyler, yani minyonların yaptığı o sevimlilikler, sakarlıklardan ziyade hani nereye gönderme yapıyorlar, hangi işte Harold Lloyd, Buster Keaton, işte diğer şeyler falan. Ben genel olarak eğlendim ya. Minyonları seviyorum da yani kötülüğe hizmet etmek için bu kadar sevimli olur mu insan, kötü patron
0: Ve
1: kendilerini
0: edemiyorlar
1: oluyorlar?
0: da aslında.
1: Edemiyorlar da yani, bir öyle bir niyet var ama bunu yapamıyorlar da. Ya bence bütün aile oturup böyle keyifle izleyecekleri bir film olmuş. Dediğim gibi o ilk bölümde zaten Hollywood'un o büyük stüdyolar, işte Hollywood'un ilk günlerini, o sesli sinemaya geçişte konuşamadıkları için beceremiyorlar falan. Çok güldüm oralara. Ben sevdim ya, genel olarak tavsiye de ediyorum yani.
0: Evet.
1: Deyip ev sinemasına geçelim Mehmet. Biraz ev sinemasında bugün Yüksel Aksu'dan Bak Postacı Geliyor var. Bir bakalım geliyor mu, nereye geliyor bu postacı?
2: Mektupla Efsunlu. Efsunlu. Ben evdeni mektup yazdı. Haftası demeden görüştük, beni öptü.
3: Akrostiş yazı veren mi seni?
4: Üç fıstıkı ver.
5: Çıkı vereyim.
2: Yanında olsan bohçasını toplayacak, kaçır beni diyecek.
6: Oo.

0: Yüksel Aksu en iyi bildiği yerde. Muğla Ula'da. Dondurmam kaymak 80'ler diye hatırlıyorum. İftarlık gazoz sanki 70'ler. Burada da 60'ların başına gitmişiz.
1: Evet, her hikayesinde yakın tarihe bağlıyor hikayeyi. Bir de sürpriz bir son var diyebiliriz aslında. Yani hem finalini konuşmak istemiyorum hem de ikinci yarısını filmin çok konuşmak istemiyorum. Ama şunu söyleyelim, bu Yüksel Aksu'nun gerçek hikayesi. Finalde olup bitenler de hayır, abartı değil. Şimdi var mutlaka. Yani annesinin babasının hikayesinde hani anlattığı veya eksik bıraktığı bazı noktalar mutlaka vardır ama gerçekten bu olmuş bir hikaye. Finaldeki olay dahil olmak üzere. Bunu akıldan çıkarmamak gerekiyor. Birbirine çok aşık olduklarını söyler hep Yüksel Aksu. Annesinin, babasının bunu hep anlatır. Kişisel sohbetlerinde, televizyon programlarında da söylemiştir zaten. Bu hikayeyi yıllardır sinemaya aktarmak istiyordu. Hatta biraz diyor beklemek istiyorum. Çünkü her şeyi anlatmıyorlar. Annemle babam bana her şeyi anlatmıyor. Sansür ediyorlar. Şimdi belki yaşlandıkça her şeyi anlatırlar. Ben de daha rahat bu hikayeyi anlatırım diye. Bir kere o anlamda gerçek bir hikaye, bir şey değil. Melodram veya bir ya hayal ürünü değil. Kuşkusuz o unsurlar var. Kurmaca unsurlar olmasına rağmen. Ben sevdim. Yüksel Aksu'nun zaten sinemamızdaki yerini de seviyorum. Bu da bir hadigari filmi aslında bir anlamda. Hoşuma gitti.
0: Ben de birebir katılıyorum. Yani Yüksel Aksu'nun yeri ve o sineması, yani o biraz önce dediğim gibi en iyi bildiği yerde. Yani o insanları, o yöreyi, doğasını, dilini, her şeyini çok iyi bildiği bir yerde bence çok sıcak öyküler anlatıyor. Yani herkesin içinde kendisinden bir şey bulabileceği şeyler anlatıyor. Hatta filmi izlerken dedim ki Ula'nın Fellini'si mi oluyor acaba? Fellini de Rimini mi anlatıyordu Fellini de
1: Var
0: sürekli?
1: bir akrabalık var zaten. Yani
0: Yani
1: Amarkor'u düşünürsen
0: aynen öyle
1: hep bir
0: düşündüğümden.
1: akrabalık var.
0: Ben dediğim gibi çok eğlendim ve şunu söyleyeyim Mehmet. Ya hiçbir şey yapmadıysa da Cahit Sıtkı Tarancı var. Necip Fazıl var. Nazım Hikmet var. Edip Cansever.

0: var. Yani şiiri hatırlatması, yani şiirden bahsetmesi. Şeyi hatırladım filmi izlerken, ben Dört Nikah Bir Cenazeyi izlediğimde o cenaze sekansında W.H. Auden'dan bir şiir okur ya arkadaşının arkasından. Gidip onu bulmuştum bir yerlerden, Funeral Blues diye. Yani bazen sinema, işte en azından dedim ki ya izleyenlere, gençlere şiirden bahsediyor ya, şiir okuyun diyor. O açıdan da ben sevdim, sıcak. O bizim Yeşilçam geleneğinin de izinden giden. Çok evet. Alt metinlerde de çok kasmayan, böyle derin muhabbetler yapmadan anlatan bir film olmuş.
1: Ama var alt metinlerde.
0: Var var, var. Onu söyleyeyim yani. Çok böyle hani havalı, evet. Böyle çok yukarıdan değil.
1: Öyledir zaten Yüksel Aksu. Yani o hafifliğin içerisinde, o anlatının hafifliğin içerisinde alt metinler de olur. Şimdi burada da sen söyledin bir kere. Bu şiir üzerine bir film. Şiir aşk ilişkisi üzerine bir film. Aynı zamanda aşk üzerine. Şimdi o iki hani aşk üçgeninde iki üniformalı var. Birisi işte subay, diğeri postacı. İkisinin de üniforması var ama ikisi de devleti temsil ediyor. Hatta postacı için devlet çok önemli. Yani devleti temsil ettiğini düşünüyor. Burada finalde olup biten olay, o da devletle çok ilişkili bir şey. Onu da düşünüyorsun. Oralara bağlanıyor. Oralar çok güzel gidiyor. Aşka yaklaşım, birisinin aşka yaklaşımı çok maddi. Diğerisi çok manevi. Hatta o bir konuşma var, iki karakterin karşı karşıya geldiği. Yani onun hayatı o kadar maddiyatla sınırlı ki onun dışına asla çıkması mümkün değil. O anda çok güzel anlıyorsun ki yani hakikaten vardır öyle insanlar. Bütün dünyaya o maddiyatçılıktan bakar. Hiçbir yere onun dışına çıkamaz. Ötekinin dünyası şiirle birlikte müthiş bir genişlik taşıyor. Film bunu o kadar güzel anlatıyor ki o sahnede. Yani şiir okuyan, sanatla ilgilenen insanın dünyasının ne kadar geniş olabileceğini o kadar iyi anlatıyor ki o sahnede. Bir de şu var, bütün Yüksel Aksu filmlerinde, Dondurmam Gaymak, İftarlık Gazozu da buna dahil edersek, hep bir şey var. Yani ana karakter, erkek karakterin sinir kriz geçirdiği sinir krizleri, uğraşması, çabası, kendi sınırlarını aşmaya çabası, bu çok önemlidir. Bir de Charlie Chaplin'de görürüz bunu. Komedi çok iyi işlerken patos dediğimiz şey, acı da vardır filmlerde. Burada o da var. Bütün bunları bence çok iyi yapıyor Yüksel Aksu.
0: Bence de. Ben beğendim. O karşılıklı sahnede zaten adama da iyice uyuz oluyoruz ya. İş anlaşması gibi ya. Kardeşim işte dört tane dükkanı var bilmem ne. Var böyle adamlar. Evlilikler. Bu evlilik sözleşmeleri nereden çıkıyor Mehmet? Evliliğe şey gibi ama Tahir olmak da ayıp değil. Zühre olmak da yani sonuçta değil mi?
1: Evet.
0: Yani ben filmi beğendim. Netflix'te. Herkese tavsiye ederim. Hatta galiba Türkiye şeyinde de top 10'da bir numaradaydı. Herkes izlesin ya. Herkesin izlemesini ben gönülden istiyorum. Bak postacı geliyor, eli yüzü düzgün, güzel bir film olmuş deyip şimdi bir tane Good Fortune. Bakalım Keanu Reeves.
2: My name is Gabriel. I'm an angel. I'm here to save you.
3: What? Who the hell are you?
2: I'm an angel. See the wings? I know all about you. I know you lost your job. I know you're living in your car.
3: I did everything I was supposed to do and nothing's working out.
2: I'm not really supposed to be doing this. I'm normally only in charge of saving people from texting and driving.
3: Wait, Gabriel, why did you do this?
2: I tried to show him that wealth wouldn't solve all his problems.
3: And?
2: It seems to have solved most of his problems.
0: Good Fortune, Aziz Ensari yönetmen, başrolde de oynuyor. Prime Video'da Mehmet, John Wick ölmüş ve melek olmuş.
1: Keanu Reeves. Keanu Reeves çok iyi filmde bu arada falan sorarsan. Çok iyi yani gerçekten. Şimdi bu Aziz Ensari'nin çok güçlü bir televizyon ve stand-up komedi geleneği var. Bu onun ilk filmi. İlk yani yazıp yönettiği ilk uzun sinema filmi. Ve bence iyi. Ben bayağı beğendim filmi. Onu söyleyeyim. Şimdi bu melekli filmler geleneği vardır. Amerikan sinemasında çok eski bir gelenektir. 40'lara kadar gider. Bir kere o tarzda meleklerin olduğu bir film. Keanu Reeves de bir meleği canlandırıyor zaten. Ama aynı zamanda bugünün dünyasını, geek ekonomi dediğimiz o dünyayı, neoliberalizmi şekillendirdiği dünyayı çok iyi anlatıyor bence. Bana sorarsan işin Amerika öyle bir kesit alıyor ki sınıf şeyini, çelişkileri, sınıfsal çelişkileri, ekonomik meseleyi bence çok güzel anlatıyor. Orada çok nokta atışı, harika tespitler yapıyor. İşte o iki, bir de yer değiştirme geleneği vardır yine Hollywood filmlerinde. İki karakter yer değiştirir. Şimdi hem melekli filmler var hem de yer değiştiren karakterler. Bir zenginle yoksul yer değiştiriyor. O da çok iyi çalışıyor. Üç karakterin

0: hikayesi de meleğin hikayesi dahil. Meleğin hikayesi, arş. Yani işte o yoksulun hikayesi, zenginin hikayesi. Seth Rogen'ın oynadığı.
1: Jeff,
0: onun hikayesi, meleğin hikayesi. Üçü çok iyi çalışıyor. Ve dördüncü şeyi unutmayalım. O sendikalaşmak için uğraşan kız var ya, Elena galiba onun ismi. Onun hikayesi de çok iyi. O da çok iyi gidiyor.
1: Tam şey Mehmet, güldürürken düşündüren filmlerden. Yani hani o taraflarını, o alt metinleri dediğin o neoliberal şeyleri falan bir kenara bıraksan da çok böyle izleyerek keyif alacaksın. Çok komik sahneler var. Ben şeye çok güldüm. Yani

0: şeyinden alınıyor ya, kanatları alınıp insan olarak dünyaya geliyor. Diyor ki çalışman lazım artık diyor. Ne yapmak istiyorsun diyor. Mimar olabilirim, bilim adamı olabilirim diyor. Bulaşıkçı hayat öyle değil yani. Ne ol, onu olmak istiyorum da olmuyor yani. Bulaşıkçı olarak başlıyorsun. Ben başından sonuna kadar keyifle izledim. Açıkçası çok böyle beklentim de biraz düşüktü. Niyeyse dedim hani bakalım nasıl olacak ama beklediğimi çok üstünde çıktı. Çok eğlendim filmde. Keanu Reeves'in hani o kafamızdaki John Wick imajından sonra burada o kadar bir de küçük oynuyor ki komediyi. Ya komedi böyle de oynanır işte. Ağız göz bir yana götürmeye gerek yok. Yani çok komik sahneleri vardı. Ben çok beğendim filmi.
1: Evet, ben şimdi yazacağım da bu filmi. Yani benim için de sürpriz oldu. Ben bu kadar derinlikleri, katmanları olduğunu tahmin etmiyordum filmin. Bayağı iyi çıktı karakterlerin hikayesi. Ve işte Keanu Reeves'in oynadığı karakter, en çok güldüğüm noktalardan bir tanesi de kadınların Keanu Reeves'le ilgili söylediği şeyler oldu. Yani onun Gabriel karakteriyle ilgili. Mizah çok iyi çalışıyor. Onun temsil ettiği değerler, yani o manevi değerleri savunuyor ve yoksul bir insanın da mutlu olabileceğini söylüyor ya. Film bu fikri de çok iyi tartışıyor bence. Hı hı. Yani finalde de çok hayali bir yere gitmiyor. Finalde bir karar veriyor Arş ama ahlaki bir karar veriyor. Hı hı. Yani doğru olanı yapmak istiyor. Yoksa meleğin söylediği şey, ya yoksullar daha mutlu olur hikayesi filmde çok güzel tartışılıyor. Ben gerçekçi bir şekilde tartışılıyor. Mehmet, hayalci bir şekilde değil.
0: Yok bence de yani o bence zaten filmi ben şöyle yaptığım yer o değişimden sonra diyor ya gördüğün gibi işte onun hayatında da yok gayet iyi orada falan çok eğlendim. Yani o dediğin gelenekten de işte şahane hayat is a wonderful life sonra Eddie Murphy'li miydi o Trading Place vardı
1: evet,
0: değil
1: trading
0: mi?
1: Place
0: o,
1: var,
0: o geldi tabii. Aklıma onlar var. Onları da burada analım ki belki merak edenler izlesin. Dediğim gibi ben Good Fortune'u sevdim. Yani Aziz Ansari bir sonraki filmini de şimdiden merak ettim. Mizahı da çok dozunda, tadında bir mizah. Prime Video'da herkese onu da tavsiye edelim.
1: Kesinlikle.
0: Edelim, peki. O zaman şimdi Mehmet bize bu Christopher Nolan diye bir genç yönetmen çıkmış Mehmet. Herkes ondan bahsediyor. Bakalım bu arkadaş nasıl çıkmış yola? Mehmet bize onu anlatacak. Mehmet. Christopher Nolan. Şimdi ben uzun süredir bizim 90'larda biz de böyle işte 19-20'li yaşlarımızın başında Rezervuar Köpekleri ardından Pulp Fiction'ı falan görünce bizde de bir Tarantinoculuk ulan ne yönetmen kafası falan vardı ama ben hatırlamıyorum. Belki sen hatırlarsın. Ne Spielberg'de gördüm, ne Scorsese'de, ne başka bir şeyde. Ya bir Nolan, Christopher Nolan şeyi var. Nolanist diyorlarmış kendilerine. Nolanizm diye şeyleri varmış. Fakat bu arkadaş ne sinema okumuş, ne bununla ilgili bir şeyi var. Nasıl başlamış, nasıl bu kadar büyüdü?
1: Ya biz haftaya konuşacağız Odyssey'yi. O yüzden bu hafta önden
0: altlık yapalım.
1: Christopher Nolan'ın o sinemacılıktaki ilk dönemini konuşmak istedim ben. Çünkü bence önemli. O dediğin doğru. Yani bugünün sosyal medya çağıyla da birleşiyor Nolan hayranlığı. Ama ben 80'lerde bizzat o Spielberg hayranlığını yaşamış birisiyim. Yani o Jaws'la birlikte başladığı dönemde. Spielberg de kendi döneminin tam da işte Nolan da bu dönemde aslında bir anlamda. Herkesin çok sevdiği, hayran olduğu bir yönetmen haline geldi. Şimdi 11 yaşında sinemacı olmaya karar veriyor. Ve hemen filmler çekmeye başlıyor. Süper 8'de filmler çekiyor. Sonra diyor ki üniversite için ya sinema okumayayım. Çok doğru bir karar. Ben de çoğu kişiye öneririm. Eğer yönetmen olacaksınız illa bir sinema okuluna gitmek zorunda değilsiniz. O da İngiliz Edebiyatı okuyor. Başka bir alanda bence çok iyi ediyor. Çünkü İngiliz Edebiyatı sizi bayağı başka dünyalar açar. Bir de tek başına bağımsız bir program değildir. Sizi bütün dünya edebiyatına, bütün o anlatı geleneğine doğru açar. Onu okuyor. Bir de bir asıl amacı şu. Yani üniversitedeki Londra'daki üniversitede, UCL'de amacı sinema kulübünden faydalanmak. Çünkü sinema kulübünde çok olanak var. 16 bin metre makine var mesela. Bolex makine var. Ona göz dikiyor. Onunla filmler çekiyor. Sonra mezun olur olmaz da zaten hani arkadaşlarıyla birlikte kurumsal filmler çekmeye başlıyor. Şimdi İngiltere'de finans bulmak, yeni bir film çekmek, bir film çekmek çok zor. Hiç kolay değil. İlk filmi Following. Toplam 6 bin pound ve tamamen ailesinden gelen, kendi cebinden gelen parayla çekiyor. Hafta sonları çekiyorlar.

0: Ve yaklaşık bir yıl sürüyor çekim çünkü herkes çalışıyor. Sadece hafta sonları geliyorlar, Nolan için o filmi çekiyorlar. Yani sandviçleri annesi yapıyor. Böyle bir şey. Bak bu film, bu bir yılda bu zorluklarla çektiği filmin ama hakikaten eleştirmenler, o dönemin önemli eleştirmenleri seyrediyor ve beğeniyorlar. Ben de seyretmiştim. Following o yıllarda Türkiye'ye çok sonra geldi, hatta altyazısız geldi. Öyle bir özel gösteride seyretmiştim. Hakikaten hani gösteriyor kalitesini yani.
1: Şimdi işte şimdi bugünlerde de biraz önce de konuştuk ya, bu Backrooms'u falan çeken genç yönetmenler şimdi konuşuluyor ya, internette yaptıkları. O zaman internet falan bu kadar olmadığı için işte dediğin gibi 16 milleti gerilla böyle sokaklarda böyle hani set de kuramıyor, para da yok. Ben şunu, Nolan'ın ilk dönemiyle ilgili şunu gördüm Mehmet. Çok da film izliyor. Yönetmenleri yani filmi izlemek, filmi incelemek, yatırıp masaya bütün o şeyleri, Hitchcock'tan başka bir şey almış, Kubrick'ten başka bir şey almış, işte Transmalik'in başka bir tarafını almış ve şeye sonuna kadar inandığını söylüyor. Bir iki röportajında gördüm. İlk dönem sanırım Kubrick öyle demiş. Yani bir sinema yapmak istiyorsanız iyi film yapmanın yolu sürekli film yapmaktan geçer gibi. Yani sürekli çekmek, sürekli bir şeyler yapmak. Bunu kendine gerçekten hani ne şiar edinmiş ve şimdi gençlere de aynısını söylüyor. Ve bir de galiba biraz şeyden de bahsetmek gerekiyor Mehmet. Yani annesi sandviç yaparak oğlunu destekliyor. Yani ailenin bir desteği var onun bu hayaline. Bir de bir şansı var, kendisi de söylüyor. Kardeşi, evet. Jonathan Nolan diyor ki kardeşim diyor odada benim diğer tarafımdı ama benden daha zeki ve esprili olan taraftı diyor. Beraber hikayeler yazıyorlar zaten. Hani birçok filmde de senaryoda da ortak çalışıyorlar. Valla işte dediğim gibi yani şimdi Odyssey'i haftaya konuşacağız ama ya filmde o kadar yıldız var. Sadece yönetmeni konuşur. Bu inanılmaz büyük bir başarı ya. Oradan hani babasının 8 milimetresiyle işe başlayıp da buraya gelmek.
0: Eşinin de çok büyük desteği var. Onun da altını çizelim. Evet. Hakikaten o da çok önemli. Ya bu dediğin gibi aslında evet. Böyle saydığı zaman filmleri ana akımdan, popüler sinemadan isimler sayıyor. Mesela Bond'u çok seviyor, James Bond filmleri. Ama en sevdiği Bond filmi, benim de en sevdiğim Bond filmi, Honor Majesty, ya yani Service. Mesela o hakikaten farklıdır ama. Bak, diğer bütün sevdiği filmler, evet ana akımı seviyor ama farklılık ve özgünlük getiren filmleri seviyor. İşte 2001'e Space Odyssey'i seviyor, Ridley Scott'ı sever. Welles'i sever, bütün bunları sever.
1: Michael Mann çok,
0: Michael Mann'i
1: çok
0: sever. Ama bak ilk böyle en çok sevdiği filmlere baktı, Star Wars'ta vardır onların arasında mesela. Ama bir şeyleri değiştiren filmlerdir. Bak o da ana akıma bir otör tadı getiriyor. Bu çok önemli bir şey. Nolan'ın sevdiği sinema bu zaten. Yani nasıl Kubrick hem popüler hem geniş kitleye ulaşmaya çalışıyor. Geniş kitleye ulaşmaya çalışırken de aynı zamanda kendi kişisel anlamda sanatını, damgasını vuruyor o filme. Nolan'ın amacı da ilk baştan beri bu zaten. Ve bunu da yapıyor zaten. Ve bunu Following'de de yapıyor, Memento'da da yapıyor. Ve aslında oradan itibaren, daha ilk filmden itibaren bak, öz yıkım süreci, trajedi, karakterin kendi tuzağına düşmesi, bunlar da var. Yani bir Nolan filmlerin hepsini izlediğimizde yavaş yavaş onun temalarını da aslında tekrar ettiğini görebiliyoruz. Hepsi arasında bağlar kurabiliyoruz. Following'de Memento çok sağlam çıkış noktaları yani. Çok iyi filmler ki Memento 4 milyon dolarla çekiyor.
1: Aynen.
0: Diyor ki benim için Following'den sonra çok büyük bir dünyaya geçişti diyor. Şeyi de söyleyelim ya, Memento'yu Amerikalı dağıtımcılar bak dağıtmak istemiyorlar. Bu film Amerika'da tutmaz diyorlar. Onu yapan şirket Newmarket. Diyor ki tamam siz dağıtmıyorsanız ben kendi olanaklarımla bu filmi dağıtacağım diyor. Çok zor bir iş. Giriyor 1-2 hafta içerisinde Kadir. Benim o kadar çok iş yapıyor ki o dağıtımcılar pişman olup filmi satın almaya çalışıyorlar. Orada Nolan'ın haklılığı ortaya çıkıyor. Çünkü dünya artık yeni seyirci yeniliklere hazır. Bunu yapımcılar, dağıtımcılar göremiyor, Nolan görüyor.
1: Orada tam bu Memento ile ilgili işte bu röportajlarını okurken bir şey, şimdi Memento'yu dağıtmama nedenleri biliyorsun işte karışık yani.
0: Seyirci anlamaz diyorlar.
1: Diyor ki seyircinin zeki olduğunu öngörerek, onu kabul ederek yapacaksınız. Yani seyirci aptal değil. Siz yapın, o çabayı gösterip onu anlayacaktır şeyini, nasıl diyeyim, ya böyle yola çıkıyor. Bir de Mehmet şu var, ben okurken Nolan'ın şunu gördüm. Ya bir kere sinemayı seviyor ya, film izliyor. Şimdi ben bazen yönetmenlerle karşılaşıyorum, oyuncularla karşılaşıyorum, böyle sohbetler oluyor. Aa izlemedim, onu görmedim. Ya bu şunun gibi.

0: bir şey yani. Biz gazeteciyiz. Benim şunu demem gibi. Ha ben gazete okumuyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bir yönetmen, bir oyuncu, sizin mesleğiniz, işiniz bu. Yani siz her filmi görmek zorundasınız. Yani şimdi Christopher Nolan, ben de Star Wars izledim. Star Wars'a hayranım. O da izlemiş ama Star Wars'tan aldığı, Heat'ten aldığı, 2001 Space Odyssey'den aldığı, yani bir yönetmen, bir sinemacı olarak izlediği bütün filmlerden kendisine bir şey katmış. Bence okudum bütün röportajlarındaki en dikkatimi çeken şey bu. Sinemayı seviyor bu adamlar. Yani ben bu bir iş olsun, yapımcı para verdi, çekiyorum, eyvallah. Şey mi, çorba parası çıktı falan gibi değil. Sinema aşkıyla yapıyor bir de. Bu önemli bence.
1: Evet, şey de bilir Nolan çok iyi. Yani Avrupa sinemasını da çok iyi bilir. Robert Bresson da bilir. Onları da seyreder. Ya yani tercih ana akım mutlaka. Belli zaten yönetmenleri sevdiği filmler ama onları da çok iyi takip ettiğini biliyorum. Yani çok, dediğin çok doğru. Yani sinema kültürü çok geniş, çok sağlam bir yönetmen.
0: Valla işte yani zaten Batman serisiyle falan da artık daha sonrasında
1: Tabii ya,
0: uçtu
1: Kara
0: gitti
1: Şövalye
0: yani.
1: de budur. Kara Şövalye de seyircinin zekasına güvenmektir aslında. Ona bakarsan. Yani bütün filmleri sen çok güzel özetledin. Yani ana akımdaki değiştirdiği şeyi daha iyi biliyor. Nasıl bir kuşak geldiğini, nasıl bir seyirci kuşağı geldiğini yapımcılardan, dağıtımcılardan çok önce anlamıştı. O yüzden de Kara Şövalye mesela süper kahraman filmlerini değiştirmiştir.
0: İşte bu da tam şunu vermiyor Mehmet. Yani o seyircisine saygı göstermiş. Onlara inanarak, onlar bu yapılanların hakkını verecek, onlar anlayacak demişler ve işte geldiğimiz yerde de Matt Damon var, Tom Holland var, Zendaya var, Anne Hathaway var, John Leguizamo var, ne bileyim, var oğlu var filmde herkes. Ama onlar hepsi geri planda. Christopher Nolan'ın Odyssey'ini izleyeceğiz diye insanlar bir yıl evvelden ön gösterim bilet çıkmış, biletleri bitmiş ya. Yani bir yıl evvelden böyle bir şey olabilir mi? Biz ikimiz de çok merak ediyoruz. Haftaya
1: Haftaya detaylı
0: konuşacağız
1: konuşacağız Odise'yi.
0: Odise'yi. Haftaya Odise'de görüşeceğiz. Ama ondan önce Mehmet bize Christopher Nolan'ın Türkiye gişelerindeki en başarılı 5 filmini seçti. Bir onları görelim.
2: Kara Şövalye. Batman üçlemesinin ikinci halkası olan film, süper kahraman filmlerine getirdiği psikolojik derinlik ve zengin alt metinleriyle eleştirmenlerden övgüler almış, gişelerde çok başarılı olmuş ve 2008'in en iyi filmlerinden biri olarak gösterilmişti.
3: I don't know.
4: How'd you run?
2: Kara Şövalye yükseliyor. Dünya genelinde Nolan'ın en çok hasılat getiren filmi olma özelliği taşıyan Kara Şövalye yükseliyor, Batman üçlemesinin son halkasıydı. Bruce Wayne filmde yaşadığı şehri nükleer kıyametten kurtarmak için teröristlere karşı mücadele ediyordu.
5: We're meant to leave it. And this is the mission we were trained for.
6: I've got kids, Professor.
2: Yıldızlar Arası. Bilim kurgu türündeki film, dünyayı kurtarmak için en sevdiği insanlardan ayrılmak zorunda kalan bir uzay kaşifinin duygusal hikayesini anlatır. Gıdanın en önemli sorun olduğu yakın gelecekte, insanlığın en büyük umudu yaşama uygun gezegenler bulmaktır.
7: Murph, I love you. Forever.
8: A single idea from the human mind can build cities.
2: Başlangıç. Bilim kurgu ve aksiyon türündeki filmin büyük bölümü insan zihninde rüyaların içinde geçer. Nolan, başkalarının rüyalarına giren bir karakterin yaşadığı aile trajedisini heyecanlı bir soygun öyküsüyle birleştirir ve rüya sahnelerini unutulmaz bir sinema deneyimine dönüştürür. Oppenheimer. film, İkinci Dünya Savaşı sırasında

0: ABD'de atom bombasını geliştiren ekibin lideri, fizikçi Oppenheimer'ın hikayesini anlatıyor. Bilim ile siyasi iktidar arasındaki sancılı ilişkilere odaklanan 180 dakikalık film, 7 dalda Oscar kazanmasıyla da hatırlanıyor.
1: Evet, hepsi birbirinden başarılı 5 film. Darısı Odyssey'in başına diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi hafta sonları.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinden de bu hafta yazar ve senarist Tarık Tufan konuk oluyor. Yazarlık yolculuğunu anlatan Tarık Tufan, edebiyata, hayata ve insan ruhunun derinliklerine dair samimi paylaşımlarda bulunuyor. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden. Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. 15 bülteniyle beraberiz. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada tutuklu avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner de gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur da dahil 9 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Peki yeni ifadelerde neler var? Öne çıkan soruşturmaya dair tüm detayları arkadaşımız Elif Yavuz'dan alacağız. Elif, sözü sana bırakıyorum.
1: Tuğba Södekoğlu dün gözaltına alınıp tutuklanan yeni bir isim vardı. Alper Çelik. Onun da tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada tutuklanan isim sayısı 19'a yükseldi Haluk Levent ile birlikte. Alper Çelik Haluk Levent'in oldukça yakın bir ismiydi ki Ahbap Derneği'nin de kurucularındandı. Ve Haluk Levent ile aralarında yoğun bir para ilişkisi oldu. Ve en çok bu soruşturma içerisinde en yoğun para işlem hacmine sahip kişilerden birisiydi Alper Çelik. Alper Çelik de emniyet ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi. Ve ifadesinde de para transferine ilişkin iddiaları doğruladı. Haluk Levent'in banka hesaplarının olmadığını, Haluk Levent'in talimatıyla kendisine ait işlemleri yaptığını söyledi. Öte yandan yine Haluk Levent'in bahis işlemlerinde, bahis oynadığı hesapların da kendisine ait olduğunu söyledi. Bunların hepsini Haluk Levent'in talimatıyla yaptım dedi. Haluk Levent bana hangi maçlara ne oynanacak bunları yazıyordu. Ben de onun adına kupon yapıyordum ve gelen paraları da Haluk Levent'e yolluyordum dedi. Ve bu noktada en çok para hareketlerinin olduğu isimlerden birisiydi. Noter de gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan bir başka isim ise ilk soruşturmada, ilk dalgada aslında tutuklanan Ece Güner, avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner de gözaltına alındı. Dikkat çekici bir gözaltı. Neden? Özgür Gürel'in 2 saat içerisinde 400 bin euroyu Fransa'da bir bankaya gönderdiği havale yaptığı belirlendi ve bu şüpheli işlem üzerine MASAK tarafından hesaplarına bloke konuldu. Sadece bu şüpheli işlem hareketi değil, aynı zamanda bu havale EFT'yi yaptıktan sonra da yurt dışına uçak bileti almasının ardından bu hareketleri şüpheli bulundu ve polis ekiplerince gözaltına alındı. Avukat Ece Gürel'in kardeşi Özgür Gürel. Şu anda 9 kişi gözaltında bulunuyor. 9 şüphelinin ise pazartesi günü sabah erken saatlerde adliyeye sevk olmaları bekleniyor Tuğba Södekoğlu.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Elif Yavuz, sana ve kameraman arkadaşımıza. Malatya'da sabah 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Güne sarsıntıyla uyanan kent halkı büyük panik yaşadı. Evden çıkmaya çalışırken ya da panik yüzünden hastanelik olanlar oldu.
2: Güne depremle başladılar. Korku ve panik yaşadılar. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 6.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıya uyanan kent sakinleri korkuyla kendilerini sokağa attı.
3: Namaz kıldım, uzandım hele. Bir baktım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu.
4: Bir de bir vurdu cinası. Ama yani çocuklarım bile korkuyordu. Ama vallahi ellerim yere titriyor. Hiç konuşamıyorum.
2: Deprem Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Hemen harekete geçen ekipler sağ taraması yaptı. Battalgazi ilçesinde 2 katlı bir evin duvarında kısmi çökme meydana geldiği belirlendi. Ekipler binada inceleme yaptı.
5: Uyuyordum, yuvattım. Evde çatı çatı sesler geliyor. Kendimi dışarı attık. Bu evin çatısı da aşağı doğru uçmuştu. Baktık her yer tüm duman olmuş.
2: Deprem sırasında panikte düşen ya da panik atak nedeniyle 30'u aşkın kişi hastaneye başvurdu.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını dün gece de sürdürdü. Detaylara bir bakalım. CENTCOM son saldırı dalgasında gözetleme noktaları, askeri lojistik altyapı ve denizcilik kabiliyetlerinin hedef alındığını duyurdu. İran medyası ise Keşm Adası'yla Yezd, Ahvaz, Sirik ve bu şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Su İdaresi ise ABD saldırısında Casp kentindeki bir su dağıtım pompasının vurulduğunu, 10 bin kişinin susuz kaldığını bildirdi. İran'ın misilleme saldırıları da sürdü bir yandan. Kuvvetli bir elektrik üretim ve su arıtma tesisi vuruldu. Çıkan yangın nedeniyle bazı üniteler devre dışı bırakıldı. Ürdün ve Bahreyn'deki üslerin hedef alındığı da belirtildi. Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Süleymaniye kentlerine de saldırılar düzenlendi. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 geminin durdurulduğunu, mayınlı sulardaki 2 petrol tankerinde ise patlama meydana geldiğini açıkladı. CENTCOM'sa patlama iddiasını yalanladı. Irak'la Suriye iki ülke arasındaki ham petrol boru hattının yeniden inşasını ve faaliyete geçmesini öngören

0: mutabakat metnini imzaladı. Mutabakat metni ABD-Irak İş Konseyi toplantısı kapsamında başkent Washington'da imzalandı. İmza törenine ABD Enerji Bakanı Chris Wright da katılırken ABD Dışişleri Bakanlığı projenin bölge için stratejik önem taşıdığını açıkladı. Açıklamaya göre ABD öncülüğündeki uluslararası bir konsorsiyum projesinin teknik ve finansal sürecini yürütecek. ABD'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak, anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın enerji arzındaki stratejik önemini azaltabileceğini söyledi. Kerkük'ten Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Banyas limanına uzanan petrol boru hattı, 2003 yılındaki Irak Savaşı'nda hasar görmesinin ardından hizmet dışı kalmıştı. Orman yangınları Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya kadar etkisini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada hükümetini yaşanan yangınlardan sorumlu tuttu. Yunanistan ve İtalya'da da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.
1: Orman yangınları diplomatik krize dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yı orman yangınlarına karşı yeterli önlem almamakla suçladı. ABD'deki hava kirliliğinden Kanada hükümetini sorumlu tuttu. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, dumanın New York ve Manhattan'da gökyüzünü kapatarak güneş ışığını engellediğini vurguladı. Hava kirliliğinin Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyetinin hesaplanamaz boyutta olduğunu savundu. Maliyetin Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerine ekleneceğini söyledi. Kuzey Amerika'da yangınlar etkisini sürdürürken Avrupa'da da benzer bir tablo yaşanıyor. Yunanistan'da etkili olan kavurucu sıcaklar, İlerios Adası'ndaki çöp alanında çıkan yangın makilik alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ayrıca Eğriboz ve Kardiça bölgelerinde de ormanlık ve tarım alanları küle döndü. Bir diğer acil durumsa İtalya'dan geldi. Aşırı sıcakların 45 dereceyi bulduğu ülkede Sardinya, Sicilya ve Umbria bölgeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sardinya Adası'ndaki yangının yerleşim yerlerine ve karayoluna kadar yaklaşması nedeniyle ulaşım kısmen durduruldu. Uzmanlar sıcak hava dalgası ile birlikte orman yangını riskinin Avrupa'da giderek büyüdüğü uyarısında bulundu. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da da orman yangınları nedeniyle binlerce hektarlık alan kül olmuş, çok sayıda yerleşim yeri tahliye edilmişti.
0: Ankara'da husumetlisinin bulunduğu kafeye iki tabanca ile giden şüpheli çıkan arbede de kendi silahıyla yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Husumetlisinin bulunduğu yere gitti. Silahını çekince arbede çıktı. Çıkan kavgada kendi silahıyla yaralandı.
2: Bizim bu çocukla herhangi bir derdimiz yok, sorunumuz yok. Sürekli sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyor. Yok sizi vuracağım, asacağım, keseceğim, bu şekil bitmeyecek.
1: Saldırı Ankara Haymana'daki bir kafede gerçekleşti. Üvey babası Levent Koç'la aralarında uzun süredir husumet bulunan 22 yaşındaki FG, iki tabancayla kafeye gelerek bir süre oturdu. Daha sonra ise eski üvey babasının yakınlarından olan Ramazan Koç'la arkadaşlarının bulunduğu masaya yöneldi. Şüpheli FG masaya doğru seslendi. Koç'un "Kimsin, seni tanıyamadım" şeklinde karşılık vermesi üzerine taşıdığı tabancaları gösterdi. Bu sırada kafedeki başka bir kişinin müdahalesiyle arbede çıktı. Şüpheli adam iki silahını da çıkararak ateş etmeye çalıştı. Boğuşma sırasında tabancalardan biri ateş aldı ve şüpheli ayağından yaralandı.
3: Amcaoğlum fark etti olayı, silahı görmüş. Direkt geldi çocuğu, hani silahı etkisiz hale getirmek için düşürmek zorunda kaldı. Hepimiz orada silah almaya çalıştık. Kendi kendini vurdu.
1: Yaralı halde olay yerinden kaçan FG polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
0: Norveç'teki bir sitede yangın çıktı ve o yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yüzden fazla ev küle döndü, yüzlerce kişi ise bölgeden tahliye edildi.
1: Gökyüzünü kaplamış siyah duman, alevlerin arasında kalan onlarca ev. Görüntüler Norveç'in Drammen kentine bağlı Krukstad Delva beldesindeki bir siteden. Bölgede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler sıra sıra evleri sardı. Norveç basını yüzden fazla evin kül olduğunu belirtti. Yangının bir başka yerleşim bölgesine

0: doğru ilerlemesi üzerine polis, çevrede yaşayanlara evlerini terk etmeleri çağrısı yaptı. Yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. İtfaiye ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ise havadan alevlerle mücadele etti. Drammen Belediye Başkanı Kjell Arne Hermansen, yangını korkunç bir olay olarak nitelendirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin de açıklama yapılmadı.
1: Avrupa'dan yüksek sıcaklık ve kuraklık su kaynaklarını kritik seviyelere düşürdü. Fransa'nın ardından Hollanda'da da su krizi uyarısı var. Amsterdam yönetimi fiili su kıtlığı ilan etti.
0: Kuruyan topraklar, çekilen nehirler, Avrupa yüksek sıcaklıkların derinleştirdiği kuraklıkla mücadele ediyor. Hollanda hükümeti ülkenin su yönetiminde seviye 2 olarak tanımlanan fiili su kıtlığı ilan etti. Uzun süredir devam eden kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Ren ve Maas nehirleri üzerindeki su seviyesi Temmuz ayı için olağan dışı ölçüde geriledi. Ülkenin doğusundaki Nijmegen kentinde bulunan nehir ve su yollarında da kritik seviyeler ölçüldü. Hükümet su kaynaklarının daha sıkı tedbirlerle yönetileceğini açıkladı. Mevcut durumun içme suyu tedariğini etkilemediği belirtildi. Ancak vatandaşlardan gereksiz su tüketiminden kaçınmaları istendi. Hollanda'da benzer bir önlem son olarak 2022'de alınmıştı. 2023'te ise en yüksek alarm olan seviye 3 ilan edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Fransa'da da olağanüstü kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlama getirilmişti. Yüksek sıcaklık nedeniyle artan su tüketimine karşı Almanya'da da tasarruf getirilmişti.
1: Depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan itibaren 33 milyon ambalaj toplandı. Açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum 2 milyondan fazla vatandaşın sisteme kaydolduğunu belirtti.
0: Cam, pet şişe, teneke kutu 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandı. Doğa sistemi hem geri dönüşüme hem de vatandaşların bütçesine katkı sundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın geliştirdiği doğa, yani depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde hayata geçti. Vatandaşlar üzerinde doğa logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine teslim ederek ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli alıyor. Teşvik ödemeleri ise doğa uygulamasındaki cüzdana aktarılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğa sistemine ilişkin 17 günlük verileri açıkladı.
2: Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız doğaya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz.
0: En çok ambalaj toplanan il 2.760.802 ile İstanbul oldu. İstanbul'u Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa izledi.
1: Türkiye F-35 programına dönebilecek mi? S-400'lerin akıbeti ne olacak? Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya bu konularla ilgili meclis komisyonunu bilgilendirdi. Kulaklıkaya, Kaan motorunun satışı için engel kalmadığını da vurguladı.
0: Kassa yaptırımları için adım atıldı. Kaan motorlarının ABD'den alımı için bir engel kalmadı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Meclis Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi. Milli Muharip Uçak Kaan için ABD'den motor tedariğinde engel kalmadığını belirtti.
3: Amerikan Başkanı Katsa ile ilgili olarak Kongre'ye mektup yazdı ve olumlu gelişmeler oldu. Artık Kaan motorunun satışıyla ilgili bir engel kalmadı. F-35'ler ise ayrı değerlendirilmesi gereken bir konu. Katsa'yı bağlamıyor. Kaan motorları ise Katsa kapsamında. Katsa ile ilgili süreç devam ediyor.
0: Kulaklıkaya Katsa yaptırımlarının kaldırılmasında gelinen son durumu da anlattı. Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için ABD'deki yasanın değişmesi gerektiğini ifade etti.
3: ABD'de F-35'lerle ilgili bir yasa var. O yasa, Türkiye'nin hiçbir şekilde S-400'e sahip olmaması gerektiğini öngörüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için bu yasanın değişmesi gerekiyor. O yasanın gereği olan S-400'leri bizim bir şekilde elimizden çıkarmamız, ama bunu da Rusya'nın onayına

0: alarak yapmamız gerekiyor veya o anlaşmanın değişmesi gerekiyor.
1: Sırada mikroplastik kirliliğiyle ilgili şaşırtıcı bir haber var. Bilim insanları zirvelerdeki kar örneklerini toplayıp inceledi. Analiz sonucunda insanın olmadığı noktalarda bile mikroplastiğe rastlandı.
2: Doğanın en ulaşılmaz noktaları bile artık temiz değil. Türkiye'nin zirvelerinden alınan örnekler görünmeyen tehlikeyi ortaya çıkardı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada profesyonel dağcılar 8 ilde 9 ayrı zirveden kar örneği topladı. Toplanan karlar laboratuvarda incelendi.
3: Beklediğimiz fakat bu kadar beklemediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Maalesef bütün zirve noktalarında mikroplastik tespit ettik.
2: Yani insan ayağının neredeyse hiç değmediği zirvelerde bile mikroplastik kirliliği var. Peki en fazla mikroplastiğe nerede rastlandı?
3: En az Erzurum Uzundere zirvesinde, en fazla ise Sandras Muğla'da tespit ettik. Ortalama ise 286 parçacık tespit ettik.
2: Peki bu plastikler insanın olmadığı zirvelere nasıl ulaşıyor?
3: Şimdi mikroplastikler normalde insan faaliyetleriyle ilişkili olan şeyler. Ama insan olmaması mikroplastiğin olmayacağı anlamına gelmiyor. Nasıl gelmiş olabilir? Tabii ki atmosfer hareketleriyle beraber.
1: Deniz yerine serinlemek için havuzu tercih edenleri ilgilendiren bir haber var sırada. Uzmanlara göre bakımı ve temizliği iyi yapılmayan havuzlar hastalık saçıyor. Yetersiz klorlama veya aşırı yoğunluk nedeniyle hızla çoğalan mikroplar bakın hangi hastalıklara neden olabiliyor?
2: Otel ya da yazlık havuzlarında serinleyenler dikkat! Birçok kişinin aynı suyu paylaştığı havuzlar hijyen koşulları uygulanmadığında çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor.
4: Artan cilt enfeksiyonları olabilir, ishaller olabilir, idrar yolu enfeksiyonu olabilir. Havuzun kullanılmasından, çok temiz olmamasından, bir anda çok kalabalık kişinin olmasından gördüğümüz enfeksiyonlar bu şekilde. Yazla birlikte artmaya da başladı.
5: Yazın kimi denizde, kimi havuzda serinliyor. Özellikle çocukların çok sevdiği havuzlar birçok sağlık riskini içinde barındırıyor. Uzmanlar kalabalık havuzlara girilmemesi önerisinde bulunuyor.
4: En ufak bir şüphe varsa, bulanık görünüm varsa, üzerinde partiküller, içinde partiküller varsa çok kullanmamaları lazım. Bir de temizliğinden, dezenfeksiyonundan çok fazla emin olmadıkları havuzları kullanmamaları lazım.
2: Havuzdan çıktıktan sonra duş almak önemli. Havuz sonrası hasta hissedenlerin de doktora gecikmeden başvurması gerekiyor.
4: İshal başladığında ishal için önemli olan sıvı kaybının olması. Bulantı, kusma, ishal, ishal sayısının 5-10'dan fazla olması, özellikle bulantı kusmanın ön planda olup bir şey yiyip içmemesi doktora başvurmasını gerektiren bir şey. Ateşin çok yüksek olup düşmemesi gibi. İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, idrardan kan gelmesi, yine ateş olması üriner sistem enfeksiyonları açısından anlamlı. Bu durumlarda da yine doktora başvurup bir antibiyotik tedavisi kullanmak gerekebilir.
1: Küresel çapta ilk insansı robot dövüş turnuvası Çin'in Shenzhen bölgesinde düzenlendi. Robotlar ringde kozlarını paylaşırken seyirciler de heyecanını yaşadı.
6: Robotlar ringe çıktı. Teknolojinin sınırlarını zorladı. Küresel çapta ilk insansı robot dövüşü Çin'de düzenlendi. Teknoloji üssü Shenzhen'deki dev organizasyonda 32 uluslararası takım şampiyonluk kemeri ve 10 milyon yuanlık büyük ödül için robotlarını ringe çıkardı. Robotlar ringde yumruklarını, tekmelerini ve kaçış manevralarını kullanarak kozlarını paylaştı. Seyirciler de heyecanlı anlar yaşadı. Müsabaka unutulmayacak anlara da sahne oldu. İnsansı robot, Matador'un başı, rakibi Beyaz Kartal'ın tekmesi sonucu koptu. Ancak bu durum onu durdurmadı. İnsansı robot, yapay zeka yazılımıyla mücadelesini sürdürdü. Ancak turnuva sırasında bazı teknik eksiklikler de göze battı. Robotların boşluğu tekmelediği anlar dikkatleri üzerine topladı. Organizatörler bu

0: bu turnuvanın sadece bir gösteri olmadığını, yapay zeka, hareket kontrolü ve robotik sistemler için gerçek bir test sahası olduğunu belirtiyor.
1: Ve bu dilimi noktalıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Efendim herkese merhabalar. Bugün hikayeleri, insanın biraz karanlıkta kalan yönlerini ve bazen de peşine düştüğümüz o uzak ihtimalleri konuşacağız. Konuğumuz senarist, yazar Tarık Tufan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Tarık Bey, sizin hikayelerinizde ve işte az önce de aslında uzak ihtimali böyle bir atıfta bulunmuş oldum. Hep böyle bir zor olanı bir araya getirme, biraz böyle bir ulaşamama hissi var. Yani sizi acaba yazmaya iten şey o ulaşamama hissi mi? O mu götürüyor sizi? Biraz böyle bir, öyle bir ortaklık görüyorum. Hem kitaplarınızda hem işte filmle ilgili bahsedecek olursak.
1: Hikayenin doğasında anlatmaya değer bulduğunuz şeyler aslında benim için bir parça daha karanlık, insanın karanlık, yarım kalmış, tamamlanamamış yanları diye düşünüyorum. Yani bizim ben bir bazen insanlarla bir araya geldiğimizde aranızda hayatını yazsam roman olurdu diyen kimler var diyorum ve insanların buna sebep olarak gösterdikleri şeyler insanların acıları genellikle. Dolayısıyla aslında hikaye anlatmak bir parça insanların acılarını göstermesi. Hikaye mutluluktan daha çok mutsuz anlara odaklanan bir şey. Roman özellikle insanın trajik anlarına, drama yönelen bir şey. Anlatmaya değer hikayeler insanın o hayatında, kalbinde, ruhunda, karanlıkta duran, acı veren, sürekli sızlayan anları anlatmaya yönelik bir eylem bana kalırsa. Tolstoy'un o meşhur roman girişiyle söyleyecek olursak, bütün mutlu ailelerin hikayeleri birbirlerine benzer ama evet. Mutsuz ailelerin hikayeleri kendine özgüdür. Ben de bir parça o kendine özgü olan, sıradan insanın hayatında kendine özgü olanı arıyorum ve o kendine özgü olan şeyler genellikle mutluluk adı altında pazarlanan, mutluluk adı altında hayata yayılan, satın alınabilir, tüketimin konusu haline dönüştürülebilir, ekonominin konusu haline dönüştürülebilir, ticari metalar değil, daha çok insanın ruhunda, duygularında, kalbinde, bir yaraya, bir derde, bir düşüşe, kayboluşa karşılık gelen duygular. O yüzden de bunlar ister istemez bir parça trajik olabiliyor.
0: Hüzün de getiriyor yani beraberinde. Evet. Ya aslında o insana hüzün... da en yakışan şey biraz da hüzün diye düşünüyorum. O güzel bir duygu yani.
1: Evet, şairin meşhur ifadesi hüzün ki en çok yakışandır bize diye başlamıştı şiirine. O hüzün insanda yaratıcı bir duygu aslında. Yani insanı iyiye, doğruya, güzele yönelten bir duygu. O melankolik bir geri çekilme değil. Karanlık bir vazgeçiş değil. Bilakis o hüzün insanda...
0: Umut da doğuruyor bir yandan.
1: Hiç kuşkusuz. Evet. Kendi içinde insanı daha iyiye, daha umutlu olana yönelten, hareket ettiren bir şey. O hüzün insandaki anlatma duygusunu pekiştiren, insana yola çıkma duygusunu pekiştiren bir hüzünden bahsediyoruz. Bilakis o karanlıkta, melankolik dünyasında hareketsiz kalmış insanı alıp anlatmaya, yola çıkmaya, yeniden düşünmeye, yeniden umut etmeye çağıran, hayal etmeye çağıran bir hüzün. Körelten değil, bilakis insanın zihnini açan bir hüzünden bahsediyoruz ama bugün o hüzün de...
0: Harekete geçiren yani.
1: Evet, evet. Bugün o hüzün de bir hastalık gibi algılandığı için insanda, insanlar onu da bastırmaya, onu da bir biçimde yok etmeye uğraşıyorlar. Çünkü tahammülümüz yok. Yani o hüznün herhangi bir parçasına da tahammülümüz yok maalesef.
0: Evet, çok hızlı akıyor bir de her şey. İnsanlar evet. Daha keyif

0: keyifli olanın, daha çabuk tüketilenin hep böyle peşine gidiyor. Doğru söylüyorsunuz aslında. Burada gece açan çiçekleri de hani yaklaşabiliriz. Bu sizin son
1: Evet.
0: kitabınız. Orada da mesela iki insan var. İşte biri bir zindanda saklı, diğeri de aslında bir kendi içinde
1: Yine bir zindan
0: kurduğu.
1: gibi bir konakta aslında.
0: Evet, bir
1: Evet.
0: konakta
1: Ama o da
0: ama.
1: kendi iç tutsaklığına mahkum yani.
0: Evet.
1: Şu an onunla ilgili bir bilgi vermek istemiyorum çünkü romanı okuyacak arkadaşlarımız için
0: Evet, spoiler vermeden
1: evet
0: aynen
1: evet romanı
0: öyle.
1: okunmaz hale dönüştürmeyeyim yani. O şimdilik bu kadarla yetineyim evet.
0: Ama sanırım
1: İki
0: insanın
1: hikaye.
0: en içindeki o var olan hapishane, aslında içindeki kurduğumuz o
1: Doğru.
0: duvarlar belki de biraz da hani bir zindana gerek yok çoğu zaman bir insanın hapislik hissetmesi için.
1: Doğru. Yani ben Gece Açan Çiçekleri iki karakter ve iki zaman dilimi üzerinden kurguladım. Bunlardan bir tanesi 1900'lü yılların başında Osmanlı'da Osmanlı saray başressamı Fausto Zonaro ile tanışmış bir dervişin hikayesi. Ve anlıyoruz ki derviş bir zindanda ve ölümü bekliyor. Çünkü idama mahkum edilmiş ve son bir umutla Osmanlı saray başressamı Fausto Zonaro'nun kendisini ziyaret etmesini bekliyor. Fakat hayat, Osmanlı, her şey alt üst. Abdülhamit halledilmiş, bir sürü mesele var ülkede. Dolayısıyla bir hikaye anlatmaya başlıyor bize derviş. İtalyan ressamla olan hikayesinden bir aşk hikayesine geçiyor. Bir diğer hikayede günümüzde vefada artık içinde ailelerin yaşadığı, bir hayatın sürdüğü son konaklardan birinde, İstanbul'un en sembolik yapılarından birinde son gece kardeşler artık satılmış bir otel için ve hazırlanan konakta kardeşler bir araya gelirler ve onların da hikayelerini dinleriz ve iki anlatıcı bize son gecelerini anlatırlar. Bu tutsaklık bazen insanın hatıralarıdır. Hatıralar da bizim için
0: Geçmiş
1: tutsaklıktır.
0: yani.
1: Geçmiş bizim için bir tutsaklık olabilir. İçinden bir türlü
0: Kopmak gerekir
1: çıkamadığımız.
0: mi peki ille de geçmişten?
1: Kopamayız. Geçmiş içinden kopabileceğimiz bir şey değil zaten. Fakat geçmiş sürekli değişen bir şey. Yani bizim hayata yüklediğimiz anlam geçmişimizi sürekli değiştirebilir. Öğrendiğimiz her şey, anladığımız her şey, hayatımızdaki her değişiklik, her olgunlaşma, her yara bizim geçmişimizi bir parça daha değiştiren bir şey. Çocukluğumuz mesela sürekli değişir.
0: Hani çocukluk hep bir gökyüzü gibi, bir yine bir şairin
1: Evet.
0: söylediği çok sevdiğim bir bölümdür. Gökyüzü gibi insanın hani tepesinden hiç ayrılmaz diyor ya. Biraz öyle geliyor bana. Sanki
1: Doğru.
0: çocukluk ve orada
1: İnsanın
0: yaşadığınız o
1: belki
0: dönem.
1: de bunu tabii psikologların, psikiyatristlerin yorumlarına bırakmak isterim ama bir romancı gözüyle hayatın neredeyse çocukluğa düşülen şerhler olduğunu hissediyorum bazen. Yazdığımız her şey, anlattığımız her şey, kalbimizde, ruhumuzda karşılık bulan her şey neredeyse yaşadığımız çocukluğun yansımaları gibi geliyor.
0: Yönü hep oraya bakıyor,
1: Çünkü
0: değil mi?
1: çocukluktan hiç çıkmıyoruz. Çocukluğun duygusu üzerimizde hep yapışık kalıyor ve dolayısıyla biz o çocuk halimizle hayatı sürdürüyoruz. Zaman geçiyor, her şey değişiyor, yaşımız ilerliyor, mesleğimiz, hayatı algılayışımız fakat tuhaf bir şekilde çocukluk dediğimiz o varoluş biçimi üzerimizde hep yapışık kalıyor. Oradaki acılarımız geçmiyor, oradaki hüzünlerimiz, hayatla ilişki kurma biçimlerimiz, orada yaşadığımız bir takım sarsıntılar, bugün işte travma diye çıkan şeyler hemen herkes çocukluğuna gidiyor. Doğal olarak orası çok güçlü bir varoluş alanı diye düşünüyorum. Bu da bir hapishane olabilir insan için aynı. Oradan çıkmak da zor.
0: Evet,
1: Çünkü biz
0: yani
1: her psikolog kapısına gittiğimizde bizi çocukluğumuzun odasına sokuyorlar tekrar.
0: oradan
1: Oradan bir türlü
0: başlıyoruz, evet.
1: çıkamıyoruz. Oradan başlıyoruz ama oradan bir yere çıkanı da görmedim ben bugüne kadar. O çocukluğun odasından çıkana rastlamadım. O kadar uzun zaman geçiriyoruz ki orada.
0: O zaman biraz da geçmişi affederek ilerlemek, belki unutmamak, yani hani hep geçmişi unutun söylemleri olur ya,
1: Evet.
0: unutmaya çalış, unutarak ilerle. Unutmadan da yani
1: Bence bu konuda sürekli
0: affederek.
1: kendimizi kandırıyoruz. Kimse gerçeğin ne olduğunu bilmiyor. Sadece performansı iyi psikologlar ve psikiyatristler zaman zaman bize neyin daha doğru olacağına inandırıyorlar. Çünkü performansları yüksek.

0: Çünkü sahneleri iyi. Bazı sahnesi iyi olanlar bize her şeyi affetmemiz gerektiğini söylüyorlar. Her şeyi affedersek
1: Gerekli
0: bütün
1: mi
0: bu
1: bu?
0: acılarımızdan kurtulacağımızı söylüyorlar. Biz de inanıyoruz ve o günden sonra her şeyi affetmeye çalışıyoruz. Sonra sahnesi çok daha iyi bir başka psikolog, psikiyatrist. Hayır, affetmenize gerek yok. Bütün acıları yaşamanız, öfkenizi içinizde tutmanız sizin için daha iyidir diyorlar. Bu sefer her şeyi affetmekten vazgeçiyoruz. Bana kalırsa bu işin gerçekliğini çağdaş hayatın içerisinde psikologların ve psikiyatristlerin sahnelerinden öğrenmemiz mümkün değil. İnsanın gerçek duygusu bana kalırsa yine hikayelerde, romanlarda, güçlü anlatılarda. Çünkü orada
1: Belki
0: bir
1: sinemada.
0: muhakkak sinemada, aynı zamanda sinemada tabii ki. Fakat daha gerçek olanla temas etmek, daha öze dair bir duyguya dokunabilmek, hayatı bir performanstan, bir atölyeden bir adım öteye taşımak,
1: Evet.
0: insanın gerçekliğini sadece bir sosyal sorumluluk, sadece bir yaz etkinliği, sadece bir atölye çalışması, sadece bir psikiyatri, psikolog yahut yaşam koçluğu, meditasyon performansından çıkarıp hakikatin bir yerine dokunabilmek, bunu yapmaya mecburuz. Aksi halde bunlar bize anlık teselliler verir. Ama zaten insanın varoluş sancısı hiçbir zaman kapatılabilir, ortadan kaldırılabilir bir şey değil. Yaşamak yaralanmaktır zaten. Yaşamak zaten bu acıyı, hüznü içinde barındırır. Ve hiçbir zaman bunların mutlak anlamda ortadan kalktığı bir dünya olmadı, olmayacak da. Ama ağrı kesiciler doğal olarak yaramızın o zamanla işte sızısını biraz giderebilir. Gerçek olan ne? Hakikat olan ne? O zaman gözümüzü belki daha büyük anlatılara dikebiliriz. Romanın, sinemanın, mitolojilerin açtığı alanlara, sanatın estetiğini açtığı alanlara. Dolayısıyla evet, ben bir romancı olarak insan psikolojisini anlamaya çalışıyorum her daim. Onu kavrayamazsam onun hikayesini anlatamayacağımı biliyorum. Ama neyle yetineceğiz? Neyi pazarlık konusuna dönüştüreceğiz? Piyasanın dönüştürdüğü şey bizim elimizden neleri alıyor gerçekte? Bunları sormazsak eğer çok
1: Neleri alıyor peki?
0: bunu ben de kendi kendime soruyorum. Tabii çok kolay bir cevap değil. Neleri alıyor sorusunu herkesin kendi hayatındaki dönüşümler nispetinde cevaplaması gerekiyor. Bizden diyelim ki hayatı işte gündelik yaşamak, sığ yaşamak, bir tüketici olarak hayatı yaşamaya razı gelmek isteniyor olabilir. Derinliğine ilişki kurmak, sorgulamak, anlamaya çalışmak, yorumlamak, bütün bunlar zaman kaybı gibi gelebilir. Bizden bir hakikatin derinliğine yaşamaktansa onu bir performansa dönüştürüp sergilemek isteniyor olabilir. Şimdi bütün bunlar üst üste yan yana koyduğumuzda kaybettiğimiz çok önemli duygular var kanaatindeyim. Bunlar bizim insan oluşumuza dair, çok özümüze dair duygular. Mesela inandırıcılığımızı kaybediyoruz. Mesela işte şefkatimizi yitiriyoruz,
1: Aşka olan
0: merhametimizi
1: inancımızı
0: yitiriyoruz.
1: yitiriyoruz.
0: Pek çok duyguya dair inancımızı yitiriyoruz. Çünkü o bütün duygular kendi içindeki temel değerlerden koparıldığında sadece gölgelere dönüşüyor. Gerçek duygular değil ki, onlar sadece gölgesi. Dolayısıyla biz iyi olmayı, merhametli olmayı, aşık olmayı, yardımsever olmayı bir gölge gibi işte sadece ışıklardan ibaret bir dünyadan alıp hayatın bütün gerçekliğini yaşayarak üzerimize taşımak. Yani böyle bir sorumluluğumuz var diye düşünüyorum.
1: Kitapta aşk hayattan da ölümden de büyüktür gibi bir cümleniz var. Ona da değinmek istiyorum.
0: Galiba
1: Bugün hala
0: yanılmışım ben ona.
1: evet.
0: Galiba yazarken böyle düşünüyordum ama
1: O kim
0: tekrar
1: yazdı
0: böyle.
1: ya da bu kitabı diyormuşum şimdi. Yani buna hala inanıyor musunuz?
0: Buna bir ideal
1: Ya da
0: olarak, bir
1: varlığını
0: ülkü
1: şu
0: olarak,
1: anda inanıyor
0: buna bir
1: musunuz gibi?
0: ülkü, bir ideal olarak inanıyorum. Yani aşk dediğimiz şeyin kendinde böyle bir gücü olduğunu düşünüyorum. Fakat takdir edersiniz ki bütün duygular birer gölgelere dönüştüğünde nasıl ki

0: gerçekliğini yitiriyor. Aşk da bir performansın konusu haline dönüşüyor. İnsanların birbirlerine evlilik teklifleri, insanların birbirleriyle özel günleri yaşama biçimleri, insanların düğünleri, insanların birbirlerine dair sevgilerini ifade biçimleri. Bu tekliften tutun düğüne kadar.
1: Yani duyguların sahnesi değişti diyebiliriz biraz.
0: Belki
1: yine büyük aşklar yaşanıyor belki ama.
0: Umarım yaşanıyordur, tabii ki yaşanıyordur. Ama bu bir duygu performansına dönüştüğünde doğal olarak

0: yaşanıyor belki ama.
1: Umarım yaşanıyordur, tabii ki yaşanıyordur. Ama bu bir duygu performansına dönüştüğünde doğal olarak mesele duygunun kendisinden daha çok nasıl ifade edildiğine yönelir. Yani insanların hayata dair sergiledikleri tavırlar acaba hangi derin duyguya karşılık geliyor? Yoksa bir duygu ortadan kalkıp herkes birbirini taklit edip bir tür rekabet içinde herkesin yaptığını bir adım öteye geçirmek gibi tuhaf bir yarışmanın parçası mı oluyoruz acaba? Böyle olduğunda gerçeklik yine kayboluyor. Çünkü bir tür simülasyonun içinde oluyoruz. Hepimiz bir tekne tutmamız gerekir. Hepimiz o tekneyi gül yapraklarıyla donatmamız gerekir. Hepimiz işte falan, yani bizi tek tipleştiren, duygularımızı tek tipleştiren, algılama, düşünme, yorumlama biçimlerimizi tek tipleştiren kocaman bir dijital dünyanın içindeyiz. Bu doğal olarak bizi oraya çağırıyor, çekiyor. Çünkü onu göstereceğiz günün sonunda. Hı hı. Ve gösterdiğimiz şey diğerlerinin gösterdiğinden daha görkemli olmalı.
0: İnsanlar bir tuhaf bir simülasyon içinde büyük bir yalnızlıkla aslında boğuşuyorlar. Dolayısıyla aşklar, ilişkiler de dediğiniz gibi bu sebepten ötürü çok etkileniyor. Mesela artık sabretmek herhangi bir şey için veya adanmak. Yani adanmak ne kadar aslında önemli, yüce bir duygudur. Herhangi bir konuda, herhangi bir şeye, aşk için, sadece aşk için de düşünme, iş, meslek, hayaller. Yani bu da bence yitip gitti biraz.
1: Yani bana kalırsa yaşadığımız çağ, içinde bulunduğumuz çağ, buna ister dijital dünya diyelim, ister sanal dünya diyelim, insana dair en büyük saldırısı insanı ikiye bölmek diyebiliriz. Hayatı ikiye bölmek. İnsanlar kendi içlerinde böyle bir tür şizofreni yaşıyorlar. İkiye bölünmüş hayatlar yaşıyoruz hepimiz. Bu ikiye bölünmüş hayatların dışarıya bakan bir kısmı var. İnsanlara gösterdiğimiz bir yüz var. Bu doğal olarak her zaman vardı. Ama bu kez o ikiye bölünmüş hayatlar arasındaki mesafe eskiden çok daha dar bir mesafeyken şimdi çok daha genişledi. Artık iki yarımız arasında bir uçurum var. İnsanın dışarıya gösterdiği yüzü her zaman daha farklıydı.
0: Kendimize de uzaklaşıyoruz yani.
1: Şimdi içimizdeki benlikle dışarıya yansıttığımız benlik, o persona ortadan yarılmış, ikiye bölünmüş hayatlar. Ve bu mesafe gitgide genişlediği için bu kez kendi içimizdeki bu bölünmüşlük kendimizi anlamayı, kendi hayatımızı yaşamayı güçleştiren bir hale dönüştürdü. Bu parçalanmışlık, insanın parçalanmışlığı, insan ruhunun parçalanmışlığı hangisi gerçek? Bir süre sonra içimizdeki benlik, gerçek ben hangisi? Özne olarak ben dediğim o kimlik hangisi? İkisi o kadar artık uzak ki birbirine. Nasıl tamamlanabiliriz? Bunu göremeyecek kadar büyük bir parçalanmışlığın içindeyiz. Dolayısıyla bu mesafe arttığında insanın o simülasyon daha da korkunç. Bu kez gerçekliği bir daha algılayamayacak kadar kaçırmış oluyoruz. Şimdi benim aslında biraz hani bu meselelere romancı olarak merak duymamın sebebi bu bölünmüş kişilikleri bir parça anlamaya çalışmak. Çünkü yeni bir insan bu. Dostoyevski'nin, Tolstoy'un, Tanpınar'ın tanıdığı, Peyami Safa'nın, Kemal Tahir'in tanıdığı insan, Oğuz Atay'ın anlattığı insan değil. Biz bu çağın romancıları yeni insanı nereden anlatmaya başlayacağız? Çünkü evet insanın özüne dair Dostoyevski'nin, Tolstoy'un, Oğuz Atay'ların, Tanpınar'ların anlattığı meseleler özdeşleşebilir ama bugün onların bilmediği yeni bir insan var, yeni bir hayat var ve biz bu yeni hayatın içerisinde yeni insanı nasıl tarif edeceğiz? Bu parçalanmış kişiliklerin duygulara, hayatta ilişki kurmalara, aşka dair çok yüksek duygulara dair yani yansımalarını, duygularını, eylemlerini nasıl anlayacağız? Ve bu hepimiz için kafa karıştırıcı bir şey.
0: Şimdi bir de sizin tabii sinema ile bağlantınız var. Ben de bir sinema sever olarak oraya da bir değinmek istiyorum bu sohbette. Uzak İhtimal benim mesela sevdiğim filmlerden biridir. Orada da mesela iki bambaşka hayatı görüyoruz. Bir araya gelişi görüyoruz. Az önce başlangıçta da bunu söyledim. Hep böyle bir arada bir var olan bir olamama durumu.

0: var, zorluğu bir araya getirme durumu var ve uzak ihtimalleri sürekli deşer bir haliniz var. Neden hep Tarık Tufan uzak ihtimallerle ilgileniyor acaba?
1: Ben edebiyatın, sanatın, sinemanın insanın hayatındaki boşluklara odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Suskunluklara, insanın sakladıklarına, insanın tamamlayamadıklarına, yarım kalmış cümlelere, yarım kalmış bakışlara, hı hı, yarım kalmış hallere odaklanması gerektiğini düşünüyorum. O yarım kalmışlığı izleyici, okur, kendi dünyasında tamamlayabilir. O suskunluğu kendi içindeki kelimelerle tamamlayabilir. Her şeyi söylemek insanın dünyasındaki, zihnindeki, kalbindeki özgürlüğü elinden almak demektir. Sanatçı, anlatıcı, hikayeci, romancı hayatın yarım kalmışlıklarını sessiz, içinde suskunluklar barındıran anlatılarla öne sürmeli diye düşünüyorum. Çok büyük cümleler, büyük yargılar, tamamlanmışlık hissi, hayata dair her şeyi ben biliyorum hissi, hakikat benim mülkümdür hissi edebiyatçının, sanatçının, sinemacının, anlatıcının ölümü demektir bana kalırsa.
0: Peki şunu merak ettim şimdi siz konuşurken. Sinemada hani bir oyuncu bir bakışıyla milyon tane duyguyu ifade edebilir. Bir romancı olarak bunu kıskanıyor musunuz?
1: Sinemacının sahip olduğu bir takım imkanlar var. Yüzler, mekanlar, renkler, ışıklar.
0: Evet.
1: Fakat romancının elinde hiçbir şekilde ulaşılamayacak kelimeler var. Ve kelimeler hayatın bütün yüzlerinden çok daha güçlüdür. Bir insanın yüzüne sığabilecek bütün ifadelerden daha güçlüdür kelimeler. Yani biz romancıların elinde bir insanın bütün varoluşunun ötesinde kelimelerin kendisi var yani. O yüzden de hiçbir zaman o duyguyu kıskanmadım yani.
0: Peki size biraz yaklaşmak istersek, hani çok rahatsız edici olmayacağını düşündüğüm için bu soruyu sormak istiyorum. Sizin hayatınızdaki en güzel uzak ihtimal neydi?
1: Benim hayatımda muhtemelen en uzak ihtimallerden bir tanesi, özellikle çocukluğumdan ve ilk gençliğimden bakarak, muhtemelen bir romancı olarak hayatımı sürdürebilmekti. Çünkü...
0: Peki bu uzak bir ihtimal miydi?
1: Oldukça uzak bir ihtimaldi benim için. Çünkü bizim yaşadığım evde biz İstanbul'da, Zeyrek'te oldukça zor şartlarda, oldukça fakir bir mahallede, hani bunu böyle söylerken ihtimalin zorluğu açısından söylüyorum. Çünkü orası bana çok büyük hikayeler verdi. Oradan baktığımda bir romancı olmak ve bir romancı olarak hayatımı sürdürmek benim için hayli uzak bir ihtimaldi. Fakat bugün yani binlerce şükür hayatımı böyle sürdürebiliyorum. Bu bende şöyle bir duyguya yol açıyor. Uzak ihtimal... ihtimalleri uzaklaştıran şeyler, günün sonunda insanın zihninde kendine çizdiği sınırlar. Biz hayatın kendi içinde ne kadar bir umut ufku barındırdığını göremiyoruz. Hayatı algılama biçimimiz duyumlarımızın ve hayalimizin sınırları kadar. Çoğu zaman kendimize bazen korkularımızdan, bazen endişelerimizden, bazen çaresizliğimizden, bazen umutsuzluğumuzdan sınırlar çiziyoruz. Mesele sınırlar çizmek değil, mesele içe dönüp kendine bakabilmek ve böyle yürüyebilmek. Onun ne kadar yürüyebileceğinizin bir süre sonra sınırı olmadığını da fark ediyorsunuz. Benim için aslında en temel mesele bu oldu.
0: Peki şimdi okuyucu size hep böyle Tarık Bey hüzünle çok özdeşleştiriyor. Hatta bir okuyucu yorumu gördüm. İşte kimse Allah kimseyi Tarık Tufan'ın romanına düşürme. Yani siz gerçekte de böyle...
1: Umarım şaka yapmışlardır şimdi.
0: Yani hayır, muhtemelen ben... şakaydı ama evet, gerçekten evet, öyle hüzünlü bir insan mısınız?
1: Hayır, ben Aslında

0: aslında bir hüzün kavramı da insanların zihninde doğru tarif edildiğini düşünmüyorum. Roman özü gereği hayatın parlak, gösterişli, şen şakrak taraflarına dönüp bakmıyor. Çünkü orada insan dediğimiz varlığı gerçek yüzüyle görebilme imkanımız yok. Romanın insana olan ilgisi, hayata olan ilgisi doğal olarak insanın kendisini en çıplak, en savunmasız, en aciz hissettiği yerlerde ortaya çıkıyor. İnsan gerçekliği insanın hayatındaki o bütün süslerden, ışıklardan arındığında, kendisiyle baş başa kaldığında, kendi gerçekliğiyle yüzleştiğinde ortaya çıkıyor. Ve orası evet hüzünlü bir an. Ve fakat ben o hüzünlü ana baktığımda, anlattığımda bunu bir umutsuzluk, bir karamsarlık biçimi olarak anlatmıyorum. Benim anlattığım bütün hikayelerde insana aslında hayatın bütün o hüzünlü, bütün yalnız, bütün karanlık taraflarına rağmen bir var olma umudunun saklı olduğunu anlatmaktır. O yüzden evet bazen böyle sathi okumalarla benim hüzünlü şeyler yazdığımı düşünüyor olabilirler. Ama tekrar
1: evet,
0: Tolstoy'a
1: kalır, doğru.
0: Tekrar Tolstoy'a dönecek olursak, mutsuz ailelerin hikayeleri romancının dünyasında gerçekliğe en yakın olduğu yer.
1: Benim şimdi size birkaç tane kısa sorum olacak.
0: En zorları da bu kısa sorular oluyor aslında. Çünkü diğerlerine bir şekilde cevap verebiliyorsunuz ama kısa olana
1: bence
0: kısa sorular
1: siz kolayca
0: zor oluyor.
1: Cevap peki vereceksiniz. Birkaç cümleyi tamamlamanızı isteyeceğim sadece. İnsan en çok ... geç kalır.
0: Kendine geç kalır.
1: Unutmak bazen
0: şifadır.
1: Affetmek.
0: Kendini affetmektir.
1: Bir evin hafızası olsaydı.
0: Unutmayı seçerdim.
1: Gece.
0: Hikayelerin zamanı.
1: Yazmak.
0: Bazen kaçış, bazen kendine yakalanmak.
1: Aşk.
0: Her daim var olsun.
1: Peki son olarak Tarık Tufan'ın halen cevabını bulamadığı bir soru.
0: Beni belki de bu hayatta en çok yaralayan şeylerden bir tanesi bugüne kadar cevapladığımı zannettiğim soruların bir an geldi ve geriye dönüp baktığımda bütün bu cevapların anlamsız ve boş olduğunu fark ettim ve her şeye yeniden başlamak gerektiğini anladım. Buna kendim de dahil. Yani kendimi anladığımı zannettiğim şeylerde bile aslında ne kadar yanıldığımı fark edince insanın hayata dair cevaplarının ne kadar sıradan, ne kadar
1: değişken ya da
0: değişken, ne kadar geçici olduğunu fark ettim aslında.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bazı sorular sorduk, cevaplar aldık. Kısa sessizlikler oldu ama çok güzel bir sohbet oldu.
0: Teşekkür
1: Belki
0: ederim.
1: Bir gün sinema üzerine de sizinle sohbet ederiz.
0: Umarım,
1: Tarık
0: çok
1: Bey.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, Tarık Tufan bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyorum. Noktalıyoruz efendim. Haftaya görüşmek üzere.
2: Harbiye'de yaz konserleri devam ediyor. Bülent Ortaçgil, Kadın Sesi Değmiş Şarkılar adlı konseriyle dinleyiciyle buluşuyor. Konserde sanatçı Ceylan Ertem, Cihan Barbur, Kalben, Sena Şener ve Zuhal Olcay'la birlikte 19 Temmuz'da sahneye çıkıyor.

altın plak sahibi Pink Martini Türkiye'ye geliyor. Kendilerini müzik arkeologları olarak tarif eden topluluğun repertuar listesinde Üsküdar'a giderken ve Aşkın Bahar'dı şarkıları da bulunuyor. Konser 22

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkıları

0: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, Ata Demirer gazinosuyla yaz turnesine çıkıyor. Komedyen Türk sanat müziğinden operaya, tavernadan arabeske, geniş repertuarıyla ve kahkaha dolu hikayeleriyle 20 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.
1: İçin çünkü benim fikrim. Böyle bir gün Instagram'ı karıştırıyordum. Hep aynı laf. Aa, bir tek ne desin, hayat sana güzel, hayat sana güzel falan.
0: Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden sahnelere döndü. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konser 18 Temmuz'da Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda dinleyiciyle buluşuyor. Başrolde Şener Şen'in bulunduğu Zengin Mutfağı, yoğun istek üzerine tekrar sahneye döndü. Oyun, Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi kabul edilen 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Tiyatro, 21 Temmuz'da Maksimum Unique Açık Hava'da izleyiciyle buluşuyor. Jordi Galsera'nın eseri Metot, Serkan Keskin'in yorumuyla tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. 23. yılında yenilenen oyuncu kadrosunda Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hasanisogi ve Yavuz Pekman bulunuyor. Günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyan oyun, 20 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri Profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 22 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.
2: Mektuplarım gerisin geri dönüyor. Onları sanki kendime yapmışım gibi.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Eğitim gündeminin merak edilenleri yanıt buluyor. Yolun başındayken ailelere ve öğrencilere rehberlik ediyor. Her çocuk aynı şekilde öğrenmiyor. Mizaç özellikleri eğitim sürecini nasıl etkiliyor?

0: psikolojik danışman Oktay Çetinkaya ve eğitimci Tuğba Özdinç Kater aktarıyor. Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat etmeli? Öğretim görevlisi Yüce Pişkin Süt yanıtlıyor. Görkem İldaş'la yolun başındayken bugün saat 16.15'te Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Habertürk ekranlarından merhaba. 16 bülteniyle beraberiz. ABD ve İran arasındaki son duruma bakarak başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını geçtiğimiz gece de sürdürdü. CENTCOM son saldırı dalgasında gözetleme noktaları, askeri lojistik, altyapı ve denizcilik kabiliyetlerinin hedef alındığını duyurdu. İran medyası Keşm Adası'yla Yezd, Ahvaz, Sirik ve bu şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. İran'ın Hürmüzgan eyaleti su idaresi ise ABD saldırısında Jas kentindeki bir su dağıtım pompasının vurulduğunu, 10 bin kişinin susuz kaldığını bildirdi. Yine İran'ın misilleme saldırıları da devam etti. Kuveyt'te bir elektrik üretim ve su arıtma tesisi vuruldu. Çıkan yangın nedeniyle bazı üniteler devre dışı bırakıldı.

0: Ürdün ve Bahreyn'deki üslerin hedef alındığı da yine belirtildi. Ve Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Süleymaniye kentlerinde de saldırılar vardı. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 geminin durdurulduğunu, mayınlı sulardaki 2 petrol tankerinde ise patlama meydana geldiğini açıkladı. CENTCOM ise patlama iddiasını yalanladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'a gidecek. Fidan'ın temaslarında Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gündemde olacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan ziyarette Katar'a yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışma ve desteğini yineleyecek. Bu yıl içindeki yapılması planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları da gündemde olacak. Bakan Fidan temaslarında Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin en acil öncelik olduğunu belirtecek ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin tam anlamıyla sağlanmasının önemini vurgulayacak. Gazze'deki son durumda yine Fidan'ın görüşmelerinde ele alınacak. Türkiye F-35 programına dönebilecek mi? S-400'lerin akıbeti ne olacak? İşte tüm bu soruları Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya yanıt verdi. Meclis komisyonunu bilgilendirdi. Kulaklıkaya Kaan motorunun satışı için engel kalmadığını da vurguladı.
1: Kasa yaptırımları için adım atıldı. Kaan motorlarının ABD'den alımı için bir engel kalmadı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Meclis Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi. Milli Muharip Uçak Kaan için ABD'den motor tedariğinde engel kalmadığını belirtti.
2: Amerikan Başkanı Katsa ile ilgili olarak Kongre'ye mektup yazdı ve olumlu gelişmeler oldu. Artık Kaan motorunun satışıyla ilgili bir engel kalmadı. F-35'ler ise ayrı değerlendirilmesi gereken bir konu. Katsa'yı bağlamıyor. Kaan motorları ise Katsa kapsamında. Katsa ile ilgili süreç devam ediyor.
1: Kulaklıkaya Katsa yaptırımlarının kaldırılmasında gelinen son durumu da anlattı. Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için ABD'deki yasanın değişmesi gerektiğini ifade etti.
2: ABD'de F-35'lerle ilgili bir yasa var. O yasa Türkiye'nin hiçbir şekilde S-400'e sahip olmaması gerektiğini öngörüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için bu yasanın değişmesi gerekiyor. O yasanın gereği olan S-400'leri bizim bir şekilde elimizden çıkarmamız ama bunu da Rusya'nın onayını alarak yapmamız gerekiyor. Veya o anlaşmanın değişmesi gerekiyor.
0: DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Hemen operasyonun detaylarına bakalım. İçişleri Bakanlığı paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde 30 ilde operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı, örgüte üye oldukları ve finans sağladıkları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin işlemleri sürüyor. Almanya ile Fransa nükleer caydırıcılıkta işbirliğini genişletmek üzere anlaştı. Almanya Başbakanı Merz, Fransa'nın askeri tatbikatına ülkesinin de katılacağını açıkladı. Bu Almanya'nın katıldığı ilk nükleer tatbikat olacak.
3: Almanya ile Fransa savunma işbirliğini genişletiyor. İki ülke askeri nükleer tatbikata katılacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel kentinde ortak basın toplantısı düzenledi. Merz, iki ülkenin NATO'nun ortak nükleer şemsiyesine bağlılığını sürdürürken, nükleer caydırıcılık konusunda işbirliğini genişleteceğini açıkladı. Bu yeni işbirliğinin bir parçası olarak, Fransız nükleer silah taşıyabilen savaş uçaklarının bakım çalışmasını ortak bir grupla yaptıklarını duyurdu.
4: Ayrıca Avrupa'da caydırıcılığı artırma gibi ortak hedeflerimiz amacıyla konvansiyonel yöntemler kullanarak ilk kez nükleer tatbikata katılacağız.
3: Merz tatbikatın bu yılın sonlarına doğru düzenleneceğini bildirdi. Eğer gerçekleşirse bu Almanya'nın katıldığı ilk nükleer tatbikat olacak. Ortak tatbikatın diğer kanadındaki Fransa ise Avrupa'da nükleer silaha sahip olan iki ülkeden biri olma özelliği taşıyor.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde evinin önünde baygınlık geçiren 20

0: 3 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Evinin önünde baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Nazar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Nazar Çakmak, salı günü evinin önünde bir anda fenalaşıp baygınlık geçirdi. Kızlarının yere yıldığını gören aile, Nazar'ı kendi araçlarıyla hastaneye götürmek istedi. Ancak genç kız, hastaneye ulaşamadan yolda hayatını kaybetti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Nazar Çakmak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: İstanbul Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü yapılırken bitişikteki 6 katlı binanın duvarı yıkıldı. Yüzlerce kilo beton binanın içine doldu. Mahsur kalan bina sakinlerini de ekipler kurtardı.
1: İnşaatta beton dökülürken bitişik binanın duvarı yıkıldı. 6 katlı binanın içi yüzlerce kilo betonla doldu.
2: Yandan beton dökerken yandan duvarı delip giriyor. Beton mesela 6. kattan giriş kata kadar doldurmuş. Burada 10 aile yaşıyor.
1: Olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Bir inşaatta beton dökümü yapılıyordu. Bitişikteki 6 katlı binanın asansör boşluk duvarı ve yan cephe duvarı bir anda yıkıldı.
2: Zaten binada delikleri görüyorduk. Ondan sonra zaman geçtikçe bu artmaya başladı. İşteydim, eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görünen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne geldi.
3: Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyor zaten. Halk, şurada tekstil çalışanlar var. Onlar yukarı çıkıp zaten binadakileri aşağı indirmişler. O şekilde kurtarılmış yani.
1: Yüzlerce kilo beton bina içine doldu. Neyse ki o sırada asansörde ve merdivenlerde kimse yoktu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler binada mahsur kalanları tahliye etti. İhmal iddiasında bulunan bina sakinleri zararlarının giderilmesini istedi.
2: Çocuğum, ondan sonra 8 aylık bebeğim, Allah korudu. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık?
1: Tedbir amacıyla boşaltılan binanın akıbeti teknik inceleme sonunda netleşecek.
0: Ardahan'a yeni vali atandı. Sene başında göreve atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin yerine Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Atama kararı Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. 2026 Ocak ayında Ardahan Valiliğine atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alındığı duyuruldu. Çiçekli'den boşalan göreve Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Mehmet Fatih Çiçekli'nin bisiklet sürerken giydiği kıyafetler muhalefetin tepkisine sebep olmuştu. CHP'li bir vekil meclis genel kurulunda valinin görevden alınması gerektiğini belirtmişti. Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yapay zeka artık birçok alanda kullanılıyor. Konya Emniyet Müdürlüğü de güvenlik hizmetlerinde anlık takip ve hızlı müdahale için Gökmen adlı yapay zeka destekli drone sistemini hayata geçirdi.
1: Olay yerinden anlık görüntü aktaracak. Gerekli yerlerde polisin uyarısını iletecek. Gökmen drone sistemi emniyetin havadaki gözü olacak.
4: Şakar sistemini devreye al. Sesli ikaz ver. Konya merkez 3 ilçemizin tamamını kapsayacak şekilde ve en uzak noktasına en fazla 5 dakikada ulaşabilecek şekilde 6 ayrı noktaya konumlandırdık.
1: Yapay zekalı drone sistemi Gökmen, Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmete alındı. 112 acil çağrı merkezine düşen ihbarla adrese doğrudan intikal edebilme özelliğine sahip dronelar, olay yerinden anlık görüntü aktarımı sağlayacak, ekiplerin öngörü kazanmasına ve müdahalesine yardım edecek. Gerektiğinde ikaz sistemiyle uyarı yapacak. Gece görüş özelliği de bulunan dronlar trafik uygulamalarında da polise destek olacak.
4: Trafiğe saygısız davranan sürücülerimizin aralarında

0: giriş yaptıkları zamanlarda tespitlerini yapmak suretiyle ceza işlem uygulanması gibi ekstra trafik ekiplerine destek uçuşları yapmak suretiyle de çalışmalar yapıyoruz.
1: İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarının önüne geçebilmek için yeni bir adım attı. Hazırlanan eylem planının detaylarına bakalım şimdi.
2: Kazalar arttı. İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Kazaların önlenmesi ve denetimlerin artırılması için eylem planı oluşturuldu. Türkiye'de motosiklet sayısı hızla artıyor. 2019'da toplam araçların %14'ünü oluşturan motosikletler bugün %21'i aştı. Bu da trafikteki her 5 araçtan birinin motosiklet olduğu anlamına geliyor. Yılın ilk 6 ayında meydana gelen 138 bini aşkın ölümlü ve yaralanmalı kazanın yaklaşık yarısına motosikletler karıştı. İşte bu tablonun ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeni eylem planı hazırlandı. Amaç kazaları azaltmak, denetimleri artırmak ve güvenli sürüş kültürünü yaygınlaştırmak. Buna göre trafik ışıklarında motosikletlere özel bekleme alanları oluşturulacak. Yoğun kavşaklarda motosiklet rezerv alanları kurulacak. Bir başka düzenleme ise kontrollü şerit paylaşımı adıyla hayata geçecek. Motosikletlerin duran veya yavaş ilerleyen araçların arasından güvenli şekilde geçebilmesi için pilot ilde test uygulaması yapılacak. Ayrıca denetimler de artacak. Güvenli olmayan modifikasyonlar daha sıkı denetlenecek. Kilitlenmeyi önleyici fren gibi güvenlik sistemlerine sahip motosikletlerin kullanımı için de farkındalık çalışmaları yapılacak. Eylem planı kapsamında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik güvenli sürüş eğitimleri düzenlenecek. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrencilere trafik bilinci ve güvenli sürüş konusunda farkındalık eğitimleri verilecek.
1: Hatay'daki Beyaz Çay Deresi mahalleliyi bezdirdi. Derenin kokusu o kadar rahatsız ediciydi ki mahalleli artık maskesiz gezemez oldu. Ve derenin kirliliğine dair mahallelinin yine iddiaları da var. Gelin o iddialara bakalım şimdi.
2: Mahalleli kapı pencere açamıyor. Hatta yolda yürürken nefes almakta bile zorlanıyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Beyaz Çay Deresi'nin kokusu mahalleliyi bezdirdi.
3: Kokudan dolayı.
2: Kimi maske takıyor, kimi kokuya katlanabilmek için elinde nane demetiyle geziyor.
4: Bir pencere açıyorum, bundan başımdan koyuyorum. Niye? Yatılmıyor. Yazık, gerçekten yazık.
2: 20 yıl önce Beyaz Çay Deresi'nin suyu içiliyordu. Çocuklar bu derede yüzebiliyordu. Mahallenin iddiasına göre ne olduysa bölgeye fabrikaların kurulmasıyla oldu.
5: 20 yıl önce burası Beyaz Çay adı. Suyu içilir, çocuklar yüzer. Çok temizdi.
6: Fabrikalar kurulduktan sonra bütün pis atıklarını bu dereye aktarıyorlar. Kokusundan geçilmiyor.
2: Maskesiz gezilemeyen mahallede hastalıklar da artıyor.
5: Annem bu senede 4 defa oldu enfeksiyondan astım yaptı.
2: Mahallelinin tek isteği derenin temizlenmesi ve fabrika atıklarının önüne geçilmesi.
1: Norveç'teki bir sitede yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle hemen büyüdü. Yüzden fazla ev küle döndü. Yüzlerce kişi de bölgeden tahliye edildi.
2: Gökyüzünü kaplamış siyah duman, alevlerin arasında kalan onlarca ev. Görüntüler Norveç'in Drammen kentine bağlı Krokstadelva beldesindeki bir siteden. Bölgede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler sıra sıra evleri sardı. Norveç basını yüzden fazla evin kül olduğunu belirtti. Yangının bir başka yerleşim bölgesine doğru ilerlemesi üzerine polis çevrede yaşayanlara evlerini terk etmeleri çağrısı yaptı. Yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. İtfaiye ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ise havadan alevlerle mücadele etti. Drammen Belediye Başkanı Kjell Arne Hermansen, yangını korkunç bir olay olarak nitelendirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin de açıklama yapılmadı.
1: Avrupa'da yüksek sıcaklık ve kuraklık su kaynaklarını kritik seviyelere düşürdü. Fransa'nın ardından Hollanda'da su krizi uyarısı yaptı. Amsterdam yönetimi fiili su kıtlığı ilan etti.
2: Kuruyan topraklar, çekilen nehirler, Avrupa yüksek sıcaklıkların derinleştirdiği kuraklıkla mücadele ediyor.

0: Hollanda hükümeti ülkenin su yönetiminde seviye 2 olarak tanımlanan fiili su kıtlığı ilan etti. Uzun süredir devam eden kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Ren ve Maas nehirleri üzerindeki su seviyesi Temmuz ayı için olağan dışı ölçüde geriledi. Ülkenin doğusundaki Nijmegen kentinde bulunan nehir ve su yollarında da kritik seviyeler ölçüldü. Hükümet su kaynaklarının daha sıkı tedbirlerle yönetileceğini açıkladı. Mevcut durumun içme suyu tedariğini etkilemediği belirtildi. Ancak vatandaşlardan gereksiz su tüketiminden kaçınmaları istendi. Hollanda'da benzer bir önlem son olarak 2022'de alınmıştı. 2023'te ise en yüksek alarm olan seviye 3 ilan edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Fransa'da da olağanüstü kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlama getirilmişti. Yüksek sıcaklık nedeniyle artan su tüketimine karşı Almanya'da da tasarruf getirilmişti.
1: Sırada mikroplastik kirliliğiyle ilgili şaşırtıcı bir haber var. Bilim insanları zirvelerdeki kar örneklerini toplayıp inceledi. Analiz sonucunda insanın olmadığı noktalarda bile mikroplastiğe rastlandı.
0: Doğanın en ulaşılmaz noktaları bile artık temiz değil. Türkiye'nin zirvelerinden alınan örnekler görünmeyen tehlikeyi ortaya çıkardı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada profesyonel dağcılar 8 ilde 9 ayrı zirveden kar örneği topladı. Toplanan karlar laboratuvarda incelendi.
2: Beklediğimiz fakat bu kadar beklemediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Maalesef bütün zirve noktalarında mikroplastik tespit ettik.
0: Yani insan ayağının neredeyse hiç değmediği zirvelerde bile mikroplastik kirliliği var. Peki en fazla mikroplastiğe nerede rastlandı?
2: En az Erzurum Uzundere zirvesinde, en fazla ise Sandras Muğla'da tespit ettik. Ortalama ise 286 parçacık tespit ettik.
0: Peki bu plastikler insanın olmadığı zirvelere nasıl ulaşıyor?
2: Şimdi mikroplastikler normalde insan faaliyetleriyle ilişkili olan şeyler. Ama insan olmaması mikroplastiğin olmayacağı anlamına gelmiyor. Nasıl gelmiş olabilir? Tabii ki atmosfer hareketleriyle beraber.
1: Ortopedi servislerinde sosyal medya kaynaklı spor yaralanmalarında artış yaşanıyor. Doktorlar internette gördüğü egzersizleri uygulayanların hastane başvurularında belirgin artış olduğuna dikkat çekiyor. Şimdi detayları Gizem Türemen ve Ahmet Korkmaz'ın haberinden izleyeceğiz ve bu bültenimizin de sonuna gelmiş olacağız. Yayınımız Yolun Başındayken programıyla devam edecek. Görkem İldaş konuklarıyla birlikte sizlerle olacak. İyi seyirler.
3: Her kaydırdığımızda belki 3-5 videodan bir tanesi mutlaka egzersiz videosu oluyor.
4: Şıranızdaki yağlardan rahatsızsanız şunu 30 kere yapın diyor.
5: Sosyal medyada gördüğünüz her hareket sizin seviyenize uygun değildir.
6: Hareketi gösterip kaç tekrar yapılması gerektiğini söyleyen de var. Uzman olmadığı halde antrenman öneren de.
7: Sosyal medyada bu videoları paylaşanlar bazen diyetisyen, bazen yaşam koçu, bazense konuyla hiçbir ilgisi olmayan influencerlar olabiliyor. Uzmanlar da tam da bu noktada uyarıyor. Çünkü internette paylaşılan o fitness videolarıyla spora başlayanlar yanlış egzersizin kurbanı oluyor.
4: Spor salonları çok artık arttığı için fiyatları, evde yapılabilecek bir şey olması insana cazip geliyor. Şu kadar saniye plank yapın diye bir video çıkmıştı karşıma sırt karın kasları için ve ayak bileğimi burkmuştum.
8: Denedik, sakatlandık bir kere.
9: Videodaki kişi tam yapıyordu ama siz yapamadınız.
8: Kesinlikle öyle, çok güzel yapıyordu. Ben yapamadım.
6: Ortopedi ve travmatoloji uzmanları sosyal medyada gördüğü egzersiz videolarını uygulayanların hastane başvurularında artış olduğuna dikkat çekiyor ve uyarıyor.
10: Bir sürü fit insan çıkıyor, bir sürü zor hareketleri yapıyor ama yani onları evde yapmak çok doğru değil. Kişiye özel yapılması gerekiyor. Tansiyonunuz var mı, şekeriniz var mı, geçirdiğiniz bir hastalık var mı, romatizmal bir hastalığınız var mı örnek. İki, fiziksel kapasiteniz ne, yaşınız ne?
6: Antrenman yazma konusunda yetkisi olan fitness antrenörlerinin de uyarıları var. İlki, egzersiz videosu paylaşan kişinin bilgisi ve yetkisi olup olmadığına bakmak.
9: Gerçekten bir antrenör mü? Baktınız mı?
8: Yani hiç bakmadım ya. Belgesine tabii bakmıyoruz.
9: Çok güzel vücutlu işte erkek, kadın olunca insanın diyorsun ki yani evet o demek ki yapmış da böyle olmuş.
5: Bunun kursuna, eğitimini alıyoruz. Üniversitemizi okuyoruz. Ardından antrenörlük kurslarına sertifikamızı alıyoruz. Uzmanlık alanı olmadığı konu hakkında herkes bilgi veriyor. Genelde influencer olmak için yapıyor. Etkileşim.

0: iletişim almak uğruna yapıyorlar.
1: Diğer bir önemli konu da hareketin kişiye uygun olup olmadığına bakmak.
2: Sosyal medya ve özellikle yapay zekadan alınan antrenman programları insanları yanlış yönlendirebiliyor. Çünkü buradaki programlar sizin vücut yapınızı bilmiyorlar.
0: Evde yapan bir kişi harekete mesela hiç spor geçmiş yok. Formu oturtamıyor. Oturtmak için de daha da zorluyor.
1: Yanlış egzersizler sadece hastanelik etmiyor. Kalıcı hasara davetiye de çıkarıyor.
0: Bu harekete bu formda iyice yatırarak çalıştığınız takdirde bele inanılmaz zarar verirsiniz. Bu hareket de boyun kaslarına zarar veriyor ve bu da boyun fıtığına yol açabilir.
3: Eklemlerle ilgili bir takım problemlere yol açabilir. Bağları yırtabilirsiniz, eklem kıkırdağını zedeleyebilirsiniz. Omuzda keza omuz yırtıkları vesaire oluşur. Bunların hepsi kalıcı.

0: İyi hafta sonları diliyoruz. Yolun başındayken programından herkese merhaba. Sevgili izleyiciler, eğitim dünyası için heyecan dorukta diyeceğimiz dönemece giriş yapmak üzereyiz. Aslında çarşamba günü 22 Temmuz'da sınav sonuçlarının YKS'nin açıklanması bekleniyor. Ama biliyorsunuz ÖSYM sürprizleri çok seviyor. Biz de erken bekliyoruz. Belki pazartesi, yani aldığımız duyuma göre bir şey demeyelim ama birkaç gün kaldı diyebiliriz. Ama siz durmuyorsunuz, biliyoruz ki. Elinizde sınav sonuç kağıdınız olmasa da araştırmalara başladınız. Biz bugün özellikle yüksekokulu konuşalım, meslekleri konuşalım istedik. Bu tarafı fazla konuşmadığımızı fark ettik. Ve değerli bir konuğumuz var. Öğretim görevlisi Yüce Pişkin Süt Ataşehir Adı Güzel Meslek Yüksekokulu Müdürü. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız Yüce Hocam?
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bu YKS'nin açıklanmasını hep birlikte bekliyoruz.
0: Evet,
1: İnşallah güzel
0: bekliyoruz.
1: Sonuçlar alacaklar adaylarımız da, öğrencilerimiz için de güzel olur inşallah.
0: Evet, bir hayatlar için önemli bir dönüm noktası diyebilir miyiz aslında? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii ki. Öncelikle sınava giren tüm öğrencilerimizi, adaylarımızı kutlamak isterim. Çünkü YKS gerçekten uzun bir hazırlık sürecinin sonunda önemli bir sınav baktığımızda. Ama şunu da hatırlatmak gerekir. Sınav sorumcu sadece öğrencinin tek başına hayatında belirleyici bir unsur değil, biliyorsunuz. Bundan sonraki tercih süreci de en az sınav süreci kadar önemli bir aşama. Hı hı. Öğrencilerimizin özellikle başarı sırasına dikkat etmeleri hususunda bir bilgilendirme yapmak isteriz. Öneri olarak bunu söyleriz. Çünkü sınav sonuçları sınavın zorluk derecesine göre değişkenlik arz edebilir. Ama baktığımızda başarı sırası daha sağlıklı bir karşılaştırmayı sağlayacaktır.
0: Şimdi meslek yüksekokulu algısı yıllar içinde değişti ve son geldiğimiz noktada hani biz hep şeyi tartışıyoruz ya, işte diplomanın bir her kapıyı açmayacağı, yeterli olmayacağı, daha böyle yetkinlik bazlı konuşmaya başladık. Hani sen ne biliyorsun? Ne katabilirsin? Dolayısıyla iş kendini nasıl donattığında, bu bağlamda meslek yüksekokulları kendini nasıl yeniledi ve şu an özellikle üniversite tercihi yapacak ve bu alana ilgi duyanlar için ne söylersiniz hocam?
1: Şimdi baktığımızda çok değerli bir kısım esasında. Meslek yüksekokullarını tercih edecek adaylarımız için iş dünyasına baktığımızda teknoloji çok hızlı bir dönüşüm içerisinde, biliyorsunuz. Yapay zekanın hayatımıza girmesi, dijital dönüşüm, veri yönetimi, sürdürülebilirlik gibi alanlarda artık birçok mesleğin çalışma şekli ve düzeni değişiyor. Dolayısıyla bu alanda da meslek yüksekokulları özellikle mesleki eğitimin yanı sıra yetkinlik bazlı olarak tercih edilebilirliği artan kurumlar. Baktığımızda popüler mesleklerden ziyade geleceğin mesleklerini de dikkate alaraktan tercihlerini odaklanmaları gerekiyor.
0: Burada hemen bir parantez açıp şunu sorayım. Geleceğin meslekleri dediniz. Mesleğin geleceği aynı zamanda. Şimdi ben meslek mi seçiyorum, bölüm mü seçiyorum? Bu benim kafamı karıştırıyor. Çünkü artık meslek de değiştiriyor. Yolda başka bir alana gidiyor. Dolayısıyla biz bu yola girerken tam karar veremediysek hangi mesleği yapacağımıza, bölüme mi dikkat

0: dikkat edeceğiz? Neye dikkat edeceğiz? O bölüm bana ne katacak? Nasıl anlayacağız?
1: Çok güzel. Artık meslekleri tek başına değerlendirmek doğru değil Gökhan Hanım. Çünkü birçok meslek dijitalleşmeden dönüşüme yol açıyor. Bundan birkaç yıl evvel günümüzdeki meslekler yoktu.
0: Evet.
1: Önümüzdeki birkaç yıl sonrasında da farklı meslekleri görüyor olacağız. Hı. Özellikle yapay zeka ve dijitalleşme ile ilgili kazanımlarla beraber. Önemli olan öğrencinin bu değişime uyum sağlayabilecek becerilerle donatılması. Evet, bir meslek icra edeceğiz ama bu mesleği yaparken de iletişim becerileri, problem çözme yetenekleri, ekip çalışması, dijital okuryazarlık ve özellikle yapay zekayı doğru bir şekilde kullanabilme becerileri artık tüm mesleklerin ortak değeri haline gelmiş durumda. Dolayısıyla burada üniversitelere görev düşüyor. Üniversiteler yalnızca akademik bilgi veren kurumlar olmaktan çıkıp, hı hı, artık öğrencilerini geleceğin çalışma hayatına hazırlayacak bir kurumlara dönüşmeleri gerekiyor.
0: Üniversitelerin rolleri de çeşitleniyor değil mi?
1: Nasıl bir mesleklerde dijital dönüşüm söz konusuysa, yüksek öğretim kurumlarında da mesleklere baz alınaraktan dönüşümler yapılması gerekiyor.
0: Yani araştırma rolü var, tabii eğitim rolü var, topluma fayda rolü var.
1: Kesinlikle.
0: Ama yapay zeka ve teknolojinin etkisi her birinde hissedildi diyorsunuz. Bütün bu rolleri etkiledi.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Peki şimdi biraz önce ekranda üniversitenizden, yüksekokulunuzdan görüntüleri görürken hep böyle bir uygulama, öğrenciler bir şeyler yapıyorlar. Hani böyle işte mimarlık seçeceğim, atölyeye bakarsın, tıp seçersin, hastanesi var mı diye bakarsın falan. Meslek yüksekokulu seçecek adaylar için sanırım uygulama alanları olmazsa olmaz. Bu anlamda nasıl bir uyarıda bulunursunuz adaylara?
1: Çok doğru. Meslek yüksekokullarını tercih edecek adaylar için genel anlamda bakış açısının şu olması gerekiyor. Ben evet akademik anlamda bir eğitim alacağım ama bu eğitimin yanı sırasında benim yetkinliklerim ne olacak?
0: Hmm.
1: Günümüzün teknolojik yetkinliklerinden tutun da ihtiyaç duyulan, sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinliklere göre kazanımlarım ne olacak? Bunu da biz mikro yetkinlikle bahsedebiliyoruz, hmm, esasında baktığımızda.
0: Mikro yetkinlik.
1: Evet. Özellikle günümüzde şu anda çokça duyduğumuz bir kavram haline geldi. Şöyle tanımlayabiliriz. İhtiyaç duyulan bilgiyi, beceriyi veya yetkinliği kısa bir süre içerisinde odaklanarak uygulamalı bir şekilde alınan eğitim diyebiliriz.
0: Hmm.
1: Bu akademik kariyerin yanı sıra, yani akademik eğitimin yanı sırasında uygulama alanlarıyla desteklenmiş ve sektör ihtiyaçlarına göre de güncelleştirilmiş bir şekilde kazanılan yetkinlikler.
0: Bir örnek verelim mi? Herhangi bir bölümünüzden mesela o bölüm için bir örnek verelim.
1: Tabii ki. Mesela şöyle söyleyebilirim. Aşçılık programımız var. Aşçılık programı baktığımızda hem teorik bilginin hem de uygulama bilginlerinin bir araya geldiği bir program esasında. Evet. Ama zaten teorik kısmını biz müfredatımızda hocalarımızla beraber icra ederken sektörün ihtiyaçlarına göre mesela doğrama teknikleri çok önemli bir altyapı. Bu bir mikro yetkinliktir baktığımızda. Kısa süreli bir uygulamalı eğitimle elde edebileceğimiz bir yetkinlik. Meslekler açısından da baktığımızda yetenekler ve mikro yetkinlikler olarak ayrıştırdığımızda biz sadece öğrencilerimize meslekle ilgili kısmı değil, artık bu kazanımları, yetkinlik anlamındaki kazanımları da vermemiz
0: gerekiyor.
1: Daha
0: okurken mi diyorsunuz?
1: Kesinlikle.
0: Yani sürekli eğitim merkezi gibi bir kurs sertifika programı gibi değil, eğitim müfredatlarının içerisinde bu bakış açısıyla ilerliyoruz.
1: Kesinlikle. Eğitim müfredatlarının bakışının içerisinde artık mikro yetkinlikler de baz alınarak geldiğinde standart bir mesleği icra edebilmek için gerekli olan mikro yetkinliklerden de bahsediyor olacağız. Bu neden önemli? Esasında sektör için deneyim önemli. Biz bugün dışarıya çıktığımızda sektör bizden ne istiyor? Diplomanın yanı sırasında artık çok farklı bakış açıları var değerlendirme anlamında. Ama hangi programı bitirdiğinden ziyade hangi yetkinlikleri kazandın, hangi projelerde görev aldın gibi sorularla geliyor. İşte tam da bu noktada mikro yeterlilik, mikro yetkinlik bu hususta önem taşıyor.
0: Aslında hep konuşuruz ya ara eleman değil ana eleman, yani ülkenin ihtiyacını dünyanın, değil mi? Mesela Almanya çok önem verir.
1: Tabii.
0: Dediğim gibi Türkiye'de sanki geçmiş yıllara göre daha iyi durumda meslek yüksekokul algısı. Ve böyle ülkedeki ihtiyacı değil sadece, küresel de bakabilir mi? Yani şu alanlarda ihtiyaç var. O yüzden uluslararası boyutu da var mıdır? Yüksekokul deyince sadece ülke ihtiyacına biz bir an önce sektöre atılıp bu ihtiyacı, nitelikli iş gücünü sağlayacak birilerini yetiştiriyoruz mu? Yoksa dünyayı mı hedefliyoruz?
1: Tabii artık biliyorsunuz sınırlar ortadan kalktı. Eğitim tarafında da mesleklerin icrası yönelik.

0: dönemde de ortadan kalktığı için bizim uluslararasılaşma ile ilgili kısımda gerçekleştirmemiz gerekenler de var. Hmm. Özellikle kurumsal anlamda birlikte çalışabilirlik, iletişim becerisi, yabancı dil, dijital dönüşümle ilgili kısımlarda farklı kültürleri tanıyan ve uluslararası deneyim kazanmış meslek icra edecek kişilere de ihtiyacımız var.
1: Evet.
0: Bu anlamda bizlerin de uluslararası düzeyde özellikle son zamanlarda yapmış olduğumuz Çin Huan Uluslararası Ticaret Meslek Yüksekokulu ile yaptığımız işbirlik hem akademik açıdan hem de sektör ihtiyaçlarına yönelik açıdan farklılıklar arz ediyor. Tabii Avrupa tarafıyla Erasmus projelerimiz devam ediyor. Hmm. Bütün meslek yüksekokullarında Erasmus projeleriyle hem staj değişim programları hem akademik veya idari anlamda da değişim programları söz konusu. Dolayısıyla böyle olduğumuzda ne yapıyoruz? Araştırmaya, üretmeye, yenilikçi fikirler geliştirmeye, sadece ve sadece akademik anlamda değil, sosyal anlamda da sosyal sorumluluk, gönüllülük gibi kavramları uluslararası düzeyde bir araya getirebiliyoruz. Hı hı. Ve deneyimleme imkanı sağlayabiliyoruz.
1: Hazırlık var mı programlarınızda, İngilizce hazırlık?
0: Tabii ki isteğe bağlı hazırlık sınıfı var. Hı hı. Ama tabii ki günümüz zamanına baktığımızda yabancı dil çok önem arz ediyor. Çünkü hem uluslararasılaşmayla ilgili konuşuyoruz hem de ortak değerleri, paydaşları bir araya getirebilmek için baktığımızda yabancı dil çok önemli. Hı hı. Mesela bir örnek vermek gerekirse sivil havacılık kabin hizmetleri programımız var. Hostes oluyor arkadaşlarımız. Hmm. Dolayısıyla dünyanın her noktasına uçuş yapacaklar.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla İngilizce artık onlar için yeterli değil baktığımızda. İkinci bir dil, üçüncü bir dil şu anda ihtiyaç hasıl oluyor. Dolayısıyla bunları da o dediğim uluslararasılaştırmayla birlikte değerlendirmek mümkün.
1: Aslında ben şunu fark ediyorum. Meslek yüksekokulu, işte Erasmus diyorsunuz. Hani üniversitelerde sanki konuşulur. İşte yan dal, çift ana dal. Aslında bütün imkanlar şu anda bildiğim kadarıyla meslek yüksekokulu arasında da var değil mi bu
0: tabii
1: yan dal?
0: Tabii ki.
1: Mesela bir örnek verelim. Hangi bölümde okurken nerede bir yan dal yapabilir?
0: Şimdi mesela bilgisayar
1: arasında
0: programcılığı branşında programda okurken aynı zamanda mekatronik programımızda da mekatronik ve elektroniği de beraber çift ana dal programıyla bitirebiliyorlar. Sadece bununla beraber mi yetkinlik bazlı hikayelerde olduğu için kazanımlarını bu biraz evvel bahsettiğimiz mikro yetkinlik alanlarında da donanımlı bir hale getirebiliyorlar. Sürekli eğitim merkezlerimizle bunu yaşam boyu öğrenme koşullarıyla devam ettirip güncelleştirme imkanları da var.
1: Şimdi Yüce Hocam, onların böyle bir yüce abisi olarak seslenseniz, tamam mı? Şimdi tercih yapacaklar, kafaları karışık, her kafadan da bir ses çıkıyor. Ya gençler, şuna dikkat edin tercihinizde gibi seslenin istiyorum. Yani belki ailelere de bir mesajınız olur.
0: Öncelikle ailelerimize ve öğrencilerimize sakin olmalarını diliyorum. Hmm. Bu çok önemli. Çünkü tercih dönemi zaten heyecanlı bir süreç. Evet. İnanılmaz heyecanlara söz konusu. Çok da dikkat edilmesi gereken bir konu, bir süreç esasında. Üniversiteleri mutlaka ziyaret etsinler. Hmm. Akademisyenlerle konuşsunlar, kampüsleri görsünler, kendilerini orada hayal etsinler. O eğitimi alırlarken hayal etsinler. Ailelerimize de önemli bir çağrıda bulunmak isterim. Çocuklarımızı başka öğrencilerle karşılaştırmak yerine onların ilgi alanlarını, güçlü yönlerini, hedeflerini desteklemeliyiz. Bu onlar için çok önemli bir konu. Çünkü başarılı bir kariyerin temelinde inanın ki kişinin severek yaptığı bir meslek yatıyor. Tabii bunları da bir araya geldiğimizde esasında bu tercih dönemi sadece bir okul seçmek değil. Yani ben tercihte esasında sadece okulu seçmiyorum. Aynı zamanda bir yaşam biçimini, bir kariyer vizyonunu ve geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu unutmamak lazım. Doğru tercih öğrencinin kendisini tanımasıyla başlar, doğru eğitim ortamıyla güçlenir ve hayat boyu sürecek bir başarı hikayesine dönüşür.
1: Evet, tam böyle slogan gibi konuştunuz gerçekten. Şimdi üniversitelerde tanıtım günleri bütün üniversiteler
0: başladı.
1: Kapısını açtı. Devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, meslek yüksekokulları. Orada öğrencilerin rehberlik alabileceği, belki mezunlarınız, öğrencileriniz değil mi? Öyle bir ortamla buluşuyorlar. O yüzden sakin olmak ama bu süreyi de doğru değerlendirmek için yerinde görmek, belki yapabiliyorlarsa, durumları el veriyorsa bunu ben de önermek isterim. Çünkü hani böyle İnternet üzerinden seçim yapmakla girip o kültürü, o havayı, iklimi solumak arasında da fark oluyor değil mi?
0: Kesinlikle. Hayal etmeleri çok önemli. Bizler de okul olarak bütün okulların yaptığı gibi ücretsiz tercih danışmanlığı veriyoruz. Hı hı. Gelsinler hep beraber ilgi alanlarına.

0: Meraklarına, hayallerine en uygun olan eğitimi kendi isteklerine göre sıralamasını gerçekleştirsinler. Dolayısıyla önlerindeki o başarılı yolun başlangıcı esasında bu süreçten geçiyor.
1: Bir son dakikalar ama ben bir merak ediyorum. Gündüz eğitimi mi her zaman? Yani ben çalışarak da acaba sizin okulunuza gidebilir miyim? Bir an önce hayata atılayım istiyorsam ya da yarı zamanlı.
0: Örgün eğitim söz konusu. Gündüz ikinci öğretimler Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kaldırıldı.

0: sektörde deneyim kazanma üzerine kurgulanıyorlar. Daha mezun olmadan o sektörün istediği esasında deneyimi kazanmış oluyorlar. Böylelikle hayata 2-0 önde başlayaraktan deneyimli bir şekilde mezun olup sektörün ihtiyaçlarıyla donanımlı hale gelebiliyorlar. Hı hı.
1: Son bir cümle. Ya Görkem ne çok konuştun. Tam şunu diyecektim, dedirtmedin bana. Böyle gidin istemiyorum. Bir cümle kendi kendinize söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir soru varsa soru kısaca yanıtlayın.
0: Çok
1: bunu da herkese yapmak. Hemşerim olduğunuz için yapıyorum.
0: Harikasınız.
1: Ankaralı değerli Yüce Hocam. Dolayısıyla da böyle bir hemşeri kontenjanından.
0: Harikasınız.
1: Buyurun.
0: Tabii adaylar çok önemli. Hayatları boyunca tercih yapmak durumunda kalıyorlar. Bu tercihleri de en güzel şekilde yapacaklarına kanaat getiriyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Öğretim görevlisi Yüce Pişkinsüt bizimle birlikteydi. Ataşehir Adı Güzel Meslek Yüksekokulu Müdürü. Saniyeler sonra karşınızdayız. Biraz daha küçüklerini konuşacağız. Böyle onların kardeşleriyle ilgili okul öncesi eğitimden bahsedeceğiz efendim. Kaçırmayın. Hocamızın çok güzel bir metaforla anlatımı olacak. Bekliyoruz. Ülken için, güçlü bir ekonomi, güvenilir bir adalet sistemi için, bilimde, sanatta, sporda öncü olmak için yolumuz hep aynı yanıta çıkıyor. İyi eğitim şart.
2: Yolun başındayken eğitimin gündemini ekrana taşımaya devam ediyor.
1: Mektebim Koleji Okul Öncesi Koordinatörü Tuğba Özdinç Kater. Hoş geldiniz Tuğba.
3: Hoş
1: Hocam. Çok şıksınız.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Mektebim Koleji PDR Koordinatörü Oktay Çetinkaya. Siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
1: Psikolojik
4: efendim.
1: Danışmanlık ve rehberlik.
4: Evet.
1: Kendisi psikolog aynı zamanda. Stüdyoda var mı ihtiyacı olan bir şey falan? Haber spikeri arkadaşım da burada. Çıkınca kaçırmayalım. Ülkece çok ihtiyacımız var. Ama bugün daha çok çocuklarımızı konuşacağız. Ama
4: evet.
1: Sonra işiniz yok değil mi hocam hafta sonu?
4: Biraz ne zaman vakit isterseniz. Alabilir. Telefon numaram arkadaşlar da var.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hocamızın telefonunu altta yazıyoruz. Var dedi ya hemen yayınlayayım. Yok yok tamam bu kadar şaka yeter. Şimdi Tuğba hocamla başlamak istiyorum ben. Okul öncesi eğitim hani artık bunu söylemediğiniz yer kalmadı. Hı-hı. Çok önemli, çok önemli, evet. Çok önemli. Az önce konuştuk ya böyle abileri, ablaları tercih yapacak. Hala ne diyor hocamız? Yüksek okul müdürü kendini tanımak diyor. Çocuğun ilgi alanı diyor. Biz siz bunları okul öncesinde diyorsunuz aslında.
3: Evet, evet.
1: O yüzden önemini bir kez daha siz gerçekten gelecekteki rolüne katkısını nasıl vurgularsınız şu an?
3: Yani şöyle başlayayım ben. Aslında çok sevdiğim bir profesör var Türker Kılıç. Der ki öğretmenler en büyük beyin cerrahlarıdır.
1: Doğru.
3: Ve ben buna o kadar inanıyorum ki yani bizim öğretmenlerimiz gerçekten bir beyin cerrahı, bir eğitim tasarımcısı olarak aslında çocukların beyinlerinden başlayan, sonrasında sosyal duygusal gelişim, iletişim, dil gelişimi, öz bakım becerileri gibi birçok alanda aslında biz çocukları işliyoruz. Hmm. İşliyoruz ve bunu şimdilerde artık yönetmelikte de işte 2 yaştan itibaren okullarımızda yapıyoruz aslında. Evet mutlaka anne şefkati çok önemli, anne aileyle birlikte olmak çok önemli ama okulda profesyonel desteklerle yapıyoruz bunları.
1: Evet.
3: Ve bu anlamda onların gelişimine katkı sağlıyoruz.
1: Ben böyle zaman zaman programlarda örnek veririm. Robert Falcım'ın kitabı vardır ya ne biliyorsam anaokulunda öğrendim
3: aynen
1: diye.
3: Öyle.
1: Orada da şey der hani bilgelik eğitimin en üst kademesinde sanardım. Halbuki bilgelik okul öncesi eğitimdeki işte okuldaki kreşteki kum havuzundaymış. Yani orada aslında biz pek çok şeyi işte paylaşmayı, zarar verme, empati kur, diğerini anla, duygular. Aslında keşke onları unutmasak da sonra şimdi çok daha sağlıklı olacağız ama o dönemi o kıymetli dönemi doğru ve sağlıklı bir ortamda geçirmeleri bu anlamda çok önemli. Hı hı. Çünkü her çocuk da aynı şekilde aynı hızda öğrenmiyor. Mizaçları farklı. Bu anlamda mizaç özellikleri okul öncesi dönemde eğitim sürecini nasıl etkiliyor?
4: Az önceki uzmanımız da hocamız da dedi ya kendini tanımalı diye. Biz de diyoruz çocuk okul öncesi çağdan beri kendini tanımalı. İşte bu kendini tanıması gereken özelliklere biz aslında mizaç diyoruz. Mizaç, kişilik, karakter bunlar insanların, velilerin, ebeveynlerin zihninde çok karıştırılıyor. Biraz buna değinmek istiyorum ben. Mizaç dediğimiz zaman doğuştan gelen bireysel farklılıkları kastediyoruz. İşte duygulanımı, öz düzenlemesi, sosyal ilişkileri, içe dönüklüğü.

0: yeniliklere uyum sağlayabilme, çevresel atmosferdeki farklılıklara adaptasyon. Bunların hepsi her doğan bireyde farklı oluyor. Nasıl ki parmak izimiz unik, yani eşsiz.
1: Evet.
0: Mizacımız da öyle eşsiz. Bunu şöyle açıklamak istiyorum. Ben yanımda bir makara getirdim. Bunu bir mizaç olarak düşünebiliriz.
1: Evet,
0: herkesin bir mizacı var ve bu makara herkesin özel. İşte kimisinde sarı, kimisinde mavi, kimisinde kalın, kimisinde yumuşak. Bunun üstüne bir de ömrümüz geliyor. Herkesin ömrü umarım çok uzun ve güzel olur. Ama ben şu kadar bir ömür belirliyorum örnek metaforum için. Bu da mizacımızın üzerine sarılan ömrümüz olsun.
1: Tamam.
0: Bu ömrümüz, mizaç bizim doğuştan gelen özelliklerimiz, biyolojik özelliklerimiz. Ama üzerine sosyal kültürel bağlamda okul yaşantımız, aile yaşantımız, arkadaş ilişkilerimiz, toplumsal deneyimlerimiz böyle böyle sarılıyor, sarılıyor. Büyüdükçe bu sarılıyor. En sonunda bu kocaman bir yumak oluyor. Şunlarla birlikte hepsini sardığımızı düşünelim. Makara ve yumak birlikte bizim kişiliğimizi oluşturuyor. Karakter, deneyimlerimizle elde ettiklerimiz, mizaç, doğuştan getirdiklerimiz, kişilikte bir çatı kavramı olarak bunun ikisi, yani makaraya sarılmış yumak olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla hayatın başında bu yumak henüz daha tamamlanmamış olduğu için çocukların da kişilikleri henüz daha son halini almamış oluyor. Kişilik haliyle kararlı bir yapı, nispeten kararlı bir yapı olduğu için yavaş yavaş örülüyor, yavaş yavaş katılaşıyor. Ama çocuklukta henüz o kadar baskın değil, kişilikte baskın olan şey mizaç. Dolayısıyla biz çocukların mizacını çok iyi bilmeliyiz, o bireysel farklılıkları çok iyi bilmeliyiz. Bunları öğretmenlerimizle ve eğitim planımızla eşleştirmeliyiz ve çocukların ihtiyaçlarına göre bir eğitim programı sunmalıyız.
1: Eşleşmediğinde çocuklara psikolojik bir yük olarak da gidebiliyor değil mi? Ya da oyuma hızlıca sarmaya başladığımızda hani bir an önce geç kalıyoruz, her şey çocukluktaymış. Ya fazla bilinçli olmak da yani bu o kadar önemli ki şu an boş bir hani levha ve ben onu öyle bir doldurmalıyım ki ya bu da yük. Yani bunu böyle ya biz büyümedik mi o da büyüsün işte diye bırakmak da doğru değil. Onun bir ayarını galiba sizin velileri de eğitmeniz gerekiyor bu noktada. Hep birlikte biz bir ya yavaşlayacağız ya da hızlanmamız gereken yerde güveneceğiz. Böyle bir denge oturtacağız herhalde değil mi yani okul ikliminde?
2: Evet evet, okul seçerken de buna dikkat etmek lazım. Biz şimdi çocukları boş bir levha, çok güzel bir örnek verdiniz. Boş bir levha gibi düşünüyoruz ve kendi ebeveyn olarak çocuğumuzun her yönden o levhayı doldurmaya çalışıyoruz. İşte baleye gitsin, piyanoya gitsin, güzel resim yapsın ama bunun yanında iyi şarkı da söylesin.
1: Ama matematiği de iyi olsun
2: tabii
1: canım.
2: Tabii tabii,
1: sınavlar var hayatın gerçeği.
2: Aynen öyle. Ama aslında kaçırdığımız şey şu, ilk önce çocuğumuza dönüp bakmamız lazım. Evet, biz ebeveyn olarak çok iyi şeyler isteyebiliriz çocuğumuz için ama bir bakalım çocuklarımıza. Çocuğumuz neyden hoşlanıyor, neye ilgisi var? Sonra dönüp kendimize bakalım. Biz mühendis miyiz, matematikçi miyiz, sanatçı mıyız? Çünkü ebeveynlerin de hayatları çocuklarını çok etkiliyor aslında.
1: Evet.
2: Ve bu etkilenmeden dolayı çocuk da aslında bir şekilde ilgileri ve alakaları çok belirli oluyor. Okul seçerken de işte çocuğumuz sanata mı meraklı, tasarıma mı meraklı, nerede ne ilgisi var? Bunun üzerinde bir okul seçimi yapmamız
1: okul
2: çok
1: öncesinde
2: doğru.
1: Mi genelde okula başlama sürecindeki o okul öncesi kurumu seçerken mi?
2: Evet evet, okul öncesi kurumu seçerken.
1: Yoksa çünkü diğer dönemlerde de yine çocuğumun ilgi alanı, mesela birisi diyor ki çok sınav odaklı, öbürü diyor ki sanatı daha çok önemsiyor. Sanki her daim bu okulun kültürü, iklimi bizim çocuğun yapısına uyacak mı diye bu soruyu bir daha soracağız herhalde.
2: Evet
1: değil mi?
2: Evet,
1: her
2: mutlaka kurum mutlaka. Tabii
1: belki.
2: Tabii. Yani çünkü hepsi bir geçiş. Biz okul öncesi aslında her şeyin başladığı nokta olarak görüyoruz.
1: Evet, evet.
2: Çünkü
1: öğretmen.
2: İlk öğretmen, ilkokul hepsi çok heyecanlı ve güzel şeyler aslında. Bu anlamda biraz çocuğumuza dönüp bakmamızda.
0: İlk kamusal alan.
2: Evet evet. İlk kalabalık.
1: İlk başkalarıyla temas ettiği alan.
2: Düşünsenize sabah işte 9'dan akşam 4'e kadar aslında 3 yaşında bir birey ve okulda yalnız. Evet, çevresinde çok insan, çok kişi var ama ailesinden ilk ayrılışı, ilk kopuşu.
1: Yani işte bu da kaygı da yaratabiliyor.
0: Evet.
1: Şimdi Eylül'de eğer bizi izleyen mediler varsa eyvah ne yapacağım ben, evet ilk defa benden gidecek. Hayır, şey de var ya, böyle bekleyip çocuk gayet rahat giriyor, buradayım anneciğim buradayım. Ya çocuk iyi, sen de bir iyi olsana. Çünkü o heyecan da çok bulaşıcı.
2: Evet, ebeveynler bırakmıyorlar.
1: Evet, en çok karşılaşılan sorunlardan biri olabiliyor o ilk adımda. Bu süreci nasıl yönetmeli?
0: Çok doğru noktaya temas ettiniz ve programın zamanlaması da aslında ebeveynlerin buna hazırlanması açısından çok doğru bir zamanda. Önlerinde 1-2 ay kadar bir zaman var hazırlanmak için. Çünkü ayrılık anksiyetesinin birkaç tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi annenin sizin bahsettiğiniz özellikle olması, kaygılı olması. Çünkü çocuk okula gidecek ve okulun için yabancı bir ortam. İlk defa deneyimleyeceği, çocuk için belirsizliklerle dolu, ne olduğunu bilmediği, kimlerle karşılaşacağını bilmediği bir ortam. Ben bunu ebeveynlere yaşattırabilmek için bambaşka bir gezegende olmalarını hayal ettirdiğim bir metaforik bir senaryo canlandırıyorum gözlerinde. Ama biraz vakit aldığı için burada yapamayacağım. Dolayısıyla çocuk gideceği yerdeki belirsizliklere ve soru işaretlerine cevap bulabilmek için dönüp annesinin yüzüne bakıyor. Eğer annesinin yüzünde kaygıyı görürse, işte çocuk diyor ki eyvah, galiba gideceğimiz yer kötü bir yer. Galiba orada annemsiz baş edemeyeceğim. Galiba orada bana kötü davranacaklar. Acaba annem beni bırakacak mı diye böyle söylüyor.
1: O senaryoyu yayın çıkışı sosyal medyada paylaşmak üzere çekebilir miyiz?
0: Çekebiliriz.
1: Yayın sonrası tamam. O sözünü de aldım, bakarsınız.
0: Anne zihninde şöyle diyorsa, okul açılması, o oryantasyon haftası yaklaştık. Eyvah, acaba üşüyecek mi? Acaba aç kalacak mı? Acaba arkadaşlar onu dışlayacak mı? Ya da zorbalığa maruz kalacak mı? Öğretmen çocuğunu benimseyecek mi? Bunlar evde annenin yüzünde her zaman bir kesintisiz bir canlı yayın gibi çocuğa gösteriliyor.
1: Hep anne anne dediniz. Babalarda olmuyor mu?
0: Babalarda da olur ama babalarımız bizim toplumumuzda biraz daha rahat bu konuda.
1: Yardımcı oyuncu gibi
0: takıldığı
1: için çoğu zaman.
0: Babalarda da mutlaka var ama anaokulu sürecinde
1: daha çok
0: anneler aktif olduğu için annelerin rahat olması, çocukların rahat olması üzerine çok daha etkili oluyor. Bir de tam tersi anneler var. Okula gidecek heyecanlı anne, yeni arkadaşlar edinecek, yeni şeyler öğrenecek, bir sosyal ortama girecek, sosyal beceriler kazanacak. Böyle heyecanlı olan annenin çocuğa bakıyor, aa biz güzel bir yere gidiyoruz galiba diyor.
1: Evet.
0: Bu anneden geçen anksiyete iki farklı örnekte anlattım.
1: Yani bakış açısını rahat, olumlu baktığımızda çocuk da hazırlanıyor.
0: Kesinlikle.
1: Doğal bir hazırlanma. Oturup sürekli bir şey anlatmamıza gerek yok. Siz rahatsanız o da rahatlıyor değil mi biraz?
0: Doğru, aynen öyle.
1: Bu anlamda çocuklarda öğrenme isteğini de tetikleyen bir zaman dilimi sanki. Okul öncesi, hani bizim programın adı da yolun başındayken, yolun başındayken de o öğrenmeyi siz tetiklediğinizde belki biraz daha iştahla, merakla, zaten meraklı da çocuklar. Hani o ortamla buluşturuyorsunuz. Bu anlamda ne söyleyebilirsiniz, nasıl destekliyorsunuz?
2: Merak aslında her şeyin başladığı nokta okul öncesi dedik. Aslında okul öncesinde de en önemli başlıklarımızdan bir tanesi merak. Çünkü merak eden çocuğun aslında beyninde farklı sıvılar salgılanıyor ve bu da öğrenmeyi etkiliyor. Bu çok aslında kapsamlı ve dallara ayrılan bir şey. Ama merak olmazsa, yani çocukluğumuza hepimiz indiğimizde şunu düşünelim. Merak ettiğimizde bir şeyleri araştırırız. Yani bu bardak nasıl yapıldı?
1: Tabii.
2: Neyden yapıldı? Bu kulp neden takıldı? Bu kulp olmazsa nasıl kullanırdık gibi. Merakı uyandıracak birçok sorularla çocukları buluşturursak okul öncesinde, o çocuk merakla birlikte başlayıp öğrenmeye doğru emin adımlarla ilerliyor zaten.
1: Evet.
2: Onun için de merak her şeyin başladığı nokta.
1: Geçenlerde yeğenleriyle birlikte kızımla bir yere gittik ve girdiğimiz müze içerisinde gerçekten işte Arda şeye dikkat etti. Böyle işte bilim meraklısı. Aa bu neymiş, tarihi neymiş, canlıyı incelemek istedi falan. Kızım daha sanatla ilgili, içeri girdi. Aa ne kadar ferah, ne güzel bir turuncu, burası ne güzel koridor. Abi farkında mısın öbür koridordan farklı renkli falan diye. O direkt böyle bir sanki bir mimar gibi algılamaya başladı. Üçüncüsü bambaşka. Ve ben şeyi fark ettim orada, ortam aynı, çocuklar hemen hemen benzer koşullarda yetişen çocuklar ama üçünün de dikkatini o küçücük yerde bambaşka şeyler çekti.
2: Az önce bahsettiğim çocukların farklı olması bu.
1: Ama üç kişiydi onlar,
2: evet.
1: Ben gözlemleyebildim,
2: evet,
1: sınıfın
2: evet,
1: içinde
2: evet.
1: Çok kişiler ya o yüzden değil mi? Yani bunu
2: ama öğretmenler hepsini çok iyi gözlüyorlar ve velilere çok iyi geri bildirim veriyorlar bunlarla ilgili aslında. Sonrasında da işte az önce dönüp bakarsak okul seçiminde de bunlar etkili oluyor. Çocuk işte renklere mi meraklı, nasıl yapılıyor? yapıldığına meraklı. Bu meraklarını aslında biraz çocukların takip etmek ve keşfetmek gerekiyor. Hmm. Bu çok basit bir şey. Aslında biraz uzaktan çocukları keşfedeceğiz. Hangi oyuncakları seçiyor? Hangi oyuncaklara meraklı? Ne izliyor?
1: Peki belki ben eğitim kademeleri arasındaki geçişi de merak ettim. Şimdi mektebim kolejine geldi. Okul öncesinde

0: bu ilgi alanını keşfetti. Sanki böyle biraz eklektik oluyor ya bazen. İlkokula gidiyor. Haydi sil baştan bu çocuğu tanıyalım. Oraya gidiyor. Böyle bir çocuğun dosyası oluyor mu? Yani bu çocuk bunlara ilgisi var, şunları yapmış, bunlarla ilgilenmiş. Buyurunuz ilkokulda. Bunda sanki biraz daha o sürdürülebilir değil mi? Yolculuğunu evet, görmüş oluyorsunuz.
1: Evet, evet. Bizim için gözlem ve envanter tutmak çok önemli.
0: Envanter tutuyorsunuz.
1: Evet, evet. Onunla ilgili de mutlaka ilkokula geçişte biz ilkokul öğretmenlerimize bunlar, çocuklarla ilgili geri bildirimler veriyoruz ve o çocukla ilgili bilgi veriyoruz ki işte o merakların izinden o çocuğun ilgilerini ve yatkınlığını takip etsin ilkokul öğretmenleri diye.
2: Bu konuda PEDRE birimi olarak da biz şöyle uygulamalar yapıyoruz. Çocuğun yaş grubuna göre her sınıf seviyesi için farklı psikolojik testlerimiz var, psikometrik testlerimiz var. Mesela okul öncesinde grubundaki çocuklara okul olgunluğu testi yapıyoruz birinci sınıflara geçerken. Birinci sınıftakilere farklı testler yapıyoruz. Her çocuğa böyle ihtiyacına göre ve yaşına göre bir iki tane test uyguluyoruz. Artık kaç tanesine ihtiyaç varsa o kademenin. O kadar test uyguluyoruz. Düşünün çocuk 12. sınıfa geldiğinde bizde 14 yıllık bir yolculukta onun hakkında 28 tane psikometrik testimiz olacak. Yani 12 yılın sonunda çocuğu ne kadar iyi tanıdığımıza dikkat edin. Sadece psikometrik verilerden. Bir de bunlar, bunun üstüne deneyimler, gözlemler, ilişkiler katıldığında o çocuğu en iyi tanıyan kişi oluyoruz aslında.
0: Şunu da merak ediyorum. Şimdi bazen diyor ki çocuğum çok küçük, bir daha okusun. İşte yani geçmesin, bir daha okusun, güçlensin. Okulda ezilmesin. Ama okula dönüyor diyor ki motor becerileri iyi. Zaten bu çocuk kreşe gitmiş. 3 yaşından beri gönderiyorsunuz kreşe. Hazır bu çocuk diyor. Yani buradaki denge, bak ikinizin de yüzü güldü şu anda. Çok tanıdık değil mi? Çok yani ben de şimdi konu uzamasın diye anlatmayacağım ama benim de başımdan benzer bir olay geçti kızımla. O yüzden merak ediyorum, gerçekten izleyenler de bunu düşünenler de nasıl bir değerlendirme yapmalarını önerirsiniz?
2: Şimdi okula hazır bulunuşluk kavramından bahsediyoruz biz şu anda. Veliler burada okula hazır bulunuşluk kavramını aslında kendi zihinlerinde bir iki kriterle değerlendiriyorlar ama bunun çok fazla kriteri var. İşte sosyal duygusal olgunluk, bilişsel yeterlilik, dikkat, ondan sonra sözel beceriler, sosyal beceriler, ince motor beceriler, kaba motor beceriler, çok fazla kriter var ve bunu ölçen psikometrik araçlar var. Bunların cut-off dediğimiz kesme noktaları var.
0: Tamam.
2: Bu noktada biz bu testleri uygulayarak çocuğun okula hazır mı, yani birinci sınıfa başlayıp başlayamayacağına karar veriyoruz. Arada olan çocuklara diyoruz ki okullar açılana kadar bu çalışmaları yapın. İnce motorsa ince motor. İşte bilişsel dikkatse bu
0: hazır
2: dikkat.
0: Hale
2: evet, hazır hale gelin. Ama bazılarına da diyoruz ki sizin bir yıl daha sanırım okul öncesine gitmeniz çocuğumuz için çok daha iyi olacak.
0: Evet, süremizin sonuna geldik. Bir cümle eklemek ister
1: çok
0: misiniz?
1: Çok kıymetli bir soruydu. Ben de şu açıdan bakmalarını istiyorum. Yine çocukları gözlemleme kısmında sadece bilişsel anlamda çocukları gözlememek lazım. Sosyal duygusal anlamda iletişim, kalabalık içinde kendini ifade edebiliyor mu? Kendini ne kadar yansıtabiliyor? Sosyal duygusal anlamda oyun kurabiliyor mu? Arkadaşlarıyla ilişkileri nasıl? Biz çünkü hep bilişsel anlamda çocuklarımızı, evet, renkleri tanıyor, sayıları tanıyor. Evet. İlkokula hazır halde zannediyoruz.
0: Sanıyoruz. Evet.
1: Çok, tüm çok gelişim güzel alanlarıyla birlikte
0: değerlendirmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Mektebim Koleji'nden de konuklarımız Tuğba Özdinç Kater ve Oktay Çetinkaya hocalarıma teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz demeyeceğim çünkü artık YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. Hafta içi her gün Habertürk ekranlarında buluşmaya başlayacağız. Yanılmıyorsam 22 Temmuz itibariyle, doğru mu yönetmenim? Görüşmek üzere efendim bir sonraki programımızda. Sosyal medya aracılığıyla da son dakika haberlerimizi duyururuz. Pazartesi günü YKS'nin açıklanmasını bekliyoruz biz. Bakalım, dedim ya programın başında ÖSYM sürprizleri sever. Bakalım ne olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Ben Tuğba Sövdekoğlu. 17 bülteniyle beraberiz. Yine gelişmeleri aktaracağız. İlerleyen dakikalarda konuğumuz da olacak. Hızlıca başlayalım. Malatya'da sabah 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Güne sarsıntıyla uyanan kent halkı tabii büyük panik yaşadı. Evden çıkmaya çalışırken ya da bu panik yüzünden hastanelik olanlar vardı.
1: Güne depremle başladılar. Korku ve panik yaşadılar. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 6.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıya uyanan kent sakinleri korkuyla kendilerini sokağa attı.
2: Namaz kıldım, uzandım hele. Bir baktım gümültüler bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu.
3: Bir de bir vurdu cinası. Ama yani çocuklarım bile korkuyor. Ama vallahi ellerim yere titriyor. Hiç konuşamıyorum.
1: Deprem Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Hemen harekete geçtik.

0: Geçen ekipler sağ taraması yaptı. Battalgazi ilçesinde iki katlı bir evin duvarında kısmi çökme meydana geldiği belirlendi. Ekipler binada inceleme yaptı.
1: Uyuyordum, yuvattım. Evde şu an uçtum, sesler geliyor. Kendimi dışarı attım. Bu evin çatısı da aşağı doğru uçmuştu. Baktım her yer tüm duman olmuş.
0: Deprem sırasında panikle düşen ya da panik atak nedeniyle 30'u aşkın kişi hastaneye başvurdu.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada tutuklanan dernek kurucularından Alper Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent'e güvenip hesaplarımı verdim diyen Çelik, bu nedenle çok mağdur olduğunu söyledi. Bakın ifadesinde başka neler anlattı.
0: Haluk Levent'e banka hesaplarımı verdim dedi. Yüklü miktardaki para transferlerinin bahis ve borsa işlemleriyle borç ödemeleri için yapıldığını söyledi. Ahbap Derneği'nin kurucu üyesi Alper Çelik ifadesinde bunları anlattı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, derneğin kurucularından Alper Çelik de noterde işlem yaptığı sırada yakalanıp tutuklandı. En çok para trafiğine sahip kişi olan Çelik, ifadesinde "suç işlemedim ama etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum" dedi. 20 yıla yakındır Haluk Levent'in işlerine yardım ettiğini söyledi. Çelik, Haluk Levent'in hesapları blokeli olduğu için ödemelerini yapabilmesi amacıyla hesaplarını verdiğini anlattı. Emniyet sorgusunda Çelik'e 190 milyon 270 bin liralık kupon yapılıp kaybedildiği yönündeki tespitler de soruldu. Haluk Levent benim hesaplarımla bahis oynardı diyen Çelik, yüklü miktardaki para transferiyle ilgili sorulara da cevap verdi.
3: Parasal transferler tamamen Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleşmiştir. Paralar genelde bahis, borsa ve borç ödemelerine gidiyordu. Bu paraları borç olarak başkalarından aldığını söylüyordu. Ben bu konuda çok mağdur oldum. Depresyon ilacı kullanmama sebep olanlardan birisidir. Alacakları olanlar ona ulaşamadıklarında bana ulaşırlardı. Hatta bir keresinde darp edilmiştim.
0: Çelik, Haluk Levent'in kendisini kapalı çarşıda bir dövizciye gönderdiğini de anlattı. Döviz ve TL alıyordum diyen Çelik, bu paraların hesaba yatırılıp bahis ve borsa ödemelerinin yapıldığını iddia etti. Ayrıca Haluk Levent'in her seferinde size yardımcı olacağım ve hayatınızı kuracağım diyerek kendisini oyaladığını da söyledi.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni anayasa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yeni anayasa için referandumu işaret etti. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili yasal düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.
4: Türkiye yeni bir anayasa, yepyeni bir anayasayı birlikte mecliste konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı bir anlayışla bunu gerçekleştireceğiz. İşte bir çerçeve düzenleme, yasal düzenleme yapılacak. Onun çalışması sürdürülüyor. Bu hedefi gerçekleştirirken asla şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi üzecek bir tutum içerisinde olmayız. Türkiye'nin çıkarı, milletimizin hedefi, arzusu, yararında olan neyse inşallah onu hep birlikte gerçekleştirmek suretiyle Türkiye'yi bu illetten kurtaracağız.
2: Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına devam ederken genel merkez taktik değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak. CHP'liyim, CHP'de kalıyoruz sloganıyla Özel ekibi partiyi bölmekle itham edilecek.
5: Kolay gelsin. Kolay gelsin.
0: CHP Genel Merkezi Özgür Özel ekibine karşı atacağı adımlarda taktik değişikliğine gidiyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak ve söylem değiştirilecek. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyası başlatılacak. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma hazırlıklarını sürdürürken CHP Genel Merkezi de harekete geçti. Sabrımızın bir sınırı var. Parti çift başlılığı sürdüremez diyen genel merkez kurmayları Özel'in yeni parti konusunda kararsız olduğunu iddia etti. CHP kurmayları 30 kişiyi geçeriz, 20 kişi alırız, 30 kişi gider, gerisi kalsın, paralel yapı devam eder gibi söylemlerin ve bu paralel yapının sürdürülemeyeceğini vurguladı. Yeni süreçte genel merkezin Özgür Özel ve ekibine partiyi bölme suçlaması yönelteceği öğrenildi. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyasıyla yeni partiye karşı genel merkezin tavrının kamuoyuna anlatılacağı kaydedildi.
2: ABD'nin İran

0: İran'a karşı askeri operasyonları genişletme hazırlığında olduğu öne sürüldü. Amerikan basını İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı sevk edildiğini yazdı. İran'ın nükleer ve lojistik altyapısının hedef alınacağı belirtildi.
1: Trump yönetimi İran'a yönelik askeri operasyonlarını genişletmeyi değerlendiriyor. ABD merkezli Axios'un iddiasına göre Washington yönetimi İran'ın nükleer ve lojistik altyapısını hedef alacak. Dev operasyon için İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı gönderme kararı aldı. Axios iddiaları üst düzey ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki durum odasında kendisine sunulan yeni askeri planları masaya yatırdı. Buna göre mevcut nokta saldırılar yerini geniş operasyonlara bırakacak. ABD ordusunun hedefinde İran'ın elektrik santralleri, nükleer tesisleri ve Külünk Dağı olarak bilinen yeraltı stratejik merkezleri bulunuyor. Haberlerde Trump'ın kesin kararını henüz vermediği ancak Hürmüz Boğazı'nı açmaya ve Tahran'ı kendi taleplerini kabule zorlamak için savaşı tırmandırmaya kararlı olduğu vurgulanıyor. CENTCOM, İran'a yönelik saldırılarda devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'ndaki komuta merkezi olarak gösterilen Bender Abbas çevresindeki en az 7 köprüyü vurduğunu açıkladı. İran ise Ürdün, Katar, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Washington yönetimi ise Ben Gurion Havalimanı ile Ramon Havalimanı'nda konuşlandırdığı askeri yakıt ikmal uçaklarının sayısını hızla arttırıyor. Ben Gurion Havalimanı'nda yaklaşık 30, Ramon Havalimanı'nda ise birçok askeri yakıt ikmal uçağının konuşlandırıldığı belirtiliyor.
0: İsrail, Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlı hendek kurmaya hazırlanıyor. Çevre Bakanlığı'nın kararına göre kamu kurumlarının tesislerinde timsah bulundurulabilecek.
1: Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlarla dolu hendekler kurulacak. Tartışmalı planın önünü açan karar İsrail Çevre Koruma Bakanlığı'ndan geldi. Çevre Koruma Bakanı Idil Silman, Doğa ve Parklar Kurulu'nun itirazlarına rağmen Nil timsahını koruma altındaki yabani hayvan statüsünden çıkardı. Bakımı yapılan yabani hayvan kategorisine alan kararname imzaladı. Böylece İsrail Cezaevi Servisi dahil kamu kurumlarının belirli koşullar altında tesislerinde timsah bulundurmasının önü açıldı. İsrail Cezaevi Servisi cezaevi yetkilileri de planı incelemeye başladı. Timsahların bakım ve yönetim koşullarını araştırmak için hayvanat bahçeleri ziyaret edildi. Yetkililer hendeklerin cezaevi güvenliğini artıracağını ve maliyetleri düşüreceğini savunuyor. Bir timsah maliyeti yaşına göre 8-20 bin dolar arasında değişiyor. Plan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından Aralık ayında önerilmişti. İnsan hakları kuruluşlarına göre İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9600 aşkın Filistinli var. Raporlarda esirlerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz kaldığı belirtiliyor.
0: Ukrayna, Rusya'ya İHA saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın 2 lojistik tesisiyle bir petrol tesisini vurduklarını duyurdu.
1: Ukrayna, Moskova ve Tambov bölgesini İHA'larla hedef aldı. Rusya'nın en büyük lojistik merkezleri ve kritik petrol tesisleri hasar gördü. Tambov bölgesine bağlı Kotovsk kentindeki Wildberries deposunda gece vardiyası sırasında saldırı oldu. Can kayıpları yaşandı, çok sayıda işçi yaralandı. Tambov valisi Kotovsk'a yaklaşan 28 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Moskova bölgesindeki Elektrostal kentinde bulunan bir başka depo da Ukrayna'nın hedefi oldu. Bölge valisi İHA saldırılarında onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Noginsk'teki petrol depolama tesisinde ise düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin tehdit ettiği yakındaki bir hastane tedbir amaçlı tahliye edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İHA üretimine destek sağlayan 2 lojistik tesiste bir petrol tesisini vurduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca Rusya genelinde 379 Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
0: Orman yangınları Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya kadar etkisini sürdürüyor. Şu ABD Başkanı Donald Trump, Kanada hükümeti

0: Yaşanan yangınlardan sorumlu tuttu. Yunanistan ve İtalya'da ise orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
1: Orman yangınları diplomatik krize dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yı orman yangınlarına karşı yeterli önlem almamakla suçladı. ABD'deki hava kirliliğinden Kanada hükümetini sorumlu tuttu. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, dumanın New York ve Manhattan'da gökyüzünü kapatarak güneş ışığını engellediğini vurguladı. Hava kirliliğinin Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyetinin hesaplanamaz boyutta olduğunu savundu. Maliyetin Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerine ekleneceğini söyledi. Kuzey Amerika'da yangınlar etkisini sürdürürken Avrupa'da da benzer bir tablo yaşanıyor. Yunanistan'da etkili olan kavurucu sıcaklar, İlerios Adası'ndaki çöp alanında çıkan yangın makilik alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ayrıca Eğriboz ve Kardiça bölgelerinde de ormanlık ve tarım alanları küle döndü. Bir diğer acil durumsa İtalya'dan geldi. Aşırı sıcakların 45 dereceyi bulduğu ülkede Sardinya, Sicilya ve Umbria bölgeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sardinya Adası'ndaki yangının yerleşim yerlerine ve karayoluna kadar yaklaşması nedeniyle ulaşım kısmen durduruldu. Uzmanlar sıcak hava dalgası ile birlikte orman yangını riskinin Avrupa'da giderek büyüdüğü uyarısında bulundu. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da da orman yangınları nedeniyle binlerce hektarlık alan kül olmuş, çok sayıda yerleşim yeri tahliye edilmişti.
0: Evet, 17 bültenine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüme geçerken soru şu: soğanlı mı, soğansız mı? Lahmacun ya da balık ekmek gibi sokak lezzetlerinde sıkça karşılaşırız bu soruyla. Hatta yakın zamanda Vedat Müller'ün menemen anketini de hatırlatalım. Soğanlı mı, soğansız mı olur menemen diye epey tüm Türkiye tartışmıştı. Ama tabii söz konusu Anadolu mutfağının tencere yemekleri ise konu biraz sanki tartışmaya kapalı. Kuru soğan çünkü birçok tarifin olmazsa olmazı. Önce soğan yağda çevrilir, sonra salça eklenir. Düne kadar bu üçlünün ve çoğu zaman hemen her yemeğin ucuz malzemesiydi soğan. Ama bugün bakıyoruz ki soğanın kilosunun fiyatı 70 liraya buluyor. Ve dolayısıyla soğanlı mı soğansız mı sorusu artık bir tercih değil dar gelirli için. Birazcık da bütçe meselesi haline geliyor. Çünkü kuru soğan fiyatlarındaki artışa detaylı bakmadan tarihte spekülatif bir yatırım aracı haline gelmiş bir diğer soğanı hatırlayalım önce. Hollanda'ya gideceğiz hafızalarda. 1630'lu yıllarda lale o dönem sadece bir çiçek değil, statünün ve zenginliğin mutlak simgesiydi. Ancak ası fırtına o güzel taç yaprakların altında değil, toprağın dibindeki soğanda koptu. Kısa sürede lale soğanları akıl almaz bir spekülatif yatırım aracı haline dönüştü. İnsanlar tek bir soğan alabilmek için evlerini, arazilerini, at arabalarını gözünü kırpmadan satar hale geldi. Elden çıkarır hale geldi ve kış aylarında ortada da soğanlar yetişmemişken bile toprağın altındaki soğanlar kağıt üstünde anlaşmalarla alınıp satılmaya başladı. Fiyatlar öyle kontrolden çıkmıştı ki o dönem ekonomi tarihinin resmi kayıtlarına göre popüler bir lale soğanı türü sadece bir ay içinde tam %1100 oranında değer kazandı. 1636 yılının Aralık ayında 125 birime satılan bir soğan Şubat ayına gelindiğinde tam 12 katına çıkarak 1500 birime fırlamıştı. O dönem sıradan bir Hollandalının tüm yıl çalışıp kazandığı paranın kat be kat fazlası demek bu. Toprağın altındaki tek bir soğana veriliyordu işte bu kadar miktar. Rüzgar ticareti adı verilen bu sistemde bir lale sözleşmesi tek bir gün içinde 10 kez el değiştirip fiyatını katlayabiliyordu. Öyle bir dönemden bahsediyoruz. Ta ki 1637'de bu finansal balon büyük bir gürültüyle patlayıp binlerce kişiyi iflasa sürükleyene kadar. İşte 17. yüzyıl Hollanda'sında bir soğanın yarattığı bu tarihi çılgınlığı anlattım size dilim döndüğünce. Gelelim günümüz Türkiye'sine ve bizim mutfaklardaki soğanın durumuna. Tabii o dönem kadar olmasa da epey bir yükseliş var. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre Geçen yıl sonunda marketlerde kuru soğanın orta

0: Ortalama kilo fiyatı 13 lira 89 kuruştu. Bugün bakıyoruz bazı marketlerde 70 liraya kadar çıkmış durumda. Bu yaklaşık %404'lük bir artış anlamına geliyor. Aynı dönem dolar kuru yaklaşık %10, gram altın %17, BIST 100'e baktığımızda %4,3'lük bir artış var. Yani soğandaki o değer artışı diğerlerini katlıyor. Hem altını, hem doları, hem Borsa İstanbul'un getirisini kat be kat geride bırakıyor kuru soğan. O yüzden konuşmaya değer kuru soğan fiyatlarındaki son durum. Ve bu artışı nedenlerini konuğumuzla konuşacağız. Tarım yazarı Mine Ataman Ankara'da stüdyo konuğumuz olacak. Hemen dönelim. Mine Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Şimdi Mine Hanım, kuru soğan fiyatlarında böyle bir artış var. %404'lük bir artış. Yani zamanında kuru soğana yatırım yapan altından fazla kâr etmiş oluyor. Döviz bir yatırım aracı değildir ama bazıları günümüzde yatırım olarak da görebiliyor. Yani hepsini katlamış, geride bırakmış. Öncelikle bunun nedeni ne sizce? Yani rekolte mi beklenenden az, yoksa çiftçi daha önceki yıllarda düşük kâr elde ettiği için bu yıl az mı soğan ekti? Yani bir arz talep meselesindeki sıkıntı mı bu artışın nedeni nedir?
1: Neden aslında birazcık 5-6 yıllık geriye doğru gidiyor. İşte siz de ifade ettiniz, soğandaki bu borsayı kıskandıran artış aslında tabii çiftçinin de dönem dönem iştahını kabartıyor. 2018-19 yılı itibariyle esasen problemler başlıyor. 2021'de bütün dünyada işte pandemi var. Türkiye'de o dönem rekoltemiz gayet iyi. 2022 geliyor, Ukrayna-Rusya savaşı var. Devam eden dönemde 2023'te hatırlarsınız soğan depoları basılmıştı ve hatta o dönemde de az önce siz ifade ettiniz 2025 Aralık ayında 13 lira olan soğan 2023 yılında 20 TL'ye çıkmıştı. Aslında o dönemde de biliyorsunuz bir takım önlemler alınmıştı. Şimdi tabii soğan gibi patates gibi ürünler aslında yılın hemen hemen 3-4 ayı Türkiye'nin 3 farklı bölgesinde üretiliyor, pazara geliyor. Kimi dönemsel olarak satılıyor, kimi depolanıyor ve yıl boyunca piyasaya sürülüyor. Aynı zamanda ihracatı yapılıyor ve bunun üzerinden de aslında milyonlarca çiftçi üretiyor ama gelinen noktada esasen temelde şöyle bir şey oldu. Bir yıl fiyatlar artıyor. Ertesi yıl herkes soğan üretmeye başlıyor. Sonra o dönem fiyatları düşmeye başlıyor. Ertesi yıl bu sefer çiftçi üretmekten vazgeçiyor. Şimdi bu yılki durumda şöyle. Geçtiğimiz yıl hemen hemen 2-3 yıldır soğan fiyatları hep dipteydi. Çok sıkıntılı yaşıyordu. O yüzden de geçen sene aslında özellikle de küçük çiftçiler soğan üretmeyi bıraktılar. Çünkü bu çok büyük bir riskti. Onlar bırakınca görece büyük çiftçiler soğana aslında yatırım yaptılar. Bu çok önemli bir şey. Yatırım yaptıktan sonra da bu yıla geldiğimizde de bir tarafta da tabii soğanda kullanılan girdilerin yani ilaçlar, gübre gibi bunların %55'ine varanı ithal ürün. Bunların da ithalatında girdiler de bir miktar artmış oldu. Daha sonra da bugüne geldiğimizde öncelikle Adana bölgesindeki soğanlar çıkıyor, pazara geliyor. Devam eden süreçte de Amasya ve Bursa geliyor. Şimdi normalde Adana'nın hemen arkasından hiç ara vermeden Bursa ve Amasya'nın pazara inmiş olması gerekiyor. Ama bu sene Adana'daki o bölgedeki çiftçi aslında pek de soğandan para kazanamadı. Çok uygun fiyatlarla pazara girmiş oldu o ürünler. Sonra Bursa ve Amasya bölgesi aslında biraz durumu da fark etti ve dedi ki ya birkaç günde hani bunlar tabii biraz spekülatif de konular. %100 herkes böyle yaptı da demiyorum ama baktılar ki hani soğanın da verimi düşük. Yani 3 gün pazara mal vermediğinizde aslında piyasadaki fiyatları değiştirebilirsiniz. Böyle bir gücünüz var ve soğancılar arasında da böyle de bir hani sistem de geliştirilebilir aslında. Tam da bu sebeple esasen bir üretim miktarının azalması, 2 girdi maliyetlerinin artması, 3 Adana bölgesiyle Bursa arasındaki bu pazara bir geçiş döneminin çok da doğru yönetilmemesinden kaynaklı böyle bir problem yaşandı. Sonra Ticaret Bakanlığı zaten %49,5 olan vergiyi %5'lere düşürdü sabitli ve dedi ki 31 evet. Ağustos'a kadar İthalat yapılabilir dedi. İthalat vergisini düşürmüş oldu. Peki. Yani aslına bakarsanız Bursa ve Amasya çiftçisi bir miktar kazandı.

0: Peki ya bunun planlaması önceden yapılmıyor mu? Yani Bursa ve Amasya çiftçisinin anlık aldığı kararla sistem bir anda çökebiliyor mu? Ya da bu büyük oyuncuların rolü var mı? Zaten soğan az, onu da örnek veriyorum. Zincir marketler aldı, işte pazara az bir miktarı kaldı. Bu da etkili mi? Bir de az önce bahsettiğiniz ithalat meselesine de geleceğim ama önce Mine Hanım, bu sorduğum soruları konuşalım mı?
1: Tabii ki aslında üretimde planlı dönem 2025 yılında Tarım Orman Bakanlığı tarafından başlatıldı. Soğan, patates 13 stratejik ürün içerisindeydi. Ama orada da tabii Türkiye o kadar farklı bir ekosisteme sahip ki, örneğin herkes soğan ürettim diyor, soğan ektim diyor, desteklerini onun üzerinden istiyor. Sonra bir bakıyorsunuz ki tarımsal görüntüleme araçlarıyla orada soğan yok, orada mısır var. Diyorsunuz ki hani sen soğan ekmiştin, o da diyor ki ya işte soğanda sıkıntı oldu, ben de söktüm, yerine mısır ektim. Şimdi bunun gibi bir takım elbette bütün soğan üreticileri asla böyle yapmıyor. Çok işini layıkıyla yapanlar var ama bu tarz problemler de yaşanabiliyor. Az önce söylediğim gibi süpermarketlerin alımları ile ilgili piyasa manipüle edilebiliyor. İhracatçı zaten geçtiğimiz yıl neredeyse 140 bin ton gibi bir ihracat yapıp ciddi anlamda 44 milyon dolar gibi bir para kazanmıştı. Şimdi o da tabii kendi adına daha uygun fiyatlı soğan almak istiyor derken, bunun aslında çözümü birazcık da şöyle bir şey. Gelişmiş bütün ekonomiler ve tarım tarafında yönetimi esasen taban fiyat belirlenebiliyor. Ne kadar yerde üretileceği belirlenebiliyor. Yıldan yıla sizin veriminiz düştüğü zaman da bu verimdeki %10 azalma veya artışı da esasen devlet primle çiftçiyi destekliyor. Böyle olduğu zaman da ne aslında marketteki, pazardaki soğanın fiyatı artıyor, ne de çiftçinin geliri düşmüş oluyor. Yani hem, evet, çiftçiyi koruyoruz hem de tüketiciyi. Ama biz de biraz tabii tüketici önceleniyor esasen. Yani çiftçi çok da orada hani her yıl gelir garantisi üzerinden onun gelirini planlayamayabiliyoruz. Bu anlamda da artık tarımda tabii üretimi yönetmek çok önemli bir, evet, kabiliyet. Bu da tabii çok ciddi denetim ve know-how da gerektiriyor.
0: Peki Mine Hanım, şimdi az önce bahsettiniz %5'e sabitlendi yaz sonuna kadar gümrük vergisi. Mısır'dan da ithal soğan, kuru soğan gündemde. Böyle bir ithalat politikası geçici bir çözüm müdür? Gelecek yılda aynı sorunu yaşamayacağımızın bir garantisi var mı? Ya da bu yerli üreticiyi nasıl etkiler ithal soğan işi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi tabii o ithal ürünün pazara gelmesiyle bir miktar tabii böyle bir 40'lara 45'lere muhtemelen soğan fiyatları bir düşecektir. Orada onun bir tabii psikolojik bir etkisi ve baskısı da var. Ama bu yılı kurtarır. Şimdi tabii depolar da Adana'dan sonra bir miktar boşaldı. Amasya'dan geldikten sonra Ağustos'un sonuna doğru da Ankara'dan özellikle de kışlık soğanlar da pazara gelmeye başladıkça bir miktar daha hani fiyatlar orada düşme seyrine girebilir. Ama uzun vadede şöyle düşünün. Bir yıl önceden çiftçi soğan üretsem mi üretmesem mi gibi bir karar vermek zorunda. Bu karar aslında baktığınızda siz bir şirketin CEO'su olduğunuzda bile bu kararı vermekte çok zorlanırken, çiftçiden bu tarz riskli kararlar vermesini beklemek artık tarımın ne kadar kritik olduğunun da göstergesi. Bu anlamda da aslında çiftçi verdiği kararla birlikte devlet tarafından desteklenmesi gerekiyor. Yani o riski çiftçiye verdiğinizde o da işte kendini düşünüyor. Son yıllarda şöyle de bir şey oldu. Çiftçiler risk oranı yüksek ürünlerden kaçıyorlar. Özellikle küçük çiftçiler daha stabil, her yıl hemen hemen az ama aynı getirisi olan ürünlere kayıyor. Böyle olunca da soğan gibi riskli ürünleri büyük çiftçiler üretiyor ve işte istediklerinde de fiyatı bir miktar manipüle de edebiliyorlar. Bu anlamda da özellikle küçük çiftçinin korunması için belirli ürünlerde taban fiyatında uygulanıp piyasadan korunması gerekiyor çiftçi tarafının da.
0: Evet Mine Hanım, siz de bahsettiniz. Soğan, patates, yani hakikaten her yemeğe neredeyse koyuluyor. Yani kilosu 70 liradan orta boy soğanlar alsak bir kiloya 6 tane soğan anca giriyor. Yani kalabalık aileleri düşündüğümüzde ya da ne bileyim işletmeler gerçekten sebze gider kaleminde hatır sayılır bir harcamaya dönüşüyor. Şimdi biz gelecek yılda özetle aynı sorunun yaşanmaması için nasıl bir tarım politikası izlenmeli sizce? Ne yapılmalı?

0: da bir daha aynı şeyler yaşanmamalı. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Yani az önce de ifade ettik, aslında işte üretimde planlı dönem dediğimiz şey aslında kağıt üzerinde çok güzel, keyifli plan yaptık diyoruz. Ama bu planı 1,5 milyon çiftçiyle paylaşıp 1,5 milyonun da bu plana sahip çıkması gerekiyor. Az önce dedim ya işte, evet, soğan desteği alıyor ama bir bakıyorsunuz ki mısır olmuş etmiş olabilir. Ya da 3 gün pazara mal vermediğinde sistem hemen bozulabiliyor. Yani daha etik bir üretim, yani çiftçiden tüketiciye, aracıya, politika yapıcılara, aslında bu bize şunu gösteriyor: tarımda da ciddi anlamda bir şeffaflık, zincirin
0: ya da caydırıcı yasalar mı olmalı
1: ne
0: acaba
1: kazandı?
0: Örnek veriyorum, soğan teşviği alan mısır ektiğinde bir cezası mı olmalı?
1: Kesinlikle cezası olmalı ve çiftçi de şunu bilmeli, yani bir tek üretim noktasında değil, bu pestisitte bile, yani eğer kurallara uygun üretim yapmıyorsa, miktar açısından, üretim şekli açısından, mutlaka onun, o da bilmeli bir karşılığı olduğunu. Ama o da şunu da bilmeli tabii, yani çiftçiyi de rahatlatmamız gerekiyor. Bakın,
0: kesinlikle,
1: biz 12 ay boyunca maaşımızı öyle ya da böyle alıyoruz, performansımız düştüğünde maaşımızdan eksiltilmiyor, ama çiftçi performansı yüksek bile olsa o yıl ne kazanacağını asla bilmiyor. En iyi çiftçi bile bu gelir garantisi noktasında çok ciddi problem yaşıyor.
0: Bir de hava koşulları,
1: bir şekilde
0: bazen
1: tüketicinin de işin
0: gidiyor.
1: İçin tabii. Yani biz de aslında bu sistemin bir parçası olarak, hükümetler de devletler de bu sistemin bir parçası olarak şunu düşünmek zorundayız: çiftçiyi nasıl yaşatabiliriz? Çiftçiyi kırsalda nasıl var edebiliriz? Ve onun gelir standardını nasıl orada bir yere sabitleyebiliriz ki o da, çünkü çiftçinin derdi şu olmalı: daha iyi nasıl üretebilirim? Daha kaliteli nasıl üretebilirim? O çiftçinin pazarlama derdini birilerinin üstlenmesi gerekiyor ki çiftçi de huzur içerisinde üretimini, peki, yapsın. İşte o noktada da belki biz de dönem dönem belki de hani menemendeki soğanın miktarını azaltabiliriz. Soğana verdiğimiz o 3-5 fazlayı da çiftçinin kazanabilmesi için de belki de şey dememiz gerekiyor. Yani çünkü soğancılar bakın 3-4 yıldır hiç para kazanamadı. İflas edenler oldu. Bunu da düşünmemiz lazım. Azıcık da biraz da bırakalım, çiftçi de bazen kazansın.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Sanırım bir günah keçisi aramaktan ziyade sorunun temelden çözülmesi gerekiyor. Hem üretici, çiftçi, köylü mutlu olsun, hem de tenceresini kaynatanlar kolay ulaşabilsin soğana. Çok teşekkür ediyoruz. Tarım yazarı Mine Ataman bizimle birlikteydi. Bu kuru soğandaki yükselen fiyat artışını konuştuk. Şimdi sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Depozitosu olan ambalajlar sistemi hayata geçti, biliyorsunuz. 1 Temmuz'dan itibaren 33 milyon ambalaj toplandı. Açıklama Çevre ve Şehircilik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum 2 milyondan fazla vatandaşın sisteme kaydolduğunu belirtti.
2: Cam, pet şişe, teneke kutu. 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandı. Doğa sistemi hem geri dönüşüme hem de vatandaşların bütçesine katkı sundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın geliştirdiği doğa, yani depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde hayata geçti. Vatandaşlar üzerinde doğa logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine teslim ederek ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli alıyor. Teşvik ödemeleri ise doğa uygulamasındaki cüzdana aktarılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğa sistemine ilişkin 17 günlük verileri açıkladı.
3: Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız doğaya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz.
2: En çok ambalaj toplanan il 2.760.802 ile İstanbul oldu. İstanbul'u Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa izledi.
0: %80 indirim kulağa kaçırılmayacak bir fırsat gibi geliyor ama tüketici derneklerine göre bazı kampanyalarda önce fiyat yükseltiliyor, ardından da yüksek indirim yapılmış izlenimi oluşturuluyor. Peki tüketici olarak bu tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmeliyiz? Aslında Ömer Aktaş'ın haberinden izleyelim şimdi.
4: %200

0: Zam yapıyorlar, sonra %80 indirim yaptık diyorlar.
1: Bugünlerde mağazaların vitrinlerinde, internet sitelerinde %50, %70 hatta %80 indirim etiketlerini görmek mümkün. Ama bu indirimlere dikkat.
2: 200'den 100'e düşürmek, 300'den 100'e düşürmek bence sadece cezbediyor insanları.
3: İndirim var yani, güzel ki şey indirimler.
4: Yüzde kaç indirim var baktığınız yerlerde?
3: Yani şöyle %30 da var, %20 de var, %50 de var. Biri alana ikincisi bedava şeklinde de var.
5: Ev hanımları indirim deyince dayanamıyorlar.
1: Her yüksek indirim kazanç anlamına gelmiyor.
6: Tüketiciler indirim zamanlarını bekliyorlar. Bunu fırsat bilen bazı açık gözler ise yalancı indirimlerle tüketicileri cezbetmek istiyor. %50 artı %20 artı %10 %80 indirim varmış gibi anlam kargaşası yapıyor. Orada tüketicinin algısı adeta yanıltılıyor.
7: İnsanları kandırdıklarını düşünüyorum. Takip ettiğim ürünler vardı. Baktım hani ben takip ediyorum, atıyorum 100 liraydı. 200 lira olmuş, %80 indirimle 120 lira olmuş.
8: 1500 liralık bir ürün bir anda 300 liraya düşüyor. Peki gerçekten %80 indirim mi yapılıyor yoksa tüketiciye öyle mi gösteriliyor?
2: Bir ürün 1500 lira olup bunun 250 lira, 300 lira düşürülmesi akla, mantığa ve piyasa şartlarına uygun bir durum değil. Aslında burada yapılan şey önce fiyatlar yükseltiliyor, sonra sanki indirim yapılıyormuş gibi halkımıza lanse ediliyor.
9: 99 yazması 7.99 sanki 7 TL'ye alıyormuş gibi, halbuki 8 alıyorsun ama orada 7'yi görünce insanlar diyor ki ya 100 lira fazla, 100 lira eksik veriyorum diyor.
10: İndirim bindirim, hangisi doğru bunun? Yani olan ülke vatandaşına oluyor. Yazık, günahtır.
1: Peki tüketici sahte indirimler karşısında ne yapmalı?
6: Aldatılan tüketiciler Alo 175 tüketici ihbar hattına şikayette bulunabileceği gibi internet üzerinden Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna da şikayet edebilirler.
11: İzmir'in tatil cenneti Çeşme bu sezonu buruk geçiriyor. Haziran ayında istenilen yoğunluğa ulaşılamadı otellerde. Temmuz ayına da yine oteller sakin başladı. Turizmci umudunu Ağustos'a çevirdi.
12: Haziran beklentileri karşılamadı. Temmuz istenilen gibi başlamadı. Turizmcinin umudu Ağustos'a kaldı. Denizi, rüzgarı ve eğlence hayatıyla her yaz milyonlarca tatilciyi ağırlayan Çeşme'de sezon bu yıl geç ısındı. Haziran ayı önceki yıllara göre sakin geçti.
13: Biz hep kısa sezon diyorduk. Şimdi sezonun tarihleri değişti. Yani bir Haziran ayı sanki yazdan çıktı ama Ekim ayı da neredeyse yaza girecek.
14: Deniziyle, rüzgarıyla ünlü Çeşme'de sahiller doldu ancak dünyaca ünlü turizm cenneti yaz sezonuna geç başladı. Temmuz'un ilk yarısında istenen doluluk oranları yakalanmadı. Turizmcinin umudu şimdi Temmuz'un ikinci yarısında ve Ağustos ayında.
13: Erken rezervasyon zamanının başlarındayken daha bu savaş krizinin çıkması, yurt dışı bacağı erken rezervasyonlarda kesildi.
12: Çeşme'de 5 yıldızlı otellerde gecelik oda fiyatları 10-15 bin lira arasında değişiyor. Günlük kiralık havuzlu villalarda ise fiyat 10 bin liradan başlayıp 75 bin liraya kadar çıkabiliyor.
15: Sezonumuz orta segmentte ilerliyor şu anda. İstediğimiz işi yapamıyoruz ama şöyle bir olay daha var. Erken gelen bir sezon yaşadık. Bayramda inanılmaz güzel işler oldu. Doluluk da yaşandı. Okulların geç kapanması turizmi ister istemez etkiledi.
12: Turizmciye göre tatilciler Yunan adalarına yöneliyor.
15: Sakız Adası'nın fiyatlarının sanki çok cazibeliymiş gibi düşünülmesi ama biz de gidiyoruz ve inanılmaz yüksek aslına bakarsanız. Maliyetler çok daha fazla oraya gidip gelmenin. Bunlar da bizi etkiliyor. İyi müşterimiz oraya gidiyor.
16: Orada da çok ucuz olduğunu söyleyemeyiz. Yani bir feribot masrafı var, gidiş geniş işte kişi başı 50 eurolarda. Üzerine muhakkak bir konaklama masrafı olacak ki orada daha ziyade biliyorsunuz ufak aile işletmeleri var. Çok büyük oteller yok, minik pansiyonlar var. Orada da işte 60-70 euro veya 100 euro bandında bir konaklama seçeneği var.
13: Biz kendimizle yarışmalıyız. Hiç kimseyi bu konuda rakip olarak görmüyoruz Çeşme'ye. Hiçbir şekilde görmüyoruz. Hele karşıdaki o ufak tefek adaları hiç görmüyoruz. Bunun için biz yolumuzdan şaşmayacağız. 2019'u bu Çeşme'yi yakalayıp geçecek. Ve geçmek zorunda zaten.
17: Ağustos bayağı bir yoğun bir şekilde geçecek. Çünkü insanlar genelde Temmuz'un 15'inden sonrasına tatil yapma isteğini duyuyorlar. Şu an rezervasyonlar güzel gidiyor.
11: Sakarya'da Sapanca Gölü'nde su altında pamuksu maddeler ortaya çıkmıştı. Gölden alınan numuneler İstanbul'da incelendi. Sonuç bakın ne çıktı.
12: Gölde çekilen bu görüntüler paniğe neden olmuştu. Pamuksu maddeden numune alındı. İncelemeler tamamlandı. Korkulacak bir şey olmadığı açıklandı.
18: Yapılan analizler sonucunda mevsim sıcaklığının artmasıyla birlikte geçtiğimiz yıllarda da görülen yeşil alg türüne ait bir oluşum olduğu tespit edildi.

0: Numune İstanbul Üniversitesi laboratuvarına gönderildi. Analizlerin sonucunda oluşumun sıcaklık artışına bağlı olarak önceki yıllarda da görülen alg türü olduğu belirlendi.
1: Bu haliyle su sağlığı ile ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ediyor ve çoğalmasını önlemek için gelişmiş çalışmalar başlatıyoruz.
2: Deniz yerine serinlemek için havuzu tercih edenleri ilgilendiren bir haber var sırada. Uzmanlara göre bakımı ve temizliği iyi yapılmayan havuzlar hastalık sebebi olabiliyor. Ne yazık ki yetersiz klorlama veya aşırı yoğunluk nedeniyle hızla çoğalan mikroplar bakın hangi hastalıklara neden olabiliyor.
0: Otel ya da yazlık havuzlarında serinleyenler dikkat. Birçok kişinin aynı suyu paylaştığı havuzlar hijyen koşulları uygulanmadığında çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor.
3: Artan cilt enfeksiyonları olabilir, ishaller olabilir, idrar yolu enfeksiyonu olabilir. Havuzun kullanılmasından, çok temiz olmamasından, bir anda çok kalabalık kişinin olmasından gördüğümüz enfeksiyonlar bu şekilde. Yazla birlikte artmaya da başladı.
4: Yazın kimi denizde, kimi havuzda serinliyor. Özellikle çocukların çok sevdiği havuzlar birçok sağlık riskini içinde barındırıyor. Uzmanlar kalabalık havuzlara girilmemesi önerisinde bulunuyor.
3: En ufak bir şüphe varsa, bulanık görünüm varsa, üzerinde partiküller, içinde partiküller varsa çok kullanmamaları lazım. Bir de temizliğinden, dezenfeksiyonundan çok fazla emin olmadıkları havuzları kullanmamaları lazım.
0: Havuzdan çıktıktan sonra duş almak önemli. Havuz sonrası hasta hissedenlerin de doktora gecikmeden başvurması gerekiyor.
3: İshal başladığında ishal için önemli olan sıvı kaybının olması. Bulantı, kusma, ishal, ishal sayısının 5-10'dan fazla olması, özellikle bulantı kusmanın ön planda olup bir şey yiyip içmemesi doktora başvurmasını gerektiren bir şey. Ateşin çok yüksek olup düşmemesi gibi. İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, idrardan kan gelmesi, yine ateş olması. Üriner sistem enfeksiyonları açısından anlamlı. Bu durumlarda da yine doktora başvurup bir antibiyotik tedavisi kullanmak gerekebilir.
2: Söyleyeceğiniz kelimeyi bir türlü hatırlayamıyorsanız, okuduğunuz paragrafı birkaç kez okumak zorunda kalıyorsanız ya da evden çıkınca kapıyı acaba kilitledim mi, kilitlemedim mi diye ikilemde kalıyorsanız, uzmanlara göre bu şikayetler beyin sisi göstergesi olabilir. Beyin sisi olarak adlandırılan bilişsel yakınmaların habercisi yani. Bilimsel araştırmalarda dikkat çekici sonuçlar var. Detayları Buse Devre'nin haberinden izleyelim şimdi.
5: Paragrafları okuyoruz. Birkaç kere okumamız gerekiyor. Başına ne dediğini unutuyoruz.
6: Bugün bile unuttuk TC kimliği evde yani. Öyle.
7: Bir alışverişe giderken özellikle çıktığım şunu alacağım diye ve almadan geldiğim çok oluyor.
8: Ya da mesela böyle arkadaş ortamındasınız, muhabbet ediyorsunuz. Diyorsun ki bir sonraki ben bir şey söyleyeceğim diyorsun. Sonra diyorsun ki ya ben ne söyleyeceğimi unuttum.
9: Çok oluyor.
8: Oluyor
9: çok
8: mu?
9: Çok oluyor, çok oluyor.
10: Pek çok kişi benzer şikayetlerle hastanelerin nöroloji polikliniklerine başvuruyor.
11: Halk genel olarak şöyle ifade ediyor bize gelen hastalarımız. Eskiden çok berrak düşünürdüm, zihnim çok rahattı. Şimdi sanki beynimde bir perde var gibi, bir sis var gibi diye ifade ediyorlar.
12: Annem marketten bir şey al diyor. Her şey alıyorsun, al dediği şey almadan çıkıyorsun.
7: Mesela bir özel bir şeyimi bir yere koyduğumda bunu kesinlikle unutmayacağım deyip de en çok unuttuğum şeylerden biri o. İsim unutuyorum.
10: Yapılan araştırmalara göre COVID sonrasında bu durumu yaşayanların sayısında artış var. Son araştırma kadınlarda bu yakınmaların daha sık görüldüğünü ortaya koydu.
11: 40'tan fazla çalışma ve 25 binden fazla hastanın dahil edildiği bir derleme. %30'a varan oranda uzamış COVID semptomlarının arasında beyin sisi var.
8: COVID'den sonra unutkanlık sizde de arttı mı?
7: Evet çok.
13: Bazen gittikten sonra arabayı park ettikten sonra acaba kapattım mı diye onu şey yapabiliyor insan, bir şüpheye düşebiliyor yani.
11: Dünya Sağlık Örgütü en az hastalığın akut dönemi geçtikten sonra en az 2 aydır devam eden şikayetler olarak adlandırdı. Beyin sisi de bunlardan bir tanesi olarak özellikle hastaların ifade ettiği bir şekilde karşımıza çıktığı için araştırmalar bu alana yoğunlaştı.
10: Nöroloji uzmanı Bedia Samancı 2023 ve 2025 yıllarında beyin sisiyle ilgili yaptıkları araştırmada benzer bulgulara rastladıklarının altını çizdi.
11: Beyin sisi olan gruba baktığımız zaman diğer gruplara göre beyindeki ilgili dikkatle, konsantrasyonla, hafızayla alakalı bölgelerde küçülmeler, kopukluklar saptadık.
12: COVID sonrası unutkanlık bence de insanların çoğunda oluyor. Arkadaşlarıma mesela bir şey anlatırken biri araya giriyor. Ben ne söyleyeceğimi tamamen unutuyorum. Diyorum tamam aklıma gelince söyleyeyim.

0: Sosyal hayatta sohbet esnasında hangi cümleyi kuracağınızı hatırlamakta zorlanıyor ya da evden çıktıktan sonra kapıyı kilitleyip kilitlememe konusunda ikileme düşüyor olabilirsiniz. İşte bu duruma beyin sisi deniyor. Yapılan araştırmalara göre ise bu durum Covid'den sonra giderek arttı. Peki bunun önüne nasıl geçilebilir?
1: Bunun beyin sisi olduğunu düşünüyorsak ve kişinin günlük yaşamını, akademik hayatını, iş hayatını, sosyal ilişkilerini etkiliyorsa o zaman bilişsel rehabilitasyon olabilir, dikkat artırıcı egzersizler olabilir, ekran süresinin azaltılması, fiziksel egzersiz gibi durumlar, işte uykunun düzenlenmesi gibi şeyleri öneriyoruz mutlaka.
2: Dünya Kupası'nda final yarın İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek ama üçüncülük yarışı ise bu gece yarısı Fransa ile İngiltere bu gece yarısı karşı karşıya gelecek.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere mücadele edecek. Amerika, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere, Türkiye saatiyle 00'da Miami Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Fransa ile İngiltere, Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu maçların ikisini İngilizler kazanırken, Fransızlarsa bir kez rakibini mağlup etti. İngiltere, 1966 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada Fransa'yı 2-0, 1982 yılında İspanya'daki Dünya Kupası'nda da 3-1'lik skorla kazandı. İki takım son olarak 2022 yılında Katar'da gerçekleştirilen turnuvada çeyrek finalde rakip olurken Fransa sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. 2026 Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olarak gösterilen Fransa, yarı finalde İspanya'ya 2-0 kaybederek finale çıkma şansını yitirmişti. İngiltere ise yarı finalde Arjantin'e karşı öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Miami Stadyumu üçüncülük karşılaşmasına da ev sahipliği yapacak. Turnuvada bu statta daha önce 6 müsabaka yapıldı. 65 bin kapasiteli olan Miami Stadyumunda gruplarda 4, son 32 ve çeyrek finalde de birer mücadele oynandı. Fransa ile İngiltere arasında oynanacak müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jess Valenzuela yönetecek.
2: Dünya Kupası'nda final yarın dedik ama bu final maçı ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Bakın bu fotoğrafta ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'nin gençliği, hemen küvetteki bebekse yine ünlü yıldız futbolcu Yamal'ın bebekliği. Yıllar yıllar önce böyle bir fotoğraf ortaya çıkmış. Şimdi o ikili Dünya Kupası final maçında karşı karşıya gelecek. İşte Lionel Messi de bu fotoğrafla ilgili soruları yanıtladı. O fotoğrafa bakmak çok garip hissettiriyor dedi. İşte bu fotoğrafın hikayesi.
4: 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak dev final öncesi Messi ile Yamal'ın yer aldığı ikonik fotoğraf konuşulmaya devam ediliyor. UNICEF etkinliği kapsamında 2007 yılında çekilen fotoğrafta yer alan Lionel Messi ve Lamine Yamal Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Final öncesi düzenlenen FIFA Fanatics Fest'te Lionel Messi'ye tüm dünyanın konuştuğu o fotoğraf soruldu. Lamine Yamal'ın dünyanın en iyilerinden biri olduğunu ifade eden Messi, finalde en iyi performansını sergileyememesi için elimizden geleni yapacağız diye konuştu.
5: Lamine, en sevdiğim kulüpte oynadığı için yakından takip ettiğim harika bir oyuncu. Ona her zaman en iyisini diliyorum ve onun için en iyisini istiyorum. O dünyanın önde gelen yıldızlarından biri. 19 yaşında ve önünde koca bir kariyer var. Ayrıca tarihi bir şey başarmak için önünde büyük bir fırsat bulunuyor. Biz de bu kez bunun gerçekleşmemesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Ama evet, onun için en iyisini diliyorum.
4: Arjantinli yıldız, henüz 20 yaşında olduğu, Yamal'ın ise sadece 5 aylık olduğu fotoğraf hakkında çılgınca ifadesini kullandı.
5: Dürüst olmak gerekirse o fotoğrafa bakmak çılgınca, çünkü hayat böyle bir şey. O bebekken onunla fotoğraf çektirmiştim ve bugün ikimiz bir Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geliyoruz. İnanın bana, o fotoğrafa bakmak çok garip hissettiriyor. Çok zor olacağını biliyorum ama Lamine'i durdurmak için elimizden geleni yapacağız.
4: İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek 2026 Dünya Kupası finali 22'de MetLife Stadyumunda oynanacak. Turnuva tarihindeki 23. finale sahne olacak mücadelede iki ülke ilk kez bir Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.
2: Kökeni Güney Amerika'ya uzanan ronroko, Türkiye'de çok az kişinin tanıdığı ve çalabildiği bir enstrüman. Müzisyen Özgür Demir tesadüf eseri tanıştığı bu çalgıyla Anadolu türkülerini kendine özgü tınısıyla yeniden yorumluyor. Demir semahlardan zeybeklere uzanan repertuarını Habertürk'ten Emine Derya ve Ahmet Uludağ anlattı.
6: Bir tesadüfle yolu ronroko ile kesişti. Çaldığı her ezgi onu bir başka yolculuğa çıkardı. Şimdi Güney Amerika'nın sesini Anadolu türküleriyle buluşturuyor. Ronroko Türkiye'de adını çok az kişinin duyduğu sıra dışı bir enstrüman. Kökeni Güney Amerika'daki Ant Dağları'na, Bolivya topraklarına dayanıyor. Müzisyen Özgür Demir ise bu enstrümanı Türkiye'de çalabilen nadir insanlardan biri.
7: Yaklaşık 10 sene önce bir radyo programında duyduğum bir jingle vardı. Arka fonda çalan. Acaba arka fonda çalan enstrüman ne diye çok merak ettim. Peşine düştüm. Biraz internette araştırma yaptım. Baktım sazın adı ronroko. Yaptığım araştırma sonucunda sazın Türkiye'de olmadığını da öğrendim. Ümidimi kestim.
6: Yaşadığı bir tesadüf onu ronroko ile buluşturdu.
7: İstiklal Caddesi'ne yakın bir yerde iş yerim vardı. Gidip gelirken orada sokak müziği yapan Kızılderili kıyafetleriyle Alanso ve çocukları bir ihtimal sorayım dedim. Alanso Bolivyalıymış. Eşi bir ay sonra gelecekmiş. İsterse gelirken bana bir tane ronroko getirebilirmiş. Sazı gönderdi. Böyle buluştuk.
6: Enstrümanın sesi gitarla bağlama arasında. Ama daha derin, sıcak ve hüzünlü bir tınıya sahip. Özgür Demir, bizden binlerce kilometre uzakta doğan bu enstrümanla bizim alışkın olduğumuz Anadolu ezgilerini bambaşka bir ses dünyasında buluşturuyor.
7: Sazla hemhal olmaya başladıktan sonra parmaklarıma türküler üşüşmeye başladı. Türküleri düzenlemeye başladım.
2: Hangi türküleri düzenlediniz?
7: Semahlarla başladım. Deyişler var, zeybekler var. Mecnun Leyla'mı gördüm düzenlemelerimden biri.
6: Özgür Demir'in amacı Güney Amerika kökenli bu enstrümanın Türkiye'de daha geniş kitleler tarafından tanınması.
2: Geri dönüşler nasıl?
7: Harika.
2: İnsanlar böyle bir yakınlık kuruyordur bağlamaya benzerliğinden dolayı belki.
7: Öyle yani dediğim gibi büyülü bir tarafı var sazın. Hemen alıyor. Hiç zorlanmıyoruz. Çünkü içinde bize ait tınılar barındırıyor. 17 Temmuz'da bir albümümüz çıkacak, bir EP. Burada yorumladığım 5 şarkılık Anadolu'dan dediğim gibi örnekler içeren bir albüm. Bu albümü sevgili arkadaşım, dostum Barış Güvenenler'le beraber yaptık. Bu albümde cellosuyla bana eşlik etti.
2: Ve şimdi de sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Bakalım sanatseverleri bu hafta neler bekliyor. Bunu izleyip bültenimizi noktalayacağız. Saat başında Semiha Şahin sizlerle ana haber bülteniyle. İyi akşamlar dilerim. Yarın yine saat 12'de, öğlen 12'de görüşmek dileğiyle.
8: Harbiye'de yaz konserleri devam ediyor. Bülent Ortaçgil, Kadın Sesi Değmiş Şarkılar adlı konseriyle dinleyiciyle buluşuyor. Konserde sanatçı Ceylan Ertem, Cihan Barbur, Kalben, Sena Şener ve Zuhal Olcay'la birlikte 19 Temmuz'da sahneye çıkıyor.

altın plak sahibi Pink Martini Türkiye'ye geliyor. Kendilerini müzik arkeologları olarak tarif eden topluluğun repertuar listesinde Üsküdar'a giderken ve Aşkın Bahar'dı şarkıları da bulunuyor.

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 24 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.

0: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, Ata Demirer gazinosuyla yaz turnesine çıkıyor. Komedyen, Türk sanat müziğinden operaya, tavernadan arabeske, geniş repertuarıyla ve kahkaha dolu hikayeleriyle 20 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.
1: İçin çünkü benim fikrim. Böyle bir gün Instagram'ı karıştırıyordum, hep aynı laf. Aa, bir teknedesin, hayat sana güzel, hayat sana güzel falan.
0: Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden sahnelere döndü. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konser 18 Temmuz'da Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda dinleyiciyle buluşuyor.
2: Bir de köşkünde geçemezdim. Ha, şikayet edenler de oldu.
0: Başrolde Şener Şen'in bulunduğu Zengin Mutfağı, yoğun istek üzerine tekrar sahneye döndü. Oyun, Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi kabul edilen 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Tiyatro, 21 Temmuz'da Maksimum Unique Açık Hava'da izleyiciyle buluşuyor. Jordi Galsera'nın eseri Metot, Serkan Keskin'in yorumuyla tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. 23. yılında yenilenen oyuncu kadrosunda Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hasanisogi ve Yavuz Pekman bulunuyor. Günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyan oyun, 20 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri Profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 22 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.
3: Mektupların gerisin geri dönüyor. Onları sanki kendime yapmışım gibi.

0: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: ABD, İsrail arasında gerilim tırmanıyor. Beyaz Saray'ın İsrail'e çıkışının arka planı ne? Trump, Netanyahu ile görüşmeyi neden reddetti? ABD, İran savaşı geri mi döndü? NATO sonrası Türkiye dünyada nasıl konuşuluyor? Rusya-Ukrayna savaşındaki kısır döngüden nasıl çıkılacak? Eren Eğilmez soruyor, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, gazeteciler Nedret Ersanel, Nalan Yazgan ve akademisyen doçent doktor Furkan Kaya yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Efendim herkese merhabalar. Bugün 18 Temmuz günlerden cumartesi. Habertürk'e ana haber bültenine hoş geldiniz. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Semiha Şahin. Siyasetten spora, dünyada ve Türkiye'nin gündeminde neler oldu bugün hepsini aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırılarını dün gece de sürdürdü. Hatta İran'a karşı askeri operasyonları genişletme hazırlığında olduğu konuşuluyor. Amerikan basını İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağa sevk edildiğini ve İran'ın nükleer lojistik altyapısının da hedef alınacağını yazdı. Ve Dünya Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak. İspanya ile son şampiyon Arjantin karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadele bir taraftan ilklere de sahne olacak. Hepsini konuşacağız. Konuklarımız olacak. Ana haber bülteni başlasın. Efendim Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gözaltı var. Tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner. Yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Özgür Güner'in yurt dışındaki bir bankaya 400 bin euro gönderdiği belirlendi. Sonrasında da yurt dışına bilet aldığı tespiti var. Bunun üzerine polis Özgür Güner'i gözaltına aldı. Masak tarafından hesaplarına da bloke kondu. Öte yandan 3. dalga operasyonda gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur dahil 9 kişinin de sorgusu sürüyor. Soruşturmada Ahbap Derneği'nin kurucularından Alper Çelik'in de tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Şimdi Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada tutuklanan dernek kurucularından Alper Çelik'in de ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent'e güvenip hesaplarımı verdim diyen Çelik bu sebeple çok mağdur olduğunu söyledi. Bakın o ifadede başka neler var.
1: Haluk Levent'e banka hesaplarımı verdim dedi. Yüklü miktardaki para transferlerinin bahis ve borsa işlemleriyle borç ödemeleri için yapıldığını söyledi. Ahbap Derneği'nin kurucu üyesi Alper Çelik ifadesinde bunları anlattı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada derneğin kurucularından Alper Çelik de noterde işlem yaptığı sırada yakalanıp tutuklandı. En çok para trafiğine sahip kişi olan Çelik, ifadesinde suç işlemedim ama etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum dedi. 20 yıla yakındır Haluk Levent'in işlerine yardım ettiğini söyledi. Çelik, Haluk Levent'in hesapları blokeli olduğu için ödemeyi

0: ödemelerini yapabilmesi amacıyla hesaplarını verdiğini anlattı. Emniyet sorgusunda Çelik'e 190 milyon 270 bin liralık kupon yapılıp kaybedildiği yönündeki tespitler de soruldu. Haluk Levent benim hesaplarımla bahis oynardı diyen Çelik, yüklü miktardaki para transferiyle ilgili sorulara da cevap verdi.
1: Parasal transferler tamamen Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleşmiştir. Paralar genelde bahis, borsa ve borç ödemelerine gidiyordu. Bu paraları borç olarak başkalarından aldığını söylüyordu. Ben bu konuda çok mağdur oldum. Depresyon ilacı kullanmama sebep olanlardan birisidir. Alacakları olanlar ona ulaşamadıklarında bana ulaşırlardı. Hatta bir keresinde darp edilmiştim.
0: Çelik Haluk Levent'in kendisini kapalı çarşıda bir dövizciye gönderdiğini de anlattı. Döviz ve TL alıyordum diyen Çelik, bu paraların hesaba yatırılıp bahis ve borsa ödemelerinin yapıldığını iddia etti. Ayrıca Haluk Levent'in her seferinde size yardımcı olacağım ve hayatınızı kuracağım diyerek kendisini oyaladığını da söyledi.
2: Efendim, Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasındaysa gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bu soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Beykoz Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Alaaddin Köseler görevden uzaklaştırıldı. Ardahan'a yeni vali atandı. Sene başında göreve atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin yerine Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Atama kararı Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. 2026 Ocak ayında Ardahan valiliğine atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alındığı duyuruldu. Çiçekli'den boşalan göreve Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Mehmet Fatih Çiçekli'nin bisiklet sürerken giydiği kıyafetler muhalefetin tepkisine sebep olmuştu. CHP'li bir vekil Meclis Genel Kurulu'nda valinin görevden alınması gerektiğini belirtmişti.
3: Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle sizlerle bir arada.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni anayasa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yeni anayasa için referandumu işaret etti. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili yasal düzenleme çalışmalarının da sürdüğünü söylüyor.
4: Türkiye yeni bir anayasa, yepyeni bir anayasayı birlikte mecliste konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı bir anlayışla bunu gerçekleştireceğiz. İşte bir çerçeve düzenleme, yasal düzenleme yapılacak. Onun çalışması sürdürülüyor. Bu hedefi gerçekleştirirken asla şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi üzecek bir tutum içerisinde olmayız. Türkiye'nin çıkarı, milletimizin hedefi, arzusu, yararında olan neyse inşallah onu hep birlikte gerçekleştirmek suretiyle Türkiye'yi bu illetten kurtaracağız.
2: Efendim, İstanbul'da bir semt pazarına gidelim şimdi. Patates, soğan fiyatlarındaki artışı göreceğiz. Bu artışın sebebi ne? Diğer sebze, meyve fiyatları ne kadar? Habertürk muhabiri Buse Deviren'e şimdi sözü bırakalım.
5: Evet, Beyoğlu Örnektepe'de bir semt pazarındayız. Meyve sebze fiyatlarına bakacağız ama özellikle soğanın, patatesin fiyatlarını göstereceğim sizlere. Gelin ilk önce bir domates salatalığa bakalım birlikte. Fiyatları nasıl? Biraz pahalı başlamıştı ama giderek düşüyor. Antalya'daki o sel durumundan dolayı işte cam alanda yetiştirildiği için o dönem bir sıkıntı vardı ama fiyatlar şimdi yavaş yavaş düşmeye başladı. Salatalığın kilosu 25 lira pazarda. Domates de tabii yaz sebzesi olduğu için onun da fiyatı 30 lira. Şu anda pazarda uygun, yani 60-70 liraya kadar çıktığı zamanlar olmuştu. Yine kabak var, kabağın da kilosu 35 lira. Taze fasulye var, o da 40 lira kilosu. Aşağı ineceğiz, onları göstereceğim. Salatalık domatesin dışında şu anda en çok konuşulanlardan bir tanesi de patates ve soğan fiyatları yükseldi gitgide. Üretici şunu söylüyor, az ekim yapabiliyoruz çünkü maliyetler arttı.

0: arttı diyor. Ki hakeza alanlar, pazar tezgahına taşıyanlar da aynı şöyle söylüyor. Maliyetlerimiz çok yüksek diyor. Şimdi gelin bir bakalım fiyatlar ne durumda? Patates var bu alanda. Patatesin kilosu kalitesine, boyutuna göre tezgahta değişiyor. 30 liradan başlıyor kilosu. 60-70 liraya kadar çıkıyor. Burada da işte kilo başına değil, işte 5 kilo 250 lira şeklinde fiyatlandırmış pazarcı. Burada yine 5 kilosu 300 liradan satılıyor patatesi. Şimdi ben konuştuğum zaman işte Nevşehir'den, Adana'dan patatesin geldiğini söylüyor tezgahın sahibi. Ama geçen sene ekim yapan üreticinin bu yıl yarı yarıya düşürdüğünü söylüyor ekimini. Çünkü maliyetlerinin yükseldiğini söylüyor. Dolayısıyla ekim az olduğu için bu da fiyatlara yansıdı diyor. Hakeza soğanda da aynı şey geçerli. Burada yine 3 kilosu 180 liraya var soğanın. Burada da 4 kilosu 300 liraya var. Fiyatları değişiyor. Tabii mor soğan görece diğerlerine göre biraz daha pahalı oluyor. Mor soğanın kilosu da 100 liradan pazarda satılıyor. Patates, soğan çok konuşuluyor. Ekimin az olması sebebiyle fiyatları arttı. Gelin bir de bakalım meyve tezgahına. Yaz meyveleri tabii böyle şenlikli oluyor, güzel oluyor. Kiraz da onlardan bir tanesi. Yine kiraz bu sene çok bol, fiyatı da uygun görece diğer meyvelere göre. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Kirazın kilosu 60 lira tezgahta. Çok da güzel oluyor. Bu sene gerçekten çok fazla kiraz yedik. Fiyat da fena değildi, iyiydi. Burada armut var. Armutun kilosu 75 lira. Ki erik de bir yaz meyvesidir ama yazın biraz daha ortasına doğru çıkar. O da böyle 2,5-3 hafta oldu tezgaha geleli. 100 lira liradan başlamıştı kilosu. 50 liraya da kadar düşmüş. Ben de böyle ala ala gidiyorum tezgahtan. Kayısının kilosu burada 60 lira. O da yine yaz meyvelerinden bir tanesi. Nektarı da 50 lira. Örnektepe'de bir semt pazarındayız. Bazen izleyicilerimiz şunu söylüyor. Ya bizim gittiğimiz pazarlarda fiyatlar böyle değil. Ben de çok fazla pazara gidiyorum özellikle haber için ama pazarlar şöyle oluyor. Semtten semte fiyatları değişiyor. Elbette ki değişebiliyor. Hatta ürün kalitesine göre bile zaman zaman fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Özellikle belirtiyorum Örnektepe'de olduğumu. Çünkü bazı pazarlar bazı fiyat aralıklarına göre, işte malın kalitesine göre değişebiliyor. Ben meyveyi, sebzeyi, patates, soğanı aktardım. Özellikle patatesin kilosu 30 liradan 60 liraya kadar çıkmış durumda. Üretici maliyetler sebebiyle yarı yarıya düşürdük üretimi diyor. Tezgahta da bu şekilde yerini buluyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Buse'ye teşekkür edelim. Evet, fiyatlar böyle. Şimdi Yargıtay düğün takılarıyla dikkat çeken bir karara imza attı. Düğünde takılan para, çeyrek altın gibi takıların takıldığı kişiye ait olduğuna hükmetti.
2: Önceki Yargıtay uygulamalarında kime takılıp takılmadığı önemsizdi. Bütün takılar kadına aitti. Ama yeni Yargıtay kararıyla birlikte bu değişti.
3: Kına gecesinde takılanlar, paralar daha doğrusu, kız evine kalır. Düğün gecesi takılanlar erkek tarafında kalır.
4: Boşanmak isteyen kadın düğününde takılan altı çeyreği istedi. Yargıtay altınlar kime takıldıysa onundur dedi. Bir boşanma davasında davacı kadın düğünde takılan altı çeyrek altının kendisine ait olduğunu iddia etti. Aile mahkemesi talebi yerinde buldu. Kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takılar kadına aittir dedi. Ancak damat avukatı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takıların da kadına ait olduğuna hükmetti.
2: Daha öncesinde hepsi kadınınken şu an erkeğe takıldıysa erkeğin, kadına takıldıysa kadının olacak.
5: Gelin hakkı onlar. Bizim hakkımız. Erkeklerin, onlar bizim. Biz alırız onları.
4: Dosya damadın itirazı üzerine temiz için Yargıtay'a gitti. Yüksek Mahkeme yeni bir karara imza attı. Eski uygulamada altınlar sadece geline ait oluyordu. Yeni kararla birlikte takının niteliğine ve kime takıldığına bakılacak. Eğer taraflar arasında anlaşma ve örf ve adet yoksa altınlar kime takıldıysa o kişi de kalacak.
2: Daha öncesinde boşanma davalarında ziynet eşyalarına ilişkin açılan davalarda takıların tamamı kadına ait oluyordu. Dolayısıyla burada eşyanın kime takıldığı, örf ve adete veya aralarındaki bir anlaşmaya bakılmıyordu.
6: Damata kalmalı bence. Kaynanayla gelin arasında sıkıntılar çıktığı için damata kalması daha mantıklı.
1: Bu yine de tartışılmaya devam edecektir. Şimdi İzmir'in tatil cenneti Çeşme bu sezonu buruk geçiriyor. Haziran ayında istenilen yoğunluğa ulaşamayan oteller Temmuz ayına da sakin başladı. Turizmci şimdi umudunu Ağustos'a çevirdi.
4: Haziran beklentileri karşılamadı, Temmuz istenilen gibi başlamadı. Turizmcinin umudu Ağustos'a kaldı.

0: Denizi, rüzgarı ve eğlence hayatıyla her yaz milyonlarca tatilciyi ağırlayan Çeşme'de sezon bu yıl geç ısındı. Haziran ayı önceki yıllara göre sakin geçti.
1: Biz hep kısa sezon diyorduk. Şimdi sezonun tarihleri değişti. Yani bir Haziran ayı sanki yazdan çıktı ama Ekim ayı da neredeyse yaza girecek.
2: Deniziyle, rüzgarıyla ünlü Çeşme'de sahiller doldu. Ancak dünyaca ünlü turizm cenneti yaz sezonuna geç başladı. Temmuz'un ilk yarısında istenen doluluk oranları yakalanmadı. Turizmcinin umudu şimdi Temmuz'un ikinci yarısında ve Ağustos ayında.
1: Erken rezervasyon zamanının başlarındayken daha bu savaş krizinin çıkması, yurt dışı bacağı erken rezervasyonlarda kesildi.
0: Çeşme'de 5 yıldızlı otellerde gecelik oda fiyatları 10-15 bin lira arasında değişiyor. Günlük kiralık havuzlu villalarda ise fiyat 10 bin liradan başlayıp 75 bin liraya kadar çıkabiliyor.
3: Sezonumuz orta segmentte ilerliyor şu anda. İstediğimiz işi yapamıyoruz ama şöyle bir olay daha var. Erken gelen bir sezon yaşadık. Bayramda inanılmaz güzel işler oldu. Doluluk da yaşandı. Okulların geç kapanması turizmi ister istemez etkiledi.
0: Turizmciye göre tatilciler Yunan adalarına yöneliyor.
3: Sakız Adası'nın fiyatlarının sanki çok cazibeliymiş gibi düşünülmesi ama biz de gidiyoruz ve inanılmaz yüksek aslına bakarsanız. Maliyetler çok daha fazla oraya gidip gelmenin. Bunlar da bizi etkiliyor. İyi müşterimiz oraya gidiyor.
4: Orada da çok ucuz olduğunu söyleyemeyiz. Yani bir feribot masrafı var. Gidiş geniş işte kişi başı 50 eurolarda. Üzerine muhakkak bir konaklama masrafı olacak ki orada daha ziyade biliyorsunuz ufak aile işletmeleri var. Çok büyük oteller yok. Minik pansiyonlar var. Orada da işte 60-70 euro veya 100 euro bandında bir konaklama seçeneği var.
1: Biz kendimizle yarışmalıyız. Hiç kimseyi bu konuda rakip olarak görmüyoruz Çeşme'ye. Hiçbir şekilde görmüyoruz. Hele karşıdaki o ufak tefek adaları hiç görmüyoruz. Bunun için biz yolumuzdan şaşmayacağız. 2019'u bu Çeşme'yi yakalayıp geçecek. Ve geçmek zorunda zaten.
5: Ağustos bayağı bir yoğun bir şekilde geçecek. Çünkü insanlar genelde Temmuz'un 15'inden sonrasına tatil yapma isteğini duyuyorlar. Şu an rezervasyonlar güzel gidiyor.
6: Devam edelim. İçişleri Bakanlığı da motosiklet kazalarının önüne geçebilmek için yeni bir adım attı. Hazırlanan eylem planının detaylarına şimdi gelin bakalım.
0: Kazalar arttı. İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Kazaların önlenmesi ve denetimlerin artırılması için eylem planı oluşturuldu. Türkiye'de motosiklet sayısı hızla artıyor. 2019'da toplam araçların %14'ünü oluşturan motosikletler bugün %21'i aştı. Bu da trafikteki her 5 araçtan birinin motosiklet olduğu anlamına geliyor. Yılın ilk 6 ayında meydana gelen 138 bini aşkın ölümlü ve yaralanmalı kazanın yaklaşık yarısına motosikletler karıştı. İşte bu tablonun ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeni eylem planı hazırlandı. Amaç kazaları azaltmak, denetimleri artırmak ve güvenli sürüş kültürünü yaygınlaştırmak. Buna göre trafik ışıklarında motosikletlere özel bekleme alanları oluşturulacak. Yoğun kavşaklarda motosiklet rezerv alanları kurulacak. Bir başka düzenleme ise kontrollü şerit paylaşımı adıyla hayata geçecek. Motosikletlerin duran veya yavaş ilerleyen araçların arasından güvenli şekilde geçebilmesi için pilot ilde test uygulaması yapılacak. Ayrıca denetimler de artacak. Güvenli olmayan modifikasyonlar daha sıkı denetlenecek. Kilitlenmeyi önleyici fren gibi güvenlik sistemlerine sahip motosikletlerin kullanımı için de farkındalık çalışmaları yapılacak. Eylem planı kapsamında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik güvenli sürüş eğitimleri düzenlenecek. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrencilere trafik bilinci ve güvenli sürüş konusunda farkındalık eğitimleri verilecek.
6: Efendim, uyuşturucuyla mücadelede yargı ayağında dikkat çeken veriler açıklandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ceza mahkemelerinde karara bağlama oranları %100'ü aştı. Birikmiş iş yükü azaltıldı.
0: Uyuşturucu suçlarına ilişkin dosyalarda yargısal verimlilik arttı. Başsavcılıklar ve mahkemelerde karara bağlanma oranları %100'ü aştı. Devreden dosyalar sonuçlandırılarak iş yükü azaltıldı. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına ilişkin 10 yıllık soruşturma ve kovuşturma verilerini paylaştı. 2025 yılında uyuşturucu ile ilgili birçok suç türünde yıl içinde açılan dosyaların tamamı karara bağlandı. Uyuşturucu kullanılmasını

0: kolaylaştırma suçunda savcılıklar, yıl içinde gelen dosyaların tamamını sonuçlandırdı. İlk derece ceza mahkemelerinde de benzer tablo yaşandı. Mahkemeler yeni gelen dosyaların yanı sıra devreden dosyaları da sonuçlandırarak birikmiş iş yükünü azalttı. Uyuşturucu madde, imal ve ticaretiyle uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçlarında da dosyaların sonuçlandırılma oranlarında son 10 yılda belirgin artış kaydedildi. Dosya sonuçlandırma oranı %97,3'e çıktı. Verilere göre suça sürüklenen çocuklara ilişkin uyuşturucu dosyalarının sayısında da düşüş yaşandı.
1: Sıradaki haberle şimdi devam edelim. Ana haber bültenine uyuşturucuyla mücadelede yargı ayağında dikkat çeken o verilere baktık. Bağımlılıkla mücadele çabaları ise Ankara'da düzenlenen bir sempozyumda masaya yatırıldı. Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplumda işbirliğini daha güçlü bir zemine taşıyacak yeni bir model üzerinde çalışıyoruz dedi.
2: Bugün hapishanelerde bulunan vatandaşlarımızın aşağı yukarı 1/3'ü uyuşturucu nedeniyle hapisteler. Bağımlılıkla mücadelede kamu sivil toplum işbirliğini daha güçlü ve kurumsal bir zemine taşıyacak bir model üzerinde de çalışıyoruz.
0: Bağımlılıkla mücadelede yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirtti. Mahkeme kararıyla zorunlu tedavi için mevzuat çalışması yapıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, madde bağımlılığıyla mücadelede atılan adımları anlattı.
2: Ailelerimizin en çok dile getirdiği konuların başında tedaviyi reddeden bağımlılara ilişkin yaşanan güçlükler gelmektedir. Mahkeme kararıyla kişinin rızası aranmaksızın tedavi altına alınmasına imkan sağlayacak, zorunlu tedavi uygulamalarına ilişkin mevzuat çalışmalarımızda ilgili kurumlarımızla sürdürüyoruz.
0: Ankara'da Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından bağımlılık sempozyumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sempozyumda konuştu.
3: 81 ilimizde verdiğimiz eğitimlerle 2,5 milyondan fazla vatandaşımıza ulaşarak bağımlılık konusunda farkındalık kazandırdık. Batman'da başlattığımız pilot proje kapsamında 1286 haneye bizzat ulaşarak bağımlılık riski taşıyan bireylere destek olduk. Tedaviye ihtiyaç duyan 551 vatandaşımızın sağlık sistemine yönlendirdik.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı ve TASAV Genel Başkanı İsmail Faruk Aksu da sempozyumda bağımlılıkla mücadele kararlı bir irade, uzun soluklu bir çaba ve ortak sorumluluk anlayışı gerektirmektedir dedi.
1: Efendim yarın büyük gün, Arjantin ve İspanya karşı karşıya gelecek Dünya Kupası finalinde. Habertürk muhabiri arkadaşım da Emre Karaca, gidelim şimdi, o da İspanya'da. Yarın Dünya Kupası'nda işte İspanya ve Arjantin'in karşı karşıya gelecek olmasıyla İspanya'da acaba final öncesi Emre sokaklarda nasıl bir heyecan ya da işte bir beklenti var? Bize biraz onları anlatır mısın? Bir de orası hala yanıyor mu?
4: Evet Şahin, burası hala sıcak. Tabii nemin yüksek olduğu bir yerdeyiz. Barcelona'dayız şu anda. Katalanya'nın başkenti diyebileceğimiz, merkez üssü diyebileceğimiz bir nokta. Tabii Madrid'de yarı final sürecini takip etme şansına sahip olmuştuk. Orada tabii daha başka bir doku var. İspanya'nın milli takımını daha çok destekleyen insanları görebiliyorsunuz sokaklarda, meydanlarda. Maça ilgiler çok daha yüksekti. Şu an Barcelona'dayız. Tabii Barcelona'nın kendine has bir yapısı var. Katalanya ile İspanya merkezi hükümet arasındaki o gerginlik bilinir. 2017'de bir referandum girişiminde bulunmuşlardı. Ancak İspanya merkezi yönetimi tarafından çok sert bir şekilde reaksiyon verilmişti ve referandum geçersiz kılınmıştı. O günden bu yana aslında sular biraz durulmuş gibi gözüküyor. Yani siyasi anlamda gerginlik seviyesi düşmüş durumda. Bu anketlere de yansıyor. Yani bağımsızlık isteyenlerin sayısının da tedrici olarak, aşamalı olarak düştüğü belirtebiliriz. Burada gençlerin de bağımsızlık yanlılarının da azaldığını söyleyelim. Şimdi bu tabii ki bu maça da yansıyor. Çünkü Barcelona burada aslında asıl milli takım olarak görülen takım. Ancak ne olursa olsun buradaki esnafla, buradaki insanlarla yaptığım diyaloglarda hep sormaya çalıştım. Yarın kimi destekleyeceksiniz? Arjantin mi, İspanya mı? Genel eğilimin İspanya olduğunu söyleyeyim. Yani her ne kadar Katalanya içerisinde bulunsak da burada insanlar İspanya'yı destekliyor. Şüphesiz ki aşırı görüşlü insanlar var. Onlar bağımsızlık yanlıları ve İspanya'yı katiyen desteklemiyorlar. Ancak %50'nin üzerinde bir destek oranı olduğunu söyleyeyim. Şimdi buranın yerel iki tane önemli spor gazetesi var. Onlardan size en azından manşetleri göstermek istiyorum. Bu önemli finale çok az süre kalmışken Sport bunların başında geliyor. Sport Katalanya merkezli bir gazete. Hatta dünkü yayında da göstermiştim. Orada Lionel Messi ile Yamal'ın o ünlü fotoğrafı vardı. Küvette Messi'nin Yamal'ı tuttuğu fotoğraf vardı. Burada tabii İspanyol hocam yok ancak çevirdim. Burada Fuentes var. Yani İspanya milli takımının şu anki mevcut teknik direktörü. Kendisi ilginç bir uyarıda bulunuyor. Aslında Türkiye'ye de Türkiye'deki atmosfere de benzeyen bir uyarıda bulunuyor. Hakeme yönelik bir uyarıda bulunuyor. Arjantinli sporcuların provokasyonlarına yönelik olarak dikkat edilmesi gerektiğini altını çiziyor. Sport gazetesinin manşeti bu şekilde. Yarınki final öncesinde hakemde bir başka önemli kriter olacak. Bilindiği gibi Slovan hakem Vinčić bu hakem maça da atanmıştı. Şimdi El Mundo Deportivo, bu da bir başka önemli gazete. Bu da yine Katalan merkezli bir spor gazetesi. Burada yüksek tiraja sahip. Burada da yine Barcelona'lı bir oyuncu var. Aslında hemen hemen her gün Barcelona'lı oyuncuların olduğunu da altını çizmem gerekiyor. Burada da Barcelona'lı bir oyuncu var. Olmo. O da şu an milli takımda görev yapıyor ve önemli bir görev yapıyor. Şu ana kadar gol atmadı. Manşette de şu var. 2010 Dünya Kupası'ndaki final maçında golü Iniesta atmıştı. O da Iniesta benzetmeleri yapılıyor pozisyonu gereğince. Kendisinin gol atma noktasındaki isteği de burada yer alıyor. Şu vurguyla aslında tamamlayayım gözlemlerimi. Barcelona'lı 8 futbolcu oynuyor İspanya milli takımında. Bu yüzden de Katalanlar kendilerini özdeşleştirebiliyorlar. Milli takımda kendi oyuncularını görmeleri, kendi evlatlarını görmeleri açısından da şüphesiz ki heyecan sahibiler. Yarın Katalonya sokaklarında akşam saatlerinde ne bekliyoruz? İspanya kazanırsa çoğunluğu memnun olacak. Tabii ki çok coşkulu bir kutlama beklenmiyor. Meydanlarda İspanya bayrakları olmayacak. Ancak memnuniyet seviyesi yüksek olacak. Peki Arjantin kazanırsa ne olacak? Yine Messi'nin bu kupayı kazanması da Barcelona'ları mutlu edecek. Yani yarın aslında Katalan bölgesinde Barcelona'da üzüntü verici bir sonucun olmayacağı gözlemini aktarabiliriz.
1: Peki. Emre çok teşekkür ediyorum. Emre Karaca İspanya'dan aktardı. İspanyolların artık ne düşündüğünü, ne hissettiğini diyelim son durumu. Tabii yarın yalnızca dünya şampiyonu belirlenmeyecek. Futbol tarihine yeni sayfalar da açılacak. Semih Duras'ı yanımda. HT Spor yorumcusu konuşacağız. Semih Bey hoş geldiniz.
5: Merhaba, hoş bulduk.
1: Enteresan bir buluşma oldu Semih ve Semiha.
5: Evet. Keyifli bir buluşma oldu.
1: Teşekkür ederim. Şimdi nasıl bir final olacak tabii? Bütün dünya bu sorunun peşinde. Şimdi evet. İspanya mı Arjantin mi, ne ifade ediyor Dünya Kupası için bu
5: çok
1: iki devin karşı karşıya
5: evet.
1: gelmesi?
5: İki takımın hiçbir benzerliği yok aslında, bunu söylemek gerekir. Arjantin çok sert oynayan, rakibi yıldırmayı öncelik almış bir takımken İspanyollar pas yapmayı severler, önde oynamayı severler ve oyuna hakimiyeti öncelik alan bir takım yapısına sahipler. Aha. Arjantin hiçbir şekilde İspanya kadar domine eden bir takımla oynamadı. İspanyollar da Arjantin kadar oyunu sertliğe döken bir takımla daha önce karşılaşmadılar. İki tarafın bu açıdan daha önce hiç bu şekilde bir takım oynamamasından dolayı farklı bir maç izleyeceğiz gibi gözüküyor. İspanyollar en iyi defansa sahip takım durumdalar. Sadece bir gol gördüler. Defansları evet. çok iyi durumda. Şu enteresan, gördükleri tek gol Belçika maçındaydı. Ve aslında Belçika İspanya en zorlayan takım durumundaydı. Arjantin bu maça planlama yaparken Belçika'nın yaptığı şeyleri örnek alma ihtimali var diye düşünüyorum. Bu nedir? En başında İspanyolları geri koşturmak gerekiyor. İspanyollar topla sahip olduklarında öne giden, önde oynayan, pas yapan bir takımken Belçika topu her aldığında onları geriye koşturdu. Arjantin planı bu olmalı. Arjantin topu
1: ama
5: kazandığında...
1: Ama Arjantin'de geçiş hücumları değil mi? Çok
5: evet,
1: öne çıkıyor.
5: Arjantin topu kazandığı zaman sakin kalması gerekiyor. Pas yaparak çıkması daha mantıklı olabilir. Uzun top gönderelim, önde çalalım düşüncesi olursa o topu İspanyollar bir kez daha kazanabilirler. İspanya'yı geriye koşturmak gerekir. Buradaki temel durum İspanyolların bekler üzerinden de katkı almasından kaynaklanıyor. Sol tarafta Cucurella, sağ tarafta Pedro Porro çok ofansif bekler. Hücuma sürekli çıkan oyuncular. Buna karşı İspanyolların bu hücum performansına karşı Arjantin'in daha çok sakin kalması ve oyunu sertliğe dökmesi onların biraz daha avantajlı olacağı bölge olacak.
1: Peki Semih Bey, şimdi ilklere de sahne olacak dedik. Devre arası işte bir gösteri planlanıyor değil mi?
5: Evet, 30 mesela, dakikalık.
1: Orayı birazcık anlatır mısınız? Neler göreceğiz? Kim gelecek mesela?
5: Tarihte böyle bir şey yaşanmadı. Futbolun aslında yapısı bozulacak gibi gözüküyor. Futbolda her zaman 15 dakikalık aralar görürdük. Bunun ben
1: bir gelenek değişiyor aslında
5: evet,
1: değil mi?
5: Evet, futbolun temeli değişecek. Ben bunun çok doğru olduğunu sanmıyorum. Amerikan kültüründe, NFL'de, diğer dönemlerde, NBA'de şov daha çok önemlidir aslında. Spordan daha çok belki de şovları öne çıkartan yapılar görmekteyiz ama
1: basket
5: futbolda
1: örneğin
5: böyle bir şey yoktur. Futbolun 15 dakikalık devre arası takımlar açısından en doğru durumlardı. Eğer siz bu süreyi uzatırsanız, işi şova dökerseniz oyuncular buna nasıl alışacaklar, nasıl tepki verecekler? Daha önce hiçbir futbolcu bunu deneyimlemedi.
1: Bir anda de bunu yapmak başka bir şey. Bir de bedenen mesela 15 dakika işte ara vermek evet. yerine şimdi yarım saat. Acaba oyun performansını etkiler mi futbolcunun?
5: Kesinlikle etkiler. 15
1: büyük bir ara çünkü.
5: Evet. Dakika 15'te oyuncular geri dönerken şu anda 15 dakika daha vakit olacak. Büyük ihtimalle ısınmaya çalışacaklar. Bir tarafta biz şovu izleyeceğiz, gösteri izleyeceğiz.

0: Biraz diğer taraf futbolcular ısınarak kendilerini sağlam bir şekilde tutmaya çalışacaklar. Futbolun temelinde böyle bir şey yoktur. Şu anda su molaları var. Oyun dörde bölündü. Su molasının etkisini bile görebiliyoruz. 3 dakikalık o su molaları oyunu tamamen değiştirdi. 15 dakika daha fazla devre arası olması, yarım saatlik bir süreç oyuncuları mutlaka etkileyecektir. Buna mental açıdan da hazırlanmak gerekiyor. Bu mental açıdan hazırlanmayı da Arjantin daha yapabilir gibi gözüküyor İspanya oranla. Onların en kuvvetli yanı bu sertlikleri, agresiflikleri ve maçın son bölümlerine maçı taşıyabiliyor olmaları. Her maçta bunu yaptı Arjantin takımı. Pek çok maçta bunu gösterdiler. Mısır maçı son dakikalar çevrilen bir maçtı. İngiltere aynı şekilde. Yani bu açıdan kim ayakta kalabilir dersek mentali daha kuvvetli olan sanki Arjantin gibi gözüküyor.
1: Peki devre arasındaki gösteriyle ilişkin detaylar var mı?
0: Pek çok konser göreceğiz. BTS grubu bekleniyor. Justin Bieber bekleniyor. Pek çok gösteri olacak gibi. Amerikalılar çok iddialar bu konuda. Trump'ın da vurgusu bu oldu. İlerleyen dönemlerde bir kez daha bu kupanın Amerika'da olması gerektiğini, hatta sadece Amerika'da olması gerektiğini vurguladı. Biz bu kez ortak olmak istemiyoruz kimseyle. Amerika'da biz bu turnuva ne kadar iyi olabileceğini gösterdik dedi. Şu taraftan haklı olabilir. Bütün maçlarda stadyum tamamen doldu. İlk kez bu kadar yüksek talepler gördük. Biraz görece zayıf kalan Cezayir-Ürdün maçı bile tamamen doluydu. Bunları gördüğümüz zaman sanırım 2038 dönemlerinde Amerika'ya bir kez daha bir kupa verilecek gibi gözüküyor. Herkes çok memnun. Taraftarlar haricinde herkes çok memnun. Bizler dışında herkes, oradaki yetkililer, FIFA Başkanı Infantino şu anki süreçten, yarım saatlik aradan çok mutlu gözüküyorlar.
1: Peki sizce kim kazanır? Bir tahmininiz var mı?
0: Çok zor finaller. %50-%50 diye düşünüyorum ama benim tercihim biraz daha Arjantin olabilir düşüncesindeyim. Tarih de bize bunu biraz veriyor. İspanyollar dünya şampiyonu olarak sadece bir kez bunu elde ettiler. 2010 yılındaydı. İspanyol futbol çok özeldir ama tarihi açıdan pek çok şampiyonluk kazanmış bir ülke değiller. Bir Almanya değiller, İtalya değiller. İtalya olmasa da şu anda o seviye farklı bir seviyedir. Brezilya değiller. Diğer tarafta Arjantin 3 şampiyonluk yaşadı. 2 kez mağlubiyet yaşadı. Finallerde ortak nokta şu oldu. İspanya'nın maçında ve Arjantin'in 5 finalinde şunu gördük. Bütün maçlar 85 sonrasına kaldı. Hatırlayalım, 1978 şampiyonluğu Arjantin'in son dakikalarda belli olmuştu. 86 Maradona kupasında son bölümlerde kazanan bir Arjantin görmüştük. 2024'te, 2022'de penaltılarla kazanan bir Arjantin gördük. Kaybettikleri maçlar 90 ve 2014 uzatmalarda sonuçlanmışlardı. Ona bakınca biraz daha bu maçın uzama ihtimali veya 85 sonrası netleşme ihtimali daha olan gözüküyor.
1: Peki çok enteresan bir hikaye var burada. Biraz onu da anlatalım. Messi ile Yamal karşı karşıya gelecekler. Bir kuşaklar mücadelesi mi olacak acaba?
0: Kesinlikle öyle olacak. Lamine Yamal bundan 19 yıl önce 2007'de Aralık ayında yardım kuruluşunun fotoğraf çekimine götürülmüştü ailesi tarafından. Kimse orada Lamine Yamal'ı tanımıyordu elbette. Çok küçük olduğundan dolayı.
1: Evet.
0: Orada Ronaldinho var, Xavi var, Iniesta var, Barcelona futbolcuları var. Tesadüfen o Yamal bebek Messi'ye verildi. Orada birlikte bir poz verdiler.
1: Çok acayip ya.
0: Çok enteresan. 19 yıl geçti. Messi'nin o dönemki forma numarası 19'du oynarken Barcelona'da. Şu anda Lamine Yamal 19 numaralı formayı giyiyor. Ya bu açıdan da...
1: Ve 19 yaşında. 19,
0: evet, çok doğru. Bu açıdan çok inanılmaz bir olay var burada. Kader denebilir, başka bir şey denebilir. Bu soru soruldu Messi'ye. Messi de çok keyifli olduğundan bahsetti ve beklemediğinden bunu bahsetti. Diğer oyuncular inanamadılar bu bilgiyi yeni öğrenenler. Bu açıdan da bir kuşak değişimi de görebiliriz diye düşünüyorum. Eğer Yamal kazanırsa yeni bir seviyeye geçecektir Lamine Yamal mutlaka.
1: Peki burada Messi'nin 39 yaşındaki Messi'nin tecrübesi mi yoksa 19 yaşındaki Yamal'ın enerjisi mi?
0: Şu anda biraz daha Messi'nin tecrübesi öne çıkıyor gibi gözüküyor. Şu anda futbolcular Arjantin'i hayal kırıklığına uğratmaktan çok Messi'yi hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorlar. Messi için kenetlenmiş bir Arjantin görüyoruz. Son 4 kupada şampiyonluk kazandı Arjantin. Messi'nin 8 finali var. Arjantin'in ilk 4'ünü kaybettiler. Son 4'ünü kazandılar. Bir kırılma yaşandı aslında. 2016 döneminde Messi bırakmıştı milli takımı. Evet. Üst üste 3 final kaybetmişlerdi. Oradan sokağa dökülen halkın tepkisinden dolayı bir kez daha ben devam edeceğim dedi Arjantin'de. Büyük bayağı kalkış gördük. 10 yılın ardından 2016 sonrasında dünya şampiyonluğu, Kupa Amerika şampiyonluğu ve şu anda son kupasında 39 yaşında bir kez daha tarihe geçip Maradona'yı geçme şansına sahip olacak Messi. Bu açıdan bu yaşta gol krallığı, asist krallığına yaklaşıyor olması olağanüstü bir hikaye yazıyor Messi.
1: Evet. Peki bir yüzük meselesi var. Bu nedir?
0: Geçmişte bunu biz görmüyorduk. NFL'de verilen bir yüzük aslında bu. Ama Amerika belki de bunu çok iyi bir şekilde bizim hayatımıza getirecek. Final maçında kazananlar yüzük takacaklar. Tüm ekibe bu verilecek. Fikir biraz daha kaptanlara verilmesi yönündeydi. Şampiyon kaptanlara verilebilir düşüncesi vardı. Ama bu bence daha doğru bir şey. Bütün orada emek veren herkese yüzük verilecek. Şampiyonluk yüzüğü, üstünde Dünya Kupası yazısı yazacak.

0: yıl yazacak, hayat boyu saklanacak. Belki de o kişilerin, futbolcuların torunlarının torunlarına kadar gidecek. Muazzam bir hikaye bu. Dünya şampiyonları 4 yılda bir düzenleniyor. Bunun keyfini çıkarmak gerekir. Keyfini çıkartırken de geleceğe bir miras bırakmak gerekiyor.
1: Satışı da olur mu acaba isteyenler için?
0: Mutlaka olur ama umarım olmaz. Yani şöyle, tabii futbolcuların satmasını istemeyiz. Sanırım 1000 kişilik satış yapılacak ama biraz daha ben farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu yüzükler oradaki şampiyonlara ait olmalı. Taraftar Doğru. yüzükleri 1000 adet olacağı söyleniyor. Onlar biraz daha farklı dizayn edilebilirler diye düşünüyorum.
1: Peki bu akşam 3. belli olacak.
0: Evet, biraz maçın önemi azalmış gibi gözükse de çok önemli bir karşılaşma. İngilizlerin 1966'da bir şampiyonluğu var. Onun ardından en büyük başarısı eğer kazanırsa 3.lük olacak. İngilizler 2 kez 3.lük maçı yaptılar, kaybettiler, 4. oldular. Fransızlar en son 86'da olmuşlardı 3. Bu açıdan aslında değeri çok daha kıymetli bir karşılaşma, göreceğiz. Fransızlarda büyük bir hayal kırıklığı hakim. Hocanın son turnuvası Döşamp ayrılacak. Bu açıdan pek çok yedek oyuncu izleyecek gibi gözüküyoruz. Kante gibi, Zaire Emery gibi oyuncular sahada olacaklar. Diğer tarafta İngilizler'de Thomas Tuchel'in geleceği belirsiz. 2028'de olmak istiyor. Ama belki de bu maçı kazanırsa olma ihtimal olabilir. Şu anda motivasyon açısından İngilizler belki daha iyi durumda diyebiliriz. Özellikle bu üçüncülük başarısını hiç gerçekleştirmemiş olmasından kaynaklı. Ancak oyun yapıları, oyun performansları, turnuva performansları olarak Fransızlar İngiltere'ye göre çok daha önde durumdalar. Arjantin maçı İngilizlerin mental açıdan ne kadar iyi olmadığını gösterdi ve dağıldılar resmen. Bu maç biraz daha Fransa yakın gibi gözüküyor.
1: Bu akşam maç kaçta?
0: Gece 12'de olacak. Güzel bir saat izleyebileceğiz. Genelde turnuvada 5'te 6'daydı. Bu açıdan çok keyifli bir maç bizi bekliyor. Eğlenceli olacak kesin.
1: Yarın 10'da olması da yine aynı şekilde. Evet. Milyonlar kilitlenecektir ekrana.
0: Kesinlikle öyle. Futbolun zirvesinde bunların keyfini çıkarmak lazım. 4 yıl daha bekleyeceğiz. Artık son maça geldik. 104 maçın sonuna geliyoruz. Bu açıdan bizim için unutulmaz bir deneyim oldu. Amerika, Meksika, Kanada ortaklığı.
1: Biz biraz erken veda ettik aslında.
0: Evet.
1: Kalabilseydik
0: yani, turnuvaya katıldık mı diye bazen düşünenler de oluyor. Çok erken veda ettik. En erken veda eden takım olduk. Maalesef. Ama umarım tecrübe olmuştur bu. Gelecek dönemlerde çok daha büyük başarı elde etmemiz gerekiyor.
1: Peki Semih Bey, yarın maç uzatmalara veya penaltılara giderse burada psikolojik üstünlük kimde olur?
0: Arjantin'de olacağını düşünüyorum. Emiliano Martinez gerçeği var. Müthiş bir kaleci. Psikoloji anlamında farklı bir seviyede. 2022'yi hatırlayalım. Final maçı Fransa'ya karşıydı. Penaltıya gitmişti. Emiliano Martinez damga vurmuştu karşılaşmaya. Penaltıya kalırsa Arjantin'in üstünlük kurma ihtimali daha yüksek. Buradaki tecrübe de çok önemli. Arjantin 2020 kadrosu devam ediyor. Bir değişiklik görmedik. Aynı kadro devam ediyorlar. İspanyollarsa daha farklı bir yapıya sahipler. Arjantin'in buradaki kadro ezberi, tecrübesi biraz takımı yavaştan bir tecrübe. Oyuncular artık çok yavaşladılar. Eskisi kadar hızlı değiller ama tecrübe her zaman çok önemlidir. Bu açıdan iki tarafında hocasının büyük bir etki bırakması olan İspanyollarda De La Fuente'nin son maçlarda Belçika ve Portekiz maçında yaptığı Mikel Merino hamlesi maçı kurtaran hamlelerdi. Çok iyi bir oyun okuma becerisi var De La Fuente'de. Bunun bir benzeri Scaloni'de de var. İngiltere'ye karşı gerideyken beklenti stoper ve sağ bekin çıkması olmaz. Ama Scaloni o kadar iyi bir oyun okucu ki bu hamleyi yaptı. Devamında Depol oyunu attı. Maçı kurtardı Arjantin. Tamamen burada hocaların taktiksel savaşını göreceğiz. De La Fuente'ye karşı Scaloni yapacağı hamlelerle maçı ve dünya şampiyonunu getirme ihtimali olan iki hoca buraya hak ettiler, burada olmaya hak ettiler. Hep tartışılan bir konu vardır. Hocaların geçmişlerinde kulüp takımı olmalı mı konusu. İki hocanın geçmişinde kulüp takımı yok. Dünya takımı olarak mil takımlar var sadece ve bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu belki de gösteriyorlar. Çok başarılı ilk hoca izliyoruz.
1: Hı hı. İfade etmiştiniz, İspanya turnuva boyunca bir gol yedi ve burada tabii Arjantin'in savunması, hocaların nasıl bir taktik izleyeceği
0: evet,
1: mühim diyorsunuz.
0: Evet, bu çok önemli. Arjantin bu maça çıkarken Simeone'li mi başlayacak yoksa farklı bir plan mı yapacaklar? Bu çok önemli. Son maçta Simeone başlamıştı ve daha çok sertlikle fark yaratan bir oyuncu Simeone. İngiltere'yi çok zorlamıştı. Benim beklentim bu kez Simeone yerine Gonzalez'in başlaması olur. Çünkü Lamine Yamal gerçeği var. Lamine Yamal'ı Tagliafico'yla birebir bırakmak büyük bir hata olur. Eğer Gonzalez solda başlarsa, defans desteklerse Lamine Yamal'ı bu şekilde pasifize etme durumları olabilir. Arjantin'in Simeone yerine solda Gonzalez'e başlaması bence daha mantıklı olacak. İspanyollarsa Rodri'ye güvenecekler. Rodri muazzam bir oyun okuyucusu, müthiş bir oyuncu. Orta sahadaki üstünlüğü Rodri sayesinde alacaklar gibi gözüküyor.
1: Var mı eklemek istediğiniz?
0: Teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir maç izleyeceğiz. Beklentim uzatmaya gitmesi olacak maçın. Penaltı ihtimalinde kuvvetli görüyorum. Çok sert ve son bölümlere kalma ihtimali yoğun bir maç izleyeceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ederim Semih Bey. Semih Duras'ı HT Spor yorumcusu. Yarını gerçekten hani heyecanla ve merakla bekliyoruz hepimiz. Efendim devam edelim bültene. Norveç'teki bir sitede çıkan

0: Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yüzden fazla ev kül olurken yüzlerce kişi de bölgeden tahliye edildi.
1: Gökyüzünü kaplamış siyah duman, alevlerin arasında kalan onlarca ev. Görüntüler Norveç'in Drammen kentine bağlı Krukstad Delva beldesindeki bir siteden. Bölgede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler sıra sıra evleri sardı. Norveç basını yüzden

0: çağrısı yaptı. Yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. İtfaiye ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ise havadan alevlerle mücadele etti. Drammen Belediye Başkanı Kjell Arne Hermansen, yangını korkunç bir olay olarak nitelendirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin de açıklama yapılmadı.
1: Almanya, vergi kaçakçılığı ve kara parayla mücadele içinde 26 maddelik bir eylem planı hazırladı. Yapay zekanın da kullanılacağı bu yeni dönemde cezalar arttırılacak. Yasa dışı edinilmiş olmasından şüphe duyulan servetlere de el koyulabilecek. Bunların arasında işte lüks saat ve lüks araçlar var.
0: Almanya'da devletin vergi ve mali suçlar nedeniyle uğradığı yıllık kaybın 100 ila 200 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Hükümet bu kaybı azaltmak için harekete geçti. Maliye Bakanı Lars Klingbeil ve Adalet Bakanı Stefanie Hubik, vergi kaçakçılığı ve kara parayla mücadele için 26 maddelik eylem planı hazırladı. Bu kapsamda gümrük bünyesinde vergi ve mali suçlarla mücadele ortak merkezi kurulacak. Soruşturma ve analizler için 1500 yeni personel alınacak. Yapay zeka, karmaşık şirket ağlarının çözülmesi ve paravan şirketlerin belirlenmesinde kullanılacak. Organize vergi suçlarında ceza üst sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarılacak. Ceza muafiyeti sağlayan gönüllü bildirim imkanı da sınırlandırılacak. Şüpheli yollarla edinilen varlıklara da 180 gün süreyle gümrükte el koyulabilecek. Lüks ürün sahipleri sıkı takibe alınacak. Klingbeil, önce lüks araba markası Porsche ve saat markası Rolex'e el konulacağını belirtti. Bu faillerin gerçekten canını yakacak dedi. Bu varlıklara sahip kişilerin bunları yasal yoldan edindiklerini kanıtlaması gerekecek. Kripto para kazançlarına yönelik vergi muafiyeti de değiştirilecek. Yıllık cirosu 100 bin euroyu aşan işletmelere ise 2028'den itibaren yazar kasa zorunluluğu getirilecek. Hükümet önlemlerinden ilk yılda en az 1 milyar euro ek gelir bekliyor.
1: Şimdi Avrupa'da yüksek sıcaklıklar ve kuraklık su kaynaklarını kritik seviyelere düşürdü. Fransa'nın ardından Hollanda'da su krizi uyarısı yaptı. Amsterdam yönetimi fiili su kıtlığı ilan etti.
0: Kuruyan topraklar, çekilen nehirler, Avrupa yüksek sıcaklıkların derinleştirdiği kuraklıkla mücadele ediyor. Hollanda hükümeti ülkenin su yönetiminde seviye 2 olarak tanımlanan fiili su kıtlığı ilan etti. Uzun süredir devam eden kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Ren ve Maas nehirleri üzerindeki su seviyesi Temmuz ayı için olağan dışı ölçüde geriledi. Ülkenin doğusundaki Nijmegen kentinde bulunan nehir ve su yollarında da kritik seviyeler ölçüldü. Hükümet su kaynaklarının daha sıkı tedbirlerle yönetileceğini açıkladı. Mevcut durumun içme suyu tedariğini etkilemediği belirtildi. Ancak vatandaşlardan gereksiz su tüketiminden kaçınmaları istendi. Hollanda'da benzer bir önlem son olarak 2022'de alınmıştı. 2023'te ise en yüksek alarm olan seviye 3 ilan edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Fransa'da da olağanüstü kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlama getirilmişti. Yüksek sıcaklık nedeniyle artan su tüketimine karşı Almanya'da da tasarruf getirilmişti.
1: Dönelim yurda. Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yamaç paraşütüyle yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen pilot yaşamını yitirdi. Antalya'dan yamaç paraşütü şenliğine katılmak için Çorum'un Oğuzlar ilçesine gelen 48 yaşındaki Bayram Kurt. 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Kalkıştan bir süre sonra yamaç paraşütü düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşmesi sonucu ağır yaralanan Bayram Kurt ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Efendim, İstanbul Fatih'te bir kişi suç ortağıyla birlikte masanın altına kurduğu düzenekle 4 kilo altını çalıp kaçtı. Polis şimdi o şüpheli ve suç ortağının peşinde.
0: Önce düzeneği kurdu, 4 kilo altını kasaya koyuyor gibi yapıp suç ortağına verdi. İki şüpheli kayıplara karıştı.
2: Telefonla konuşuyormuş gibi.

0: belki de bu arkadaşını aradı.
1: Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi iki kuyumcudan toplam 4 kilo altın sipariş etti. Kuyumcular altınları o kişinin bulunduğu dükkana götürdü. Şüpheli önceden hazırladığı planı uygulamaya başladı.
2: 5 dakika sonra geleceğim deyip biz altınların orada olduğunu biliyorduk. Halbuki içeride bir düzenek yapmış. Düzenek içinden altını dışarıdan kaçmış gitmiş yani. Şu anda Madrid'in. Dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını.
3: Şurayı deliyor. Bunun arkası kasa, kasaya atıyorum diyor. Kasanın arkasından buraya atıyor. Koli de burada. Burası kesik, koliye atıyor.
1: Kuyumcunun ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Şüphelinin altınları delikten dışarı çıkardığı belirlendi.
2: 2 kilo benim gitti. Bir de başka arkadaşım var. Onda iki, toplamda 4 kilo altın. Şu anda güncel değeri 300 bin dolar civarında. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden. Bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
1: Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
4: Başkent'te Ankara'da husumetlisinin bulunduğu kafeye iki tabancayla giden şüpheli de çıkan arbedede kendi silahıyla yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalanıp hastaneye kaldırıldı. Polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Husumetlisinin bulunduğu yere gitti. Silahını çekince arbede çıktı. Çıkan kavgada kendi silahıyla yaralandı.
5: Bizim bu çocukla herhangi bir derdimiz yok, sorunumuz yok. Sürekli sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyor. Yok sizi vuracağım, asacağım, keseceğim, bu şekil bitmeyecek.
1: Saldırı Ankara Haymana'daki bir kafede gerçekleşti. Üvey babası Levent Koç'la aralarında uzun süredir husumet bulunan 22 yaşındaki FG, iki tabancayla kafeye gelerek bir süre oturdu. Daha sonra ise eski üvey babasının yakınlarından olan Ramazan Koç'la arkadaşlarının bulunduğu masaya yöneldi. Şüpheli FG masaya doğru seslendi. Koç'un "Kimsin, seni tanıyamadım" şeklinde karşılık vermesi üzerine taşıdığı tabancaları gösterdi. Bu sırada kafedeki başka bir kişinin müdahalesiyle arbede çıktı. Şüpheli adam iki silahını da çıkararak ateş etmeye çalıştı. Boğuşma sırasında tabancalardan biri ateş aldı ve şüpheli ayağından yaralandı.
6: Amcaoğlum fark etti olayı, silahı görmüş. Direkt geldi çocuğu hani silahı etkisiz hale getirmek için düşürmek zorunda kaldı. Hepimiz orada silah almaya çalıştık. Kendi kendini vurdu.
1: Yaralı halde olay yerinden kaçan FG polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
4: İstanbul Beylikdüzü'nde evinin önünde baygınlık geçiren 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma da başlatıldı.
1: Evinin önünde baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Nazar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Nazar Çakmak, salı günü evinin önünde bir anda fenalaşıp baygınlık geçirdi. Kızlarının yere yıldığını gören aile, Nazar'ı kendi araçlarıyla hastaneye götürmek istedi. Ancak genç kız, hastaneye ulaşamadan yolda hayatını kaybetti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Nazar Çakmak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: İstanbul Arnavutköy'de ise bir inşaatta beton dökümü yapılırken bitişikteki 6 katlı binanın duvarı yıkıldı. Yüzlerce kilo beton bina içine doldu. Mahsur kalan bina sakinlerinin sahiplerini ise ekipler kurtardı.
1: İnşaatta beton dökülürken bitişik binanın duvarı yıkıldı. 6 katlı binanın içi yüzlerce kilo betonla doldu.
7: Yandan beton dökerken yandan duvarı delip giriyor. Beton mesela 6. kattan giriş kata kadar doldurmuş. Burada 10 aile yaşıyor.
1: Olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Bir inşaatta beton dökümü yapılıyordu. Bitişikteki 6 katlı binanın asansör boşluk duvarı ve yan cephe duvarı bir anda yıkıldı.
7: Zaten binada delikleri görüyorduk. Ondan sonra zaman geçtikçe bu artmaya başladı. İşteydim, eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görünen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne geldi.
8: Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyor.

0: Zaten halk, şurada tekstil çalışanlar var. Onlar yukarı çıkıp zaten binadakileri aşağı indirmişler. O şekilde kurtarılmış yani.
1: Yüzlerce kilo beton bina içine doldu. Neyse ki o sırada asansörde ve merdivenlerde kimse yoktu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler binada mahsur kalanları tahliye etti. İhmal iddiasında bulunan bina sakinleri zararlarının giderilmesini istedi.
2: Çocuğum, ondan sonra 8 aylık bebeğim, Allah korudu. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık?
1: Tedbir amacıyla boşaltılan binanın akıbeti teknik inceleme sonunda netleşecek.
3: Ortopedi servislerinde sosyal medya kaynaklı spor yaralanmalarında artış yaşanıyor ve doktorlar internette gördüğü egzersizleri uygulayanların hastane başvurularında belirgin artış olduğuna dikkat çekiyor. Gelin detayları Gizem Türemen ve Ahmet Korkmaz'ın haberinden izleyelim.
4: Her kaydırdığımızda belki 3-5 videodan bir tanesi mutlaka egzersiz videosu oluyor.
5: Şıranızdaki yağlardan rahatsızsanız şunu 30 kere yapın diyor.
6: Sosyal medyada gördüğünüz her hareket sizin seviyenize uygun değildir.
7: Hareketi gösterip kaç tekrar yapılması gerektiğini söyleyen de var. Uzman olmadığı halde antrenman öneren de.
8: Sosyal medyada bu videoları paylaşanlar bazen diyetisyen, bazen yaşam koçu, bazense konuyla hiçbir ilgisi olmayan influencerlar olabiliyor. Uzmanlar da tam da bu noktada uyarıyor. Çünkü internette paylaşılan o fitness videolarıyla spora başlayanlar yanlış egzersizin kurbanı oluyor.
5: Spor salonları çok arttığı için fiyatları, evde yapılabilecek bir şey olması insana cazip geliyor. Şu kadar saniye plank yapın diye bir video çıkmıştı karşıma sırt karın kasları için ve ayak bileğimi burkmuştum.
9: Denedik, sakatlandık bir kere.
10: Videodaki kişi tam yapıyordu ama siz yapamadınız.
9: Kesinlikle öyle, çok güzel yapıyordu. Ben yapamadım.
7: Ortopedi ve travmatoloji uzmanları sosyal medyada gördüğü egzersiz videolarını uygulayanların hastane başvurularında artış olduğuna dikkat çekiyor ve uyarıyor.
11: Bir sürü fit insan çıkıyor, bir sürü zor hareketleri yapıyor ama yani onları evde yapmak çok doğru değil. Kişiye özel yapılması gerekiyor. Tansiyonunuz var mı, şekeriniz var mı, geçirdiğiniz bir hastalık var mı, romatizmal bir hastalığınız var mı örnek. İki, fiziksel kapasiteniz ne, yaşınız ne?
7: Antrenman yazma konusunda yetkisi olan fitness antrenörlerinin de uyarıları var. İlki, egzersiz videosu paylaşan kişinin bilgisi ve yetkisi olup olmadığına bakmak.
10: Gerçekten bir antrenör mü? Baktınız mı?
9: Yani hiç bakmadım ya. Belgesine tabii bakmıyoruz.
10: Çok güzel vücutlu, işte erkek, kadın olunca insanın diyorsun ki yani evet, o demek ki yapmış da böyle olmuş.
6: Bunun kursuna, eğitimini alıyoruz. Üniversitemizi okuyoruz. Ardından antrenörlük kurslarına sertifikamızı alıyoruz. Uzmanlık alanı olmadığı konu hakkında herkes bilgi veriyor. Genelde influencer olmak için yapıyor. Etkileşim almak uğruna yapıyorlar.
7: Diğer bir önemli konu da hareketin kişiye uygun olup olmadığına bakmak.
12: Sosyal medya ve özellikle yapay zekadan alınan antrenman programları insanları yanlış yönlendirebiliyor. Çünkü buradaki programlar sizin vücut yapınızı bilmiyorlar.
6: Evde yapan bir kişi harekete mesela hiç spor geçmiş yok. Form oturtamıyor. Oturtmak için de daha da zorluyor.
7: Yanlış egzersizler sadece hastanelik etmiyor. Kalıcı hasara davetiye de çıkarıyor.
6: Bu harekete bu formda iyice yatırarak çalıştığınız takdirde bele inanılmaz zarar verirsiniz. Bu hareket de boyun kaslarına zarar veriyor ve bu da boyun fıtığına yol açabilir.
11: Eklemlerle ilgili bir takım problemlere yol açabilir. Bağları yırtabilirsiniz, eklem kıkırdağını zedeleyebilirsiniz. Omuzda keza omuz yırtıkları vesaire oluşu, bunların hepsi kalıcı.
3: Kültür Yolu Festivali bu kez kapılarını Konya'da açtı. Kentte 9 gün boyunca 148 farklı etkinlik düzenlenecek ki bu haberin ardından çok kısa bir ara reklamlar ardından buradayız.
13: Türkiye Kültür Yolu Festivali şimdi Konya'da.
1: Konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere Kültür Yolu Festivali şimdi de Konya'da. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Konya oldu. 18-26 Temmuz tarihleri arasında kent, kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak.
14: Çok güzel konserlerimiz var. Çevre illerden de geldiklerini duydum. Ve esnafımız çok mutlu. Otellerimiz doldu. Bizim istediğimiz de bu.
1: Festivalde gastronomiye de özel bir yer ayrıldı.
14: Konya'mızın geleneksel mutfağında unutulmaya yüz tutmuş, bir kısmı unutulmuş, tekrar hatırlatın.

Almaya ihtiyacı olan birçok yemeğimizi dünyanın ülkemizin ünlü şefleriyle buradaki Konya'mızın değerli şeflerini buluşturup çok özel sunumlarla bunun tanıtımını yapmaya çalışıyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk,

ABD-İsrail arasında gerilim tırmanıyor. Beyaz Saray'ın İsrail'e çıkışının arka planı ne? Trump, Netanyahu ile görüşmeyi neden reddetti? ABD-İran savaşı geri mi döndü? NATO sonrası Türkiye dünyada nasıl konuşuluyor? Rusya-Ukrayna savaşındaki kısır döngüden nasıl çıkılacak? Eren Eğilmez soruyor. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, gazeteciler Nedret Ersanel, Nalan Yazgan ve akademisyen doçent doktor Furkan Kaya yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Yeniden merhabalar, hoş geldiniz. Habertürk Ana Haber Bülteni'ne saatlerimiz 19'u gösteriyor. İkinci dilimin başındayız. Şimdi Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin soruşturmada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden biri arama çalışmalarını aksatmak amacıyla yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti. Kaza Kırım ekibinde görev alan bir şüpheli de helikoptere ait kayıp cihazın rapora yazılmasının engellendiğini öne sürdü.
1: O Türk dünyasının lideri! O Anadolu'nun yiğit evladı!
2: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. 19 kişinin tutuklu bulunduğu dosyada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. 2009 yılında Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli tutuklu şüpheli İsmail Kaya, olay günü Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğunu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Arama çalışmalarının aksamasını amaçladığını söyledi. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. Şüpheli İsmail Kaya, kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra kaza yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu öne sürdü. Kaya ayrıca, İlyas Uçar'ın ısrarla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini de iddia etti. Sivil Kaza Kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Mumcuoğlu, kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiği raporda yazmamıza gerek yok dediğini iddia etti. Savcılık eski asker Ali Armağan'ı olay günü Malatya'dan kalkan F-4 uçaklarına ilişkin kayıtları ve Kahramanmaraş semalarında gerçekleştirildiği değerlendirilen uçuşları sordu. Armağan, Kahramanmaraş semalarında uçmadım dedi.
3: Ben kesinlikle F-16 pilotları ile Kahramanmaraş semalarında uçmadım. Helikopterin kaza kırıma uğradığı saatlerde Sivas üzerinde önleme görevindeydim. Benim yaptığım uçuş geri hizmet uçuşudur. Taktiksel hava seyri sefer uçuşunda bulunmadım. Genelkurmay'dan gönderilen uçuş bilgileri yanlıştır.
2: Armağan ayrıca Firari Adil Öksüz'le bağlantılı olduğu değerlendirilen operasyonel telefon hattıyla ilgili 152 irtibat kaydı da soruldu. Armağan, Adil Öksüz'ü tanımadığını ve söz konusu hatla bağlantısı bulunmadığını öne sürdü.
0: Efendim, Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına devam ederken genel merkez taktik değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni partiye karşı bir kamuoyu oluşturulacak. CHP'liyim, CHP'de kalıyoruz sloganıyla Özel ekibi partiyi bölmekle itham edilecek.
4: Kolay gelsin. Kolay gelsin.
2: CHP Genel Merkezi Özgür Özel ekibine karşı atacağı adımlarda taktik değişikliğine gidiyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak ve söylem değiştirilecek. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyası başlatılacak. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma hazırlıklarını sürdürürken CHP Genel Merkezi de harekete geçti. Sabrımızın bir sınırı var. Parti çift başlılığı sürdüremez diyen genel merkez kurmayları Özel'in yeni parti konusunda kararsız olduğunu iddia etti. CHP kurmayları 30 kişiyi geçeriz, 20 kişi alırız, 30 kişi gider gerisi kalsın, paralel yapı devam eder gibi söylemlerin ve bu paralel yapının sürdürülemeyeceğini

0: vurguladı. Yeni süreçte genel merkezin Özgür Özel ve ekibine partiyi bölme suçlaması yönelteceği öğrenildi. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyasıyla yeni partiye karşı genel merkezin tavrının kamuoyuna anlatılacağı kaydedildi.
1: Evet, yeni parti hazırlıkları bir taraftan devam ederken acaba CHP'deki kopuş ne kadar büyük olur diye konuşulup tartışılmıştı. Bugün CHP'nin yapmaya çalıştığı da aslında biraz bunun yanıtı gibi. Şimdi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili konuştu. %92'sinin barınak ve doğal yaşam alanlarında muhafaza edildiğini anlattı.
2: Malumlarınız bu çalışma geçen sene 2025 yılında 15 Mart tarihi itibariyle başladı. İlk önce 51 tane il özel idaresinin olduğu illerde başladı. Ardından da Temmuz ayı içerisinde büyük şehirlerimize de yaygınlaştırıldı. 30 büyük şehirdeki çalışmalar Temmuz ayı itibariyle başladı. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %92.35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak.
1: Efendim, Malatya'da sabah 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bugüne sarsıntısıyla uyanan kent halkı tabii büyük panik yaşadı. Evden çıkmaya çalışırken ya da panik yüzünden hastanelik olanlar var.
0: Güne depremle başladılar. Korku ve panik yaşadılar. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 6.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıya uyanan kent sakinleri korkuyla kendilerini sokağa attı.
3: Namaz kıldım, uzandım hele. Bir baktım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu.
4: Bir de bir vurdu cinası. Ama yani çocuklarım bile korktu. Ama vallahi ellerim yere titriyor. Hiç konuşamıyorum.
0: Deprem Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Hemen harekete geçen ekipler sağ taraması yaptı. Battalgazi ilçesinde iki katlı bir evin duvarında kısmi çökme meydana geldiği belirlendi. Ekipler binada inceleme yaptı.
5: Uyuyordum, uyandım. Evde çatı çatı sesler geliyor. Kendimi dışarı attık. Bu evin çatısı da aşağı doğru uçmuştu. Baktık her yer tüm duman olmuş.
0: Deprem sırasında panikle düşen ya da panik atak nedeniyle 30'u aşkın kişi hastaneye başvurdu.
1: Hisseden yaşayan tüm bölge halkına da büyük geçmiş olsun dileyelim. Ve Antalya'da temel kazısı yapılan inşaatta kazı alanı kenarındaki toprak kütlesi kaydı. Toprak altında kalan iki işçi yaralandı. Olay Muratpaşa ilçesinde bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İki işçi inşaatın zemin bölümünde çalışırken kazı alanının kenarındaki toprak kütlesi kaydı. Toprak altında kalan iki işçi için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan iki işçi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ise ağır. Şimdi Türkiye F-35 programına dönebilecek mi? NATO zirvesi sırasında aslında Trump yaptığı açıklamalarla buna kapı aralamıştı. Bir taraftan S-400'lerin tartışması var. Akıbeti ne olacak? Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya bu konularla ilgili meclis komisyonunu bilgilendirdi. Kaan motorunun satışı için engel kalmadığını vurguladı.
0: Katsa yaptırımları için adım atıldı. Kaan motorlarının ABD'den alımı için bir engel kalmadı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Meclis Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi. Milli Muharip Uçak Kaan için ABD'den motor tedariğinde engel kalmadığını belirtti.
6: Amerikan Başkanı Katsa ile ilgili olarak Kongre'ye mektup yazdı ve olumlu gelişmeler oldu. Artık Kaan motorunun satışıyla ilgili bir engel kalmadı. F-35'ler ise ayrı değerlendirilmesi gereken bir konu. Katsa'yı bağlamıyor. Kaan motorları ise Katsa kapsamında. Katsa ile ilgili süreç devam ediyor.
7: Tonight we completed the first step.
0: Kulaklıkaya, Katsa yaptırımlarının kaldırılmasında gelinen son

0: durumu da anlattı. Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için ABD'deki yasanın değişmesi gerektiğini ifade etti.
1: ABD'de F-35'lerle ilgili bir yasa var. O yasa, Türkiye'nin hiçbir şekilde S-400'e sahip olmaması gerektiğini öngörüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için bu yasanın değişmesi gerekiyor. O yasanın gereği olan S-400'leri bizim bir şekilde elimizden çıkarmamız ama bunu da Rusya'nın onayını alarak yapmamız gerekiyor. Veya o anlaşmanın değişmesi gerekiyor.
2: Şimdi gelelim ABD-İran cephesine. ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonları genişletme hazırlığında olduğu öne sürülüyor. Amerikan basını hatta İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı sevk edildiğini yazdı. İran'ın nükleer ve lojistik altyapısının da hedef alınacağı söyleniyor. Bir haberi izleyelim. Ardından Barış Hoca ile konuşacağız. Dumlu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli bizimle birlikte olacak birazdan.
0: Trump yönetimi İran'a yönelik askeri operasyonlarını genişletmeyi değerlendiriyor. ABD merkezli Axios'un iddiasına göre Washington yönetimi İran'ın nükleer ve lojistik altyapısını hedef alacak. Dev operasyon için İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı gönderme kararı aldı. Axios iddiaları üst düzey ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki durum odasında kendisine sunulan yeni askeri planları masaya yatırdı. Buna göre mevcut nokta saldırılar yerini geniş operasyonlara bırakacak. ABD ordusunun hedefinde İran'ın elektrik santralleri, nükleer tesisleri ve Külünk Dağı olarak bilinen yeraltı stratejik merkezleri bulunuyor. Haberlerde Trump'ın kesin kararına henüz vermediği ancak Hürmüz Boğazı'nı açmaya ve Tahran'ı kendi taleplerini kabule zorlamak için savaşı tırmandırmaya kararlı olduğu vurgulanıyor. CENTCOM, İran'a yönelik saldırılarda devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'ndaki komuta merkezi olarak gösterilen Bender Abbas çevresindeki en az 7 köprüyü vurduğunu açıkladı. İran ise Ürdün, Katar, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Washington yönetimi ise Ben Gurion Havalimanı ile Ramon Havalimanı'nda konuşlandırdığı askeri yakıt ikmal uçaklarının sayısını hızla arttırıyor. Ben Gurion Havalimanı'nda yaklaşık 30, Ramon Havalimanı'nda ise birçok askeri yakıt ikmal uçağının konuşlandırıldığı belirtiliyor.
2: Şimdi konuşacağız. ABD basının öncelikle yazmış olduğu bu haberi, işte operasyonun genişletilecek olması. Barış Adıbelli bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Şimdi Washington'ın İsrail'e onlarca yeni yakıt ikmal uçağını gönderme hazırlığı, işte bu geniş çaplı saldırı seçeneğiyle gelin başlayalım. ABD İran'a yönelik sınırlı operasyonlardan artık topyekün bir savaşa mı geçiyor acaba? Nedir bu?
3: Biraz görüntü o. Bunu daha önce de sizin yayınlarınızda hep söylemiştik. Yani İran'ın önündeki en büyük risklerden birisi buydu. Çünkü ABD ile bir kumar oynandı. Bu kumarın sonucu kendisi için zararlı da olabilir, çok iyi bir kazanç da getirebilir demiştik ama şu an gidişat biraz tam tersi oldu. Zira bakın Amerika Birleşik Devletleri mağlup olduğu halde yıllarca savaş sürdüren bir ülke. Örneğin Vietnam 20 yıl, örneğin Afganistan 20 yıl. Burada kaybettiği halde savaş sürdürebilme kabiliyeti var. Yani İran meselesini de buna döndürmemek lazım diye daha önce konuşmuştuk. Ama bu gidişatla galiba buna dönüşecek. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşı uzayan bir savaşa çevirip belki 10 yıl, 20 yıl İran zayıflayana kadar, yorulana kadar bunu devam ettirebilir.
2: Yani şöyle dersek eğer operasyon, özür dilerim, genişlerse ABD yıllarca sürebilecek yeni bir Orta Doğu Savaşı'na mı sürüklenir?
3: Yani ya sürüklenir ya kendi sürükler. Çünkü bakın Vietnam örneği ortada. Hı hı. Afganistan örneği ortada. Sonuçlar ABD için çok büyük faciaya neden olmuştur ama Amerika Birleşik Devletleri bu savaşlardan kaçmamıştır. Hı. Şunu demeye getiriyorum. Şimdi Trump'ı buna zorlamak. Şimdi Trump hem İsrail hem içerideki daha radikal İran karşıtı güçler Trump'ı buna zorluyorlar. Yani sonu gelmeyen bir savaşa doğru gitmesini istiyorlar. Biraz da İran'ın bir takım konularda uzlaşma noktasında çok fazla istekli olmaması buna ayrı bir destek sağlıyor, dolaylı destek. Şimdi İran tarafında tabii ki bazı şeyler var. Örneğin Ali Hamenei'nin cenazesi

0: kaldırıldı. Bu süreçte Ali Hameney'in hala dendi kanı yerde. Onu öldürenlerle masada ne işimiz var diyen
1: ki büyük yemin ettiler güçlü, mutlaka intikam alınacak diye.
0: Güçlü bir radikal grup var yani İran içinde devrim muhafızlarında. Şimdi onlar Ali Hameney'in intikamı alınmadan düşmanla barış yapılamaz noktasındalar. Hı hı. Yani sadece bu ABD İsrail değil İran'ın içinde de fırtınalar esiyor. Yani İran'da tek parça bu konuda adım atmıyor. Bir takım güç merkezi, güç odakları birbirleri içerisinde rekabet andırır. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne gelirsek bakın hem Afganistan Savaşı hem Vietnam Savaşı birden fazla başkan gördü. Irak Savaşı'nı hatırlayalım lütfen. O da öyle. Irak'ın işgali. Dolayısıyla ben en başında demiştim ki Trump'ın siyasi ömrü bu savaşın sonucunu görmeye yetmeyecek demiştim. Hmm. Keşke hani doğru çıkmasaydım ama buna doğru gidiyoruz. Bakın Ağustos ayına geldik. Güya bütün bu şey bitecekti. Ağustos'un 25'inde ateşkes görüşmeleri başlayıp barış anlaşmasına gidecekti. Daha mutabakat zaptının ikinci turu dahi görüşülemedi.
1: Hiç öyle olmadı, evet.
0: Tabii ama o zaman söyledik. Bu kırılgan bir barış. Çünkü iki taraf tatmin olmadı.
1: Bunun bu sonucu savaşa olarak da İran ABD'yi görüyor. Mutabakatı deldi diye.
0: Doğru. ABD'de İran görüyor ama şunu unutmayalım Semih Hanım. Savaşa 3 girdiler 2 çıktılar. Ne demek bu? Savaşa 3 ülke girdi. İsrail, İran, ABD. Ama savaştan çıkışta sadece İran ve ABD var. Mesela İsrail tarafı kendi basında diyor ki o masada bizim de olmamız lazımdı. En azından biz de kendi taleplerimizi dile getirebilseydik. Tabii İran istemiyor, o ayrı bir nokta. Dolayısıyla savaşa yeniden dönülür mü? Artık 3 Kasım yaklaşıyor. Trump'ın önünde barış için çok fazla bir manevra sahası kalmadı. Şimdi Şahin Kanat, savaş yanlıları barışı denedik olmadı. İran her zamanki gibi tırnak içinde adım attı diyorlar. Şimdi sıra savaş seçeneğini deneyelim diyorlar. Bakın ilk defa İran'ın işte deniz suyunu arındıran tesisleri vuruldu. Köprüler vuruldu. Bakın bunlar ilk defa bu kadar yoğun ve bu kadar yoğun can kaybı var. Şu anda 50 kişi şu ana kadar hayatını kaybetti. Hani diğer şeyler genelde askeri radar üsleriydi, üslerdi, şuydu buydu ama ilk defa ABD köprülere mesela onlarca köyün sudan mahrum kaldığını söylüyor İran. Bu son deniz suyu arıtma tesisinin tamamen imha edildiğini söylüyor. Şimdi siz de biraz önce haberinizi de verdiniz. Enerji altyapısı.
1: Evet.
0: Elektrik, nükleer, öteki altyapı. Şimdi bunlar da yok edildiği zaman bir sonraki turda İran'la masaya oturmak daha da zorlaşacak.
1: Peki şunu şöyle sorayım o halde. Burada ABD'nin gerçek hedefi ne Barış Hocam? Yani İran'ın işte nükleer kapasitesini ortadan kaldırmak mı? Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak mı? Yoksa son söylediğiniz Tahran'ı müzakere masasına mı zorlamak istediği şekilde?
0: Şimdi savaş sizin söylediğiniz şekilde başladı. Nükleer silahtan arındırma. Efendim hatta rejimi
1: değiştirme aynen.
0: Evet aynen işte Ali Hameney'in öldürüleceğini Washington Post, Wall Street Journal, New York Times hepsi yazdı boy boy oğluyla birlikte. Aynısı da oldu. Ancak savaşın bir sonraki turunda bir anda savaşın niteliği değişti. Sanki 47 yıldan beri İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmış da ABD Hürmüz Boğazı'nı özgürleştirmeye gelmiş gibi Trump başka bir havaya büründü. İsrail bu noktada bu işin dışına atıldı. İsrail adeta Lübnan'da hapsedildi. Lübnan İsrail'in önüne kondu. ABD ile İran tamamen Hürmüz Boğazı üzerine bir kavgaya başladı. Aslında savaşın adı da değişti. Hürmüz Boğazı Savaşı. Halbuki bu savaş İran'ın haksız yere tek taraflı silahsızlandırılması, nükleer silahtan arındırılması ve rejiminin değiştirilmesine yönelik bir işgal savaşıydı. Fakat savaş döndü dolaştı Hürmüz Boğazı'na geldi. Hatırlayalım lütfen. 27 Şubat, 26 Şubat, 25 Şubat. O tarihlere baktığınız zaman Hürmüz Boğazı diye bir sorun yok zaten. Zaten herkes serbestçe, özgürce geçiyor. Sonradan bu savaşta İran bunu bir koz olarak kullandı ve bugünkü duruma geldik. Ama Trump da burayı nasıl görüyor? Biliyorsunuz Trump'ın ilginç bir tarihe bakma şeyi var. Efendim diyor 47 yıldan beri burası kapalı. Biz onu özgürleştireceğiz. Şimdi zaten özgür olan, açık olan bir boğazın statüsü üzerinden yeniden tartışma açtığınız zaman
1: her yere özgürlük getiren
0: İran'da
1: ABD
0: ister istemez egemenliğine karşı bir hamle olarak görüyor ve bunu kabul etmiyor. Yalnız burada şunu söylemek isterim Semih Hanım. Bazen uluslararası ilişkilerde, uluslararası politikada elinizdeki stratejik koz

0: zamanla köze dönüşebilir. Yani elinizi yakmaya başlar.
1: Evet.
0: Onu belli bir zaman tuttuğunuz zaman o şey sizin artık size zarar vermeye başlar. İran meselesinde de evet, Hürmüz Boğazı stratejik bir koz ama bunu sürekli kullanmakla birlikte bu koz yavaş yavaş sahibine de zarar vermeye başlar. Ki bakın görüyoruz, şimdi İran bunun bir noktasında bir şekilde durması gerekiyor. Yani bunu iyi bir anlaşmayla taşlandırması lazım. Ancak galiba bu nokta kaçırıldı gibi gözüküyor.
1: Peki şimdi haberde operasyon genişletilecek diye yazdı ABD basını. İşte nükleer tesisleri İran'ın ve enerji altyapısı hedef alınacak dendi. Buna karşılık şimdi İran tesislerini yer altına taşır ve hatta işte İran'ın nükleer silah edinme kararını, acaba kendi kararını hızlandırır mı?
0: Yani şimdi 47 yıldan beri İran bugüne hazırlanıyor. Bunu unutmamak lazım. Ve İran'ı, İran devrimini, İslami Cumhuriyeti ayakta tutan şey de bu. Bu motivasyon. ABD ve İsrail düşmanlığı ve onların da İran'a yönelik düşmanlığı. Dolayısıyla hep böyle bir savaşa hazırlanan bir İran var. Muhakkak İran'ın bir B, C planı olduğu ortada. Olmasaydı şimdiye kadar zaten ABD'nin ve İsrail'in hedeflediği o çöküş gerçekleşirdi. Bir nükleer silah edinirler mi? Burada Trump'a da bu soruldu. Siz nükleer teknolojiyi ortadan kaldırıyorsunuz ama İran'ın bir nükleer bomba alma ihtimali hala var. Kuzey Kore'den örnek veriyorum. Bir atom bombası alabilir, bir taktik nükleer silah alabilir. Hatta bir zamandan çok konuşulduğu çanta nükleer bomba denen bir takım şeyler alınabilir. Yani Rusya'dan alabilir, Çin'den alabilir gibi bazı senaryolar var. Yani bunu nasıl engelleyeceksiniz? Bu sadece İran için geçerli değil. Ne bileyim, Afganistan'da alabilir, yanı başında Irak'ta alabilir. Bunu alabilirsiniz. Bunu tedarik edebileceği yerler var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunun nasıl önleneceği tartışması var. Ya da elinde gerçekten var mı yok mu? Daha önce bir şeylere ulaştı mı veya aldı mı? Mesela Ali Larijani, İsrail tarafından
1: öyle olsaydı bunun istihbaratı Amerika'da
0: olurdu
1: değil mi?
0: Ali Larijani'nin en büyük özelliği Kuzey Kore ile İran arasındaki ilişkiyi devam ettiren kişi olması. Her yıl neredeyse bir Kuzey Kore ziyareti yapardı.
1: Evet.
0: Mesela Ali Hamenei de, dini lider de Kuzey Kore'yi ziyaret etti. Şimdi İran'la Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin boyutunun ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Yani bu hani sembolik bir Amerikan karşıtlığı üzerinden bir ilişki mi, diplomatik ilişki mi, yoksa nükleer teknoloji artı biraz önce konuştuğum o bomba meseleleri. Yani bütün bunlar masada. Dolayısıyla bunları tabii İsrail kullanıyor. Amerikan basını da kullanıyor. Fakat elde nasıl bir istihbarat var bunu bilmiyoruz. İran'ın bu arada B, C, D planlarını da bilmiyoruz. Yani İran'ın muhakkak ki buna hazırlıklı olması lazım. Zaten hazırlıklı olmasa Hürmüz Boğazı'nda bu denli bir müdahalede bulunmaz. ABD ile karşı karşıya gelmez.
1: Peki şimdi evet, bundan sonrasını göreceğiz ama buraya kadar olan bölümde zamanda diyeyim Barış Hocam. İran'ın işte füze askeri kapasitesi ne ölçüde zayıflatıldı? Yani Tahran'ın hala karşılık verebilmesi, ABD ve İsrail İran'ın askeri gücünü biraz da doğru hesaplayamadı mı acaba? O noktaya mı getirdi iki ülkeyi?
0: Bence İsrail doğru hesaplıyor. İsrail hala İran'ın vurucu bir güce sahip olduğuna inanıyor ve ABD'nin İran'ı tam manasıyla balistik füzelerden arındırmadığını hep söylüyor. Netanyahu bunu söyledi. Gerçekten de öyle. Yani İran da aynısını söylüyor. Siz yani çok işte, kimi diyor 1/3, kimi 2/3 füzeler imha olundu deniyor. Ama Trump da zaman zaman İran'ın yer altında füzelerinin hala büyük ölçüde durduğunu da söylüyorlar. Şimdi dolayısıyla burada kesin bir istihbaratın olmadığını görüyoruz. Çünkü veriler birbirine uyuşmuyor. Ama ben bu noktada İran'ı santim santim milimetrik olarak takip eden İsrail'in söyleminin biraz daha gerçeğe yakın olduğunu düşünüyorum ki İsrail istihbaratının İran'da ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Daha Ali Hamenei'nin cenazesi Cumhurbaşkanı'nın önüne düşmeden fotoğrafı İsrail Başbakanı'nın önüne düştü. Yani o derece sahada güçlü. Dolayısıyla İsrail'in hala İran'ı tehdit görmesi demek İran'ın hala bu güce sahip olduğu anlamına geliyor. İran'daki özgüvenin ana nedenlerinden de biri bu. Evet. Yani şimdi görünen vuruldu. Bakın görünen vuruldu ama görünmeyenlerde ne var bilmiyoruz. Muazzam bir yeraltı şehrinin kurulduğunu biliyoruz. İran'ın birçok yeri dağlık, çöl, arazi, büyük bir ülke.
1: O yeraltı şehirlerinde ne var peki Barış Hocam?
0: O yeraltı şehirlerde işte...

0: zaman zaman yapay zekayla da yapılarak gösteriliyor. Büyük bir balistik füze deposu var. Yani her an rampaların üzerinde çok hızlı bir şekilde ateşlenmeye hazır füzelerin olduğunu biliyoruz. Şimdi Amerika birkaçını imha ettik dedi, bu şehir, yani bu şehirlerin girişlerinden bir ikisini, ama bunların ne kadar var onu bilinmiyor. Yani İran, biliyorsunuz, biraz önce de bahsettik, 47 yıldan beri buna hazırlanıyor. Dolayısıyla bence ülkenin her tarafına dağılmış bir yapı var. Bir de tabii drone meselesi var. Sadece balistik füze değil. Drone meselesinde de Trump dedi ki bitirdik dedi. İran'da bir şey yok. Ama şimdi Rusya ile İran bu Ukrayna Savaşı nedeniyle çok gelişmiş bir drone fabrikası kurdular Rusya topraklarında, Rusya'nın doğusunda. Ve Rusya özellikle Ukrayna Savaşı'nda İran'ın bu şehit dronlarını kullanırken eksikliklerini de gördü ve bu eksiklikler, özellikle yüksek teknolojiye dayalı eksikliklere, kendisinin bir takım eklemeleriyle vuruş kapasitesinin menzilini ve sapmasını düzeltti. Şimdi o yeni modifiye edilmişler İran'a geliyor. Bakın, yani İran'ın ülkedeki drone fabrikalarını vurmuş olması önemli değil. Rusya'dan hala alıyor. Onun için Hazar kenarındaki limanları İran'ın sürekli vuruluyor. Bakın, tekrar ediyorum. Hazar Denizi'nin kenarında, çünkü muhtemelen şu düşünülüyor. Rusya'dan gemiyle Hazar Deniz üzerinden bunlar ulaştırılıyor şeklinde bir Amerika'nın inancı var. Dolayısıyla savaş yeni mi başlıyor diye de sorabiliriz. Önceki bir girişti, esas savaş şimdi mi başlayacak? Çünkü biraz daha Trump organize ve daha fevri değil ama adım adım geliyor. Hani hep söylüyordu
1: Peki
0: ya,
1: bu noktada
0: altyapıyı.
1: şunu sorayım o halde. Trump daha adım adım geliyor dediniz. Trump'ın önünde gerçekçi bir çıkış stratejisi var mı? Çünkü kendi iç kamuoyunda da desteğin giderek düştüğünü görüyoruz. ABD basını bunu yazıyor. Evet, ekonomik meseleler bunu etkiliyor elbette, ama işte bu İran savaşı, bunun karşıtlığı kamuoyunda büyük etki uyandırmış gibi görünüyor.
0: Şimdi şöyle, daha önce Trump'ın tek taraflı Kongre'yi ve BM'yi aşarak gittiği için bu tartışılıyordu. Ancak şimdi Trump'ın şöyle bir eli güçlendi. Ben dedi barış teklif ettim. Mutabakatı imzaladık. Ama mutabakata işte İran uymadı. Hürmüz Boğazı'ndaki serbest geçişi kontrol etmesi gerekirken ya da bunu 60 gün sağlaması gerekirken bunu ihlal etti gibi bir argümanla kamuoyunun önüne çıktı Amerika. Dolayısıyla bir şekilde sanki kamuoyunu ikna etmiş gibi gözüküyor, muhaliflerini de. Ama bu sefer biraz daha adım adım. Yani o, biliyorsunuz, savaş boyunca hep şunu söyledi. Köprüleri vuracağız falan dedi ama yapmadı. Ancak bu sefer ciddi ciddi, bakın, 7 köprü, aynı zamanda da biraz önce de bahsettiğim gibi sivil halkın kullanımında olan deniz suyu arıtması. Mesela bunu kim kullanıyor? Oradaki köyler kullanıyor. Şimdi buradan doğrudan sivil halk zarar görmeye başlıyor. Dolayısıyla Trump'ın biraz ton artırarak topyekün bir, yani İran'ı tamamen çökertme, zayıflatma savaşına doğru dönüş yaptığını görüyoruz, ama tekrar ediyorum, bu savaş bir 10 yıl sürecek savaş. Öyle kolay kolay 2 günde bitmeyecek bir savaş.
1: Değil.
0: Ve ben biraz, tabii kötümser bir şey söyleyeceğim ama son olarak, muhtemelen İran'la barış belki Trump'tan sonra gelecek başkana nasip olacak.
1: Peki Hürmüz üzerindeki kontrolü kırmak için bir kara operasyonu gündeme gelir mi tekrar? Daha önce bunun konuşuldu ama Trump'ın işte çok sayıda ABD askerinin de burada kaybetmek istemediği için bunu istemediği konuşulmuş, yazılmıştı yine. Acaba gelir mi tekrar gündeme kara operasyonu?
0: Bu gelir. Belki bu Delta Force gibi özel birliklerin çeşitli sabotaj eylemleri olabilir ama topyekün göğüs göğüse çarpışma olur mu? Bunu bilemiyoruz. Ama bir dönem NATO'nun Avrupa'daki askeri komuta kademesine komutanlık yapan işte eski amirallerden Stravdis'in bir açıklaması oldu CNN International'a. Dedi ki Amerika'nın burada en büyük hatası dedi, kıyı şeridindeki 100 millik bir alanı ele geçirmemesi oldu dedi. Bence orayı ele geçirsin. Yani diyor ki kıyı şeridinden 100 millik bir alan ele geçirirsek burası tampon olur diyor Boğaz'da. Dolayısıyla İran'ın elinde sadece balistik füzeyle drone kalır. Ancak onlarla saldırabilir. O da bizi aşabilirlerse. Şimdi bu önemli.
1: Rusya
0: Çünkü
1: ve
0: sanki
1: Çin bu
0: bu,
1: noktada ne ölçüde destek verebilir İran'a?
0: yani Rusya ve Çin, Rusya tabii farklı. Çünkü Rusya'nın buradan bir petrol veya enerji ihtiyacı yok. Ama Çin buradaki enerji ihtiyacı var. Sadece enerji değil, mal ve hizmet satıyor Körfez ülkelerine. Dolayısıyla bütün bu ticaret Hürmüz'den yürüyor. O bu noktada

0: Çin diplomasi anlamında uzlaşmadan yana. Bakın şunu söyledi. Arakçı Çin'i ziyaret ettiğinde Çin Dışişleri Bakanı şunu söyledi. Bir, biz bu savaşın tarafı değiliz. İki, Orta Doğu'da bir savaşın çıkmasına da karşıyız dedi.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla Çin burada net bir şekilde İran'a şunu söylüyor. Hiçbir tarafta değiliz. Ne ABD'yi tutuyoruz ne sizin yanınızdayız. Bizim tek bir amacımız var. Hürmüz Boğazı'nda sefer özgürlüğü ve Boğaz'ın istikrara kavuşması. Bu bir, iki, Orta Doğu'da çıkacak bir savaşa da karşıyız dedi. Yani
1: Peki.
0: bu Orta Doğu'da bir savaşa, yeni bir savaşa sizi götürür diyor.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam değerlendirmeleriniz için, yayına
0: Rica
1: katıldığınız
0: ederim, iyi
1: için. Doktor
0: yayınlar.
1: Barış Adıbelli. Devam edelim. Şimdi İsrail, Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlı hendek kurmaya hazırlanıyor. Çevre Bakanlığı'nın kararına göre kamu kurumlarının tesislerinde timsah bulundurulabilecek.
2: Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlarla dolu hendekler kurulacak. Tartışmalı planın önünü açan karar İsrail Çevre Koruma Bakanlığı'ndan geldi. Çevre Koruma Bakanı Idil Silman, Doğa ve Parklar Kurulu'nun itirazlarına rağmen Nil timsahını koruma altındaki yabani hayvan statüsünden çıkardı. Bakımı yapılan yabani hayvan kategorisine alan kararname imzaladı. Böylece İsrail Cezaevi Servisi dahil kamu kurumlarının belirli koşullar altında tesislerinde timsah bulundurmasının önü açıldı. İsrail Cezaevi Servisi cezaevi yetkilileri de planı incelemeye başladı. Timsahların bakım ve yönetim koşullarını araştırmak için hayvanat bahçeleri ziyaret edildi. Yetkililer hendeklerin cezaevi güvenliğini artıracağını ve maliyetleri düşüreceğini savunuyor. Bir timsah maliyeti yaşına göre 8-20 bin dolar arasında değişiyor. Plan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından Aralık ayında önerilmişti. İnsan hakları kuruluşlarına göre İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9600 aşkın Filistinli var. Raporlarda esirlerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz kaldığı belirtiliyor.
1: Evet, bunu da ancak Ben-Gvir zaten tavsiye edebilir, böyle bir öneriyi gündeme getirebilirdi. Şimdi Ukrayna, Rusya'ya İHA saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın iki lojistik tesisiyle bir petrol tesisini vurduklarını duyurdu.
2: Ukrayna, Moskova ve Tambov bölgesini İHA'larla hedef aldı. Rusya'nın en büyük lojistik merkezleri ve kritik petrol tesisleri hasar gördü. Tambov bölgesine bağlı Kotovsk kentindeki Wildberries deposunda gece vardiyası sırasında saldırı oldu. Can kayıpları yaşandı, çok sayıda işçi yaralandı. Tambov valisi Kotovsk'a yaklaşan 28 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Moskova bölgesindeki Elektrostal kentinde bulunan bir başka depo da Ukrayna'nın hedefi oldu. Bölge valisi İHA saldırılarında onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Noginsk'teki petrol depolama tesisinde ise düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin tehdit ettiği yakındaki bir hastane tedbir amaçlı tahliye edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İHA üretimine destek sağlayan iki lojistik tesiste bir petrol tesisini vurduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca Rusya genelinde 379 Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
1: Efendim, orman yangınları da Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya kadar etkisini sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump Kanada hükümetini bu yaşanan yangınlardan sorumlu tuttu. Yunanistan ve İtalya'da da orman yangınlarına havadan, karadan müdahaleler devam ediyor.
2: Orman yangınları diplomatik krize dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump Kanada'yı orman yangınlarına karşı yeterli önlem almamakla suçladı. ABD'deki hava kirliliğinden Kanada hükümetini sorumlu tuttu. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, dumanın New York ve Manhattan'da gökyüzünü kapatarak güneş ışığını engellediğini vurguladı. Hava kirliliğinin Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyetinin hesaplanamaz boyutta olduğunu savundu. Maliyetin Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerine ekleneceğini söyledi. Kuzey Amerika'da yangınlar etkisini sürdürürken Avrupa'da da benzer bir tablo yaşanıyor. Yunanistan'da etkili olan kavurucu sıcaklar

0: İlerioz Adası'ndaki çöp alanında çıkan yangın makilik alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ayrıca Eğriboz ve Kardiça bölgelerinde de ormanlık ve tarım alanları küle döndü. Bir diğer acil durumsa İtalya'dan geldi. Aşırı sıcakların 45 dereceyi bulduğu ülkede Sardinya, Sicilya ve Umbria bölgeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sardinya Adası'ndaki yangının yerleşim yerlerine ve karayoluna kadar yaklaşması nedeniyle ulaşım kısmen durduruldu. Uzmanlar sıcak hava dalgası ile birlikte orman yangını riskinin Avrupa'da giderek büyüdüğü uyarısında bulundu. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da da orman yangınları nedeniyle binlerce hektarlık alan kül olmuş, çok sayıda yerleşim yeri tahliye edilmişti.
1: Şimdi Almanya ile Fransa nükleer caydırıcılıkta işbirliğini genişletmek üzere anlaştı. Almanya Başbakanı Merz, Fransa'nın askeri tatbikatına ülkesinin de katılacağını açıkladı. Bu Almanya'nın katıldığı ilk nükleer tatbikat olacak.
2: Almanya ile Fransa savunma işbirliğini genişletiyor. İki ülke askeri nükleer tatbikata katılacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi. Merz, iki ülkenin NATO'nun ortak nükleer şemsiyesine bağlılığını sürdürürken, nükleer caydırıcılık konusunda işbirliğini genişleteceğini açıkladı. Bu yeni işbirliğinin bir parçası olarak Fransız nükleer silah taşıyabilen savaş uçaklarının bakım çalışmasını ortak bir grupla yaptıklarını duyurdu.
3: Ayrıca Avrupa'da caydırıcılığı artırma gibi ortak hedeflerimiz amacıyla konvansiyonel yöntemler kullanarak ilk kez nükleer tatbikata katılacağız.
2: Merz tatbikatın bu yılın sonlarına doğru düzenleneceğini bildirdi. Eğer gerçekleşirse bu Almanya'nın katıldığı ilk nükleer tatbikat olacak. Ortak tatbikatın diğer kanadındaki Fransa ise Avrupa'da nükleer silaha sahip olan iki ülkeden biri olma özelliği taşıyor.
1: Efendim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu 12. Ulupamir Kültür Şöleni'nde konuştu. Gönül coğrafyamızda terörden arındırılmış bir coğrafyayı inşa etmek için el birliğiyle yolumuza devam edeceğiz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu Ulupamir Mahallesi'nde düzenlenen 12. Ulupamir Kültür Şöleni'ne katıldı. Cumhur İttifakı olarak inanıyoruz ki sadece ülkemizde değil bölgemizde ve gönül coğrafyamızda terörden arındırılmış bir coğrafyayı inşa etmek için el birliğiyle, güç birliğiyle birbirimize sarılarak fitne fesatlara asla izin vermeden yolumuza devam edeceğiz dedi. Bir Kırgız atasözü der ki bölüneni kurt yer, ayrılanı düşman alır. Bölünmeyeceğiz, ayrılmayacağız. Türkiye yüzyılını bütün Türk dünyası olarak 21. asra kazıyacağız dedi. Efendim depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan itibaren 33 milyon ambalaj toplandı. Açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum 2 milyondan fazla vatandaşın bu sisteme kaydolduğunu söyledi.
0: Cam, pet şişe, teneke kutu 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandı. Doğa sistemi hem geri dönüşüme hem de vatandaşların bütçesine katkı sundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın geliştirdiği doğa yani depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde hayata geçti. Vatandaşlar üzerinde doğa logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine teslim ederek ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli alıyor. Teşvik ödemeleri ise doğa uygulamasındaki cüzdana aktarılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum doğa sistemine ilişkin 17 günlük verileri açıkladı.
4: Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız doğaya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz.
0: En çok ambalaj toplanan il 2.760.802 ile İstanbul oldu. İstanbul'u Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa izledi.
1: Efendim sırada mikroplastik kirliliği ile ilgili şaşırtıcı bir haber var. Bilim insanları zirvelerdeki

0: ki kar örneklerini toplayıp inceledi ve analiz sonucunda insanın olmadığı noktalarda bile mikroplastiğe rastlandı.
1: Doğanın en ulaşılmaz noktaları bile artık temiz değil. Türkiye'nin zirvelerinden alınan örnekler görünmeyen tehlikeyi ortaya çıkardı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

0: Beklediğimiz fakat bu kadar beklemediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Maalesef bütün zirve noktalarında mikroplastik tespit ettik.
1: Yani insan ayağının neredeyse hiç değmediği zirvelerde bile mikroplastik kirliliği var. Peki en fazla mikroplastiğe nerede rastlandı?
0: En az Erzurum Uzundere zirvesinde, en fazla ise Sandras Muğla'da tespit ettik. Ortalama ise 286 parçacık tespit ettik.
1: Peki bu plastikler insanın olmadığı zirvelere nasıl ulaşıyor?
0: Şimdi mikroplastikler normalde insan faaliyetleriyle ilişkili olan şeyler. Ama insan olmaması mikroplastiğin olmayacağı anlamına gelmiyor. Nasıl gelmiş olabilir? Tabii ki atmosfer hareketleriyle beraber.
2: Artık günümüzde hepimiz yapay zekayı konuşuyoruz. Birçok alanda kullanılıyor. Konya Emniyet Müdürlüğü de güvenlik hizmetlerinde anlık takip ve hızlı müdahale için Gökmen adlı yapay zeka destekli drone sistemini hayata geçirdi.
1: Olay yerinden anlık görüntü aktaracak. Gerekli yerlerde polisin uyarısını iletecek. Gökmen drone sistemi emniyetin havadaki gözü olacak.
3: Şakar sistemini devreye al. Sesli ikaz ver. Konya merkez 3 ilçemizin tamamını kapsayacak şekilde ve en uzak noktasına en fazla 5 dakikada ulaşabilecek şekilde 6 ayrı noktaya konumlandırdık.
1: Yapay zekalı drone sistemi Gökmen, Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmete alındı. 112 acil çağrı merkezine düşen ihbarla adrese doğrudan intikal edebilme özelliğine sahip dronelar, olay yerinden anlık görüntü aktarımı sağlayacak, ekiplerin öngörü kazanmasına ve müdahalesine yardım edecek. Gerektiğinde ikaz sistemiyle uyarı yapacak.
4: Dikkat! Polis konuşuyor. Bulunduğunuz alanda çevreye rahatsızlık vermek ve kamu düzenini bozmak suçtur. Grubu derhal dağıtın. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır.
1: Gece görüş özelliği de bulunan dronlar trafik uygulamalarında da polise destek olacak.
3: Trafiğe saygısız davranan sürücülerimizin aralara giriş yaptıkları zamanlarda tespitlerini yapmak suretiyle ceza işlem uygulanması gibi ekstra trafik ekiplerine destek uçuşları yapmak suretiyle de çalışmalar yapıyoruz.
2: Mardin'in Midyat ilçesindeki tarihi Mor Kuryakos Kilisesi restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 50 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. 1600 yıllık kilisede düzenlenen ilk ayine yurt içi ve yurt dışından tabii yüzlerce Süryani katıldı.
5: Bu kilise 1500-1600 yıllık bir özgeçmişi var Mor Kuryakos'un.
1: Restorasyonu tamamlandı. Tarihi kilise 50 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Kuryakos Kilisesi'nde iki aşamalı gerçekleşen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kilisede hem açılış hem de Mor Kuryakos günü dolayısıyla ayin düzenlendi.
5: Bu ikinci sefer restorasyonu yapılıyor. İlk başta tabii etrafında yapılmış ve şu anda içerisinde restorasyonu yapıldığı için bütün Arnaslar, şeyden Avrupa ülkelerden, İsveç'ten, Hollanda'dan, Balçika'dan akın akın insanlar geldi.
1: Metropolitler ve din adamları Süryanice ilahiler ve dualar eşliğinde kiliseye giriş yaptı. Yaklaşık 4 saat süren ayinde İncil'den bölümler okunup sütsüler yakıldı.
6: 50-60 yıl önce Süryaniler buradan çıktıklarında bir daha buraya döneceklerini hiç sanmıyorlardı, düşünmüyorlardı. Bugün burada toplanmamız çok önemli ve sevinç bir gündür.
2: Efendim Hatay'daki Beyaz Çay Deresi de mahalleliği bezdirdi. Derenin kokusu o kadar kötü ki mahalleli artık maskesiz gezemiyor. Ve derenin kirliliğine dair mahallenin iddiaları da var. Hepsi gelsin ekrana bakalım.
1: Mahalleli kapı pencere açamıyor. Hatta yolda yürürken nefes almakta bile zorlanıyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Beyaz Çay Deresi'nin kokusu mahalleliyi bezdirdi.
7: Buradan dolayı.
1: Kimi maske takıyor, kimi kokuya katlanabilmek için elinde nane demetiyle geziyor.
8: Bir pencere açıyorum, bundan başımdan koyuyorum. Niye? Yatılmıyor. Yazık, gerçekten yazık.
1: 20 yıl önce Beyaz Çay Deresi'nin suyu içiliyordu. Çocuklar bu derede yüzebiliyordu. Mahallenin iddiasına göre ne olduysa bölgeye fabrikaların kurulmasıyla oldu.
9: 20 yıl önce burası Beyaz Çay adı. Suyu içilir.

0: Çocuklar yüzer. Çok temizdi.
1: Fabrikalar kurulduktan sonra bütün pis atıklarını bu dereye aktarıyorlar. Kokusundan geçilmiyor.
2: Maskesiz gezilemeyen mahallede hastalıklar da artıyor.
0: Annem bu senede 4 defa oldu enfeksiyondan astım yaptı.
2: Mahallelinin tek isteği derenin temizlenmesi ve fabrika atıklarının önüne geçilmesi.
3: Ve Sakarya'da Sapanca Gölü'nde su altında pamuksu maddeler ortaya çıkmıştı. Gölden numuneler alındı, İstanbul'da incelendi. Peki sonuç ne çıktı? Bakalım.
2: Gölde çekilen bu görüntüler paniğe neden olmuştu. Pamuksu maddeden numune alındı. İncelemeler tamamlandı. Korkulacak bir şey olmadığı açıklandı.
4: Yapılan analizler sonucunda mevsim sıcaklığının artmasıyla birlikte geçtiğimiz yıllarda da görülen yeşil alg türüne ait bir oluşum olduğu tespit edildi.
2: Sakarya Sapanca Gölü'nde dalış yapanların kamerasına bu görüntüler yansımıştı. Gölde kirliliği andıran madde için ekipler harekete geçti. Alınan numune İstanbul Üniversitesi laboratuvarına gönderildi. Analizlerin sonucunda oluşumun sıcaklık artışına bağlı olarak önceki yıllarda da görülen alg türü olduğu belirlendi.
4: Bu haliyle su sağlığı ile ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ediyor ve çoğalmasını önlemek için gelişmiş çalışmalar başlatıyoruz.
3: Efendim Akdeniz sahillerinde de heyecanla beklenen dönem geldi. Karettalar yumurtadan çıkmaya başladılar. Hayvanseverler ve uzman ekipler de kumsallarda nöbet tutuyor.
2: Yumurtalar çatladı. Minik yavrular denize doğru koşmaya başladı. Antalya Kemer'deki Çıralı sahilinde şu sıralar tatlı bir telaş var. Mayıs ayında yuvaya bırakılan yumurtalar çatlamaya başladı. Yuvalarından çıkan yavrular ilk adımlarını denize doğru attı. Gönüllüler ve uzmanlar da kumsaldan denize olan yolculuğu takip etti. Denize ulaşmakta zorluk çeken yavrulara destek verildi.
5: Tabii aslında geceden itibaren güçlü olan yavrular çıkıp denizde kavuşmuş. Bunlar biraz daha güçsüz kalanlar. Onları da bu sabah arkadaşlar yuvadan çıkmalarına yardım ettiler. Onlar da denizle buluştular.
2: Karettaların yumurtadan çıkma dönemi Eylül ayına kadar devam edecek.
6: 2026 yılının ilk deniz kaplumbağası yuvasını açmış bulunduk. Bu sene 108 yuvamız var. İlk yavrular çıkmaya başladı. Yavrular geceler denize gidiyor. 10 arkadaşla beraber gece gündüz sahildeyiz.
3: Ben nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambağı koruma altındaki türlerden biri. Endemik bitkiyi koparmanın bu yılki cezası belli oldu.
2: Kumlarda yetişiyor. Güzelliğiyle dikkat çekiyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarına dokunan yanıyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde 56 bin hektarlık alana sahip Kızılırmak Deltası kuş cenneti sadece kuşlara değil endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor. Onlardan biri de kum zambağı.
7: Gelen ziyaretçilerimiz kum zambaklarını üstü açık gezi otobüs turları, yürüyerek veya bisiklet turlarında görebiliyorlar.
2: Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambakları koruma altında. Koparmanın cezası ise?
7: Endemik türler arasında olan kum zambakları bu bölgede kopartılmasının 699 bin ila 387 bin TL arasında idari ceza yaptırım uygulanmakta.
3: Efendim şimdi çok kısa bir ara reklamlara gidiyoruz.

Efendim tamamlıyoruz ana haber bülteninin sonuna geldik. Birazdan Eren Eğilmez karşınızda olacak konuklarıyla birlikte. Güzel bir akşam olsun. Yarın saat 18'de görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
3: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
2: Sizleri kazanmak için buradayız.
4: Size çok teşekkür ederim.

0: Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bakalım. Amca çok...
2: Sakin ol.
3: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
4: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.

Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Anlamak için soran program Gerçek Fikrine'den herkese merhaba. Birçok başlık konuşacağız. Türkiye'nin yakından ilgilendiği bölge meselelerinden dünya meselelerine, ama dünya meselelerinin iç içe geçmişliğini de konuşacağız. Mesela yarın sadece bir Dünya Kupası finali mi oynanacak acaba? Eğer öyleyse futbol sadece futbol mu, yoksa Cooper'in değildir dediği gibi sadece futbol değil mi? Dünyanın bugün yaşadığı siyasi kutuplaşmanın gölgesi ABD'deki final üzerinde de dolaşıyor mu yoksa? Neyi kastettiğimizi birazdan açacağım. Ve tam bu atmosferde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İspanya'ya yönelik tehdidi var. İspanya'nın da zaten Belçika'yla, diğer ülkelerle birlikte İsrail karşısında işte mahkemelerde soykırım suçlaması, taraf olması var. İran ve ABD'nin karşılıklı stratejik vuruşları var. Bunlar stratejik vuruşun ötesine de geçmiş olabilir. Süleymaniye, Erbil, İran oraları da vuruyor, bombalıyor. Ve açıklamalar var İran cephesinden. Trump'ın imzasının ne kadar değersiz olduğu anlaşılmıştır dedi İran tarafı. Onu da konuşacağız. Hakikaten bu savaş geri mi geldi diye. Almanya'nın yeni tehdit açıklamaları var. Ukrayna'da yeni dengeler var. NATO sonrasında güç dengeleri ve Ankara'daki zirvenin dünyadan nasıl göründüğü meselesi var. Ve tabii ki tüm bu çerçevenin içerisinde Türkiye'nin yeni jeopolitik konumu var. Her yönde tartışılıyor. Örneğin bugün Hulusi Akar'ın da açıklamaları yansıdı. Gerek F-35 gerek S-400 konusunda Türkiye'nin denge politikasının yönlerini de konuşacağız, etkilerini de konuşacağız. Yani başlığımız çok, konumuz çok. Peki kimlerle? İstanbul stüdyoda Doçent Doktor Furkan Kaya, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Meren Bey, yayınlar.
0: Nedret Ersener, gazeteci, dış politika yazarı, hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar.
0: Nalan Yazgan, gazeteci, hoş geldin Nalan.
3: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Emekli Tuğgeneral Doktor Osman Gazi Kandemir, hoş geldiniz. İyi yayınlar. Ankara stüdyoda ise Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör var, hoş geldin Nasuhi.
4: Merhabalar, herkese selamlar. İyi bir cumartesi akşamı, gece iyi bir üçüncülük, dördüncülük maçı. Yarın da İspanya'nın kazanacağı bir maç diliyorum.
0: Valla şöyle söyleyeyim. İlk açacağım konu işte bu Dünya Kupası finali konusunda. İşin politik kısmında bütün konuklarıma güveniyorum ama biraz işi harlandırmak konusunda sana çok güvendiğimi şimdiden söyleyeyim. Hemen pası aldın, onu da hissediyorum. Çok güzel oldu. Şimdi konuşacağız ama bir kısa ara verelim ki kesilmeden daha uzun, daha rahat konuşalım. Onun için kısa aralardan bütün başlıklarla karşınızda olacağız.

0: Bütün konuklarıma soruyorum ama sizle başlayalım. Biz yarın Dünya Kupası 2026 finali yaşayacağız ama dünyanın en azından bir kısmının içerisinde duygusal olarak işte bu Messi, Lamal, bazı konularda eşit olunmadığı duygusu, biraz da böyle ABD'nin ev sahipliğinde bir İsrail Gazze finali gibi mi olacak duygusal olarak? Ne diyorsunuz?
1: Bence işin siyasi yönü böyle olacak diyebiliriz. Biraz evvel görmüş olduğumuz o yapay zekadaki görüntüler de bunun zaten bir algı operasyonu. İşte Lamine Yamal'ın bebekken Messi ile fotoğraf çektirmiş olması, işte onun yıkarken görüntüsü. Biri geleni, biri gideni temsil ediyor diye ifade edilmişti. Hmm. Şimdi burada biraz evvel konuşurken Ronaldo'nun ne kadar hassasiyetle Filistin meselesi üzerine tüm baskılara rağmen, tüm aslında kışkırtmalara rağmen üzerine gittiğini, hatta hatırlayın basın toplantısında birçok meşhur futbolcu o ünlü marka içeceklerin önünde poz verirken
0: onu kenara koymuştu. Evet.
1: Ronaldo onu kenara koydu. Water dedi, su güzeldir, su içindir, dedi. Su güzeldir. Su için dedi. Su ile beraber poz verdi. Şimdi bu ciddi bir rahatsızlık uyandırmıyor mu küreselciler arasında veya bu müesses nizam arasında? Şimdi Ronaldo'nun milyonlarca hayranı var. Şimdi Ronaldo gibi bir figürün hani bir parmağını şıklatmasıyla o hareket bile ciddi bir algı oluşturduğunu, karşı algı oluşturduğunu, kontra algı oluşturduğunu, refleks oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi hiç bu konuda bilinçli olmayan biri, ha demek ki o marka bu katliama destek veriyor. Onun fonları buraya gidiyor. Demek ki Ronaldo bunu yapıyorsa bir sebebi vardır diyerek kendi

0: benliğiyle beraber kişisel refleksini ortaya koyabilir. Bu o küreselciler, o müesses sistem açısından çok felaket bir durum. Ama diğer tarafına baktığımız zaman ki Lamine Yamal, tebrik ediyoruz kendisini bu anlamda hassasiyet göstermesi. Yani şu bayrak gayri resmi bir bayrak mı? Hayır. Resmi bir bayrak. Filistin devleti gayri meşru bir devlet mi? Korsan bir devlet. Hayır. Tamamıyla real bir devlet, tamamıyla meşru bir devlet. Ama şu bayrağı dalgalandırması futbola kadar, futbolun en üst yönetimine kadar niye rahatsızlık uyandırıyor? Ama hep şunu gördük, hocalarım da çok iyi bilirler ki, kamu diplomasi yöntemlerinin, yumuşak gücün en güzel uygulanabildiği alanlardan biri de futboldur. Futbolun aldığı reklamlar, sponsorlar, işte maçlarda yapılan tezahüratlar, açılan bayraklar, flamalar, bunların hepsi milyonlarca kişi tarafından takip edilir ki şu anda sosyal medyayla beraber milyonlarca kez tekrar paylaşılır. Dolayısıyla Dünya Kupası da bunun aslında ana vitrindir. Bunun ana podyumudur. Bütün dünyanın gözü kulağı olduğu bir yerdir. Şimdi Donald Trump'ın biraz evvel görüntülerini seyrettik. Infantino ile FIFA Başkanı ile yapan o karşılıklı konuşmalarında hani kazandığın sürece tabii mutlusun. Şimdi bu taraf tutuldukça ve Amerika Birleşik Devletleri işte o final bence de şaibeli Mısır'ın böyle bir yenilgiyle karşılaşması olabilir, mümkündür.
1: Futbolda her şey mümkün.
0: Her şey mümkündür evet. Ama hatırlayın Donald Trump NATO zirvesinde de İspanya'ya çok kızmıştı. Hani çok kızmıştı. Onlara hani hesap soracağım şeklinde çok sinirli tavırları vardı. Şimdi Sanchez'in de duruşu ortada biliyorsunuz. O anlamda hani hiçbir şekilde geri adım atacak bir durumda değil. Ve Filistin meselesinde de gerçekten helal olsun diyeceğimiz, yani gerçekten helal olsun diyeceğimiz bir İspanya vardı. Tamamıyla katliamın karşısında duran, İsrail'i bu anlamda eleştiren.
1: En son yaptığı şeyde izleyicilerimize söyleyelim. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasında bravo. İspanya taraf oldu. Meksika'nın, Belçika'nın, Güney Afrika'nın olduğu davaya.
0: Kimi bizim dindaş ülkelerimiz maalesef tam olarak sesini çıkaramazken biliyorsunuz. Ama İspanya gümbür gümbür bu bir insanlık meselesi, bir vicdan meselesi ki Sumut filosu biliyorsunuz.
1: Evet, Sumut filosu.
0: Barcelona limanlarından çıkan Sumut filosunu hepimiz hatırlıyoruz. Dolayısıyla siyasetin maalesef bulaştığı bir futbol ki Nedret Hocam dediği gibi 80'li yıllarda da işte Falkland meselesi sebebiyle yine siyaset futbolun içerisindeydi. Çeşitli defalar Türkiye'de bunun sıkıntısını çok yaşadı. Türk takımları da bunun sıkıntısını çok yaşadı. Hep ikilicikli, çifte standartlı ve Türk siyasetinin durduğu yerle futbolu bir araya getirerek öyle muamele etmeye çalışanlar gördük. Şimdi dolayısıyla normalde futbol hiçbir dinin, rengin, tenin, sesin farklılığının olmadığı ortak bir alan. Ortak bir dil futbol değil mi? Pas pastır, gol goldür, offside offside'dır. Başka ülkeden ülkeye offside değişmez.
1: Ama kalplerde başka türkü yankılanabiliyor.
0: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla ben Donald Trump'ın zaten biliyoruz siyaseti. Belki konuşacağız meselelerle beraber. Ama Dünya Kupası'na bulaşan ve tabii finali de Nasuhi Hocam da dediği gibi diğer tabii hocalarım aynı fikir. İspanya'nın inşallah kazanmasını ümit ederek. Ama Messi'nin de yine ben orada toparlayarak ifade edeyim. Ronaldo'nun göstermiş olduğu hassasiyet Messi tarafından gösterilmedi. Ama bazıları da biliyorsunuz diğer şeylerde de bu nasıl diye İsrail'e tepki göstermeyen, İsrail'i destekleyenlerin ne kadar başka yerlere getirildiğini ya da ses çıkarmayanların ama diğer taraftan baktığımızda Ronaldo'nun tam anlamıyla sesli ifadesiyle tepkisini ortaya koyarak ben bu katliamın sessiz kalamam diyerek de bunu ortaya koymuş oluyor. Tıpkı Hazreti Ali'nin dediği gibi yani. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.
1: Peki geçelim. Hiç bu konuda
2: bir şey fikirlerini
1: sormadığımız konuklarımıza. Çünkü yani bir çemberi tamamlayalım diye düşündük. Programın başında mesela Osman Gazi Kandemir ya bu iş oraya nasıl bağlanacak demişti. Bağlandı mı?
3: Çok güzel bağlandı.
1: yarın eğer maçı izlerseniz bir yandan da sanki böyle bir arka planda bir duygun olabileceğine dair.
3: Şimdiden doktrine olduk yani.
1: Şimdiden doktrine olduk. İspanya'yı mı tutuyorsunuz artık? İspanya. Şu an İspanya'yı
2: tutuyorum. Ben bir düğüm daha atabilirim Eren istiyorsan.
1: Efendim Güngör? Efendim nasıl?
2: Ben bir düğüm daha atabilirim istersen hani bağlantıyı kuvvetlendirmek açısından.
1: Tabii ki. Tabii ki.
2: Şimdi tabii iki cümle bir şey. Arjantin yaklaşık 230 bin, 250 bin civarında farklı rakamlar var. Yahudi nüfusunun barındığı ve Latin Amerika'da en yüksek düzeyde bu nüfusu barındıran bir ülke. Ve bu ülkede lobi anlamında çok güçlüler.
1: Çok.
2: Bunu da bir altını çizelim. Messi'nin tavrı da öyle durduk yere ortaya çıkmış bir şey değil. Evet.
1: Evet. Kesinlikle doğru. Ben de bugün baktığımda 180 bin, 200 bin civarı deniyordu Yahudi nüfus. Ve çok organize, güçlü lobiler var siyaset ekleyen. Özellikle Arjantin'in sağ liderleri ise hani İsrail'le böyle şey ikiz kardeş gibi

0: İbrahim Anlaşmalarına benzer bir anlaşma da söz konusu Arjantin tarafından.
1: Ermeni lobisi de
0: var. Ermeni lobisi de o anlamıyla var. Yani evet, boşuna evet. İsrail sempatisi yok Arjantin'de. Nalan Hanım, ne dersiniz?
2: Ya burada aslında futbolun küresel siyasette nasıl yumuşak bir güç haline geldiğini görüyoruz. Furkan Bey de bahsetmişti. Hani futbol artık sadece spor değil. Artık dünyanın en büyük kültür endüstrilerinden biri. Trump da bunu çok iyi kullanıyor. Zaten görünürlüğü seven bir insan. Messi de sadece artık bir futbolcu değil. O küresel bir marka. Artık sporcular sadece kupa kazanmakla ya da daha iyi bir takıma transfer olmakla değil, aynı zamanda kendi küresel markalarını üretmekle de artık ona da çalışıyorlar. Yani dolayısıyla Messi'nin ya da diğer ünlü sporcuların yer aldığı her platform aynı zamanda siyasi ve hatta ekonomik bir mesaj da taşıyor. Artık geldiğimiz bu çağda hani bazen ülkeler diplomatlar yerine bu tür dünya yıldızlarını konuşturarak, onlarla fotoğraf karelerinde görünerek aslında kendi imajlarına destek almaya çalışıyorlar. Burada hani Trump'ı daha önce gördük, sadece sporcularla değil, Hollywood'daki aktrislerle, aktörlerle, işte müzisyenlerle filan da çok büyük organizasyonlar yaparak kendi seçmen kitlesine ulaşmasında bir araç olarak kullandığını çok defa gördük. Bu da Trump'ın küresel imaj yönetiminin bir parçası oldu artık. Yani Messi de yani siyasetin çok peşinde değil de kendi o küresel
0: markasının...
2: Yarın akşam
0: Messi'ci misiniz, Yamalcı mısınız?
2: Yamalcı'yız o zaman. Messi'nin karşısında kim var?
0: Pek şey kalmadı diyorsunuz. Çok da şey... seçenek kalmadı, bırakmadık galiba. Böyle, ya, yani, kurguyu böyle yapınca.
2: Yani evet. Öyle. Ben üçüncülüğü ben Fransa'nın almasını istiyorum. Birinciliği de İspanya'nın almasını istiyorum.
1: Şimdi burada Tanrı'nın eli de var herhalde. Yani finalde böyle iki takımı karşı karşıya çıkarması da
0: biliyorsun başka bir dokunuş.
1: Değil mi? Yani eğer öyle bakarsak İspanya ile Arjantin'in karşı karşıya gelmesi de önemli. Şu ana kadar,
0: bak şu tesadüf eder gibi.
1: Şu ana kadar Gazze olayından başlamak üzere emperyalist batıya, batının içinden en yüksek ses İspanya'dan çıktı. Ona karşılık bir de İsrail'i destekleyen birinin ona rakip olarak çıkması bir yönden de Tanrı'nın eli gibi görülebilir
3: bir durum
1: yani.
3: Olmuş, evet.
1: Evet yani. Öyle bakabiliriz.
3: Şöyle, yani aslında tam Tanrı'nın eli demiyor. Yani Tanrı'nın eli diyor da öncesi var. Şeyin, Maradona'nın kafası ve Tanrı'nın eli diyor. Yani tabii. İkisi birlikte.
0: Kendisini de yanına tabii. koyuyor tabii.
2: İlahlaştırarak.
0: İlahlaştırarak. O da futbolun ilahı ya. Maradona.
3: Ama tabii Tanrı'nın eli yani.
2: Haşa.
3: Başlık bir şey.
0: Yani ilahi adalet diyor.
3: Jenerik bir şey.
1: Yani canım, orada kastımız o değil zaten.
0: Şöyle, şimdi dediğim gibi Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı...
3: Yalnız İran'a da az yer verdik gibi geliyor İran konusuna. Dünya Kupası'ndaki İran meselesi...
0: İran'ın değil mi? Hmm. Elenmesi yani, süreci şimdi, ki İran isyan etti. Ve başına neler geldi? Tabii ne yani. Kamp yapabildi, evet, ne Amerika'da kalabildi. Al sana.
4: Meksika'dan gidip geldi.
0: Futbola siyaset karıştırmayın. Dibine kadar karıştırın.
3: Yani Dünya Kupaları politize edilir mi? Edilir. Yani daha önce de çok örneği var.
1: Olimpiyatlar da edildi.
3: Edilir.
0: Öyle öyle olimpiyatlar.
3: Yani, ben... Adam öldürüldü yani. Tabii. Yani. Münih.
0: Münih.
3: Ama ha. Dünya Kupaları dedi yani 82 mesela. Savaş, Falkland Savaşı. Ha. Kim giymişti ya şeyi, şeye özgürlük diye. Bu da yeni olay değil mi? Hani Falkland Adaları'na özgürlük diye.
4: Ardiles.
3: Ha.
0: Bak işte.
3: Nasıl
0: kim yani? Daha yaşlı?
3: İşte görüyorum. Ben hayal meyal ettim.
0: Hayal meyal. Çok küçüktüm o zamanlar.
4: Büyüklerinden dinledim.
2: Yani, 2 yaşından dinledim. Önce hafıza üzgünüm yok ama çünkü. Ben,
4: bir şey söylemek istiyorum. Ben Ali Gümüş'ün pehlivan tefrikalarıyla büyüdüm. Yani o tamam, konularda doğru. Pek yanına yaklaşılacak eyvallah. Birisi değilim. Ben, çok
3: olay
4: iddialıyım.
3: 4 gün önce, birkaç gün önce yalnız. Şey, mesela o da var.
1: Güzel bir gol.
3: İran'la, güzel bir bence gol. İran'la başladı şey.
0: Evet.
3: Yani
0: o politize olmasın Dünya Kupası.
3: Normalde bak ben söyleyeyim hani İran'a yapılanlar mesela Türkiye'ye yapsaydı ben takımın çekilmesini isterdim. Bedeli ne olursa olsun.
4: Evet.
3: Ya, bu kadar ağır bir şey. Ve adamlar dediler ki bizi istediğiniz yerde oynatın. Şunlarla muhatap etmeyin dediler. Yani lisanı münasip de onu da kabul etmedi. Tabii. Hayır. Amerika'da da.
0: Geleceksin oynayacaksın.
3: Buraya oynayacaksın falan.
0: Geri döneceksin.
3: Falan. Tabii hayır. Bir de hani bir ülkede oynayacağım, sonra iki gün sonra başka bir yerde oynayacağım. Fakat

0: Hatta şeyde mesafeli yerlerde.
1: Tabii Amerika'da yani. Kalamadılar. Meksika'da kaldı. Meksika'da kaldı. Amerika'da kalamadılar.
0: Bence politize olması öyle. Bu, bir de tabii Trump faktörü bence var. Hı-hı. Çünkü adam her şeyde rol kapmaya çalıştığı için bunda hani da, Nobel'den de başlayarak tabii. Bunda da onu istedi yani.
1: Messi'yi ben fark ettim. Kimse fark etmedi dedi ya.
2: Tek ben fark ettim.
1: Tek ben fark ettim.
2: İlk falan dedi.
1: Uzun uzun da anlatıyor yani.
0: Bak Nasuhi de futbolculuğunu, yorumlarını beğeniyor bunu söyleyen adamın.
1: Hayır. Evet. Kendi ortalamasının üstünde
3: buldum dedi.
0: Hayır ama Trump'ın bir ortalaması. O bir veri mi yani?
1: Peki. Şöyle. Peki İspanya böyle yaptı da Netanyahu boş durur mu? Arkadaşlar o görüntüyü de verin. Rica edeyim. Alt yazılı böyle okunacak şekilde Netanyahu'nun İspanya konusundaki ifadelerini hemen daha yeni yaptığı bir açıklama. İşte öyle olmuyor hayatta. Buyurun.
4: מול מי שתוקף אותנו.
1: ותל אביב, מה זה הפתידה?
4: ספרד הכפישה את גיבורנו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור. אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי. ישראל לא תשתוק מול מי שתקף אותנו.
1: ישראל בו שקילה ספרד פרמאני סלדה bizim yanımızda değil de kendi deyimiyle terörün yanında olanlar dostumuzda olamazdı. Hatta sosyal medyada şöyle komplo teorileri bir oluştu. Ya İsrail'de bu elektrik, İspanya'daki elektrik kesintileri falan vesaire olmuş ya.
0: Evet, evet.
1: Onu da bunlar yaptı, sırf bu yüzden oldu falan diye komplo teorileri de dolaştı. Hep bir tehdit ettiğine, parmak salladığına dair. O anlamıyla aslında Avrupa Tel Aviv hattında bir gerilim var diyebilir miyiz? Çünkü oradan ABD Tel Aviv hattındaki gerilime geçeceğim de önce Avrupa'yı bir sorayım.
5: O geçmeden bir cümle edeyim müsaadenizle. Dünyanın en ahlaklı ordusu diyor. Yani bu anlatı harbinin bir parçası tabii ki. Ya ahlaklı orduya çocuk öldürme yetkisi verdim. Bu nasıl bir şey yani? Değil mi?
1: Tabii.
5: Savaşın başında harp hukukunu yok saydıklarını açıkça ilan ettiler. Neyin ahlakından bahsediyor?
1: Hem de hem Gazze'de hem İran'da.
5: Tabii canım açıkça harp hukukuna uymayacaklarını ama Tevrat bize yetki bunu verdiler yani.
1: Ha, Tevrat bize bunu emrediyor. Yani
3: çocukları ama öldüreceğiz ki o çocuklar bizden intikam almasın yarın bir gün.
5: Ondan sonra da en ahlaklı
3: değiştirmiş olduğu, Tevrat tabii.
5: Ahlak neye gerçek göre ahlak? Tevrat. Buyurun hadi böldüm ben buyurun. Kim konuşacaktı?
1: Evet bir kere ne diyorsun Nedret? Avrupa Tel Aviv hattında bir gerilim var mı? Yani sanki İsrail'in dünyadaki şeyi, yani bunu kimisi Netanyahu diye doldurabilir altını, kimisi İsrail diye ama o İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki tırnak içindeki prestiji, itibarı, korunması, pamuklara sarılması meselesi yani döküldü galiba.
0: Evet. Şimdi ben birincisi şöyle bir düsturla açılmak isterim. Sorun Netanyahu değil. Netanyahu bir sorun ama İsrail sorununun ögelerinden birincisi ya da biri. Sorun İsrail. Bu meseleyi biz aşamadık bak. Evet. Bölge politikalarında da, Türkiye politikalarında da akıl önerenler Türkiye'ye, Ankara'ya şuna kadar getirirler lafı. Hemen geleceğim, merak etme sorunu. Ya bakın bu işler bir gün bitecek. Şeyde, uluslararası ilişkilerde, diplomaside ebedi düşmanlık olmaz. Yarın öbür gün İsrail'le kavuşuruz, buluşuruz. Böyle lazım gelir diyorlar. Mesele Netanyahu değil. Mesele İsrail. Bu değişecek bir şey de değil. Bunu da hani programda yeri geldikçe özellikle 15 Temmuz bağlamında bir daha ele almak
1: istiyorum. Ki yeri gelecek.
0: Tamam eyvallah. Şimdi senin soruna gelince Avrupa'nın tamamında İsrail'e karşı bir hal yoktur. Bahsettiğimiz bazı ülkelerde var. Almanya'da yoktur. Hatta Almanya'da o kadar yoktur ki İsrail hanesine yazabiliriz Almanya'yı hala. Buna da her zaman olduğu gibi şu cevabı verirler. Efendim işte bizim

0: Geçmişimizi biliyorsunuz, biliyoruz, merak etmeyin. İşte biz oradan yaralıyız. Kanıyor işte orası böyle yaptığımız zaman. Güzel, şimdi eşitlendi durum. İsrail de soykırım yaptı. Birkaç ülke var. İsrail ile arasının limoni olduğu, işte İspanya birisi, İrlanda nispi olarak. İtalya işte değişebilir ama evet, o da tavır koydu. Böyle ülkeler var ama genel olarak, kıtasal olarak Avrupa ile İsrail arasında bir kopma halinden bahsedemeyiz. Fakat genel olarak İsrail'in saygınlığının itibarı, saygınlığı yok bana göre de, hani onların reputasyon dediği şeyle kendi ilişkileri acısı, kendi ilişkileri üzerinden söyleyeceğim bir şey, İsrail'in rütbe kaybetmiş olmasıdır. Bu anlamlı mıdır? Tabii ki anlamlıdır. Zamanda göreceğiz. Ama bu mahkemelerin çalışmama hikayesi, mesela demin komutan dedi ki, hani bak da yani o his, yani onu ihtiyacı hissediyor herkes. Herkes bildiği halde. Çocukları öldürenler mi dedi? Hani şey, halbuki mi? Yani bu cepte bunları yargılamadığınız zaman işte İsrail sorunu öyle ortaya çıkıyor. O ilk grubu, yani Filistin Savaşı'nın soykırımının, Filistin'e yönelik soykırımın, şimdikiler de dahil ama özellikle ilk iki kabinesi ceza mahkemeleri önünde insanlık suçundan, savaş suçlarından yargılanmadığı sürece, tek tük işlerde kaldığı sürece 10 yıl geçer, 15 yıl geçer, 20 yıl geçer, aynı şey yine başına gelir dünyanın. Bunu halletmemiz gerekiyor. Peki. Avrupa'da kabaca durum bu ama Amerika'daki mesele, yani İsrail Amerika arasındaki bağın bu kadar gerilmesi hali istisnai bir durum. Onu hem tarif etmemiz gerekiyor.
1: Edelim. Vance'in açıklamalarını takip ettiniz mi,
0: evet,
1: bu konuda?
0: Evet.
1: 5 nolu grafiği de arkadaşlar verebilir. 5 nolu grafiği ve hemen ortaya verebilirsiniz. 6 nolu grafiği. Vance diyor ki, ki Trump ve Netanyahu arası zaten gerilim var. Telefon açtı Trump. Suriye'deki meselelerle ilgili. Ondan sonra Vance Washington'la tarzası da varlığa anlaşmayı sabote etmeye çalıştığını söylüyor.
0: Evet.
1: İsrail-İran anlaşması sabote etmeye çalıştı. Epstein üst düzey İsrail istihbaratıyla bağlantılı.
0: Bak, çok
2: evet.
1: İsrail ABD'de kamuoyu savaşını kaybetti ki anketler var. O anketleri paylaşacağım sizinle ve izleyicilerle. Ondan sonra arkadaşlarla bir İsrail'de bazıları ABD'yi yönlendirmeye çalışıyor diyor Vance.
3: 15 Temmuz.
1: Vance İsrail'e bayrak mı açtı?
3: Şimdi ben bu şey 3 saate yakın podcast, büyük bir bölümünü seyrettim. Her konuya girmiş yani. Hem spora da girmiş, Amerikan siyasetine de girmiş filan. Vance'in çıkışı bana göre çok anlamlı. Çünkü Vance genç bir siyasetçi daha henüz. 84 doğumlu yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla istikbal beklenen birisi. En azından Trump'tan sonra aday olacak cumhuriyetçilerde filan. Buna rağmen İsrail'e böyle laflar ediyor olması benim açımdan önemli. Çünkü kırılganlığın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Hani başka birisi çıksaydı, bir ikaz ediyorum filan gibi konuşsaydı daha başka olurdu. Şu en tepedekinin yanındaki yani. Dolayısıyla bir de köken itibariyle MAGA'dan gelen birisi. O açıdan Vance'in söyledikleri önemli. Hatta orada şeye gerçi sola bağlamış. Epstein dosyaları meselesini iki tarafın sol üzerinden götürmüş olayı. Orada da bir siyasi şey yapıyor. Önemli değil. Sonuçta şunu söylüyor. İsrail bizi diyor tahrik ediyor. Sabot etmeye çalışıyor. Epstein dosyalarını gündeme getirmesi demek şey şantaj yapıyor
1: şantaj
3: demek.
1: Şantaj yapıyor.
3: Şantaj demek bu. Amerikan yönetimine şantaj yapıyor demek. Ve nankörlükle suçluyor. Biz diyor size bu kadar şey yaptık, silah veriyoruz, bizim silahlarımızla savaşıyorsunuz. Amerikan vergisiyle alınan silahlarla savaşıyorsunuz. Dolayısıyla cehenneme kadar yolu var diyor bir de. O da çok önemli. Yani böyle Amerika-İsrail ilişkileri açısından bakarsanız sanki köprüler atmış gibi bir şey. Yani
1: hava
3: biz burada, biz burada çok rahat konuşuyoruz da onların bu konuşmaları yapması enteresan. Amerikan siyasetinde hani rakamları gösterecekseniz birazdan zaten görünecek. İki yapı, hem cumhuriyetçiler hem demokratlar zaten şimdiye kadar kurumsal olarak ve yapısal olarak İsrail'in yanındaydı. Demokratlar

0: çözüldü. Demokratlarda rakamlara baktığımız zaman zaten görünecek bir ciddi bir düşüş var. Cumhuriyetçilerde de artık bu düşüş belirgin hale geldi. MAGA'nın kendisinde bile bu olduktan sonraki...
1: Bunu söyleyeyim, hatırlattığınız şey. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Messi'nin

0: 4 demokrat milletvekilinin 103'ü.
1: Evet, ben
0: tasarıya
1: tamam
0: destek verirken yani
1: 104 aleyhte 104 evet, destekleyen yani çoğunluk, çıktı. Evet, demokratlar.
0: Evet. Demokrat hatta, Parti'nin önde gelişimi Nancy Pelosi ile
2: tam onu diyecektim
0: parti,
2: Nancy Pelosi.
0: Buyurun.
2: Tam onu diyecektim Nancy diye buraya not aldım. Eski başkan, o çok Amerikan siyasetinde çok güçlü bir kadın. O bile desteklemiyor artık İsrail'i. Bu gerçekten büyük bir dönüm noktası.
0: Peki
2: Amerikan
0: şöyle
2: siyasetinde.
0: Mi?
1: Rakamlara baktığımız zaman zaten görünecek bir ciddi bir düşüş var. Cumhuriyetçilerde de artık bu düşüş belirgin hale geldi. MAGA'nın kendisinde bile bu olduktan tamam, sonraki...
0: Bunu söyleyeyim hatırlattığınız şey. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie'nin ABD'nin İsrail'e yaptığı yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesini öngören önerisine Demokrat Parti içinde beklenenden çok daha yüksek destek geldi. 214 Demokrat milletvekilinin 103'ü.
1: Evet, ben
0: tasarıya
1: tamam
0: destek verirken yani
1: 104 aleyhte 104 evet, destekleyen yani çoğunluk, çıktı. Evet, demokratlar.
0: Evet. Demokrat Parti'nin önde gelişimi Nancy Pelosi ile parti.
2: Tam onu diyecektim
0: parti,
2: Nancy Pelosi.
0: Buyurun.
2: Tam onu diyecektim Nancy diye buraya not aldım. Eski başkan, o çok Amerikan siyasetinde çok güçlü bir kadın. O bile desteklemiyor artık İsrail'i. Bu gerçekten büyük bir dönüm noktası.
0: Peki
2: Amerikan
0: şöyle
2: siyasetinde.
0: Mi?
3: Ya bence ilk önce özür dilerim.
0: Tabii tabii evet.
3: Bunun samimiyetini bir test etmemiz gerekiyor birlikte. ABD-İsrail ilişkileri bu dünya üzerindeki en sağlam bağlardan birine sahip. Tarihsel boyutu da budur, jeopolitik boyutu da budur, öyküsü de budur. Yani metafizik öyküsü de odur hatta. Burada gerçekten ABD ile İsrail arasında bir kırılma var mı sorusunun tek makul yanıtı, bunu karşılayan tek makul yanıtı her iki ülkedeki seçimler meselesidir. Vance daha ikinci defa Trump seçildiğinde bu anlaşmayla geldi şeyin yanına başkan yardımcısı ve adayı olarak. Ben bundan sonraki ABD başkanı olacağım diye. Bunları şimdi aradan yıllar geçtiği için, yıllar dedim iki yıldan biraz fazla. Olduğu için unuttuk ama o zaman kendi aralarındaki basına yansıdı. Bundan sonra benden sonraki Vance'e kadar vardı iş. Bu konuşma aslında yani Vance'in bu konuşması İsrail'e evet ama daha çok kendi seçmen kitlesine. Kendi seçmen kitlesinde demin komutan söyledi ya. Şimdi o yakıcı bir şey MAGA. MAGA yakıcı bir şey. Ve ona göre mevcut Trump yönetimi İsrail'le ilişkilerinde onu iktidara getiren MAGA oylarını temsil etmedi ya da eksik davrandı ve bu yüzden kızgınlar. Suikastlere kadar varan işlere büyüdü bu iş. Bu yüzden Vance...
1: Charlie Kirk'i diyorsun
3: değil tabii, mi? Tabii. Evet. Ve bu yüzden Vance biraz orada Peki, politikasını hocam. Farklı tutmaya çalışıyor. Yani, bu evet. Trump'la arasında bir sorun olduğu anlamına gelmiyor. Kendi seçmen bu yani hem Ekim sonundaki doğru hatırlıyorum herhalde. İsrail seçimleri hem de Kasım'daki ara seçimler her seçim önemlidir ama ikisi için de hayati.
0: O zaman
3: hayati.
0: Sana destek olacak bir şey. Eğer seçim söz konusuysa bu tutumun, bu davranışın, bu söylemin seçmende ve toplumda karşılığının olması var. Lazım. Hı hı. Var mı?
1: Var var.
0: Ed Nork'un son araştırması. Amerikan kamuoyundaki değişimi ortaya koyuyor. Ankete göre Amerikalıların yaklaşık 1/3'ü Demokrat seçmenlerin ise yarısı İsrail'in Gazze'de Filistinlere karşı soykırım işlediğini düşünüyor. Demokrat seçmenlerin %58'i ise ABD'nin İsrail'i gereğinden fazla desteklediği görüşünde. Bu oran 2 yıl önce %45'miş. Çıkmış %58'e. Yani Amerikan kamuoyundaki bir dönüşümü şimdi bu demek ki siyaset algılıyor ve pozisyon alıyor. Öyle yani, mi?
3: Öyle ama şöyle hemen kısa bu MAGA seçmeni bunun üzerindeki gruplar yani siyasi söylemleri ve etkileri İsrail konusunda bu saydığın istatistiklerin üzerinde reaksiyon veren gruplar. Hı hı hı. Bize yalan söyledin. Bak hala İsrail'in peşin. İsrail düşmanı değiller. Bak bu ayrı bir şey. Hı hı. Sadece mesela Orta Doğu konularında enerji meselelerinde Trump'ın MAGA kültürünün ondan istediği MAGA oylarının ondan istediği işlerin tersini yapmakla istediklerini yapmamakla değil, tersini yapmakla suçluyorlar. Bu yüzden en çok oraya konuşuyor.
4: Şimdi siz anlatırken aklıma tarihi olarak tabii John F. Kennedy'nin seçim süreci

0: geldi. Biliyorsunuz John F. Kennedy Nixon'la yarışmıştı. Ve o da genç bir başkandı. 41 yaşında. Yanlış ya da 43. Yani 40'lı yaşların ortalarında başkan olmuştu. Şimdi siz Vance'den bahsederken Katolik bir başkan yardımcısı biliyorsunuz. Roma Kilisesi'ne bağlı.
1: 2019'da Katolik olmuş, daha da yeni. Evet,
0: sonradan yani olmuş ama yani dindar, daha ateist falan kendileri.
2: Öyle biraz daha da fundamentalist oluyorlar.
1: Tabii daha fundamentalist.
0: Yani sonradan şey değil. Yani siyonist değil. Gördüğümüz kadarıyla, baktığımız kadarıyla. Ve şu ana kadar Amerikan başkanlar tarihine baktığımız zaman bir tek Katolik olup da başkan Kennedy olabilen var. John F. Kennedy. Şimdi John F. Kennedy'nin seçim süreci
3: onu
0: de...
3: Onu da öldürdüler.
0: Onu da öldürdüler. Şimdi işte burada çok enteresan bir şey var. Nedet Hocam da aslında hani bunu ifade ederken Amerika Birleşik Devletleri toplumunda işte o dip dalga dediğimiz mesele 1961 seçimlerini bizi işaret edecek acaba bir sonraki seçimler. Yani o dönemde de işte Eisenhower biliyorsunuz bir önceki başkandı. Eisenhower doktrini ilan edilmişti. 1948'de İsrail kurulduğu zaman başkan Henry Truman'dı. Henry Truman'ın özellikle İsrail'in güvenliğini sağlamak, işte dönemin ilk kurucu başbakanı Ben Gurion'la olan ilişkileri, İsrail'in ilk başbakanı Ben Gurion'un kongre konuşmasındaki o Netanyahu'nun kongrede kendini 60 defa, 100 defa ayakta alkışlattığı evet, kongredeki benzer bir konuşmayı yapıyor Ben Gurion. Yani biz İsrail devleti olarak Amerika'nın âli menfaatlerini bu coğrafyada savunacağız, onların buradaki gücü olacağız, işte yine bu arzu mevut meselesinin ibarelerini görüyoruz. Aynı, çok da benzerini Donald şey yapıyor, Netanyahu yapıyor kongrede. Yani o da...
3: Ama biz, şey, hava değişmiş. Biz bir yıl önce şeyi konuşmuyor muyduk? Ayakta alkışladılar, şu hale, şu rezalete. Bak tabii Gazze'de soykırım olur konuşuyorduk. Şimdi ise Vance niye bayrak açtı, Trump ama işte, niye fırça attı onu konuşuyoruz.
1: Ne kadar zaten sürede o, bir değişim oldu biliyor musunuz? 2024 ile 26 arası.
3: 2024 ile 26 arası.
1: Yani iki senede çok şey değişti.
0: Ama o dip dalga dediğimiz mesele işte. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tabanı, işte hep diyoruz ya Amerika'yı yöneten İsrail mi, İsrail yöneten Amerika mı? Ama o bir zümre için geçerli olan bir hadise. Yani John F. Kennedy'nin 3 senelik başkanlık süreci, ki ben onunla ilgili makale de yazdım. 3 defa onun kütüphanesine de gittim. Bahsettiğim merakım da vardı kendisine. Sevdiğim de bir insan. Ve 27 Mayıs darbesiyle olan bağlantısı da olumlu bağlantısını. Çünkü darbeyi engellemek isteyen bir başkandı hocam, hatırlarsınız. Hı-hı. Ve Türk dostuydu, Türkiye dostuydu. O da ayrı bir hadise tabii ama biraz oradan merakla başladığımda John F. Kennedy'nin hangi mayına bastığını, kimlerin ayağına bak, kimleri engellediğini. Şimdi bugün Donald Trump'la J.D. Vance'in konuşmalarına baktım. Hadi Donald Trump'ı bir kenara, Donald Trump 2 sene sonra yok. Ama Vance gibi muhafazakar, işte yakışıklı, John F. Kennedy de biliyorsunuz yakışıklıydı.
2: Karizmatik.
0: Karizmatik ve siyasete kadınlar veriliyor biliyorsunuz. Hep öyle derler. Erkekle oylarını değiştirmez, kadınlar değiştirmez. Kadınlar oy verdi mi verir. Şimdi kadın zaten seçmeninin çok desteği vardı Kennedy'ye de. O seçim propaganda şeylerini de ben müzesinde okumuştum şeylerini. Dolayısıyla Vance bu rüzgarla, ki eşi de biliyorsunuz o anlamda hani tabana hitap edebilecek.
1: Tabii tabii, eşi kadın çok etkileyici, yönlendiriyor yani.
0: Dolayısıyla Vance'in bu meydan okuması, işte Nedet Hocam'ın dediği MAGA mı MIGA mı? Karar verin. Amerika'yı mükemmel yapacağız, Make America Great Again, yoksa MIGA mı diyeceksiniz, Make Israel Great Again mi?
3: Ki çok karar verin. Şey bir manşet yani. Yani MAGA mı MIGA mı? Yani orası açısından. İsrail... Amerika mı büyüteceğiz, İsrail mi?
0: Şimdi normalde özgür, kendini bilen bir kongre üyesi, ya ben İsrail tamam dostuz müttefikiz ama ben İsrail'in altını toplamak zorunda değilim. Ben İsrail'e katliam silah vermek zorunda değilim. İsrail'in ben işte suçlarını örtmek zorunda değilim. Kayıtsız şartsız para vermek, silah vermek zorunda değilim. Şimdi böyle bir başladıysa içeriden bir dalgalanma. İşte en son Lindsey Graham biliyorsunuz Ankara'ya geldi NATO zirvesine.
3: Hala da ölümü.
0: Hala şaibeli. Çünkü azılı Türkiye karşıtıydı.
3: O da çok garip. Bir anda döndü. O da nasıl döndü?
0: Yani... Yani konusu Nedet Hocam'la
4: siyaset işte. Yani şöyle hani unutmayın bu rakamlar, hani şu kadar cumhuriyetçi, şu kadar demokrat dediğiniz rakamlar birkaç ay sonra seçime girecek adamlar.
3: Evet.
4: Yani mesele o.
3: O rakamları
4: yoksa
3: biz biliyorsak onlar da biliyor.
4: Kategorik olarak daha ben bugüne...
3: Daha iyisin diyorlar.
4: Tabii. Bizim, tabii ben daha kategorik iyisin olarak hani şu adamlar değil onlar ya da bir kısmı sadece öyle. Kardeşim İsrail'i biz bugüne kadar seviyorduk. Bunlar böyle şerefsiz adamlar çıkmış. Ben bundan sonra İsrail desteklemiyorum diyen adamlar değil.
3: Değiller, değiller.
4: O sandığa gidiyoruz. Kim kurtarıyor bizi?
3: Kim kurtarıyor adı, bizi?
4: Bu yani. Ve orada Trump tabii.
1: Ya zaten şöyle yani herhalde herkes aynı fikirde. Bir anda Amerikan politikaları İsrail'e karşı değişecek diye bir şeyimiz yok.
0: Tabii tabii.
1: Ama aşağıdan gelen dalganın İsrail aleyhine olduğu görünüyor. Bu zaman alacak. Eğer müdahale edilmezse. Yani İsrail melekler tarafından yönetilmeye başlanmadığı sürece. Hı hı.

0: Bu böyle gidecek. Evet. Çünkü genç kesimden daha evet, fazla tepki var mesela.
1: Gençlerden çok tepki
2: ama gerilimi ben şey buluyorum. Gerçek buluyorum.
3: O zaman nasıl?
2: Şöyle
3: ama Trump
2: çünkü
3: zaten şimdi yani hani iki senesi kaldı. O yüzden aslında Trump yerine J.D. Vance'in bunları dinlendirmesi çok önemli.
0: Evet,
3: çünkü bir sonraki seçimde muhtemelen Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı J.D. Vance olacak.
2: Bir de şeye bakmam, bitirdim pardon. Rica ederim, devam et. Ben kesmiş olmayayım yani.
3: Bu Katoliklerle Evangelistler arasındaki, o Furkan bahsetmişti, ona da birkaç şey söylemek istiyorum. Yani evet, Trump'ı oraya getiren Evangelistler, Cumhuriyetçi Parti'nin sponsoru, lobileri, onlara finansal destek sağlayan Evangelistler, ama Trump da Cumhuriyetçi Parti içinde çok sevilen bir figür değil. Yani daha önce çok büyük tartışmalar oldu. Çok büyük köklü Cumhuriyetçi aileler, Yahudi aileler, Chicago'nun filan belirli aileleri Cumhuriyetçi Parti'den ayrıldılar. Üyeliklerini iptal ettiler çünkü Trump'ı istemediler. Onun da haricinde şimdi Katoliklerle Evangelistler arasında bir çekişme var. Burada konuşmuştuk hatırlarsan Eren, bu iç sivil darbe, evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde komutanların bir kısmı tasfiye edilmişti. Evet. Onların çoğu da Katolikti. Yani sadece siyasette değil, yani orduda da bu Katolik Evangelist rekabeti devam ediyor ve Pop'la, Papa'yla Trump'ın karşılıklı resleşmeleri, işte Papa'nın savaş karşıtı olması, Trump'ın bu kadar hani fütursuzca davranmasına karşı çıkması, Trump'ın bundan hoşlanmaması da aslında Katolikler tarafından hiç hoş karşılanmıyor. Bir de Trump bir sürü AI, o yapay zeka şeyleri yapmıştı ya, böyle kendisine Jesus gibi Kral gösterip falan, aynen, böyle aynen uçuyor falan. Ha, bunlar çok ters tepki verdi. Yani dolayısıyla burada J.D. Vance Cumhuriyetçi Parti'nin bir sonraki başkan adayı olacaksa bu gelen dip dalgayı kendine çekmesi lazım. Ki zaten J.D. Vance en başından beri savaş karşıtıydı. Yani bu savaşın, İran savaşının başlamamasını isteyen belki de tek isimdi.
0: Trump
3: da
0: açıkça söyledi ya zaten.
4: Bir Ankara'ya dönüyorum, tek kabloya döneceğim. Nasuhi Güngör, şimdi bir dip dalga varsa, ki hakikaten bu anketlerde gençlerde Amerika'da gençlerde bir İsrail karşıtlığı var. Bunun sebeplerini hani oturup ben araştırmış değilim. Sizler biliyorsanız anlatırsınız, ama şöyle bir boyutu mutlaka ki var. Eğer İsrail Gazze duvarına çarpmasaydı, eğer İsrail İran duvarına çarpmasaydı, yani Gazze'de bir direniş öyle büyük bir şekilde olmasaydı, 70 bin insanı şehit vererek olmasaydı, İran'da böyle bir duruş, direniş olmamış olsaydı, hakikaten o dip dalga yine de olur muydu? Yani sadece yani soykırımcı bunlar, katliamcı deyip vicdanların ayaklanması mı bu? Yoksa başarısızlık ve yenilgi karşısında kimse yan yana durmak istemiyor mu onun yanında? Ne dersin?
1: Evet. Ya tabii hepimiz bunu anlamaya çalışıyoruz ama benim bu anlama çabasında dikkat çekeceğim başka noktalar var. Hani onları değerli katılımcıların sundukları fikirleri birleştirmek de mümkün aslında. Şimdi ben bir kere her şeyden önce, daha sonraki turlarda konuşacağız ama buradaki temel dinamiklerden bir tanesinin Türkiye olduğunu düşünüyorum. Yani bu oluşan hava, hani İsrail karşıtlığı meselesi olarak değil sadece, ABD-İsrail ilişkilerine gelinen noktada Türkiye'nin çok belirleyici bir dinamik olduğu kanaatindeyim. Bunu sonraya bırakayım ama şöyle bir şey var. Yani bu ipler geriliyor, doğru. Bu iplerin kopması gibi bir anlama gelir mi? Bu çok büyük bir soru işareti ve böyle bir kopma noktasına geleceğine dair bir öngörüde bulunamıyorum ben. En azından bunu göremiyorum. Amerikan halkı ya da gençler üzerindeki anlatılanların ne kadar sahici, ne kadar gerçekçi olduğunu da tam olarak bilmiyorum. Amerikan halkının böyle bir konularda, gençleri yine dahil ederek söyleyeyim, edindiği izlenim ya da fikirlerin yönetim katında ne kadar karşılığı olduğu meselesi de çok tartışmalıdır. Şu halde burada ne oluyor? Yani bunların hepsi belirleyici özelliklere sahiptir ama ana belirleyici gibi görünmüyor bana sorarsanız. Burada bence Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan, bu da söylendi zaten, ben tekrar etmiş olayım, kendi döngüsünü, yani belki bu zaman zaman Amerika'da şöyle tartışılıyor, bazen 30 yılda bir, bazen 40 yılda bir Amerikan rejimi, sistemi kendisini dönüştürüyor, değiştiriyor. Bir takım ayıklamalarda bulunuyor, bir takım köpükleri ortadan kaldırıyor. Bu köklü olarak İsrail'le kurulan ilişkilerde, yani Nedret abi orada bir kuşkusunu not etti, ben de onunla hemen hemen aynı fikirdeyim. Şöyle ki, ya böyle hemencecik kopacak, hani bir ipliğe bağlı falan bir ilişki değil. Zaten kimse böyle bir şey söylemedi ama bence burada Amerika Birleşik Devletleri bizim kendi bölgemizdeki hadiseleri merkeze alarak İsrail'e şunu söylemeye çalışıyor. Mevcut halinle ben seni bölgesel düzende herhangi bir yere koyacak durumda değilim. Bu halinle benim işime yaramıyor.

0: düşünüyorsun? Bu birincisi. İkincisi, ilişkilerin sahiciliğine ve öyle kolay kopmayacağına işaret eden bir mesaj bu. Ben seni bu haline koruyamam. Seni korumaktan vazgeçmiş değilim. Senden de vazgeçmiş değilim. Ama seni bu halinle koruyamam. Yani karşında çok büyük ittifaklar oluşmaya başladı. Benim bölgesel düzen anlamında istediklerimin içinde bu haline yer alamazsan benim seni mesela bu ifade edilmiş bir şeydir ama ben dillendireyim. Mesela ben seni Türkiye karşısında koruyamam. Habire Türkiye'ye saldırıyorsun, Türkiye'ye işte silah satma, F-35'leri verme, onu yapma, bunu yapma, Avrupa Türkiye'den silah almasın. İsrail basını ve strateji merkezlerinin 2 yıldır ana gündemi Türkiye. Sürekli Türkiye'ye dair saldırgan bir söylem, Türkiye'yi tehdit olarak gören bir söylem, Suriye'yi merkeze alarak daha da böyle köpürtülen bir söylem. Şimdi bölgesel düzen meselesi nedir, orada nasıl adım atılacak konusuna gelince, şimdi mesela bu ABD hani İsrail'den
1: bence
0: böyle uzaklaşıyor falan.
1: Türkiye konusunu geçmeyelim. Nasıl? Türkiye konusu o kadar hızlı geçmeyelim. Çok önemli bir şey parmak bastı.
0: O zaman yani şöyle yapalım.
1: Trump'la Netanyahu'nun arasına Türkiye mi girdi konusu? Çünkü hem Axios'da çıkan haber, hem Amerikan basındaki kulisler, F-35 meselesi, hatta Ankara'da suikast konusu, Trump Netanyahu buluşmasının ertelenmesi veya olmaması, olamaması, bunların hepsini alt alta bir tür konuşalım ama sen de devam edin, buyur.
0: Bir cümle söyleyeyim ya da birkaç cümle. Önümde taramalar var. Hangi makalede olduğunu şu an bulamıyorum ama daha birkaç saat önce okudum. Mesela Türk ordusuyla İsrail ordusunu kıyaslayan uluslararası makaleler yayınlanmaya başladı. Bunlar hayra alamettir değildir, başka bir bahistir ama. Yani şöyle, İsrail ordusunun savaş tecrübesi son yıllardaki sıcak çatışmalardan dolayı daha yüksektir ama şöyledir de böyledir. Bunların bir kısmı, çok özür dilerim, ıvır zıvır değerlendirmeler ama bunun böyle bir bahsin açılıyor olması da önemli. Ve tekrar söylüyorum, ben Türkiye meselesine de gelmeden söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri bu haliyle İsrail'i ve Netanyahu yönetimini, ama bu ne kadar İsrail onu tam olarak hala göremiyorum, büyük bir yük olarak görüyor. Seni bu haline taşıyamam, seni bu haline koruyamam. Ben seni kuracağım, kurmak istediğim, işte müttefiklerinin olacağı bölgesel düzende bir yere yerleştirmek istiyorum. Ama sen hala Lübnan'la ilgili benim politikalarımı baltalayan işler yapıyorsun. Sen hala Suriye'ye yönelik saldırılar düzenliyorsun. Sen hala benim buradaki önemli müttefikim Türkiye'yi tehdit olarak ilan ediyorsun. Buradan bakmak bize sanki daha doğru yollar açabilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş tarihinde tam olarak olmasa da özellikle 70'ler sonrasında İsrail'e ne kadar iç içe geçtiğini hepimiz biliyoruz. Yani değerli komutanımızın sanıyorum Independent Türkçe'deydi bir makalesi vardı. Onu da geçtiğimiz günlerde okumuştum. Bu ABD-İsrail ilişkileriyle ilgili meselede. Burada hani buna koptu ya da çok zayıfladı diyebileceğimiz ufukta gelişmeler yok. Bunun seçimlerle çok ilgisi olduğuna da katılıyorum. Nedet abinin söylediği iki tarafında seçimleri konusu. Ama seçimleri aşan tarafı, ABD kendisini yeniden büyük yapmak istiyorsa bu büyük yapma lafı aslında bozulan dengeleri yeniden kurabilmek, öyle büyük yapmak falan da değil aslında bir taraftan. Ama siz kendinizi dengelerini sağlam bir yere oturtmak için gayret ederken bu kadar serseri davranan, bu kadar saldırgan davranan, bu kadar sizin tırnak içinde emek harcadığınızı düşündüğünüz, Trump açısından ve ABD açısından söylüyorum, bir bölgesel düzene yara veren bir ülkeyle beraber hareket edemezsiniz. Bu bir çeki düzen verme faaliyetidir benim kanaatim. Bu bir tedip etme, terbiye etme çabasıdır İsrail'e yönelik. Netanyahu sonrası mı olur? İsrail'e başka dengeler mi değişir? İsrail bazı saldırgan politikalarından geri adım mı atar? Bunların her bir soru işareti ama çok işi kuşkulu hale getiren bir hikaye var. Tekrar İran'la savaş noktasına gelinmesi ve bu konuda da İsrail'in fevkalade istekli hali. Onun da bir altını çizelim.
1: Şimdi Nasuhi'nin yaptığı vurguyu üzerinden yürüyelim. Arkadaşlar da o grafiği de veriyorlar. Trump ve Netanyahu'nun arasına Türkiye mi girdi? Bu soru nereden çıktı? Şimdi Axios'un Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Fox News'te ABD'nin Türkiye'ye F-35 satma ihtimaline açıkça karşı çıkması Başkan Donald Trump'ın sert tepkisine neden olmuş. Beyaz Saray'dan iki yetkiliye göre Trump, Bibi'nin bu meseleye karışmaya hakkı olmadığını söyledi ve bu çıkış nedeniyle oldukça öfkelendi. Bir, Axios'taki bu iddia. Bibi'ne karışıyor dedi bu işe. F-35 verilmesin Türkiye'ye. Artı yine Netanyahu'nun 2 haftadan uzun süredir talep ettiği Beyaz Saray görüşmesi hala olamıyor. Netleşmedi. İsrail basını görüşmenin yapılacağını yazarken Beyaz Saray yetkileri henüz onaylanmış bir randevu yok açıklamasını yaptı. Hatta Amerikalı yetkililer sanki olmayan bir görüşme varmış gibi bir hava

0: oluşturuluyor diyerek de şimdi, ama burada Türkiye bu işi açtı ifadesi önemli. Amerikan basındaki kulislere göre Trump'ı rahatsız eden tek başlık F-35 tartışması değil, İsrail'in Ankara'da Trump'a yönelik suikast hazırlığında olduğu yönündeki istihbaratının doğrulanmaması da Washington'da soru işaretleri neden oldu. Bu gelişme iki ülke arasındaki güven paylaşımını aslında Vance'in söylediği manipüle ediyor İsrail. Sürekli manipüle ediyor meselesi. Hı hı. O anlamıyla da Trump'la Netanyahu'nun arasına Türkiye mi girdi?
1: Gibi gözüküyor. Şimdi NATO zirvesini takip ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkanı Donald Trump uçaktan indi biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı uçakta hemen yanında karşıladı. İlk görüntü çok yorgundu Donald Trump benim gördüğüm. Yani yüz ifadesi yorgun gelmişti bana. Ben şöyle düşündüm. Acaba uçak seyahati boyunca uyuyamadı, dinlenemedi veya işte kongre adamları, kongreleri acaba baskı yaptı veya Netanyahu sürekli arada ulaşamadı. Yani bir şeyler oldu gibi hissettim. İndi aşağı Sayın Cumhurbaşkanı'nın koluna girdi. Hatta yine ifade etti aynısını Beyaz Saray'da söylediği şeyi söyledi. Ben Netanyahu'yu seviyorum, Sayın Erdoğan'ı da seviyorum dedi. Ben sevdiğimi severim derim, sevmediğimi sevmiyorum derim dedi. Avrupalı liderleri de sizleri sevmiyorum demeye getirdi. Şimdi orada bir kompartıman anlayış içerisinde ilerlemeye çalışıyor Donald Trump. Netanyahu diyor ki tamam sen Türkiye'yi bu anlamda işte bir de biliyorsunuz Nenet Hocam kaç senesiydi imzalanan bir anlaşma vardı ya. Hmm. İsrail bölgedeki en kuvvetli, en kalibre sahibi ülke olmalı. Ondan daha askeri sistemleri daha yüksek askeri sistemleri kimse sahibi olmamalı. Böyle bir anlaşmaları var imzalanan. Şimdi o anlaşma istinaden de bölgede Türkiye gibi hemen kuzey komşusu ve uzun zamandır ihtilaf içinde olduğu bir ülkeye siz F-35 veriyorsanız, bir de Kaan motoru veriyorsanız, bir de katsayı kaldırıyorsanız. Diyor zaten bu adamlar savunma sanayinde de belli bir yere geldi. O zaman en büyük tehdit algısı bana Türkiye'den gelecek diyor Netanyahu. Ama Donald Trump da diyor ki o da real politikadan hareket ediyor. Benim şu anda kenar kuşak teorisi içerisinde veya işte efendim şu anki Atlantik ötesi teorisi içerisinde Türkiye benim için önemli bir ülke. Türkiye ile ben aynı pencereden bu süreçte bakmak zorundayım. Suriye'de bunu söyledi hatırlarsanız. Irak meselesine geldiğimiz durum ortada. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ben, Donald Trump, Sayın Cumhurbaşkanı ben çantamda hediyelerle gidiyorum demesi Beyaz Saray'da Rutte ile beraber aslında bunun emaresiydi. Şimdi uçaktan indi. Güzel görüntüler verildi. Güzel mesajlar verildi. Sonra ne oldu Eren Bey? Dedi ki İsrail bir İran suikast tehlikesi var. Dikkatli olun. Sonra Air Force biliyorsunuz yeni uçak da geldi. Sayın tabii. Cumhurbaşkanı dedi ki ilk uçakla bu yeni uçakla ilk defa size geldim dedi. Hani bir jest anlamında söyledi. O yeni uçak İngiltere'ye gönderildi. Eski uçak geldi. Air Force One eskisi geldi. Şimdi benim görüşüm şu.
2: Niye öyle oldu diye soranlara da burada askerler görsün diye gibi hani yalanın daniskası diye.
0: Yalanın daniskası.
2: Hani bu Ford uçağının şeyi vurulmuştu ya onun gibi bir şey. Doğru. Uçak gemisinin.
1: Klozetler tıkandı. Şimdi dolayısıyla şimdi Mossad'ın aslında verdiği mesaj ne Donald Trump'a? Başına her an bir şey gelebilir. Daha önce geldi mi? Geliyordu. Hı. Ne oldu? Golf oynarken geliyordu. Hı-hı. Miting yaparken geliyordu. Charlie Kirk suikasti.
0: Evet.
1: En son otelde Ronald Reagan'ın 80'li yıllarda biliyorsunuz gene suikast uğradığı otelin içerisinde yemek yerken
0: saldırı oldu.
1: Dibine kadar geldiler. Aynen. O gizli servis elemanlarının ne kadar yetersiz olduğunu gördük. Acemice hareketler yaptı. 4 saniye başkan açık hedef halinde kaldı. O girişim falan böyle çok enteresan.
0: Çok sıcak
1: hatta bunu. Hatırlayın Vance apar topar götürdüler.
3: Vance uçurarak götürdüler.
0: Vance uçurarak götürdüler.
3: Ve Trump'ın güvenlik detayı bakıyor. Vance'ın arkasından bakıyor. Trump
0: gidebilir. Ama gelecek olan kalsın.
4: Vance'e bir şey olmaz.
0: Vance'e bir şey olmaz.
1: Trump'ın derisi kalın ona bir şey olmaz dediler. Böyle durumlar yaşandı. Şimdi bunlar yani gülüyoruz belki ama gerçekten trajikomik durumlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlarının duruşu ve siyaseti bakımından bir ihtiyar mıydı bunlar? Bir mektup bir cebine konulan Donald Trump'ın. Şimdi gene aynı mektup Donald Trump'ın cebine konulduğunu düşünüyorum. Mossad diyor ki bak İran sana bir saldırı düzenleyebilir. Yeraltı biliyorsunuz dünyası
0: hayır,
1: gibi.
0: Bu verdiğiniz örnekler şu açıdan çarpıcı. Şimdi böyle arka arkaya sayınca şimdi buna böyle bir zaman aralığında oldu. Yayılınca farklı da böyle arka arkaya örnekleri sayınca yani bir güvenlik devleti, Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği İsrail söz konusu olunca pamuk ipliğine mi dönüyor gibi de bir durum var yani. Orayı destabilize etmek konusunda İsrail'in derinliğine dair bir işaret ABD içerisindeki derinliğine dair.
1: Şimdi Kennedy dedik değil mi? John F. Kennedy kendi makam aracının açık hedef haline vuruldu. Ve bir hedeften vurulmadı. 3 hedeften vuruldu biliyorsunuz. Ve suikastçı öldürüldü, suikastçı da öldürüldü. Yani dosya tamamen kapatıldı.
0: Kapandı.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri başkanları bunları biliyor mu? Hepsi biliyor. Donald Trump'ın duruşu da aslında evet ben burada bir şeyler yapıyorum ama arkamda böyle bir sistem var.
0: Ki çok şimdi, çarpıcı bir iddia geldi o konuda hatırlarsanız. Değil mi? İstihbarat şeyleri açıldı şey denmedi mi? İşte Kennedy nükleer konusunda yani İsrail'e ilk bir ambargo şey izin vermediği için diye bir istihbarat.
2: Trump'ın geldiğinde verdiği ilk iki sözden biri Kennedy dosyalarının açılmasıydı. Ne zaman? Kulaktan sonra.
0: Kulaktan vurulmaktan sonra.
2: Evet. Beni de yani aslında tam şeyi gösteriyordu. Tetiği çekenin kim olduğunu gösteriyordu.
1: Aslında işte dolayısıyla Donald Trump'ın Kennedy suikastinin hikayesinin bilinen yönleriyle bilinmeyenleriyle ama eğer sen müesses nizama karşı çıkıyorsan o zaman da ne yaptı Kennedy? Bir Federal Reserve'e karşı çıktı. O ailelerin kurmuş olduğu küresel ekonomik sisteme karşı çıktı. İsrail'in nükleer silah üretmesine karşı çıktı. Ve bunların Dallas kardeşler biraz hocam bilirsiniz o dönemde. Evet. Dallas kardeşler de aklının başına topla. Yani ateşle oynuyorsun, hayatını ödersin mealinde. Uyarılar gibi ben bunları okudum gördüm şey tabii, kütüphanesinde. Tabii. Şimdi dolayısıyla bunlar artık alenen ki Kennedy artık öldürüldüğünü hepimiz biliyoruz. Hani birileri tarafından ama diğer başkanlar da hani bize bunu neyle yaptılar hatırlayın. Örnek vermek gerekirse Adnan Menderes'le yaptılar rahmetli. Bak Menderes'i astık sizi de asarız. Şimdi 15 Temmuz neydi? Menderes'i astık sizi de aynısını yaparız. Bu darbeler silsilesi. İşte bu müesses nizam o müesses nizam farklı bir şey değil. Dolayısıyla Donald Trump'ın evet ben MAGA diyorum ama bir yere kadar MAGA diyebiliyorum. Ondan sonrası beni aşıyor. Yapacak bir şey yok. Hepsinin dosyaları. Bir anda bir bakıyorsun çarşaf çarşaf yayılıyor. Bir bakıyorsunuz durduruluyor. Melania Trump çıkıyor açıklamalar yapıyor. Benim hepsine bir alakam tanımıyorum diyor. Durup dururken öndeki metni okuyor. Okumak zorunda kalıyor. Dolayısıyla şöyle toparlayayım uzatmadan.
2: Vance'in son konuşmasıyla Epstein dosyaları İsrail'e dönüyor. Bugüne kadar
1: tabii, onu da söyledi.
2: Şunu kabul ediyorduk.
4: Onu söyleyecektim. Doğru.
2: Yani şunu kabul ediyorduk. İsrail bir koz olarak Trump'ın üzerinde Epstein dosyalarını kullanıyordu. Vance diyor ki hayır sen sorun sensin.
0: Sorun sensin.
1: İşte, dolayısıyla buradaki mesele aslında Donald Trump'ın bu müesses nizam karşısında Amerika'yı mükemmel yapacağız. Amerikan milliyetçiliği ben kurucu babalar tarafındayım demişti hatırlarsınız. Ve orada Abraham Lincoln'e şeyin resmi heykelleri
3: New
1: var.
3: New Dakota'daki o heykellerin yanında ben kendimi 4 tane başkanım var orada. Kendimi ekleyeceğim
1: de,
3: diye.
1: Onun yanına da koymuştu. Olarak. Ki Abraham Lincoln suikastin hikayesi de çok benzerdir bununla. Yani tabii işte tarih şeyine döner ama bu silsileyi çok iyi bildiği için Donald Trump ben diyor bir yere kadar bir şey yapabiliyorum. Ondan sonrası beni aşıyor. Ve eğer Amerika gerçekten büyük bir dönüşüm içine girecekse bu çok zor diyoruz her zaman olduğu gibi. Ama o aksın kırılması, o makasın gerçekleşmesi şu an için biraz zor. Ama Vance gibi bir lider olacaksa ve Katolik bir başkan Kennedy'den sonra koltuğa oturacaksa bu o müesses nizama, o küresel sisteme ciddi bir meydan okuma olarak görmek gerekiyor Eren Bey.
4: Biz söylediklerine bir cümle katkı. O saydığı silsileye bu Epstein dosyalarını da ekleyebiliriz. Amerika'daki İsrail sempatisinin azalması meselesinde. O çünkü şey oldu ya, kamuoyunda şöyle bir algı oluştu. Bu Epstein dosyalarını İsrail şantaj unsuru olarak kullanıyor şeyi, algısı. İsrail'e desteği azalttı tam tersine diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla yani o saydığımız silsileye bunu da ilave edebiliriz.
0: Peki şey ne diyorsunuz? Yani asıl bu...
4: Ben devam edeyim ona.
0: Evet, size soruyorum bunu.
4: Tamam, Nasuhi Bey'in açtığı kanalı devam edeyim.
0: Ha, onu soruyor, o soruyor tamam. Yani şimdi, arayı evet. Türkiye açtığı meselesine yorumlayın.
4: Şimdi çok güzel bir pencere açtı Nasuhi Bey. Ama ben olayı sadece Türkiye ile sınırlı görmüyorum.
0: Ha. Yani açtığı pencereyi kapatmıyorsunuz.
4: Yok, açtığı pencere çok güzel bir pencere. Belki hatırlarsanız benim savunduğum bir tez var. Amerika... Dünyadaki yükümlülüklerini azaltacak, bölgesel savunma kompleksleri üzerinden bazı konuları yönetecek. Orta Doğu içinde şey yaptığı, güç merkezi olarak gördüğü belli ülkeler var. Bunlardan bir tanesi Suudi Arabistan, bir tanesi Türkiye, bir tanesi İsrail, bir tanesi İran. İran İsrail'e tehditse İran'ı şu anda zayıflatıyor ama İran ortadan kalkmayacak. İran'ın etki alanı da daralmayacak. En azından Şia üzerinden İran'ın bir etki alanı var. Dolayısıyla burada eğer söylediğimiz gibi bir güvenlik kompleksi ve bölgedeki başat aktörlerin kontrolündeki bir yapı arzu ediliyorsa o zaman İsrail'in frenlenmesi şart oluyor. Çünkü İsrail saldırgan, agresif politikalar izliyor ve durdurak bilmiyor.

0: Lübnan'ın istikrarı söz konusuysa, Suriye'nin istikrarı söz konusuysa, burada karşı karşıya olduğu ülke kim? Türkiye. Dolayısıyla sadece o iki ülkede bile Amerika Doğu Akdeniz'de istikrar istiyorsa Türkiye'nin söylediklerine bakmak zorunda. Yani bence çok iyi bir yerden yakaladı. Güzel bir şey, yaklaşım. Bu sadece, tamam, bizim etkimiz büyük olmuştur. Bizimle konuşmaları, bize gelmesi vesaire, buna itirazım yok, ama sadece Türkiye üzerinden okumak belki eksik kalır. Orta Doğu'nun bütününe bakmak ben, lazım
1: ben
0: diye
1: düşünüyorum. Ben zaten öyle okumuyorum hocam. Sadece, evet, sadece Türkiye boyutunu hatırlatmak istedim.
0: Evet,
1: ama
0: güzel
1: şunu
0: ama
1: da söyleyebilirim, evet, size katkı olsun diye. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Burada konuştuğumuz her şeyin Türkiye'ye açılan da bir penceresi var. Yani tabii, mesela Lübnan'ı konuşuyoruz, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'e bu konuda kızgın, Suriye konusunda kızgın. Bana sorarsanız ifade etmese bile, ki zaman zaman ifade edenler var, İran Savaşı'na sürüklenmesi noktasında da öfkeleri var. Tabii. Bunların her birinin, Suudi Arabistan'ı başka bir yere koyabilirim bu konuda. Birleşik Devletler mesela bu İbrahim anlaşmaları ya da Abraham diye ifade ediyorlar. O anlaşmaları becermiş gibi görünüyor ama hiçbir pratik katkısı yok. Daha komik ve tuhaf olan ise şu. Evet, İsrail diyor ya, beni gideceksin, Türkiye karşımda duruyor, Araplarla karşı karşıya bırakacaksın. Yalnız kalmak istemiyorum ben, yanımda ol filan. Bir yandan da şöyle bir şey var. Kendinizi bir an içinde Körfez ülkelerinin yerine koyun. Onlar da aynı şikayette bulunuyorlar Amerika Birleşik Devletleri'ne. Sen beni korumak için benim milyar dolarlarımı aldın. Senin hangarlarında hala bana teslim etmediğin silahlar duruyor, tozlandı. Bana katkı sağlamadığın gibi, yani düşmanımız olan, karşımıza duran İran karşısında bizi çaresiz bıraktınız.
0: Paris.
1: Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin toparlaması gereken ilişki sadece İsrail hikayesi değil.
0: Evet,
1: bu tarafta
0: evet,
1: da Birleşik Arap, evet, Emirlikleri gibi, hani İsrail'e çok müttefik ülkelerin yanı sıra bütün Körfez ülkeleriyle olan ilişkiyi de toparlamak gibi bir sorumluluğu var.
0: Doğru.
1: Ama ben ikisini de öyle kısa vadede başaracağını öngöremiyorum.
0: Doğru. O şey konusunda da, Türkiye ile askeri mukayese konusunda da geçmişte ben takip ettiğim için biliyorum. Haifa Üniversitesi'nin filan, evet, sürekli çalışmaları vardır o konuda. 2 yılda bir bölgedeki ülkelerle, sadece Türkiye değil diğerleri dahil, yani Middle East üzerine yapılmış çalışmalar vardır. Orada da hep İsrail ile diğer ülkeler mukayese edilir askeri güç açısından.
1: Evet.
2: Ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle evet, çok büyük bir etken tabii ki. Yani öncelikle Trump ve Erdoğan'ın bu kişisel, yakın kişisel ilişkisi. Hani Netanyahu hep şeyle övünüyordu ya, ben istediğim zaman DC'ye giderim, konuşurum. Ve hatta işte Trump sayıyorduk ya, işte kaç kere gittiğini, kaç ayda devamlı gidiyordu, devamlı konuşuyorlardı.
3: 8 defa
2: gitti. Değil mi? Evet, en son artık şey yaptık yani, ama istediği zaman gidip istediği zaman görüşebildiği, en çok görüştüğü lider olarak kendini öne çıkarıyordu. Şimdi hem bu, hani böyle bir görüşme olmayacağı söylendi. Bunu aslında Netanyahu'nun istediği, Amerika'nın ajandasında böyle bir şey olmadığı, bundan sonra da Netanyahu işte iptal ettim, erteledim falan diyerek geri çekilmek zorunda kaldı. Ve tabii ki yani hani hep konuşuyoruz, Suriye'de İsrail ve Türkiye'nin karşı karşıya gelme olasılığı sahada. Bu yani konuşuluyor. İşte Lübnan'da zaten hani Sayın Bahçeli de söylemişti ya, yani Beyrut Şam'da başlıyor Türkiye'nin savunması diye. O konuda da şu anda İsrail'in hedefinde Beyrut var. Hep vardı ve olacak. Olmaya da devam ediyor. Güney Lübnan'ı zaten ele geçirmiş durumda şu anda. Ateşkese rağmen hala devam ediyor oradaki evleri yıkmaya. Ve Doğu Akdeniz'de özellikle bir hava üstünlüğünü istemiyor Türkiye'nin İsrail. Şimdi İsrail'de F-35'ler var. Bizde de Kaan ya da F-35, yani yeni motorları alırsak ve Kaan birkaç yıl içinde işlevsel hale gelirse Doğu Akdeniz'deki hava üstünlüğünü kaybetmek istemiyor İsrail. Burada bu hani ilişkilere değinirsek, bu Türkiye rolü. Bence bu ABD ile İsrail arasındaki krizin asıl önemli olan kısmı zamanlaması. Yani hala stratejik olarak çok iyi müttefikler. Amerika'nın en iyi müttefiki İsrail. Bu değişmedi. Hani sorun aslında Netanyahu'da değil. Sorun tam olarak İsrail'de değil. Sorun aslında zamanlama. Yani artık Amerika'nın yeni dünya stratejisi, artık onun küresel jargonu değişti. Yani dolayısıyla İsrail burada ön planda değil. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk önceliği Çin. İkinci önceliği Rusya. Üçüncü önceliği MAGA'cıların karşı çıkmasına rağmen Amerikan ekonomisi. Buna karşılık Netanyahu hükümeti ya da İsrail'in önceliği Gazze, Lübnan, işte İran, Suriye vesaire ve devamlı yeni cepheler, yeni savaşlar açmak istiyorlar. Mevcut savaşların uzamasını istiyorlar. Ateşkesleri devamlı sabote ediyorlar. Müzakereleri devamlı sabote ediyorlar. Hatta müzakerelerin İran'da kiminle yapıldığı açıklanmamıştı. Yani İsrail onlara bir suikast düzenleyebilir ve müzakereler devam etmeyebilir diye. Hani Amerika da bunun farkında. Hatta raporlar vardı Amerikan istihbaratı tarafından. Şu anda en kritik alarmdayız. İsrail'in işte Amerika'yı işte izlediği zamandayız diye. Yani dolayısıyla şu anda artık hani evet Amerika İsrail'in güvenliğini önceliyor, koruyalım diyor ama hani... Ama bu da Amerika'nın sürekli bir savaş içine çekilmesiyle olmayacak. Yani bunu da biraz hani göstermek istiyor İsrail'e. Ama şunu da hatırlayalım yani hani Trump'la Netanyahu'nun ilişkisi de Kudüs'ü ilk başkanlığında ilk başkent olarak Trump zamanında ilan edildi. Golan Tepeleri kararı Trump'ın ilk başkanlığı zamanında alındı. İbrahim anlaşmalarını zaten Trump'ın damadı Jared Kushner bizzat onun imzacılarından biri, destekçilerinden biri. Dolayısıyla hani İsrail'e desteği sürüyor ama Amerikan çıkarlarını da aynı zamanda korumak istiyor. Ve tabii zamanlama da sadece hani bu küresel yeni jeopolitik ziyade tabii ki daha yakın olarak seçimler de var. Ekim sonunda İsrail, Kasım başında Amerikan seçimleri. Yani dolayısıyla bu İran dosyası da krizin merkezinde. Netanyahu uzun süredir işte oradaki askeri baskının artmasını hatta yeni operasyonlar düzenlenmesini istiyor. Ama Trump bu konuda biraz daha farklı düşünüyor. O ekonomiyi de düşünüyor. Biraz petrol fiyatlarını biraz düşmesi için bazen uzlaşıyor, görünümü veriyor. Sonra tekrar Şahin pozisyonunu alıyor. Böyle devam ettiriyor ama İsrail'in kesinlikle ABD ile arasındaki pazarlık gücü azalıyor. Yani bu artık çok net bir şekilde görülüyor. İşte çünkü ABD'nin önceliği dediğim gibi Pasifik, Çin, Rusya-Ukrayna dosyası devam ediyor. Yani Hint-Pasifik'te rekabet devam ediyor. Dolayısıyla Washington kaynaklarını sadece artık Orta Doğu'ya bağlamak istemiyor. Daha verimli kullanmak istiyor. Ve yani en sonunda zaten hani Batı Yarımküre'ye odaklanmak istiyor. Bu Monroe'yu artık Donroe yapan Donald Trump ve bundan sonraki Cumhuriyetçiler de yani Marco Rubio'nun asıl aslında en hani ideolojik olarak en çok istediği şey bu. Hani bir sonraki Küba mı diye hatta hani Venezuela, İran hani Küba sonra tekrar İran mı diye hatta ben bir çizelge yapmıştım. Hani o da radarlarında. Hani dolayısıyla artık her şeyine koşmak istemiyor İsrail'in ama aynı zamanda istihbarat alanında, askeri savunma alanında, teknoloji alanında, endüstri, füze savunması, askeri sanayi, askeri istihbarat koordinasyonunda hepsiyle İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri hala çok yakın ilişkileri var. Ve hani ittifak bitmiyor ama ilişkilerin niteliği biraz değişiyor.
3: Şimdi Vance sürekli şunu söyledi ya, ABD'yi kışkırtan bir İsrail var, ABD'yi kışkırtan bir İsrail var, İran meselesini bitirmek istemeyen bir İsrail var diye. Şimdi bu CENTCOM'un açıklaması görebildiğiniz mi bilmiyorum ama ABD 17 Temmuz'da Ürdün'e yönelik İran'ın füze ve İHA saldırılarındaki o füze ve İHA saldırılarının görüntülerinin olması lazım arkadaşlar. Onları da ekrana verirseniz. İki ABD askeri öldü, bir asker kayıp olarak aranıyor diye açıkladı. Yani ABD dedi ki İran Amerikan askerlerini öldürdü. Şimdi zaten onların en büyük şeyine Irak'tan beri travması Amerikan bayrağına sarılı tabutlar.
2: Hatta Vietnam'dan beri.
3: Ama o bilinç şeydi. Evet. Şimdi İran'da biz hatırlıyor musunuz? Yine burada sizler de vardınız, konuştuk. Hı hı. O Trump'ın katıldığı o cenaze töreni vardı. Uçaktan tabutlar indi.
4: 5 tane tabut inmişti.
3: Kaç tane tabut inmişti falan vesaire. Onlar selamladılar falan. Şimdi CENTCOM diyor ki iki asker öldü. Bir yaralı. Bir kere... Bu durum yani ABD'nin CENTCOM'u İran iki isteseler saklarlar da. CENTCOM açıklıyor bunu.
2: İşte aksiyosu da sızdırıyorlar ya. Ha,
3: saklamıyor da. CENTCOM diyor ki iki askerimiz orada öldü. Ya daha çok insan öldü. İşte iki kişi diyerek küçültmeye çalışıyorlar. Ya da bu İran meselesinde ABD'nin böyle masaymış barışmış o işle uğraşmasını istemiyorlar. Ne diyorsun Nedret? Yani CENTCOM İki askerin, ABD'nin öldürüldüğünü, işte Ürdün'deki saldırıda buydu, kabul etti ve açıkladı.
5: ABD ile İsrail'in arasında Türkiye'ye mi girdiği...
3: Yaralı sayısı da 4.
5: Konuşmayayım mı?
3: Pardon.
4: Şey yok, hani şey değil yani, o konuyu konuşmayayım mı?
3: Niye?
4: Türkiye'ye mi girdi?
3: Ona döneriz tekrar ama şimdi bu şey yeni bir açıklama. Hı hı. Hani şey değil. Yani akışta sabahtan beri olan bir şey değil. O Türkiye kısmı

0: İsterseniz döneceğiz çünkü sonuçta burada bu açıklamadan başka bir şey yok ama bu önemli bir konu. Yani ABD'nin bunu kabul etmiş olması, açıklaması...
1: Harp için tahrik mi diyorlar diye soruyorsun.
0: Harp için bir tahrik mi var
2: hatta
0: burada?
2: Hatta kara operasyonu da konuşuluyor.
3: O kadar şey
0: diyorlar. ABD'de bir kırılmaya mı işaret bu? Ne diyorsun?
3: O kadar ağır görmedim yani bu daha önce de yaşanmış bir şey. Hani ha, ölümler tamam okey. Yani
0: mesela İran açıklasa bunu tamam. Öldürdük Amerikalı askerleri, zaferini açıklıyor. Bir psikolojik harpte etkili bir şey yapıyor. Amerika açıklıyor bunu.
1: Topluma
2: ki
1: yani
2: ihtiyare... zamanda uçak gemisi bile saklamıştı. Çamaşırhaneden i̇şte yangın çıktı dedi ama bayağı bir şey olmuş.
3: Söylediniz zaten ama diğer yani asker ölümlerinin saklanması çok zordur.
1: Evet.
3: Yani öyle bir şey olmasa da çok olursa iyice imkansız hale gelir.
0: Onun için İki ölüm, yani, bir kayıp, dört yaralı.
3: Kasıt yani özel bir şey varsa şu anda en azından ben öyle görmüyorum.
1: Yani toplumu infiale sevk edecek rakamlar olmadığı için hani bir tahrik unsuru olarak kullanılacağı ama şunu sorarsan yani CENTCOM nerede duruyor diye sorarsan CENTCOM İsrail yanında duruyor şu anda görüntü o yani siyaset kurumundaki çözülme şeyde yok mesela askeri cenahta yok onlar İran savaşında daha
0: yani
1: aktif
0: yani Amerika
1: olma.
0: İçi bir rekabet görüyor olabilir miyiz burada? Yani CENTCOM İsrail tarafında duruyor.
1: Duruyor. Onda bir şey yok.
2: O rekabet
1: onda bir tereddüt
2: her zaman
1: yok.
2: Var aslında.
1: O rekabet
2: yani.
1: Her zaman var.
4: Kaç tane? Hayır,
0: ne biliyor musun?
2: Ama şu ha, da olabilir. Burada şimdi var, iki tabii. Asker diyor ya hepimiz diyoruz bu çok da fazla değil. Yani bu alıştırmak için de olabilir. İki asker bugün öldü. Dört asker yarın. İşte haftaya birkaç ama tane şey, daha diyerek çift basamaklara hani çok... çıkmadan biraz daha alıştıra daha büyük bir operasyonun habercisi de olabilir. Kamuoyunu normalleştirmek.
1: Gizlenebilecek bir şey değil yani.
4: Pentagon'un emekli albayı McGregor, Douglas McGregor'ın bir açıklaması vardı bundan 10 gün evvel. Özellikle bu YPG konusunda işte PKK, YPG'de Amerika yanlış destek verdi, yapmamalıydı. Türk milleti ordu millettir. İşte İran çok zordur ama Türklerle hiç baş edemezsiniz. Hani şimdi orada böyle sanki arkadan, şimdi emekliler çok rahat konuşuyor biliyorsunuz. Evet. Emekli olduktan sonra onlar çok rahat ifade etmeye başlıyorlar. McGregor da çok bence önemli bir isim. Kendisini birkaç bir röportajını da dinlemiştim. Ve hepsine böyle arka arka notları hatta o şeyine baktım söz ne demiş diye. Türkiye bölgesel dengeleri değiştirebilecek ülkedir ve savaş büyürse diyor Ankara'nın sessiz kalmayacağını ve Türkiye'nin bölgenin en önemli değişkenlerden biri olacağını ifade ediyor. Şimdi bu eğer ya biz buradayız ama bu iş başımıza dert açacak yavaş yavaş kamuoyunda bunu hazırlayıp işte bak tabutlar geliyor bu tabutların biz hesabını veremeyiz çünkü bu bizim savaşımız değil. Bir de o var Eren Bey hatırlayın yine sizle burada konuştuk. Amerika bunu satamadı. Yani Donald Trump bu bizim savaşımızdır dedirtemedi halkına. Evet. Çünkü dedirtecek bir malzeme yoktu. İran Amerika'yı vurmadı. Değil mi hocam? İran gidip de bir büyükelçiyi esir almadı. İran gidip de yani İran ki Arakçı söyledi. Biz Umman'da görüştük ya ne oldu dedi bir anda savaş başladı. Yine Netanyahu'nun bir Amerika ziyareti vardı o savaş öncesinde. Hepsinin dosyaları vardı.
0: Peki ama yani şunda yani kuşku her zaman iyidir. Şüphe her zaman iyidir. Şimdi siz atladınız. YPG, PYD üzerinden gittiniz. Şimdi denklemi şöyle kurabilir miyiz? Sağdaki dizimleri. YPG, PYD, CENTCOM. Aynı takımdalar mı?
4: Hı hı. Evet.
1: Evet.
0: YPG, PYD, İsrail aynı takımdalar mı?
1: Evet.
0: İsrail, YPG, PYD, CENTCOM aynı takımdalar mı?
4: Yani.
1: Evet.
0: Yani.
2: Değil aynı kümedeler.
0: Burada bir şey kurduk. Koalisyon. Vance bu takımda değil gibi gözüküyor.
1: Evet.
2: Değil.
0: Amerika buradan çıkmaya çalışıyor. Birileri de Amerika buradan çıkmasın diyor gibi.
1: Evet.
2: Yani İki küme yaparsak Trump da aslında kesişim kümesi olarak orada. Interception'da tam.
0: Yani şunu söylüyorum. Normalde F-35'i vurduğunda İran sessiz miydi? Biz vurduk diyordu. Amerika diyordu yok canım vurulmadı falan diyordu.
2: İndi falan.
0: Ne oldu diyordu. Da? Ne oldu da Amerika F-35'in vurulmasını, gemisinin vurulmasını
4: hepsini
0: saklarken... Askerlerin ölmesini saklamak istemiyor. Ve ne oldu da İran F-35'i vurduğunda vurduk derken, gemiyi vurduk derken Amerikalıları vurduk diye şu an bir propaganda yapmıyor. Yani bir tezatlık yok mu burada? İran da şey yapmıyor. Amerika'da kabul etti aslında iki de değil. Beş ölü şu kadar da demiyor. İran da el yükseltmiyor. Burada bir garip bir tezatlık var.
4: İhtiyatlı bir denge sanki götürülüyor gibi iki taraf açısından.
2: Müzakereler hep devam ediyor bu arada. Biz yani birbirlerini vuruyorlar. 7 gün arka arkaya vurdu ABD ama işte falan ama iki ayrı masada da müzakereler şey devam ediyor. Oradan belki
0: gibi iki ayrı odak varmış gibi bir izlenim.
1: Bir de Ürdün üstünden yarattı. Okuyalım mı?
0: Okuyalım buyurun.

0: Yani Ürdün mesela şu ana kadar çok hedef olmuş bir ülke değil. Hı hı. İsrail'le komşu. Yani İsrail'i de korkutur mu bu acaba? Bak Ürdün'deki Amerikan üssünü vuran, evet, İsrail de vurabilir. Yani tersten okuyorum ben. Değil mi?
1: Tabii.
0: Ürdün daha şey.
1: Ürdün'ü vuran İsrail de vurur. İsrail de
0: Ürdün'ü vurur. Vurup orada askeri öldüren İsrail de vurabilir. Yani şimdiye kadarki gibi böyle füzeyi attı da boşluğa düştü noktasının biraz dışına çıkmış oluyor. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurduğu zaman İsrail etkilenmiyor ama İsrail, Ürdün hemen dibi.
2: Bir yeni bir yeri daha vurdu. Suriye'de ilk defa bir Amerikan üssünü hedef aldı. O da çok önemli. Tam Suriye, Ürdün yani tam o köşedeki bir Eltenf üssü ve oradaki Amerikan üssünden İran'a karşı hiçbir saldırının yapıldığına dair bir kanıt yok. Hani normalde İran kendisine ateş edilen üsleri geri vuruyor ve Suriye'yi şimdiye kadar vurmamıştı. Ama ilk defa Suriye'yi de vurdu. Bu da çok önemli. Çünkü oradan Irak'tan Suriye'ye geçen olası bir lojistik hattı vurmuş oldu aslında. Yani konuştuk ya daha önce de, yani önce Mart'ta bir konuştuk. Geçen haftalarda tekrar alevlendi bu konu. Trump yine önce Tom Barak bahsetmişti, sonra Trump bahsetti. Hizbullah'ın silahsızlandırılması için Suriye ordusunun kullanılması. Yani güneyden İsrail, kuzeyden Suriye ve zaten hani Hizbullah'la hepsi çatışacak diye. Hani bu Türkiye'nin de girişimleriyle engellenmişti Mart ayında. Ama şimdi İran orayı vurarak aslında bence çok büyük stratejik bir hata yaptı. Yani çünkü şu ana kadar hani Şara da zaten hani biz bunu yapmak istemiyoruz, gerekirse hatta Lübnan'a yardım bile ederiz, Hizbullah'la uzlaşılması lazım, ekonomik olarak da katkıda bulunuruz, biz daha önce Suriye'nin yaptığı gibi gidip hani askerlerimizi Lübnan topraklarına sokmayacağız diye de hani bu Chatham House'daki konuşmasında Şara bunu çok açık bir net bir şekilde dile getirdi. Yani o bunu demişken İran'ın gidip de Suriye'deki o üssü vurması, tam Suriye, Irak ve yani Ürdün tam oradaki kesişim noktasındaki yeri vurması bence hani stratejik misilleme değil, gerçekten çok büyük stratejik bir hata oldu İran'ın.
3: İki taraf içinden de savaşı devam ettirmek isteyen bir taraf var. Hep bunu konuşuyoruz ya. Yani İran'da da hocam,
2: hangi
3: değil mi?
2: İran vurdu?
3: Hangi İran diyor? Şimdi Amerika hangi Amerika diyoruz? Devrim muhafızları ayrı, İran devlet ordusu ayrı. İşte hocam siz daha iyi bilirsiniz. Ben devrim muhafızına her zaman şüpheli bakmışımdır. Hala bakmaya devam ediyorum. Yani devrim muhafızlarının başındaki isim kim? Kim yönetiyor bu devleti? Pezeşkiyan niye sürekli taca atılmaya çalışılıyor? Niye Türk lobisi baskı altına alınmaya çalışıyor İran'da? Niye birileri bizi İran'la karşı karşıya getirmeye çalışıyor? Biliyorsunuz burada yine konuşmuştuk. Bir evet, iki taciz doğmuş. Yine siz de vardınız hocam, hatırlarsınız.
1: Evet. Peki yani Nedret?
3: Orada bir risk var.
1: Şimdi Nedret şeyi satın almadı. Buradaki şüpheli ikircikli durumu. Tekrar şunu hatırlatıyorum. Netanyahu ile Trump'ın arasının açılmasına dair haberlerden bir tanesi, İsrail'in Suriye'de düzenlediği son saldırıların ardından Axios'un aktardığı kulis bilgileri, habere göre ABD Başkanı Donald Trump Netanyahu telefonla arayarak operasyonların ateşkes sürecini tehlikeye attığını. Yani Trump ateşkes süreci tehlikeye atılsın istemiyor. Sizce CENTCOM'un iki Amerikalı asker öldü, kayıplar var dediği ateşkes sürecini tehlikeye atar mı?
4: Atabilir.
1: Trump Netanyahu'ya verdiği tepkinin benzerini CENTCOM'a vermesi gerekir mi?
5: Başka bir şey daha var aslında da. Evet.
1: Evet, belki Nedret'i kışkırtırsın.
5: Söyle,
1: nasıl iyi?
5: Evet. Ha, güzel. Tamam.
1: Yani sahaya çekersin belki.
5: Mesela Nedret'i hemen topa giriyorum.
1: Evet.
5: Yok, o sahada zaten. O bizi böyle... Şimdi bugün İran nereye saldırdı bugun? Başka bir yere daha saldırdı.
1: Süleymaniye ve Erbil değil mi? Dibinde.
5: Evet.
2: Erbil'de.
5: Evet, evet. Çok enteresan değil mi? Süleymaniye ile olan ittifakının bir sene önceki halini bir hatırlayın. Yani sarmaş dolaş Türkiye'ye karşı PKK vesaire, oradaki PKK unsurlarının Suriye'deki YPG unsurlarına yardımını sağlamak vesaire gibi. O aralarda tırnak içinde kazayen bazı helikopterleri falan düştü adamların. O işleri pek beceremediler ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil ve Süleymaniye'yi vurmasını, özür dilerim, İran'ın tamamen Türkiye'ye yönelik olduğunu düşünüyorum. ABD'ye yönelik olduğu kanaatinde değil. Doğrudan Türkiye'ye yönelik olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi yeni bir pencere açmak istiyorum burada, evet, izninizle. Tabii ki tartışıyorum.
1: Pencere Nedret'in gireceği, girmek istediği yerde zaten.
5: Evet. Evet. Burada Furkan Hocam çok kıymetli analizler aktardı. Ben de Türkiye ile İran arasında bu tür rekabetlerin çatışma noktasına gelmemesi için, hani bu ekranlarda çok özel gayretler göstermiş bir arkadaşınızım ama yani İran'ın da pek bu konularda hassas davrandığını da söyleyemeyeceğim. Yani şimdi İran açısından mesele şu. Türkiye

0: Bir açıdan da mesele şu, iki taraflı anlatmak isterim hızlıca. Türkiye niye bu kadar bu teröristi Türkiye üzerine basa basa basa duruyor? Yani Türkiye'nin kendi içinde bir terör tehdidi mi var? Hayır, Türkiye, bir de Türkiye'den bir okuma yaparak bunu söylemek istiyorum. Bölgedeki Kürtleri, bu Suriye Kürtlerinde, Irak Kürtlerinde, kendi içinde zaten böyle bir ittifak, yani çok öyle derin bir ayrışma en azından söz konusu değil. Kendi müttefiki yaparak bir alan yaratıyor şu anda. Türkiye Erbil'le ilişkileri zaten iyiyken Süleymaniye'deki gerilimi de halletti. Tekrar sıcak ilişkiler başladı vesaire. Bu arada Türkiye yine kendisi açısından değil, İran'a da katkı sağlayacak bir şey yaptı ama İran bunu yine görmüyor maalesef. İran Kürtlerinin bölgedeki bazı Kürt gruplarıyla entegre olarak kendisine saldırmasını Türkiye'nin yaptığı diplomasi engelledi. Türkiye gitti o Kürt gruplara, dedi ki bak bu çok büyük bir hata olur, bunu yapmayın dedi ve Türkiye'yi dinlediler. Şimdi Türkiye'nin bu siyasi sınırlarımızın dışındaki Kürtlere muhatap olabilme, nüfuz edebilme kapasitesinin biz pek farkında değiliz. O eleştiriyi de yapayım ama bence dünya pekala farkında bunun. İran da fazlasıyla farkında. O nedenle bence burada yani İran'ın savaşı uzatma konusunda kendi içindeki ayrışmalar, farklılıklar kuşkusuz belirleyici olabilir. Pezeşkiyan bu konularda farklı bir yerde duruyor olabilir. İran'da başka güç dengeleri farklı yerde duruyor olabilir ama devrim muhafızlarının stratejik üstünlüğü, yönetim kabiliyetini çok büyük ölçüde üstlendikleri ve süreci yönettikleri de ortada. Bunun çok da Türkiye lehinde bir bakış açısına sahip olduğunu düşünmüyorum bugünkü tabloda. Gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika Birleşik Devletleri aslında Nalan Hanım çok güzel söyledi. Ya bir yandan müzakereler devam ediyor. Yani bu müzakereler bitsin, kopsun falan derdinde değil. Ama bu bir yere varacak. Amerika Birleşik Devletleri açısından şöyle bir boyutu da vardır. Öyle tamamlayayım. Birleşik Devletler bu bölgede bir düzen kurmak istiyor ya. Bu böyle oturup eline parçalar alıp işte tamamlamak falan değil. Yapboz tahtası değil burası. Bir Türkiye var, başka ülkeler var. Burada etkin olmak isteyen, etkin olan ülkeler var. Ama Amerika Birleşik Devletleri bir yandan da Türkiye'nin bu bölgede bu kadar güçlü olmasını istiyor mu sorusunu da sormak lazım. Bir dengenin içinde sizi görmek istiyor meselesi başkadır. O dengenin içinde en güçlü olmanızı görmek istiyor mu sorusu başkadır. Oraya İran'ı yerleştirecek. Bu çok fantastik bir şey gibi gelebilir ama ben Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın çok da uzun vade olmayan bir vadede anlaşacakları kanaatindeyim. Bütün devam eden bu patırtıya rağmen bunu söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez hattında İran'la yeni bir denge oluşturmak istediğine dair de bir öngörüm var. Bu aynı zamanda da diğer güçleri, mesela Türkiye'yi, mesela Suudi Arabistan'ı da dengeleyecek bir yaklaşımın parçası olabilir.
1: Nasuh Bey'in o şeyine bir cümle...
2: O her pencere açtığınız mutlaka...
1: Ama yok, güzel paslar veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman kontrolü dışına taşabilecek bir güç olmasını istemez Türkiye. Yani dedi ya.
0: Evet.
1: Acaba buna şey
3: hatta
1: istiyor.
3: Hatta İsrail'in bile. Ki en yakın müttefiki hiç kimse.
1: Yani, Türkiye daha farklı.
0: Tabii ki,
1: yani.
0: Tabii ki, evet.
1: Türkiye daha farklı. Orada hiçbir zaman kontrolünün dışına çıkacak noktaya gelmesini istemez. Soğuk Savaş sonrasında bunu yaşadık. İfade de edildi bu. Yani acaba Türkiye'nin önü açılırsa ne kadarına müsaade edersiniz? Amerikan menfaatlerine zarar verir mi sorusu soruldu. Onlar da cevabını vermişlerdi. Gene aynı devrim devam edecek yani. Evet.
2: Nedret, aslında Netanyahu ile Trump'ın arasında Türkiye mi girdi sorusuyla bence Süleymaniye Erbil meselesine Nasuhi'nin yaklaşımı artı CENTCOM'un da bu işi köpürtmesi, yani iki askerimiz öldü, hatta bazı yerlerde işte ABD intikama mı hazırlanıyor? Yani Netanyahu şu an bayram ediyordur. ABD intikama hazırlanıyor falan gibi. Yani tam da Netanyahu'nun istediği toplar bunlar. O anlamıyla ne diyorsun Nedret?
4: Geriden geleyim ben.
2: Gel.
4: Şimdi birincisi seçerek konuşayım.
2: Kime çakacaksın acaba? Ne,
4: yok, kimseye çakmayacağım da.
2: Kelimelerini seçtiğine göre.
4: Türkiye ABD ile İsrail arasında girdi, evet. Bunun sebebi bölgeye dair akıllardaki modele Türkiye'nin daha uyumlu davranması. Bunun bir sebebi, hatta ilk sebebi, o modelin akıl kurucularından, sahiplerinden, hatta patentinin sahibi, cümle olarak da patentinin sahibinin Türkiye olması.

0: bölgedeki müstakbel modelin sahiplerinden birisi ve Türkiye destekleyenlerden, teşvik edenlerden birisi de Amerika Birleşik Devletleri. Arasına girdi çünkü İsrail bu modelin ideal formuna aklı yatsa da aşamaları konusunda sorun çıkarıyor. Konuştuğumuz bütün konuların toplamı budur. Suriye'de, Irak'ta, İran konularında vesairede İsrail'in ayak sürmesinin bir sebebi İsrail iç siyaseti olmakla birlikte bölgenin düzenlenme sürecinde bu oyuncuların kendine göre tasarlanmasını istiyor. Yalnız o süreç, yani o beklenti, o temenni şu anda gerçekleşemez. İbrahim anlaşmaları denilen şey bitmiş gözüküyor, öl gözüküyor. Bunun başka türlü formüle edilmesi söz konusu olabilir. O Netanyahu değil artık. Onun için en çok Netanyahu'nun bu modelin derleme sürecinde halledilmesi gerekiyor. Amerika açısından da öyle. İsrail başka bir şey, Netanyahu başka bir şey. Konuştuklarımızın toplamı bu. Türkiye ile İsrail arasında bir savaş Trump iktidarda olduğu sürece gerçekleşemez. Yani bir yerde bir kıvılcım alır, şey olabilir, hiç önemli değil. Esasen ben iki ülkenin bunu istediğini de zannetmiyorum. Yani
1: aslında hiçbir konuda gerçekleşemez, tamam, demekte de sakınca yok.
0: Tamam. Yani
2: şey yok, rasyonalitesi.
3: Trump bunu açıkça da söyledi benim başkanlığım sırasında.
0: Bu olmayacaktır.
1: Elbette.
0: Tamam, hani bunu görmek gerekiyor. Bu İsrail'i korudukları anlamına geliyor ama Türkiye'yi korudukları anlamına da geliyor. Yani İsrail'den korumak değil, kendi gidişatlarına ya da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki uyumu her neyse bunu felakete, yani yok edecek bir iştir bu. İsrail ile Türkiye arasında bir savaş, Orta Doğu'daki bahsettiğimiz modelin hayata geçme ihtimalini tamamen yok eder. Şeyin İran konusunda Nasuhi'nin söylediğinde bir konuşulması gereken boyut var. O boyut İran'ın nereye ait olacağına dair bir tasarımın belirginleşmemiş olması. Şu anda bu modele uygun durmuyor. Sorun da biraz o zaten.
4: Hazır değil.
0: Aynı zamanda İsrail'in Netanyahu'nun modelinde hiç bulunmuyor. Fakat mesela İran şöyle bir şey yaparsa, kardeşim ben bugüne kadarki küresel mutabakatlarımı sadeleştiriyorum, küresel ekonomik sisteme katılmak istiyorum ki petrodolarla tekrar el sıkışmak demektir, başka paralarla alışveriş yapmamak, enerjiyi bu şekilde satıp almak demektir. Buna uyum sağlarsa Trump yönetimi ya da benzeri İran'la bir kapı açabilir. Ancak İran hani jeopolitik bağlamda bölgedeki en büyük muamma olmayı sürdürüyor. Nereye doğru gideceği, eğileceği modelin yapısını da belirleyecek. Bakın ben sözümüş, daha yeni Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan. Bu konuşulan, hani hep bahsedilen, hep atıf yaptığımız, hep dikkat çektiğimiz bölge ittifakları içinde artık savunma boyutunu da konuşmaya başladılar. Biraz sessizleşiyorum ki bu düşünürsün diye, yani asılı kalsın biraz. Şimdi mesele bu kadar mı? Bunun varacağı yer konusunda kısa vadeli bir iş. Kısa vadeden ne anlamalıyız? Trump'tan sonraki ABD başkanının iktidarının sona erdiği döneme kadar. Zaten 2030-2032 bandı hem bütün batı analizlerinde, bütün doğu çalışmalarında her şeyin bir noktada bağlanacağı ve daha belirgin bir havanın ortaya çıkacağına dair çok fazla analizin yapıldığı bir nokta. Buraya kadar hepsinin halledilmesi gerekiyor. Halledilebilir, halledilemez bu masanın işi değil. Yani zamanı geldiğinde işleyen çarkları, işlemeyen çarkları konuşuruz. İran'ın belirsizliği bölgeselden çok küresel ilişkileriyle ilgili. Bunları belki yeri geldiği zaman konuşuruz, bilmiyorum. Ama şeyi de söyleyeyim. Erbil Süleymaniye meselesi konuştuğumuz konuyla bağlantı kurabilir. Rabıtalar

0: kaldırılabilir, doğrudur. Kurulamaz ama. Eltham kurulamaz. Eltham daha önce de saldırıya uğrayan bir Amerikan üssü. Ta Filistin krizinin başladığı andan itibaren en dokunulmaz üslerden biriydi. Eltham'ın şimdi vurulmasındaki istisnai durum İran'ın orayı vurması değil. Daha önce de vurdu. Sadece kendisi vurmadı, uzantıları aracılığıyla da vurdu. Şimdiki fark İran'ın bunu üstlenmesi, ben vurdum demesi. Bu çatışmanın ya da başka projeksiyonlara göre savaşın yayılması gibi bir şey anlamına gelir mi? Vallahi İran savaşının başından beri bu zaten vardı. Hatta Ukrayna savaşının başından beri bu vardı. Bence modeli bu şekilde oturtmamız gerekiyor. Yani bundan sonraki bölgenin tasarımında işin nereye varacağı konusunda İran'dan daha büyük bir açmazımız var. Türkiye-İsrail ne olacak? Hı hı. Kritik nokta burası.
1: Peki. Bir yandan da telefondan şeyleri kontrol ediyorum. Yani bu gelişmeyle ilgili neler oluyor ne diye. Mesela İsrail medyası şöyle veriyor. ABD hazırlıklara başladı. ABD intikamını alacak. Yani çok mutlu. CENTCOM'un bunu açıklamasından. İsrail CENTCOM'un bunu açıklamasından çok mutlu.
2: Işte, CENTCOM İsrail'de.
3: Aynı kümede.
1: Hani ABD intikamını

0: arasında görüşme var mı?
1: İran'la ABD arasında. Şu,
0: bu, yani bugün, dün, daha önceki gün yani devam ediyor mu görüşmeleri?
2: Ediyor diyorlar. Ediyor,
1: ediyordur.
2: Ediyor diyorlar.
1: Ediyor. Evet. Ediyor.
0: Amerika, yani Beyaz Saray sözcüsünün dünkü açıklaması, görüşmeler devam ediyor diyor.
2: Evet.
0: Bence İran savaşı sürecindekinden farklı bir halde değiliz.
1: Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Trump İran dosyası kapansın istiyor. Evet. İsrail dosyayı kapattırmak istemiyor.
2: Evet.
1: Bu söylenebilir mi?
2: Söylenebilir.
0: Ama İran meselesi sadece buna indirgenemez.
3: Evet, ben
0: anladım. Yani ABD'nin İran'ı formüle etmesi gerekiyor.
1: Ama o masada sürdürülebilir bir şey. Devam ettirilebilir.
4: Yok, hayır. Ben katılmıyorum.
1: Füzeler uçarken olabilir mi bu?
0: O da olabilir ama o şöyle de olabilir. Yani diğer parçaların tamamlanması ile ilgili bir şey bu. NATO zirvesinde bunlar
3: savaşı bitirmek yetmiyor diyor. Doğru. Yani
2: İran, yeni İran nasıl olacak? Rejim değişmedi. Halk ayaklanmadı.
4: Bence Trump da tam olarak dosyayı yani üzerinden kapatmak istemiyor ama bir süre için rafa kaldırıyor. Tekrar açıyor, tekrar
1: araya
4: rafa kaldırıyor.
1: Ama araya giderken hani bir çengel bırakayım diye. Hani Nasri tekrar vurguladı ya, yani Erbil, Süleymaniye boşuna değil. Şimdi İran ne zaman orayı vuruyor? Burada oralardaki unsurların kendisine karşı bir karar harekatına kullanılacağı, girişeceğine dair bir vehme kapıldığında vuruyor orayı.
2: Peki yarın bu Amerika'daki...
0: Sadece bu işte ben de onun için el tankın altını çizdim. İkisi aynı. Yani neden şimdi üstlendi el tankı? Bu İran'ın bakın bu işi tekrar hareketlendirirseniz benim üstüme doğru... Daha önce de vuruyordum, 10 ülkeyi vuruyordum. Şimdi onun üzerine 5 ülke daha vuruyorum. Üstelik bu sefer kritik yerleri de vurmaya başlarım. Yani Amerikan üsleri dışında, yani Amerikan üssü demek değil sadece. Ya da
4: ama oradan saldırmadılar hiç İran.
0: Erbil, Süleymaniye değil hiç.
1: Peki, bir araya gidelim. Aranın ardından bunu daha detaylı konuşalım. Biraz daha yukarıdan bakmaya başlayalım. Çünkü İsrail medyası da CENTCOM böyle el ele vermiş gözüküyorlar. Ve hadi bir İran seferi, nereden çıktı bu masa, nereden çıktı bu anlaşma gibi bir ruh hali mi var?
0: Bir şey söyleyeyim. Vance varken ve Beyaz Saray, Trump, Vance'e alan açmışken bu dediği, yani CENTCOM veya arkadaşları, başka bir şey çıkıyordu lazım.
1: CENTCOM arkadaşları.
2: Avaneler.
0: Daha bu pislikler dışında daha ileri gidemezler.
1: Gidemezler. Vance şimdilik CENTCOM'dan büyük müdür diyorsun etki alanı itibariyle?
0: Çünkü Trump yol veriyor.
2: Bunun bir adım sonrası da bence Türkiye, NATO'nun İran'a sınırı olan tek ülkesi şu anda Türkiye. Yavaş yavaş yavaş diyecekler ki hadi Türkiye sen NATO üyesisin. Bak müttefikin şu anda askerleri ölüyor. Hadi bakalım kuzeyden bir cephe açılır mı açılmaz
1: Türkiye,
2: mı diye.
1: Değil mi? Daha NATO'da Ankara'da yeni buluştuk. Beşinci maddede geçerli dedik.
2: Mu? O gün hocam hep burada konu
1: tamam,
2: benim.
1: Tamam dönüşte bunda konuşalım. Yani o anlamıyla biraz CENTCOM'un gazına gelirseniz Türkiye'yi de bir anda NATO'nun beşinci maddesiyle falan.
2: Zaten hedef o. Son sayfada
1: başka
2: NATO
1: bir şeye dönüşebilir.
2: Türkiye savaşa sokmak.
1: Bu tamları çalanları da bir konuşalım bakalım.
2: Saçma.
1: Aradan sonra. Şey.

0: Evet. Osman Gazi Kandemir.
1: Buyurun.
0: Şöyle, şimdi Furkan Bey bir şey attı yani, bir taş daha attı. Dedi ki, daha yeni NATO zirvesi oldu Ankara'da. Beşinci madde aktif falan meselesi tekrar konuşuldu. Ne dedik geçen hafta? Ya onu saymışım işte. Beşinci maddeyi yine söylediler her zaman gibi. Burnunun dibinde Amerikan askerleri ölüyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani Amerika'da İkiz Kuleler'de Amerikan vatandaşı öldü diye NATO toplanıp Afganistan'a gitmedi mi?
1: Evet.
0: Şimdi CENTCOM'un bu iki asker ölmüş, diğer askerler öldükten sonra hadi zorlasalar NATO'yu, kaç defa söylediler. Irak için de istemişlerdi, olmadı ama.
2: Çok özür dilerim hocam. Şey dedi, Donald Trump toplantıda ne dedi Ankara'da? Buradan Türkiye'ye de teşekkür ediyorum dedi. Bize gerek desteği de verdi. Yani verdi mi, biz ne yaptık? Biz İran'a savaşıydı, hani biz cephede açmadık. Hani bir şey diyor, teşekkür ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Hı-hı. Ama bunları da görmen lazım gibi. Hı-hı. Bir hissiyat oluştu bende.
3: Yok yani şimdi NATO üzerinden konuşacak olursak bu en saçma gerekçe olur. Böyle bir, hı-hı, şey olamaz. Hı-hı. NATO'nun 5. maddesi ülke topraklarına yönelik saldırılar için geçerli. Yani ben şimdi kalkayım, NATO üyesi olmayan bir ülkeye gideyim, saldırayım. Ondan sonra da onlar bana bir tane füze atsınlar. Diyeyim ki beni koruyun. Hadi benimle beraber savaşa girin. Amerika NATO'ya sorarak mı savaşa girdi? Ya da NATO'yla beraber mi savaşa girdi ki? Biz Amerikan askerleri öldü diye 5. maddeye yürüyor. Ya bu çok saçma sapan bir düşünce. Var böyle düşünceler ifade edenler ama bunun karşılığı yok. Böyle bir şey yok. 5. madde tamam, Afganistan konusunda çalıştırıldı.
0: Çünkü
3: ama
0: kendi topraklarında
3: doğrudan bir oraya bir saldırı vardı. Amerika'nın da hegemon yapısının sonuydu. Artık insanlar biraz da zorla gittiler. Yani işin o boyutu da var. Ben hatırlıyorum, o zaman ben NATO'daydım. Amerika Savunma Bakan Yardımcısı geldi. Adam kürsüye çıktı, ağladı. Ya bizdensiniz ya düşmansınız, evet, dedi. Yani dünya bir de ötekileştirmeye girdi. Ülkeler de takıldı peşine, gitti. Ama sonuçta nasıl çıktıklarını da gördük oradan. Dolayısıyla 5. maddeyi bu konu için gerekçele yapmak son derece saçma bir şey. Yani böyle bir şey olamaz. Dediğim gibi savaş Amerika'nın savaşı. Savaş NATO'yu ilgilendiren bir savaş değil. Hatta Amerikalılar bile kendilerinin olmadığını düşündükleri bir savaş. Değil mi? İsrail adına girilmiş bir savaş olduğuna dair algı yaygın. Dolayısıyla bunu NATO falan konularına çekmek anlamsız olur. Ha şunu ileride isteyebilir. Bunu zaten ifade ettik. Savaşa girmek değil ama deniz ticaret yollarının emniyetinde NATO üyelerinin katkısı daha fazla olsun diyebilir. Bunlar oturulur, konuşulur. İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye. Zaten Akdeniz'deki birçok şeye katkı veriyoruz. Karadeniz'de biz kendimiz organize ediyoruz birçok şeyi. Bu konular Basra Körfezi'ne de taşınabilir. Hint Körfezi'ne de taşınabilir. Bunlarda bir mahsur yok. Dünyanın güvenliği açısından Türkiye'de üzerine düşen işleri yapar. Ama bu gidip de Amerika'nın savaşında Amerika tarafında olmak gibi garip bir şeyle konuşulamaz yani.
0: Evet.

0: Bu savaş kışkırtıcılığına girer mi? Yoksa yani İran'da tahrik mi ediliyor? Yani Vance'in söylediğini söyleyeyim. ABD, İsrail tarafından kışkırtılmaya çalışılıyor.
1: Evet.
0: Bu şey. Ama bu taraftan da İran'da İsrail tarafından kışkırtılmaya çalışılıyor diye cümle bu tarafından da kurulabilir mi? Çünkü İran'ın ne reaksiyon verileceği biliniyor. Yani Ürdün'ü ya da bir başka yere vuracağına dair. Ki işte şu an biz yeniden İran'ın vurmasını görüyoruz ama ilk kez CENTCOM'da diyor ki askerlerimiz öldü. Hadi buyurun bakalım. Yani onun için
1: Kanakta.
0: burada oyunun, bu satrancın nasıl oynandığına dair, özellikle İsrail'in bu satrancı hangi müttefiklerle nasıl oynadığına dair bir beyin fırtınası yapıyorduk. O anlamda NATO kısmını da Furkan Bey açtı. Ama Osman Gazi Kandemir'e dedi ki NATO'yu buradan yürütemezler.
2: Yani İran üzerine Türkiye'yi yürütmek gibi bir kaygımız varsa, bunun İran Savaşı'nın belli dönemlerinde bizde kaygı, yani evet bu kaygı oluştu ve buna çok dikkat edilmesi gereken bir konuydu. Türkiye bu tür savaşlardan uzak durmayı çok iyi bilen bir ülkedir. Bundan ayrıca uzak durmaya çalıştı. Çünkü asıl meselenin bir de şöyle bir şey var. Cümle sadece NATO üzerinden kurulmaz ki. Ne yapacaksınız o zaman? İran'la bir savaşa girdiniz. İsrail'le aynı safa mı düşeceksiniz? Ya da terör örgütüyle aynı safa mı düşeceksiniz? Bunun siyasi şeyleri var. Ama Türkiye'nin asıl gördüğü şuydu. Bir Türkiye-İran savaşı öyle İsrail-İran savaşına falan benzemez. Ve hani pusulanın dört yönünde de büyük şeyler yaşanır, felaketler yaşanır. Çatlaklar çok büyük olur, yırtılmalar çok iyi bir olur. Amerikan-İran savaşına da benzemez. Amerikan yaptığı bütün savaşlar izole savaşlardır. Yani dışarıdan oyuncu almaz. Kendisi istemediği için değil. Ama eğer şu sorulsaydı, mesela Türkiye'ye gidip İran Savaşı'nın başında hadi ben de sizin yanınıza gireyim bu işe deseydi, kimse hayır demezdi. Amerika hayır demezdi. İsrail de demezdi.
0: Demez tabii.
2: Tamam.
3: Avantaj sağlar.
2: Demezdi. Tabii. Ama başından beri Türkiye ve bugün de aynı noktadadır. Ben böyle okuyorum Ankara'yı. Hiç bunlara böyle yüz veren işler değildir. Hatta bu terör örgütünün İran üzerine kışkırtılması meselesinde İsrail tarafından özellikle Ankara ile Washington arasındaki konuşmaların yüksek tonda olduğunu da söyleyebiliriz. Yani o iş oraya gelirse bizim pozisyonumuz da farklılaşır. Çok açık çünkü. Hani bunun sadece İran'la kalmayacağı, yani bu terör örgütünün İsrail eliyle İran üzerine yürütülmesi meselesinin İran'la sınırlı kalmayacağı.
0: Çünkü
2: Irak ve Suriye'de de problem
0: yok. Bu soruyu yok. Neden sordum biliyor musun? Biz daha geçen hafta şunu konuşmadık mı? Nalan Yazgan da buradaydı. Sen de buradaydın. Siz de izlediniz değil mi?
3: Ha,
0: Programı.
3: Ben.
0: Şunu konuştuk. F-35'i konuşurken ne konuştuk Nalan? Bu F-35'lerle biz Türkiye'nin tehdit algılamasında şu an ön sırada olan ülkelerle, İsrail'le, Yunanistan'la karşı karşıya kaldığımızda F-35'in fonksiyonları ne? Siz bunu anlatırken nasıl bir fotoğraf çıktı? Ya Rusya'ya, İran'a karşı kullanabiliyoruz bu F-35'i de öbürü biraz şüpheli. Değil mi? Böyle bir fotoğraf çıktı.
1: Tabii, ona göre.
0: Şimdi F-35 konuşuyoruz. İran Türkiye'yi karşı karşıya getirtmeye çalışır mı bu İsrail? Böyle bir kışkırtmaya kalkabilir mi? ABD'yi kışkırtan Türkiye'yi kışkırtmaya
2: başından beri yaptı
0: kalkmaz
2: zaten.
0: Mı?
2: Hani,
0: aynen evet. Ha.
2: Yaptı zaten.
3: Ama şimdi, o tren kaçtı.
0: O tren kaçtı.
3: O tren kaçtı. Yani bu saatten sonra Türkiye kalkıp da İran'a...
0: Yani kendi davası olmadığı sürece,
3: tabii
0: kendi
3: canım,
0: meselesi olmadığı...
3: Yani,
0: çünkü biz İran'la bundan yüzyıllar önce savaştık. Bir imparatorluk olarak genişliyorduk. Fetihler yapıyorduk. İran çıktı karşımıza. Bu ayrı bir şey.
2: Tabii yani şunu söyleyeyim ben. Çok özür dilerim. İran içinde resmi görevde bulunan, yüksek resmi görevde bulunan kişilerin yakın dönemli bazı açıklamaları oluyor. Hı
0: hı.
2: Türkiye'ye yönelik.
0: Hı hı hı hı.
2: Şimdi bunları da yakından takip için, ben özellikle söylemiyorum ne olduğunu çünkü basına sınırlı yansıyan şeyler bunlar ama
0: hı hı.
2: Şimdi biz o zaman merak ediyoruz. Sen kalkıp Türkiye'yi yönetenler hakkında şunu yanlış yaptı, bunu yanlış yaptı, buraya bu kıyaslar doğru değil falan gibi ifadeler belki bizim kaygılandığımız meselelere yol açmaz ama herhalde İsrail'i de sevindirir.
0: Tabii ki.
2: İran'ın da bunu görmesi
0: gerekiyor. İran'ın da her şeyi milim milim hesaplaması lazım. Yani Türkiye'den bir hasım çıkartmamak
2: sen
0: konusunda
2: zaten savaşın
0: aklını kullanması lazım. Tamam.
2: Hayatını niye zorlaştırıyorsun ki kendini?
4: Hem Türkiye'den
3: niye
4: hem
3: yeni
4: Suriye'den.
3: Niye bir düşmanı yaratıyorsun?
0: Tamam. El ele Türkiye gibi.
2: Bir tabii de canım, hani yani birisine bir şey söylüyorsun, Türkiye'de görevli birisine. O kişi İsrail'le kavgalı.
0: Bir de.
2: Tamam mı? Yani kavgalı derken hani başından beri adamlar
0: mücadele ediyor.
2: Öyle söyleyelim yani.
1: İçeride zaten İran içerisinde Mossad'la mücadele biriminin başına koyduğumuz Asad adam bile Mossad ajanı çıktı. Mossad yani ajanı bir Ahmet Nejat var hep bunu. bunu
4: hep şimdi onu o da bir
0: İsrail. ABD'yi kışkırttığı gibi, Türkiye'yi kışkırtmaya kalkabileceği gibi böyle provokasyon yapabilir. İran'ı da kışkırtmaya kalkıp provokasyon yapabilir. Neden olmasın?
2: Yani işte ama şimdi görüyor yani bence. Pardon.
1: Estağfurullah hocam. Yani ben şöyle bakıyorum İran-Türkiye meselesine. Yani İran'ı 2500 yıl Türk hanedanları yönetti. İşte 1925 Ahmet Kaçar hocam biliyorsunuz ki Mustafa Kemal Atatürk çok uğraştığını biliyorum. Yani okuduğum gördüğüm kadarıyla Kaçar hanedan devam etmesi ama Şah rejimiyle de bir şeyle beraber.
3: Bir subay darbe yaptı.
1: Darbe yaptı yani. Ve devrildi.
3: Adı oldu Şah.
1: Ve yani. Şah dönemi başladı yani. Yani Pers dönemi başladı. Şimdi hep konuştuk yine burada hatırlarsanız Netanyahu ne dedi? Biz buradan Persleri özgürleştireceğiz dedi. Yüce Kiros, Perslerin büyük imparatoru bizi Babil sürgününden nasıl kurtardıysa biz de onları buradan kurtaracağız dedi. İranlılar demedi, Türkler demedi, Kürtler demedi, efendim diğer etnik unsurlardan bahsetmedi. Ki hep biliyoruz ki İran'ın 50 milyondan fazla nüfusu Türk. İran'ın 2500 yıllık tarihi Türk. İran tarihi Türk tarihidir. Dolayısıyla Allah muhafaza İran'da Türkiye'nin savaşı Türk'ün Türk'le savaşıdır. Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail'in savaşı da Türk'ün Türk'le savaşıydı. Yani Şah İsmail'in şiirlere bakıyorsunuz hocam.
3: Tabii.
1: Öztürkçe yani baba Türk, ana Türk. Şimdi meseleler başka ama bu işi ideolojik, mezhebi, işte tuzak burada başlıyor zaten. İsrail'in oluşturacağı ortam İslam dünyasında bir iç savaş. Türk'ün Türk'le savaşı ve zaten başka bir şey yapmasına gerek yok. Ne topa gerek var ne tüfeğe gerek var. Yani Türkiye ile İran savaştığı zaman mezhebi ve Türklük üzerinden zaten istediği coğrafi arz-ı mevcut ortaya çıkıyor. Yani benim bütün o zaman da hep endişem buydu ve tarihi okumam da bu yönde ve Persler bu noktada. Şunu da söyleyeyim, ne dedi Netanyahu? Trump söyledi. İran'ın ismini Persia da yapabiliriz dedi. Persia olsun dedi.
0: Biz sizinle bir programda hatırlıyor musunuz? Geçtik haritanın karşısına.
1: Evet.
0: Türk Seddi diye bir şey.
1: Bravo, aynı.
3: Tabii.
0: Yani Amerika veya pardon İsrail Türk Seddi'ne mi çarptı?
1: Bravo.
0: Aynı. İran'da Türk Seddi'ne. Yani, Somali, Somaliland. Türk Seddi'ne. Doğu Akdeniz Türk Seddi'ne. İsrail Türk Seddi'ne mi çarptı?
3: Türkiye'nin sınırı nerede biliyor musunuz? Çin'de. Bizim sınırımız Çin.
1: Tabii hocam.
3: Hep Türk coğrafyası yani. Doğuya doğru.
1: Çin Seddi'ne kadar.
3: Çin Seddi'ne kadar Türk coğrafyası.
1: Dolayısıyla İran.
2: Yani mesela Mısır, Suudi Arabistan vesaire İsrail bunları konuşurken yani bunlar kendi aralarında bir ittifak kuruyorlar derken birinci cümlesi bu bana karşı olacak demiyor. Bu Sünni'dir diyor.
0: Bak tam bu dediğin şunu çağrıştırdı bana. Şu dört nolu grafiği verebilir misiniz arkadaşlar? Orta Doğu'da yeni askeri güç mü oluşuyor başlığı altında hazırladığınız ve İsrail panikte diye vurguladığınız ekranda da görüyorsunuz. Şöyle de göstereyim. Bu meseleyi Nedret her programda bir şekilde mutlaka dillendirelim der. Orta Doğu'da yeni askeri güç mü oluşuyor? Şimdi bu yan yana gelen bayraklar.
1: Çok değerli.
0: Bu yan yana gelen bayrakları da koyduğunuzda hani bu bölgede bu yan yana gelişler kimi rahatsız eder?
2: Yani İsrail rahatsız eder. Anlıyoruz onu. Anlıyoruz. Ama burada işte dikkatli olmamız gereken bir takvim var. Bir akış var. Yani bu akışa uygun gider gitmez konusunu takip etmemiz gerekiyor. Bu ülkeler aynı zamanda Türkiye hariç İsrail'in İbrahim anlaşmaları, Amerika'nın İbrahim anlaşmaları sürecinin de muhatabı olan ülkeler.
0: Doğru. Evet.
2: Başkaları da var.
0: Doğru.
2: Şimdi bir tez diyor ki işte Amerika'nın hedefleri farklılaşmıştır. Öyle tamam. Çin'dir, Rus. Okey peki. Bölgenin yeni bir modele ihtiyacı vardır. Katılıyorum. Problem yok. Bunun asal oyuncuları da işte adı geçen ülkelerdir. Ama ne dedik başta? Tamam, tek sorun var. İran değil tek sorun. Tek sorun

0: Türkiye-İsrail ilişkileri ne olacağı, nasıl olacağı. Tamam mı? Bu çözülmeden eğer bu modelin olası komplikasyonlarını, bak ben destekliyorum ha, ama olası komplikasyonlarını, Amerika üzerinden gelebilecek komplikasyonlarını rötuşlamak gerekiyor. Tamam mı? Çünkü adam diyecek ki bak Orta Doğu düzene girdi, bak Netanyahu gitti, tamam, seçim var. Filistin'de de işte artık biraz daha konsantre oluyoruz bu meselelere. Biz de zaten İsrail'e dedik ki Ürdün'den çekil bakalım, rahatsız oluyor o insanlar. Suriye'den çekil bakalım falan filan. Hadi o zaman niye kavga edelim ki?
1: Yani bu yan yana gelişi birileri İbrahim anlaşmalarına Türkiye'yi arka kapıdan sokacak bir formülasyona mı çevirebilir diyorsun?
0: Türkiye o kadar yemez onu da. O kadar yemez ama yani. Model itekleyebilir. Yani Türkiye'yi değil. Bak bu ülkelerin hepsi bir tek cevap veriyorlar İsrail ile Amerika'ya. Kardeşim diyorlar, sen İbrahim anlaşmalarını niye imzalamıyorsun diyorlar. Filistin diyor.
1: Evet.
0: Tamam. Netanyahu demiyor.
1: Ama peki Filistin orada bir kırılganlık diyor. Yok mu? Şimdi ABD'nin müttefikleri, İsrail'in müttefikleri dediğiniz ülkeler İran füzelerinden sonra İran'a para verip bizi vurma demiş adamlar yani. Biraz da böyle bir durum değil mi?
2: Körfez için söylüyorum.
1: Yani bu bölgede, bu coğrafyada bazı şeylerin kırılganlığı da biraz böyle bir kırılganlık. Yani müttefiklik meselesinde hani zoru görünce biraz dengeler değişiyor.
3: Devlet olmak başka bir şey.
0: Türkiye'nin bu modelde daha büyük bir çerçeve istediğini düşünüyorum ben. Yani mesela Suudi Arabistan-Pakistan ilişkisi kurulduğunda bu masalar dedi ki ne güzel. Hani evet, resmi olarak.
1: Evet,
0: kuruldu.
1: Evet.
0: Resmi,
1: evet,
0: tamam. Evet. Ve ismi de şöyle yani. Stratejik işbirliği. Şimdi bu lafı hangi anlaşmaya koyarsanız diğer ülkelerin hepsi ne oluyor derler. Biz dedik ya ne güzel. Ama Türkiye dedi ki sakin. Daha çok lazım. Hı-hı. Ne çok lazım? Daha çok ülke lazım. Şimdi bak orada 5 bayrak oldu. Evet. Sayın Dışişleri Bakanımızın sözü var 5 bayrağın üzerine. Ne diyor? Ya diyor bu işler bitsin diyor. İşte bu sorunlar hallolsun. İran da olur dedi. İran da olur dedi.
2: Tabii canım.
4: Olması lazım.
2: Kafkasya da bizim önerilerimizden biriydi yani.
4: Sadabat ruhu aslında bu.
1: Sadabat ruhu.
4: Atatürk'ün ruhu.
0: Bunun bir Türk, en başta ne dedim ben, hani bunun patenti bizim. Çünkü bizim bir sorunu şöyle gördük. Ya arkadaş burada bir bölgenin tamamında sadece yani şeyden Arap Yarımadası'na ait Orta Doğu'dan bahsetmiyorum. Kuzeyde dahil, denizleri de dahil. Burada sorun olduğunda biz çözmüyoruz. Çözmemeye gayret, bulaşmamaya şahsım, yani Türkiye'yi değil, herkese söylüyor aslında. Bulaşmamaya gayret ediyoruz. Bu olmayınca da onlar gelip bulaşıyorlar, daha kötü oluyor.
1: Şimdi bak.
0: Bu patent Türkiye'nin patenti.
1: Editör arkadaşım bana Joe Kent'in şu an 21 dakika önce yaptığı paylaşım atmış. Joe Kent'i izleyiciler hatırlatalım. Siz hatırlıyorsunuz.
5: Eşini kaybetmişti.
1: Siz hatırlatın Joe Kent'i.
2: Evet.
5: Suriye'de.
1: Neydi?
2: Yüzbaşı.
1: Ne? Yüzbaşı. Hı hı.
2: İstifa etti ya. Amerikan ordusundan bu.
1: Tucker Carlson'a gitti.
5: Bu bizim savaşımız değildi.
1: Bizim savaşımız
5: değildi. İsrail soktu bizi bu savaşa.
1: Şimdi biz aradan önce neyi konuştuk? CENTCOM bu ölümleri niye kabul ediyor? Normalde CENTCOM'un gizlemesi İran'ın açıklaması lazım.
5: Evet, tam
1: tersine CENTCOM kabul edip açığı yapıyor. Hemen İsrail basını bunun üzerine savaş tamtamları çalıp hadi yürüyün diye. Joe Kent, yani bu işe muhalefet eden Amerikalı subay, düşenlerimiz şeyi yapmış. CENTCOM'un açıklamasını alıntılayarak. Düşenlerimiz, yaralılarımız, aileleri ve tehlike altındaki askerlerimiz için dua edin. Bu savaş asla Amerikan kanına değmezdi. Kesinlikle daha fazla Amerikan kanına da değmez. Şimdi çıkmamız gerekiyor. Bu üsler İran tarafından biliniyor ve yük haline geldi. Varlıklar değil. Diyor.
0: Tamam, bu sizin tezinizi desteklemiyor. Tersine yani bence şöyle de bir durum var. Şu ana kadar
2: bu
0: akan
2: çıksın evet, diyor.
0: Tamam. Modeli de bize bir sürpriz değil bu. Yani CENTCOM'un tavrı bir sürpriz mi bize? Diyelim ki kasıtlı olarak, hatta şunu bile yapar Amerikalılar vakti geldiğinde. Ölmeyene de ölmüş derler. O başka mevzu. Tamam, öldürdüler işte filan. Bu numaraları çok çekti. Dünyada. Vietnam Savaşı niye çıktı yani? Sahte gemi olayı falan filan çok yaparlar. Ama bizim İran Savaşı'nın başından beri oluşturduğumuz müktesebata şey değil bu. Aykırı

0: bir şey değil.
1: Çoğkent savaşı bırakın çıkın diyor.
2: Tabii. Artık bu bölgeden çekilmemiz gerekiyor. Bu üslerin
3: üstleri de
2: yerleri İran diyor. Tarafından biliyor ve artık birer avantaj değil. Aksine birer yük ve zafiyet haline gelmiş.
4: Orta Doğu'dan çekilmek anlamına geliyor. O zaman Eisenhower doktrini bitti diyecekler.
2: Tamam. Yani kente o... ilk tepki nereden gelir? İsrail'den gelir.
4: Tabii.
2: Nereye çekiliyorsunuz?
4: Bizi nereye bırakıyorsunuz?
2: Benim tezimi destekliyor şurada söylediğim şeyi.
0: İsrail'in davranışlarının dışında bir şey mi bu? Başından beri İsrail'in yaptığı davranışların dışında bir şey mi bu? Senin şimdi İsrail buna karşı çıkar demen. Yani akışı bozan bir şey değil bu. Bizim için daha doğrusu sürpriz değil. Bunlar bu.
2: Sürpriz değil. Tabii.
0: Bunlar bu. Olabilir.
2: Peki o zaman.
0: Ve şeyi ısıramayacağını, yani onun için söyledim ben Vance olayını. Şu anda ısıramaz. Şu anda onlar, mesela Netanyahu'nun Amerika'ya ait derdi bambaşka. Ya adam şey diye açıklama yapıyor, tüh. Şeyin cenazesini de ertelemişler diye. Çünkü ölen neydi senatör?
5: Graham.
0: Çünkü adam oraya hani taziyeyi sıkışıp Amerika ile görüşecek diye.
4: Oraya sıkıştır.
2: Mesela Joe Kent'in dediği gibi Amerika çıkmaya kalksa CENTCOM'un manası kalıyor mu?
4: İşte doktrin çünkü.
3: Ona itiraz edemez.
2: Hayır. Anlamı kalıyor mu? CENTCOM'un bir manası kalıyor mu? Ha. Çıkmış bir Amerika'da CENTCOM'un bir manası
3: ya
2: kalıyor mu?
3: Ya çıkmış derken şimdi Amerika tutup da körfezin tamamını boşaltacak
5: o
3: diye bir kavram yok.
5: O kadar kolay değil ve uzun bir süreç zaten.
3: Ana üstleri
5: şimdi
3: durur.
5: Şimdi karar verse bile.
3: Tabii. CENTCOM'un kendi varlığı durur yani o. Hemen
2: yani olacak işler. Yani CENTCOM'u yaratan paradigmayla, izolasyoncu paradigma.
3: Çatışıyor.
2: Çatışıyor değil
3: tamam,
2: mi?
3: Tamam doğru. E ona bakarsanız Avrupa komutanlığı da kapanıyor.
2: Biz de bunu şu an İran üzerinde görüyor olabilir miyiz?
5: Evet, Avrupa'dan da asker çekiyorlar.
2: Avrupa'dan da.
3: Yani. Çekiyorlar.
5: Ama gene varlıkları yani.
4: 5000 asker
5: devam eder.
3: Yani tam o kadar gürültüye
5: NATO zirvesinde biraz ama devam evet. ediyor.
0: Çıkan tablo iki farklı şekilde okunuyor. Biz mesela geçen hafta bunun bir okumasını yapmıştık.
2: Güzel bir geçiş oldu evet.
0: Bu ikinci okuma aslında bir mutabakat sağlandığına ABD ile Avrupa arasında, ABD ile İngiltere arasında, Ukrayna ve İran savaşlarının yükseltilip devam ettirileceğine dair bir analiz. Ne kadar doğrudur, ne kadar hayata geçer, mevcut durumda uyumlu mudur? Bence değildir uyumlu. Ama yanlış olduğu anlamına gelmiyor.
5: Bence uyumlu.
0: Bence değil. Bu olur, tam olabilir. Yani NATO'da böyle bir şeye varılmış olabilir. NATO'nun görünen yüzü, görünmeyen yüzü hep en büyük problemimiz zaten. Evet. Şimdi eğer Amerikan Kongresi'nden Rusya'ya yönelik yaptırımlar yükseltilir ve yenileri gelirse önümüzdeki bir hafta içinde, bak zaman da veriyorum, bizim yeni bir okuma yapmamız gerekecek, kıymetlendirme yapmamız gerekecek.
4: Ona bağlı
0: olur. Mesela İran için ne demektir bu gibilerden? Rusya'da da böyle bir kaygı gözüküyor. Sayın Hakan Fidan'ın Kiev ziyaretinin bir boyutu bu.
3: Konu değiştirdi.
4: Gibi. Evet, çok önemli.
2: Evet, evet.
3: Farklı konuya geçiş yaptı.
2: Evet, ama iyi bir geçiş dedim ben. Evet. Peki geçmeyelim, burada kalalım. Söyleyeceklerim var dediğiniz
3: yok,
2: bir
3: yok.
2: Şey var mı?
3: Yok.
4: Yani aslında üç aşağı bir
2: tamam.
4: şey.
2: Tamam. O zaman Nasir Güngör'e şöyle döneceğim. O da bir kere şunu da bize paylaşsa. Bu arada ama tabii gelen çeşitli son dakika bilgileri var. Onları da paylaşmak istiyorum. USS Donald Cook DDG-75 yakınlarda bir MH-60S Seahawk uçarken Umman Denizi'nden geçiş yapıyor. Amerikan kuvvetleri İran'a karşı devam eden deniz ablukasını sıkı bir şekilde uygulamayı sürdürüyor. 18 Temmuz itibariyle yani bugün CENTCOM 5 ticari gemiyi rotasından çevirdi ve birini etkisiz hale getirdi. Ya CENTCOM başrolü oynamaya başladı. Farkındaysınız.
3: Baştan beri CENTCOM var zaten.
2: Vardı ama.
0: Ben sana istediğini vereyim.
2: Ver.
0: Peter Hegseth'in açıklaması var. Diyor ki bu iki askerimizin kaybolması, kaybıyla ilgili olarak evet. Tanrı hız versin hepimize. Evet. Onların fedakarlığı yalnızca kararlarımızı pekiştirdi. Devam.
2: Devam.
0: Konuşan kim?
4: Hegseth.
0: Yani Pentagon.
4: Savaş bakanı.
2: Bakalım Trump ne diyecek? İntikam mı diyecek? Yoksa ateşkesi koruyacak bir hassasiyetle mi konuşacak? Bu da belirleyici olmaz mı?
4: İşte seçim meselesi.
0: Prensip öyle. Olarak ne der? Yani prensip olarak yani bu olay olmasaydı mesela ne derdi Trump?
2: Yani normalde ateş Netanyahu dedin derdi. Ateşkesi koruyun derdi.
4: Tabii.
2: Şimdi şöyle söyleyebilir bunu. Şimdi
4: kan aktı.
2: Kan aktı, kayıplarımızı kalbimize gömdük. Her zaman onun intikamını alırız.
4: Daha çok vuracağız.
2: Almaz değiliz. Gerekirse daha çok
0: peki,
2: daha
0: Vance, o senin bahsettiğin açıklamalarında İran Savaşı için ne dedi? Dedi ki bunu bize dedi şey İsrail
5: yüzünden
0: dedi.
5: Evet,
0: İsrail yüzünden evet. dedi. Bu aynı zamanda Trump'ın fikri midir şu anda?
2: Evet. Muhtemelen.
4: Trump'ın fikri
0: evet, öyledir.
5: Hatta evet. Trump bir ara konuşurken canlı yayında biz hemen işte vuruş yapıp altın hani vuruşu yapıp rejim değiştirip çekilecektik. Hızlı bir savaş olacaktı. Öyle hesaplanmıştı değil mi? Pete diyerek bir arkasını dönüp hani savaş bakanına da bir pas atmıştı. Yani sen beni böyle bilgilendirdin, bana bunu inandırdın ama işte öyle olmadı. Batağı saplandı.
1: Biz şey ateşkes ilan edildiği zaman bugünleri öngörmüştük değil mi? Hı-hı. Yani
5: evet, bitmeyecek
1: sürekli inişli çıkışlı
2: hep olacak. Şöyle hep fakat biz madalyonun şu yönünü konuştuk dikkat edersiniz. Daha birkaç hafta önce siz de vardınız hep beraber. Şahinler, güvercinler diye böyle esprisi yaparak evet. konuştuğumuz meselede hep İran'ın içine baktık. İran'da daha şahin, masayan şey savaşta kararlı olanlar.
5: Şimdi
2: Amerika'da demek ki yani İran'da ama, radikaller ama oluyor da Amerika'dakiler radikal değil mi?
5: Ama her iki durumda da uzayacak.
1: Ama söyledik İsrail'in bu işi bozmak için elinden geleni yapacağını söyledik.
4: Yani diye konuştuk bile yani.
0: Tek fark işte Vance'ın açıklamalarındaki tek fark diyor ki biz diyor bu savaşın sürdürülmesini istemedik. İsrail bizim diyor iç işlerimize karışarak evet. bunun devam etmesi yani bu hani bugüne kadar İsrail üzerinden Amerika'ya söylenenden işte İsrail'deki bilmem ne falan filan bu sefer hayır siz yapıyorsunuz bunu. Yaptıran sizsiniz diye İran'ın faturasını onlara çıkarmaları.
2: Evet.
0: Yani ondan uzak durmaya çalışıyorlar fakat gariplik şeyden kopuyor.
4: Yani sonunda İran'a bir uranyum kullandıracaklar.
2: Buraya doğru bir şey var.
4: İran'ın bir
5: İran bayağı evet ya her yere saldırmaya da başladı şimdi. Yani.
4: Tarih ciddi tarih de var. Elinde konvansiyonel silahlar işte biliyoruz. Hep konuştuk Şahaplar işte o Siciller, evet. Fettahlar. İsrail'i bile vurabilecek kapasitesi olduğunu da gördük. Vur beni mi diyor yani. Vur beni mi diyor. Zaten şimdi işin tabii komplo teorisine giriyoruz ama İsrail zaten İsrail'de bir devlet istemiyor. Yani İsrail'de Siyonistlerin amacı İsrail devletinin yıkılması. Henry Kissinger bunu yazmıştı. 2035'te İsrail'de bir devlet kalmayacak diye yazısı vardı. Yani biz küçük cömert bir parça değil, biz tamamını istiyoruz. Bize küçük bir parça verdiniz 48'de ama biz bunu istemiyoruz. Biz İsrail devleti yıkılsın. Biz zaten bunun işte biliyorsunuz o ütopik şeylerini.
5: Vaat edilmiş toprakların
4: o meselenin,
5: hepsi
4: aynen.
5: Ne istiyoruz diye.
2: Peki nasıl Güngör? Şu sorudan devam edeyim. Aslında bir geçiş yaptı.
0: Denedi en azından.
2: En azından denedi. Ben nice o konuda bundan hoşlandı da Osman Gazi Kandemir. Onun için buradan da devam.
0: NATO dedim hoşlandı.
2: O da şu. Şuradan yürüyelim. Bu konuştuklarımıza da ekleyeceğim bir şey varsa onu ekleyerek başla tabii ki. Ama
4: beraberinde başlarım tabii ki. Evet,
2: NATO hı-hı. Ankara zirvesini dünya nasıl gördü? İki yönüyle. Bir, NATO'nun küresel işlevleri anlamında nasıl gördü? İki, Türkiye'nin ev sahipliği anlamında nasıl gördü? Sadece ağırlama kısmını kastetmiyorum ev sahipliğiyle. Yani bu yeni doktrinde, yeni durumda o aslında Rusya'yı kapsayacak bir şey. NATO dediğimiz artık
1: yani
2: Rusya,
1: Ukrayna savaşı.
2: Kiev, Ukrayna oraya giriyoruz. Yani,
0: hangi NATO?
2: Hangi NATO?
4: Hangi NATO?
2: Ve tabii Hakan Fidan'ın Kiev ziyaretinin anlamıyla birlikte o bizi Türkiye'nin denge politikasına ve F-35 S-400'e götürecek. Bu yoldan oraya gideceğiz. Evet.
6: Evet. Ya şimdi NATO zirvesi bildirgesinin çok geleneksel bir metin olduğunu söyleyenlere pek katılmadım ben. Bu haftalarda böyle tartışmalar oldu. Zirvede de yoğun bir yayın trafiğimiz vardı Habertürk olarak. Orada birçok değerlendirmeye de bakma şansımız da oldu öncesinde ve sonrasında. Şöyle bir şey var. Yani bu NATO zirvelerinin bildirgeleri her zaman işte demokrasi, özgürlük vesaire değerleri korumaya işaret eder. Bunda da böyle minik bir vurgu var ama metnin tamamı neredeyse bir savaş metni. Yani bütün kavramlarıyla o metne yeniden dönsek bunu çok rahat görebiliriz. Yani o maddelerin en son maddede hani Türkiye'nin ev sahipliğine teşekkür etmelerinin dışında savaşta örülü bir metin var. Ukrayna'ya çok kuvvetli bir vurgu var. Türkiye'nin Ukrayna ile ilgili değil sadece Rusya-Ukrayna hattındaki rolünün eşsiz olduğunu düşünüyorum. Bu NATO tarafında da zaten konuşulan bir şey. Metinde öyle bir şey yok belki ama o nedenle Hakan Fidan zirveden önce Rusya'daydı. Putin tarafından kabul edildi. Böyle çok her zaman yapılan bir şey değil protokol anlamında da söylüyorum ya da denklik anlamında. Şimdi de Ukrayna'daydı. Yani Türkiye bu arada Ukrayna'ya vereceği askeri desteği artıracağına dair bir takım açıklamalar meyanlarda da bulundu. Yani burada zaten hat çok açık ama İran işiyle de birleştirerek bunu söylemek istiyorum. Ya bu büyük Türk imparatorlarının, hakanlarının ya da liderlerinin karşı karşıya gelmesi tarihin tabii talihsizlikleri olarak okunur falan ama bugün olsa yine aynısı olacaktır. Yani Yıldırım'la Timur'un karşılaşması, Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail'in karşılaşması. Bunu buradaki değerli dostlarım da hatırlayacaktır. Yavuz Sultan Selim'in Selimi mahlasıyla yazdığı bir şiiri var. Milletimin ihtilafu tefrika endişesi guşeyi kabrimde bir karar eyler beni diyor. Yani toplumun, milletimizin kendi aralarındaki ihtilaflarla ilgili kaygılarım bırakın bu hayatta beni kabrimde bile rahatsız eder yani diyor Yavuz ve öyle de oldu. Ama buradan şöyle bir yere gitmek bana çok şey gelmiyor, ufuk açıcı gelmiyor en azından. İran'ın Türk karakteriyle Türkiye'nin Türk karakteri arasında benzeşmeler ya da yakınlaşmalar kurmak gerçekçi değil. Bunu söyleyelim. Yani İran'daki Fars karakterinin oradaki Türklükle hemhal olmuş halinin son derece farklı özellikleri var. Yani bu buralar bence bu benim naçizane kanaatimdir. Okuma anlamında bizi yanıltabilir. Dolayısıyla Türkiye ile İran'ı hani bir arada konuşurken bunları farklı zeminlerde, farklı alanlarda ele almak lazım. Mesela İran'ın geriye doğru baktığımızda Türk dünyasına müzahir bir ilgi alanı olamaz. Çünkü İran'daki harman sosyoloji, o nasıl söyleyeyim, Parisilerle Azerilerin aslında oradaki diğer Türk unsurların oluşturduğu hamur buna müsait değil. Türkiye'ninki çok farklı. Bunu başka bir gün uzunca konuşabiliriz. Bir kenara koymuş olayım bunu. Şimdi NATO sonrasındaki Türkiye meselesinde şöyle bir şey de var. Ya burada biz de zaman zaman ona kapıldık ama ya Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik ilgi, bu savunma sanayinde Türkiye'nin gerçekten devrim niteliğindeki hamlesi, yani bu 3G'den 5G'ye atlama meselesine benzetenler de var ama Batı basınında da ya da strateji merkezlerinde de gerçekten bu devrim olarak adlandırıyor. Yani Türkiye geleneksel bir takım yapılması sanki zorunluymuş gibi görünen alanları atladı. Çok daha farklı uç bir alandan işe başladı ve savunma sanayinde muazzam bir yer elde etti. Ancak burada şöyle küçük bir itirazım var. Türkiye'nin NATO zirvesinde müzahir olduğu ilgi savunma sanayi üzerinden sadece açıklanırsa bu bence Türkiye'ye büyük bir haksızlık olabilir. Savunma sanayi meselesi Türkiye'nin son yıllardaki vizyonunun ortaya çıkardığı muazzam bir iştir, muazzam bir vizyondur. Ayrıca şimdiki haliyle de Türkiye'nin bu vizyonunu taşıyan da bir kolon haline gelmiştir. Bu çok kıymetli. Bu dünyanın buna ilgisiz kalması bile de mümkün değil. Burada Avrupa'nın hani ben savunmamı kendim kuracağım bilmem ne falan bu konularla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'yı pek ciddiye aldığını zannetmiyorum. Rakamlarla da ilgili bir konu olmadığını söylüyor Amerika'daki ciddi adamlar. Diyorlar ki bu %3'ler, %5'ler meselesi değil. Avrupa kendi sorumluluğunu üstlenmeye hazır değil. Siyasi anlamda bir dönüşüm gerektirir bu. Yani bugün böyle gayet konforlu bir halde yaşıyorsunuz. Amerika orada, kuvvetler orada, NATO orada bilmem ne falan. Bunlar gittiği takdirde siz siyaseten kendi toplumlarınızı ikna edecek bir şemsiye ya da bir ikna süreci başlatabilecek misiniz? Bu konuda Avrupa çok kararsız ve çok gerilerde duruyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri onları ciddiye almıyor. Ama diyor ki bir şey almak istiyorsanız Türkiye burada. Savunma sanayi ileride entegre olun, birlikte üretin. Ama bu birlikte üretinin muhatabı şu anda kıta Avrupa'sının iki merkez ülkesi değil. Onların bu konuda herhangi bir eylem ya da girişimde bulunacağını ben düşünmüyorum. Biri Almanya, öteki Fransa. İngiltere'yi ayırıyorum. Başka bir yerde kıtanın doğusu, yani Avrupa'nın sonradan NATO'laştırılan doğusu ise Türkiye'ye bir hayli yakın. Hani önümde not olarak aldım. Türkiye mesela Polonya'ya, Macaristan'a, Estonya'ya, Kosova'ya, Bosna Hersek'e birçok yere silah satmış. Bunların daha da artabilme kapasitesi var. Şimdi neden savunma sanayiyle açıklamak yeterli değil? NATO sonrasını konuşuyoruz ya, F-35'lerle ilgili önümüzün açılacağına. Bugün Sayın Hulusi Akar'ın da aynı zamanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Musa Kulaklıkaya'nın da yaptığı açıklamalar var bu konuyla ilgili. Yani F-35 ve KATSA konusunda Türkiye mesafe alacak gibi görünüyor. Böyle tabii basit bir süreç değil, bir sürü aşaması var ama bir ufuk açıldı Türkiye'nin önünde. Amerikan yönetiminde de belli bir ılımlı hava var. Ama burada Amerikan yönetiminin ve küresel bir takım yaklaşımların Türkiye'de gördüğü başka bir şey var. Onu hani ben ifade edeyim, dostlarımız uygun görürlerse tartışırlar. Türkiye'nin erişim alanlarına talipler. Sadece savunma sanayine değil. Türkiye'nin erişim alanları nerede? Türkiye'nin erişim alanı Libya'dan Somali'ye kadar. Yukarıda Kafkaslar, buradan yukarı bu tarafa doğru dönün Balkanlara kadar. Türkiye Cumhuriyetlere kadar, Suriye'ye kadar, Irak'a kadar, Irak'ın kuzeyindeki belli yapılar.

0: kadar az öncesi konuştuğumuz Süleymaniye ve Erbil. Bu eşsiz bir özellik. Buna sahip olan herhangi bir ülke yok dünyada. Örneği varsa söylesin arkadaşlarımız. Ya Türkiye'nin Suriye'deki nüfuzundan da filan ibaret değil bu. Türkiye artık öyle sınırlarının güvenliğini koruyan bir ülke filan da değil. NATO'nun Güney Kanadı'nın koruyucusu filan da değil. Somali'de devasa bir üssü var Türkiye'nin. Türkiye'nin benzer başka alanlarda inanılmaz etkinlikleri var. Hiç konuşmuyoruz. Endonezya-Malezya hattına bakın, Türkiye'nin oradaki yerine bakın, etkinliğine bakın. Dolayısıyla bu erişim alanları küresel güçlerin tamah ettiği alanlar. Yani Türkiye'nin oralardaki varlığının herhangi bir alternatifi yok. Ha, bazı yerlerde Türkiye daha güçsüzdür, daha geridedir. Bazılarında daha etkindir. Mesela Türk dünyasında yapacağı işlerin sayısı daha fazladır. Şu son 1-2 yılda daha etkili görünüyor Türkiye, Türk İşbirliği Teşkilatı, Türk Cumhuriyetleri İşbirliği Teşkilatı'yla. Ama Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu, en başta Suriye ve Irak olmak üzere Türkiye'nin nüfuz ve erişim alanları merkeze yazılarak okunabilir bence NATO'da gördüğü ilgi. Diğerleri bunun taşıyıcı unsurlarıdır, kolonlarıdır, sürükleyicileridir, hangisini ifade ederseniz. Ve demin söyledim, tekrar söylüyorum, az önce söyledim, ona dair hem tepki hem de destek mesajları aldım. Ya yani Türkiye'nin siyasi sınırlarının hemen dışındaki alanlarda bugüne kadar kendisine tehdit olan terör unsurlarını bertaraf edip bunları kendi müttefiki haline getirecek alanlar açması da yani her gün konuşulmayı hak edecek kadar kıymetlidir. Ama nedense buraya bakmayı çok istemiyoruz. Suriye'de bu iş belli bir noktaya getirildi. Türkiye'nin Irak'taki etkinliği az önce konuştuk Erbil Süleymani üzerinden belli. Ama tekrar söylüyorum, Türkiye'nin hani bölgesel sınırları aşan o erişim alanları üzerinde daha fazla durmak gerekiyor. Bu Türkiye'nin hem yeni güvenlik stratejisinin bir parçası ama bildiğimiz güvenlik kavramlarını çok aşan bir erişim bu. Ve de çok değerli Türkiye açısından. Ben de Amerika olsam bunda çok ilgilenir. Bu nüfuzdan yararlanmak isterdim bu arada.
1: Şöyle, Dışişleri Bakanı NATO zirvesi öncesinde Rusya'ya gitti. Hı. NATO zirvesi sonrasında da Ukrayna'ya gitti. Bu anlamıyla Ankara zirvesi hemen ardından Kiev'e gitmesi, Rusya'yla da kurulan o denge, öbür taraftan S-400, F-35, aslında o da benzer bir denge. Bir Ukrayna'ya gidişi, Karadeniz'e savaşın uzayıp uzamaması, açılıp açılmaması meselesindeki hassasiyeti, Türkiye'nin açılmaması konusundaki hassasiyeti. Bunları üst üste koyduğumuzda hem büyük fotoğrafı hem küçük fotoğrafı.
2: Şimdi bugün akşam Nasuhi Bey'le birçok konuda fikirlerimiz uyuşuyor. Ben de zaten baştan beri şeyi savunma sanayi üzerinden okunmasını çok sıcak bakmamıştım. Tabii ki bizim gurur kaynağımız savunma sanayi. Ama sadece onun üzerinden okumak bizi resmi görmekte şey yapıyor. Şimdi daha da şeyi netleştirelim. Türkiye nereyi kontrol edebilen bir ülke? Karadeniz'i kontrol eden bir ülke. Hazar'a ulaşması kolay. Azerbaycan üzerinden, onunla kurduğu ilişkiler üzerinden, Ermenistan'daki yumuşama üzerinden. Gürcistan'la zaten iyi. Biraz önce mesela İran konusunda 3 artı 3'ü teklif eden de Türkiye değil mi? Oradaki 3'ün birinde İran vardı. Hı hı. Bu tarafa dönüyorsunuz. Orta Doğu'yla yakın. Akdeniz'le yakın. Aynı Soğuk Savaş bittiği zaman Amerika Türkiye'den ne istiyorsa pozisyonuna geldi şimdi. O fark şu. O zaman Amerika dünyanın her tarafına yayılmak için Türk ve İslam coğrafyasında bir köprü olarak gördü Türkiye'yi. Bugün de varlığını azaltırken kuracağı yeni güvenlik paradigmasında veya sistematiğinde Türkiye'ye daha fazla roller düşündüğü için. Şimdi burada tabii Türkiye'ye her şey fırsat olarak gelmiyor. Beraberinde riskler de getiriyor. Evet. Bu risklerden bir tanesi Karadeniz. Karadeniz'in bir taraftan Türkiye Karadeniz'i boğazlarla tutuyor ama diğer yandan da Bulgaristan ve Romanya'da hem NATO ülkesi hem Avrupa Birliği'nin üyesi olarak Karadeniz'deler. Ukrayna zaten Batı'nın savaş laboratuvarı haline dönüşmüş durumda. Yani Karadeniz'in sadece boğazını tutuyor olmanız Karadeniz'i kontrol ediyorsunuz noktasını aştı. Şimdi burada Türkiye'nin Montrö'den kaynaklı haklarını kullanması, devam etmesi ve Karadeniz'i bir barış denizi olarak koruması için de aktif hareket etmesi lazım. Aktif hareket etmenin de birinci adımı Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta

0: arabulucu rolünü, barışı tesis eden rolünü pekiştirmesi, devam ettirmesi, sonuçlandırması lazım. Bir taraftan bu bize düşen şey. Öteki tarafta savaşa bakıyorsunuz. Ukrayna tarafına baktığınız zaman demin ifade ettiğim gibi Avrupa'nın savaş laboratuvarına dönüşmüş durumda. Avrupa büyük ölçüde o savaş devam etsin ister. Rusya bunu istiyor mu noktası var. Rusya'nın birdenbire çökme ihtimali de olabilir. Yani Rusya'yı çok seven arkadaşlarımız var. Onlar belki bu lafımı beğenmeyecekler veya bana kızacaklar ama bir de gerçek var işin içerisinde. Yani Rus ekonomisi bu işe ne kadar dayanacak? Çünkü Avrupa ve Amerika kararlılığını ortaya koydu. Ukrayna'ya biz yardım edeceğiz diyor. Siz bunu ne kadar sürdüreceksiniz
1: Ya
0: Rusya aslında?
1: Rusya görünürde Ukrayna ile ama fiilen Avrupa ve ABD ile savaşıyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani
1: Arkasında
0: Ukrayna,
1: euro ve dolar var.
0: Tabii,
1: karşısında daha doğrusu.
0: Karşısında
1: euro ve
0: dolar var. Ve Rusya'nın iç yapısı da bundan etkilenmeye başladı. Ne kadar işte askeri güç olursa olsun 4 sene bitti. 4,5 yıla geldi. Ülkedeki ekonomi büyük ölçüde savaş ekonomisine dönüştü. Bunu tamam Putin gibi bir adam mutlaka daha da sürdürmek isteyecektir vesaire. Ama böyle bir risk de var. Yani Rusya'nın
1: Peki o zaman kritik bir
0: birdenbire.
1: soru soracağım.
0: Şimdi,
1: Çizdiğiniz çerçevede. Rusya'nın karşısında euro ve dolar var ve birden çökebilir dediniz ya. Ukrayna o anlamda tek başına değil. Ama Türkiye'nin de izlediği bir denge
0: Şimdi
1: politikası
0: işte
1: var.
0: oraya onu söylemeye
1: Bu
0: çalışıyorum.
1: anlamıyla Rusya'nın
0: Şimdi
1: çökmeye yakın bir anında Türkiye hala dengede mi kalır yoksa başka bir şey mi
0: Bakın
1: yapar?
0: bu endişe Batı'da var. Hem Avrupa hem de Amerika Rusya'nın çökmesini de istemiyor kesinlikle. Yani Rusya zayıflayıp kalsın istiyor. Çünkü çöktüğü zaman yaratacağı kaos daha büyük olacak. Bu Türkiye açısından da çok büyük bir kaos. Türkiye de bunu istemiyor. Şimdi savaş da öyle bir ana geldi ki şu anda. Hani Birinci Dünya Savaşı'nda savaş öncesinde bir sürü işte stratejiler geliştirildi, yeni doktrinler, manevra harbi diye bir kavram icat edildi. Hemen savaş bitecekti. Bir makinalı tüfek çıktı, savaşı 4 seneye
1: Yaydı.
0: yaydı. Yani kilitlendi kaldı, siper savaşına döndü. Manevra harbi dediğimiz bölüm siper savaşına döndü. Şimdi burada da teknolojiler gelişti, İHA'lar filan falan. Tamam hemen yeneceğiz, hemen bilmem ne. Ama kilitledi savaşı. Şu anda Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş kilitlenmiş bir savaş. İki taraf da birbirine sürekli yıpratıyor. Rusya da kilometrelere vurduğunuz zaman gittiği bir şey yok. Buna mukabil.
1: CIA direktörünün açıklamalarını gördünüz mü? Rusya neredeyse o kadar kaybetti ki deyip şeylerin falan veriyor
0: Ya
1: işte.
0: ben size söyleyeyim.
1: Cepheye gidenlerin hayatta kalma süresi 30-35
0: Ya
1: dakika gibi böyle bir
0: 450
1: şey.
0: bin ölü var şu ana kadar Rusya tarafında. 1,5 milyona yakın yaralı, kayıp vesaire var yani ölüyle beraber. Bir inanılmaz bir rakam. Her ay topladığı asker sayısından fazla ölü vermeye başladı. Bu sürdürülebilir değil. Yani 3 aşağı 5 yukarı yok o öyle değil bu böyle değil diyebilirsiniz ama ilerlemeyen bir sonuç almayan bir savaş var. Niye? Bu İHA meselesi, İHA SİHA meselesi. Cephede 20 kilometre derinliğinde bir ölü alan yarattı. Kimse kuvvet toplayamıyor. Kuvvet toplayamadığı için de savaşı sonuca götürecek bir şey yapamıyor. Hem Rusya tarafı hem Ukrayna. Ha bu arada Rusya daha teknolojisini geliştirdi. İran'dan aldığı İHA'ları daha da gelişkin hale getirdi. Ukrayna Avrupa'nın yeni bir savunma sanayi şeyine dönüştü. Dediğim gibi savaş laboratuvarı vesaire. Şimdi bu savaşın bir şekilde bitirilmesi lazım. Bu bitirilmesini bu haliyle bence Batı da istiyor. Bir yandan sürsün, yıpransın diyenler var. Bir yandan da aman Rusya çökerse daha büyük iş çıkar. Bunu şey yapalım. Şimdi burada Türkiye'ye önemli bir rol düşüyor. Geçmişteki o İstanbul görüşmelerini falan da örnek alarak Dışişleri Bakanlığı'nın gayretleri bu yönde benim değerlendirmem. Bu işi gelin oturalım çözelim. Kiev'le de konuşabilen, Rusya'yla da konuşabilen tek ülke durumunda. Dolayısıyla arzu edilen burada savaşın daha sürdürülmeden bir an önce en azından donmuş çatışmaya dönüştürülmesi. Karadeniz'in barış denizi olmaya devam etmesi. Bu arada mesela Türkiye'nin istediği şeylerden bir tanesi Karadeniz'deki savaşı sınırlandırın. Hani birbirinizin donanmalarını vuruyoruz falan derken mayın geliyor. Kıyılar işte ticaret gemileri zarar görüyor vesaire. Bir taraftan Rusya Odessa'yı da alıp Ukrayna'da denizden kesebilir mi? Mümkün değil. Analizini yaptım, yayınladım. Yani Türkiye bunu istiyor bir. Ondan sonra Karadeniz'e başka ülkelerin girmesini istemiyor. Çünkü bir taraftan da şu tazyik var, onun farkındayız. Siz Montreux sebebiyle Karadeniz'i tutuyorsunuz, sokmuyorsunuz bizi oraya ama orada işte Batı dünyası zarar görüyor filan gibi yaklaşımlar. Hani bu gönüllüler koalisyonuyla Karadeniz'e müdahale vesaire. Dolayısıyla Türkiye dediğim gibi, baştan dediğim gibi fırsatlar var. Bu süreçte riskler de var. Bu ikisini dengeleyip iyi yönetirse daha güçlü bir çıkışı olacak buradan.
2: Peki, iki şey söylemek istiyorum.
1: Tam sana dönecek.
2: Birincisi, Rusya savaşı, İran'a açılan ABD-İsrail savaşı ne kadar haksız bir savaşsa herhalde mutabıkız. Hem uluslararası hukuk açısından hem ahlak açısından. Ukrayna'ya, Rusya'ya açılan savaş da öyle bir savaştır. Bir kere bundan hiç şey yapmayalım. Ve bunun sorumlusu İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, sonra da Avrupa ülkeleridir. Bir kere günah yaftasını nereye nasıl asacağımızı tamamlayalım. Rusya'nın bu NATO zirvesinden sonra burada iki tane yol çıktı. Ya NATO zirvesinde mesela şu kesindir, yani Avrupa ile ABD arasında savunma fikirleri noktasında net bir ayrışma var. Bu resmi belgeye de yansıdı.
1: Doğru, konuştuk bunları.
2: Okey, bunları tespit ettik zaten. Ukrayna konusunda yeni bir mutabakat var ise, tamam, bunun sonuçlarını görürüz. Yani Amerika mesela fiilen olacak mı yoksa para mı verecek? Rusya gibi bir ülkeyi çökme gibi bir hale getirme noktası sadece olası sonuçları açısından değil, o anki hali konusunda da riskler yaratır. Yani düşünün, Avrupa orduları Rusya'yı yeniyorlar, İngiltere dahil bilmem ne, ve içeri giriyorlar ya da istila için değilse bile. Ama hani Moskova'nın iktidarda kalması...
1: Ekonomik bir çökme anladım.
2: Tabii
1: orada.
2: Tabii, ben de öyle anladım.
0: Tabii tabii.
2: Başka bir şey yok.
0: Gidip işgal değil.
2: Tamam yani. Hani. Şimdi orada da şöyle bir şerhim var. Sizle ilgili değil ama şerhim. Obama yönetiminden beri, bak kaç yıl olduysa, 3 başkanlık dönemi ediyor. 1 Trump, Biden, 2 Trump, bir de Obama'nın kendi dönemi. O çöktü çökecek diyor bak, Suriye'den beri. Çöktü çökecek, çöktü çökecek, çöktü çökecek. Yarın bile çökse, şu anda biz diyorsak bunlara itibar edemeyiz, haklıyız. Çünkü bu dil yalan bir dil. Yani Amerikan dilinden bahsediyorum, sizin dilinizden değil. Bunlara güvenmiyoruz yani, tamam mı? Bu bilgilere güvenmiyoruz. Gayet tabii ekonomisinin canına okudu ama aynı zamanda Avrupa'nın ekonomisini de canına okudu. Hiçbir şey yapmadıysa Avrupa'nın gırtlağına kadar bağımlı olduğu enerjiyi fiyatları yüzünden Amerika'nın 3 kat kazığını yiyor, 5 kat kazığını yiyor her Allah'ın günü. Tamam. Ve bu sorun hala çözülmüş değil. Doğal olarak hani bunları bir tespit etmekte yarar var. İkinci konu bu, sevgili Nasuhi bahsetti ya, işte ben onun için diyorum mesela Kaan motorlarıyla Katsa konusunda bir sorun yok ama F-35'ler de var. Bu yüzden hani bir sonraki turumda benden memnuniyetle düşebilirsin.
1: Tur olacak.
2: Tamam, onda yani tamam şey, bir sorun değil, olmasa da şöyle öyle yani ben kısa keseyim.
1: Burada şey yapalım.
2: Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda Dışişleri Bakan Yardımcımız Musa Kulaklıkaya bir konuşma yaptı bununla ilgili. Tamam. Yarım paragraflık bir şey. Katsa ile alakalı, tırnak içi söylüyorum artık, Katsa ile alakalı zirve marjında Sayın Trump'ın açıklamalarını hepimiz takip ettik. Bizim temennimizdeki yasaklar kapsamında Kaan motoru gibi unsurlar ayrı, F-35 ile ilgili süreç ayrı. F-35 ile ilgili bir yasa var. O yasanın bir hükmü çok açık şekilde Türkiye'nin hiçbir şekilde S-400'e sahip olmaması gerektiğini öngörüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için bu yasanın değişmesi gerekiyor. Yani ya o yasanın gereği olan S-400'leri bizim bir şekilde elimizden çıkarmamız gerekiyor, tabii Rusya'nın da onayını alarak, veya Amerika'da Amerikan yasasının değişmesi gerekiyor.

0: diyor. Amerikan başkanına verilmiş bir yetki yok.
1: Yok.
2: Evet. Aynı şekilde Hulusi Akar'da, Milli Savunma Komisyonu Başkanı, üç nolu grafikte var bu. S-400 meselesi bir şekilde çözülecek. Tamam. Gelişmeleri bekliyoruz ve olacak gibi görünüyor. F-35 programının askıya alınmasının gerekçesi S-400'dü.
0: Tamam.
2: O kaldırıldığında F-35 doğrudan başlayacak. F-35 konusunda elimiz aslında çok güçlü. F-35'in 1000 parçasını üreten bir ülkeydik. Çözülecek hiç şüphemiz yok dedi.
0: Yani S-400'lerin geldiği dönemde kimdi
1: Bakan.
0: Savunma Bakanı?
1: 2017.
0: Hulusi Bey miydi? Hulusi...
1: 2017'de Genelkurmay Başkanıydı.
0: İsmet. Tamam, ya Genelkurmay Başkanı?
1: İsmet Bey'di galiba. Genelkurmay Başkanıydı.
0: Tamam, yani Sayın Akar ya Genelkurmay Başkanı o dönemde S-400'ler geldi.
1: Cumhurbaşkanı şeyi ne zaman oldu?
2: 2018'de oldu.
1: 2018'si evet, referandumdan
0: yani
1: sonra bakalım.
0: Yani şöyle gözüküyor. Yani şimdi ben bu konuda yani şu anda konuşmayı istemiyorum. Yani doğru bulmuyorum şu anda konuşmayı. Hı-hı. Ama Ankara'daki belki şey daha iyi takip ediyor Nasuhi. Ankara'daki hani çok bildik gazeteciler kesin olarak yazıyorlar bunu.
1: S-400 Rusya ile konuşuluyormuş.
0: Tabii onu zaten Ruslar söylediler. Konuşuyoruz.
3: Hassas bir
0: ama çok hassas. Onu da şöyle anlayın. Çok hassas bir konu demek öyle ucuza yani, gitmez o iş demek.
4: Öyle kolay olmaz o iş.
0: Tamam mı? Onu tercüme edelim
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii.
0: O ayrı. Ama şimdi yani adladınca yazdılar yani neyse yine ben isim vermeyeyim. Hani büyük gazetelerimizin büyük yazarları net bir şekilde bu böyledir dedi ve devam çok ediyor. Ama şeyi de hatırlatırım. Habertürk'teydi sanırım. Burada da birçok beraber kendisiyle programa katılmıştık ama sonra siyasete katıldığı için artık fırsat olmuyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı.
2: Hasan Basri.
0: Evet,
2: Hasan
0: Basri. Ondan sonra o da dedi ki ya bir, o gelsin öyle konuşalım.
2: Gerçek
0: falan. Ama şöyle dedi. Bunun üzerinde tepinmeyelim dedi. Tamam, demek ki şu an için bunun üzerinde yani ön görünmeye çalışılıyor. Tamam.
2: Çünkü peki. İşleyen bir süreç var.
0: İşleyen bir süreç var. Projektör. Tabii. Eyvallah.
1: Devlet ha, belki ön bilgi Rusya'da tamam. Ama Ukrayna konusunda bir takım şeyler istiyor yani bu. En azından.
0: Ama şeyler devam ediyor. Bu yazılar devam ediyor yani. Evet. Ve şeyli ifadeler böyle olabilir. Bak Sayın Bakan Yardımcımız bile bu da bir yol, bu da bir yol diye söylüyor. Yani, tamam. Ama onlar hayır.
2: Peki ben de biraz son turda bütün bunları şuraya bağlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ki onun sesi de var. Sesi de verelim arkadaşlar. 9 nolu galiba. Evet 9 nolu. Belgeselde yaptığı konuşmada yaptığı bir vurgu var. Yani Türkiye'nin 15 Temmuz'u anlatırken güvenlik tehdidi anlamıyla darbenin ötesine geçen bir vurgu yaptı. Bugün şu an konuştuğumuz her şeyi çok ilgilendiriyor.
4: Evet.
2: Yani bir dinleyelim arkadaşlar.
5: Sadece bir darbe girişimi olarak değerlendirmek o gece yaşananları eksik okumaktır. O gece milletimiz tarihinde ilk defa bu denli büyük bir ihaneti yaşadı. İhanet şebekesi sadece bir darbe teşebbüsünde bulunmadı. Ülkemizi savunmasız bırakarak büyük bir işgal hareketini başlatmak istedi. Sadece bir darbe girişimi olarak.
2: Şimdi bu çok kritik bir ifade.
0: Şimdi ben bunu çok önemsiyorum.
2: Bu bir sadece darbe girişimi olarak bakılamaz diyor. Evet. Yani çünkü darbeler.
0: Yalnız şöyle
2: bir yani işgal şeyi vardı. Ki ben hani bunun daha detayları da gündeme geldi hatırlıyorsunuz belli zamanlarda.
0: Şöyle işte burada
2: hangi
0: hani
2: sınırlarda,
0: ben de şöyle bir şüpheye düştüm 15 Temmuz
2: ve savunmasız bırakarak
0: konuşma tabii onda hiç şüphe yok. Şöyle bir yani ben bunu mesela şey cumartesi günü Yeni Şafak'ta köşemde yazdım. Yani özel olarak Allah Allah diye. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın bu manadaki konuşmalarında bu tonlar her zaman vardır ve doğru zaten kimsenin yani inkar edecek bir şey yok. Ayrıca hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de bütün devlet erkanının evet böyledir. Bizim de 15 Temmuz'un hemen ardından gelen açık oturumlar olsun yazarlar falan olsun meselenin sadece Türkiye olmadığı. Allah korusun Türkiye'nin düşmesi halinde o vakumun bölgedeki bütün ülkeleri aşağıya doğru da hatta Rusya dahil hepsini içine çekeceğine dair tahlillerimiz, analizlerimiz hep hatırlıyorum ben bu konuşmaları. Şimdi üzerinden 10 yıl geçince garip oluyor ama vardı. Şimdi burada ben bu şeyde 15 Temmuz konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı bir şunda bir ton farklılığı gördüm. Emperyalizme atıf. Çünkü hem...

0: Meşhur dizi Asırlık Gece.
1: Yeni evet.
0: Deki
2: ondan zaten.
1: Evet, ondan.
0: Şeyde de var. 15 Temmuz vesilesiyle yaptığı konuşmalarda da o atıflar
1: Devlet
0: var.
1: Devlet Bahçeli'nin açıklamasında da var. Yani Sevr'i Çanakkale göndermesi var 15 Temmuz.
0: Eyvallah.
1: Çanakkale'yi geçemeyenlerindir. Şimdi, Sevr'i isteyenlerin hareketidir diye.
0: Şimdi bu acaba hani yanlış da yapmak istemediğim için hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması üzerinden ya dedim acaba bugüne kadar ki hani analizlerin metaforik bir göndermesi mi ama yoksa hani ne de yani şeyi anlamaya çalıştım.

0: Yani hatta şöyle öyküler okuduğumu hatırlıyorum ben. Öykü dememe bakmayın. Ciddi yazılar bunlar yani. İşte o gece mesela İran tarafından ya sizin sınırınızda büyük boşluklar gözüküyor. Askerler yok burada.
1: Tabii canım.
0: Biz vaziyet hani
1: siz hani oradan çıkacağı ve gireceğine dair.
0: Tamam hani birçok öykü anlatıldı. Suriye'de, Irak için olsun, Ruslar tarafından olsun filan. Hani bu telefondan anlatıldı. Oradan ne gelecek? Şeyi de unutmayalım yani. 15 Temmuz çok büyük vaka. 2016 ama 2015 Temmuz'u da var. Bence öyle bir dinamikle gelen süreçler bunlar. 2015 Temmuz'unu da unutmayalım yani.
1: Hendekleri mi kastediyorsun?
0: Tabii onu kastediyorum yani. Orada da bir
1: akabinde
0: tabii bir şey 15 deniyorlar.
1: 15 Temmuz'dan sonra sınırdan
0: tabii,
1: çıkmak.
0: Türkiye'ye yönelik büyük Fırat bir şey Kalkanı, Barış istiyorlar Pınarı. Yani. Hani,
1: Barış Pınarı.
0: Tamam, tehlikeli işler.
1: Evet.
0: Ha, buraya geliyor. Şimdi bunu atlattık. Şükür olsun. Allah korudu. Milletimiz korudu ama hani demek ki o emperyalistleri de unutmamamız gerekiyor bundan sonraki işlerde.
1: Evet. Bundan biraz önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin başkalarına geçit vermemiştir. Hakimiyet kayıtsız şahsız milletindir demiş.
0: 4-5 yerde farklı tonlarda.
1: Nasuh'ya bu konuda son vurguyla ilgili söyleyeceklerini alıp hızla Furkan ve Benali Hanım'ın sözleriyle de toparlayacağız, kapatacağız.
2: Ya sadece birkaç cümle söylemek
1: bu
2: istiyorum.
1: İşgal meselesi.
2: Bu örgütün, evet bu FETÖ dönen yapının tarihini iyi incelemiş bir gazeteci olduğumu düşünüyorum. Bunların zaten başından beri o soğuk savaş döneminde bir aygıt devlet içinde bir aparat olarak yerleştirilmesi, aynı zamanda siyasetin gövdesinde bir asalak yapı olmasını ama özellikle devlet bürokrasisine gözünü dikmesinin altını çizmek lazım. Bu örgüt hiçbir zaman siyaseti kendisi açısından ele geçirilmesi gereken bir alan olarak falan görmedi. Türk devlet yapısını sadece kendileri değil, onu taşer eden yapı, o emperyalist akıl da iyi çalıştığı için hep yüksek bürokrasiye, onun altındaki alanlara, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Emniyet Teşkilatı'na, Maliye Teşkilatı'na, Tarım Teşkilatı'na, bakın bunlar bizim çok az konuştuğumuz konular hala, öylesine nüfuz ettiler ki günün sonunda bir gün 17-25'te yapamadıklarını artık ya biz ya onlar şeklinde bir ayağa kalkarak yapmanın hevesine düştüler. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bu heveskarlığın kendi başına cesaret edecekleri, edebilecekleri bir iş olmadığı, bir büyük planın ve Türkiye'nin merkezinde olduğu bir coğrafya yönelik bir planın, bir emperyalist planın parçası olduğunu ifade ediyor.
1: Şu soruyu sorabilir miyim Nasuh? Ne yanıt verirsin merak ederim.
0: Şunu da ekleyeyim.
2: Tabii.
0: Ona. Ben de ekleyeyim senin
2: tabii
0: soruna.
2: Ki.
1: Şu, diyelim ki hani Allah korusun 15 Temmuz bir şekilde engellenememiş olsaydı bu millet ve bütün unsurlarıyla devlet bunun önüne geçmemiş olsaydı ve başarılı olmuş olsalardı tırnak içerisinde. Ukrayna-Rusya meselesi de bu denge siyasetini uygulayabilir miydi o kadrolar? Onların düşüncesi ya
0: bugünkü mesela. Türkiye olmazdı.
1: Yani
0: sadece Ukrayna
1: tabii,
0: değil. Yani
1: içinde için, neler yaşanırdı tabii. Bir iç savaşa mı giderdik? İşgale mi uğramıştık tabii. Yani böyle şeyler var ama onların dünyasından, onların baktığı yerden Ukrayna-Rusya o denge siyaseti izlenebilir miydi? Tabii. Yoksa taraf mı olunurdu? İran bu mesele, bu denge siyaseti izlenir miydi? Yoksa hani gönlünden geçen dediniz ya çok ister İran'a şey yapmasını. Yani bu politikayı izleyebilir miydi Türkiye?
0: Ben de 2000 olur. Şimdi bir de bu 15 Temmuz konu şeylerde Nasuh çok kısa bir şey ekliyor. Yani sana soru olarak.
2: Estağfurullah.
0: Şimdi
2: estağfurullah.
0: Mesela bu belgesel dokümenterde diyelim. Yani iyi işçilik tabii yani resmi katılımcıların hatırat anlatması da hani iyi bir çok iyi tabii. Bir şey. Bu işin başlangıç noktasını Türkiye, işaretledikleri yer
2: evet.
0: One minute krizi. Bizim açımızdan değil de yani onlar
1: açısından.
0: Tabii, one minute krizi. 2009 diye şey yapıyorum. 2009-2016. Yani diyorlar ki İsrail anladı ki Erdoğan'ı istemiyor. Yani burada büyük sorun var. Bunun halledilmesi gerekiyor. Ona karar veriyor ve bu süreçten beri gelen sistematik saldırıların özü İsrail. Ya başta da şöyle bir konuşma yaptık yani şimdi bağlantılı gibi gözükmüyordu şimdi bağlantılandı. Sorun Netanyahu değil demek o yani işte orada da aynıydı adamlar.
1: Evet Nasuh cevabını
0: problem
1: alıp,
0: İsrail yani.
1: Furkan Bey ve Nalan Hanım'la da bitireceğim evet.
2: Ya çok uzatmak istemiyorum. Söyleyecek çok şeyim var ama yani bu soğuk savaş dönemi dediğimizde şunu anlatmak istiyorum. Bu 60'lar itibariyle komünist

0: Terörizmle Mücadele Derneklerinin de oluşturduğu zeminde Türkiye'nin içinde açılmış, dediğim gibi, asalak Türkiye'ye yönelik günü geldiğinde harekete geçecek bir yapının adıdır. 70'lerde böyledir, 80'lerde böyledir. Türk devleti uyumuştur maalesef. Türk bürokrasisi uyumuştur. Hatta bildiği halde birçok yerde bunlara tamah etmiştir siyaset ve bürokrasi. Çünkü kendi yükselişinin aracı gibi görmüştür. Kendi oy deposu gibi görmüştür. Neticede bunun daha büyük bir bedele dönüşmemesinin karşısında milletin iradesi yer almıştır. O da 15 Temmuz hikayesidir. Ama şudur Cumhurbaşkanı'nın söylemeye çalıştığı, naçizane yanlış anlamıyorsam eğer, benimle bugün ittifak etmek istiyorsunuz, bana övgüler diziyorsunuz, tamam, bunları yani Türkiye'ye ve genelde sayın onun liderlerine söylüyorum, sayın Cumhurbaşkanım. Ama unutmayın ki biz sizin 10 sene önce bu topraklarda ne planladığınızı da unutmadık. Bu vurgu önemli. Yani Türkiye kendi hikayesini en zor zamanlarda yaratabilen bir ülkenin adıdır. Bu 1920'de de böyledir. Soğuk savaşların sırasında da, öncesinde de, bugün de öyledir. 15 Temmuz'da da öyleydi. Ama bu hatırlatmayı yapmazsak, hani unuttuk her şeyi, sünger çektik, işte yeni bir sayfa açıyoruz gibi bir yere, bir kolaycılığa savruluruz. Bu öyle değil. Peki. Bu öyle değil çünkü bu örgütün maalesef bir takım parçaları dünyanın dört bir yanında bir takım faaliyetlere de devam ediyorlar.
1: Evet, Türkiye'nin yürüttüğü denge siyasetiyle işte 15 Temmuz'un darbe girişiminin başarısız kılınması arasındaki ilişkiyle bir final yapıyoruz aslında.
2: Ben 10 yıldır darbeler tarihi üzerine konferans veriyorum her 15 Temmuz'da. Yani 27 Mayıs'ın 15 Temmuz'a kadar böyle bir şey bütün olarak anlatıyorum. Tabii zaman olsa da keşke onlardan bağlantılı bahsedebilsek ama 15 Temmuz 1. Dünya Savaşı cephelerini kapatacaktı. Yani ne anlamda söylüyorum? 1. Dünya Savaşı'nın oyununu bozan milli mücadelemizdi. Çünkü Anadolu bir menteşedir. Türkiye bir menteşe ülkedir. Yani üç kıtanın birleştiği yerdir. Hı hı hı. Siz Anadolu'yu ele geçiremedikten sonra, Türk Boğazı'nı ele geçiremedikten sonra üç kıtaya hakim olamıyorsunuz. Şimdi 1. Dünya Harbi'nin çıkma sebebi de zaten buydu. O menteşeyi kırmakta kıramadılar. Milli mücadele dönemi geldi. Arkasında 50'li yıllar, 27 Mayıs'lar, 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, 28 Şubat'lar ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi de aslında 1. Dünya Savaşı'nın cephesini kapatarak Türkiye'yi Serv Anlaşması haritasına mahkum bırakmaktı. Şimdi önümde birkaç şey var ama çok kısa ifade edeyim. Yani darbeden önce çıkan dergilerde Türk ordusu anayasayı askıya alabilir diyor mesela 10 Eylül 2015'te Ekonomist'te. Foreign Affairs 2016 Mart Nisan tarihinde çıkan dergide yakın tarihte Türkiye ve birkaç bölge ülkesinde iç savaş çıkabilir, Amerika buralara müdahale edebilir diyor. George Bush'un danışmanı Neocon Michael Rubin, biliyorsunuz. Evet, Türkiye'ye düşmanıdır. Evet. Mart 2016'da bir tweet atıyor, diyor ki Türkiye'de bir darbe gerçekleşirse ABD darbe yönetimiyle çalışmaya devam edecektir diyor. Ve çok önemli bir şeyle toparlayayım. Darbe oluyor, yani darbe girişim başladı. Canlı yayında Fox News haber canlı yayın veriyor. Bir tarafta da bizim başka bir kanalımızdan canlı yayın görüntüleri gösteriyor İstanbul'da. Ve Amerika'nın Fox TV'nin askeri analisti ve 2006 yılındaki BOP sınırlarını gösteren Blood Borders isimli kitabın yazarı emekli albay Ralph Peters. Hocam duymuşsunuzdur. Meşhur onun kitabı zaten. Kanlı Sınırlar isimli kitabı. Yazarı diyor ki darbeyi övüyor ve ABD'nin darbecilere destek vermesini istiyor. Darbecileri iyi insan olarak tanımlıyor ve Tanrı'nın onlarını kutsamasını isteyerek Obama bu aşamada çenesini kapasın, darbe yapanlar bizim tarafta diyor canlı yayında. Hatta Fox News bir tweet atıyor. Kendi şeyinde yukarıda şu yazıyor: İslamcılar kaybedecek, biz kazanacağız diyor. Şimdi bunların hepsini bir yere koyduğumuz zaman o 27 Mayıs'ta başlayan hesabın 15 Temmuz son indoktrine edilen ve her 10 yılda bir gerçekleşen o darbe süreçlerinin artık durdurulduğu, halk iradesi tarafından 27 Mayıs'ta kimse sokağa çıkamadı. 12 Eylül'de de çıkamadı. Hatta 27 Mayıs'ta halk bayram olarak kutlatıldı hocam, hatırlayın, 63'ten 80'e kadar 27 Mayıs darbe bayram olarak kutlatıldı bu millete. Ne oldu? 3 tane bakanım, 3 tane devlet adamı şehit edildi. Şimdi çok uzun mevzular. Şimdi 15 Temmuz da bu anlamda onun bir, hatta Sultan Abdülaziz de bir darbeydi. Kendi donanması tarafından tahttan indirildi ve şehit edildi. Yani dolayısıyla 15 Temmuz, Sayın Cumhurbaşkanı dedi, ben de hep o minvalden hareket ettim. Bir darbe girişimi değil, aslında ondan öte bir işgal hareketi ve o işgal hareketinin Serv Anlaşması içerisindeki haritanın uygulanacağı, ordunun, devletin kodlarının, kolonlarını çökertilerek aslında işte o FETÖ elebaşısının buraya gelerek kendine dini makamda bir fetva vererek aslında bizim en çok korktuğumuz mezhep savaşına doğru götürecek bir yolu açacaktı bahsettiğimiz mevzular üzerinden.
1: Evet Nana, kısa kısa.
0: 2016 Türkiye... Harikulade bir analiz oldu hocam. Vallahi çok teşekkürler.
2: Teşekkür ederim hocam.
3: 2016'ya geriye dönüp bir baktığımızda Türkiye açısından çok kritik bir zamanda aslında. Suriye'de

0: Irak'taki iç savaş devam ediyordu. DAEŞ tehdidi hala devam ediyordu. PKK ile büyük bir mücadele vardı. Doğu Akdeniz'deki enerji rekabeti devam ediyordu. Ve Türkiye hem Rusya ile hem de Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendiriyordu. Yani tam bu arada Eren, senin o baştaki soruna gidersek, hani eğer öyle olsaydı şimdi Ukrayna Rusya arasında böyle arabuluculuk yapabilir miydi? Böyle her iki tarafla da görüşebilen diplomasiyi yürütebilir mi diye, kesinlikle yürütemezdi. Tabii ki hangi taraf olacağını hepimiz biliyoruz. Tek taraflı
1: yani taraf olurdu.
0: Mutlaka taraf olurdu kesinlikle. Yani dolayısıyla evet, hani milletin iradesi buna karşı geldi ve istediklerini yapamadılar, ama hani denemeyle devam ediyorlar. Ha, bir de hani bir şey, atasözümüz vardır ya bizim, dostunu yakın tut, düşmanını daha yakın tut diye bir söz vardır. Yani onu da unutmamak lazım.
2: Ben çok kısa ama evet, bir yandan da çengel bir şey atayım. Herkes yani çok anlatıldı, konuşuldu. Bugün de gördüm de o yüzden söylüyorum. Bir tanesi demiş, diyor ki işte bu darbenin saati öne çekildi. Gece 3'te yapılsaydı planlandığı şekilde başarılı olurdu. Ben inanmıyorum buna.
1: Kesinlikle.
2: Bu darbenin başarılı olabileceğini, ha şöyle olurdu. Türkiye çok kan kaybederdi. Türkiye çok yıpranırdı. Belki kısmi savaşlar içinde yaşanırdı. Ama bu darbe başarılı olamazdı zaten.
1: Olamazdı.
2: Yani bence olamazdı. Yani ayrıntı sonra konuşuruz.
1: Ne millet ne Türk Silahlı Kuvvetleri'nin
2: olamazdı yani, başarılı
1: vatanına
2: olamazdı.
1: Vatanına bağlı unsurları buna müsaade ederdi.
2: Etmezdi. Dolayısıyla ama çok kan kaybederdi
1: ama
2: Türkiye.
1: Daha ağır bedeli olabilirdi.
2: Daha ağır bedeli olurdu. Bugün bu konuştuklarımızı konuşmuyor olurduk dediğin gibi. Yani bölgede aktif, etkin, sözünü
1: İç kanama dinleyen, yaşayan bir ülke olurdu.
2: İç kanama yaşayan, zayıflamış bir ülke olurdu o kesin. Ama darbe başarılı olamazdı yani.
1: Peki. Değerli konuklarıma teşekkür ediyorum. Doktor Osman Gazi Kanlı, teşekkür ediyorum.
2: Sağ olun, iyi akşamlar.
1: Nalan Yazgan, teşekkür ediyorum. Nedret Ersenel, teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Furkan Kaya, teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür.
1: Ve Nasuh Güngör, teşekkür ediyorum. Kısa bir ara, aranın ardından da sizlere teşekkür edeceğim.

Sizlere izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma, emekleri, katkıları için teşekkür ediyorum. Gerçek Fikrin sonuna geldik ama hemen arkamızdan Ahmet Arı haber bülteniyle karşınızda olacak. Günün bütün sıcak gelişmelerini sizinle paylaşacak. Onu da mutlaka izleyin, kaçırmayın. Bir başka Gerçek Fikrin'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.

0: Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin soruşturmada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden biri arama çalışmalarını aksatmak amacıyla yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti. Kaza kırım ekibinde görev alan bir şüpheli de helikoptere ait kayıp cihazın rapora yazılmasının engellendiğini öne sürdü.
1: O Türk dünyasının lideri! O! Anadolu'nun yiğit evladı!
2: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. 19 kişinin tutuklu bulunduğu dosyada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. 2009 yılında Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli tutuklu şüpheli İsmail Kaya, olay günü Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğunu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Arama çalışmalarının aksamasını amaçladığını söyledi. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. Şüpheli İsmail Kaya, kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra kaza yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu öne sürdü. Kaya ayrıca, İlyas Uçar'ın ısrarla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini de iddia etti. Sivil kaza kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise ifadesinde, helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Mumcuoğlu, kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiği raporda yazmamıza gerek yok dediğini iddia etti. Savcılık eski asker Ali Armağan'ı olay günü Malatya'dan kalkan F-4 uçaklarına ilişkin kayıtları ve Kahramanmaraş semalarında gerçekleştirildiği değerlendirilen uçuşları sordu. Armağan, Kahramanmaraş semalarında uçmadım dedi.
3: Ben kesinlikle F-16 pilotları ile Kahramanmaraş semalarında uçmadım. Helikopterin kaza kırıma uğradığı saatlerde Sivas üzerinde önleme görevindeydim. Benim yaptığım uçuş geri hizmet uçuşudur. Taktiksel hava seyri sefer uçuşunda bulunmadım. Genelkurmay'dan gönderilen uçuş bilgileri yanlıştır.
2: Armağan ayrıca Firari Adil Öksüz'le bağlantılı olduğu değerlendirilen operasyonel telefon hattıyla ilgili 152 irtibat kaydı da soruldu. Armağan, Adil Öksüz'ü tanımadığını ve söz konusu hatla bağlantısı bulunmadığını öne sürdü.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gözaltı var. Tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner, yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Özgür Güner'in yurt dışındaki bir bankaya 400 bin euro gönderdiği belirlendi. Sonrasında da yurt dışına bilet aldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis Özgür Güner'i gözaltına aldı. MASAK tarafından hesaplarına da bloke kondu. Öte yandan 3. dalga operasyonda gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur dahil 9 kişinin de sorgusu sürüyor. Soruşturmada Ahbap Derneği'nin kurucularından Alper Çelik'in de tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada tutuklanan dernek kurucularından Alper Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent'e güvenip hesaplarımı verdim diyen Çelik, bu nedenle çok mağdur olduğunu söyledi. Bakın ifadesinde başka neler anlattı.
2: Haluk Levent'e banka hesaplarımı verdim dedi. Yüklü miktardaki para transferlerinin bahis ve borsa işlemleriyle borç ödemeleri için yapıldığını söyledi. Ahbap Derneği'nin kurucu üyesi Alper Çelik ifadesinde bunları anlattı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, derneğin kurucularından Alper Çelik de noterde işlem yaptığı sırada yakalanıp tutuklandı. En çok para trafiğine sahip kişi olan Çelik, İfadesinde suç işlemedim ama etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum dedi. 20 yıla yakındır Haluk Levent'in işlerine yardım ettiğini söyledi. Çelik, Haluk Levent'in hesapları blokeli olduğu için ödemelerini yapabilmesi amacıyla hesaplarını verdiğini anlattı. Emniyet sorgusunda Çelik'e 190 milyon 270 bin liralık kupon yapılıp kaybedildiği yönündeki tespitler de soruldu. Haluk Levent benim hesaplarımla bahis oynardı diyen Çelik, yüklü miktardaki para transferi ile ilgili sorulara da cevap verdi.
3: Parasal transferler tamamen Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleşmiştir. Paralar genelde bahis, borsa ve borç ödemelerine gidiyordu. Bu paraları borç olarak başkalarından aldığını söylüyordu. Ben bu konuda çok mağdur oldum. Depresyon ilacı kullanmama sebep olanlardan birisidir. Alacakları olanlar ona ulaşamadıklarında bana ulaşırlardı. Hatta bir keresinde darp

0: edilmiştim.
1: Çelik Haluk Levent'in kendisini kapalı çarşıda bir dövizciye gönderdiğini de anlattı. Döviz ve TL alıyordum diyen Çelik, bu paraların hesaba yatırılıp bahis ve borsa ödemelerinin yapıldığını iddia etti. Ayrıca Haluk Levent'in her seferinde size yardımcı olacağım ve hayatınızı kuracağım diyerek kendisini oyaladığını da söyledi.
2: Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Beykoz Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Alaaddin Köseler görevden uzaklaştırılmıştı. Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında tutuklu sanıklardan birinin tahliyesine karar verildi. Görevden uzaklaştırılan Küçük Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'le 30 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Sanık avukatları dosyada somut delil olmadığını söyleyip müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Atahan Bacınoğlu'nun ev hapsiyle tahliyesine karar verdi. Aralarında Hasan Akgün'ün de bulunduğu 4 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına devam ederken genel merkez taktik değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak. CHP'liyim, CHP'de kalıyoruz sloganıyla Özel ekibi partiyi bölmekle itham edilecek.
3: Kolay gelsin, kolay gelsin. Çok
1: CHP Genel Merkezi Özgür Özel ekibine karşı atacağı adımlarda taktik değişikliğine gidiyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak ve söylem değiştirilecek. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyası başlatılacak. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma hazırlıklarını sürdürürken CHP Genel Merkezi de harekete geçti. Sabrımızın bir sınırı var. Parti çift başlılığı sürdüremez diyen genel merkez kurmayları Özel'in yeni parti konusunda kararsız olduğunu iddia etti. CHP kurmayları 30 kişiyi geçeriz, 20 kişi alırız, 30 kişi gider gerisi kalsın, paralel yapı devam eder gibi söylemlerin ve bu paralel yapının sürdürülemeyeceğini vurguladı. Yeni süreçte genel merkezin Özgür Özel ve ekibine partiyi bölme suçlaması yönelteceği öğrenildi. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyasıyla yeni partiye karşı genel merkezin tavrının kamuoyuna anlatılacağı kaydedildi.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu 12. Ulupamir Kültür Şöleni'nde konuştu. Gönül coğrafyamızda terörden arındırılmış bir coğrafyayı inşa etmek için el birliğiyle yolumuza devam edeceğiz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Ulupamir Mahallesi'nde düzenlenen 12. Ulupamir Kültür Şöleni'ne katıldı. Cumhur İttifakı olarak inanıyoruz ki sadece ülkemizde değil, bölgemizde ve gönül coğrafyamızda terörden arındırılmış bir coğrafyayı inşa etmek için el birliğiyle, güç birliğiyle birbirimize sarılarak fitne fesatlara asla izin vermeden yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bir Kırgız atasözü der ki bölüneni kurt yer, ayrılanı düşman alır. Bölünmeyeceğiz, ayrılmayacağız. Türkiye yüzyılını bütün Türk dünyası olarak 21. asra kazıyacağız dedi. Türkiye F-35 programına dönebilecek mi? S-400'lerin akıbeti ne olacak? Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya bu konularla ilgili meclis komisyonunu bilgilendirdi. Kulaklıkaya Kaan motorunun satışı için engel kalmadığını vurguladı.
1: Kassa yaptırımları için adım atıldı. Kaan motorlarının ABD'den alımı için bir engel kalmadı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Meclis Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi. Milli Muharip Uçak Kaan için ABD'den motor tedariğinde engel kalmadığını belirtti.
4: Amerikan Başkanı Katsa ile ilgili olarak Kongre'ye mektup yazdı ve olumlu gelişmeler oldu. Artık Kaan motorunun satışıyla ilgili bir engel kalmadı. F-35'ler ise ayrı değerlendirilmesi gereken bir konu. Katsa'yı bağlamıyor. Kaan motorları ise Katsa kapsamında. Katsa ile ilgili süreç devam ediyor.
1: Kulaklıkaya Katsa yaptırımlarının kaldırılmasında gelinen son durumu da anlattı. Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için ABD'deki yasanın değişmesi gerektiğini ifade etti.
4: ABD'de F-35'lerle ilgili bir yasa var.

0: var. O yasa, Türkiye'nin hiçbir şekilde S-400'e sahip olmaması gerektiğini öngörüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için bu yasanın değişmesi gerekiyor. O yasanın gereği olan S-400'leri bizim bir şekilde elimizden çıkarmamız ama bunu da Rusya'nın onayını alarak yapmamız gerekiyor. Veya o anlaşmanın değişmesi gerekiyor.
1: 6 faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Balıkesir, Denizli, Hatay, İstanbul ve Samsun'da işlenen 6 faili meçhul cinayet dosyası yeniden ele alındı. Güncel kriminal teknikler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleriyle yeni tanık beyanları doğrultusunda yürütülen soruşturmalarda toplam 9 şüpheli tutuklandı. Bakan Gürlek, cevap bekleyen sorunların adalet imkanlarıyla karşılıksız bırakılmayacağını söyledi.

0: ABD ordusu İran'ın Ürdün'e yönelik saldırılarında iki askerin öldüğünü duyurdu. Açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapıldı. İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarında iki askerin öldüğü bilgisi paylaşıldı. Bir askerin de kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. 4 ABD askeri de saldırılarda yaralandı. Tedavileri tamamlanan askerler taburcu edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırılarda ölen askerlerin kimliklerinin 24 saat sonra açıklanacağını söyledi. ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonları genişletme hazırlığında olduğu öne sürüldü. Amerikan basını İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı sevk edildiğini yazdı. İran'ın nükleer ve lojistik altyapısının hedef alınacağı belirtildi.
1: Trump yönetimi İran'a yönelik askeri operasyonlarını genişletmeyi değerlendiriyor. ABD merkezli Axios'un iddiasına göre Washington yönetimi İran'ın nükleer ve lojistik altyapısını hedef alacak. Dev operasyon için İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı gönderme kararı aldı. Axios iddiaları üst düzey ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki durum odasında kendisine sunulan yeni askeri planları masaya yatırdı. Buna göre mevcut nokta saldırılar yerine geniş operasyonlara bırakacak. ABD ordusunun hedefinde İran'ın elektrik santralleri, nükleer tesisleri ve Külünk Dağı olarak bilinen yeraltı stratejik merkezleri bulunuyor. Haberlerde Trump'ın kesin kararını henüz vermediği ancak Hürmüz Boğazı'nı açmaya ve Tahran'ı kendi taleplerini kabule zorlamak için savaşı tırmandırmaya kararlı olduğu vurgulanıyor. CENTCOM, İran'a yönelik saldırılarda devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'ndaki komuta merkezi olarak gösterilen Bender Abbas çevresindeki en az 7 köprüyü vurduğunu açıkladı. İran ise Ürdün, Katar, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Washington yönetimi ise Ben Gurion Havalimanı ile Ramon Havalimanı'nda konuşlandırdığı askeri yakıt ikmal uçaklarının sayısını hızla arttırıyor. Ben Gurion Havalimanı'nda yaklaşık 30, Ramon Havalimanı'nda ise birçok askeri yakıt ikmal uçağının konuşlandırıldığı belirtiliyor.
0: İran dini lideri Hamaney, ABD'nin imzalanan anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi. İran dini lideri yazılı açıklama yaptı. İran ve ABD başkanları tarafından imzalanan mutabakat zaptının ABD tarafından tekrar tekrar ihlal edilmesinin, Başkan Donald Trump'ın imzasının tamamen değersiz ve güvenilirlikten yoksun olduğunu gösterdiğini söyledi. Hamaney, İran milleti ve direniş cephesi ABD'ye unutulmaz dersler verecek ifadelerini de kullandı. ABD-İran dosyasını konuşacağız. Savaşın başından bu yana ABD ilk asker kaybını verdi. Karşılıklı tehditlerse devam ediyor. ABD saldırıyı genişleterek altyapıyı hedef alacağını söylerken İran'sa direniş cephesi vurgusu yapıyor. Bu saat diliminde yayın konuğumuz Anadolu Ajansı Dış Politik Analisti Özcan Tikit bizlerle birlikte. Özcan Bey, iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi geceler Ahmet Bey.
0: İran'ın Ürdün'e yönelik saldırılarında iki ABD askerinin öldüğü, bir askerin kayıp olduğu ve 4 askerin yaralandığı, tedavilerinin ardından taburcu edildiği açıklandı. Bu saldırıyı askeri açıdan nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum ve savaşın başından bu yana ABD ilk defa bir askerini kaybetti ki bu ABD kamuoyunda da ciddi tepkilere neden olabilecek bir durum. Son zamanlarda Trump'a desteğinde azaldığını düşünürsek ABD'nin

0: Bundan sonraki karşılığı ne düzeyde olacak?
1: ABD'nin tabii asker kaybı bu savaşta 16'yı buldu. Bu son saldırıyla birlikte bir epey de yaralısı var. Fakat tabii savaşı nasıl etkileyeceği sorusu elbette ki çok hani sürpriz bir sonuç olmayacak bence. Çünkü hali hazırda yapılan anketler var ve bu anketler şunu gösteriyor: Amerikan kamuoyu bu savaşa bir anlam veremiyor. Bu savaşın neden çıktığını da hani bir anlam veriyor tabii ama kendilerine ne faydası olacağı konusunda bir fikir sahibi değiller. Çünkü Trump bu savaşı başlatırken Amerikan kamuoyunu bu savaşı neden başlattığına dair ikna edici argümanlarla besleyemedi. İşte hatırlayacaksınız, savaşı nasıl başlattı? İşte biz saldırmasaydık İran bize saldıracaktı. İran'ın nükleer silah yapma, çok kısa süre içerisinde nükleer silah yapma yönünde bir arayış içerisinde olduğuna dair istihbarat elde ettik dedi. Ki bütün bunlar artık 28 Şubat'ta başlamış bir savaştan bahsediyoruz. Aradan geçen bunca zaman var. İran bu süre içerisinde bir nükleer silah yapacaksaydı şu ana kadar yapmış olması gerekirdi. Dolayısıyla Amerikan kamuoyu da bakıyor, Trump'ın burada söylediği doğru değil. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırması zaten tamamen mantıksız ve anlaşılabilecek bir durum değil. Amerika Birleşik Devletleri'ne İran nasıl saldıracak? Onca uzaklıkta, okyanus ötesine ne tür bir saldırı yapabilir İran? Buna dair Amerikan istihbaratının bir raporu var mıydı? Yoktu. İsrail istihbaratının bile bu yönde bir raporu yoktu. Ki yalan istihbarat üretme konusunda mahir bir devletten ve savaşa her türlü yatırım yapan Netanyahu yönetiminden bahsediyoruz. Onlar bile yalan bir delil bile üretememişlerdi. Dolayısıyla Amerikan kamuoyu gerçekten bu savaşın nereye gittiğini anlamakta zorlanıyor ve bu son ölümler elbette ki Trump'a baskıyı artıracaktır. Yani Trump'ın savaşı sona erdirmesine yönelik baskıyı artıracaktır. Açıkçası şu da görülüyor. Yani Trump tabii bilemiyoruz içeride neler dönüyor. Yani Beyaz Saray'ın içerisinde neler dönüyor. Hangi işte Amerikan Başkan Yardımcısı G.D. Vance dedi ya işte Amerikan devletini İsrail yönlendirmeye çalışıyor. Bunu itiraf etti G.D. Vance. Acaba buradan bir manipülasyon mu var? Trump bu savaşı şimdi son olarak 7 gün önce başlattığında da söylediği şeylerle bugün olan şeyler bir değil Ahmet Bey. Yani son 2 gündür Amerikan ordusu da strateji sapmasına doğru gitmeye başladı. Çünkü ilk gün Trump ne dedi? Biz dedi Hürmüz'de seyir sefer serbestisini oluşturmak istiyoruz. İran bunu kabul etmiyor. Biz bir yandan hani adamlarımız, bizim bürokratlarımız, diplomatlarımız İranlılarla görüşüyorlar ama biz İran'ı bombalayacağız, İran'a gereken dersi vereceğiz türünden bildik açıklamaları yaptı ama orada bir açık kapı bıraktı Trump. Dedi ki diplomatlarımız İran'la görüşmeye devam edecekler dedi. Ama son 2 gündür yaşananlar bu görüşme ihtimalini minimize eden ve nereye gidildiği konusunda soru işareti olan saldırılar. Neden öyle diyorum? Çünkü artık İran'ın su arıtma tesisleri vuruluyor. İran'ın elektrik üreten tesisleri vuruluyor. İran'ın güneyiyle kıyısı yani Hürmüz Boğazı arasındaki bağlantısını koparacak türden saldırılar düzenleniyor. Köprüler vuruluyor, yollar vuruluyor, tüneller vuruluyor. Dolayısıyla bu diplomatik çözüm arayan bir devletin, bir ordunun yapacağı saldırılar değil. Yani ordu çok da Trump'ın acaba istediği çözüm direktifinde mi ilerliyor? Burada bir soru işareti oluşuyor. Eğer Trump yeniden rejim değiştirme rüyasına girmediyse veya yeniden o yönde İsrail tarafından ikna edilmediyse bugün yaşananlar çok da hani İran'ı diğer türlü ikna edebilecek, diplomasi masasına çekip isteklerini kabul ettirecek türden saldırılar değil. Aksine şimdi bakın yani elektrik tesislerini vurursanız İran'daki su arıtma tesislerini vurursanız toplumu cezalandırırsınız. Ve İran medeniyetini yok etmekten, İran nüfusunu yok etmekten bahsederseniz rejimi değiştiremezsiniz.

0: Aksine rejimi daha fazla güçlendirirsiniz. Karşınızda sizi yok etmekten bahseden bir Amerikan başkanı varken nasıl İranlılar açısından düşünelim biraz. Böyle bir durumda Trump'ı nasıl destekler? Trump'ın istediği rejim değişikliğini nasıl desteklerler? Aksine rejimin etrafında daha fazla birbirlerine kenetlenirler. Ha, Trump'ın hedefi uzun süreli bir savaşsa ki şu bu noktada onlar da akıllara geliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Sorusunun cevabını herkes merak ediyor ve gördüğümüz kadarıyla şu an yaptıkları sadece ve sadece savaşı uzatacak. Savaşı daha geniş bir alana yayacak ve savaşın sonuçlarının küresel boyutta daha fazla hissedilmesine yol açacak. Bakın,
1: Evet.
0: Kuveyt vuruluyor. Kuveyt suyunun büyük bölümünü su arıtma tesislerinden elde eden bir devlet. İki su arıtma tesisi vuruldu İran Kuveyt'te. Kuveyt hava sahasını kapatmak zorunda kaldı. Suudi Arabistan yavaş yavaş şimdi Körfez ülkelerinin abisi diyelim. Bu ülkelerde bunlar yaşanırken yavaş yavaş İran karşıtı söylemlerini artırmaya başladı. Şimdi dolayısıyla bu savaş biraz daha Körfez'i de daha ağır bir şekilde etkilemeye başlıyor. İran dini liderinin açıklamaları aynı şekilde savaşın daha fazla yayılacağına işaret ediyor. Çünkü artık sınır tanımayacağız diyor. Yani sadece misilleme türü saldırılar yapmayacak İran. Bu anlamda misillemenin ötesine geçeceğiz diyor.
1: Evet, yani bir taraftan Hameney'in de açıklamaları var. Tabii Trump'ın imzasının değersiz ve güvenilir olmadığını ifade etmişti. Beyaz Saray sözcüsü ise görüşmelerin hala devam ettiğini, İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini ifade etti. Dini liderin açıklamasında diplomatik açıdan bize ne ifade ediyor? Yani bundan sonra müzakere ihtimali tamamen ortadan kalkmış sayılabilir mi? Yoksa Beyaz Saray sözcüsünün ifade ettiği gibi görüşmeler devam ediyor ya da sahadaki gerçeklikte bu ifadeler pek de örtüşüyor gibi değil. Ne dersiniz?
0: Şimdi dini lider hatırlayacaksınız bu 16 Haziran'dı galiba ilk bu anlaşma imzalandığında Pezeşkian ve Trump'ın karşılıklı imzalarıyla imzalandığında yine bir açıklama yapmıştı ve biraz yine anlaşmaya bir mesafe koymuştu. Kendisiyle anlaşma arasına bir mesafe koymuştu ve bunu daha çok işte bir müzakere heyeti istediği için kabul ettiği bir anlaşma olduğunu söylemişti. Bugünkü açıklamasıyla kıyaslandığında biraz daha Şahin kanada yöneldiğini görebiliyoruz. Yani biraz daha babasının çizgisine geldiğini, yani Müştebah Hamaney'in belki babasından da daha sert bir çizgiye doğru bir seyir haline geçtiğini net bir şekilde görüyoruz. Yani bir müzakere sürecini faydasız gören ifadeler kullanıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bu anlamda güvenlerinin kalmadığını vurguluyor. Dolayısıyla saldırıların da şiddetleneceğini söylüyor. Tehdit diline yöneliş var. Bu tehdit diline yöneliş bir yandan aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik ve Körfez ülkelerine bakın satır aralarında sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne değil Amerika Birleşik Devletleri'ne bu anlamda üs sağlayan, destek veren ülkelere yönelik de tehditler var. Çünkü artık siyasi sınırların anlamsız hale geleceğini ve bu tür cezalandırıcı saldırıların olacağını ima ediyor bugün yapılan açıklamalar hem Müştebah Hamaney'den hem de onun askeri danışmanından Tümgeneral'den yapılan bir açıklama var. Eski İran Devrim Muhafızları Komutanı'ndan yapılan açıklama var. Dolayısıyla o cephede de biz müzakerelerin tamamen rafa kaldırılıp askeri anlamda daha sert eylemlerin olabileceğine dair ciddi mesajlar görüyoruz bu açıklamanın içerisinde. Gidişat açıkçası hiç hayra alamet değil bu böyle bakıldığında. Yani maalesef tam Türkiye açısından da çok belalı bir mahallenin ortası. Yani bir tarafta İran'da şiddetlenen yeniden birbirini yok etme dininin konuşulduğu bir savaştan bahsediyoruz. Diğer taraftan Ukrayna ve Rusya arasında aynı şekilde şiddetlenen ve bir diplomatik çözüm ihtimalini her zamankinden daha düşük seviyeye getiren bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar gerçekten hani neyin işareti tartışılır. Biraz hani bakıldığında açık konuşmak gerekirse.

0: Ben biraz da böyle tarihsel olarak da bakmayı her zaman kendime alışkanlık haline getirdik herhalde bu süreç içerisinde, ama biraz sanki bir dünya harbinin öncesine yönelik de ittifaklaşmalar giderek artıyor. Yani biraz daha eğer devletler bu dünyayı bu tür savaşları çıkaran devletler aradıkları desteği bulurlarsa, bu savaşlardan yani Hürmüz'deki savaştan, Ukrayna'daki savaştan bloklar arası bir savaş da çıkarmaya çalışıyorlar gibi görünüyor. Son NATO zirvesinde alışılmadık bir ton vardı bu anlamda.
1: Evet.
0: İşte normalde NATO zirve bildirgelerinde Hürmüz Boğazı'ndan bahsedilmezdi. İran'ın nükleer silah elde etme hevesinden bahsedilmezdi. Biraz daha Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla, Trump'ın baskısıyla bunlar o dile girmeye, yani NATO zirve bildirgesine girmeye başladı. Tabii bu da NATO'nun aynı zamanda kapsam dışı bölgelerle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in güdümüne girerek girdiği bir savaşa dair görüş belirtmesi, o yönde beyanlarda bulunması açıkçası hayra alamet değil.
1: Evet, tabii dini liderliğin bir diğer vurgusu da direniş cephesiydi. İran halkına yönelik de bir açıklaması vardı. Tabii İran'ın vekil güçleri üzerinden yeni bir saldırı habercisi olabilir mi bu direniş cephesi ifadesi? İran'ın da Husilerin Badülmendeb Boğazı'nı kapatmak için tatbikat yaptığını duyurmasını da düşünecek olursak ne dersiniz? Hürmüz
0: Şimdi
1: krizinin
0: İran'ın bunu,
1: ardından bir diğer boğazda da böyle
0: evet.
1: bir kriz yaşanabilir mi?
0: Şimdi İran'ın bunu, bu son saldırı dalgasını nasıl okuduğunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. İran bu saldırı dalgasını kendisini rejim açısından söylüyorum. Kendisini bitirmeye yönelik bir hamle olarak görüyor. Neden? Çünkü Trump bu saldırı dalgasını başlatırken nereden bahsetti, neyden bahsetti? Vietnam'da uzun süren bir savaştan bahsetti. Yani bizim zaman bir kaygımız yok demeye getirdi. Dolayısıyla zaman kaygısı olmayan bir savaşa başlıyorsanız İran'a karşı tekrardan başa döndünüz demektir. Bunu İran rejimi okuyor. Başa dönmek ne demek? İran'daki rejimi bitirmek demek, yok etmek demek. Her ne kadar şu an İsrail yönetimiyle kavgalı gibi görünüyor olsa da Amerika Birleşik Devletleri kavgalı değil ama yer yer Trump'ın Netanyahu'yu istismar eden bir açıklamaları oluyor. Biraz fırçalayan tonda açıklamaları oluyor. Ama günün sonunda Netanyahu'nun bu savaş başlarken ortaya koyduğu vizyonu onsuz devam ettiren açıklamalar. Dolayısıyla rejim şu anda şunu düşünüyor. Demek ki yeniden Amerika Birleşik Devletleri beni yok etmeye yönelik, rejimi devirmeye yönelik bir saldırı içerisine girdi. Bunun cevabı nasıl olacak? İşte bunun cevabı İran'ın da artık savaş suçu anlamına gelebilecek net hamlelerde bulunmasına yol açıyor. İşte bahsettik, Kuveyt'te su arıtma tesislerinin vurulması. Bunlar sivil hedef, sivil toplumu cezalandıran eylemler. Yine Ürdün'de bilemiyoruz saldırılan yerde siviller var mı, ama çok büyük ihtimalle daha fazla, çünkü yaralıdan bahsediliyor. Bütün yaralıların kimliği de açıklanmıyor Ürdün'deki saldırıda. Muhtemelen Ürdün'den de yaralılar var. Ve 2 gündür Erbil'e yönelik saldırılar var ve Erbil'e yönelik şiddetlenen bir saldırı dalgası var. Savaş bu yönüyle daha fazla sivili etkileyen bir yöne gidiyor ama bütün bunlar rejimin sıkışmışlığından kaynaklanıyor. Yani rejim bir ölüm kalım savaşında kendisini hissetmeye başladı yeniden. Fakat diğer taraftan da bence rasyonel bir şekilde eğer kontrolü kaybetmedilerse iki tarafında şu gerçeği görmekte zorlanmayacağı kanaatindeyim. Bu savaşın ne Trump'a kısa ve orta vadede bir zafer getireceği var, ne de İran'a kısa ve orta vadede getirebileceği bir zafer var. Savaş iki tarafa da çok büyük zarar veriyor. Zaten bölgeye verdiği zararı tartışmaya bile gerek yok. Dünyaya verdiği zararı tartışmaya bile gerek yok. İran ekonomisi açısından bakılacak olursa İran toplumuna nasıl büyük bir yük getirdiği net bir şekilde ortada. İran gelirinin büyük bölümü petrolden olan bir ülke ve Trump'ın yeniden Hürmüz'e abluka uygulamaya başlamasıyla İran'ın günlük 1,5 milyon varil petrol satışı yeniden engellenmeye başladı. Tabii bu İran'da yaşamı etkiler, İran'da her şeyi etkiler. Rejimi de sıkıştırır ama rejim

0: işimi bitirmez. Yani çünkü bütün İranlılar şu süreçte bunu nasıl okuyacaklar kısa ve orta vadede? Başımıza gelen bütün bu şeyler, bu cezalandırmalar Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı yok etme ve İsrail ile birlikte yok etme planından kaynaklanıyor. Dolayısıyla kendisini yok etmeye çalışan bir saldırıya karşı rejimin yanında durmaya, daha fazla durmaya devam ederler ki bugün İran sokağından yansıyanlar, İran kamuoyundan dünyaya yansıyanlar şunu gösteriyor. Bu 28 Şubat'taki saldırıdan öncesiyle kıyaslandığında rejim daha fazla güçlenmiş durumda. Ve rejim içerisinde, İran'daki yönetim içerisinde uzlaşmacı olanlar, Şahinlerle kıyaslandığında çok daha az etkiye sahipler. Ve Trump'ın tabii son müzakere, en son yapılan müzakere imzasının bulunduğu o mutabakatı da çöpe atmış olması bu açıdan bakıldığında güven tesisinin giderek daha zor hale geleceğini gösteriyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bu kadar zamandır, bakın ben 2000 yılından beri dış haberciyim. En fazla konuştuğumuz mesele İran meselesidir. En fazla uluslararası arenada müzakere edilen mesele İran meselesidir. Bölgenin tamamında gerilimlere yol açan meselelerin kökeninde neredeyse bu mesele vardır. Bu kriz vardır. Ama günün sonunda bu kadar çok konuşulmasına rağmen çözüm üretilememesinin sebebi en başta güvensizlik taraflarının ta 1979'a uzanan bir güvensizlik gerçeğine sahip olmaları var. İran rejimiyle ABD devleti arasında çok büyük bir güvensizlik söz konusu. İsrail bunu suistimal ediyor mu? Ediyor. Ama zaten temelde de bir güvensizlik söz konusu. Ve Trump'ın bu anlaşmadan çekilmesi maalesef bu güvensizliği daha da artırdı.
1: Derinleştiriyor.
0: Evet.
1: Evet, şimdi tabii krizin bu denli derinleşmesine sebebiyet veren taraflardan birisi de elbette İsrail. Başbakan Netanyahu da Beyaz Saray'dan randevu alamadığı için ABD ziyaretini iptal etmek durumunda kaldı. Bunu sormak istiyorum. Tabii gerilimin merkezinde ise Türkiye ve F-35 savaş uçakları olduğu iddia ediliyor. Savaşın ya da bu karşılıklı saldırıların seyrini Netanyahu ile Trump arasındaki bu anlaşmazlık nasıl değiştirir sizce?
0: Şimdi meselenin temelinde sadece Türkiye'nin olduğu kanaatinde değilim. Yani İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında anormal bir ilişki var. Ve işin tuhaf tarafı bu anormal ilişki bugüne kadar pek dikkat çekmemiş. Ama son İran saldırısıyla beraber dikkat çeker bir boyuta gelmeye başladı. Çünkü Amerikalılar ilk kez sofralarının tehlikeye girdiğini İsrail yüzünden sofradaki nimetlerin azalabileceği olasılığını görmeye başladılar. Bir şeytan sofrası gibi bir sofra bu. Yani Amerikalılar açısından. Enflasyon artmadığı müddetçe, benzin fiyatları artmadığı müddetçe İsrail'in Orta Doğu'da yaptığı katliamların hiçbir önemi yok. Ama ne zaman ki İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ile yaptıkları Amerikalıların cebine dokunmaya başlıyor, İşte o zaman Amerikalılar da bir saniye ne oluyor demeye başladılar. Şimdi o dönemlerden birini yaşıyoruz. İşte 2 gün önce Amerikan Kongresi'nde bir tasarı vardı. Yıllardır İsrail'e devam eden her yıl 3,5-4 milyar dolar civarı silah yardımının kesilmesine yönelik ilk kez 100 demokrat temsilci evet oyu kullandılar. Ha onlara rağmen bu tasarı geçmedi ama İsrail-Amerika ilişkileri açısından bu sıra dışı bir durum. Çünkü bugüne kadar ne zaman İsrail söz konusu olsa, İsrail'in çıkarları söz konusu olsa, Amerikalı temsilciler, başkanlar, senatörler İsrail'in çıkarlarını her zaman Amerikalıların bile çıkarlarının üzerine koydular. İlk kez 100 temsilci bu ilişkinin anormal olduğunu ve İsrail'e yardımın kesilmesi gerektiğini söyledi. Dolayısıyla bence burada ekonomik anlamda Amerikalıların rahatsız olmasından kaynaklanan, İsrail'in sebep olduğu krizler nedeniyle kendi ceplerine yansıyan faturayı siyasilere kesme yönünde sinyaller vermesi var. Şimdi Trump da bunu görüyor, Vance de bunu görüyor, Demokratlar da bunu görüyor. Ve herkes, önümüzde de unutmayalım, Kasım ayında bir seçim var. Bunun öncesinde Netanyahu ile arasına mesafe koymaya çalışıyor. Yani çünkü Netanyahu ile fazla yakın görünmek şu süreçte

0: siyasi açıdan, sandık açısından çok hayra alamet değil. Zaten anormal bir ilişki. Yani düşünün ki Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'daki en büyük müttefiği Türkiye. Türkiye F-35 projesinin üretim ortaklarından, başlangıçtaki ortaklarından. Türkiye F-35'e yönelik bu ambargonun kaldırılması konusunda yapılması gerekeni de yapacağına dair teminatları vermiş görünüyor anladığımız kadarıyla. Buna rağmen F-35 projesine dönmesine itiraz eden bir İsrail var ki Türkiye bu projeye dönerse Türkiye'den çok bence Amerika Birleşik Devletleri kazanacak yine. Niye? Çünkü silahlar bu F-35'ler nerede üretiliyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiliyor. Orada üretildiği müddetçe Türkiye bunları oradan almaya devam edecek. Buna rağmen Amerika'nın çıkarlarıyla örtüşmesine rağmen buna itiraz edebilen, sen bunu yapamazsın diyen bir İsrail var. Yani İsrail kim ki Amerika Birleşik Devletleri'ne kendi çıkarlarının aksine davranması gerektiğini söyleyebiliyor. Normal iki devlet arasında böyle bir ilişki söz konusu olamaz. Onun için G.D. Vance çıkıp şunu söyleyince herkes şaşırıyor. Ben devletimin çıkarlarına göre hareket ederim, İsrail'in çıkarlarına göre hareket ederim dediğinde herkes bir şaşırdı Amerikalılar da. Aa, nasıl olur yani? Amerikan Başkan Yardımcısı İsrail'in çıkarlarına göre değil de Amerikan çıkarlarına göre davranacağını söyledi. Aslında çok normal bir şey. Ama düşünün ki artık o kadar anormal bir ilişki var ki normalin söylenmesi anormal olarak algılanır hale geliyor. Tabii Amerikan kamuoyunun bu uyanışı dilerim devam eder ve dilerim yükselir. Bu yükselirse bölge normalleşir, dünya normalleşir. Yani
1: İsrail'in
0: bu
1: durdurulması
0: her
1: adına.
0: zaman şuna inandım. Yani Amerika ile İsrail ilişkisi normalleşmeden biz Filistin sorununu da çözemeyiz. Suriye istikrarlı bir hale gelemez. İran meselesi çözülemez
1: Lübnan
0: ve
1: ayrı bir.
0: daha pek çok bela, Gazze'de soykırımlar devam eder. Çünkü İsrail bunu kendi gücüyle yapmıyor. İsrail Lübnan'ı kendi gücüyle işgal etmiyor. İsrail kendi diplomatik gücüne, ekonomik gücüne, askeri gücüne güvendiği için Suriye'de her gün daha fazla toprağı işgal etmeyi sürdürmüyor. İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin gücüyle yapıyor bunu. Son olarak şunu söyleyeyim, vaktimiz varsa.
1: Buyurun. Bir iki cümleyle toparlayabiliriz.
0: Evet, yani bir kısa anımı anlatayım. İsrail Başbakan Güvenlik Danışmanı kendisiyle bir gün bir yemekte gazetecilerle bir toplantısı vardı. Türkiye'de bir sene 2007-2008 falan. Şunu söyledi. Biz dedi kendi aramızda Ariel Sharon'la eski başbakanlarıyla şunu konuşuyorduk. Acaba biz Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizi koparsak ne olur? Veya Amerika Birleşik Devletleri ile savaşsak ne olur? Günün sonucunda şu noktaya geldik. Biz Amerika Birleşik Devletleri belki askeri olarak kendi ülkemizde yenebiliriz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ni yendikten sonraki gün biz açız. İsrail varlığını devam ettiremez. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik gücü sayesinde var olmaya devam eden, askeri gücü sayesinde güvenliğini sağlayabilen bir İsrail var. Dolayısıyla biz Amerika Birleşik Devletleri'ni gözden çıkaramayız. Bugün geldiği nokta İsrail içerisinde işte bu tartışmadan dolayı acaba İsrail özerk olabilir mi? İsrail kendi dış politikasını sürdürebilir mi diyenler var. Ama o tartışmanın sonu budur. İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen hiçbir şey yapamaz ama Amerika Birleşik Devletleri normal bir şekilde kendi çıkarlarını savunmaya devam etmesi gerekir. O zaman bölgede normalleşir.
1: Evet, umarız bu anlaşmazlık tabii ABD'yi İsrail'in hamiliğinden de vazgeçirir diyelim. Değerli izleyenler, ABD-İran arasında devam eden karşılıklı saldırıları bu saat diliminde Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tikit'le birlikte değerlendirdik. Özcan Bey, değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum.
0: Teşekkürler, iyi geceler Ahmet Bey.
1: Çok sağ olun. Diğer gelişmelere bakalım. Almanya'da güvenlik alarmı üst seviyeye çıkarıldı. Soyut tehdit durumu yüksek tehdit durumuna yükseltildi. İçişleri Bakanı, kritik altyapı ve halka yönelik artan riskler nedeniyle ülkede her an saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.
2: Noel pazarlarına yönelik saldırılar, havalimanları ve kritik altyapı çevresinde görülen insansız hava araçları, casusluk suçlamasıyla yapılan tutuklamalar. Almanya'da güvenlik durumu değişti. Saldırı riski soyut tehdit durumundan yüksek tehdit durumuna yükseltildi. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, rapor ve soruşturmaların sayısındaki artışın

ülkede her an saldırı beklenebileceği anlamına geldiğini söyledi. Özellikle enerji hatları, havalimanları ve topluma yönelik tehditlerin istihbarat raporlarına yansıdığını belirtti. Dobrindt, değerlendirmenin Almanya'nın iç ve dış istihbarat servisleriyle müttefik ülkelerden gelen bilgilere dayandığını vurguladı. Tehdidin henüz belirli bir hedef ya da saldırı planına dayanan somut tehdit olmadığının da altını çizdi. Alman hükümeti bu kapsamda artan risklere karşı istihbarat servislerinin yetkilerini genişletmeye hazırlanıyor. 13 Ağustos'ta Bakan

0: Düzenlemeyle servislere belirli tehdit durumlarında bilgi toplamanın yanı sıra doğrudan müdahale yetkisi verilmesi planlanıyor.
1: Ukrayna Rusya'ya İHA saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın iki lojistik tesisiyle bir petrol tesisini vurduklarını duyurdu.
0: Ukrayna, Moskova ve Tambov bölgesini İHA'larla hedef aldı. Rusya'nın en büyük lojistik merkezleri ve kritik petrol tesisleri hasar gördü. Tambov bölgesine bağlı Kotovsk kentindeki Wildberries deposunda gece vardiyası sırasında saldırı oldu. Can kayıpları yaşandı, çok sayıda işçi yaralandı. Tambov valisi Kotovsk'a yaklaşan 28 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Moskova bölgesindeki Elektrostal kentinde bulunan bir başka depo da Ukrayna'nın hedefi oldu. Bölge valisi İHA saldırılarında onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Noginsk'teki petrol depolama tesisinde ise düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin tehdit ettiği yakındaki bir hastane tedbir amaçlı tahliye edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İHA üretimine destek sağlayan iki lojistik tesiste bir petrol tesisini vurduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca Rusya genelinde 379 Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
1: Japonya'da erkek varis sayısı hızla azalıyor. İmparatorluk için sadece 3 erkek varis kaldı. Onların da ikisi 60 yaş üstü. Kadınların tahta geçmesi tartışmaları başladı.
0: Üç erkek varis kaldı. Onların da ikisi 60 yaşın üzerinde. Japonya'da taht krizi kadın varis tartışmasını da gündeme getirdi. Fakat siyasi yapı kadınların tahta geçmesine mesafeli. Halihazırda Japonya tahtı için yalnızca 3 yasal erkek varis kaldı. İmparator Naruhito'nun halk tarafından çok sevilen 24 yaşındaki kızı Prenses Aiko yalnızca kadın olduğu için tahtın varisi olamıyor. Ancak Başbakan Sanae Takaichi ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti erkek egemen veraset çizgisini koruma konusunda oldukça kararlı. Uzmanlar ve akademisyenler kadınların tahta geçmesini engelleyen mantıksal bir gerekçe olmadığını savunuyor. Mevcut yasağın tarihi değil, modern dönemde getirilen bir kural olduğunu belirtiyor. Uzmanlar tarihte 8 kadın imparatorun hüküm sürdüğünü hatırlatıyor. Uzmanlar, tek erkek varise dayalı sistemin hanedanı daha büyük bir çıkmaza sürükleyeceği uyarısında bulunuyor. Hükümet, yaşanan taht krizini çözmek için geçmişte hanedandan ayrılan erkek soylarını yeniden aileye dahil etmeyi planlıyor. Gelenekçiler, erkek soyunun korunmasının ülkenin birliği için hayati olduğunu savunurken, modernleşme yanlıları cinsiyet eşitliğinin artık imparatorluk sistemine de yansıması gerektiğini dile getiriyor.
1: Ardahan'a yeni vali atandı. Sene başında göreve atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin yerine Ömer Hilmi Yanlı getirildi. Atama kararı Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. 2026 Ocak ayında Ardahan valiliğine atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alındığı duyuruldu. Çiçekli'den boşalan göreve Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi kaymakamı Ömer Hilmi Yanlı getirildi. Mehmet Fatih Çiçekli'nin bisiklet sürerken giydiği kıyafetler muhalefetin tepkisine sebep olmuştu. CHP'li bir vekil Meclis Genel Kurulu'nda valinin görevden alınması gerektiğini belirtmişti.
2: 15 Temmuz demokrasi ve...
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili konuştu. %92'sinin barınak ve doğal yaşam alanlarında muhafaza edildiğini söyledi.
3: Malumlarınız bu çalışma geçen sene 2025 yılında 15 Mart tarihi itibariyle başladı. İlk önce 51 tane il özel idaresinin olduğu illerde başladı. Ardından da Temmuz ayı içerisinde büyük şehirlerimize de yaygınlaştırıldı. 30 büyük şehirdeki çalışmalar Temmuz ayı itibariyle başladı. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %92.35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu

0: senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak.
1: Bağımlılıkla mücadele çabaları Ankara'da düzenlenen bir sempozyumda masaya yatırıldı. Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplumda işbirliğini daha güçlü bir zemine taşıyacak yeni bir model üzerinde çalışıyoruz dedi.
2: Bugün hapishanelerde bulunan vatandaşlarımızın aşağı yukarı üçte biri uyuşturucu nedeniyle hapisteler. Bağımlılıkla mücadelede kamu, sivil toplum işbirliğini daha güçlü ve kurumsal bir zemine taşıyacak bir model üzerinde de çalışıyoruz.
3: Bağımlılıkla mücadelede yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirtti. Mahkeme kararıyla zorunlu tedavi için mevzuat çalışması yapıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, madde bağımlılığıyla mücadelede atılan adımları anlattı.
2: Ailelerimizin en çok dile getirdiği konuların başında tedaviyi reddeden bağımlılara ilişkin yaşanan güçlükler gelmektedir. Mahkeme kararıyla kişinin rızası aranmaksızın tedavi altına alınmasına imkan sağlayacak zorunlu tedavi uygulamalarına ilişkin mevzuat çalışmalarımızda ilgili kurumlarımızla sürdürüyoruz.
3: Ankara'da Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından bağımlılık sempozyumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sempozyumda konuştu.
4: 81 ilimizde verdiğimiz eğitimlerle 2,5 milyondan fazla vatandaşımıza ulaşarak bağımlılık konusunda farkındalık kazandırdık. Batman'da başlattığımız pilot proje kapsamında 1286 haneye bizzat ulaşarak bağımlılık riski taşıyan bireylere destek olduk. Tedaviye ihtiyaç duyan 551 vatandaşımızın sağlık sistemine yönlendirdik.
3: MHP Genel Başkan Yardımcısı ve TASAV Genel Başkanı İsmail Faruk Aksu da sempozyumda bağımlılıkla mücadele kararlı bir irade, uzun soluklu bir çaba ve ortak sorumluluk anlayışı gerektirmektedir dedi.
1: İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarının önüne geçebilmek için yeni bir adım attı. Hazırlanan eylem planının detaylarına bakalım.
3: Kazalar arttı. İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Kazaların önlenmesi ve denetimlerin artırılması için eylem planı oluşturuldu. Türkiye'de motosiklet sayısı hızla artıyor. 2019'da toplam araçların %14'ünü oluşturan motosikletler bugün %21'i aştı. Bu da trafikteki her 5 araçtan birinin motosiklet olduğu anlamına geliyor. Yılın ilk 6 ayında meydana gelen 138 bini aşkın ölümlü ve yaralanmalı kazanın yaklaşık yarısına motosikletler karıştı. İşte bu tablonun ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeni eylem planı hazırlandı. Amaç kazaları azaltmak, denetimleri artırmak ve güvenli sürüş kültürünü yaygınlaştırmak. Buna göre trafik ışıklarında motosikletlere özel bekleme alanları oluşturulacak. Yoğun kavşaklarda motosiklet rezerv alanları kurulacak. Bir başka düzenleme ise kontrollü şerit paylaşımı adıyla hayata geçecek. Motosikletlerin duran veya yavaş ilerleyen araçların arasından güvenli şekilde geçebilmesi için pilot ilde test uygulaması yapılacak. Ayrıca denetimler de artacak. Güvenli olmayan modifikasyonlar daha sıkı denetlenecek. Kilitlenmeyi önleyici fren gibi güvenlik sistemlerine sahip motosikletlerin kullanımı için de farkındalık çalışmaları yapılacak. Eylem planı kapsamında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik güvenli sürüş eğitimleri düzenlenecek. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrencilere trafik bilinci ve güvenli sürüş konusunda farkındalık eğitimleri verilecek.
1: Uyuşturucuyla mücadelede yargı ayağında dikkat çeken veriler açıklandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ceza mahkemelerinde karara bağlama oranları %100'ü aştı. Birikmiş iş yükü azaltıldı.
3: Uyuşturucu suçlarına ilişkin dosyalarda yargısal verimlilik arttı. Başsavcılıklar ve mahkemelerde karara bağlanma oranları %100'ü aştı. Devreden dosyalar sonuçlandırılarak iş yükü azaltıldı. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına ilişkin 10 yıllık soruşturma ve kovuşturma verilerini paylaştı. 2025 yılında uyuşturucu ile ilgili birçok suç türünde yıl içinde açılan dosyaların tamamı karara bağlandı. Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçunda savcılıklar yıl içinde gelen dosyaların tamamını sonuçlandırdı. İlk derece ceza mahkemelerinde de benzer tablo yaşandı. Mahkemeler yeni gelen dosyaların yanı sıra devreden dosyaları da sonuçlandırarak birikmiş iş yükünü azalttı. Uyuşturucu madde, imal ve ticaretiyle uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçlarında da dosyaların sonuçlandırılma oranlarında son 10 yılda belirgin artış kaydedildi. Dosya sonuçlandırma oranı %97,3'e çıktı. Verilere göre suça sürüklenen çocuklara ilişkin uyuşturucu dosyalarının sayısında da düşüş yaşandı.
1: Yargıtay düğün takılarıyla dikkat çeken bir karara imza attı. Düğünde takılan para, çeyrek altın gibi takıların takıldığı kişiye ait olduğuna hükmetti.
5: Önceki Yargıtay uygulamalarında kime takılıp takılmadığı önemsizdi. Bütün takılar kadına aitti. Ama yeni Yargıtay kararıyla birlikte bu değişti.
6: Kına gecesinde takılanlar, paralar daha doğrusu, kız evine kalır. Düğün gecesi takılanlar erkek tarafında kalır.
3: Boşanmak isteyen kadın düğününde takılan altı çeyreği istedi. Yargıtay altınlar kime takıldıysa onundur dedi. Bir boşanma davasında davacı kadın düğünde takılan altı çeyrek altının kendisine ait olduğunu iddia etti. Aile mahkemesi talebi yerinde buldu. Kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takılar kadına aittir dedi. Ancak damat avukatı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takıların da kadına ait olduğuna hükmetti.
5: Daha öncesinde hepsi kadınınken şu an erkeğe takıldıysa erkeğin, kadına takıldıysa kadının olacak.
7: Gelin hakkı onlar. Bizim hakkımız. Erkeklerin onlar bizim. Biz alırız onları.
3: Dosya damadın itirazı üzerine temiz için Yargıtay'a gitti. Yüksek Mahkeme yeni bir karara imza attı. Eski uygulamada altınlar sadece geline ait oluyordu. Yeni kararla birlikte takının niteliğine ve kime takıldığına bakılacak. Eğer taraflar arasında anlaşma ve örf ve adet yoksa altınlar kime takıldıysa o kişi de kalacak.
5: Daha öncesinde boşanma davalarında ziynet eşyalarına ilişkin açılan davalarda takıların tamamı kadına ait oluyordu. Dolayısıyla burada eşyanın kime takıldığı, örf ve adete veya aralarındaki bir anlaşmaya bakılmıyordu.
8: Damata kalmalı bence. Kaynanayla gelin arasında sıkıntılar çıktığı için damata kalması daha mantıklı.
1: İstanbul Fatih'te bir kişi suç ortağıyla birlikte masanın altına kurduğu düzenekle 4 kilo altın çalıp kaçtı. Polis şimdi o şüpheli ve suç ortağının peşinde.
3: Önce düzeneği kurdu, 4 kilo altını kasaya koyuyor gibi yapıp suç ortağına verdi. İki şüpheli kayıplara karıştı.
9: Telefonla konuşulmuş gibi. Belki de bu arkadaşına aradı.
3: Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi iki kuyumcudan toplam 4 kilo altın sipariş etti. Kuyumcular altınları o kişinin bulunduğu dükkana götürdü. Şüpheli önceden hazırladığı planı uygulamaya başladı.
10: 5 dakika sonra geleceğim deyip biz altınların orada olduğunu biliyorduk. Halbuki içeride bir düzenek yapmış. Düzenek içinden altını dışarıdan kaçmış gitmiş yani. Siz şu anda Madrid'iz. Dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını.
11: Şurayı deliyor. Bunun arkası kasa. Kasaya atıyorum diyor. Kasanın arkasından buraya atıyor. Koli de burada. Burası kesip koliye atıyor.
3: Kuyumcunun ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Şüphelinin altınları delikten dışarı çıkardığı belirlendi.
10: 2 kilo benim gitti. Bir de başka arkadaşım var. Onda 2, toplamda 4 kilo altın. Şu anda güncel değeri 300 bin dolar civarında. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden. Bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
3: Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde evinin önünde baygınlık geçiren 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Evinin önünde baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Nazar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Nazar Çakmak, salı günü evinin önünde bir anda fenalaşıp baygınlık geçirdi. Kızlarının yere yıldığını gören aile, Nazar'ı kendi araçlarıyla hastaneye götürmek istedi. Ancak genç kız, hastaneye ulaşamadan yolda hayatını kaybetti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Nazar Çakmak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Haber bülteninde ilk saati tamamladık. Birazdan gelişmeleri aktarmayı

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. ABD ordusu İran'ın Ürdün'e yönelik saldırılarında iki askerin öldüğünü duyurdu. Açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapıldı. İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarında iki askerin öldüğü bilgisi paylaşıldı. Bir askerin de kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. 4 ABD askeri de saldırılarda yaralandı. Tedavileri tamamlanan askerler taburcu edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırılarda ölen askerlerin kimliklerinin 24 saat sonra açıklanacağını söyledi. İran dini lideri Hamaney, ABD'nin imzalanan anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi. İran dini lideri yazılı açıklama yaptı. İran ve ABD başkanları tarafından imzalanan mutabakat zaptının ABD tarafından tekrar tekrar ihlal edilmesinin, Başkan Donald Trump'ın imzasının tamamen değersiz ve güvenilirlikten yoksun olduğunu gösterdiğini söyledi. Hamaney, İran milleti ve direniş cephesi ABD'ye unutulmaz dersler verecek ifadelerini kullandı. ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonları genişletme hazırlığında olduğu öne sürüldü. Amerikan basını, İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı sevk edildiğini yazdı. İran'ın nükleer ve lojistik altyapısının hedef alınacağı belirtildi.
1: Trump yönetimi İran'a yönelik askeri operasyonlarını genişletmeyi değerlendiriyor. ABD merkezli Axios'un iddiasına göre Washington yönetimi İran'ın nükleer ve lojistik altyapısını hedef alacak. Dev operasyon için İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı gönderme kararı aldı. Axios iddiaları üst düzey ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki durum odasında kendisine sunulan yeni askeri planları masaya yatırdı. Buna göre mevcut nokta saldırılar yerini geniş operasyonlara bırakacak. ABD ordusunun hedefinde İran'ın elektrik santralleri, nükleer tesisleri ve Külünk Dağı olarak bilinen yeraltı stratejik merkezleri bulunuyor. Haberlerde Trump'ın kesin kararına henüz vermedi.

0: Vermediği, ancak Hürmüz Boğazı'nı açmaya ve Tahran'ı kendi taleplerini kabule zorlamak için savaşı tırmandırmaya kararlı olduğu vurgulanıyor. CENTCOM, İran'a yönelik saldırılarda devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'ndaki komuta merkezi olarak gösterilen Bender Abbas çevresindeki en az 7 köprüyü vurduğunu açıkladı. İransa, Ürdün, Katar, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Washington yönetimi ise Ben Gurion Havalimanı ile Ramon Havalimanı'nda konuşlandırdığı askeri yakıt ikmal uçaklarının sayısını hızla arttırıyor. Ben Gurion Havalimanı'nda yaklaşık 30, Ramon Havalimanı'nda ise birçok askeri yakıt ikmal uçağının konuşlandırıldığı belirtiliyor.
1: İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Son 3 günde 25'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Son olarak mülteci kampındaki bir cenaze törenine katılanlar vuruldu. İsrail ordusu Gazze'de sivil alanlara yönelik saldırılarını sıkılaştırdı. Son 3 günde cenaze törenleri, halk pazarları ve konutlar hava saldırılarıyla vuruldu. Son olarak Nuseyrat mülteci kampında bir cenaze törenine katılanlar hava saldırılarıyla hedef alındı. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 20'ye yakın kişinin de yaralandığı açıklandı. Gazze'deki hükümet medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada saldırıların sistematik bir terör politikası olduğu, İsrail ve ona destek veren ülkelerin işlenen saldırılardan sorumlu olduğu ifade edildi. İsrail, Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlı hendek kurmaya hazırlanıyor. Çevre Bakanlığı'nın kararına göre kamu kurumlarının tesislerinde timsah bulundurulabilecek.
0: Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlarla dolu hendekler kurulacak. Tartışmalı planın önünü açan karar İsrail Çevre Koruma Bakanlığı'ndan geldi. Çevre Koruma Bakanı Idil Silman, Doğa ve Parklar Kurulu'nun itirazlarına rağmen Nil timsahını koruma altındaki yabani hayvan statüsünden çıkardı. Bakımı yapılan yabani hayvan kategorisine alan kararname imzaladı. Böylece İsrail Cezaevi Servisi dahil kamu kurumlarının belirli koşullar altında tesislerinde timsah bulundurmasının önü açıldı. İsrail Cezaevi Servisi cezaevi yetkilileri de planı incelemeye başladı. Timsahların bakım ve yönetim koşullarını araştırmak için hayvanat bahçeleri ziyaret edildi. Yetkililer hendeklerin cezaevi güvenliğini artıracağını ve maliyetleri düşüreceğini savunuyor. Bir timsah maliyeti yaşına göre 8-20 bin dolar arasında değişiyor. Plan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından Aralık ayında önerilmişti. İnsan hakları kuruluşlarına göre İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9600 aşkın Filistinli var. Raporlarda esirlerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz kaldığı belirtiliyor.
1: Norveç'teki bir sitede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yüzden fazla ev kül olurken yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi.
0: Gökyüzünü kaplamış siyah duman, alevlerin arasında kalan onlarca ev. Görüntüler Norveç'in Drammen kentine bağlı Krokstadelva beldesindeki bir siteden. Bölgede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler sıra sıra evleri sardı. Norveç basını yüzden fazla evin kül olduğunu belirtti. Yangının bir başka yerleşim bölgesine doğru ilerlemesi üzerine polis çevrede yaşayanlara evlerini terk etmeleri çağrısı yaptı. Yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. İtfaiye ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ise havadan alevlerle mücadele etti. Drammen Belediye Başkanı Kjell Arne Hermansen, yangını korkunç bir olay olarak nitelendirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin de açıklama yapılmadı.
1: Orman yangınları Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya kadar etkisini sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump, Kanada hükümetini yaşanan yangınlardan sorumlu tuttu. Yunanistan ve İtalya'da ise orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
0: Orman yangınları diplomatik krize dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yı orman yangınlarına karşı yeterli önlem almamakla suçladı. ABD'deki hava kirliliğinden Kanada hükümetini sorumlu tuttu. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, dumanın New York ve Manhattan'da gökyüzünü kapatarak güneş ışığını engellediğini vurguladı. Hava kirliliğinin Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyetinin hesaplanamaz boyutta olduğunu savundu. Maliyetin Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerine ekleneceğini söyledi. Kuzey Amerika'da yangınlar etkisini sürdürürken Avrupa'da da benzer bir tablo yaşanıyor. Yunanistan'da etkili olan kavurucu sıcaklar, İleryoz Adası'ndaki çöp alanında çıkan yangın makilik alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ayrıca Eğriboz ve Kardiça bölgelerinde de ormanlık ve tarım alanları küle döndü. Bir diğer acil durum ise İtalya'dan geldi. Aşırı sıcakların 45 dereceyi bulduğu ülkede Sardinya, Sicilya ve Umbria bölgeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sardinya Adası'ndaki yangının yerleşim yerlerine ve karayoluna kadar yaklaşması nedeniyle ulaşım kısmen durduruldu. Uzmanlar sıcak hava dalgası ile birlikte orman yangını riskinin Avrupa'da giderek büyüdüğü uyarısında bulundu. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da da orman yangınları nedeniyle binlerce hektarlık alan kül olmuş, çok sayıda yerleşim yeri tahliye edilmişti.
1: Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına devam ederken genel merkez taktik değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak. CHP'liyim, CHP'de kalıyoruz sloganıyla Özel ekibi partiyi bölmekle itham edilecek.
2: Kolay gelsin, kolay gelsin. Çok
0: CHP Genel Merkezi Özgür Özel ekibine karşı atacağı adımlarda taktik değişikliğine gidiyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak ve söylem değiştirilecek. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyası başlatılacak. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma hazırlıklarını sürdürürken CHP Genel Merkezi de harekete geçti. Sabrımızın bir sınırı var. Parti çift başlılığı sürdüremez diyen genel merkez kurmayları Özel'in yeni parti konusunda kararsız olduğunu iddia etti. CHP kurmayları 30 kişiyi geçeriz, 20 kişi alırız, 30 kişi gider gerisi kalsın, paralel yapı devam eder gibi söylemlerin ve bu paralel yapının sürdürülemeyeceğini vurguladı. Yeni süreçte genel merkezin Özgür Özel ve ekibine partiyi bölme suçlaması yönelteceği öğrenildi. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyasıyla yeni partiye karşı genel merkezin tavrının kamuoyuna anlatılacağı kaydedildi.
1: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin soruşturmada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden biri arama çalışmalarını aksatmak amacıyla yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti. Kaza kırım ekibinde görev alan bir şüpheli de helikoptere ait kayıp cihazın rapora yazılmasının engellendiğini öne sürdü.
3: O Türk dünyasının lideri! O Anadolu'nun yiğit evladı!
0: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. 19 kişinin tutuklu bulunduğu dosyada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. 2009 yılında Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli tutuklu şüpheli İsmail Kaya, olay günü Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğunu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Arama çalışmalarının aksamasını amaçladığını söyledi. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. Şüpheli İsmail Kaya kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra kaza yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu öne sürdü. Kaya ayrıca İlyas Uçar'ın ısrarla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini de iddia etti. Sivil kaza kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Mumcuoğlu, kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiği raporda yazmamıza gerek yok dediğini iddia etti. Savcılık eski asker Ali Armağan'ı olay günü Malatya'dan kalkan F-4 uçaklarına ilişkin kayıtları ve Kahramanmaraş semalarında gerçekleştirildiği değerlendirilen uçuşları sordu. Armağan, Kahramanmaraş semalarında uçmadım dedi.
4: Ben kesinlikle F-16 pilotları ile Kahramanmaraş semalarında uçmadım. Helikopterin kaza kırıma uğradığı saatlerde Sivas üzerinde önleme görevindeydim. Benim yaptığım uçuş geri hizmet uçuşudur. Taktiksel hava seyri sefer uçuşunda bulunmadım. Genelkurmay'dan gönderilen uçuş bilgileri yanlıştır.
0: Armağan ayrıca Firari Adil Öksüz'le bağlantılı olduğu değerlendirilen operasyonel telefon hattıyla ilgili 152 irtibat kaydı da soruldu. Armağan, Adil Öksüz'ü tanımadığını ve söz konusu hatta bağlantısı bulunmadığını öne sürdü.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gözaltı var. Tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür.

0: Özgür Güner yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Özgür Güner'in yurt dışındaki bir bankaya 400 bin euro gönderdiği belirlendi. Sonrasında da yurt dışına bilet aldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis Özgür Güner'i gözaltına aldı. MASAK tarafından hesaplarına da bloke kondu. Öte yandan 3. dalga operasyonda gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur dahil 9 kişinin de sorgusu sürüyor. Soruşturmada Ahbap Derneği'nin kurucularından Alper Çelik'in de tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada tutuklanan dernek kurucularından Alper Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent'e güvenip hesaplarımı verdim diyen Çelik bu nedenle çok mağdur olduğunu söyledi. Bakın ifadesinde başka neler anlattı.
1: Haluk Levent'e banka hesaplarımı verdim dedi. Yüklü miktardaki para transferlerinin bahis ve borsa işlemleriyle borç ödemeleri için yapıldığını söyledi. Ahbap Derneği'nin kurucu üyesi Alper Çelik ifadesinde bunları anlattı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, derneğin kurucularından Alper Çelik de noterde işlem yaptığı sırada yakalanıp tutuklandı. En çok para trafiğine sahip kişi olan Çelik, ifadesinde suç işlemedim ama etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum dedi. 20 yıla yakındır Haluk Levent'in işlerine yardım ettiğini söyledi. Çelik, Haluk Levent'in hesapları blokeli olduğu için ödemelerini yapabilmesi amacıyla hesaplarını verdiğini anlattı. Emniyet sorgusunda Çelik'e 190 milyon 270 bin liralık kupon yapılıp kaybedildiği yönündeki tespitler de soruldu. Haluk Levent benim hesaplarımla bahis oynardı diyen Çelik, yüklü miktardaki para transferiyle ilgili sorulara da cevap verdi.
2: Parasal transferler tamamen Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleşmiştir. Paralar genelde bahis, borsa ve borç ödemelerine gidiyordu. Bu paraları borç olarak başkalarından aldığını söylüyordu. Ben bu konuda çok mağdur oldum. Depresyon ilacı kullanmama sebep olanlardan birisidir. Alacakları olanlar ona ulaşamadıklarında bana ulaşırlardı. Hatta bir keresinde darp edilmiştim.
1: Çelik Haluk Levent'in kendisini kapalı çarşıda bir dövizciye gönderdiğini de anlattı. Döviz ve TL alıyordum diyen Çelik, bu paraların hesaba yatırılıp bahis ve borsa ödemelerinin yapıldığını iddia etti. Ayrıca Haluk Levent'in her seferinde size yardımcı olacağım ve hayatınızı kuracağım diyerek kendisini oyaladığını da söyledi.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni anayasa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yeni anayasa için referandumu işaret etti. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili yasal düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.
3: Türkiye yeni bir anayasa, yepyeni bir anayasayı birlikte mecliste konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı bir anlayışla bunu gerçekleştireceğiz. İşte bir çerçeve düzenleme, yasal düzenleme yapılacak. Onun çalışması sürdürülüyor. Bu hedefi gerçekleştirirken asla şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi üzecek bir tutum içerisinde olmayız. Türkiye'nin çıkarı, milletimizin hedefi, arzusu, yararında olan neyse inşallah onu hep birlikte gerçekleştirmek suretiyle Türkiye'yi bu illetten kurtaracağız.
0: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güne sarsıntıyla uyanan kent halkı büyük panik yaşadı. Evden çıkmaya çalışırken ya da panik yüzünden hastanelik olanlar oldu.
1: Güne depremle başladılar. Korku ve panik yaşadılar. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 6.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıya uyanan kent sakinleri korkuyla kendilerini sokağa attı.
4: Namaz kıldım, uzandım hele. Bir baktım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu.
5: Bir de bir vurdu cinası. Ama yani çocuklarım bile korkuyordu. Ama vallahi ellerim yere titriyor. Hiç konuşamıyorum.
1: Deprem Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Hemen harekete geçen ekipler saha taraması yaptı. Battalgazi ilçesinde iki katlı bir evin duvarında kısmi çökme meydana geldiği belirlendi. Ekipler binada inceleme yaptı.
6: Uyuyordum, yuvattım. Evde çatı çatı sesler geliyor. Kendimizi dışarı attık. Bu evin çatısı da aşağı doğru uçmuştu. Baktık her yer tüm duman olmuş.
1: Deprem sırasında panikle düşen ya da panik atak nedeniyle 30'u aşkın kişi hastaneye başvurdu.
0: Deniz yerine serinlemek için havuzu tercih edenleri ilgilendiren bir haberimiz var sırada. Uzmanlara göre bakımı ve temizliği iyi yapılmayan havuzlar hastalık sebebi olabiliyor. Yetersiz klorlama veya aşırı yoğunluk nedeniyle hızla çoğalan mikroplar bakın hangi hastalıklara neden oluyor.
1: Otel ya da yazlık havuzlarında serinleyenler dikkat. Birçok kişinin aynı suyu paylaştığı havuzlar hijyen koşulları uygulanmadığında çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor.
7: Artan cilt enfeksiyonları olabilir, ishaller olabilir, idrar yolu enfeksiyonu olabilir. Havuzun kullanılmasından, çok temiz olmamasından, bir anda çok kalabalık kişinin olmasından gördüğümüz enfeksiyonlar bu şekilde. Yazla birlikte artmaya da başladı.
8: Yazın kimi denizde, kimi havuzda serinliyor. Özellikle çocukların çok sevdiği havuzlar birçok sağlık riskini içinde barındırıyor. Uzmanlar kalabalık havuzlara girilmemesi önerisinde bulunuyor.
7: En ufak bir şüphe varsa, bulanık görünüm varsa, üzerinde partiküller, içinde partiküller varsa çok kullanmamaları lazım. Bir de temizliğinden, dezenfeksiyonundan çok fazla emin olmadıkları havuzları kullanmamaları lazım.
1: Havuzdan çıktıktan sonra duş almak önemli. Havuz sonrası hasta hissedenlerin de doktora gecikmeden başvurması gerekiyor.
7: İshal başladığında ishal için önemli olan sıvı kaybının olması. Bulantı, kusma, ishal, ishal sayısının 5-10'dan fazla olması, özellikle bulantı kusmanın ön planda olup bir şey yiyip içmemesi doktora başvurmasını gerektiren bir şey. Ateşin çok yüksek olup düşmemesi gibi. İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, idrardan kan gelmesi, yine ateş olması üriner sistem enfeksiyonları açısından anlamlı. Bu durumlarda da yine doktora başvurup bir antibiyotik tedavisi kullanmak gerekebilir.
0: Yapay zeka artık birçok alanda kullanılıyor. Konya Emniyet Müdürlüğü de güvenlik hizmetlerinde anlık takip ve hızlı müdahale için Gökmen adlı yapay zeka destekli drone sistemini hayata geçirdi.
1: Olay yerinden anlık görüntü aktaracak. Gerekli yerlerde polisin uyarısını iletecek. Gökmen drone sistemi emniyetin havadaki gözü olacak.
9: Şakar sistemini devreye almış. Sesli ikaz ver. Konya merkez 3 ilçemizin tamamını kapsayacak şekilde ve en uzak noktasına en fazla 5 dakikada ulaşabilecek şekilde 6 ayrı noktaya konumlandırdık.
1: Yapay zekalı drone sistemi Gökmen, Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmete alındı. 112 acil çağrı merkezine düşen ihbarla adrese doğrudan intikal edebilme özelliğine sahip dronelar, olay yerinden anlık görüntü aktarımı sağlayacak, ekiplerin öngörü kazanmasına ve müdahalesine yardım edecek. Gerektiğinde ikaz sistemiyle uyarı yapacak.
10: Dikkat! Polis konuşuyor. Bulunduğunuz alanda çevreye rahatsızlık vermek ve kamu düzenini bozmak suçtur. Grubu derhal dağıtın. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır.
1: Gece görüş özelliği de bulunan dronlar trafik uygulamalarında da polise destek olacak.
9: Trafiğe saygısız davranan sürücülerimizin aralara giriş yaptıkları zamanlarda tespitlerini yapmak suretiyle ceza işlem uygulanması gibi ekstra trafik ekiplerine destek uçuşları yapmak suretiyle de çalışmalar yapıyoruz.
0: Ankara'da husumetlisinin bulunduğu kafeye iki tabancayla giden şüpheli çıkan arbedede kendi silahıyla yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Husumetlisinin bulunduğu yere gitti. Silahını çekince arbede çıktı. Çıkan kavgada kendi silahıyla yaralandı.
11: Bizim bu çocukla herhangi bir derdimiz yok, sorunumuz yok. Sürekli sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyor. Yok sizi vuracağım, asacağım, keseceğim, bu şekil bitmeyecek.
1: Saldırı Ankara Aymana'daki bir kafede gerçekleşti. Üvey babası Levent Koç'la aralarında uzun süredir husumet bulunan 22 yaşındaki FG, iki tabancayla kafeye gelerek bir süre oturdu. Daha sonra ise eski üvey babasının yakınlarından olan Ramazan Koç'la arkadaşlarının bulunduğu masaya yöneldi. şüpheli FG masaya doğru seslendi. Koç'un "Kimsin, seni tanıyamadım" şeklinde karşılık vermesi üzerine taşıdığı tabancaları gösterdi. Bu sırada kafedeki başka bir kişinin müdahalesiyle arbede çıktı. Şüpheli adam iki silahını da çıkararak ateş etmeye çalıştı. Boğuşma sırasında tabancalardan biri ateş aldı ve şüpheli ayağından yaralandı.
12: Amcaoğlum fark etti olayı, silahı görmüş. Direkt geldi çocuğu, hani silahı etkisiz hale getirmek için düşürmek zorunda kaldı. Hepimiz orada silah almaya çalıştık. Kendi kendini vurdu.
1: Yaralı halde olay yerinden kaçan FG polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
0: Kültür Yolu Festivali bu kez kapılarını Konya'da açtı. Kentte 9 gün boyunca 148 farklı etkinlik düzenlenecek.
13: Türkiye Kültür Yolu Festivali şimdi Konya'da.
1: Konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, Kültür Yolu Festivali şimdi de Konya'da. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Konya oldu. 18-26 Temmuz tarihleri arasında kent, kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak.
14: Çok güzel konserlerimiz var. Çevre illerden de geldiklerini duydum. Ve esnafımız çok mutlu, otellerimiz doldu. Bizim istediğimiz de bu.
1: Festivalde gastronomiye de özel bir yer ayrıldı.
14: Konya'mızın geleneksel mutfağında unutulmaya yüz tutmuş, bir kısmı unutulmuş, tekrar hatırlatılmaya ihtiyacı olan birçok yemeğimizi dünyanın, ülkemizin ünlü şefleriyle buradaki Konya'mızın değerli şeflerini buluşturup çok özel sunumlarla bunun tanıtımını yapmaya çalışıyoruz.
0: Sakarya'da Sapanca Gölü'nde su altında pamuksu maddeler ortaya çıkmıştı. Gölden alınan numuneler İstanbul'da incelendi. Sonuç bakın ne çıktı.
1: Gölde çekilen bu görüntüler paniğe neden olmuştu. Pamuksu maddeden numune alındı. İncelemeler tamamlandı. Korkulacak bir şey olmadığı açıklandı.
15: Yapılan analizler sonucunda mevsim sıcaklığının artmasıyla birlikte geçtiğimiz yıllarda da görülen yeşil alg türüne ait bir oluşum olduğu tespit edildi.
1: Sakarya Sapanca Gölü'nde dalış yapanların kamerasına bu görüntüler yansımıştı. Gölde kirliliği andıran madde için ekipler harekete geçti. Alınan numune İstanbul Üniversitesi laboratuvarına gönderildi. Analizlerin sonucunda oluşumun sıcaklık artışına bağlı olarak önceki yıllarda da görülen alg türü olduğu belirlendi.
15: Bu haliyle su sağlığı ile ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ediyor ve çoğalmasını önlemek için gelişmiş çalışmalar başlatıyoruz.
0: Hatay'daki Beyazçay Deresi mahalleliği bezdirdi. Derenin kokusu o kadar kötü ki mahalleli artık maskesiz gezemiyor. Derenin kirliliğine dair mahallelinin iddiaları da var. Gelin detaylara bakalım.
1: Mahalleli kapı pencere açamıyor. Hatta yolda yürürken nefes almakta bile zorlanıyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Beyazçay Deresi'nin kokusu mahalleliği bezdirdi.
16: Buradan dolayı.
1: Kimi maske takıyor, kimi kokuya katlanabilmek için elinde nane demetiyle geziyor.
17: Bir pencere açıyorum, bundan başımdan koyuyorum. Niye? Yatılmıyor. Yazık, gerçekten yazık.
1: 20 yıl önce Beyazçay Deresi'nin suyu içiliyordu. Çocuklar bu derede yüzebiliyordu. Mahallenin iddiasına göre ne olduysa bölgeye fabrikaların kurulmasıyla oldu.
18: 20 yıl önce burası Beyazçay adı. Suyu içilir, çocuklar yüzer. Çok temizdi.
19: Fabrikalar kurulduktan sonra bütün pis atıklarını bu dereye aktarıyorlar. Kokusundan geçilmiyor.
1: Maskesiz gezilemeyen mahallede hastalıklar da artıyor.
18: Annem bu senede 4 defa oldu enfeksiyondan astım yaptı.
1: Mahallelinin tek isteği derenin temizlenmesi ve fabrika atıklarının önüne geçilmesi.
0: Nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambağı koruma altındaki türlerden biri. Endemik bitkiyi koparmanın bu yılki cezası belli oldu.
1: Kumlarda yetişiyor. Güzelliğiyle dikkat çekiyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarına dokunan yanıyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde 56 bin hektarlık alana sahip Kızılırmak Deltası kuş cenneti sadece kuşlara değil endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor. Onlardan biri de kum zambağı.
20: Gelen ziyaretçilerimiz kum zambaklarını
16: üstü açık gezi otobüs turları, yürüyerek veya bisiklet turlarında

0: görebiliyorlar.
1: Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambakları koruma altında. Koparmanın cezası ise?
0: Endemik türler arasında olan kum zambakları bu bölgede kopartılmasının 699 bin ila 387 bin TL arasında idari ceza yaptırım uygulanmakta.
2: Akdeniz sahillerinde heyecanla beklenen dönem geldi. Caretta carettalar yumurtadan çıkmaya başladı. Hayvanseverler ve uzman ekipler kumsallarda nöbet tutuyor.
1: Yumurtalar çatladı. Minik yavrular denize doğru koşmaya başladı. Antalya Kemer'deki Çıralı sahilinde şu sıralar tatlı bir telaş var. Mayıs ayında yuvaya bırakılan yumurtalar çatlamaya başladı. Yuvalarından çıkan yavrular ilk adımlarını denize doğru attı. Gönüllüler ve uzmanlar da kumsaldan denize olan yolculuğu takip etti. Denize ulaşmakta zorluk çeken yavrulara destek verildi.
3: Tabii aslında geceden itibaren güçlü olan yavrular çıkıp denizde kavuşmuş. Bunlar biraz daha güçsüz kalanlar. Onları da bu sabah arkadaşlar yuvadan çıkmalarına yardım ettiler. Onlar da denizle buluştular.
1: Carettaların yumurtadan çıkma dönemi Eylül ayına kadar devam edecek.
4: 2026 yılının ilk deniz kaplumbağası yuvasını açmış bulunduk. Bu sene 108 yuvamız var. İlk yavrular çıkmaya başladı. Yavrular geceler denize gidiyor. 10 arkadaşla beraber gece gündüz sahildeyiz.
2: Türkiye F-35 programına dönebilecek mi? S-400'lerin akıbeti ne olacak? Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya bu konularla ilgili meclis komisyonunu bilgilendirdi. Kulaklıkaya Kaan motorunun satışı için engel kalmadığını vurguladı.
1: Katsa yaptırımları için adım atıldı. Kaan motorlarının ABD'den alımı için bir engel kalmadı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Meclis Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi. Milli Muharip Uçak Kaan için ABD'den motor tedariğinde engel kalmadığını belirtti.
5: Amerikan Başkanı Katsa ile ilgili olarak Kongre'ye mektup yazdı ve olumlu gelişmeler oldu. Artık Kaan motorunun satışıyla ilgili bir engel kalmadı. F-35'ler ise ayrı değerlendirilmesi gereken bir konu. Katsa'yı bağlamıyor. Kaan motorları ise Katsa kapsamında. Katsa ile ilgili süreç devam ediyor.
1: Kulaklıkaya Katsa yaptırımlarının kaldırılmasında gelinen son durumu da anlattı. Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için ABD'deki yasanın değişmesi gerektiğini ifade etti.
5: ABD'de F-35'lerle ilgili bir yasa var. O yasa Türkiye'nin hiçbir şekilde S-400'e sahip olmaması gerektiğini öngörüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için bu yasanın değişmesi gerekiyor. O yasanın gereği olan S-400'leri bizim bir şekilde elimizden çıkarmamız ama bunu da Rusya'nın onayını alarak yapmamız gerekiyor. Veya o anlaşmanın değişmesi gerekiyor.
2: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye kararını açıkladı. Kredi notu BB negatif olarak teyit edilirken durağan olan not görünümünde ise değişikliğe gidilmedi. Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine dair raporunu açıkladı. Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun BB negatif olarak teyit edildiği, not görünümünün ise durağan olarak korunduğu bildirildi. Kuruluş, Türkiye'nin bu yıl %2,8, gelecek yılsa %4,4 oranında büyümesinin beklendiğini kaydetti. Fitch, enflasyonunsa yıl sonunda %29,5'e, 2028 sonunda %18'e gerileyeceğini öngördü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a gidecek. Fidan'ın temaslarında Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gündemde olacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, ziyarette Katar'a yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışma ve desteğini yineleyecek. Bu yıl içerisinde yapılması planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları da gündemde olacak. Bakan Fidan, temaslarında Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin en acil öncelik olduğunu belirtecek. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin tam anlamıyla sağlanmasının önemini vurgulanacak. Gazze'deki son durumda Fidan'ın görüşmelerinde ele alınacak. Ukrayna, Rusya'ya İHA saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın iki lojistik tesisiyle bir petrol tesisini vurduklarını duyurdu.
1: Ukrayna, Moskova ve Tambov bölgesini İHA'larla hedef aldı. Rusya'nın en büyük lojistik merkezleri ve kritik petrol tesisleri hasar gördü. Tambov bölgesine bağlı Kotovsk kentindeki Wildberries deposunda gece vardiyası sırasında saldırı oldu. Can kayıpları yaşandı, çok sayıda işçi yaralandı. Tambov valisi Kotovsk'a yaklaşan 28 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Moskova bölgesindeki Elektrostal kentinde bulunan bir başka depo da Ukrayna'nın hedefi oldu. Bölge valisi İHA saldırılarında onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Noginsk'teki petrol depolama tesisinde ise düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin tehdit ettiği yakındaki bir hastane tedbir amaçlı tahliye edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İHA üretimine destek sağlayan iki lojistik tesiste bir petrol tesisini vurduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca Rusya genelinde 379 Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
2: Almanya'da güvenlik alarmı üst seviyeye çıkarıldı. Soyut tehdit durumu yüksek tehdit durumuna yükseltildi. İçişleri Bakanı, kritik altyapı ve halka yönelik artan riskler nedeniyle ülkede her an saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.
1: Noel pazarlarına yönelik saldırılar, havalimanları ve kritik altyapı çevresinde görülen insansız hava araçları, casusluk suçlamasıyla yapılan tutuklamalar. Almanya'da güvenlik durumu değişti. Saldırı riski soyut tehdit durumundan yüksek tehdit durumuna yükseltildi. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, rapor ve soruşturmaların sayısındaki artışın ülkede her an saldırı beklenebileceği anlamına geldiğini söyledi. Özellikle enerji hatları, havalimanları ve topluma yönelik tehditlerin istihbarat raporlarına yansıdığını belirtti. Dobrindt, değerlendirmenin Almanya'nın iç ve dış istihbarat servisleriyle müttefik ülkelerden gelen bilgilere dayandığını vurguladı. Tehdidin henüz belirli bir hedef ya da saldırı planına dayanan somut tehdit olmadığının da altını çizdi. Alman hükümeti bu kapsamda artan risklere karşı istihbarat servislerinin yetkilerini genişletmeye hazırlanıyor. 13 Ağustos'ta Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak düzenlemeyle servislere belirli tehdit durumlarında bilgi toplamanın yanı sıra doğrudan müdahale yetkisi verilmesi planlanıyor.
2: Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde can kaybı artıyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 5069'a yükseldi. Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bilanço ağırlaşıyor. 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5069'a çıktı. Yaralı sayısı da 16.740 oldu. Ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birleşmiş Milletler yaklaşık 50 bin kişinin hala kayıp olduğunu ve birçoğunun enkaz altında kalmış olabileceğini tahmin ediyor. Japonya'da erkek varis sayısı hızla azalıyor. İmparatorluk için sadece 3 erkek varis kaldı. Onların da ikisi 60 yaş üstü. Kadınların tahta geçmesi tartışmaları da başladı.
1: Üç erkek varis kaldı. Onların da ikisi 60 yaşın üzerinde. Japonya'da taht krizi kadın varis tartışmasını da gündeme getirdi. Fakat siyasi yapı kadınların tahta geçmesine mesafeli. Halihazırda Japonya tahtı için yalnızca 3 yasal erkek varis kaldı. İmparator Naruhito'nun halk tarafından çok sevilen 24 yaşındaki kızı Prenses Aiko yalnızca kadın olduğu için tahtın varisi olamıyor. Ancak Başbakan Sanae Takaichi ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti erkek egemen veraset çizgisini koruma konusunda oldukça kararlı. Uzmanlar ve akademisyenler kadınların tahta geçmesini engelleyen mantıksal bir gerekçe olmadığını savunuyor. Mevcut yasağın tarihi değil, modern dönemde getirilen bir kural olduğunu belirtiyor. Uzmanlar tarihte 8 kadın imparatorun hüküm sürdüğünü hatırlatıyor. Uzmanlar, tek erkek varise dayalı sistemin hanedanı daha büyük bir çıkmaza sürükleyeceği uyarısında bulunuyor. Hükümet, yaşanan taht krizini çözmek için

0: Geçmişte hanedandan ayrılan erkek soylarını yeniden aileye dahil etmeyi planlıyor. Gelenekçiler, erkek soyunun korunmasının ülkenin birliği için hayati olduğunu savunurken, modernleşme yanlıları cinsiyet eşitliğinin artık imparatorluk sistemine de yansıması gerektiğini dile getiriyor.
1: Avrupa'da yüksek sıcaklıklar ve kuraklık su kaynaklarını kritik seviyelere düşürdü. Fransa'nın ardından Hollanda'da su krizi uyarısı yaptı. Amsterdam yönetimi fiili su kıtlığı ilan etti.
0: Kuruyan topraklar, çekilen nehirler, Avrupa yüksek sıcaklıkların derinleştirdiği kuraklıkla mücadele ediyor. Hollanda hükümeti ülkenin su yönetiminde seviye 2 olarak tanımlanan fiili su kıtlığı ilan etti. Uzun süredir devam eden kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Ren ve Maas nehirleri üzerindeki su seviyesi Temmuz ayı için olağan dışı ölçüde geriledi. Ülkenin doğusundaki Nijmegen kentinde bulunan nehir ve su yollarında da kritik seviyeler ölçüldü. Hükümet su kaynaklarının daha sıkı tedbirlerle yönetileceğini açıkladı. Mevcut durumun içme suyu tedariğini etkilemediği belirtildi. Ancak vatandaşlardan gereksiz su tüketiminden kaçınmaları istendi. Hollanda'da benzer bir önlem son olarak 2022'de alınmıştı. 2023'te ise en yüksek alarm olan seviye 3 ilan edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Fransa'da da olağanüstü kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlama getirilmişti. Yüksek sıcaklık nedeniyle artan su tüketimine karşı Almanya'da da tasarruf getirilmişti.
1: Bağımlılıkla mücadele çabaları Ankara'da düzenlenen bir sempozyumda masaya yatırıldı. Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplumda işbirliğini daha güçlü bir zemine taşıyacak yeni bir model üzerinde çalışıyoruz dedi.
2: Bugün hapishanelerde bulunan vatandaşlarımızın aşağı yukarı 1/3'ü uyuşturucu nedeniyle hapisteler. Bağımlılıkla mücadelede kamu, sivil toplum işbirliğini daha güçlü ve kurumsal bir zemine taşıyacak bir model üzerinde de çalışıyoruz.
0: Bağımlılıkla mücadelede yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirtti. Mahkeme kararıyla zorunlu tedavi için mevzuat çalışması yapıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, madde bağımlılığıyla mücadelede atılan adımları anlattı.
2: Ailelerimizin en çok dile getirdiği konuların başında tedaviyi reddeden bağımlılara ilişkin yaşanan güçlükler gelmektedir. Mahkeme kararıyla kişinin rızası aranmaksızın tedavi altına alınmasına imkan sağlayacak zorunlu tedavi uygulamalarına ilişkin mevzuat çalışmalarımızda ilgili kurumlarımızla sürdürüyoruz.
0: Ankara'da Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından bağımlılık sempozyumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sempozyumda konuştu.
3: 81 ilimizde verdiğimiz eğitimlerle 2,5 milyondan fazla vatandaşımıza ulaşarak bağımlılık konusunda farkındalık kazandırdık. Batman'da başlattığımız pilot proje kapsamında 1286 haneye bizzat ulaşarak bağımlılık riski taşıyan bireylere destek olduk. Tedaviye ihtiyaç duyan 551 vatandaşımızın sağlık sistemine yönlendirdik.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı ve TASAV Genel Başkanı İsmail Faruk Aksu da sempozyumda bağımlılıkla mücadele kararlı bir irade, uzun soluklu bir çaba ve ortak sorumluluk anlayışı gerektirmektedir dedi.
1: Depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan itibaren 33 milyon ambalaj toplandı. Açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum 2 milyondan fazla vatandaşın sisteme kaydolduğunu belirtti.
0: Cam, pet şişe, teneke, kutu 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandı. Doğa sistemi hem geri dönüşüme hem de vatandaşların bütçesine katkı sundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın geliştirdiği doğa, yani depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde hayata geçti. Vatandaşlar üzerinde doğa logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine teslim ederek ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli alıyor. Teşvik ödemeleri ise doğa uygulamasındaki cüzdana aktarılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum doğa sistemine ilişkin 17 günlük verileri açıkladı.
4: Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık.

0: 2 milyondan fazla vatandaşımız doğaya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz.
1: En çok ambalaj toplanan il 2.760.802 ile İstanbul oldu. İstanbul'u Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa izledi.
2: Ortopedi servislerinde sosyal medya kaynaklı spor yaralanmalarında artış yaşanıyor. Doktorlar internette gördüğü egzersizleri uygulayanların hastane başvurularında belirgin artış olduğuna dikkat çekiyor. Detayları Gizem.

0: haberinden izleyelim.
1: Her kaydırdığımızda belki 3-5 videodan bir tanesi mutlaka egzersiz videosu oluyor.
2: Şuranızdaki yağlardan rahatsızsanız şunu 30 kere yapın diyor.
3: Sosyal medyada gördüğünüz her hareket sizin seviyenize uygun değildir.
4: Hareketi gösterip kaç tekrar yapılması gerektiğini söyleyen de var. Uzman olmadığı halde antrenman önerendi.
5: Sosyal medyada bu videoları paylaşanlar bazen diyetisyen, bazen yaşam koçu, bazense konuyla hiçbir ilgisi olmayan influencerlar olabiliyor. Uzmanlar da tam da bu noktada uyarıyor. Çünkü internette paylaşılan o fitness videolarıyla spora başlayanlar yanlış egzersizin kurbanı oluyor.
2: Spor salonları çok arttığı için fiyatları, evde yapılabilecek bir şey olması insana cazip geliyor. Şu kadar saniye plank yapın diye bir video çıkmıştı karşıma sırt karın kasları için ve ayak bileğimi burkmuştum.
6: Denedik, sakatlandık bir kere.
1: Videodaki kişi tam yapıyordu ama siz yapamadınız.
6: Kesinlikle öyle, çok güzel yapıyordu. Ben yapamadım.
4: Ortopedi ve travmatoloji uzmanları sosyal medyada gördüğü egzersiz videolarını uygulayanların hastane başvurularında artış olduğuna dikkat çekiyor ve uyarıyor.
7: Bir sürü fit insan çıkıyor, bir sürü zor hareketleri yapıyor ama yani onları evde yapmak çok doğru değil. Kişiye özel yapılması gerekiyor. Tansiyonunuz var mı, şekeriniz var mı, geçirdiğiniz bir hastalık var mı, romatizmal bir hastalığınız var mı örnek. İki, fiziksel kapasiteniz ne, yaşınız ne?
4: Antrenman yazma konusunda yetkisi olan fitness antrenörlerinin de uyarıları var. İlki, egzersiz videosu paylaşan kişinin bilgisi ve yetkisi olup olmadığına bakmak.
1: Gerçekten bir antrenör mü? Baktınız mı?
6: Yani hiç bakmadım ya. Belgesine tabii bakmıyoruz.
1: Çok güzel vücutlu, işte erkek, kadın olunca insanın diyorsun ki yani evet, o demek ki yapmış da böyle olmuş.
3: Bunun kursuna, eğitimini alıyoruz. Üniversitemizi okuyoruz. Ardından antrenörlük kurslarına sertifikamızı alıyoruz. Uzmanlık alanı olmadığı konu hakkında herkes bilgi veriyor. Genelde influencer olmak için yapıyor. Etkileşim almak uğruna yapıyorlar.
4: Diğer bir önemli konu da hareketin kişiye uygun olup olmadığına bakmak.
8: Sosyal medya ve özellikle yapay zekadan alınan antrenman programları insanları yanlış yönlendirebiliyor. Çünkü buradaki programlar sizin vücut yapınızı bilmiyorlar.
3: Evde yapan bir kişi harekete mesela hiç spor geçmiş yok. Form oturtamıyor. Oturtmak için de daha da zorluyor.
4: Yanlış egzersizler sadece hastanelik etmiyor. Kalıcı hasara davetiye de çıkarıyor.
3: Bu harekete bu formda iyice yatırarak çalıştığınız takdirde bele inanılmaz zarar verirsiniz. Bu hareket de boyun kaslarına zarar veriyor ve bu da boyun fıtığına yol açabilir.
7: Eklemlerle ilgili bir takım problemlere yol açabilir. Bağları yırtabilirsiniz, eklem kıkırdağını zedeleyebilirsiniz. Omuzda keza omuz yırtıkları vesaire oluşur. Bunların hepsi kalıcı.
0: Fenerbahçe'de yeni transferler Vedat Muriç, Nathan Ake ve Mason Greenwood resmi törenle sözleşmelerine imza attı. 6 yılın ardından camiaya geri dönen Vedat Muriç, şerefli formayı tekrar giyecek olmaktan onur duyduğunu söyledi. İngiliz yıldız Greenwood ise kulübün bir parçası olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.
9: Fenerbahçe yeni transferleri Vedat Muriç, Nathan Ake ve Mason Greenwood için imza töreni düzenledi. Çobani Stadyumu 1907 tribününde düzenlenen imza törenine futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, futbol direktörü Oğuz Çetin'le yeni transferler Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç katıldı. Transfer süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, "Star transferleri bir günde yapılmıyor" ifadelerini kullandı. Önemli transferler yaptıklarına vurgu yapan Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, "Kendilerini ispatlamış 3 önemli oyuncuyla karşınızda olmaktan dolayı çok teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.
10: Camiasının, büyük taraftarın beklentilerine cevap verebilecek futbolculuk özelliklerine sahip, dünyada tanınan, bilinen ve kendilerini ispatlamış böylesine değerli 3 oyuncuyla birlikte sizin karşınızda olmaktan son derece mutluyum.
9: Vedat Muriç ise Fenerbahçe'ye geri dönmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.
11: Bana bu fırsatı tekrar veren değerli yönetim kurulu üyelerimize, kıymetli taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğime emin olabilirsiniz. Burada olmaktan, sizleri görmekten, bu şerefli formayı tekrar giymekten onurlu ve gururluyum. Teşekkür ederim.
9: Yeni transferlerden Nathan

0: Ake, şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.
1: Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da çok güzel bir kamp geçirdik. Birkaç gün geçirdim takımla beraber. Takım arkadaşlarımı tanıdım. Gerçekten çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben ve takım arkadaşlarım bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
0: Fenerbahçe'ye transfer olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Mason Greenwood, bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum diye konuştu.
1: Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Transfer süreci biraz uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Umarım hep birlikte çok sıkı bir şekilde çalışırız şampiyona ulaşabilmek için. Ama tabii ki bu bugünden itibaren başlıyor. Antrenmanlarda daha güçlü olabilmek için en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz ve maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında gerçekten çok iyi düşüncelere sahibim. Bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum.
0: Açılış konuşmalarıyla başlayan tören imzaların atılmasıyla devam etti. İmza töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
2: Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun ilk hazırlık maçında Ümraniye Spor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.
3: Son şampiyon Galatasaray hazırlık maçında şov yaptı. Sarı Kırmızılılar yeni sezonun ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniye Spor'la karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi şehir stadındaki karşılaşmayı Galatasaray 5-1 kazandı. Sarı Kırmızılıların gollerini 35. dakikada Adı Üzgeç, 42. dakikada Kazımcan Karataş, 60. dakikada Can Armando Güner, 62. dakikada Berat Luş ve 70. dakikada Arda Tagay attı. Ümraniye Spor'un tek golünü ise 13. dakikada Mustafa Eser kaydetti. Galatasaray'ın yeni transferi Lesley Ugoochwo 63. dakikada oyuna dahil oldu. Galatasaray yeni sezon öncesi 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak. Avusturya etabının ardından İstanbul'a dönerek hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde devam edecek Sarı Kırmızılı ekip 8 Ağustos'ta Ramspark'ta Villarreal'i konuk edecek.
2: Dünya Kupası'nda final bugün oynanacak. Arjantin'le İspanya milli takımlarının yıldız oyuncuları Messi ve Yamal'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı final öncesi bir kez daha gündeme geldi. Soruları yanıtlayan Messi, o fotoğrafa bakmak çok garip hissettiriyor dedi.
4: 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak dev final öncesi Messi ile Yamal'ın yer aldığı ikonik fotoğraf konuşulmaya devam ediliyor. UNICEF etkinliği kapsamında 2007 yılında çekilen fotoğrafta yer alan Lionel Messi ve Lamine Yamal Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Final öncesi düzenlenen FIFA Fanatics Fest'te Lionel Messi'ye tüm dünyanın konuştuğu o fotoğraf soruldu. Lamine Yamal'ın dünyanın en iyilerinden biri olduğunu ifade eden Messi, finalde en iyi performansını sergileyememesi için elimizden geleni yapacağız diye konuştu.
5: Lamine en sevdiğim kulüpte oynadığı için yakından takip ettiğim harika bir oyuncu. Ona her zaman en iyisini diliyorum ve onun için en iyisini istiyorum. O dünyanın önde gelen yıldızlarından biri. 19 yaşında ve önünde koca bir kariyer var. Ayrıca tarihi bir şey başarmak için önünde büyük bir fırsat bulunuyor. Biz de bu kez bunun gerçekleşmemesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Ama evet, onun için en iyisini diliyorum.
4: Arjantinli yıldız, henüz 20 yaşında olduğu, Yamal'ınsa sadece 5 aylık olduğu fotoğraf hakkında çılgınca ifadesini kullandı.
5: Dürüst olmak gerekirse o fotoğrafa bakmak çılgınca, çünkü hayat böyle bir şey. O bebekken onunla fotoğraf çektirmiştim ve bugün ikimiz bir Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geliyoruz. İnanın bana, o fotoğrafa bakmak çok garip hissettiriyor. Çok zor olacağını biliyorum ama Lamine'i durdurmak için elimizden geleni yapacağız.
4: İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek 2026 Dünya Kupası finali 22'de MetLife Stadyum'unda oynanacak. Turnuva tarihindeki 23. finale sahne olacak mücadelede iki ülke ilk kez bir Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.
2: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
6: Türkiye'de yaz konserleri devam ediyor. Bülent Ortaçgil, Kadın Sesi Değmiş Şarkılar adlı konseriyle dinleyiciyle buluşuyor. Konserde sanatçı Ceylan Ertem, Cihan Barbur, Kalben, Sena Şener ve Zuhal Olcay'la birlikte 19 Temmuz

altın plak sahibi Pink Martini Türkiye'ye geliyor. Kendilerini müzik arkeologları olarak tarif eden topluluğun repertuar listesinde Üsküdar'a giderken ve Aşkın Bahar'dı şarkıları da bulunuyor.

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 24 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.

0: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, Ata Demirer gazinosuyla yaz turnesine çıkıyor. Komedyen Türk sanat müziğinden operaya, tavernadan arabeske geniş repertuarıyla ve kahkaha dolu hikayeleriyle 20 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.
1: Çünkü benim fikrim. Böyle bir gün Instagram'ı karıştırıyordum, hep aynı laf. Aa, bir teknedesin, hayat sana güzel, hayat sana güzel falan.
0: Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden sahnelere döndü. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konser 18 Temmuz'da Yenikapı Etkinlik Alanı'nda dinleyiciyle buluşuyor. Başrolde Şener Şen'in bulunduğu Zengin Mutfağı, yoğun istek üzerine tekrar sahneye döndü. Oyun, Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi kabul edilen 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Tiyatro, 21 Temmuz'da Maksimum Unik Açık Hava'da izleyiciyle buluşuyor. Jordi Galsera'nın eseri Metot, Serkan Keskin'in yorumuyla tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. 23. yılında yenilenen oyuncu kadrosunda Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hasanisogi ve Yavuz Pekman bulunuyor. Günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyan oyun, 20 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri Profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 22 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.
2: Mektuplarım gelsin geri dönüyor. Onları sanki kendime yapmışım gibi.
3: Bu saati noktalayalım. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39,

0: Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta ticari havacılıktaki büyük teknolojik dönüşüm anlatılıyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde yolcu uçakları yalnızca daha çevreci değil, aynı zamanda daha akıllı, daha güvenli ve daha verimli hale gelecek. Havacılığın geleceğini şekillendirecek teknolojileri araştırdık. Airport'un uçuş rotası, yemyeşil parkları, rengarenk evleri, şehre tepeden bakan noktaları ve tarihi meydanlarıyla dünyanın sonu olarak tarif edilen Şili'nin başkenti Santiago. Güntay Şimşek'in konuğu, Türk sivil havacılığına yön veren en önemli isimlerden iş insanı, akademisyen ve yazar Cem Kozlu. Airport, bugün saat 12.15'te Habertürk'te.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Beykoz Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Alaaddin Köseler görevden uzaklaştırılmıştı. Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında tutuklu sanıklardan birinin tahliyesine karar verildi. Görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'le 30 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Sanık avukatları dosyada somut delil olmadığını söyleyip müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Atahan Bacınoğlu'nun ev hapsiyle tahliyesine karar verdi. Aralarında Hasan Akgün'ün de bulunduğu 4 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gözaltı var. Tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Özgür Güner'in yurt dışındaki bir bankaya 400 bin euro gönderdiği belirlendi. Sonrasında da yurt dışına bilet aldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis Özgür Güner'i gözaltına aldı. MASAK tarafından hesaplarına da bloke kondu. Öte yandan 3. dalga operasyonda gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur dahil 9 kişinin sorgusu sürüyor. Soruşturmada Ahbap Derneği'nin kurucularından Alper Çelik'in de tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Ahbap Derneği'ne yönelik

0: soruşturmada tutuklanan dernek kurucularından Alper Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent'e güvenip hesaplarımı verdim diyen Çelik bu nedenle çok mağdur olduğunu söyledi. Bakın ifadesinde başka neler anlattı.
1: Haluk Levent'e banka hesaplarımı verdim dedi. Yüklü miktardaki para transferlerinin bahis ve borsa işlemleriyle borç ödemeleri için yapıldığını söyledi. Ahbap Derneği'nin kurucu üyesi Alper Çelik ifadesinde bunları anlattı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, derneğin kurucularından Alper Çelik de noterde işlem yaptığı sırada yakalanıp tutuklandı. En çok para trafiğine sahip kişi olan Çelik, ifadesinde suç işlemedim ama etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum dedi. 20 yıla yakındır Haluk Levent'in işlerine yardım ettiğini söyledi. Çelik, Haluk Levent'in hesapları blokeli olduğu için ödemelerini yapabilmesi amacıyla hesaplarını verdiğini anlattı. Emniyet sorgusunda Çelik'e 190 milyon 270 bin liralık kupon yapılıp kaybedildiği yönündeki tespitler de soruldu. Haluk Levent benim hesaplarımla bahis oynardı diyen Çelik, yüklü miktardaki para transferiyle ilgili sorulara da cevap verdi.
2: Parasal transferler tamamen Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleşmiştir. Paralar genelde bahis, borsa ve borç ödemelerine gidiyordu. Bu paraları borç olarak başkalarından aldığını söylüyordu. Ben bu konuda çok mağdur oldum. Depresyon ilacı kullanmama sebep olanlardan birisidir. Alacakları olanlar ona ulaşamadıklarında bana ulaşırlardı. Hatta bir keresinde darp edilmiştim.
1: Çelik Haluk Levent'in kendisini kapalı çarşıda bir dövizciye gönderdiğini de anlattı. Döviz ve TL alıyordum diyen Çelik, bu paraların hesaba yatırılıp bahis ve borsa ödemelerinin yapıldığını iddia etti. Ayrıca Haluk Levent'in her seferinde size yardımcı olacağım ve hayatınızı kuracağım diyerek kendisini oyaladığını da söyledi.
0: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin soruşturmada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden biri arama çalışmalarını aksatmak amacıyla yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti. Kaza kırım ekibinde görev alan bir şüpheli de helikoptere ait kayıp cihazın rapora yazılmasının engellendiğini öne sürdü.
3: Türk dünyasının lideri! O! Anadolu'nun yiğit evladı!
1: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. 19 kişinin tutuklu bulunduğu dosyada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. 2009 yılında Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli tutuklu şüpheli İsmail Kaya, olay günü Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğunu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Arama çalışmalarının aksamasını amaçladığını söyledi. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. Şüpheli İsmail Kaya, kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra kaza yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu öne sürdü. Kaya ayrıca, İlyas Uçar'ın ısrarla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini de iddia etti. Sivil kaza kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise ifadesinde, helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Mumcuoğlu, kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiği raporda yazmamıza gerek yok dediğini iddia etti. Savcılık eski asker Ali Armağan'ı olay günü Malatya'dan kalkan F-4 uçaklarına ilişkin kayıtları ve Kahramanmaraş semalarında gerçekleştirildiği değerlendirilen uçuşları sordu. Armağan, Kahramanmaraş semalarında uçmadım dedi.
2: Ben kesinlikle F-16 pilotları ile Kahramanmaraş semalarında uçmadım. Helikopterin kaza kırıma uğradığı saatlerde Sivas üzerinde önleme görevindeydim. Benim yaptığım uçuş geri hizmet uçuşudur. Taktiksel hava seyri sefer uçuşunda bulunmadım. Genelkurmay'dan gönderilen uçuş bilgileri yanlıştır.
1: Armağan ayrıca Firari Adil Öksüz'le bağlantılı olduğu değerlendirilen operasyonel telefon hattıyla ilgili 152 irtibat kaydı da soruldu. Armağan, Adil Öksüz'ü tanımadığını ve söz konusu hatla bağlantısı bulunmadığını öne sürdü.
0: Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına devam ederken genel merkez taktik değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak. CHP'liyim, CHP'de kalıyoruz sloganıyla Özel ekibi partiyi bölmekte itham edilecek.
4: Kolay gelsin, kolay gelsin. Çok
1: CHP Genel Merkezi Özgür Özel ekibine karşı atacağı adımlarda taktik değişikliğine gidiyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak.

0: ve söylem değiştirilecek. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyası başlatılacak. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma hazırlıklarını sürdürürken CHP Genel Merkezi de harekete geçti. Sabrımızın bir sınırı var. Parti çift başlılığı sürdüremez diyen genel merkez kurmayları Özel'in yeni parti konusunda kararsız olduğunu iddia etti. CHP kurmayları 30 kişiyi geçeriz, 20 kişi alırız, 30 kişi gider, gerisi kalsın, paralel yapı devam eder gibi söylemlerin ve bu paralel yapının sürdürülemeyeceğini vurguladı. Yeni süreçte genel merkezin Özgür Özel ve ekibine partiyi bölme suçlaması yönelteceği öğrenildi. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyasıyla yeni partiye karşı genel merkezin tavrının kamuoyuna anlatılacağı kaydedildi.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu 12. Ulupamir Kültür Şöleni'nde konuştu. Gönül coğrafyamızda terörden arındırılmış bir coğrafyayı inşa etmek için el birliğiyle yolumuza devam edeceğiz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Ulupamir Mahallesi'nde düzenlenen 12. Ulupamir Kültür Şöleni'ne katıldı. Cumhur İttifakı olarak inanıyoruz ki sadece ülkemizde değil, bölgemizde ve gönül coğrafyamızda terörden arındırılmış bir coğrafyayı inşa etmek için el birliğiyle, güç birliğiyle, birbirimize sarılarak fitne fesatlara asla izin vermeden yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bir Kırgız atasözü der ki bölüneni kurt yer, ayrılanı düşman alır. Bölünmeyeceğiz, ayrılmayacağız. Türkiye yüzyılını bütün Türk dünyası olarak 21. asra kazıyacağız dedi. Ardahan'a yeni vali atandı. Sene başında göreve atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin yerine Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Atama kararı Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. 2026 Ocak ayında Ardahan valiliğine atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alındığı duyuruldu. Çiçekli'den boşalan göreve Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Mehmet Fatih Çiçekli'nin bisiklet sürerken giydiği kıyafetler muhalefetin tepkisine sebep olmuştu. CHP'li bir vekil Meclis Genel Kurulu'nda valinin görevden alınması gerektiğini belirtmişti. Türkiye F-35 programına dönebilecek mi? S-400'lerin akıbeti ne olacak? Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya bu konularla ilgili meclis komisyonunu bilgilendirdi. Kulaklıkaya Kaan motorunun satışı için engel kalmadığını da vurguladı.
0: Kasa yaptırımları için adım atıldı. Kaan motorlarının ABD'den alımı için bir engel kalmadı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Meclis Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi. Milli Muharip Uçak Kağan için ABD'den motor tedariğinde engel kalmadığını belirtti.
2: Amerikan Başkanı Katsa ile ilgili olarak Kongre'ye mektup yazdı ve olumlu gelişmeler oldu. Artık Kağan motorunun satışıyla ilgili bir engel kalmadı. F-35'ler ise ayrı değerlendirilmesi gereken bir konu. Katsa'yı bağlamıyor. Kağan motorları ise Katsa kapsamında. Katsa ile ilgili süreç devam ediyor.
0: Kulaklıkaya Katsa yaptırımlarının kaldırılmasında gelinen son durumu da anlattı. Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için ABD'deki yasanın değişmesi gerektiğini ifade etti.
2: ABD'de F-35'lerle ilgili bir yasa var. O yasa Türkiye'nin hiçbir şekilde S-400'e sahip olmaması gerektiğini öngörüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için bu yasanın değişmesi gerekiyor. O yasanın gereği olan S-400'leri bizim bir şekilde elimizden çıkarmamız ama bunu da Rusya'nın onayını alarak yapmamız gerekiyor. Veya o anlaşmanın değişmesi gerekiyor.
1: ABD ordusu İran'ın Ürdün'e yönelik saldırılarında iki askerin öldüğünü duyurdu. Açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapıldı. İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarında iki askerin öldüğü bilgisi paylaşıldı. Bir askerin de kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. 4 ABD askeri de saldırılarda yaralandı. Tedavileri tamamlanan askerler taburcu edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırılarda ölen askerlerin kimliklerinin 24 saat sonra açıklanacağını söyledi. İran dini lideri Hamaney, ABD'nin imzalanan anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi. İran dini lideri yazılı açıklama yaptı. İran ve ABD başkanları tarafından imzalanan mutabakat zaptının ABD tarafından tekrar tekrar ihlal edilmesinin, Başkan Donald Trump'ın imzasının tamamen değersiz ve güvenilirlikten yoksun olduğunu gösterdiğini söyledi. Hamaney, İran milleti ve direniş cephesi ABD'ye unutulmaz dersler verecek ifadelerini kullandı.

0: ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonları genişletme hazırlığında olduğu öne sürüldü. Amerikan basını İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı sevk edildiğini yazdı. İran'ın nükleer ve lojistik altyapısının hedef alınacağı belirtildi.
1: Trump yönetimi İran'a yönelik askeri operasyonlarını genişletmeyi değerlendiriyor. ABD merkezli Axios'un iddiasına göre Washington yönetimi İran'ın nükleer ve lojistik altyapısını hedef alacak. Dev operasyon için İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı gönderme kararı aldı. Axios iddiaları üst düzey ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki durum odasında kendisine sunulan yeni askeri planları masaya yatırdı. Buna göre mevcut nokta saldırılar yerine geniş operasyonlara bırakacak. ABD ordusunun hedefinde İran'ın elektrik santralleri, nükleer tesisleri ve Külünk Dağı olarak bilinen yeraltı stratejik merkezleri bulunuyor. Haberlerde Trump'ın kesin kararına henüz vermediği ancak Hürmüz Boğazı'nı açmaya ve Tahran'ı kendi taleplerini kabule zorlamak için savaşı tırmandırmaya kararlı olduğu vurgulanıyor. CENTCOM, İran'a yönelik saldırılarda devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'ndaki komuta merkezi olarak gösterilen Bender Abbas çevresindeki en az 7 köprüyü vurduğunu açıkladı. İran ise Ürdün, Katar, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Washington yönetimi ise Ben Gurion Havalimanı ile Ramon Havalimanı'nda konuşlandırdığı askeri yakıt ikmal uçaklarının sayısını hızla arttırıyor. Ben Gurion Havalimanı'nda yaklaşık 30, Ramon Havalimanı'nda ise birçok askeri yakıt ikmal uçağının konuşlandırıldığı belirtiliyor.
0: Ukrayna, Rusya'ya İHA saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın 2 lojistik tesisiyle bir petrol tesisini vurduklarını duyurdu.
1: Ukrayna, Moskova ve Tambov bölgesini İHA'larla hedef aldı. Rusya'nın en büyük lojistik merkezleri ve kritik petrol tesisleri hasar gördü. Tambov bölgesine bağlı Kotovsk kentindeki Wildberries deposunda gece vardiyası sırasında saldırı oldu. Can kayıpları yaşandı, çok sayıda işçi yaralandı. Tambov valisi Kotovsk'a yaklaşan 28 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Moskova bölgesindeki Elektrostal kentinde bulunan bir başka depo da Ukrayna'nın hedefi oldu. Bölge valisi İHA saldırılarında onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Noginsk'teki petrol depolama tesisinde ise düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin tehdit ettiği yakındaki bir hastane tedbir amaçlı tahliye edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İHA üretimine destek sağlayan iki lojistik tesiste bir petrol tesisini vurduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca Rusya genelinde 379 Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
0: İzmir'in tatil cenneti Çeşme bu sezonu buruk geçiriyor. Haziran ayında istenilen yoğunluğa ulaşamayan oteller Temmuz ayına da sakin başladı. Turizmci umudunu Ağustos'a çevirdi.
1: Haziran beklentileri karşılamadı, Temmuz istenilen gibi başlamadı. Turizmcinin umudu Ağustos'a kaldı. Denizi, rüzgarı ve eğlence hayatıyla her yaz milyonlarca tatilciyi ağırlayan Çeşme'de sezon bu yıl geç ısındı. Haziran ayı önceki yıllara göre sakin geçti.
2: Biz hep kısa sezon diyorduk, şimdi sezonun tarihleri değişti. Yani bir Haziran ayı sanki yazdan çıktı ama Ekim ayı da neredeyse yaza girecek.
3: Deniziyle, rüzgarıyla ünlü Çeşme'de sahiller doldu. Ancak dünyaca ünlü turizm cenneti yaz sezonuna geç başladı. Temmuz'un ilk yarısında istenen doluluk oranları yakalanmadı. Turizmcinin umudu şimdi Temmuz'un ikinci yarısında ve Ağustos ayında.
2: Erken rezervasyon zamanının başlarındayken daha bu savaş krizinin çıkması, yurt dışı bacağı erken rezervasyonlarda kesildi.
1: Çeşme'de 5 yıldızlı otellerde gecelik oda fiyatları 10-15 bin lira arasında değişiyor. Günlük kiralık havuzlu villalarda ise fiyat 10 bin liradan başlayıp 75 bin liraya kadar çıkabiliyor.
4: Sezonumuz orta segmentte ilerliyor şu anda. İstediğimiz işi yapamıyoruz ama şöyle bir olay daha var. Erken gelen bir sezon yaşadık. Bayramda inanılmaz güzel işler oldu. Donluk da yaşandı. Okulların geç kapanması...

0: turizmi ister istemez etkiledi.
1: Turizmciye göre tatilciler Yunan adalarına yöneliyor.
0: Sakız Adası'nın fiyatlarının sanki çok cazibeliymiş gibi düşünülmesi, ama biz de gidiyoruz ve inanılmaz yüksek aslına bakarsanız. Maliyetler çok daha fazla oraya gidip gelmenin. Bunlar da bizi etkiliyor. İyi müşterimiz oraya gidiyor.
2: Orada da çok ucuz olduğunu söyleyemeyiz. Yani bir feribot masrafı var. Gidiş geliş işte kişi başı 50 eurolarda. Üzerine muhakkak bir konaklama masrafı olacak ki orada daha ziyade biliyorsunuz ufak aile işletmeleri var. Çok büyük oteller yok. Minik pansiyonlar var. Orada da işte 60-70 euro veya 100 euro bandında bir konaklama seçeneği var.
3: Biz kendimizle yarışmalıyız. Hiç kimseyi bu konuda rakip olarak görmüyoruz Çeşme'ye. Hiçbir şekilde görmüyoruz. Hele karşıdaki o ufak tefek adaları hiç görmüyoruz. Bunun için biz yolumuzdan şaşmayacağız. 2019'u bu Çeşme'ye yakalayıp geçecek. Ve geçmek zorunda zaten.
4: Ağustos bayağı bir yoğun bir şekilde geçecek. Çünkü insanlar genelde Temmuz'un 15'inden sonrasına tatil yapma isteğini duyuyorlar. Şu an rezervasyonlar güzel gidiyor.
5: Yargıtay düğün takılarıyla dikkat çeken bir karara imza attı. Düğünde takılan para, çeyrek altın gibi takıların takıldığı kişiye ait olduğuna hükmetti.
6: Önceki Yargıtay uygulamalarında kime takılıp takılmadığı önemsizdi. Bütün takılar kadına aitti. Ama yeni Yargıtay kararıyla birlikte bu değişti.
7: Kına gecesinde takılanlar, paralar daha doğrusu, kız evine kalır. Düğün gecesi takılanlar erkek tarafında kalır.
8: Boşanmak isteyen kadın düğününde takılan altı çeyreği istedi. Yargıtay altınlar kime takıldıysa onundur dedi. Bir boşanma davasında davacı kadın düğünde takılan altı çeyrek altının kendisine ait olduğunu iddia etti. Aile mahkemesi talebi yerinde buldu. Kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takılar kadına aittir dedi. Ancak damat avukatı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takıların da kadına ait olduğuna hükmetti.
6: Daha öncesinde hepsi kadınınken şu an erkeğe takıldıysa erkeğin, kadına takıldıysa kadının olacak.
9: Gelin hakkı onlar. Bizim hakkımız. Erkeklerin onlar bizim. Biz alırız onları.
8: Dosya damadın itirazı üzerine temiz için Yargıtay'a gitti. Yüksek Mahkeme yeni bir karara imza attı. Eski uygulamada altınlar sadece geline ait oluyordu. Yeni kararla birlikte takının niteliğine ve kime takıldığına bakılacak. Eğer taraflar arasında anlaşma ve örf ve adet yoksa altınlar kime takıldıysa o kişi de kalacak.
6: Daha öncesinde boşanma davalarında ziynet eşyalarına ilişkin açılan davalarda takıların tamamı kadına ait oluyordu. Dolayısıyla burada eşyanın kime takıldığı, örf ve adete veya aralarındaki bir anlaşmaya bakılmıyordu.
10: Damata kalmalı bence. Kaynanayla gelin arasında sıkıntılar çıktığı için damata kalması daha mantıklı.
5: İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarının önüne geçebilmek için yeni bir adım attı. Hazırlanan eylem planının detaylarına bakalım.
8: Kazalar arttı. İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Kazaların önlenmesi ve denetimlerin artırılması için eylem planı oluşturuldu. Türkiye'de motosiklet sayısı hızla artıyor. 2019'da toplam araçların %14'ünü oluşturan motosikletler bugün %21'i aştı. Bu da trafikteki her 5 araçtan birinin motosiklet olduğu anlamına geliyor. Yılın ilk 6 ayında meydana gelen 138 bini aşkın ölümlü ve yaralanmalı kazanın yaklaşık yarısına motosikletler karıştı. İşte bu tablonun ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeni eylem planı hazırlandı. Amaç kazaları azaltmak, denetimleri artırmak ve güvenli sürüş kültürünü yaygınlaştırmak. Buna göre trafik ışıklarında motosikletlere özel bekleme alanları oluşturulacak. Yoğun kavşaklarda motosiklet rezerv alanları kurulacak. Bir başka düzenleme ise kontrollü şerit paylaşımı adıyla hayata geçecek. Motosikletlerin duran veya yavaş ilerleyen araçların arasından güvenli şekilde geçebilmesi için pilot ilde test uygulaması yapılacak. Ayrıca denetimler de artacak. Güvenli olmayan modifikasyonlar daha sıkı denetlenecek. Kilitlenmeyi önleyici fren gibi güvenlik sistemlerine sahip motosikletlerin kullanımı için de farkındalık çalışmaları yapılacak. Eylem planı kapsamında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik güvenli sürüş eğitimleri düzenlenecek. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrencilere trafik bilinci ve güvenli sürüş konusunda farkındalık eğitimleri verilecek.
5: İstanbul Beylikdüzü'nde evinin önünde baygınlık geçiren 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Şüpheli bulundu.

0: bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Evinin önünde baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Nazar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Nazar Çakmak, salı günü evinin önünde bir anda fenalaşıp baygınlık geçirdi. Kızlarının yere yığıldığını gören aile, Nazar'ı kendi araçlarıyla hastaneye götürmek istedi. Ancak genç kız, hastaneye ulaşamadan yolda hayatını kaybetti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Nazar Çakmak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: İstanbul Fatih'te bir kişi suç ortağıyla birlikte masanın altına kurduğu düzenekte 4 kilo altını çalıp kaçtı. Polis şimdi o şüpheli ve suç ortağının peşinde.
1: Önce düzeneği kurdu, 4 kilo altını kasaya koyuyor gibi yapıp suç ortağına verdi. İki şüpheli kayıplara karıştı.
2: Telefonla konuşulmuş gibi. Belki de bu arkadaşına aradı.
1: Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi iki kuyumcudan toplam 4 kilo altın sipariş etti. Kuyumcular altınları o kişinin bulunduğu dükkana götürdü. Şüpheli önceden hazırladığı planı uygulamaya başladı.
3: 5 dakika sonra geleceğim deyip biz altından orada olduğunu biliyorduk. Halbuki içeride bir düzenek yapmış. Düzenek içinden altını dışarıdan kaçmış gitmiş yani. Siz şu anda Madrid'iz. Dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını.
4: Şurayı deliyor. Bunun arkası kasa. Kasaya atıyorum diyor. Kasanın arkasından buraya atıyor. Koli de burada. Burası kesip koliye atıyor.
1: Kuyumcunun ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Şüphelinin altınları delikten dışarı çıkardığı belirlendi.
3: 2 kilo benim gitti. Bir de başka arkadaşım var. Onda 2 toplamda 4 kilo altın. Şu anda güncel değeri 300 bin dolar civarında. Öncesinde de 1-2 alışveriş yaptı bizden. Bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
1: Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
0: İstanbul Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü yapılırken bitişikteki 6 katlı binanın duvarı yıkıldı. Yüzlerce kilo beton bina içine doldu. Mahsur kalan bina sahiplerini ekipler kurtardı.
1: İnşaatta beton dökülürken bitişik binanın duvarı yıkıldı. 6 katlı binanın içi yüzlerce kilo betonla doldu.
5: Yandan beton dökerken yandan duvarı delip giriyor. Beton mesela 6. kattan giriş kata kadar doldurmuş. Burada 10 aile yaşıyor.
1: Olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Bir inşaatta beton dökümü yapılıyordu. Bitişikteki 6 katlı binanın asansör boşluk duvarı ve yan cephe duvarı bir anda yıkıldı.
5: Zaten binada delikleri görüyorduk. Ondan sonra zaman geçtikçe bu artmaya başladı. İşteydim, eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görünen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne geldi.
6: Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyordu zaten. Halk, şurada tekstil çalışanlar var. Onlar yukarı çıkıp zaten binadakileri aşağı indirmişler. O şekilde kurtarılmış yani.
1: Yüzlerce kilo beton bina içine doldu. Neyse ki o sırada asansörde ve merdivenlerde kimse yoktu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler binada mahsur kalanları tahliye etti. İhmal iddiasında bulunan bina sakinleri zararlarının giderilmesini istedi.
5: Çocuğum, ondan sonra 8 aylık bebeğim, Allah korudu. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık?
1: Tedbir amacıyla boşaltılan binanın akıbeti teknik inceleme sonunda netleşecek.
0: Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yamaç paraşütüyle yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen pilot yaşamını yitirdi. Antalya'dan yamaç paraşütü şenliğine katılmak için Çorum'un Oğuzlar ilçesine gelen 48 yaşındaki Bayram Kurt, 1540 rakımlı Teke Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Kalkıştan bir süre sonra yamaç paraşütü düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşmesi sonucu ağır yaralanan Bayram Kurt, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta zehir tacirleri polisin takibinden kaçamadı. Operasyonda

0: 30 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ihbar üzerine uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. 3 ay süren çalışmanın ardından şüpheliler ve adresleri tespit edildi. Eş zamanlı baskınlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili konuştu. %92'sinin barınak ve doğal yaşam alanlarında muhafaza edildiğini söyledi.
1: Malumlarınız bu çalışma geçen sene 2025 yılında 15 Mart tarihi itibariyle başladı. İlk önce 51 tane il özel idaresinin olduğu illerde başladı. Ardından da Temmuz ayı içerisinde büyük şehirlerimize de yaygınlaştırıldı. 30 büyük şehirdeki çalışmalar Temmuz ayı itibariyle başladı. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %92.35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak.
0: Sırada mikroplastik kirliliği ile ilgili şaşırtıcı bir haber var. Bilim insanları zirvelerdeki kar örneklerini toplayıp inceledi. Analiz sonucunda insanın olmadığı noktalarda bile mikroplastiğe rastlandı.
2: Doğanın en ulaşılmaz noktaları bile artık temiz değil. Türkiye'nin zirvelerinden alınan örnekler görünmeyen tehlikeyi ortaya çıkardı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada profesyonel dağcılar 8 ilde 9 ayrı zirveden kar örneği topladı. Toplanan karlar laboratuvarda incelendi.
3: Beklediğimiz fakat bu kadar beklemediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Maalesef bütün zirve noktalarında mikroplastik tespit ettik.
2: Yani insan ayağının neredeyse hiç değmediği zirvelerde bile mikroplastik kirliliği var. Peki en fazla mikroplastiğe nerede rastlandı?
3: En az Erzurum Uzundere zirvesinde, en fazla ise Sandras Muğla'da tespit ettik. Ortalama ise 286 parçacık tespit ettik.
2: Peki bu plastikler insanın olmadığı zirvelere nasıl ulaşıyor?
3: Şimdi mikroplastikler normalde insan faaliyetleriyle ilişkili olan şeyler. Ama insan olmaması mikroplastiğin olmayacağı anlamına gelmiyor. Nasıl gelmiş olabilir? Tabii ki atmosfer hareketleriyle beraber.
0: Sıcak bir gelişmeyle yayınımıza devam edelim. ABD ordusu 8. günde İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. Geçtiğimiz günlerde de sık sık karşılıklı saldırılara tanıklık ediyorduk ve CENTCOM, ABD ordusunun İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını ifade ediyor. Tabii Irak cephesi de önemli bir noktaydı. ABD Başkonsolosluğu'na da İran tarafından hem dronlarla hem kamikaze İHA'larla yoğun bir saldırı dalgası başlatıldığı da gelen iddialar arasında. Tabii İran medyasından da önemli açıklamalar var. ABD ordusunun Sirik yakınlarında saldırı düzenlediğini duyuruyor İran haber ajansı. Tabii İran'da birçok nokta vuruldu. Yaklaşık 12 şehirde 95 noktaya saldırı düzenlemişti ABD ordusu ve İran Sağlık Bakanlığı ise ABD'nin saldırılarında 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı. İran'ın Hürmüzgan eyaletinde ABD'nin Cask kentinin batısında bulunan bir su dağıtım deposuna saldırı düzenlemesi sonucu da bölgede yaşayan yaklaşık 10 bin kişinin de susuz kaldığı ifade edilmişti. Zira ABD Başkanı Donald Trump da artık İran'ın hem nükleer altyapısına hem lojistik altyapısına hem de elektrik, su gibi altyapılarına yönelik saldırıların artarak devam edeceğini ifade etmişti. Ve ABD ordusu 2 askerini kaybetmiş, bir askeri hala kayıp ve arama çalışmaları devam ediyor. 4 askeri de yaralanmıştı Ürdün saldırısında. 4 ABD askeri hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti ve ABD Başkanı Donald Trump da İran'da cehennemin kapıları aralansın açıklamasını yapmıştı ve bu açıklamanın ardından da ABD ordusu İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. Sıcak gelişmeler, detaylar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

0: Anlamak için soran program Gerçek Fikrine'den herkese merhaba. Birçok başlık konuşacağız. Türkiye'nin yakından ilgilendiği bölge meselelerinden dünya meselelerine, ama dünya meselelerinin iç içe geçmişliğini de konuşacağız. Mesela yarın sadece bir Dünya Kupası finali mi oynanacak acaba? Eğer öyleyse futbol sadece futbol mu, yoksa Cooper'in değildir dediği gibi sadece futbol değil mi? Dünyanın bugün yaşadığı siyasi kutuplaşmanın gölgesi ABD'deki final üzerinde de dolaşıyor mu yoksa? Neyi kastettiğimizi birazdan açacağım. Ve tam bu atmosferde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İspanya'ya yönelik tehdidi var. İspanya'nın da zaten Belçika'yla, diğer ülkelerle birlikte İsrail karşısında işte mahkemelerde soykırım suçlaması, taraf olması var. İran ve ABD'nin karşılıklı stratejik vuruşları var. Bunlar stratejik vuruşun ötesine de geçmiş olabilir. Süleymaniye, Erbil, İran oraları da vuruyor, bombalıyor. Ve açıklamalar var İran cephesinden. Trump'ın imzasının ne kadar değersiz olduğu anlaşılmıştır dedi İran tarafı. Onu da konuşacağız. Hakikaten bu savaş geri mi geldi diye. Almanya'nın yeni tehdit açıklamaları var. Ukrayna'da yeni dengeler var. NATO sonrasında güç dengeleri ve Ankara'daki zirvenin dünyadan nasıl göründüğü meselesi var. Ve tabii ki tüm bu çerçevenin içerisinde Türkiye'nin yeni jeopolitik konumu var. Her yönde tartışılıyor. Örneğin bugün Hulusi Akar'ın da açıklamaları yansıdı. Gerek F-35 gerek S-400 konusunda Türkiye'nin denge politikasının yönlerini de konuşacağız, etkilerini de konuşacağız. Yani başlığımız çok, konumuz çok. Peki kimlerle? İstanbul stüdyoda Doçent Doktor Furkan Kaya, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Meren Bey, yayınlar.
0: Nedret Ersener, gazeteci, dış politika yazarı, hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar.
0: Nalan Yazgan, gazeteci, hoş geldin Nalan.
3: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Mehmet Tuğ General Doktor Osman Gazi Kandemir, hoş geldiniz.
4: İyi yayınlar.
0: Ankara stüdyoda ise Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör var, hoş geldin Nasuhi.
5: Merhabalar, herkese selamlar. İyi bir cumartesi akşamı, gece iyi bir üçüncülük, dördüncülük maçı. Yarın da İspanya'nın kazanacağı bir maç diliyorum.
0: Valla şöyle söyleyeyim. İlk açacağım konu işte bu Dünya Kupası finali konusunda. İşin politik kısmında bütün konuklarıma güveniyorum ama biraz işi harlandırmak konusunda sana çok güvendiğimi şimdiden söyleyeyim. Hemen pası aldın, onu da hissediyorum. Çok güzel oldu. Şimdi konuşacağız ama bir kısa ara verelim ki kesilmeden daha uzun, daha rahat konuşalım. Onun için kısa aralardan bütün başlıklarla karşınızda olacağız.
6: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
0: Evet, bir spor programında değiliz ama işte o ünlü sözde olduğu gibi futbol her zaman futbol değildir. Yarın Dünya Kupası bir final var ama o finalin öncesinde öyle görüntüler gördük. Süreçte de öyle şeyler, tartışmalar yaşadık ki bakalım aslında yarın Dünya Kupası'nda başka türlü bir final mi var? En az insanların duygu dünyasında neyi kastediyorum onu anlayacağız. İlk önce futbol ve siyaset arasındaki ilişkiye dair sembol maçlardan bir tanesini, o meşhur golü görelim. Arjantin-İngiltere. Bir izleyelim arkadaşlar.
7: Maradona.

iyi devam ettirdi, iyi takip etti Maradona. Ters vuruşta topu ağlara gönderen futbolcu oldu. Offside itirazları var ama top rakipten geldi. Ve Maradona topu ağlara yolladığında maçın 50. dakikası. Tekrar görüntüye geliyor.

0: defanstan gelen bir top olduğu için o anda yükseldiği pozisyonda elle müdahalesi de söz konusu olabilir. Ağır çekimde tekrar tekrar görüyoruz. Ama Bennekur Sandra'ya yürüdü ve gol dedi.
1: Maradona. İşte o el. Maradona'nın İngiltere maçındaki eli. Ve daha sonra Maradona'ya sorulduğunda ne demişti?
2: Tanrı'nın eli demişti.
1: Tanrı'nın eli demişti. Peki Nedret, hatırlar mısın? Nereye gönderme yapmıştı?
3: Vallahi şimdi, önce şunu söyleyeyim. Bu VAR olsaydı bu yoktu, biliyorsunuz.
1: Tabii. Evet.
3: Şimdi mesela bana göre olmalı, yani bu kötü bir şey mi diye soruyorsan bence bu hali iyi.
1: Bu daha güzel.
3: Bu daha güzel. Yani hem ifadesi hem de yani spor tarihinde, spor tarihinin yerinde değil aslında. Çünkü hani o sırada da uluslararası olaylar vardı bu maçın dinamikleri içinde.
1: Dedi ki Tanrı'nın eli adaleti sağladık. Çünkü Arjantin ile İngiltere arasında Falkland adalarında, değil mi?
2: Falkland adalarında bir savaş vardı.
1: Bir savaş vardı ve İngiltere'den onun intikamını aldık dedi. Mazlumların, o mazlumların eli dedi başka bir yerde de. Şimdi, Maradona böyle bir çıkış yaptı.
2: Şimdi o dönem mazlumların eli diyen Maradona, tabii şu anda hayatta değil tabii.
1: Hayatta kendisi. Değil.
2: Ama şu anda yaşananlar, işte bilim üzere İsrail'in Gazze'deki vahşeti karşısında ne kadar duyarlılık veya ne kadar şimdi Arjantin Tanrı'nın elini siyaseten veya futbolda kaldırabiliyor, o da ayrı bir soru.
1: Tam da bununla ilgili, evet, görüntülere geçelim. Arkadaşlar yine görüntülerden önce Trump'ın bir numaralı sesini bir alalım. Trump burada da sahne aldı. Her konuda Trump var. Buyurun. Evet.
4: Argentina, I watched that pass that Messi made. I'm not knowing as much as the people in this room, but I know about sports and I know about a little bit about soccer. But I watched Messi and he was well guarded, right? Well guarded. And all of a sudden he's standing on the right. Do you understand what I'm talking about? I don't know if anybody, I just noticed it. Nobody talked about it. I just noticed it. I said, he's so well guarded by a great player. And then he moved to the right, and the other player was just standing there. And he had plenty of time, he kicked it. It was within, I would say, a quarter of an inch of being perfect. And that was the end of the game. It was brilliant. Argentina, I watched...
1: Bunu sadece ben gördüm, diyor. Bir Messi övgüsü başladı. Ki kendisinin Messi ile görüntüleri de o tarihlerde, onları da verelim arkadaşlar. İki oğlu görüntüleri verelim. Hatırlıyor musunuz? O bu, şu buluşmayı hatırlıyor musunuz?
2: Evet. Evet.
5: Şu bakışları. 4 ay önceydi.
2: Evet. 4 ay oldu.
5: 4 ay önceydi.
1: Ki Gazze'de hani soykırımın en şiddetli olduğu dönemlere denk gelmişti. Cristiano Ronaldo bir yandan protesto ediyordu. O karşılaştırmalar yapılırken
2: övgü dolu sözler.
1: Övgü dolu sözler. Peki şöyle bir şey daha var, o da grafiklerde. Bir nolu grafiği de verelim. Infantino ve Trump. Bunu grafik olarak hazırladık. Bir nolu grafik. FIFA insanlığa mutluluk sağlayan resmi kurumdur. Infantino FIFA başkanı. Trump da diyor ki, takımınız kaybetmediği sürece. Arjantin diye. Yani Infantino'yu Arjantin'i tutmakla nitelendiriyor. Niye? Çünkü bu seneki Mısır maçı, Nasuhi, sen Dünya Kupası'nı yakından takip ediyorsundur. Bir Mısır maçı var ki, yani Mısır Arjantin'i eledi denecek bir aşamadayken, nasıl olduysa son 10 dakikada bir anda 3-2'ye döndü. Ve dünyanın bir bölümünde de psikoloji de döndü. Mısır'ın o 3-2'lik elenmesi, kimisi futbolun dışında olduğunu söyledi ve bir Infantino Messi kardeşliği, yani Trump'ın takımınız kaybetmediği sürece deyip Infantino'ya iğnelediği mesele oldu. Ve tabii siyaset, bu siyasi konjonktür, bu siyasetle

0: Dünya Kupası'yla ilişkide adım adım ilerliyoruz ama bir yorumunu almak isterim. Mısır maçı bir dönüm noktası mıydı? Psikolojinin dönmesinde.
1: Bende miyiz bu arada? Yoksa
0: evet,
1: Furkan
0: Hocam'ın
1: ona
0: Nasıl
1: bakıyorsun
0: da
1: şu an.
0: Evet.
1: Tamam. Ya bir kere ben Trump'ın futbol yorumlarını doğrusu yani kendi ortalamasının üzerinde buldum. Onu söyleyeyim. Yani gelirken de dikkatli okudum. Yani kendi ortalamasının ne düzeyde olduğunu ayrıca tartışabiliriz ama genel fikri ortalamasının. Yani bir anda hani Messi'nin kendisini kaybettirip sağa doğru çekilmesini hani maçın kaderini değiştiren bir atak ya da hamle gibi görüyor. Diğer yandan hani Harry Kane'in daha geriye çekilmesini

0: Hani yaş grubu olarak kendime daha yakın gördüğüm için orada pas atıyorum ama takip ettiğinden de eminim.
1: Evet, yine mesela yine yaşlı dedi kurtardı.
0: Evet abi, yani yakın dedim ya, öyle deme yani, tamam peki. Abi diyorum ama yaşlarımızla bilmiyorum hangimiz daha büyük. Brezilya sempatisi vardır Türkiye'de, iflah olmaz bir Brezilya sempatisi. Yani Arjantin'in bazı takımlar karşısında sempatik bulunduğunu ama köklü bir Arjantin sempatisi olmadığını da söyleyeyim. Fakat bu meselenin daha filtrelenen bir tarafı var. Messi Ronaldo rekabeti aslında başka bir yerde de sürüyor. Messi'nin o işte Trump'a olan o işte bu görüntüler, orada Ronaldo'dan da bahsetti. Oğlum senin hayranın ama Ronaldo diye bir adam var. O da iyi bir adam, iyi bir futbolcu, onu da seviyor filan dedi. Ama asıl rekabet Ronaldo'nun Filistin konusundaki duyarlılığı üzerinden devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'deki Ronaldo sevgisi, bu anlamdaki sempati vesaire, buralara baktığımızda bunun aynı zamanda Messi üzerinden çok da Arjantin'e sıcak bakmayan bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Mısır maçı bir dönüm noktası oldu, çok doğru söyledin. Ama bir şey daha var. Ben mesela İngiltere-Arjantin maçında bunu fark ettim. Bizde kolay kolay Türk seyircisi, spor kanalı yönettiğim dönemde de bir Dünya Kupası yaşadım ben 2014'te TRT Spor'u yönetirken. Şunu gördüm, yani Türk seyircisinin İngilizleri falan tutması çok böyle uzaklarda bir ihtimaldir. Ama Arjantin-İngiltere maçında hiç de hatırı hani böyle geride bırakılamayacak düzeyde bir seyircinin, yani İngiltere'nin Arjantin'i elemesini istediğini sosyal medya üzerinden en azından gördüm. Bunda da Mısır maçının gerçekten büyük etkisi var. Arjantin, o Tanrı'nın eli meselesi ayrı bir tırnak içinde sahtekarlık hikayesi ama o sevimli gibi sunuldu. Ama diğer yandan şunu söyleyeyim, yarınki maçta da bizim kalbimizin İspanya'dan yana attığına dair kuvvetli bir düşüncem var. Belki ben yanılıyorum bilmiyorum ama benim gördüğüm
1: İşte böyle. Tam da bu. Niye dünyanın bir kısmının kalbi İspanya'dan yana atıyor ya? Geçeceğiz o da şuradan. Bu sosyal medyada bazı editler izleteceğim. Yapay zekalı yapılmış editler bunlar. İlk önce bu Infantino Messi editini, yani Infantino'nun Messi'ye ve Arjantin'e jest yaptığının eleştirisi dünyada nasıl yankılanıyor? Bir izleyelim. Basketbol oynasa potayı indirir. Golf oynasa deliği büyütür. Bolt'la yarışsa Bolt'u zincirler. Boks yapsa
2: Mike Tyson yener.
1: Mike Tyson yener. İşte Infantino ve Messi eleştirisi. Manik. Bir edit daha var, onu da izleyelim. Bu da yarınki Dünya Kupası'yla ilgili İspanya'yı ve Arjantin'i. Evet. Kostümlere ve müziğe dikkat. Karşı karşıya konulan isimlere dikkat. Gönderme geleceğe değil, uzay çağına değil, geçmişe. Amerika'yı tırnak içinde keşfettikleri filmin müziği.
3: He is coming. Messi is coming.
1: Bir tarafın komutanı Messi, diğer tarafın ki? Yama.
4: Por la segunda!
1: Hemen Yamal'ın Barcelona'nın şampiyonluğunu kutlarken ki İspanya sokaklarındaki görüntüsüne de bir dönelim. Taşlar yerine oturacak sanırım. Evet. Ve elinde Filistin bayrağıyla kutluyor. Hocam, şöyle diyebilir miyiz acaba? Bütün konuklarıma soruyorum ama siz de başlayalım. Biz yarın Dünya Kupası 2026 finali yaşayacağız ama dünyanın en azından bir kısmının içerisinde duygusal olarak işte bu Messi, Yamal,

0: bazı konularda eşit olunmadığı duygusu, biraz da böyle ABD'nin ev sahipliğinde bir İsrail Gazze finali gibi mi olacak duygusu olarak, ne diyorsunuz?
1: Bence işin siyasi yönü böyle olacak diyebiliriz. Biraz evvel görmüş olduğumuz o yapay zekadaki görüntüler de bunun zaten bir algı operasyonu. İşte Lamine Yamal'ın bebekken Messi ile fotoğraf çektirmiş olması, işte onun yıkarken görüntüsü. Biri geleni, biri gideni temsil ediyor diye ifade edilmişti. Hmm. Şimdi burada biraz evvel konuşurken Ronaldo'nun ne kadar hassasiyetle Filistin meselesi üzerine tüm baskılara rağmen, tüm aslında kışkırtmalara rağmen üzerine gittiğini, hatta hatırlayın basın toplantısında birçok meşhur futbolcu o ünlü marka içeceklerin önünde poz verirken
0: onu kenara koymuştu. Evet.
1: Ronaldo onu kenara koydu. Water dedi, su güzeldir, su dedi. Su için dedi. Suyla beraber poz verdi. Şimdi bu ciddi bir rahatsızlık uyandırmıyor mu küreselciler arasında veya bu müesses nizam arasında? Şimdi Ronaldo'nun milyonlarca hayranı var. Şimdi Ronaldo gibi bir figürün hani bir parmağını şıklatmasıyla o hareket bile ciddi bir algı oluşturduğunu, karşı algı oluşturduğunu, kontra algı oluşturduğunu, refleks oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi hiç bu konuda bilinçli olmayan biri, ha demek ki o marka bu katliama destek veriyor. Onun fonları buraya gidiyor. Demek ki Ronaldo bunu yapıyorsa bir sebebi vardır diyerek kendi benliğiyle beraber kişisel refleksini ortaya koyabilir. Bu o küreselciler, o müesses nizam açısından çok felaket bir durum. Ama diğer tarafına baktığımız zaman ki Lamine Yamal, tebrik ediyoruz kendisini bu anlamda hassasiyet göstermesi. Yani şu bayrak gayri resmi bir bayrak mı? Hayır. Resmi bir bayrak. Filistin devleti gayri meşru bir devlet mi? Korsan bir devlet. Hayır. Tamamıyla real bir devlet, tamamıyla meşru bir devlet. Ama şu bayrağı dalgalandırması futbola kadar, futbolun en üst yönetimine kadar niye rahatsızlık uyandırıyor? Ama hep şunu gördük, hocalarım da çok iyi bilirler ki kamu diplomasi yöntemlerinin, yumuşak gücün en güzel uygulanabildiği alanlardan biri de futboldur. Futbolun aldığı reklamlar, sponsorlar, işte maçlarda yapılan tezahüratlar, açılan bayraklar, flamalar, bunların hepsi milyonlarca kişi tarafından takip edilir ki şu anda sosyal medyayla beraber milyonlarca kez tekrar paylaşılır. Dolayısıyla Dünya Kupası da bunun aslında ana vitrindir, bunun ana podyumudur. Bütün dünyanın gözü kulağı olduğu bir yerdir. Şimdi Donald Trump'ın biraz evvel görüntülerini seyrettik. Infantino ile FIFA Başkanı ile yapan o karşılıklı konuşmalarında hani kazandığın sürece tabii mutlusun. Şimdi bu taraf tutuldukça ve Amerika Birleşik Devletleri işte o final bence de şaibeli Mısır'ın böyle bir yenilgiyle karşılaşması olabilir, mümkündür.
0: Futbolda ama her şey mümkün.
1: Her şey mümkündür, evet. Ama hatırlayın Donald Trump NATO zirvesinde de İspanya'ya çok kızmıştı. Yani çok kızmıştı. Onlara hani hesap soracağım şeklinde çok sinirli tavırları vardı. Şimdi Sanchez'in de duruşu ortada biliyorsunuz. O anlamda hani hiçbir şekilde geri adım atacak bir durumda değil. Ve Filistin meselesinde de gerçekten helal olsun diyeceğimiz, yani gerçekten helal olsun diyeceğimiz bir İspanya vardı. Tamamıyla katliamın karşısında duran, İsrail'i bu anlamda eleştiren.
0: En son yaptığı şeyi de izleyicilerimize söyleyelim. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasında, bravo, İspanya taraf oldu. Meksika'nın, Belçika'nın, Güney Afrika'nın olduğu davaya.
1: Kimi bizim dindaş ülkelerimiz maalesef tam olarak sesini çıkaramazken biliyorsunuz, ama İspanya gümbür gümbür, bu bir insanlık meselesi, bir vicdan meselesi ki Sumut filosu biliyorsunuz.
0: Evet, Sumut filosu.
1: Barcelona limanlarından çıkan Sumut filosunu hepimiz hatırlıyoruz. Dolayısıyla siyasetin maalesef bulaştığı bir futbol ki Nedret Hocam dedi ki 80'li yıllarda da işte Falkland meselesi sebebiyle, evet, yine siyaset futbolun içerisindeydi. Çeşitli defalar Türkiye'de bunun sıkıntısını çok yaşadı. Türk takımları da bunun sıkıntısını çok yaşadı. Hep ikilicikli, çifte standartlı ve Türk siyasetinin durduğu yerle futbolu bir araya getirerek öyle muamele etmeye çalışanlar gördük. Şimdi dolayısıyla normalde futbol hiçbir dinin, rengin, tenin, sesin, farklılığının olmadığı ortak bir alan. Ortak bir dil futbol, değil mi? Pas pastır, gol goldür, offside offside'dir. Başka ülkeden ülkeye offside değişmez.
0: Ama kalplerde başka türkü yankılanabiliyor.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla ben Donald Trump'ın, zaten biliyoruz siyaseti, belki konuşacağız meselelerle, evet, beraber. Ama Dünya Kupası'na bulaşan ve tabii finali de Nasuhi Hocam'ın da dediği gibi, diğer tabii hocalarım aynı fikir, İspanya'nın inşallah kazanmasını ümit ederek, ama Messi'nin de yine ben orada toparlayarak ifade edeyim, Ronaldo'nun göstermiş olduğu hassasiyet Messi tarafından gösterilmedi. Ama bazıları da biliyorsunuz diğer şeylerde de bu nasıl diye, İsrail'e tepki göstermeyen, İsrail'i destekleyenlerin ne kadar başka yerlere getirildiğini ya da ses çıkarmayanların, ama diğer taraftan baktığımızda Ronaldo'nun tam anlamıyla sesli ifadesiyle tepkisini ortaya koyarak ben bu katliamın sessiz kalamam diyerek de bunu ortaya koymuş oluyor. Tıpkı Hazreti Ali'nin dediği gibi yani. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.
0: Peki geçelim. Hiç bu konuda
2: bir şey fikirlerini
0: sormadığımız konuklarımıza. Çünkü yani bir çemberi tamamlayalım diye düşündük. Programın başında mesela Osman Gazi Kandemir... Ya bu iş oraya nasıl bağlanacak demişti. Bağlandı mı?
3: Çok güzel bağlandı.
0: yarın eğer maçı izlerseniz bir yandan da sanki böyle bir arka planda bir duygun olabileceğine
3: şimdiden doktrine olduk yani.
0: Şimdiden doktrine olduk. İspanya'yı mı tutuyorsunuz artık? İspanya. Şu an İspanya'yı
2: tutuyorum. Ben bir düğüm daha atabilirim Eren istiyorsan.
0: Efendim Güngör? Efendim nasıl?
2: Ben bir düğüm daha atabilirim istersen hani bağlantıyı kuvvetlendirmek açısından.
0: Tabii ki.
2: Şimdi... Tabii. İki cümle bir şey. Arjantin yaklaşık 230 bin, 250 bin civarında farklı rakamlar var. Yahudi nüfusunun barındığı ve Latin Amerika'da en yüksek düzeyde bu nüfusu barındıran bir ülke.
0: Evet.
2: Ve bu ülkede lobi anlamında çok güçlüler.
0: Çok.
2: Bunu da bir altını çizelim. Messi'nin tavrı da öyle durduk yere ortaya çıkmış bir şey değil. Evet.
0: Kesinlikle doğru. Ben de bugün baktığımda 180 bin, 200 bin civarı deniyordu Yahudi nüfus. Ve... Çok organize, güçlü lobiler var siyaset ekleyen. Özellikle Arjantin'in sağ liderleri ise hani İsrail'le böyle şey, ikiz kardeş gibi. İbrahim anlaşmalarına benzer bir anlaşma da söz konusu Arjantin tarafından.
3: Ermeni lobisi de
0: var. Ermeni lobisi de o anlamıyla var. Arjantin'de. Yani
2: evet,
0: boşuna evet. İsrail sempatisi yok Arjantin'de. Nalan Hanım ne dersiniz?
4: Ya burada aslında futbolun küresel siyasette nasıl yumuşak bir güç haline geldiğini görüyoruz. Furkan Bey de bahsetmişti. Hani futbol artık sadece spor değil. Artık dünyanın en büyük kültür endüstrilerinden biri. Trump da bunu çok iyi kullanıyor. Zaten görünürlüğü seven bir insan. Messi de sadece artık bir futbolcu değil. O küresel bir marka. Artık sporcular sadece kupa kazanmakla ya da daha iyi bir takıma transfer olmakla değil. Aynı zamanda kendi küresel markalarını üretmekle de artık ona da çalışıyorlar. Yani dolayısıyla Messi'nin ya da diğer ünlü sporcuların yer aldığı her platform aynı zamanda siyasi ve hatta ekonomik bir mesaj da taşıyor. Artık geldiğimiz bu çağda hani bazen ülkeler diplomatlar yerine bu tür dünya yıldızlarını konuşturarak, onlarla fotoğraf karelerinde görünerek aslında kendi imajlarına destek almaya çalışıyorlar. Burada hani Trump'ı daha önce gördük. Sadece sporcularla değil, Hollywood'daki aktrislerle, aktörlerle, işte müzisyenlerle filan da çok büyük organizasyonlar yaparak kendi seçmen kitlesine ulaşmasında bir araç olarak kullandığını çok defa gördük. Bu da Trump'ın küresel imaj yönetiminin bir parçası oldu artık. Yani Messi de yani siyasetin çok peşinde değil de kendi o küresel
0: markasının... Yarın akşam
4: markasının,
0: Messi misiniz, Yamalcı mısınız?
4: Yamalcıyız o zaman. Messi'nin karşısında kim var?
0: Pek şey kalmadı diyorsunuz. Çok da şey... seçenek kalmadı. Bırakmadık galiba. Kurguyu böyle yapınca.
4: Yani evet. Öyle. Ben üçüncülüğü ben Fransa'nın almasını istiyorum. Birinciliği de İspanya'nın almasını istiyorum.
3: Şimdi burada Tanrı'nın eli de var herhalde. Yani finalde böyle iki takımı karşı karşıya çıkarması da
0: biliyorsun başka bir dokunuş.
3: Değil mi? Yani eğer öyle bakarsak İspanya ile Arjantin'in karşı karşıya gelmesi de önemli. Şu ana kadar,
0: bak şu tesadüfeler gibi.
3: Şu ana kadar Gazze olayından başlamak üzere emperyalist batıya, batının içinden en yüksek ses İspanya'dan çıktı. Ona karşılık bir de İsrail'i destekleyen birinin ona rakip olarak çıkması bir yönden de Tanrı'nın eli gibi görülebilir
0: bir durum
3: yani.
0: Olmuş, evet.
3: Evet yani. Böyle bakabiliriz
5: yani. Yani aslında tam Tanrı'nın eli demiyor. Yani Tanrı'nın eli diyor da de öncesi var. Maradona'nın kafası ve Tanrı'nın eli diyor. Yani
0: tabii.
5: İkisi birlikte.
0: Kendisini de yanına koyuyor tabii.
4: İlahlaştırarak.
0: İlahlaştırarak. O da futbolun ilahı ya. Maradona.
5: O tabii Tanrı'nın eli yani.
4: Haşa.
5: Başlık bir şey.
0: İlahi adalet diyor.
5: Jenerik bir şey.
3: Evet. Yani. Orada kastımız o değil zaten.
0: Şöyle. Şimdi dediğim gibi Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı...
5: Yani İran'a da az yer verdik gibi geliyor İran konusuna. Dünya Kupası'ndaki İran meselesi...
0: İran'ın değil mi? Hmm. Elenmesi yani, süreci ki İran isyan etti. Ve başına neler geldi? Tabii ne yani. Kamp yapabildi, evet, ne Amerika'da kalabildi. Al sana.
2: Meksika'dan gidip geldi.
0: Futbola siyaset karıştırmayın. Dibine kadar karıştırmayın.
5: Yani Dünya Kupaları politize edilir mi? Edilir yani. Daha önce de çok örneği var.
3: Olimpiyatlar da edildi.
5: Edilir.
0: Yani öyle olimpiyatlar.
5: Yani, ben... Adam öldürüldü yani.
3: Tabii.
5: Münih.
0: Münih.
5: Ama Dünya Kupaları dedi. Yani 82 mesela. Savaş. Falkland Savaşı. Evet. Kim giymişti ya şeyi, şeye özgürlük diye. Bu da yeni olay değil mi? Hani Falkland Adaları'na özgürlük diye.
2: Ardiles.
5: Heh.
0: Bak işte.
5: Nasıl
0: kim yani? Daha yaşlı?
5: İşte gör. Ben hayal meyal atıyorum.
0: Hat hayal meyal. Çok küçüktüm o zamanlar.
2: Büyüklerinden dinledim.
4: 2 yaşından önce hafıza yok çünkü. Ben...
2: bir şey söylemek istiyorum. Ben Ali Gümüş'ün pehlivan tefrikalarıyla büyüdüm. Yani o tamam, konularda doğru. Pek yanına yaklaşacak eyvallah. Birisi değilim. Çok
5: olay 4 gün önce, birkaç gün önce yalnız. Şey, mesela o da var.
3: Güzel bir gol.
5: İran'la, güzel bir bence gol. İran'la başladı şey.
0: Evet.
5: Yani
0: o politize, politize olması Dünya Kupası.
5: Normalde bak ben söyleyeyim hani İran'a yapılanlar mesela Türkiye'ye yapsaydı ben takımın çekilmesini isterdim. Bedeli ne olursa olsun.
2: Evet.
5: Ya, bu kadar ağır bir şey. Ve adamlar dediler ki bizi istediğiniz yerde oynatın. Şunlarla muhatap etmeyin dediler. Yani lisanı münasip de onu da kabul etmedi. Tabii. Hayır. Amerika'da da.
0: Geleceksin oynayacaksın.
5: Buraya oynayacaksın falan.
0: Geri döneceksin.
5: Tabii hayır. Bir de hani bir ülkede oynayacağım sonra iki gün sonra başka bir yerde oynayacağım hatta şeyde mesafeli yerlerde
0: tabii Amerika'da kalamadılar Meksika'da
2: kalamadılar
0: Amerika'da kalamadılar
5: bence politize olması öyle bu, bir de tabii Trump faktörü bence var çünkü adam her şeyde rol kapmaya çalıştığı için bunda hani Nobel'den de başlayarak tabii. Bunda da onu istedi yani.
0: Messi ben fark ettim. Kimse fark etmedi dedi ya.
4: Tek ben fark ettim.
0: Tek ben fark ettim.
4: İlk falan da değil.
0: Uzun uzun da anlatıyor yani.
5: Bak Nasuhi de futbolculuğunu, yorumlarını beğeniyor bunu söyleyen adamın.
0: Hayır. Evet. Kendi ortalamasının üstünde
2: bulundu evet. Dedi.
5: Hayır ama evet. Trump'ın bir ortalaması. O bir verim yani.
0: Peki. Şöyle. Peki İspanya böyle yaptı da Netanyahu boş durur mu? Arkadaşlar o görüntüyü de verin. Rica edeyim. Alt yazılı böyle okunacak şekilde Netanyahu'nun İspanya konusundaki ifadelerini hemen daha yeni yaptığı bir açıklama. İşte öyle olmuyor hayatta. Buyurun. Evet, Tel Aviv, Madrid hakkında.
6: Pişet giborenu, et hayle tzal, hayle atzava musari biyoter baolam. ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור. אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי. İsrail lo tishtok
0: mun İsrail de bu şekilde parmağını salladı. Bizim yanımızda değil de kendi deyimiyle terörün yanında olanlar dostumuz da olamaz diye. Hatta sosyal medyada şöyle komplo teorileri bir oluştu. Ya İsrail'de bu elektrik İspanya'daki elektrik kesintileri falan vesaire olmuş ya.
5: Evet, evet.
0: Onu da bunlar yaptı. Sırf bu yüzden oldu falan diye komplo teorileri de dolaştı. Hep bir tehdit ettiğine parmak salladığına dair. O anlamıyla aslında Avrupa Tel Aviv hattında bir gerilim var diyebilir miyiz? Çünkü oradan ABD Tel Aviv hattındaki gerilime geçeceğim de önce Avrupa'yı bir sorayım.
3: O geçmeden bir cümle edeyim müsaadenizle. Dünyanın en ahlaklı ordusu diyor. Yani bu anlatı harbinin bir parçası tabii ki. Ya ahlaklı orduya çocuk öldürme yetkisi verdin. Bu nasıl bir şey yani? Değil mi?
0: Tabii.
3: Savaşın başında. Harp hukukunu yok saydıklarını açıkça ilan ettiler. Neyin ahlakından bahsediyor?
0: Hem de hem Gazze'de hem İran'da.
3: Tabii canım açıkça harp hukukuna uymayacaklarını
2: ama Tevrat bize
3: yetki
2: bunu
3: verdiler yani.
0: Ha, Tevrat bize bunu emrediyor.
2: Tabii, çocukları öldüreceğiz o çocuklar bizden intikam almasın yarın bir gün diyor.
3: Ondan sonra da en ahlaklı
2: değiştirmiş olduğu, Tevrat tabii.
3: Ahlak neye gerçek göre ahlak? Tevrat. Buyurun hani böldüm ben buyurun. kim konuşacaktı?
0: Evet, bir kere ne diyorsun Nedret? Avrupa Tel Aviv'inde bir gerilim var mı? Yani sanki İsrail'in dünyadaki şeyi, yani bunu kimisi Netanyahu diye doldurabilir altını, kimisi İsrail diye, ama o İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki tırnak içindeki prestiji, itibarı, korunması, pamuklara sarılması meselesi yani döküldü galiba.
5: Evet. Şimdi ben birincisi yani şöyle bir düsturla açılmak isterim. Sorun Netanyahu değil. Netanyahu bir sorun ama İsrail sorununun ögelerinden birincisi ya da biri. Sorun İsrail. Bu meseleyi biz aşamadık bak. Bölge politikalarında da, Türkiye politikalarında da akıl önerenler Türkiye'ye, Ankara'ya şuna kadar getirirler laf. Hemen geleceğim, merak etme sorunu. Ya bakın bu işler bir gün bitecek. Şeyde, uluslararası ilişkilerde, diplomaside ebedi düşmanlık olmaz. Yarın öbür gün İsrail'le kavuşuruz, buluşuruz. Böyle lazım gelir diyorlar. Mesele Netanyahu değil. Mesele İsrail. Bu değişecek bir şey de değil. Bunu da hani programda yeri geldikçe özellikle 15 Temmuz bağlamında bir daha ele almak
0: ki isterim. Ki yeri gelecek.
5: Tamam, eyvallah. Şimdi senin soruna gelince Avrupa'nın tamamında İsrail'e karşı bir hal yoktur. Bahsettiğimiz bazı ülkelerde var. Almanya'da yoktur. Hatta Almanya'da o kadar yoktur ki İsrail hanesine yazabiliriz Almanya'yı hala. Buna da her zaman olduğu gibi şu cevabı verirler. Efendim işte bizim geçmişimizi biliyorsunuz, biliyoruz, merak etmeyin. İşte biz oradan yaralıyız. Kanıyor işte orası böyle yaptığımız zaman. Güzel, şimdi eşitlendi durum. İsrail de soykırım yaptı. Birkaç ülke var İsrail'le arasının limoni olduğu, işte İspanya birisi, İrlanda nispi olarak. İtalya işte değişebilir ama evet o da tavır koydu. Böyle ülkeler var ama genel olarak, kıtasal olarak Avrupa ile İsrail arasında bir kopma halinden bahsedemeyiz. Fakat genel olarak İsrail'in saygınlığının itibar, saygınlığı yok bana göre de hani onların reputasyon dediği şeyle kendi ilişkileri açısından, kendi ilişkileri üzerinden söyleyeceğim bir şey, İsrail'in rütbe kaybetmiş olmasıdır. Bu anlamlı mıdır? Tabii ki anlamlıdır. Zamanda göreceğiz. Ama bu mahkemelerin çalışmama hikayesi, mesela demin komutan dedi ki, hani bak da yani o his, yani onu ihtiyacı hissediyor herkes. Herkes bildiği halde. Çocukları öldürenler mi dedi? Hani şey,
0: ahlaklı
5: halbuki mi? Yani bu cepte bunları yargılamadığınız zaman işte İsrail sorunu öyle ortaya çıkıyor. O ilk grubu, yani Filistin Meclisi Savaşı'nın soykırımının, Filistin'e yönelik soykırımın, şimdikiler de dahil ama özellikle ilk iki kabinesi ceza mahkemeleri önünde insanlık suçundan, savaş suçlarından yargılanmadığı sürece, tek tük işlerde kaldığı sürece 10 yıl geçer, 15 yıl geçer, 20 yıl geçer, aynı şey yine başına gelir dünyanın. Bunu halletmemiz gerekiyor. Peki. Avrupa'da kabaca durum bu. Ama Amerika'daki mesele, yani İsrail, Amerika arasındaki bağın bu kadar gerilmesi hali istisnai bir durum. Onu hem tarif etmemiz gerekiyor.
0: Edelim. Vance'in açıklamalarını takip ettiniz mi,
5: evet,
0: bu konuda?
5: Evet.
0: Beş nolu grafiği de arkadaşlar verebilir. Beş nolu grafiği ve hemen ortaya verebilirsiniz. Altı nolu grafiği. Vance diyor ki, ki Trump ve Netanyahu arası zaten gerilim var. Telefon açtı Trump, Suriye'deki meselelerle ilgili. Ondan sonra Vance Washington'la arasında var olan anlaşmayı sabote etmeye çalıştığını söyledi.
5: Evet.
0: İsrail-İran anlaşması sabote etmeye çalıştı. Epstein üst düzey İsrail istihbaratıyla bağlantılı.
5: Bak, çok ilginç.
0: İsrail ABD'de kamuoyu savaşını kaybetti. Ki anketler var. O anketleri paylaşacağım sizinle ve izleyicilerle. Ondan sonra arkadaşlarla bir İsrail'de bazıları ABD'yi yönlendirmeye çalışıyor. Diyor Vance.
3: 15 Temmuz.
0: Vance İsrail'e bayrak mı açtı?
3: Şimdi ben bu şey 3 saate yakın podcast. Büyük bir bölümünü seyrettim. Her konuya girmiş yani. Hem spora da girmiş, Amerikan siyasetine de girmiş filan. Vance'in çıkışı bana göre çok anlamlı, Çünkü ben genç bir siyasetçi daha henüz. 84 doğumlu yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla istikbal beklenen birisi. En azından Trump'tan sonra aday olacak cumhuriyetçilerde falan. Buna rağmen İsrail'e böyle laflar ediyor olması benim açımdan önemli. Çünkü kırılganlığın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Hani başka birisi çıksaydı, bir ikaz ediyorum falan gibi konuşsaydı daha başka olurdu. Şu en tepedekinin yanındaki yani. Dolayısıyla bir de köken itibariyle MAGA'dan gelen birisi. O açıdan Vance'in söyledikleri önemli. Hatta orada şeye gerçi sola bağlamış. Epstein dosyaları meselesini iki tarafın sol üzerinden götürmüş olayı. Orada da bir siyasi şey yapıyor. Önemli değil. Sonuçta şunu söylüyor. İsrail bizi diyor tahrik ediyor. Sabot etmeye çalışıyor. Epstein dosyalarını gündeme getirmesini demek şey şantaj yapıyor
0: şantaj
3: demek.
0: Şantaj yapıyor.
3: Şantaj demek bu. Amerikan yönetimine şantaj yapıyor demek. Ve nankörlükle suçluyor. Biz diyor size bu kadar şey yaptık. Silah veriyoruz. Bizim silahlarımızla savaşıyorsunuz. Amerikan vergisiyle alınan silahlarla savaşıyorsunuz. Dolayısıyla cehenneme kadar yolu var diyor bir de. O da çok önemli. Yani böyle Amerika-İsrail ilişkileri açısından bakarsanız sanki köprüler atmış gibi bir şey. Yani
0: hava
3: biz burada çok rahat konuşuyoruz da onların bu konuşmaları yapması enteresan. Amerikan siyasetinde hani rakamları gösterecekseniz birazdan zaten görünecek. İki yapı hem cumhuriyetçiler hem demokratlar zaten şimdiye kadar kurumsal olarak ve yapısal olarak İsrail'in yanındaydı. Demokratlar çözüldü. Demokratlarda rakamlara baktığımız zaman zaten görünecek bir ciddi bir düşüş var. Cumhuriyetçilerde de artık bu düşüş belirgin hale geldi. MAGA'nın kendisinde bile bu olduktan tam sonraki...
0: Bunu söyleyeyim hatırlattığınız şey. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie'nin ABD'nin İsrail'e yaptığı yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesini öngören önerisine Demokrat Parti içinde beklenenden çok daha yüksek destek geldi. 214 Demokrat milletvekilinin 103'ü
3: evet, ben
0: tasarıya destek verirken... Yani
3: 104 çok, aleyhte 104 evet, destekleyen yani çıktı. Evet, demokratlar.
0: Evet. Demokrat Parti'nin önde gelişimi Nancy Pelosi ile parti.
4: Tam onu diyecektim parti, Nancy Pelosi.
0: Buyurun.
4: Tam onu diyecektim Nancy diye buraya not aldım. Eski başkan o çok Amerikan siyasetinde çok güçlü bir kadın. O bile desteklemiyor artık İsrail'i. Bu gerçekten büyük bir dönüm noktası.
0: Peki
4: Amerikan
0: şöyle
4: siyasetinde.
0: Mi?
5: Ya bence ilk önce özür dilerim.
0: Tabii evet.
5: Bunun samimiyetini bir test etmemiz gerekiyor birlikte. ABD-İsrail ilişkileri bu dünya üzerindeki en sağlam bağlardan birine sahip. Tarihsel boyutu da budur, jeopolitik boyutu da budur, öyküsü de budur. Yani metafizik öyküsü de odur hatta. Burada gerçekten ABD ile İsrail arasında bir kırılma var mı sorusunun tek makul yanıtı, bunu karşılayan tek makul yanıtı her iki ülkedeki seçimler meselesidir. Vance daha ikinci defa Trump seçildiğinde bu anlaşmayla geldi şeyin yanına başkan yardımcısı ve adayı olarak. Ben bundan sonraki ABD başkanı olacağım diye. Bunları şimdi aradan yıllar geçtiği için, yıllar dedim iki yıldan biraz fazla. Olduğu için unuttuk ama o zaman kendi aralarındaki basına yansıdı. Bundan sonra benden sonraki Vance'e kadar vardı iş. Bu konuşma aslında yani Vance'in bu konuşması İsrail'e evet ama daha çok kendi seçmen kitlesine. Kendi seçmen kitlesinde demin komutan söyledi ya. Şimdi o yakıcı bir şey MAGA. MAGA yakıcı bir şey. Ve ona göre mevcut Trump yönetimi İsrail'le ilişkilerinde onu iktidara getiren MAGA oylarını temsil etmedi ya da eksik davrandı ve bu yüzden kızgınlar. Suikastlere kadar varan işlere büyüdü bu iş. Bu yüzden Vance...
3: Charlie Kirk diyorsun değil
5: tabii,
3: mi?
5: Tabii. Evet. Ve bu yüzden Vance biraz orada politikasını farklı tutmaya çalışıyor. Yani, bu evet. Trump'la arasında bir sorun olduğu anlamına gelmiyor. Kendi seçmen bu yani hem Ekim sonundaki doğru hatırlıyorum yani İsrail seçimleri hem de Kasım'daki ara seçimler her seçim önemlidir ama ikisi için de hayati.
0: O zaman
5: hayati.
0: Sana destek olacak bir şey. Eğer seçim söz konusuysa bu tutumun, bu davranışın, bu söylemin seçmende ve toplumda karşılığının olması lazım. Hı hı. Var mı?
3: Var var.
0: Ed Nork'un son araştırması. Amerikan kamuoyundaki değişimi ortaya koyuyor. Ankete göre Amerikalıların yaklaşık 1/3, demokrat seçmenlerin ise yarısı İsrail'in Gazze'de Filistinlere karşı soykırım işlediğini düşünüyor. Demokrat seçmenlerin %58'i ise ABD

0: İsrail'i gereğinden fazla desteklediği görüşünde. Bu oran 2 yıl önce %45'miş. Çıkmış %58'e. Yani Amerikan kamuoyundaki bir dönüşümü...
1: Şimdi bu
0: demek ki siyaset algılıyor ve pozisyon alıyor. Öyle yani, mi?
1: Öyle ama şöyle hemen kısa... Bu MAGA seçmeni, bunun üzerindeki gruplar, yani siyasi söylemleri ve etkileri İsrail konusunda bu saydığın istatistiklerin üzerinde reaksiyon veren gruplar. Hı hı hı. Bize yalan söyledin. Bak hala İsrail'in peşin, İsrail düşmanı değiller, bak bu ayrı bir şey. Hı hı. Sadece mesela Orta Doğu konularında, enerji meselelerinde Trump'ın MAGA kültürünün ondan istediği, MAGA oylarının ondan istediği işlerin tersini yapmakla. İstediklerini yapmamakla değil, tersini yapmakla suçluyorlar. Bu yüzden en çok oraya konuşuyor.
2: Şimdi siz anlatırken aklıma tarihi olarak tabii John F. Kennedy'nin seçim süreci geldi. Biliyorsunuz John F. Kennedy Nixon'la yarışmıştı. Ve o da genç bir başkandı. 40, 41 yaşında. Yanlış ya da 43. Yani 40'lı yaşların ortalarında başkan olmuştu. Şimdi siz Vance'den bahsederken Katolik bir başkan yardımcısı biliyorsunuz. Roma Kilisesi'ne bağlı.
3: 2019'da Katolik olmuş, daha da yeni.
2: Sonradan yani olmuş ama yani dinden, daha ateist falan kendileri.
4: Yolunca biraz daha da fundamentalist oluyorlar.
3: Tabii daha fundamentalist.
2: Yani sonradan şey değil. Yani Siyonist değil gördüğümüz kadarıyla, baktığımız kadarıyla. Ve şu ana kadar Amerikan başkanlar tarihine baktığımız zaman bir tek Katolik olup da başkan olabilen John F. Kennedy. Şimdi John F. Kennedy'nin seçim süreci
1: onu
2: de...
1: Onu da öldürdüler.
2: Şimdi işte burada çok enteresan bir şey var. Nedet Hocam da aslında hani bunu ifade ederken... Amerika Birleşik Devletleri toplumunda işte o dip dalga dediğimiz mesele 1961 seçimlerini bizi işaret edecek acaba bir sonraki seçimler. Yani o dönemde de işte Eisenhower biliyorsunuz bir önceki başkandı. Eisenhower doktrini ilan edilmişti. 1948'de İsrail kurulduğu zaman başkan Henry Truman'dı. Henry Truman'ın özellikle İsrail'in güvenliğini sağlamak, işte dönemin ilk kurucu başbakanı Ben Gurion'la olan ilişkileri, İsrail'in ilk başbakanı Ben Gurion'un kongre konuşmasındaki o Netanyahu'nun kongrede kendini 60 defa 100 defa ayakta alkışlattığı kongredeki benzer bir konuşmayı yapıyor Ben Gurion. Yani biz İsrail devleti olarak Amerika'nın âli menfaatlerini bu coğrafyada savunacağız, onların buradaki gücü olacağız. İşte yine bu arzu mevut meselesinin ibarelerini görüyoruz. Aynı, çok da benzerini Donald şey yapıyor, Netanyahu yapıyor kongrede. Yani o da
0: ama biz... Şey, hava değişmiş. Biz bir yıl önce şeyi konuşmuyor muyduk? Ayakta alkışladılar. Şu hale, şu rezalete bak. Tabii Gazze'de soykırım olur konuşuyorduk. Şimdi ise Vance niye bayrak kaçtı? Trump ama işte niye fırça attı? Onu konuşuyoruz.
3: Ne kadar zaten sürede o... bir değişim oldu biliyor musunuz? 2024 ile 26 arası.
0: 2024 ile 26 arası.
3: Yani iki senede çok şey değişti.
2: Ama o dip dalga dediğimiz mesele işte. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tabanı. İşte hep diyoruz ya Amerika'yı yöneten İsrail mi? İsrail yöneten Amerika mı? Ama o bir zümre için geçerli olan bir hadise. Yani John F. Kennedy'nin 3 senelik başkanlık süreci, ki ben onunla ilgili makale de yazdım. 3 defa onun kütüphanesine de gittim. Bastan merakım da vardı kendisine. Sevdiğim de bir insan. Ve 27 Mayıs darbesiyle olan bağlantısı da olumlu bağlantısını. Çünkü darbeyi engellemek isteyen bir başkandı hocam, hatırlarsınız. Ve Türk dostuydu, Türkiye dostuydu. O da ayrı bir hadise tabii ama biraz oradan merakla başladığımda John F. Kennedy'nin hangi mayına bastığını, kimlerin ayağına bak, kimleri engellediğini. Şimdi bugün Donald Trump'la J.D. Vance'in konuşmalarına baktım. Hadi Donald Trump'ı bir kenara, Donald Trump 2 sene sonra yok. Ama Vance gibi muhafazakar, işte yakışıklı, John F. Kennedy'de biliyorsunuz yakışıklıydı.
4: Karizmatik
2: ve siyasete kadınlar belirliyor biliyorsunuz. Hep öyle derler. Erkekle oylarını değiştirmez, kadınlar değiştirmez. Kadınlar oy verdi mi verir. Şimdi kadın zaten seçmeninin çok desteği vardı Kennedy'ye de. O seçim propaganda şeylerini de ben müzesinde okumuştum şeylerini. Dolayısıyla Vance... Bu rüzgarla ki eşi de biliyorsunuz o anlamda hani tabana hitap edebilecek.
3: Tabii eşi çok etkileyici, yönlendiriyor yani.
2: Dolayısıyla Vance'in bu meydan okuması, işte Nedet Hocam'ın dediği MAGA mı MIGA mı? Karar verin. Amerika'yı mükemmel yapacağız, Make America Great Again, yoksa MIGA mı diyeceksiniz, Make Israel Great Again mi?
0: Ki çok karar verin. Şey bir manşet yani.
2: Yani MAGA mı MIGA mı?
0: Yani orası yani açısından. Amerika mı büyüteceğiz, İsrail mi?
2: Şimdi normalde... Özgür, kendini bilen bir kongre üyesi, ya ben İsrail tamam dostuz müttefikiz ama ben İsrail'in altını toplamak zorunda değilim. Ben İsrail'e katliam silah vermek zorunda değilim. İsrail'in ben işte suçlarını örtmek zorunda değilim. Kayıtsız şartsız para vermek, silah vermek zorunda değilim. Şimdi böyle bir başladıysa içeriden bir dalgalanma. İşte en son Lindsey Graham biliyorsunuz Ankara'ya geldi NATO zirvesine.
0: Hala da ölümü.
2: Hala şaibeli.
0: Soru şaibeli.
2: Azılı Türkiye karşıtıydı.
0: O da çok garip. Bir anda döndü. O da nasıl döndü?
2: Yani

0: Konuşun Nedet Hocam'la nasıl?
1: Yani siyaset. Şöyle hani unutmayın bu rakamlar hani şu kadar cumhuriyetçi şu kadar demokrat dediğiniz rakamlar birkaç ay sonra seçime girecek adamlar.
2: Evet.
1: Yani mesele o.
2: O rakamları yoksa biz bunları onlar da biliyor.
1: Kategorik olarak
2: daha
1: ben bugüne
2: kadar. Daha iyisini biliyorlar.
1: Tabii. Bizim, tabii ben daha kategorik iyisin. Olarak hani şu adamlar değil onlar ya da bir kısmı sadece öyle. Kardeşim İsrail'i biz bugüne kadar seviyorduk. Bunlar böyle şerefsiz adamlar çıkmış. Ben bundan sonra İsrail desteklemiyorum diyen adamlar değil.
2: Değiller, değiller.
1: O sandığa gidiyoruz. Kim kurtarıyor bizi?
2: Kim kurtarıyor adam, bizi?
1: Bu yani. Ve orada Trump tabii.
3: Ya zaten şöyle yani herhalde herkes aynı fikirde. Bir anda Amerikan politikaları İsrail'e karşı değişecek diye bir şeyimiz yok.
0: Tabii tabii.
3: Ama aşağıdan gelen dalganın İsrail aleyhine olduğu görünüyor. Bu zaman alacak. Eğer müdahale edilmezse. Yani İsrail melekler tarafından yönetilmeye başlanmadığı sürece bu böyle gidecek. Çünkü genç kesimden daha evet, fazla evet, tepki var mesela.
0: Gençlerden çok
1: ama gerilimi ben şey buluyorum, gerçek buluyorum.
2: O zaman nasıl?
1: Şöyle şeylere
4: ama Trump
1: de çünkü
4: zaten şimdi yani hani iki senesi kaldı. O yüzden aslında Trump yerine J.D. Vance'in bunları dinlendirmesi çok önemli.
3: Evet,
4: çünkü bir sonraki adam seçimde muhtemelen Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı J.D. Vance olacak.
1: Bir de şeye bakmam, bitirdim pardon. Rica ederim devam et. Ben kesmiş olmayayım yani.
4: Bu Katoliklerle Evangelistler arasındaki o Furkan bahsetmişti. Ona da birkaç şey söylemek istiyorum. Yani evet Trump'ı oraya getiren Evangelistler, Cumhuriyetçi Parti'nin sponsoru, lobileri, onlara finansal destek sağlayan Evangelistler ama Trump da Cumhuriyetçi Parti içinde çok sevilen bir figür değil. Yani daha önce çok büyük tartışmalar oldu. Çok büyük köklü Cumhuriyetçi aileler, Yahudi aileler, Chicago'nun filan belirli aileleri Cumhuriyetçi Parti'den ayrıldılar. Üyeliklerini iptal ettiler çünkü Trump'ı istemediler. Onun da haricinde şimdi Katoliklerle Evangelistler arasında bir çekişme var. Burada konuşmuştuk hatırlarsan Eren bu iç sivil darbe evet, Amerika Birleşik evet, Devletleri'nde evet, komutanların evet, bir kısmı tasfiye edilmişti. Evet. Onların çoğu da Katolikti. Yani sadece siyasette değil yani orduda da bu Katolik Evangelist rekabeti devam ediyor ve Pop'la Papa'yla Trump'ın karşılıklı resleşmeleri işte Papa'nın savaş karşıtı olması, Trump'ın bu kadar hani fütursuzca davranmasına karşı çıkması, Trump'ın bundan hoşlanmaması da aslında Katolikler tarafından hiç hoş karşılanmıyor. Bir de Trump bir sürü AI, o yapay zeka şeyleri yapmıştı ya böyle kendisini evet, Jesus gibi gösterip falan böyle aynen, uçuyor falan. Ha bunlar çok ters tepki verdi. Yani dolayısıyla burada J.D. Vance Cumhuriyetçi Parti'nin bir sonraki başkan adayı olacaksa bu gelen dip dalgayı kendine çekmesi lazım. Ki zaten J.D. Vance en başından beri savaş karşıtıydı. Yani bu savaşın İran tamam, savaşının başlamamasını isteyen belki de tek isimdi.
3: Trump da açıkça söyledi ya zaten.
2: Bir Ankara'ya dönüyorum evet, tekrar buraya döneceğim. Nasuhi Güngör. Şimdi bir dip dalga varsa ki hakikaten bu anketlerde gençlerde Amerika'da gençlerde bir İsrail karşıtlığı var. Bunun sebeplerini hani oturup ben araştırmış değilim sizler biliyorsanız anlatırsınız ama şöyle bir boyutu mutlaka ki var. Eğer İsrail Gazze duvarına çarpmasaydı, eğer İsrail İran duvarına çarpmasaydı yani Gazze'de bir direniş öyle büyük bir şekilde olmasaydı, 70 bin insanı şehit vererek olmasaydı, İran'da böyle bir duruş, direniş olmamış olsaydı, hakikaten o dip dalga yine de olur muydu? Yani sadece yani soykırımcı bunlar, katliamcı deyip vicdanların ayaklanması mı bu? Yoksa başarısızlık ve yenilgi karşısında kimse yan yana durmak istemiyor mu onun yanında? Ne dersin?
0: Evet. Ya tabii hepimiz bunu anlamaya çalışıyoruz ama benim bu anlama çabasında dikkat çekeceğim başka noktalar var. Hani onları değerli katılımcıların sundukları fikirleri birleştirmek de mümkün aslında. Şimdi ben bir kere her şeyden önce daha sonraki turlarda konuşacağız ama buradaki temel dinamiklerden bir tanesinin Türkiye olduğunu düşünüyorum. Yani bu oluşan hava hani İsrail karşıtlığı meselesi olarak değil sadece ABD-İsrail ilişkilerine gelinen noktada Türkiye'nin çok belirleyici bir dinamik olduğu kanaatindeyim. Bunu sonraya bırakayım ama şöyle bir şey var. Yani bu ipler geriliyor doğru. Bu iplerin kopması gibi bir anlama gelir mi? Bu çok büyük bir soru işareti ve böyle bir kopma noktasına geleceğine dair bir öngörüde bulunamıyorum ben. En azından bunu göremiyorum. Amerikan halkı ya da gençler üzerindeki anlatılanların ne kadar sahici ne kadar gerçekçi olduğunu da tam olarak bilmiyorum. Amerikan halkının böyle bir konularda gençleri yine dahil ederek söyleyeyim. Edindiği izlenim ya da fikirlerin yönetim katında ne kadar karşıtı olduğu meselesi de çok tartışmalıdır. Şu halde burada ne oluyor? Yani bunların hepsi belirleyici özelliklere sahiptir ama ana belirleyici gibi görünmüyor bana sorarsanız. Burada bence Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan, bu da söylendi zaten, ben tekrar etmiş olayım, kendi döngüsünü, yani belki bu zaman zaman Amerika'da şöyle tartışılıyor, bazen 30 yılda bir, bazen 40 yılda bir Amerikan rejimi, sistemi kendisini dönüştürüyor, değiştiriyor. Bir takım ayıklamalarda bulunuyor, bir takım köpükleri ortadan kaldırıyor. Bu köklü olarak İsrail'le kurulan ilişkilerde, yani Nedret abi orada bir kuşkusunu not etti, ben de onunla hemen hemen aynı fikirdeyim. Şöyle ki, ya böyle hemencecik kopacak, hani bir ipliğe bağlı falan bir ilişki değil. Zaten kimse böyle bir şey söylemedi ama bence burada Amerika Birleşik Devletleri bizim kendi bölgemizdeki hadiseleri merkeze alarak İsrail'e şunu söylemeye çalışıyor. Mevcut halinle ben seni bölgesel düzende herhangi bir yere koyacak durumda değilim. Bu halinle benim işime yaramıyorsun. Bu birincisi. İkincisi, ilişkilerin sahiciliğine ve öyle kolay kopmayacağına işaret eden bir mesaj bu. Ben seni bu haline koruyamam. Seni korumaktan vazgeçmiş değilim. Senden de vazgeçmiş değilim. Ama seni bu halinle koruyamam. Yani karşında çok büyük ittifaklar oluşmaya başladı. Benim bölgesel düzen anlamında istediklerimin içinde bu halinle yer alamazsan benim seni, mesela bu ifade edilmiş bir şeydir ama ben dillendireyim. Mesela ben seni Türkiye karşısında koruyamam. Habire Türkiye'ye saldırıyorsun, Türkiye'ye işte silah satma, F-35'leri verme, onu yapma, bunu yapma, Avrupa Türkiye'den silah almasın. İsrail basını ve strateji merkezlerinin 2 yıldır ana gündemi Türkiye. Sürekli Türkiye'ye dair saldırgan bir söylem, Türkiye'yi tehdit olarak gören bir söylem, Suriye'yi merkeze alarak daha da böyle köpürtülen bir söylem. Şimdi bölgesel düzen meselesi nedir, orada nasıl adım atılacak konusuna gelince, şimdi mesela bu ABD hani İsrail'den
2: bence
0: böyle uzaklaşıyor
2: falan. Bence Türkiye konusunu sadece geçmeyelim. Nasıl? Türkiye konusu o kadar hızlı tamam geçmeyelim. Çok önemli bir şey parmak bastım.
0: O zaman
2: yani
0: şöyle yapalım.
2: Trump'la Netanyahu'nun arasına Türkiye mi girdi konusu? Çünkü hem Axios'da çıkan haber, hem Amerikan basındaki kulisler, F-35 meselesi, hatta Ankara'da suikast konusu, Trump-Netanyahu buluşmasının ertelenmesi veya olmaması, olamaması, bunların hepsini alt alta bir tür konuşalım ama sen de devam edin, buyur.
0: Bir cümle söyleyeyim ya da birkaç cümle. Önümde taramalar var, hangi makalede olduğunu şu an bulamıyorum ama daha birkaç saat önce okudum. Mesela Türk ordusuyla İsrail ordusunu kıyaslayan uluslararası makaleler yayınlanmaya başladı. Bunlar hayra alamettir değildir, başka bir bahistir ama. Yani şöyle, İsrail ordusunun savaş tecrübesi son yıllardaki sıcak çatışmalardan dolayı daha yüksektir ama şöyledir de böyledir. Bunların bir kısmı, çok özür dilerim, ıvır zıvır değerlendirmeler ama bunun böyle bir bahsin açılıyor olması da önemli. Ve tekrar söylüyorum, ben Türkiye meselesine de gelmeden söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri bu haliyle İsrail'i ve Netanyahu yönetimini, ama bu ne kadar İsrail onu tam olarak hala göremiyorum, büyük bir yük olarak görüyor. Seni bu haline taşıyamam, seni bu haline koruyamam. Ben seni kuracağım, kurmak istediğim, işte müttefiklerinin olacağı bölgesel düzende bir yere yerleştirmek istiyorum. Ama sen hala Lübnan'la ilgili benim politikalarımı baltalayan işler yapıyorsun. Sen hala Suriye yönelik saldırılar düzenliyorsun. Sen hala benim buradaki önemli müttefikim Türkiye'yi tehdit olarak ilan ediyorsun. Buradan bakmak bize sanki daha doğru yollar açabilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş tarihinde tam olarak olmasa da özellikle 70'ler sonrasında İsrail'e ne kadar iç içe geçtiğini hepimiz biliyoruz. Yani değerli komutanımızın sanıyorum Independent Türkçe'deydi bir makalesi vardı. Onu da geçtiğimiz günlerde okumuştum. Bu ABD-İsrail ilişkileriyle ilgili meselede. Burada hani buna koptu ya da çok zayıfladı diyebileceğimiz ufukta gelişmeler yok. Bunun seçimlerle çok ilgisi olduğuna da katılıyorum. Nedret abinin söyledi, iki tarafında seçimleri konusu. Ama seçimleri aşan tarafı ABD kendisini yeniden büyük yapmak istiyorsa, bu büyük yapma lafı aslında bozulan dengeleri yeniden kurabilmek. Öyle büyük yapmak falan da değil aslında bir taraftan. Ama siz kendinizi dengelerini sağlam bir yere oturtmak için gayret ederken bu kadar serseri davranan, bu kadar saldırgan davranan, bu kadar sizin tırnak içinde emek harcadığınızı düşündüğünüz, Trump açısından ve ABD açısından söylüyorum, bir bölgesel düzene yara veren bir ülkeyle beraber hareket edemezsiniz. Bu bir çeki düzen vermektedir benim kanaatim. Bu bir tedip etme, terbiye etme çabasıdır İsrail'e yönelik. Netanyahu sonrası mı olur? İsrail'e başka dengeler mi değişir? İsrail bazı saldırgan politikalarından geri adım mı atar? Bunların her bir soru işareti ama çok işi kuşkulu hale getiren bir hikaye var. tekrar İran'la savaş noktasına gelinmesi ve bu konuda da İsrail'in fevkalade istekli hali. Onun da bir altını çizelim.
2: Şimdi Nasuhi'nin yaptığı vurguyu üzerinden yürüyelim. Arkadaşlar da o grafiği de veriyorlar. Trump'la Netanyahu arasına Türkiye mi girdi? Bu soru nereden çıktı? Şimdi Axios'un Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Fox News'te ABD'nin Türkiye'ye F-35 satma ihtimaline açıkça karşı çıkması Başkan Donald Trump'ın sert tepkisine neden olmuş. Beyaz Saray'dan iki yetkiliye göre Trump, Bibi'nin bu meseleye karışmaya hakkı olmadığını söyledi ve bu çıkış nedeniyle oldukça öfkelendi. Bir, Axios'taki bu iddia. Bibi'ne karışıyor dedi bu işe. F-35 verilmesin Türkiye'ye. Artı yine Netanyahu'nun iki haftadan uzun süredir talep ettiği Beyaz Saray görüşmesi hala olamıyor. Netleşmedi. İsrail basını görüşmenin yapılacağını yazarken Beyaz Saray yetkileri henüz onaylanmış bir randevu yok açıklamasını yaptı. Hatta Amerikalı yetkililer sanki olmayan bir görüşme varmış gibi bir hava oluşturuluyor diyerek de şimdi ama burada Türkiye bu işi açtı ifadesi önemli. Amerikan basındaki kulislere göre Trump rahatsız eden tek başlık F-35 tartışması değil, İsrail'in Ankara'da Trump'a yönelik suikast hazırlığında olduğu yöndeki istihbaratının doğrulanmaması da Washington'da soru işaretleri neden oldu. Bu gelişme iki ülke arasındaki güven paylaşımını aslında Vance'in söylediği manipüle ediyor İsrail. Sürekli manipüle ediyor meselesi. Hı hı. O anlamıyla da Trump'la Netanyahu arasına Türkiye mi girdi?
5: Gibi gözüküyor. Şimdi NATO zirvesini takip ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkanı Donald Trump uçaktan indi biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı uçakta hemen yanında karşıladı. İlk görüntü çok yorgundu Donald Trump benim gördüğüm. Yani yüz ifadesi yorgun gelmişti bana. Ben şöyle düşündüm. Acaba uçak seyahati boyunca uyuyamadı, dinlenemedi veya işte kongre üyeleri acaba baskı yaptı veya Netanyahu sürekli arada ulaşamadı. Yani bir şeyler oldu gibi hissettik. İndi aşağı Sayın Cumhurbaşkanı'nın koluna girdi. Hatta yine ifade etti aynısını Beyaz Saray'da söylediği şeyi söyledi. Ben Netanyahu'yu seviyorum, Sayın Erdoğan da seviyorum dedi. Ben sevdiğimi severim derim, sevmediğimi de sevmiyorum derim dedi. Avrupalı liderleri de sizleri sevmiyorum demeye getirdi. Şimdi orada bir kompartıman anlayış içerisinde ilerlemeye çalışıyor Donald Trump. Netanyahu diyor ki, tamam sen Türkiye'yi bu anlamda işte bir de biliyorsunuz Nenet Hocam kaç senesiydi imzalanan bir anlaşma vardı ya. Evet. İsrail bölgedeki en kuvvetli, en kalibre sahibi ülke olmalı. Ondan daha askeri sistemlere daha yüksek askeri sistemlere kimse sahip olmamalı. Böyle bir anlaşmaları var imzalanan. Şimdi o anlaşma istinaden de bölgede Türkiye gibi hemen kuzey komşusu ve uzun zamandır ihtilaf içinde olduğu bir ülkeye siz F-35 veriyorsanız, bir de Kaan motoru veriyorsanız, bir de katsayı kaldırıyorsanız. Diyor zaten bu adamlar savunma sanayinde de belli bir yere geldi. O zaman en büyük tehdit algısı bana Türkiye'den gelecek diyor Netanyahu. Ama Donald Trump da diyor ki o da real politikadan hareket ediyor. Benim şu anda kenar kuşak teorisi içerisinde veya işte efendim şu anki Atlantik ötesi teorisi içerisinde Türkiye benim için önemli bir ülke. Türkiye ile ben aynı pencereden bu süreçte bakmak zorundayım. Suriye'de bunu söyledi hatırlarsanız. Irak meselesine geldiğimiz durum ortada. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ben, Sayın Cumhurbaşkanı ben çantamda hediyelerle gidiyorum demesi Beyaz Saray'da Rutte ile beraber aslında bunun emaresiydi. Şimdi uçaktan indi. Güzel görüntüler verildi. Güzel mesajlar verildi. Sonra ne oldu Eren Bey? Dedi ki İsrail bir İran suikast tehlikesi var. Dikkatli olun. Sonra Air Force biliyorsunuz yeni uçak da geldi. Sayın tabii. Cumhurbaşkanı dedi ki ilk uçakla bu yeni uçakla ilk defa size geldim dedi. Hani jest anlamında söyledi. O yeni uçak İngiltere'ye gönderildi. Eski uçak geldi yani. Air Force One eskisi geldi. Şimdi benim görüşüm şu.
1: Niye öyle oldu diye soranlara da burada askerler görsün diye gibi hani yalanın daniskası diye.
2: Yalanın daniskası.
1: Hani bu Ford uçağının şeyi vurulmuştu ya onun gibi bir şey. Doğru. Uçak gemisinin.
5: Klozetler tıkandıysa. Şimdi dolayısıyla Mossad'ın aslında verdiği mesaj ne Donald Trump'a? Başına her an bir şey gelebilir. Daha önce geldi mi? Geliyordu. Hı. Ne oldu? Golf oynarken geliyordu. Hı-hı. Miting yaparken geliyordu. Charlie Kirk suikasti. Evet. En son otelde Ronald Reagan'ın 80'li yıllarda biliyorsunuz gene suikasti uğradığı otelin içerisinde yemek yerken
2: saldırı oldu.
5: Dibine kadar geldiler. Aynen. O gizli servis elemanlarının ne kadar yetersiz olduğunu gördük. Acemice hareketler yaptılar. 4 saniye başkan açık hedef halinde kaldı. o girişimi evet, falan. Evet. Böyle çok enteresan.
2: Çok sıcak görüntüler.
5: Hatta hatırlayın, Vance'i apar topar götürdüler.
4: Vance'i uçurarak götürdüler.
2: Vance'i uçurarak götürdüler.
4: Ve Trump'ın güvenlik detayı bakıyor. Vance'in arkasından bakıyor. Trump korumak yerine.
2: Ama gelecek olan kalsın.
6: Vance'e bir şey olmaz.
2: Vance'e bir şey olmaz.
5: Trump'ın derisi kalın, ona bir şey olmaz dediler. Böyle durumlar yaşandı. Şimdi bunlar, yani gülüyoruz belki ama gerçekten trajikomik durumlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlarının duruşu ve siyaseti bakımından bir ihtiyar mıydı bunlar? Bir mektup mu cebine konulan Donald Trump'ın? Şimdi gene aynı mektup Donald Trump'ın cebine konulduğunu düşünüyorum. Mossad diyor ki bak İran sana bir saldırı düzenleyebilir. Yeraltı biliyorsunuz dünyası
2: hayır,
5: gibi.
2: Bu verdiğiniz örnekler şu açıdan çarpıcı. Şimdi böyle arka arkaya sayınca, şimdi buna böyle bir zaman aralığında oldu. Yayılınca farklı da böyle arka arkaya örnekleri sayınca yani bir güvenlik devleti, Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği İsrail söz konusu olunca pamuk ipliğine mi dönüyor gibi de bir durum var yani. Orayı destabilize etmek konusunda İsrail'in derinliğine dair bir işaret, ABD içerisindeki derinliğine dair.
5: Şimdi Kennedy dedik değil mi? John F. Kennedy kendi makam aracının açık hedef haliyle vuruldu. Ve bir hedeften vurulmadı, üç hedeften vuruldu biliyorsunuz. Ve suikastçı öldürüldü, suikastçı da suikastsiz de öldürüldü. Yani dosya tamamen kapatıldı.
2: Kapandı.
5: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri başkanları bunları biliyor mu? Hepsi biliyor. Donald Trump'ın duruşu da aslında evet ben burada bir şeyler yapıyorum ama arkamda böyle bir sistem var.
2: Ki çok şimdi, çarpıcı bir iddia geldi o konuda hatırlarsanız. Değil mi? İstihbarat şeyleri açıldı şey denmedi mi? İşte Kennedy nükleer konusunda yani İsrail'e ilk bir ambargo şey izin vermediği için diye bir istihbarat.
1: Trump'ın geldiğinde verdiği ilk iki sözden biri
5: Kennedy
1: dosyalarının açılmasıydı. Ne zaman? Kulaktan sonra.
2: Ha. Kulaktan vurulmaktan sonra.
5: Evet.
1: Beni de yani aslında tam şeyi gösteriyordu. Tetiği çekenin kim olduğunu gösteriyordu.
5: Aslında işte dolayısıyla Donald Trump'ın Kennedy suikastinin hikayesinin bilinen yönleriyle bilinmeyenleriyle ama eğer sen müesses nizama karşı çıkıyorsan o zaman da ne yaptı Kennedy? Bir Federal Reserve'e karşı çıktı. O ailelerin kurmuş olduğu küresel ekonomik sisteme karşı çıktı. İsrail'in nükleer silah üretmesine karşı çıktı. Ve bunların Dallas kardeşler bilhassa hocam bilirsiniz o dönemde. Evet. Dallas kardeşler de aklının başına topla. Yani ateşle oynuyorsun. Hayatını ödersin mealinde. Uyarılar gibi ben bunları okudum gördüm şey tabii, kütüphanesinde. Tabii. Şimdi dolayısıyla bunlar artık alenen ki Kennedy artık öldürüldüğünü hepimiz biliyoruz. Hani birileri tarafından ama diğer başkanlar da hani bize bunu neyle yaptılar hatırlayın. Örnek vermek gerekirse Adnan Menderes'le yaptılar rahmetli. Bak Menderes'i astık sizi de asarız. Şimdi 15 Temmuz neydi? Menderes'i astık sizi de aynısını yaparız. Bu darbeler silsilesi. İşte bu müesses nizam o müesses nizam farklı bir şey değil. Dolayısıyla Donald Trump'ın evet ben MAGA diyorum ama bir yere kadar MAGA diyebiliyorum. Ondan sonrası beni aşıyor. Yapacak bir şey yok. Hepsinin dosyaları. Bir anda bir bakıyorsun çarşaf çarşaf yayılıyor. Bir bakıyorsunuz durduruluyor. Melania Trump çıkıyor açıklamalar yapıyor. Benim hepsine bir alakam tanımıyorum diyor. Durup dururken önündeki metni okuyor. Okumak zorunda kalıyor. Dolayısıyla şöyle toparlayayım uzatmadan.
1: Vance'in son konuşmasıyla Epstein dosyaları İsrail'e dönüyor. Bugüne kadar
5: tabii, onu da söyledi.
1: Şunu kabul
6: ben
1: ediyorduk.
6: Onu doğru, doğru.
1: Yani şunu kabul ediyorduk. İsrail bir koz olarak Trump'ın üzerinde Epstein dosyalarını kullanıyordu. Vance diyor ki hayır sen sorun sensin.
2: Sorun sensin.
5: İşte, dolayısıyla buradaki mesele aslında Donald Trump'ın bu müesses nizam karşısında Amerika'yı mükemmel yapacağız. Amerikan milliyetçiliği ben kurucu babalar tarafındayım demişti hatırlarsınız. Ve orada Abraham Lincoln'e şeyin resmi heykelleri
4: New
5: var.
4: New Dakota'daki o heykellerin yanında ben kendimi 4 tane başkanım var orada. Kendimi yöneteceğim diye.
5: Onun yanına da koymuştu. Olarak. Ki Abraham Lincoln suikastin hikayesi de çok benzerdir bununla ilgili. Yani tabii işte tarih şeyine döner ama bu silsileyi çok iyi bildiği için Donald Trump ben diyor bir yere kadar bir şey yapabiliyorum. Ondan sonrası beni aşıyor. Ve eğer Amerika gerçekten büyük bir dönüşüm içine girecekse bu çok zor diyoruz her zaman olduğu gibi. Ama o aksın kırılması, o makasın gerçekleşmesi şu an için biraz zor. Ama Vance gibi bir lider olacaksa ve Katolik bir başkan Kennedy'den sonra koltuğa oturacaksa bu o müesses nizama, o küresel sisteme ciddi bir meydan okuma olarak görmek gerekiyor Eren Bey.
3: Biz söylediklerine bir cümle katkı. O saydığı silsileye bu Epstein dosyalarını da ekleyebiliriz. Amerika'daki İsrail sempatisinin azalması meselesinde. O çünkü şey oldu ya, kamuoyunda şöyle bir algı oluştu. Bu Epstein dosyalarını İsrail şantaj unsuru olarak kullanıyor şeyi, algısı. İsrail'e desteği azalttı tam tersine diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla yani o saydığımız silsileye bunu da ilave edebiliriz.
2: Peki şey ne diyorsunuz? Bana yani Asıl bu...
3: Ben devam edeyim ona.
2: Evet, size soruyorum bunu.
3: Tamam, Nasuhi Bey'in açtığı kanalı devam edeyim.
2: Ha, onu soruyor, o soruyor tamam. Yani şimdi, arayı evet. Türkiye açtı meselesine yorumladım.
3: Şimdi çok güzel bir pencere açtı Nasuhi Bey. Ama ben olayı sadece Türkiye ile sınırlı görmüyorum.
2: Ha. Yani açtığı pencereyi kapatmıyorsunuz.
3: Yok, açtığı pencere çok güzel bir pencere.

0: Belki hatırlarsanız benim savunduğum bir tez var. Amerika dünyadaki yükümlülüklerini azaltacak, bölgesel savunma kompleksleri üzerinden bazı konuları yönetecek. Orta Doğu içinde şey yaptığı, güç merkezi olarak gördüğü belli ülkeler var. Bunlardan bir tanesi Suudi Arabistan, bir tanesi Türkiye, bir tanesi İsrail, bir tanesi İran. İran İsrail'e tehditse İran'ı şu anda zayıflatıyor ama İran ortadan kalkmayacak. İran'ın etki alanı da daralmayacak. En azından Şia üzerinden İran'ın bir etki alanı var. Dolayısıyla burada eğer söylediğimiz gibi bir güvenlik kompleksi ve bölgedeki başat aktörlerin kontrolündeki bir yapı arzu ediliyorsa o zaman İsrail'in frenlenmesi şart oluyor. Çünkü İsrail saldırgan, agresif politikalar izliyor ve durdurak bilmiyor. Lübnan'ın istikrarı söz konusuysa, Suriye'nin istikrarı söz konusuysa burada karşı karşıya olduğu ülke kim? Türkiye. Dolayısıyla sadece o iki ülkede bile Amerika Doğu Akdeniz'de istikrar istiyorsa Türkiye'nin söylediklerine bakmak zorunda. Yani bence çok iyi bir yerden yakaladı. Güzel bir şey, yaklaşım. Bu sadece tamam bizim etkimiz büyük olmuştur. Bizimle konuşmaları, bize gelmesi vesaire buna itirazım yok ama sadece Türkiye üzerinden okumak belki eksik kalır. Orta Doğu'nun bütününe bakmak lazım diye düşünüyorum.
1: Ben zaten öyle okumuyorum hocam. Sadece Türkiye boyutunu hatırlatmak istedim.
0: Evet,
1: ama
0: güzel
1: şunu da söyleyebilirim size katkı olsun diye. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Burada konuştuğumuz her şeyin Türkiye'ye açılan da bir penceresi var. Yani tabii, mesela Lübnan'ı konuşuyoruz, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'e bu konuda kızgın, Suriye konusunda kızgın. Bana sorarsanız ifade etmese bile, ki zaman zaman ifade edenler var, İran Savaşı'na sürüklenmesi noktasında da öfkeleri var. Tabii. Bunların her birinin, Suudi Arabistan'ı başka bir yere koyabilirim bu konuda. Birleşik Devletler mesela bu İbrahim anlaşmaları ya da Abraham diye ifade ediyorlar. O anlaşmaları becermiş gibi görünüyor ama hiçbir pratik katkısı yok. Daha komik ve tuhaf olan ise şu. Evet, İsrail diyor ya beni gideceksin, Türkiye karşımda duruyor, Araplarla karşı karşıya bırakacaksın. Yalnız kalmak istemiyorum ben, yanımda ol filan. Bir yandan da şöyle bir şey var. Kendinizi bir an içinde Körfez ülkelerinin yerine koyun. Onlar da aynı şikayette bulunuyorlar Amerika Birleşik Devletleri'ni. Sen beni korumak için benim milyar dolarlarımı aldın. Senin hangarlarında hala bana teslim etmediğin silahlar duruyor, tozlandı. Bana katkı sağlamadığın gibi yani düşmanımız olan, karşımıza duran İran karşısında bizi çaresiz bıraktınız. Hayır. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin toparlaması gereken ilişki sadece İsrail hikayesi değil. Evet. Bu tarafta da Birleşik Arap Emirlikleri gibi hani İsrail'e çok müttefik ülkelerin yanı sıra bütün Körfez ülkeleriyle olan ilişkiyi de toparlamak gibi bir sorumluluğu var. Doğru. Ama ben ikisini de öyle kısa vadede başaracağını öngöremiyorum.
0: Doğru. O şey konusunda da Türkiye ile askeri mukayese konusunda da geçmişte ben takip ettiğim için biliyorum. Haifa Üniversitesi'nin filan sürekli çalışmaları vardır o konuda. 2 yılda bir bölgedeki ülkelerle sadece Türkiye değil diğerleri dahil yani Middle East üzerine yapılmış çalışmalar vardır. Orada da hep İsrail'le diğer ülkeler mukayese edilir askeri güç açısından.
2: Evet. Ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle evet çok büyük bir etken tabii ki. Yani öncelikle Trump ve Erdoğan'ın bu kişisel, yakın kişisel ilişkisi. Hani Netanyahu hep şeyle övünüyordu ya, ben istediğim zaman DC'ye giderim, konuşurum. Ve hatta işte Trump sayıyorduk ya işte kaç kere gittiğini, kaç ayda devamlı gidiyordu, devamlı konuşuyorlardı.
3: 8 defa gitti.
2: Değil mi? Evet, en son artık şey yaptık yani ama istediği zaman gidip istediği zaman görüşebildiği, en çok görüştüğü lider olarak kendini öne çıkarıyordu. Şimdi hem bu hani böyle bir görüşme olmayacağı söylendi. Bunu aslında Netanyahu'nun istediği, Amerika'nın ajandasında böyle bir şey olmadığı. Bundan sonra da Netanyahu işte iptal ettim, erteledim filan diyerek geri çekilmek zorunda kaldı. Ve tabii ki yani hani hep konuşuyoruz Suriye'de İsrail ve Türkiye'nin karşı karşıya gelme olasılığı sahada. Bu yani konuşuluyor. İşte Lübnan'da zaten hani Sayın Bahçeli de söylemişti ya yani Beyrut Şam'da başlıyor Türkiye'nin savunması diye. O konuda da şu anda İsrail'in hedefinde Beyrut var. Hep vardı ve olacak. Olmaya da devam ediyor. Güney Lübnan'ı zaten ele geçirmiş durumda şu anda. Ateşkese rağmen hala devam ediyor oradaki evleri yıkmaya. Ve Doğu Akdeniz'de özellikle bir hava üstünlüğünü istemiyor Türkiye'nin İsrail. Şimdi İsrail'de F-35'ler var. Bizde de Kaan ya da F-35, yani yeni motorları alırsak ve Kaan birkaç yıl içinde eşlevsel hale gelirse Doğu Akdeniz'deki hava üstünlüğünü kaybetmek istemiyor İsrail. Burada bu hani ilişkilere değinirsek bu Türkiye rolü. Bence bu ABD ile İsrail arasındaki krizin asıl önemli olan kısmı zamanlaması. Yani hala stratejik olarak çok iyi müttefikler. Amerika'nın en iyi müttefiki İsrail. Bu değişmedi. Hani sorun aslında Netanyahu'da değil. Sorun tam olarak İsrail'de değil. Sorun aslında zamanlama. Yani artık Amerika'nın yeni dünya stratejisi. Artık onu

0: Rusya üçüncü önceliği MAGA'cıların karşı çıkmasına rağmen Amerikan ekonomisi. Buna karşılık Netanyahu hükümeti ya da İsrail'in önceliği Gazze, Lübnan, işte İran, Suriye vesaire ve devamlı yeni cepheler, yeni savaşlar açmak istiyorlar. Mevcut savaşların uzamasını istiyorlar. Ateşkesleri devamlı sabote ediyorlar. Müzakereleri devamlı sabote ediyorlar. Hatta müzakerelerin İran'da kiminle yapıldığı açıklanmamıştı. Yani İsrail onlara bir suikast düzenleyebilir ve müzakereler devam etmeyebilir diye. Hani Amerika'da bunun farkında, hatta raporlar vardı Amerikan istihbaratı tarafından. Şu anda en kritik alarmdayız. İsrail'in işte Amerika'yı işte izlediği zamandayız diye. Yani dolayısıyla şu anda artık hani evet, Amerika İsrail'in güvenliğini önceliyor, koruyalım diyor ama hani... Ama bu da Amerika'nın sürekli bir savaş içine çekilmesiyle olmayacak. Yani bunu da biraz hani göstermek istiyor İsrail'e. Ama şunu da hatırlayalım, yani hani Trump'la Netanyahu'nun ilişkisi de Kudüs'ü ilk başkanlığında ilk başkent olarak Trump zamanında ilan edildi. Golan Tepeleri kararı Trump'ın ilk başkanlığı zamanında alındı. İbrahim anlaşmalarını zaten Trump'ın damadı Jared Kushner bizzat onun imzacılarından biri, destekçilerinden biri. Dolayısıyla hani İsrail'e desteği sürüyor ama Amerikan çıkarlarını da aynı zamanda korumak istiyor. Ve tabii zamanlama da sadece hani bu küresel yeni jeopolitik den ziyade tabii ki daha yakın olarak seçimler de var. Ekim sonunda İsrail, Kasım başında Amerikan seçimleri. Yani dolayısıyla bu İran dosyası da krizin merkezinde. Netanyahu uzun süredir işte oradaki askeri baskının artmasını, hatta yeni operasyonlar düzenlenmesini istiyor. Ama Trump hani bu konuda biraz daha farklı düşünüyor. O ekonomiyi de düşünüyor. Biraz petrol fiyatlarını biraz düşmesi için bazen uzlaşıyor, görünümü veriyor. Sonra tekrar Şahin pozisyonunu alıyor. Böyle devam ettiriyor ama İsrail'in kesinlikle ABD ile arasındaki pazarlık gücü azalıyor. Yani bu artık çok net bir şekilde de görülüyor. İşte çünkü ABD'nin önceliği dediğim gibi Pasifik, Çin, Rusya-Ukrayna daha dosyası devam ediyor. Yani Hint-Pasifik'te rekabet devam ediyor. Dolayısıyla Washington kaynaklarını sadece artık Orta Doğu'ya bağlamak istemiyor. Daha verimli kullanmak istiyor. Ve yani en sonunda zaten hani Batı Yarımküre'ye odaklanmak istiyor. Bu Monroe'yu artık Donro yapan Donald Trump ve bundan sonraki Cumhuriyetçiler de, yani Marco Rubio'nun asıl aslında en hani ideolojik olarak en çok istediği şey bu. Hani bir sonraki Küba mı diye, hatta hani Venezuela, İran, hani Küba, sonra tekrar İran mı diye hatta ben bir çizelge yapmıştım. Hani o da radarlarında. Hani dolayısıyla artık her şeyine koşmak istemiyor İsrail'in ama aynı zamanda istihbarat alanında, askeri savunma alanında, teknoloji alanında, endüstri, füze savunması, askeri sanayi, askeri istihbarat koordinasyonunda hepsiyle İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri hala çok yakın ilişkileri var ve hani ittifak bitmiyor ama ilişkilerin niteliği biraz değişiyor.
1: Şimdi Vance sürekli şunu söyledi ya, ABD'yi kışkırtan bir İsrail var, ABD'yi kışkırtan bir İsrail var, İran meselesini bitirmek istemeyen bir İsrail var diye. Şimdi bu CENTCOM'un açıklaması, görebildiğiniz mi bilmiyorum ama ABD 17 Temmuz'da Ürdün'e yönelik İran'ın füze ve İHA saldırılarında, ki o füze ve İHA saldırılarının görüntülerinin olması lazım arkadaşlar. Onları da ekrana verirseniz. İki ABD askeri öldü, bir asker kayıp olarak aranıyor diye açıkladı. Yani ABD dedi ki İran Amerikan askerlerini öldürdü. Şimdi zaten onların en büyük şeyine Irak'tan beri travması Amerikan bayrağına sarılı tabutlar.
0: Hatta Vietnam'dan beri.
1: Vietnam'dan beri, ama tabii. O bilinç şeyde. Evet. Şimdi İran'da biz hatırlıyor musunuz? Yine burada sizler de vardınız, konuştuk. Hı hı. O Trump'ın katıldığı o cenaze töreni vardı. Uçaktan tabutlar indi.
2: 5 tane tabut inmişti.
1: Kaç tane tabut inmişti falan vesaire. Onlar selamladılar falan. Şimdi CENTCOM diyor ki iki asker öldü, bir yaralı. Bir kere bu durum, yani ABD'nin CENTCOM'u, İran iki isteseler saklarlar da. CENTCOM açıklıyor bunu.
0: İşte Axios'u da sızdırıyorlar ya. Ha,
1: saklamıyor da. CENTCOM diyor ki evet, iki askerimiz orada öldü. Ya daha çok insan öldü. İşte iki kişi diyerek küçültmeye çalışıyorlar. Ya da bu İran meselesinde ABD'nin böyle masaymış barışmış o işle uğraşmasın istemiyorlar. Ne diyorsun Nedret? Yani CENTCOM İki askerin, ABD'nin öldürüldüğünü, işte Ürdün'deki saldırıda buydu, kabul etti ve açıkladı. ABD'li.

0: İsrail'in arasında Türkiye'nin girdiği...
1: Yaralı sayısı da 4.
0: Konuşmayayım mı?
1: Pardon.
0: Şey yok hani şey değil yani o konuyu konuşmayayım mı?
1: Neyi?
0: Türkiye'ye mi girdi?
1: Onu döneriz tekrar ama şimdi bu şey yeni bir açıklama. Hı hı. Hani şey değil. Yani öyle akışta sabahtan beri olan bir şey değil. O Türkiye kısmı isterseniz döneceğiz. Çünkü sonuçta burada bu açıklamadan başka bir şey yok ama bu önemli bir konu. Yani ABD'nin bunu kabul etmiş olması, açıklaması...
2: Harp için tahrik mi diyorlar diye soruyorsun.
1: Harp için bir tahrik mi
3: hatta
1: var burada?
3: Hatta kara operasyonunda konuşuluyor.
0: O kadar şey
1: görmedim. ABD'de bir kırılmaya mı işaret bu? Ne diyorsun?
0: O kadar ağır görmedim yani. Bu daha önce de yaşanmış bir şey. Hani ha, ölümler tamam okey. Yani
1: mesela İran açıklasa bunu tamam. Öldürdük Amerikalı askerleri, zaferini açıklıyor. Bir psikolojik harpte etkili bir şey yapıyor. Amerika açıklıyor bunu.
2: Topluma
3: ki aynı yani... zamanda uçak gemisi bile saklamıştı. Çamaşırhaneden yangın çıktı dedi ama bayağı bir şey
0: demin olmuş. Demin söylediniz zaten ama diğer yani asker ölümlerinin saklanması çok zordur.
2: Evet.
0: Yani öyle bir şey olmasa da çok olursa iyice imkansız hale gelir.
1: Onun için İki ölüm, yani, bir kayıp, dört yaralı.
0: Kasıt gör, yani özel bir şey varsa şu anda en azından ben öyle görmüyorum.
2: Yani toplumu infiale sevk edecek rakamlar olmadığı için hani bir tahrik unsuru olarak kullanılacağını ama şunu sorarsan yani CENTCOM nerede duruyor diye sorarsan CENTCOM İsrail yanında duruyor şu anda görüntü o yani siyaset kurumundaki çözülme şeyde yok mesela askeri cenahta yok onlar İran savaşında daha
1: yani
2: aktif
1: yani Amerika için bir rekabet görüyor olabilir miyiz burada? Yani CENTCOM İsrail tarafında duruyor.
2: Duruyor. Onda bir şey yok.
3: O rekabet her zaman
2: yok.
3: Var aslında.
2: O
3: yani,
2: rekabet her zaman var.
4: Kaç tane? Hayır,
1: ne biliyor musun?
3: Ama şu da olabilir. Burada şimdi iki asker diyor ya hepimiz diyoruz bu çok da fazla değil. Yani bu alıştırmak için de olabilir. İki asker bugün öldü. Dört asker yarın. İşte haftaya birkaç ama tane şey, daha diyerek çift basamaklara hani çıkmadan biraz daha alıştıra daha büyük bir operasyonun bu, habercisi de olabilir. Kamuoyunu normalleştirmek.
2: Gizlenebilecek bir şey değil yani.
4: Pentagon'un emekli albayı McGregor, Douglas McGregor'ın bir açıklaması vardı bundan 10 gün evvel. Özellikle bu YPG konusunda işte PKK, YPG'de Amerika yanlış destek verdi, yapmamalıydı. Türk milleti ordu millettir. İşte İran çok zordur ama Türklerle hiç baş edemezsiniz. Hani şimdi orada böyle sanki arkadan, şimdi emekliler çok rahat konuşuyor biliyorsunuz. Evet. Emekli olduktan sonra onlar çok rahat ifade etmeye başlıyorlar. McGregor da çok bence önemli bir isim. Kendisini birkaç böyle röportajını da dinlemişti. Ve hepsine böyle arka arka notları hatta o şeyine baktım söz ne demiş diye. Türkiye bölgesel dengeleri değiştirebilecek ülkedir ve savaş büyürse diyor Ankara'nın sessiz kalmayacağını ve Türkiye'nin bölgenin en önemli değişkenlerden biri olacağını ifade ediyor. Şimdi bu eğer ya biz buradayız ama bu iş başımıza dert açacak yavaş yavaş kamuoyunda bunu hazırlayıp işte bak tabutlar geliyor bu tabutların biz hesabını veremeyiz çünkü bu bizim savaşımız değil. Bir de o var Eren Bey hatırlayın yine sizle burada konuştuk. Amerika bunu satamadı. Yani Donald Trump bu bizim savaşımızdır dedirtemedi halkına. Evet. Çünkü dedirtecek bir malzeme yoktu. İran Amerika'yı vurmadı. Değil mi hocam? İran gidip de bir büyükelçiyi esir almadı. İran gidip de yani İran ki Arakçı söyledi. Biz Umman'da görüştük. Ya ne oldu dedi bir anda savaş başladı. Yine Netanyahu'nun bir Amerika ziyareti vardı o savaş öncesi. Niye hepsinin dosyaları vardı?
1: Peki ama yani şunda yani kuşku her zaman iyidir. Şüphe her zaman iyidir. Şimdi siz atlattınız. YPG, PYD üzerinden gittiniz. Şimdi denklemi şöyle kurabilir miyiz? Sağdaki dizimleri. YPG, PYD, CENTCOM. Aynı takımdalar mı?
4: Hı hı. Evet.
2: Evet.
1: YPG, PYD, İsrail aynı takımdalar mı?
2: Evet.
1: İsrail, YPG, PYD, CENTCOM aynı takımdalar mı?
2: Yani. Evet.
1: Yani.
3: Değil aynı kümedeler.
1: Burada bir şey kurduk. Koalisyon. Vance bu takımda değil gibi gözüküyor.
2: Evet.
3: Değil.
1: Amerika buradan çıkmaya çalışıyor. Birileri de Amerika buradan çıkmasın diyor gibi.
2: Evet.
3: Yani İki küme yaparsak Trump da aslında kesişim kümesi olarak orada. Interception'da tam.
1: Yani şunu söylüyorum. Normalde F-35'i vurduğunda İran sessiz miydi? Biz vurduk diyordu. Amerika diyordu yok canım vurulmadı falan diyordu.
3: İndi falan.
1: Ne oldu da Amerika F-35'in vurulmasını, gemisinin vurulmasını
4: hepsini
1: saklarken... Askerlerin ölmesini saklamak istemiyor. Ve ne oldu da İran F-35'i vurduğunda vurduk derken, gemiyi vurduk derken Amerikalıları vurduk diye şu an bir propaganda yapmıyor. Yani bir tezatlık yok mu burada? İran da şey yapmıyor. Amerika da kabul etti aslında iki de değil. 5 ölü, şu kadar da demiyor. İran'da en yükseltmiyor. Burada bir

0: Garip bir tezatlık var.
1: İhtiyatlı bir denge sanki götürülüyor gibi iki taraf açısından.
2: Müzakereler hep devam ediyor bu arada. Biz, yani birbirlerini vuruyorlar. 7 gün arka arkaya vurdu ABD falan ama iki ayrı masada da müzakereler şey devam ediyor. Oradan belki
0: gibi iki ayrı odak varmış gibi bir izlenim.
3: Bir de Ürdün üstünden yarattı. Okuyalım mı?
0: Okuyalım, buyurun.
3: Yani Ürdün mesela şu ana kadar çok hedef olmuş bir ülke değil. Evet. İsrail'le komşu. Yani İsrail'i de korkutur mu bu acaba? Bak Ürdün'deki Amerikan üssünü vuran evet. İsrail de vurabilir. Yani tersten okuyorum ben. Değil mi?
0: Tabii.
3: Ürdün daha şey.
0: Ürdün'ü vuran İsrail de vurur.
3: Ürdün'ü vurup orada askeri öldüren İsrail de vurabilir. Yani şimdiye kadarki gibi böyle füzeyi attı da boşluğa düştü noktasının biraz dışına çıkmış oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurduğu zaman İsrail etkilenmiyor ama İsrail, Ürdün hemen dibi.
2: Bir yeni bir yeri daha vurdu. Suriye'de ilk defa bir Amerikan üssünü hedef aldı. O da çok önemli. Tam Suriye, Ürdün yani tam o köşedeki bir El Tenf üssü ve oradaki Amerikan üssünden İran'a karşı hiçbir saldırının yapıldığına dair bir kanıt yok. Hani normalde İran kendisine ateş edilen üsleri geri vuruyor ve Suriye'yi şimdiye kadar vurmamıştı. Ama ilk defa Suriye'yi de vurdu. Bu da çok önemli. Çünkü oradan Irak'tan Suriye'ye geçen olası bir lojistik hattı vurmuş oldu aslında. Yani konuştuk ya daha önce de, yani önce Mart'ta bir konuştuk. Geçen haftalarda tekrar alevlendi bu konu. Trump yine önce Tom Barak bahsetmişti, sonra Trump bahsetti. Hizbullah'ın silahsızlandırılması için Suriye ordusunun kullanılması. Yani güneyden İsrail, kuzeyden Suriye ve zaten hani Hizbullah'la hepsi çatışacak diye. Hani bu Türkiye'nin de girişimleriyle engellenmişti Mart ayında. Ama şimdi İran orayı vurarak aslında bence çok büyük stratejik bir hata yaptı. Yani çünkü şu ana kadar hani Şara da zaten hani biz bunu yapmak istemiyoruz, gerekirse hatta Lübnan'a yardım bile ederiz, Hizbullah'la uzlaşılması lazım, ekonomik olarak da katkıda bulunuruz, biz daha önce Suriye'nin yaptığı gibi gidip hani askerlerimizi Lübnan topraklarına sokmayacağız diye de hani bu Chatham House'daki konuşmasında Şara bunu çok açık bir net bir şekilde dile getirdi. Yani o bunu demişken İran'ın gidip de Suriye'deki o üssü vurması, tam Suriye, Irak ve yani Ürdün tam oradaki kesişim noktasındaki yeri vurması bence hani stratejik misilleme değil, gerçekten çok büyük stratejik bir hata oldu İran
1: İki taraf içinden de savaşı devam ettirmek isteyen bir taraf var. Hep bunu konuşuyoruz ya. Yani İran'da da hocam
2: hangi
1: değil mi?
2: İran vurdu?
1: Hangi İran diyor. Şimdi Amerika hangi Amerika diyoruz. Devrim muhafızları ayrı, İran devlet ordusu ayrı. İşte hocam siz daha iyi bilirsiniz. Ben devrim muhafızına her zaman şüpheli bakmışımdır. Hala bakmaya devam ediyorum. Yani devrim muhafızlarının başındaki isim kim? Kim yönetiyor bu devleti? Pezeşkiyan niye sürekli taca atılmaya çalışılıyor? Niye Türk lobisi baskı altına alınmaya çalışıyor İran'da? Niye birileri bizi İran'a karşı karşıya getirmeye çalışıyor? Biliyorsunuz burada yine konuşmuştuk. Bir evet. İki taciz doğmuş. Yine siz de vardınız hocam, hatırlarsınız. Evet.
0: Peki yani Nedret?
1: Orada bir risk var.
0: Şimdi Nedret şeyi satın almadı. Buradaki şüpheli ikircikli durumu. Tekrar şunu hatırlatıyorum. Netanyahu ile Trump'ın arasının açılmasına dair haberlerden bir tanesi İsrail'in Suriye'de düzenlediği son saldırıların ardından Axios'un aktardığı kulis bilgileri, habere göre ABD Başkanı Donald Trump Netanyahu telefonla arayarak operasyonların ateşkes sürecini tehlikeye attığını. Yani Trump ateşkes süreci tehlikeye atılsın istemiyor. Sizce CENTCOM'un iki Amerikalı asker öldü, kayıplar var dediği ateşkes sürecini tehlikeye atar mı?
4: Atabilir.
0: Netanyahu'ya verdiği tepkinin benzerini CENTCOM'a vermesi gerekir mi?
5: Başka bir şey daha var aslında da. Evet.
0: Evet, belki Nedret'i kışkırtırsın.
5: Söylerim ben o kadar acil.
0: Söyle Nasuhi.
5: Evet. Ha güzel. Tamam.
0: Yani sahaya çekersin belki.
5: Mesela Nedret'i. Hemen topa giriyorum.
0: Evet.
5: Yok, o sahada zaten o bizi böyle. Şimdi bugün İran nereye saldırdı bugun? Başka bir yere daha saldırdı.
0: Süleymaniye ve Erbil değil mi?
5: Dibinde.
2: Evet. Erbil'de.
5: Evet, evet. Çok enteresan değil mi? Süleymaniye ile olan ittifakının bir sene önceki halini bir hatırlayın. Sarmaş dolaş Türkiye'ye karşı PKK vesaire, oradaki PKK unsurlarının Suriye'deki YPG unsurlarına yardımını sağlamak vesaire gibi. O aralarda tırnak içinde kazayın bazı helikopterleri falan düştü adamların. O işleri pek beceremediler ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil ve Süleymaniye'yi vurmasını, özür dilerim, İran'ın tamamen Türkiye'ye yönelik olduğunu düşünüyorum. ABD'ye yönelik olduğu kanaatinde değil. Doğrudan Türkiye'ye yönelik olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi yeni bir pencere açmak istiyorum burada, evet. İzninizle. Tabii ki tartışıyorum.
0: Pencere Nedret'in gireceği girmek istediği yer zaten.

0: Evet.
1: Burada Furkan Hocam çok kıymetli analizler aktardı. Ben de Türkiye ile İran arasında bu tür rekabetlerin çatışma noktasına gelmemesi için hani bu ekranlarda çok özel gayretler göstermiş bir arkadaşınızım ama yani İran'ın da pek bu konularda hassas davrandığını da söyleyemeyeceğim. Yani şimdi İran açısından mesele şu, Türkiye açısından da mesele şu. İki taraflı anlatmak isterim hızlıca. Türkiye niye bu kadar bu teröristi Türkiye üzerine basa basa basa duruyor? Yani Türkiye'nin kendi içinde bir terör tehdidi mi var? Hayır, Türkiye, bir de Türkiye'den bir okuma yaparak bunu söylemek istiyorum. Bölgedeki Kürtleri, bu Suriye Kürtlerinde, Irak Kürtlerinde, kendi içinde zaten böyle bir ittifak, yani çok öyle derin bir ayrışma en azından söz konusu değil. Kendi müttefiki yaparak bir alan yaratıyor şu anda. Türkiye Erbil ile ilişkileri zaten iyiyken Süleymaniye'deki gerilimi de halletti. Tekrar sıcak ilişkiler başladı vesaire. Bu arada Türkiye yine kendisi açısından değil, İran'a da katkı sağlayacak bir şey yaptı ama İran bunu yine görmüyor maalesef. İran Kürtlerinin bölgedeki bazı Kürt gruplarıyla entegre olarak kendisine saldırmasını Türkiye'nin yaptığı diplomasi engelledi. Türkiye gitti o Kürt gruplara, dedi ki bak bu çok büyük bir hata olur, bunu yapmayın dedi ve Türkiye'yi dinlediler. Şimdi Türkiye'nin bu siyasi sınırlarımızın dışındaki Kürtlere muhatap olabilme, nüfuz edebilme kapasitesini biz pek farkında değiliz. O eleştiriyi de yapayım ama bence dünya pekala farkında bunun. İran da fazlasıyla farkında. O nedenle bence burada yani İran'ın savaşı uzatma konusunda kendi içindeki ayrışmalar, farklılıklar kuşkusuz belirleyici olabilir. Pezeşkian bu konularda farklı bir yerde duruyor olabilir. İran'da başka güç dengeleri farklı yerde duruyor olabilir ama devrim muhafızlarının stratejik üstünlüğü, yönetim kabiliyetini çok büyük ölçüde üstlendikleri ve süreci yönettikleri de ortada. Bunun çok da Türkiye lehinde bir bakış açısına sahip olduğunu düşünmüyorum bugünkü tabloda. Gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika Birleşik Devletleri aslında Nalan Hanım çok güzel söyledi. Ya bir yandan müzakereler devam ediyor. Yani bu müzakereler bitsin, kopsun filan derdinde değil. Ama bu bir yere varacak. Amerika Birleşik Devletleri açısından şöyle bir boyutu da vardır. Öyle tamamlayayım. Birleşik Devletler bu bölgede bir düzen kurmak istiyor ya. Bu böyle oturup eline parçalar alıp işte tamamlamak filan değil. Yapboz tahtası değil burası. Bir Türkiye var, başka ülkeler var. Burada etkin olmak isteyen, etkin olan ülkeler var. Ama Amerika Birleşik Devletleri bir yandan da Türkiye'nin bu bölgede bu kadar güçlü olmasını istiyor mu sorusunu da sormak lazım. Bir dengenin içinde sizi görmek istiyor meselesi başkadır. O dengenin içinde en güçlü olmanızı görmek istiyor mu sorusu başkadır. Oraya İran'ı yerleştirecek. Bu çok fantastik bir şey gibi gelebilir ama ben Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın çok da uzun vade olmayan bir vadede anlaşacakları kanaatindeyim. Bütün devam eden bu patırtıya rağmen bunu söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez hattında İran'la yeni bir denge oluşturmak istediğine dair de bir öngörüm var. Bu aynı zamanda da diğer güçleri, mesela Türkiye'yi, mesela Suudi Arabistan'ı da dengeleyecek bir yaklaşımın parçası olabilir.
2: Nasuh Bey'in o şeyine bir cümle...
0: O her pencere açtığınız mutlaka...
2: Ama yok, güzel pencere. Güzel paslar veriyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman kontrolü dışına taşabilecek bir güç olmasını istemez Türkiye. Yani dedi ya.
1: Evet.
2: Acaba buna şey istiyor.
3: Hatta İsrail'in bile. Ki tabii, yakın müttefiki yani, hiç kimsenin.
2: Türkiye daha farklı.
1: Tabii ki,
2: yani.
1: Tabii ki, evet.
2: Türkiye daha farklı. Orada hiçbir zaman kontrolünün dışına çıkacak noktaya gelmesini istemez. Soğuk Savaş sonrasında bunu yaşadık. İfade de edildi bu. Yani acaba Türkiye'nin önü açılırsa ne kadarına müsaade edersiniz? Amerikan menfaatlerine zarar verir mi sorusu soruldu. Onlar da cevabını vermişlerdi. Gene aynı durum devam edecek yani. Evet.
0: Nedret, aslında Netanyahu ile Trump'ın arasında Türkiye mi girdi sorusuyla bence Süleymaniye Erbil meselesine Nasuhi'nin yaklaşımı artı CENTCOM'un da bu işi köpürtmesi, yani iki askerimiz öldü, hatta bazı yerlerde işte ABD intikama mı hazırlanıyor? Yani Netanyahu şu an bayram ediyordur. ABD intikama hazırlanıyor falan gibi. Yani tam da Netanyahu'nun istediği toplar bunlar. O anlamıyla ne diyorsun Nedret?
4: Geriden geleyim ben.
0: Gel.
4: Şimdi birincisi seçerek konuşayım.
0: Kime çakacaksın acaba?
4: Yok, kimseye çakmayacağım da.
0: Kelimelerini seçtiğine göre.
4: Türkiye ABD ile İsrail arasına girdi, evet. Bunun sebebi bölgeye dair